0: Baş çevresi ölçülür, kilosu ölçülür. Ondan sonra sırtı mutlaka muayene edilir. Eğer sırtında bir açıklık falan yoksa, baş çevresi biraz büyükse hemen orada doğum sonrasında çocuk doktorları bir ultrason yaparlar. Eğer beynin içerisinde bir su toplaması varsa ön bıngıdak dediğimiz fontanellerde açıklıktan beyinde su olup olmadığını öğrenebilirler. Çok çabuk bir şekilde, hatta filme, tomografi, MR'a falan gerek kalmadan. Eğer su toplaması varsa ondan sonra biz onları detaylı bir MR görüntüsüyle şant dediğimiz beyindeki o biriken suyu bir hortum yoluyla karnına yahut da damarlarına, kalbine doğru yer değiştirerek başarılı bir şey tedavi edebiliyoruz.
1: Hı hı. Sonrasında peki hocam, yani çocuk dünyaya geldi, belli bir zaman sonra fiziksel olarak mesela bir şeyleri yapamaması vesaire midir? Acaba beyninde bir gelişim engeli olduğunu, problem olduğunu gösteren?
0: Evet, yani çocuk
1: gösteren.
0: İşte doğdu, doğur doğmaz ağladı mı, ağlamadı mı? Ondan sonra emmesi nasıl? Ondan sonra ikinci, üçüncü ayda anneyi tanıyor mu? Ondan sonra mama emmesi iyi mi? El hareketleri, kol hareketleri iyi mi? Bazen doğum zor olan anne çocuklarda ise doğum kanalından çıkarken bir çocuğun kolunun ya da bacağının önce gelmesi, onu doğum yaparken doğum zorlukları sırasında bazen kol sinirlerimizi uyaran sinirlerde kopmalar olabilir. Biz bunlara sinir damar yaralanması diyoruz. Brachial plexus lezyonları diyoruz. Bazen çocuk eğer zor doğum olmuşsa da bir kolunu ihmal ediyorsa, omuzunu hareket etmiyorsa veyahut da o kolu diğer koluna göre küçük kalıyorsa bilin ki bu sinir zedelenmesi olmuş demektir.
1: Hemen bir müdahale etmek lazım.
0: Evet, ona en kısa sürede evet en azından bir teşhisi koyup ona göre gerekli fizyoterapi veyahut da gerekirse sinir anastomosu tedavilerinin yapılmasında fayda var.
1: İlk 3 yaş bu tür müdahaleler için çok önemli. Çünkü bir yandan da beyin ve sinirler gelişmeye devam ediyor.
0: Tabii ki, tabii ki. Yani beynin gelişimi her yıl, her yaşa kadar var. Yani 50-60-70'li yaşlarda hala beyin gelişiyor. O konuda eski teorileri reddediyoruz ama ilk 3 yaş çok çok önemli. Yani beynin sinirlerinin, kılıflarının olması, onların miyelinizasyon dediğimiz şeylerin olması çok önemli. İlk beslenmede de buna dikkat etmek lazım.
1: Peki çocuklarda cerrahi müdahale gerektiren durumlar nelerdir?
0: Şimdi birincisi doğar doğmaz çocuğun kafatasında büyüme ve beyinde su toplama varsa, bunun adı hidrosefali dediğimiz, mutlaka tedavisi gerekir. Cerrahi tedavisi gerekir. Az önce söyledim, şant takılabilir. Belinde, sırtında açıklık varsa onların kapatılması gerekir. Belinde ve sırtında açıklık olanlarda ayak hareketleri az olabilir veya hiç olmayabilir. İdrar kontrolleri çok iyi olmayabilir. Bu nedenle aileler ne kadar erken tedavi yoluna giderlerse o kadar iyi olur. Hı hı. O nedenle ilk çocukluk döneminde, bebeklik döneminde bunların teşhisi lazım. Daha sonrası çocuklarımızda bizim hiçbir şey, her şey dışarıdan normal gözüküyor. Ama bir takım aksamalar hissediyorsunuz. Yani öğrenmesini yavaşlık, konuşmasını yavaşlık. Çok çabuk paniklemesinler. Onun için de mutlaka bir çocuk nöroloğuna ya da çocuk doktoruna gözüküp en azından bir takım testlerin yapılıp zekasının gelişimi nasıl, el beceriliği nasıl gelişiyor, öğrenme becerileri nasıl gelişiyor, önden bakmaları lazım. Bazen de bunların sonucunda bile bir takım metabolik hastalıklar, böyle amino asit bozuklukları, onlar tespit edilebilir. Bir takım genetik hastalıklar tespit edilebilir. 3 yaş civarında, 3'ten işte 7 yaşa kadar bazen de çocukluk çağı beyin tümörleri görürüz biz. En korktuğumuz işte medulloblastom dediğimiz kafatasının arkasında beyinciklerin arasında gördüğümüz tümörler vardır. O çocukluk çağında bir pik yapar. Daha sonra da bir de erişkinde görürüz ayrıca. Ama aileler şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusması varsa çok fazla olmamak kaydıyla akılların bir kenarında da beyin tümörü, beyincik tümörü, bunları akıllarına tutmalarında fayda var.
1: Bu yaşın özelliği nedir hocam? Çok görülmesinin sebebi nedir?
0: Bazen o tümörün genetik olduğunu, ana rahminden beri olduğunu ve o yaşa kadar yavaş yavaş büyüdüğünü düşünüyoruz. Bunun genetik çalışmaları yapılıyor. 3 yaşından önce olursa kesin ana rahminden önce başladı. 3 yaşından sonra olursa biraz daha sonrasında oluşan bir bozukluk olduğu düşünülüyor. Ama hani çok saptanmış bir neden yok. Yani hani beslenmeden kaynaklanan bir tümör ya da üzüntüden kaynaklanan bir tümör değil.
1: Hı hı. Tek çaresi de ameliyat mı? Cerrahi girişim mi?
0: Evet, yani cerrahi girişim öncelikle en azından o tümörün ne tür bir tümör olduğunu bilmek için biyopsi yöntemiyle veyahut da cerrahi çıkarma yöntemiyle oradan gerekli doku örneklerini alıp patolojide değerlendirip ona göre bir yol haritası çizim veriyor.
1: Bu çocuğun gelişimini nasıl etkiler? Yani o müdahaleden sonra çocuk normal gelişimini devam ettirir
0: mi? Yani tümörün biraz cinsine bağlı. İyi huylu mu, kötü huylu mu? Bazı iyi huylu tümörler var. Normal yaşantısına devam edebilir. Bazı kötü huylu tümörler var. Erken teşhis konurlarsa yine normal yaşantılara devam edebilirler.
1: Bir de tabii eğitim dönemi. Yani biz çocuğumuzu hangi aralıklarla doktora götürüyoruz diye bakıyorum şimdi. Bebeklik döneminde daha sık götürüyoruz. Sonra çocuk doktorumuz bize belli bir periyot veriyor. Ona göre götürüyoruz. Ama bir arada çocuk ciddi bir kopukluk yaşıyor. Hastalanmadıkça mesela doktora götürmüyoruz. Bu anlamda beyin sağlığı, beyin gelişiminin sağlığı açısından bir periyodumuz olmalı mıdır doktora gitmek için?
0: Yani şöyle, çocukluk takipten çıktıktan sonra eğer siz diğer akranlarıyla en ufak bir farklılık görüyorsanız, yani ne bileyim işte diğerleri el becerilerinde çok iyi, ya sizin çocukta böyle bir gerilik mi var? Veyahut da yürürken bir tarafa doğru çekiyor mu? Ya da bir yeri aksıyor mu? İşte konuşmasında bir bozukluk mu var? Gözünde bir, bakışlarında farklılık mı var? Şaşırlık olabilir, eğrilik olabilir, görmüyor olabilir. Ondan sonra büyüme özellikle. Bazen çocukluk çağında gördüğümüz bizim her iki gözün arkasında hipofiz bezi dediğimiz çocukların büyümesini sağlayan, oradan büyüme hormonları salgılayan bir bez vardır. O bezde bazen kraniofaringiom dediğimiz çocuktan gelen bir tümör vardır. Mesela bu çocukların büyümesini engeller. Büyüme hormonu salgılamadığı için büyümesini engeller. Ve hatta çok su içer, çok idrar çıkar çocuklar. Bu hastalıktan dolayı biz buna diyabetes, sulu diyabet dediğimiz, diyabetes insipidus dediğimiz bir şey var. Ha, onlara da dikkatli olmak lazım. Mutlaka çocukları bu yönden tetkik ettirmek lazım. Bazen kızlarda veya erkeklerde erken ergenliğe girebilir. Yani 3-5 yaşlarında siz kız çocuklarında göğüslerinde büyüme olabilir. Erkeklerde sakal çıkması gibi şeyler olabilir. Bunlar da bir tümöre işaret eder. Bu nedenle de onlara dikkat etmek lazım. Ama genel olarak yani çocukların çoğunda hastalık daha az görülür erişkinlere göre, 40-50 yaşlara göre. Tek yapacağınız şey, evet, doktorlarınızı takip olun. Belli aralıklarla gitmenizde yarar var. Ama onun dışında da gözlemlemeniz, akranlarıyla karşılaştırmanız, öyle çok birebir yarış atı gibi değil ha, ama karşılaştırmanız doğrudur. Beyin öyle bir şeydir ki bir kafatasının içindedir. En ufak bir tümör olsa, bir şey olsa şiddetli baş ağrısı, sahra nöbetiyle, daha önce sahra nöbeti geçirmiyorsa sahra nöbeti geçirebilir. O nedenle o konuda aile eğer nöbet geçiriyorsa onlara dikkat etmesi lazım.
1: Hocam, son sorum, gerçi başında da konuştuk ama biz çocuklarımızı çok seviyoruz. Onlarla ilgili en küçük bir değişimi bile önemsiyoruz ama önemsemediğimiz bir şey var. Düşüyor çocuk, yok bir şey yok bir şey diyoruz, öpüyoruz. Ay geçti geçti tamam diyoruz. Çocuklarda düşmek, hani yüksek bir yerden düştüğünde elbette hepimiz hemen doktora götürüyoruz ama uyuyor, yataktan devriliyor, yere düşüyor. Merdivenden düşüyor, birkaç basamak düşüyor. Hoplatıyoruz, zıplatıyoruz mesela. Bununla ilgili çok paylaşımlar yapılıyor. Ya da fotoğrafını çekiyorsunuz, bir gözü tuhaf çıkıyor ya da bir gözünün etrafında hare çıkıyor. Yani aslında bu dönem için biraz daha dikkatli olmak ve küçük belirtileri ya da küçük travmaları da önemsemek gerekiyor mu?
0: Kesinlikle, yani travma adı üstünde mutlaka bir yerimizi acıtıyordur. Çocuklar da çok bunu dile getiremedikleri için.

0: yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, dünya için mesela bazı din kitaplarında dünya rüya gibidir gibi bir ifade geçiyor. Dünya rüya gibidir. Şimdi rüyayı düşününce de yani gerçekle bir şekilde insanın bağının koptuğu bir an. Uyandığımızda elimizde hiçbir şey kalmıyor. Dolayısıyla dünya da böyle bir şey mi? Yani nasıl anlamamız lazım bu? Bunun sebebi, hikmeti nedir rüya denmesinin?
1: Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştu abi. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Ölünce ne görürsün? Uykuda ne görürsün?
0: Rüya.
1: Rüya görürsün. İnsanlar uykudadır.
0: Ölünce uyanırlar.
1: Ölünce uyanırlar. Hakikatte o zaman yüzleşirler. Hatta İslam alimlerin büyüklerinde dünya bir anlık rüya gibidir. Rüyada çok şeye sahip olsak uyanınca elimize bir şey geçmese ne kıymeti vardır. Şimdi çok enteresan şeyler anlatılmış kitaplarda. Mesela Anadolu'da yetişmiş olan Nasrettin Hoca merhum için anlatılır. Fıkra gibi anlatılır ama orada bir hakikat gizli. Çoğu fıkra zannediyor bunların değil. Çünkü Nasrettin Hoca merhum evliya bir zat, mübarek bir zat.
0: Sözleri günkü, hikmetli yani.
1: Tabii. O günkü insanların anlayışı, idraki işte o kadar olduğu için fıkra gibi anlatmış. Çoğu da bunu fıkra zannetmiş. Hani biz de zamanımızda böyle...
0: Fıkra diye anlatıyoruz.
1: Fıkra diye anlatıyoruz. Evet. Şimdi rüyasında birisiyle alışveriş yapıyor Nasrettin Hoca merhum.
0: Pazarlık yapıyor.
1: Pazarlık yapıyor. Bu diyor ki olmaz diyor. 100 altın olur falan diyor. Karşı taraf diyor ki ya hiç olmazsa bir altın indir. 99 olsun falan. Yok olmaz falan derken gözü açılıyor bir bakıyor ki hemen kapatıyor gözünü. Tamam tamam diyor 99.
0: Evet.
1: Tamam 99. Bir de Beldana Hazretleri'nin var. Buna benzer bir hadisesi. Farklı ama rüya meselesiyle alakalı. Harmeşit Hazretleri zaman zaman böyle kalbi şey yaptığı zaman... sıkıntıya düştüğü zaman kalp kararıyor, insanlarla görüşüyor, zulmet, mümmet falan. Evliya-i kiram böyle hani davet eder, onlarla görüşür, böyle kalp ferahlarmış. Beldana Hazretleri de sık sık aynı şekilde şey yapıyor. Diyor ki Beldana Hazretleri'ni bir yani gidip bulursanız, yani edepli bir şekilde seni halife çağırıyor demiyorlar. Hani müsaitse davet ediyorlar diye. Arıyorlar, tarıyorlar. Nihayet diyorlar ki o kabristana gittiydi. Bakmışlar kabristanda bir ağacın altında uyuyor. İki kişi. Allah Allah. Demişler bu garip bir zat demiş. Nasıl uyandıracağız falan ama demişler halifenin de emri var falan. Neyse uyandırmışlar. Uyan uğramış. Bunlar bir fırçalamış.

0: Demiş niye beni demiş aynı şekilde bir, ben demiş ne güzel devlet başkanıydım demiş, emirler veriyordu, herkes yiyecek içecek falan getiriyordu falan demiş, itibarım vardı falan. Benim demiş aynı şekilde sultanlığımın hani biraz kaba tabiri içine ettiniz diyorlar ya. Olsun bunlar demişler efendim özür dilerim, bizim demiş maksatımız sizi aynı şekilde uykunuzdan etmek veyahut da aynı şekilde saltanatınızı elinizden almak değildi. Ama halife emret, halife gidin hani davet edin, tamam demiş geliyorum falan. O sana geliyorlar, halife buldunuz buldur ne oldu diyor ki böyle böyle bize fırçaladı. Niye? Rüyada devlet başkanı bizi uyandırınca uyuyordu, bizi fırçaladı. Ne güzel ben sultandım, bana hizmet ediliyordu, bilmem ne yapılıyordu, siz benim aynı şekilde sultanlığımda içine ettiniz dedi. O sana gelince diyor ki böyle böyle olmuş diyor. Behlülhan Hazretleri, Harun Üç Hazretleri. Evet diyor, senin diyor hizmetçiler diyor benim sultanlığın canını okudular. Ya diyor Riyadaki sultanlığın ne kıymeti var? Behlülhan Hazretleri diyor ki ey halife diyor, benim sultanlık gözüm açınca bitti. Seninki de diyor gözün kapatınca bitecek. Ne farkı var ki? Ya. Rüyadasın. Tamam ben rüyada sultan olmuşum. Aslında sen de rüyadasın arkadaş diyor. Seninki kapanınca bitecek. Benimki açınca bitti diyor. Bir şey değişmiyor diyor yani. Ha rüyada sultanmışım. Ha aynı şekilde dünyada sultanmışım.
1: Dünyada rüya zaten.
0: Tabii. Ve bunu en güzel bir şekilde de İmam-ı Rabbani Kutsal Sözleri yani bizim anlayacağımız seviyeye indirmiş. Şimdi bu zat bir kelime kullanıyor. Adem kelimesi. Adem yokluk demektir. Yedi kat göklerde, içindekilerde aslı Adem'dir buyuruyor. Yokluk. Cenab-ı Hak sonradan yarattı. Bir görüntüden ibarettir. Hatta bir misal vermiş bizim anlayabilmemiz için, dünyada anlayabilmemiz için. Mesela bizim bizi izleyenler de yapabilir. Bir ip, ipin ucuna şöyle ağır bir şey bağla. Diyelim ki küçük bir bilye mesela. Onu yavaş yavaş sallamaya başla.
1: Çevirmeye başla.
0: Çeviriyorsun böyle, çeviriyorsun. Onu yavaş yavaş döndürürken onu gözün takip ediyor. Gözün takip ediyor. Netice itibariyle onun dönüşünü görüyorsun. Hızlandırıyorsun. Artık onun hareketini göremez hale geliyorsun. Gözün önünde bir daire görüyorsun. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki hayaldir. Burada daire yok.
1: Yok.
0: İyi anlıyorsun o zaman. Hakikaten yok. Orada daire yok.
1: Ben taşı çeviriyorum yani orada tabii, bir daire yok.
0: Orada daire yok. Ama o kadar hızlı dönüyor ki benim gözüm o hızı takip edemediği için orada daire var zannediyor. Biz de bu alemi aynı şekilde var zannediyoruz. Aslında bir rüyadır buyuruluyor. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Hani Behlülhan Hazretleri, ben diyor uykudaydım diyor, sultandım. Gözümü açtım, bitti. Bunun tersi de uyanmak deniyor. Yani ölünce hakikat meydana çıkacak buyuruyor. Bir hadis-i şerifte Allah-u Teala buyurdu ki kullarından birine, bedenine, evladına ve malına bir musibet gönderdiğimde o da sabrı cemille karşılaşsa kıyamet günü ona hesap sormaya hayal ederim. Şimdi rüyada da olsa burada hani daha önce de bir soru sormuştunuz, orada bahsetmiştik. Rüyada da olsa Cenab-ı Hak burasını imtihan yeri yarattığı için nimet de var, külfet de var. Yani bela da var, nimet de var.
1: Evet.
0: Bela da var, nimet de var. Şimdi din büyükleri buyuruyor ki ya burası zaten gelip geçecek bir yer olarak yaratılmış. Burası rüya gibi, ölünce uyanacaksın. Burada bir müddet hasta oldum, bir müddet fakir oldum, bir müddet ihtiyaç yani muhtaç kaldım falan.
1: Bazı rüyalar gördün.
0: Ama bu geçici buradaki diyor. Şey öyle değil ki, Allah-u Teala korusun cehenneme gidersen geçici değil ki Mustafa Bey. Ya olsun. Bugünlük sabredelim, yarın biter. Yok öyle bir şeysi. Mesela kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki cehenneme girenlere en çok azap oradaki soğuk, akrep, çıyan, ateş değildir buyuruyor. Ya cehennemden çıkma ümidinin olmama işidir buyuruyor. Cehennemden çıkma ümidinin olmamayışıdır. O en büyük azaptır o. Çünkü insan 1000 sene de bir yerde kalsa, 500 sene de kalsa, 1 milyon sene de kalsa diyorsun ki netice itibariyle 1 milyon sene de olsa
1: geçecek.
0: Geçecek. Çünkü şeyde biz köyde doğduk büyüdük de orada anlatırlardı. Çoban tutmuşlar, senelik tutarlar çobanları. Adam sürüyü almış ilk gün dağa götürmüş. Elinde işte sopası, çomak diyorlar. Adam akşam olunca çomağı böyle bir fırlatmış böyle. Ne kaldı demiş şurada, 11 ay 29 gün kaldı. Doğru. Bir seneden düştü aşağıya. Bir seneden düştü.
1: Sayılı gün yani.
0: Sayılı gün. Babaannem rahmetli hep derdi. Oğlum sayılı gün çabuk biter. Hakikaten biter. Sayılı gündür netice itibariyle. Yani cehenneme giren de işte 1000 sene, 5000 sene, 10000 sene kalacaksın dese sayılı gündür biter. Ama hiç çıkma ümidinin olmamayışı, Allah Teala korusun. Orası hakikat alemi. Burası ise uykudayız. Rüyadır. Gördüğümüzde rüyadır. Ve gördüklerimizde aynı şekilde hayaldir. İmam Rabbani Hazretleri'nin anlattığı gibi ipi çeviriyoruz, daire görüyoruz. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdukları gibi insanlar uykudadır, ölünce uyanacaklar. Burası yani geçici, rüyamda işte beni işte kovalamışlar, eziyet etmişler. İşte
1: rüyamda şey, sultan olmuşum.
0: Rüyamda sultan olmuşum falan.
1: Müdür olmuşum.
0: Hepsi bitip gidiyor yani.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kendinden uzaklaşanlara yaklaşmak, zulmedenleri affetmek, kendini mahrum edenlere, kendine bir şey vermeyenlere ihsan etmek, güzel huylu olmaktır. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük gazvesine giderken Eshab-ı Kiram'la bir yerde konaklayıp gecelediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabaha yakın bir vakitte uyudu. Güneş doğunca uyanıp Ebu Katade'den radıyallahu anh su istedi. Ebu Katade şöyle anlatmıştır: Matarada suyum vardı. Resulullah'ın mübarek eline döktüm. Abdest aldı. Suyun kalanını sakla, lazım olacak buyurdu. Herkes önden gitmişti. Susuz bir yerde konaklamışlardı. Her ne kadar Hazreti Ebu Bekr ve Hazreti Ömer radıyallahu anhuma bir su başında konaklayalım dedilerse de dinlememişlerdi. Yanlarına ulaşınca baktık ki havanın harareti onları çok etkilemiş. Susuzluktan develerini kesip develerin midelerinde kalan suları içiyorlardı. Resulullah bu hallerini görünce, Ebu Bekr ve Ömer'i dinleseydiniz, bu sıkıntıyı çekmezdiniz, buyurdu. Sonra Matara'da kalan suyu istedi. Ve herkesi çağırıp suyu dökmeye başladı. Eshabın hepsi susuzlukları gidinceye kadar su içtiler. 10.000 ata ve 15.000 deveye su verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük gazasına gitmişti. Eshab-ı kiramdan Abdullah bin Hayseme radıyallahu anh gitmemişti. İki güzel hanımı vardı. Her birinin gayet güzel gölgeliği vardı. Gölgeliklere su serpip güzel yaygılar ve minder döşemişlerdi. Nefis yiyecekler hazırlamışlardı. Abdullah bin Hayseme bu durumu görünce, Sübhanallah, geçmiş ve gelecek hiçbir günahı bulunmayan ve Allahü Teala'nın lütfuna kavuşmuş olan bir peygamber bu sıcak havada silahını alıp kâfirlerle cihada gitsin de Abdullah bin Hayseme hoş gölgelikte hanımlarıyla otursun sohbet etsin. Bu insafa sığmaz. Vallahi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna kavuşmadıkça ve hizmetiyle şereflenmedikçe bu kadınlardan hiçbiriyle konuşmam, dedi. Sonra hemen devesine binip yola çıktı. Hanımları ne kadar konuşmak istedilerse de hiç cevap vermedi. Tebük'e yaklaşınca Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem uzaktan deveye binmiş, gelmekte olan birisi göründü diye haber verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümid ederim ki o, Abdullah bin Haysem'edir. Huzuruna gelip selam verince, ya Abdullah bin Haysem'e, dünyanın fani nimetlerini bırakıp, Allahü Teala'nın rızasını talep etmen, senin için ne iyi, ne sevimlidir, buyurdu. Ebu Zer Gıfari, radıyallahu anh, şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Tebük seferine çıktığı sırada, benim gayet zayıf ve yürümez bir devem vardı. Birkaç gün devemi besleyeyim de, sonra gidip Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem yetişirim dedim. Devemi birkaç gün yemle besledim. Sonra yola çıktım. Bir yere kadar varınca devem çöktü kaldı ve yerinden kalkmadı. Bunun üzerine eşyalarımı sırtıma alıp şiddetli sıcak altında Tebük yolunu tuttum. Benim karaltım uzaktan görününce Eshab-ı kiram, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, tek başına bir yaya kimse geliyor demişler. Resulullah da, umarım ki o gelen Ebu Zer Gıfari'dir buyurmuş. Ben yanlarına yaklaşınca, Eshab-ı kiram, vallahi Ebu Zer Gıfari'dir dediler. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna vardım. Yerinden doğrulup, merhaba ya Ebu Zer! Rahatlık ve sevinç Ebu Zer'in olsun ki yalnız yürür, yalnız ölür ve yalnız diriltilir buyurdu. Nitekim Ebu Zer Gıfari ıssız bir yer olan Rebze'de yerleşti. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi orada yalnız yaşadı ve yalnız vefat etti. İbn Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Ebu Zer Gıfari'yi radıyallahu anh Rebze'de yalnız bir halde vefat etmiş buldum. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem söylediği gerçekleşti dedim. Müstaksa şöyle demiştir. Rebze'de Ebu Zer Gıfari'nin radıyallahu anh kabrini ziyaret ettim. Onun kabrinde diğer sahabinin kabrinde bulamadığım bir tesir buldum. Kabrinin yanında namaz kıldım. Başımı secdeye koyunca, kabrinin toprağından burnuma misk kokuları geliyordu.''

Şarkı, çalgı ve tambur dinlemek ve raks, dans seyretmek ve Hazreti Hasan ile Hüseyin'in radıyallahu anhüma şehit edilmelerini, Kerbela vakasını anlatmak, yazmak Müslümanlığa yakışmaz. Zamanımız şeyhleri, tarikatçılığı bunları yapmak şekline soktular. Din büyüklerinin resimlerini yaparak ziyaret ediyorlar. Bunları ziyaret Allahü Teala'nın rızasına kavuşturur diyorlar. İslamiyet'te böyle şeyler yoktur. Görmeden uydurma yapılan resimlere büyüklerin ismini koymak iftira olur. Allahü Teala bunlara tevbe etmek nasip eylesin. Nevruz günü ve Noel gecesi Mecusiler gibi bayram yapmak kâfirlere teşebbüh olur. Tarikatçılar, şeyhler bu çirkin işleri yapınca müritlerine numune olur, senet olur. Onlar da bu felakete, bu akıntıya kapılırlar. Hakiki Müslümanlık takva ile olur. Şirkten ve haramlardan sakınmakla olur. Kalpte hallerin hasıl olması ve bazı şeylerin keşfolunması, görülmesi ve fen bilgilerinin dışında akılları şaşırtacak işlerin yapılması kâfirlerde de hasıl olur. Riyazetler çekmek, belli şeyleri ibadet olarak yapmak, muska yazmayı, hastaları, büyülenmiş olanları okumayı, üflemeyi sanat haline getirmek din işleri değildir. Cahilleri, ahmakları toplamak ve dünyalık ele geçirmek için yapılmaktadır. İslamiyet'te bunların kıymeti ve ehemmiyeti yoktur. İslamiyet'te kıymeti olan ve ehemmiyeti olan ve insanı Allahü Teala'ya yaklaştıran şey ancak onun Resulüne, peygamberine sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem uymak, o yüce peygamberin izinde bulunmaktır. Eshab-ı kiramın ve ehl-i beyt-i izamın radıyallahu anhüm yolu budur. Kur'an-ı Kerim bu yolu göstermek için gönderilmiştir. Allahü Teala hepimizi sevgili peygamberinin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve eshab-ı kiramın ve ehl-i beyt-i izamın yolunda bulundursun. Amin. Dürrül Muhtar 5. cilt 481. sayfede diyor ki: Nevruz veya Mihrican Mart'ın ve Eylül'ün 20. günlerinde bunların isimlerini söyleyerek hediye vermek haramdır. Bu günleri bayram bilerek vermek küfür olur. Bu günleri tazim ederek kâfire yumurta veren kâfir olur. Bu günlerde bir şey satın almak da böyledir. Her zaman aldığını satın alırsa kâfir olmaz. Bezzaziye fetvasında diyor ki: Nevruz günü Mecusilerin bayramıdır. O gün Mecusilerin yanına gidip onların yaptıklarını yapmak küfürdür. O gün bayram yapan Müslümanın imanı gider de haberi olmaz. Noel günü ve gecesinde ve kâfirlerin paskalya ve yoğurtlarında onlar gibi bayram yapanın da kâfir olduğu bu fetvadan anlaşılmaktadır. Taklid ile iman. Kalp hastalıklarının 8.'si tanımadığı kimseleri taklid etmektir. Ehl-i sünnet âlimi olduğu anlaşılmayan kimsenin sözlerinin, kitaplarının ve kendisinin metholunmasına, yaldızlı, ateşli propagandalara aldanarak buna tabi olmak caiz değildir. Müslüman olmak için, yani Allahü Teala'nın varlığını, bir olduğunu, kudretini, sıfatlarını anlamak için zaten kimseyi taklide ihtiyaç yoktur. Fen bilgilerini iyi öğrenen, aklı başında bir kimse yalnız düşünmekle onun var olduğunu anlar. İmana kavuşur. Amellerde, ibadetlerde,
içtihat derecesine yükselmiş olan alimlerden birini seçerek, her işinde bunu taklit etmesi lazımdır. 4 mezhep alimlerinden birini taklit eder. Böyle hakiki ehli sünnet alimi bulamazsa, kitaplarını taklit eder. İçtihat, naslarda açık bildirilmemiş, kapalı bildirilmiş olan bilgileri anlamak, açıklamak demektir. Ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere nas denir. İçtihat yapmak şartlarına malik olan derin alimlere müçtehit denir. Hicretten 400 sene sonra müçtehit yetişmedi. Müçtehide ihtiyaç da kalmadı. Çünkü Allahü Teala ve onun Resulü Muhammed aleyhisselam kıyamete kadar hayat şekillerinde ve fen vasıtalarında yapılacak değişikliklerin, yeniliklerin hepsine şamil olan ahkamın hepsini bildirdiler. Müçtehitler de bunların hepsini anlayıp açıkladılar. Sonra gelen alimler bu ahkamın yeni hadiselere nasıl tatbik edileceklerini tefsir ve fıkıh kitaplarında bildirirler. Ehl-i sünnet alimi olan hakiki din adamlarının kabul ve tasdik etmediği kitaplardan ve sözlerden din bilgisi öğrenmeye kalkışmamalıdır. Her din kitabına uyarak ibadet yapmak caiz değildir. Ehl-i sünnet olmayan din adamlarının kitaplarına ve sözlerine uymamalıdır. Alim görünen ve din adamı denilen herkesin sözüne veya kitabına uyarak amel etmek caiz değildir. Ehl-i sünnet alimlerinin yazdıkları ilmihal kitaplarını okumalıdır. Böyle tercüme edilmemiş, kafadan yazılmış ilmihal kitaplarını ve uydurma tefsirleri okumak, insanı dünya ve ahiret felaketlerine sürükler. Şirkten yani küfürden yani imansızlıktan sonra en büyük günah, bid'at itikadında olmaktır. Bu sapık ve bozuk itikadın aksine, ehl-i sünnet vel cemaat itikadı denir. Allah'a imandan sonra ibadetlerin, üstünlüklerin en kıymetlisi ehl-i sünnet itikadında olmaktır. Ehl-i sünnet demek, itikatta ve söylemekte ve her işte ve ibadetlerde ve insanlara karşı yapılan işlerde, Muhammed aleyhisselamın sünnetine yani yoluna ve eshab-ı kirama ve tabiinin ve daha sonra gelen ehl-i sünnet alimlerinin radiyallahu teâlâ anhum ecmain icmaına yani söz birliğine uymaktır. Bunların yolunu fıkıh ve ilmihal kitaplarından okuyup öğrenmek lazımdır. Kötü kimse, fasıkla arkadaş olmanın sonu felakettir. Kötü insan, İslamiyet'i beğenmeyen kimse demektir. Muhammed aleyhisselamın emirlerine ve yasaklarına İslamiyet ve ahkâm-ı ilahiye denir. İnsanların en kötüsü zındıklardır. Bunlar Müslüman ismini taşır. Büyük sarık, eski cübbe içinde gizlenirler. Peygamberimizi ve İslamiyet'i methederler. Fakat Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere yanlış mana vererek İslamiyet'i istedikleri şekle

tekkesinin, dergahının hemen üst tarafındaki bir kayadır bu. Mermer, mermerdir. Koca bir mermer parçası. Efendim. Onun eteklerindeyiz. Bayağı bir merdivenle çıkılıyor. Burada bir tekke vardı. Her ne kadar burada Vahhab-ı Ümmi diyorlarsa da doğrusu Abdülvehhab-ı Ümmi'dir. Bu zat burada 90 sene civarında ilim neşretmiş. İnsanlara hakkı, doğruyu anlatmaya çalışmış. Yanlış yolda olanları nasihatlarıyla doğru yola çekmek için bütün ömrünü harcamış. Tabii bir kimse hocasıyla anılır, talebesiyle de söylenir. Filan filan da onun talebesi denir, filanın talebesi denir. Bu zat da bugün Manisa'da Sipil Dağı'nın eteğinde türbesi olan Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretleri'nin, yani Yiğitbaşı Hazretleri'nin 1505'te Rahle-i Tedrisi'nden geçerek ondan hilafet almış ve Halvetiye yolunun Yiğitbaşı, daha doğrusu Marmaravi kolunun bir temsilcisi olarak buraya gelmiştir. Şimdi bir tekkenin başında bulunan, postişin olan kişi talebelerini yetiştirir. Oradaki talebelerin hepsine illa filan yere göreve gidin demez. Bir fırına 100 tane ekmek atarsınız ama 100'ü de pişmez onun. Bazısının yanlara biraz hamur kalır. Onu fırıncı işte sadaka, fakir fukaraya bir şeyler olarak verir. İyi pişmiş olanları da, has böyle kabarmış olanları da insanlara, işte parayla alanlara parayla satar. İlim tabii parayla satılmaz ama manevi fırında pişenlerden de iyi pişenleri insanlara faydalı olsun diye daha başka yerlere gönderirler. Evladım siz tamam benim yanımda kalın demez. Hemen nasıl yuvada kanadı çıkan yavrusunu analar uçururlarsa ve ondan sonra da hadi kendi başına hayatını sürdür derlerse, biz insan olarak da bizim hayatımızı sürdürmek etrafımıza vereceğimiz faydalı bilgilerdir, faydalı hizmetlerdir. Çünkü Allah-u Teala yarattığı kullarını birbirlerinin hizmetini yapsınlar diye yaratmışlardır. Yoksa herkes gelsin benim hizmetimi yapsın, ben de ayaklarımı uzatayım oturayım. Yok öyle bir şey. Var mı cemiyette öyle bir durum? İşte bu zat Yiğitbaşı Marmaravi Hazretleri'nin talebesi olarak buraya geldi. Bu bölgede sadece Elmalı'da değil, Elmalı'dan Antalya'ya kadar olan, Finike'ye kadar olan bölgede birçok genci işte bu yukarıda şimdi çıkacağımız türbede yetiştirdi. Biz güneşin de böyle tam yattığı bir saatteyiz burada. Gözümüze gözümüze geliyor mübarek güneş, Allah eksikliğini vermesin. Çıkalım da yukarıda türbeyi ve türbenin civarındaki olan şeyleri anlatmaya çalışalım. Ancak çıkmadan burada bir tane çınar var. Tabi burada çınar var deyince belki kızabilirler bize. Burada kavak diyorlar efendim buna, kavak. Biz de çınar olarak biliyoruz. Gövdesinden bir çeşme akıyor. Elimi tuttum, durduramadım elimi, çektim. Yani bir yudum su içecektim. Hakikaten buz gibi. Arkadaki dağdan geliyor. Bu suyu da Elmalı şehrinin efendim suyunu temin için bir kaynaktan, işte Abdülvehhab-ı Ümmi Hazretlerinin bir keramet yoluyla bularak bu suyu toplatıp buraya getirttirdiği rivayet ediliyor. Bu da ondan çıkan bir su. Yolunuz düşerse Elmalı'da mutlaka dağın eteğindeki bu bölgeye gelin. Bu çınarın gölgesinde bu sudan da inşallah için diye tavsiyede bulunuyorum. Ve yukarı doğru yavaş yavaş çıkıyoruz efendim. Abdülvehhab-ı Ümmi Hazretlerinin türbesinin hemen yakınındayız. Türbeye doğru giderken hemen sağ tarafta böyle bir girme yapılıyor. Arkamda gördüğünüz oluktan da yine buz gibi o çınar oradaki sudan bir su burada akıyor. Aynı koldan geliyor. Sol taraftaki ve sağ taraftaki iki tane büyük kayanın arasına

girenler olmuş, izleri var ama doğrusu ben girip de oradan bir şeyler gösteremeyeceğime inandığım için girmedim. Efendim, bu kayanın arasından bu suyu bulduğu rivayet ediliyor. Birçok yerde Vahab-ı Ümmi, Vahab-ı Ümmi türbesinde bile yazılıyor. Vahab, Allah-u Teala'nın ismidir. Abdülvehhab ise Allah-u Teala'nın, Vahab isimli Allah-u Teala'nın kulu demektir. Vahab-ı Ümmi isminin çok sıkça kullanılması bence manevi yönden de insanlara bir vebal getirebilir. İlgililer her ne kadar burada belirtmiş dese de parantez içinde belediye başkanlığı bir levha koymuş. Abdülvehhab yazmış. Doğrusu odur. Yukarıdaki Vahab-ı Ümmi'yi de öyle çevirmekte fayda var. Çünkü Osmanlı zamanında bu böyle Vahab-ı Ümmi hiçbir zaman yazılmamıştır. Burada kadıydı efendim. Kadıydı. Abdülvehhab-ı Ümmi Hazretleri. Antalya dağlarında, tabii çok Sarp dağları olduğu için Torosların Sarp uçlarıdır buralar. Çok asi ve şaki insanlar dolaşırdı. Yol kesiciler dolaşırdı. Burada kadı iken bu yol kesicileri yola getirdiği için, ortadan kaldırdığı için değil efendim, yola getirdiği için efendim çok bölge halkından dua almıştır. Allah-u Teala da karşısında Marmaravi Hazretleri'ni çıkartmıştır. Abdülvehhab-ı Ümmi Hazretleri'nin yolu aynı halveti olan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin o Hüdayi kolundandı. Yolundan, bir manada onun sünnetine uygun olarak erişmiştir mürşidine, yol göstericisi Marmaravi Hazretleri'ne. Çünkü Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri de Bursa kadısı iken o da kadıydı, bu da kadıydı. Kadılığı esasında mürşidini tanıdı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. Bu da kadılığı esasında Manisa'da mürşidini tanıdı ve onun yolunda gitti. Bu suyu da gösterdikten sonra şimdi türbesinin içerisine girelim. Burada mutlaka o zaman da hele hele halveti olduktan sonra birçok derviş odaları olması lazım. Yok, dervişlerin misafirhaneleri olması lazım. Yok, izi kalmamış. Bir tek burada yeni yapıyla yapılmış, yeni sistemle yapılmış, modern mimarinin eskiye benzetilmiş şeklinde bir türbe ve yanında da namaz kılacak bir yer var. İçeride de 5 tane kabir var. Ortadaki büyük kabri şimdi sizlere inşallah Teala göstereceğiz. Aşağıda bir mescit yapmışlar. Gelenlerin ihtiyacını gidermek için, yani namaz kılma ihtiyacını gidermek için yapılmış. Mutlaka burada bu dağın yamacında güzel bir cami vardı. İnşallah tarih araştırmacılarımız Elmalı'ya biraz daha eğilirler de buradaki eski tarihi eserlerin izlerini sürerler. Bizden sonra gelenler de onları programlarına alarak hem onlara dua ederler hem de o eserler ortaya çıkmış olur. Geçelim içeri efendim. Tamamıyla betonarme olan bir türbe binasının içerisindeyiz. Burada Abdülvehhab-ı Ümmi Hazretleri'nin sandukaları var. Altında kabirleri var. 2 tane burada, bir tane de burada. Efendim, daha küçük yapıda kabirler var. Bunlar aile efradı olma ihtimali var. Fakat bu tekkede ondan sonra postişinlik yapmış olan büyük zevattan da bazıları olabilir. Şimdi Abdülvehhab-ı Ümmi Hazretleri Eroğlu Nuri Bey, Nuri Efendi'yi yetiştirdi. Şimdi Marmaravi kolunun özelliklerinden birisi de efendim insanlara nasihatı şiirle yapmalarıdır. Bu yolda gelenlerin çoğunun kendilerine has ince, kalın, büyük, küçük mutlaka divanları vardır. Bunların sonuncu halkalarından birisi de rahmetli Niyazi Mısri Hazretleri'dir. Onu da inşallah anlatırken Sinan-ı Ümmi Hazretleri'ni anlatırken, çünkü o ondan el almıştır. Efendim, onun şiirlerinden de bazı örnekleri size vereceğim. Şu anda yanımda
olmadığı için de onlardan veremiyorum. Abdülvehhab Ümmi Hazretleri'nin şiirinden bir iki örnek sizlere burada sunmaya çalışayım. İlgililer buraya onun divanından bir parça asmışlar. Müsaade ederseniz onu okuyayım. Tabii şiirler insanın hoşuna gider. Tabii bunu musiki şekline getirdiğiniz zaman o zaman ruhu değil nefsi hoşlanmaya başlıyor. Bunu hele efendim şeyhimizin ilahisi diye etrafına kaslarına halkalar takılmış, teflere vura vura söylemek veya daha başka bir müzik aletiyle bunları söylemek okuduğumuz din kitaplarına göre kesinlikle uygun değildir ve kesinlikle de yasaktır. Ama insanoğlu bunun şiirliğinin hoşa gitmesinin ötesine geçmemesi lazımdı. Biraz daha biraz daha derken insan şimdi bir şeye elini uzatırken nefsi dürttükçe elini uzatır işte o zaman vebal altına girer. Evliyadan sır sorana 9 türlü nişan gerek. Efendim bu işin sırrı nedir? Sırrı öğrenmek istiyor, anahtarı almak istiyor yani. Bu sırrı öğrenmek istemek de olmaz ki. Hocam ne olur bu işin sırrını verir misiniz bana, olmaz ki. Sen hep o sırrı aramakla uğraşma. Onun sana vermek istediklerini al yeter. Sır kendiliğinden Allah-u Teala ihsan eder, gelir. Evvel kapı şeriattır. Evvela Allah-u Teala'nın emrettiği yoldan gireceksin. İlk kapı, bunun ilk girişi madem sır soruyorsun, evvel kapı dine uymaktır. Şeriat deyince insanlar başka şey anlıyorlar efendim. Halbuki şeriat, evet İslamiyettir. Ama onların anladığı manada kesinlikle değildir. Güneş gibi ayan gerek. Ayet ile hadis ile. Anlayana verdim cevap. Andan içeriye, öte içeriye, levvabeye seyran gerek. Şeriatten, tarikatten, içerisi sır elidir. Akıl olan arif olmaz. Mülhimeye vicdan gerek. Dördüncüsü mutmainne. Nefsi adam etmek yani mutmainne efendim. Adam etmek. O zıpır zıpır böyle dağdan gelmiş vahşi bir hayvan gibiyken onu böyle evcilleştirmek, ehlileştirmek. Mansur bilir bu menzili, pir yüzünden ulaşmaya ikrar eder bir can gerek. İhtiyarım elde değil, iradem elimde değil. Lazımdı geldi söylemesi, beşincisi keramettir, ayan değil nihan gerek. Benim gücümün dışında olan bir şeyi söyletiyorsunuz bana buyuruyor. Bu iş... Keramet işi benim işim değil ama laf öyle geldi de mecburum bunu izah etmeye diyor. Evet. Yol erinin tevhidini arif gerek anlama. O tevhid diyoruz ya efendim, la ilahe illallah kelimesini böyle bir şeylerle böyle nameli söylemek. Tevhid yaptık, tevhid yaptık. Yanlış. Bu zamanın ilgilileri böyle tevhid yaptık falan derken bakıyorsunuz efendim karmakarışık bir cümbüş doğuyor. Din derken başka şeylere gidiyor. Biz Abdülvehhab Ümmi Hazretleri'ni sizlere daha geniş anlatmak isterdik. Menkıbeleriyle sizin karşınıza gelmek isterdik. Ama Elmalı'da yetişen büyüklerle ilgili yazılan kitaplarda Abdülvehhab Ümmi Hazretleri'ne, tabii bundan neredeyse 500 sene önce yaşamış olan bir zata ait bu tip kerametlerini hiç olmasa anlatacağım. Kayıtlara fazla rastlayamadım. Rastlayabildiklerim de sizlerle paylaşmaya çalıştım. İnşallah Elmalı'daki diğer veliyullahı da türbelerinde kabirleri başta sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

Hamza'nın cesedinin parça parça edildiğini biliyorum. Merak etmeyin, asla ağlamayacağım, bağırmayacağım. Efendimiz'i üzen biri olmayacağım. Safiye binti Abdülmuttalip, radiyallahu anha. Mekkeli müşrikler, Bedre nasıl olsa kazanırız rahatlığıyla çıkarlar, fakat hiç ummadıkları bir mağlubiyet alınca kinleri artar. Kaybettikleri önderlerin acısı neden sonra içlerine oturur. Çok daha güçlü bir ordu toplar, yola koyulurlar. Efendimiz Uhud Savaşı'na gitmeden önce kadınları muhtemel bir Yahudi saldırısına karşı Hassan bin Sabit'in radıyallahu anh kasrına bırakır, bir nevi emniyet altına alırlar. Her ne kadar bina yüksek ve korunaklıysa da organize bir saldırıya dayanamaz. Onca kadının başında bir tek Hazreti Hasan vardır. Yaşlı adamcağız ne yapa, hangi yana koşa? Yahudiler bunu fırsat bilip eve yaklaşırlar. İyi ama ya karşılarına yalın kılıç mücahitler çıkarsa? Bu yüzden aralarından birini yollar, içeride erkek olup olmadığını araştırırlar. Adam duvar dibine kadar sokulur, kulağını kapıya dayar, üst kattan gözcülük yapan Hazreti Safiye saldırganı görür ve "Ya Hasan!" diye bağırır. "Yakala şunu, yaşatma!" Hasan radıyallahu an acaca gülümser. Cılız kemikleri üzerinde zar gibi duran kaslarını göstererek "Vuruşacak dermanım olsa!" der. "Ne işin vardı burada? Bak bütün erkekler Resulullah'ın yanında." Hazreti Safiye iş başa düştü deyip kalkar. Eline geçirdiği bir çadır direğiyle fırlar, kapıyı ansızın açıp sırığı Yahudinin beyninde paralar. Bu nasıl bir darbe ise adam oracıkta mevt olur. Arkadaşları ürker, dağılırlar. Sonra evin damına çıkar. Uhud tarafından gelen sesleri dinleyip harbin gidişatını çözmeye bakar. İçine bir sız düşer ki nasıl anlatıla. Duramaz. Bir kılıç kapıp meydana koşar. Uhud'da karşılaştığı ilk mücahide Resulullah'ı sorar. Şükürler olsun, o sağdır, sıhhatlidir ama kardeşi Hamza, ah Hamza. Daha ziyade ziraatla uğraşan Ensar, kalabalık donanımlı ve savaşçı Kureş karşısında zor anlar yaşar. Genç müminlerin cenk tecrübeleri yoktur. Nitekim okçular mevzilerini terk edince Kureş süvarileri dağa dolanıp artlarından kuşatırlar. Hepsi bir yana Hazreti Hamza'nın şehit olmasıyla komuta kademesi aksamaya başlar. İşte Safiye annemiz böylesi nazik bir anda yetişir ve tereddütsüz kavgaya dalar. Su dağıtır, taş atar, yara sarar. Bir yandan vuruşur, bir yandan genç mücahitleri toparlar. Kurmay gibi emir yağdırır. Hey, arkana bak, taş at, ok sal, kardeşini yalnız bırakma. Fakat Fahri Kainat, Safiye Hatun'un Uhud'dan çıkmasını arzular. Zira Hazreti Hamza'nın cesedi dayanılacak gibi değildir. Zübeyir'i çağırıp, annen Hamza'nın cesedini görmesin buyururlar. Zübeyir annesinin yanına koşar ve tamam anne der. İşte vazifeni yaptın, hadi artık çık meydandan. Hazreti Safiye ona, niye saklıyorsunuz gibilerinden bakar. Önce inna lillah ve inna ileyhi raciun diye fısıldar. Ardından kelimelerin üstüne basar. Hamza'nın cesedinin parça parça edildiğini biliyorum. Merak etme, asla ağlamayacağım, bağırmayacağım. Efendimiz'i üzen biri olmayacağım. Dediği gibi de yapar. Muharebeden sonra büyük şehidin cesedini metanetle öper, koklar, getirdiği hırkaya sarar. Ne diz dövüp at yakar ne de yakasını yenini yırtar. Ellerini açıp sükunetle dua eder, o kadar. Müminler Hendek Harbi'nin akabinde Hayber'e yürürler. Safiye validemize katılırlar buna. Kuşatmanın ardından Yahudilerin meşhur cengaveri Merhab çalımla dolanıp erdiler. Hazreti Ali karşısına çıkar ve onu devirmekte zorlanmaz. Bu kez Merhab'ın oğlu Yasir meydan okur. Babasının intikamını almaya kalkar Hazreti Zübeyir fırlar. Şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Evladı azılı silah şöyle dövüşürken Hazreti Safiye Resul-i Ekrem'e sorar. Ya Resulallah, oğlum şehit olacak mı? Efendimiz, hayır buyururlar. Evet deseler de fark etmez. İnanın aynı olgunlukla karşılar. Hazreti Safiye duygulu bir kadındır. Hayır hasenatta önce olmaya bakar. Hislendi mi kalemiyle dertleşir, şairlere düğme ilekletecek beyitler karalar. Elbette en ziyade Efendimizin ahirete görüştüğü gün hüzünlenir.
asırlarca söylenecek, nesilden nesile aktarılacak bir mersiye yazar. Hazreti Safiye, Fahri Alem'in vefatından sonra 10 sene daha yaşar. Hicri 20 yılında vefat eder. Onu Baki kabristanlığında toprağa bırakırlar. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir Müslüman helal kazanıp kimseye muhtaç olmaz ve komşularına, akrabasına yardım ederse, kıyamet günü ayın 14'ü gibi parlak, nurlu olacaktır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz ahiret gününe iman. Sevgili dinleyicilerimiz, imanın beşinci şartı ahiret gününe imandır. Amentü'deki vel yevmil ahiri vel ba'su ba'del mevti hakkun ifadesi ahirete, öldükten sonra dirilmeye iman etmeyi bildirmektedir. Bu zamanın başlangıcı insanın öldüğü gündür. Kıyametin sonuna kadardır. Son gün denilmesi, arkasından gece gelmediği veya dünyadan sonra geldiği içindir. Hadis-i şerifte bildirilen bugün, bildiğimiz gece gündüz demek değildir. Bir vakit, bir zaman demektir. Kıyametin ne zaman kopacağı bildirilmedi. Fakat Peygamber Efendimiz birçok alametlerini ve başlangıçlarını haber verdi. Hazreti Mehdi gelecek, İsa aleyhisselam gökten inecek, Deccal çıkacak, Yecüc Mecüc denilen kimseler her yeri karıştıracak, güneş batıdan doğacak, büyük depremler olacak, din bilgileri unutulacak, fısk, kötülük çoğalacak, dinsiz, ahlaksız kimseler emir olacak, Allah-u Teala'nın emirleri yaptırılmayacak, haramlar her yerde işlenecek, Yemen'den bir ateş çıkacak, gökler ve dağlar parçalanacak, güneş ve ay kararacak, denizler birbirine karışacak ve kaynayıp kuruyacaktır. Günah işleri yapan Müslümanlara fasık denir. Fasıklara ve bütün kafirlere kabirde azap vardır. Bunlara elbette inanmak lazımdır. Ölü kabre konunca, bilinmeyen bir hayatla dirilecek, nimet veya azap görecektir. Münker ve Nekir adındaki iki meleğin, bilinmeyen korkunç insan şeklinde mezara gelip sual soracaklarını hadis-i şerifler açıkça bildirmektedir. Kabir suali, bazı alimlere göre bazı akaidden olacak, bazılarına göre ise bütün akaidden olacaktır. Bunun için çocuklarımıza Rabbin kim, dinin hangi dindir, kimin ümmetindensin, kitabın nedir, kıblen neresidir, itikatta ve amelde mezhebin nedir suallerinin cevaplarını öğretmeliyiz. Ehl-i sünnet olmayanın doğru cevap veremeyeceği Tezkire-i Kurtubi'de yazılıdır. Doğru cevap verenlerin kabri genişleyecek, buraya cennetten bir pencere açılacaktır. Sabah ve akşam cennetteki yerlerini görüp melekler tarafından iyilikler yapılacak müjdeler verilecektir. İyi cevap veremezse demir tokmaklarla öyle vurulacak ki bağırmasını insandan ve cinden başka her mahluk işitecektir. Kabir o kadar daralır ki kemiklerini birbirine geçirecek gibi sıkar. Cehennemden bir pencere açılır, sabah ve akşam cehennemdeki yerini görüp mezarda mahşere kadar acı azaplar çeker. Öldükten sonra yine dirilmeye inanmak lazımdır. Kemikler, etler çürüyüp toprak ve gaz olduktan sonra bedenler tekrar yaratılacak, ruhlar bedenlerine girip herkes mezardan kalkacaktır. Bunun için bu zamana kıyamet günü denir. Bütün canlılar mahşer yerinde toplanacak, her insanın amel defterleri uçarak sahibine gelecektir. Bunları, yerleri, gökleri, zerreleri, yıldızları yaratan, sonsuz kudret sahibi olan Allah-u Teala yapacaktır. Bunların olacağını Allah-u Teala'nın Resulü haber vermiştir. Onun söyledikleri elbette doğrudur. Elbette hepsi olacaktır. Salihlerin, iyilerin defteri sağ tarafından, fasıkların, kötülerin arka veya sol tarafından verilecektir. İyi ve kötü, büyük ve küçük, gizli ve meydanda yapılmış olan her şey defterde yazılı bulunacaktır.
kiramen katibin meleklerinin bilmediği işler bile azanın haber vermesiyle veya Allahü Teala'nın bildirmesiyle ortaya çıkarılacak, her şeyden sual ve hesap olunacaktır. Mahşerde Allahü Teala'nın dilediği her gizli şey meydana çıkacaktır. Meleklere, yerlerde göklerde neler yaptınız? Peygamberlere, Allahü Teala'nın hükümlerini onun kullarına nasıl bildirdiniz? Herkese de peygamberlere nasıl uydunuz, sizlere bildirilen vazifeleri nasıl yaptınız? Birbiriniz arasında bulunan hakları nasıl gözettiniz diye sorulacaktır. Mahşerde imanı olup ameli ve ahlakı güzel olanlara mükafat ve ihsanlar olacak, kötü huylu, bozuk amelli olanlara ağır cezalar verilecektir. Allahü Teala dilediği müminlerin büyük ve küçük bütün günahlarını fadlıyla, ihsanıyla affedecektir. Şirkten, küfürden başka her günahı dilerse affedecek, dilerse adaletiyle küçük günahlar içinde azap edecektir. Müşrik ve kafir olarak öleni hiç affetmeyeceğini bildirmektedir. Kitaplı ve kitapsız kafirler, yani Muhammed Aleyhisselam'ın bütün insanlara peygamber olduğuna inanmayan, onun bildirdiği ahkamdan, yani emir ve yasaklardan birisini bile beğenmeyenler, bu halde ölürlerse elbette cehenneme sokulacak, sonsuz azap çekeceklerdir. Kıyamet günü amelleri, işleri ölçmek için bilmediğimiz bir mizan, bir ölçü aleti, bir terazi vardır. Yer ve gök bir gözüne sığar. Sevap gözü parlak olup arşın sağında cennet tarafındadır. Günah tarafı karanlık olup arşın solunda cehennem tarafındadır. Dünyada yapılan işler, sözler, düşünceler, bakışlar, orada şekil alarak iyilikler parlak, kötülükler karanlık ve iğrenç görünüp bu terazide tartılacaktır. Bu terazi dünya terazilerine benzemez. Ağır tarafı yukarı kalkar, hafif tarafı aşağı iner denildi. Alimlerin bir kısmına göre çeşitli teraziler olacaktır. Birçoğu da terazilerin kaç tane ve nasıl oldukları dinde açık bildirilmedi, bunları düşünmemelidir dedi. Değerli dinleyenler, Sırat Köprüsü vardır. Sırat Köprüsü Allahü Teala'nın emriyle cehennemin üstünde kurulacaktır. Herkese bu köprüden geçmesi emrolunacaktır. O gün bütün peygamberler "Ya Rabbi selamet ver" diye yalvaracaklardır. Cennetlik olanlar köprüden kolayca geçerek cennete gireceklerdir. Bunlardan bazısı şimşek gibi, bazısı rüzgar gibi, bazısı koşan at gibi geçecektir. Sırat köprüsü kıldan ince, kılıçtan keskindir. Dünyada İslamiyet'e uymak da böyledir. İslamiyet'e tam uymaya uğraşmak, sırat köprüsünden geçmek gibidir. Burada nefsle mücadele güçlüğüne katlananlar, orada sıratı kolay ve rahat geçecektir. İslamiyet'e uymayan, nefislerine düşkün olanlar sıratı güç geçecektir. Bunun içindir ki Allahü Teala İslamiyet'in gösterdiği doğru yola sırat-ı müstakim adını verdi. Bu isim benzerliği de İslamiyet yolunda bulunmanın sırat köprüsünü geçmek gibi olduğunu göstermektedir. Cehennemlik olanlar sırattan geçemeyip cehenneme düşeceklerdir. Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem mahsus olan Kevser havuzu vardır. Büyüklüğü bir aylık yol gibidir. Suyu sütten daha beyaz, kokusu miskten daha güzeldir. Etrafındaki kadehler yıldızlardan daha çoktur. Bir içen cehennemde olsa bile bir daha susamaz. Şefaat haktır. Tövbesiz ölen müminlerin küçük ve büyük günahlarının affedilmesi için peygamberler, veliler, salihler ve melekler ve Allahü Teala'nın izin verdiği kimseler şefaat edecek ve kabul edilecektir. Peygamber Efendimiz, "Ümmetimden büyük günah işleyenlere şefaat edeceğim." buyurdu.

Ebu Muhammed Errasihi Hazretleri buyuruyorlar ki, dünya malına sevgi, Allahü Teala ile aradaki perdedir.

Şiirlerle Menkıbeler. Muhammed Said Faruki. Rahmetullahi aleyh. Her anımız imtihan. Bu zat buyuruyor ki, ya hayır söyle, ya sus. Her azanı hayırlı işlere eyle mahsus. Allahü Teala'yı unutturacak olan ne gibi işler varsa uzak dur hep onlardan. Haramdan gözlerini eyle tam muhafaza. Yoksa ateşle dolar yarın Allah muhafaza. Haramdan bir lokmacık yer ise eğer bir kul, tam 40 gün müddet ile duası olmaz kabul. Allah'ın kudretini düşünseydi şu insan, yapamazdı elbette ona günah ve isyan. Onun için İslam'da en güzel şey takvadır. Yani Allah'tan korkup haramdan sakınmaktır. Bir günde buyurdu ki, bu dünya imtihandır. Hatta her anımızda birer imtihan vardır. An be an ya kazanır yahut da kaybederiz. Acı olan şudur ki bunlardan bir haberiz. Oturmada, kalkmada, yemekte, uyumakta kul imtihan geçirir doğrusunu bulmakta. Mesela kim sokakta görse bir güzel kadın, bulur yine kendini içinde imtihanın. Zira nefis ve şeytan vesvese verip ona derler ki, acele et, bak şu güzel kadına. Lakin kalbi ve ruhu derler ki, bu iş günah, sakın ona bakma ki nehyetti onu Allah. O kalbinin sesine kulak verip o anda bakmazsa o an için kazanır imtihanda. Nefsini tercih edip verirse kararını, o günahı işler ve kaybeder imtihanı. Bunun gibi bir günde binlerce imtihan var. İnsan hür iradeyle bunlara verir karar. Bir yanda nefis, şeytan ve bir yanda Rabbimiz. Böyle imtihanlarla geçiyor her vaktimiz. Bir günde buyurdu ki, Hak Teâlâ kullarda iki korkuyu birden cem etmez bir arada. Bu dünyada günahtan kim kaçarsa korkarak, korkutmaz ahirette o kulu Cenâb-ı Hak. Her kim de hiç korkmadan yaparsa günah, isyan, ahirette çok fazla korkutulur o insan. Bu korku muhabbetle birlikte olmalıdır. Yani onun kökünde muhabbet, sevgi vardır. Talebe hocasından çekinir, korkar fazla. Ama çok sevmektedir hocasını ihlasla. Şu birkaç günlük ömrü bilerek büyük fırsat, Allah'a ibadetle geçirmeli her saat. Allah'ın kullarına iyilik etmelidir. Bunu kurtuluş için vesile bilmelidir. Bütün haramlardan da kaçınmak pek evladır. Bu dinde en kıymetli, en üstün şey takvadır.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: 재결의 재판.
1: 힘든 레클람날.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

Sevgili dinleyiciler merhaba, Makaleler Arasından programında birlikteyiz. Bugün 20 Temmuz 2026 Pazartesi makalelerinden sizler için seçtiklerimizi paylaşacağız. Makalelerimizi sizler için Ataullah Arvas seçti. Ana kumanda masamızda Ömer Sasunlu bizimle birlikte. Ben Hülya Düzgün seslendirmeye çalışacağım. İlk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Canan Eraslan'a ait. Havalimanına en ucuza nasıl gidersiniz? Bu sorunun cevabı tabii ki metrobüs ve metro olabilir. Metroya metrobüsle ulaşmak için 65 lira civarında, 40 lira da havalimanı metrosu için toplam 105 lira tutuyor. Ancak İstanbul şartlarında herkesin metroya ulaşması kolay değil. Geriye diğer seçenekler kalıyor. Şehrin hemen hemen her bölgesinden kalkan havayist araçları veya taksi. Bu seçeneklerden en pahalısı, özellikle tek başınıza seyahat ediyorsanız, taksidir. Taksim'den yaklaşık 40 kilometrelik mesafe 1600-2000 lira arasında tutuyor. Beylikdüzü'nden 50-60 kilometrelik bir yolculuksa güzergaha göre 2600-3200 lira arasında değişebiliyor. Şimdi gelelim havayist tarafına. Normalde 50 kişilik otobüslerle ulaşım sağlayan bu araçlar bir kamu hizmeti sunuyor. En uzak mesafe ücreti 420 lira. Tabii havayist durağına yakın değilseniz ve oraya taksiyle gidecekseniz en az 210 lira, ki İstanbul'daki en kısa mesafe taksi ücreti bu, 210 lira daha ödemelisiniz. Böylece tek yön bedeli 630 liraya ulaşıyor. Bu kadarını da dönüşte harcadığınızda toplamda 1260 lira ödüyorsunuz. Özel aracınız varsa ikinci seçenek onunla gitmektir. Otomobilinizle Beylikdüzü'nden yola çıkıp Kuzey Marmara Otoyolu'na girdiğinizi varsayalım. Mesafe yaklaşık 55-60 kilometre. Ücretli yoldan gidip Tayakadın gişelerinden çıktığınızda otoyol ücreti aşağı yukarı 135-140 lira tutuyor. 100 kilometrede 7 litre akaryakıt tüketen bir aracınız varsa 250 lira civarında da benzin harcarsınız. Topladığımızda tek yön maliyeti 390-400 lirayı buluyor. Dönüşte de aynı yolu tercih ederseniz bu masrafa 400 lira daha eklemelisiniz. Aracınızı İGA açık otoparkına bırakırsanız 520 lirada otopark ücreti ödersiniz ve toplam gideriniz 1320 lira olur. Ücretli otoyol yerine hemen hemen aynı sürede varış sağlayan ücretsiz yolu tercih ederseniz de gidiş dönüş 500 lira akaryakıt ve 520 lira otopark ücretiyle havalimanına 1020 liraya ulaşabilirsiniz. Tabii bütün bu hesaplamalar yalnız yolculuk yapmanız durumunda geçerli. İki kişi seyahat ediyorsanız havayistle havalimanına gidip dönmek toplamda 2520 lira tutuyor. Özel aracınızla gittiğinizde ise yukarıdaki tutarlar ikiye bölünüyor. Yani ücretli yoldan gidip döndüğünüzde maliyet kişi başı 660 liraya, ücretsiz yoldan gittiğinizde ise 510 liraya düşüyor. Bu hesapları yaparken çevre illere ulaşım bedellerine de baktım. 160 kilometrelik Sakarya'ya otobüs bileti 400 lira, 140 kilometrelik Tekirdağ ise 500 lira. Şimdi, malum havayist bir hizmet aracı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletiliyor. Toplu taşıma yapan, amacı kamu hizmeti olan bir sistem. 50 kişilik bir otobüsle seyahat etmenin maddi karşılığının özel araçla gitmekten daha ucuz olması gerekmiyor mu? Toplu taşımanın tercih edilmesi hem ekonomik hem de çevresel faktörler sebebiyle de daha doğru olan yol değil midir? Türkiye Gazetesi'nden Canan Eraslan'ın makalesini sunduk. Havalimanına en ucuza nasıl gidersiniz? Sırada Sabah gazetesinden Yavuz Donat'ın makalesi var. Kutlu olsun. Bugün saat 6.30'da Başbakan Bülent Ecevit'in Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'a indirme ve çıkarma hareketi başlamış bulunuyor. Allah milletimize, bütün Kıbrıslılara ve insanlığa hayırlı etsin dediği günün 20 Temmuz 1974'ün yıl dönümü. Bugün 52 yıl önce anayla evladın,
ana vatanla yavru vatanın kucaklaştığı gün. Bugün Barış ve Özgürlük Bayramı. Kutlu olsun. Rauf Denktaş Kuzey Kıbrıs'ın başbuğu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatanım, bayrağım, Türkiye'm diyerek can verenlerin ve kahramanların eseridir demişti. Granitten bir duvar olan beş parmak dağlarını aşarken can veren kahraman Mehmetçiği, Kıbrıs uğruna şehit düşen ve Mehmetçik'le koyun koyuna yatan Kıbrıslı mücahitleri, sivilleri rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Duymayan kalmasın, oradaydım. 20 Temmuz 2024, Lefkoşa. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki, Kuzey Kıbrıs canımızın bir parçası, yalnız değilsiniz. Oradaydım, Lefkoşa. Cumhurbaşkanı seçilince Tufan Erhürman dedi ki, Türkiye adanın tamamının garantörüdür. Türkiye ile istişare etmeden müzakere de, dış politikada hamle de, bugüne kadar yapılmadı, bundan sonra da yapılmayacak. 19 Ekim 2025'te Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'la 20 Temmuz kutlamaları öncesi bir araya geldik. Önemli açıklamalar yaptı. Bir kısmını bugün yayınlıyorum. Türkiye tam 52 yıldır sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde değil, tüm Kıbrıs'ta barışın ve güvenliğin teminatıdır. Türk halkı bu Kıbrıs'ta hep vardır. Çözüm elbette istiyoruz. Ancak halkımız bu adada görmezden gelinmeyi, yok sayılmayı asla kabul etmeyecektir. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde talebimiz nettir. Kıbrıs'ta haklarımızdan, eşitlikten ve güvenlikten asla vazgeçilmeyecektir. Hiçbir koşulda çocuklarımızın dünyadan izole edilmesini asla kabul etmeyeceğiz. 1963'ten bu yana devam eden Kıbrıs meselesine Türk varlığının haklarını kabul eden adil, kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir çözüm istiyoruz. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türkleri ile Kıbrıs Rumlarının ortak kurduğu Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 1959'da ilk Cumhurbaşkanı yardımcısı. Ömrünü Kıbrıs davasına adayan bir lider. Lefkoşa'da anıt mezar var. Ve anıt mezarda Doktor Fazıl Küçük'ten mezara kazınmış sözler. Türk her şeye tahammül edebilir. Fakat milleti ve şerefine tecavüz edilmesine asla. Türkiye Akdeniz'in sigortasıdır. Kıbrıs halkının ortak söylemi. Gece rahat uyuyoruz, zira biliyoruz ki Türkiye uyanık. Kıskananlar çatlasın. Ankara'da yapılan NATO zirvesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın sözleri, zirvenin devam eden rüzgarı. Güney Kıbrıs Rum kesiminin moralini, DNA'sını, kimyasını bozdu. Rum gazeteleri neler neler yazıyor. Rum yöneticilerini eleştiren eleştirene. Örnek o kadar çok ki sadece birinden birkaç satır paylaşayım. Gazete Politis, yazar Theano Calavana, Recep Tayyip Erdoğan artık Moskova, Washington, Brüksel, Kiev ve Arap başkentleriyle aynı anda görüşen bir ülkenin lideri. Türkiye artık sadece Batı'nın müttefiki değil, herkesle pazarlık yapan özerk bir bölgesel güç kutbu haline geldi. Türkiye'nin stratejik değeri önemli ölçüde arttı. Dolaşıyorum dere boyu, büyük alanı, Selimiye Camii, Lokmacılar sınır kapısı, her yerde, dağlarda, tepelerde, evlerde, iş yerlerinde mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Şanlı iki bayrak. Türk bayrağı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı. Yorgunluk, bir mekana giriyorum, çay molası. Duvarda yine iki bayrak ve bir şiir Ozan Arif'ten. Bir garip gönlümde sevdası vardır. Kıbrıs benim için namustur, ardır. Namusuma göz dikmişler duyarım, göz dikenin gözlerini oyarım. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş Ankara'ya gelmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmuştu. Ayakta alkışlanmıştı 15 Temmuz 1999. Uzun bir konuşma. Son sözleri şöyleydi. Anadolu'nun mert insanlarına Yüce Meclis'in kürsüsünden en içten duygularla sesleniyorum. Siz var oldukça bizim yüzümüz gülecektir. Siz var oldukça Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır. Allah canımız, göz bebeğimiz gibi sevdiğimiz ana vatanımız Türkiye'ye zeval vermesin.
Cumhurbaşkanlığı sona ermişti. Süleyman Demirel Star Televizyonu'nda Kırmızı Koltuk programında konuşmuştu. Uzun uzun Kıbrıs'tan söz etmişti. Ertesi gün kutlayanlar oldu. Sizi büyük bir zevkle izledik diyenler. Süleyman Demirel kendisini tebrik edenlere aynen şunları söylemişti. Keşke Kıbrıs'ın tamamını alsaydık. Şimdi gelip bize yalvarsalardı, ne olur biraz toprak verin diye. Recep Tayyip Erdoğan 2002 AK Parti Genel Başkanı ama milletvekili değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti grup toplantısında konuştu. Kıbrıslı kardeşlerimizin varoluş davasını koruyan bir çözümden yanayız. 18 Mart 2003 Erdoğan Başbakan Türkiye Büyük Millet Meclisi 59. Hükümet programını okuyor. Sayfa 47 konu Kıbrıs. Türk varlığını tehlikeye düşürecek hiçbir girişime müsaade edilmeyecektir. 31 Temmuz 2007 Başbakan Erdoğan ikinci kez kurduğu 60. hükümetin programını okuyor mecliste. Sayfa 59-60-61 Kuzey Kıbrıs. Temmuz 2008 Erdoğan ulusa sesleniş. İki kesimlilik, siyasi eşitlik, anavatan Türkiye'nin garantörlüğü. 3 Ekim 2009 AK Parti 3. olağan büyük kongresi Erdoğan kürsüde. Kıbrıs Türk'ü Türk milletinin ayrılmaz bir parçasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2002'den bu yana Kuzey Kıbrıs konusunda söylediği sözlerle Türkiye'nin kırmızı çizgisini belli etti. 20 Temmuz 2024 Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Barış ve Özgürlük Bayramı'nda söylediği sözler afiş oldu. Lefkoşa, Girne, Gazi Magosa, Güzel Yurt'ta, iş yerlerinin ve evlerinin duvarlarında. Türkler adanın kaim ve asli unsurudur. Türkiye 20 Temmuz 1974'te Kuzey Kıbrıs Türk'ünün yalnız olmadığını ve asla yalnız bırakılmayacağını bütün dünyaya göstermiştir. Yavru vatan Kuzey Kıbrıs'ın bayramını kutlarken 20 Temmuz 1974'teki barış harekatında şehit olan 498 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubuna, Kıbrıslı mücahitlerin ve sivillerin ruhlarına fatihalar gönderiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayram sevinci, Türkiye iktidarı ve muhalefetiyle, bütün siyasi renkleriyle burada. Kıbrıs Türk'ünün yanında. Kuzey Kıbrıs her zaman kalbimizdesin. Sabah gazetesinden Yavuz Donat'ın makalesini sunduk. Kutlu olsun. Sırada Hürriyet gazetesinden Nedim Şener'in makalesi var. Yazıcıoğlu suikasti öncesi FETÖ mahrem imamlarının toplantısı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu helikopterin 25 Mart 2009 günü FETÖ'cü pilotlar tarafından düşürülmesinden, FETÖ'cü istihbaratçıların sahte istihbarat raporuyla arama kurtarma çalışmalarının kesilmesine, FETÖ'cü emniyetçiler tarafından arama kurtarma çalışmalarının yanlış yerlere yönlendirilmesinden, FETÖ'cü savcılar tarafından suikastle ilgili soruşturmalara, soruşturmaları Ergenekon kumpasına çevirme girişimlerinden, FETÖ'cü faillerin yargıdaki örgüt mensupları aracılığıyla kurtarılmasına kadar her aşamasında Fethullahçı terör örgütü var. Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nun ifadesiyle dört dörtlük FETÖ suikastiyle karşı karşıyayız. Bununla ilgili detayları Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın 2020 ve 2021 yıllarında yaptığı soruşturmaya dayalı olarak detaylarıyla bu köşede kaleme almıştım. Ama bu soruşturma bir şekilde Ankara'dan Yazıcıoğlu suikasti dosyasının üzerinin kapatıldığı Kahramanmaraş Savcılığı'na yollandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çabaları kapsamında dosya yetkisizlik kararıyla yeniden Ankara'ya döndü.

kişi ifadelerinde Amerika'dan gelen iki kişi aracılığıyla FETÖ ellerine açılınamayınca da ortadan kaldırın talimatı verildiğini söyledi. Arama kurtarma çalışmalarından olay yerinde delillerin karartılmasına, soruşturma ve yargılamadaki kararların her aşamasından FETÖ'cülerin yer aldığı Yazıcıoğlu suikastinin nasıl gerçekleştiği de ortaya çıkıyor. Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın tespitlerine göre helikopterin düşürüldüğü bölgede bulunan iki F-16 savaş uçağı Amasya 5. Anajet üssünden, bir F-4 savaş uçağı ise Malatya Erhaç Askeri Sivil Havalimanı'ndan kalktı. Kayıtlara göre olay anında F-4 savaş uçağı belirli bir süre içinde radardan kaybolmuştu.

yardım göndermeye çalışıyordu. Bir yandan acısını yaşıyor, bir yandan da elinden ne geliyorsa yapmak için çırpınıp koşuşturuyordu. Devlet ve millet kış soğuğunda yaraları sarmaya çalışırken 11 vilayette enkaz altından insanlarımızı canlı kurtarmak için çırpınırken tüm ülke yardım için seferber olmuşken ne oluyordu? Örgütlü bir kötülük devreye giriyordu. 13 Şubat 2023'teki örgütlü kötülük ve örgütlü vasatlık başlıklı yazımda şunları yazmıştım. Amerika'daki Katrina kasırgası, Japonya'daki Kobe depremi veya Almanya'daki selde yaşananlarla oradaki anlı şanlı devletlerin nasıl çöktüğü ortadayken ve Türk devleti tüm o yıkıma rağmen kısa sürede organize olmaya çalışıp afete müdahale etmek için seferber olmuşken ne kadar dışarıdan talimat alan ve fonlanan etki ajanı varsa devreye sokuldu. Sistematik yalanlarla enkaz kaldırma, hayat kurtarma çalışmalarını sabote etmek için çalıştılar. Baraj yıkılıyor haberi ve oluşturdukları kaosla enkaz kurtarma çalışmalarına engel olan, enkaz altından çıkarılmak üzere olan insanların ölümünden sorumlu olan bu ajanların yaptığı ne ilk ne sondu. Dahası Hatay'ın nüfus olarak boşaltılmasını isteyen ve PKK haritaları gibi küresel projelerle Hatay üzerine yapılan planlar bu minvalde iyi hatırlanmalı. Bu örgütlü kötülüğün tek amacı paraları çalmak, insanları dolandırmak değildi. Onun çok daha ötesinde Türkiye'yi o felaket anında yakalamışken Türk devletini aciz ve yıkılmış göstermekti. Vatandaşının yardımına koşamaz, enkazı bile kaldıramaz gibi dünyaya ve kendi vatandaşlarına anlatmaktı. Üstelik bir de sanki devlet mezhepsel ayrım yapıyormuş gibi provokasyon yapmaktı. Tam da bu noktada yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de etki etmek ve daha da ötesinde Türk devletini doğrudan zayıf göstermek, iç cepheyi yarmak için bunu bir fırsata dönüştürmek isteyen bir gayri nizami harp aklı devreye girdi. Devlet yok, ahbap var diyenler, bu ülke sahipsizmiş lafları edenler sahaya sürüldü. Bunun arkasında bir siyasi akıl olduğu kadar bir dış istihbarat aklı da vardı. Bir İzmir marşı söyleyerek, iki muhalif sosyal medya paylaşımı yaptırarak, ünlü güruhunu devreye sokarak Türkiye'nin muhalif kesimlerinin önemli bir kısmı seferber edildi ve paralarını bu şebekeye vermeleri, devlet aleyhinde bir çizgi çekilmeleri sağlanmaya çalışıldı. Sabah akşam Türkiye'nin milliyetçi muhafazakar insanlarını aşağılayanlar, onlara cahil koyun sürüsü diye hakaret edenler bir İzmir marşı söyleyerek önemli oranda sürüleştirildi ve paraları toplandı. Şimdi sorular şu: neticede Türk devletine karşı operasyon yapanların ne olduğu görüldü. Bu zaten kaçınılmaz bir sondu. Çünkü biz Türkler için devlet, başka devletlerden daha öte bir anlama sahipti. Türk devleti de geleneği, tarihi derinliği ve toplumla kurduğu ilişki bakımından birçok devletten farklı bir karakter taşıyordu. Akşam gazetesinden Oğuzhan Bilgin'in "Siz insan mısınız?" başlıklı makalesini sunduk.

Yeni Şafak gazetesinden Bülent Orakoğlu'nun makalesi var sırada. Amerikan askerlerini bekleyen kabus senaryosu. Amerika'nın İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki stratejik adalarına yönelik olası bir operasyonu yeniden tartışılıyor. El Cezire Haber Kuruluşu'na göre Washington'ın askeri gücü işgal için yeterli olabilir. Ancak böyle bir hamlenin Amerikan askerlerini yıllarca sürebilecek yıpratıcı bir çatışmanın içine çekebileceği, Washington'a son derece ağır bir bedel ödetebileceği bildirildi. Amerika'nın son günlerde İran'ın Basra Körfezi'ndeki Keşm ve Ebu Musa adalarıyla Bandar Abbas çevresindeki hedeflere yönelik saldırıları savaşın seyrine ilişkin yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. El Cezire'nin analizine göre Washington'ın İran'a

ait adaları ele geçirme kapasitesi bulunsa da uzmanlar böyle bir operasyonun askeri, siyasi ve ekonomik maliyetlerinin Amerika açısından son derece ağır olacağı görüşünde birleşiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın olası bir kara operasyonunu dışlamayan açıklamaları da bu senaryoyu yeniden gündeme taşırken uzmanlar bunun teorik olarak mümkün olduğunu ancak pratikte Washington'ın kaçınmak isteyeceği bir tablo oluşturacağını vurguluyor. İran'la Amerika arasındaki gerilimin tırmandığı süreçte Mart ayında Washington Post'ta konuşan iki Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı yetkilisi Pentagon'un İran'ın petrol ihracatının yaklaşık %90'ının geçtiği Hark Adası'na yönelik baskın planlarını değerlendirdiğini öne sürmüştü. 17 Haziran'da taraflar arasında imzalanan mutabakat sonrasında bu iddialar geri planda kalsa da Trump'ın Fox News'a verdiği röportajda İran topraklarının ele geçirilmesi ihtimalinin net şekilde reddetmemesi tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Trump, "Bunu size söyleyemem çünkü söylersem aptallık etmiş olurum" ifadelerini kullanarak olası bir operasyon konusunda açık kapı bıraktı. El Cezire'ye konuşan King's College London güvenlik çalışmaları öğretim üyesi Andreas Krieg'e göre Amerika dar anlamda bakıldığında İran'ın yeni adalarını ele geçirebilecek askeri kapasiteye sahip. Krieg, Amerika'nın yeterli hava, deniz ve amfibi gücü kullanması halinde küçük İran adalarını işgal edebileceğini belirterek Washington'ın Orta Doğu genelinde yaklaşık 50 bin askeri bulunduğunu hatırlattı. Georgetown Üniversitesi Orta Doğu Politikaları Profesörü Nader Haşemi de Amerika'nın yalnızca adaları ele geçirmekle kalmayıp lojistik açıdan buraları işgal altında tutabilecek dünyanın en güçlü ordusuna sahip olduğunu ifade etti. Ancak iki uzmana göre asıl mesele bunun mümkün olup olmadığı değil, bunun karşılığında ödenecek bedelin ne kadar büyük olacağı. Amerika'nın İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki stratejik adalarına yönelik olası bir operasyonu yeniden tartışılıyor. Yeni Şafak gazetesinden Bülent Orakoğlu'nun Amerikan askerlerini bekleyen kabus senaryosu başlıklı makaleyi sunduk. Makaleler arasından programı Akit gazetesinden Ramazan Topdemir'in makalesiyle devam ediyor. 1950'den günümüze muhafazakar kesimden sinema ve tiyatro sanatçısı neden yetişmedi? Yazımda bir kesime vurgu yapmak için muhafazakar sözcüğünü kullandığımı önceden beyan etmek isterim. Yani ülkemizdeki sinema ve tiyatro sanatçıları arasında ayrımcılık yapmak tabii ki doğru bir davranış değil. Her emek ve her çaba değerli. 1950'nin en güçlü iktidarı Demokrat Parti dönemi. Demokrat Parti'nin iktidar olmasından günümüze olan süreç tam 76 yıldır. Bu süreçte iktidar ve güç sahiplerinin sinema ve tiyatro alanında sanatçı yetiştiremediklerini görmekteyiz. Arada çıkan bazı sinema ve tiyatro oyuncuları da fazla bir varlık ortaya koyamamışlardır. Bundan dolayı sinema ve tiyatro oyuncuları daha çok farklı kesimlerden ortaya çıkmış sanatçılardır. Bu sanatçılar da kendi alanlarında oldukça öne çıkmışlardır. Bu durum 1950'den günümüze kadar sürüp gelmiştir. Tiyatro, sinema alanlarında kitlelerin bakış açısını şekillendirmiş ve dönemlere damga vurmuştur. Darbeler döneminde cezaevine girip çıkan sanatçılar eser üretimine devam etmişlerdir. Bir makale, bir kitap ya da tez hazırlandığında kaynak taraması, aynı ya da benzer isimler ortaya çıkması da yazdıklarımızı doğruluyor. Muhafazakar kesim sanata mesafeli davrandı. Yani muhafazakar sermaye sahipleri sanata yönelmemişler ve gerekli desteği vermemişlerdir. Bu durum günümüzde daha çok eksikli taraf olarak ortaya çıkmıştır. Başkasının düşüncelerini, davranışlarını, etnik veya inançsal yönlerini eleştirmeden birlik ve dayanışmayı, ortak yönleri öne çıkartan sinemacılara, tiyatroculara ihtiyaç bulunmaktadır. İçinde bulunduğumuz şartlar dayanışmayı daha da zaruri kılmaktadır. Farklılıkların her daim zenginlik olduğunu unutmamak gerekir.
AK Parti iktidarı kültür ve sanat alanlarına tam katkı vermedi. Nesillerin, gençliğin sanata, kültüre ihtiyacı vardır. Sanat suyundan beslenmeyenler, gençler ne yazık ki yabancı kültürlerin esiri olacaklardır ve olmaktadırlar. Sanat akademileri, kültür evlerine yeterli destek verilmelidir. Sanata ilgi duyan gençlerin önü açılmalıdır. Gençliğin sanat alanında önü açılmadığı takdirde gençlik farklı alanlara yönelecektir. Son söz, muhafazakar sinemacı, tiyatrocu neden yetişmedi? Cevap, para sevgisini öne çıkartan bazı kesimler, sanatın, kültürün uzun vadeli işler olduğunu, bu alanlarda çok para getirmediği düşünüldü ve sanatçı yetiştirme işine de girmediler. Bu durumda gençler yaprak gibi savruldular. Öyleyse sanata, kültüre ağırlık vererek eksiklerimizi bir an önce tamamlayalım. Aksi takdirde gençlerimiz internetin, sosyal medyanın bağımlısı olmaya devam edeceklerdir. İlgilenenlere önemle hatırlatılır. Akit gazetesinden Ramazan Topdemir'in makalesini sunduk. 1950'den günümüze muhafazakar kesimden sinema ve tiyatro sanatçısı neden yetişmedi? Bugünkü son makalemiz Takvim gazetesinden Bekir Hazar'ın makalesi Dünya Nereye Gidiyor? Dünya Soğuk Savaş sonrası oluşan tek kutuplu düzenin sonuna tanıklık ediyor. Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki çatışmalar, Tayvan Boğazı çevresindeki gerilimler, enerji krizleri, yapay zeka rekabeti, kritik madenler üzerinden mücadele ve küresel ticaretin parçalanması, uluslararası sistemin yeniden şekillendiğini gösteriyor. Yeni bir güç dağılımının sancılarını yaşıyoruz. Uluslararası sistem hiçbir zaman kalıcı değildir. Dengeler sürekli değişir ve yeni ittifaklar oluşur. Dünya şu an aynı anda birden fazla güç merkezinin rekabet ettiği daha karmaşık bir döneme giriyor. Bu denklemde Avrupa'nın en büyük sorunu askeri zayıflık olsa da ondan daha öte demografikliktir. Avrupa hızla yaşlanıyor, doğurganlığı düşüyor, üretim kapasitesi azalıyor, enerji açısından dışa bağımlı kalıyor. Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa Birliği'nin güvenlik mimarisini kökten değiştirdi. Yalnızca ekonomik birlik olmaktan çıkıp güvenlik ve savunma kapasitesi paniği yaşayan bir yapıya dönüşüyor. Lider Almanya'nın sanayi modeli enerji maliyetleri nedeniyle baskı altında. Fransa siyasi kutuplaşma yaşıyor. Afrika'daki sömürge gücünü kaybediyor. Güney Avrupa yüksek borç yükü taşıyor, Doğu Avrupa güvenlik kaygılarını ön plana çıkartıyor. Avrupa'yı yakın gelecekte büyük sancılar bekliyor. İki okyanus tarafından korunması, enerji bağımsızlığı, tarım kapasitesi, geniş iç pazarı, teknoloji liderliği Amerika'nın küresel liderliğini sürdürüyor. Bununla birlikte Amerika artık dünyanın polisi rolünü eskisi kadar tek başına üstlenmek istemiyor. Müttefiklerini daha fazla sorumluluk almaya zorlayan, Çin'i çevreleyen, deniz ticareti yollarını tek eline alan, yüksek teknolojiyi stratejik silah olarak kullanan bir strateji izliyor. Doların rezerv para konumu ve sermaye piyasasının derinliği önemli avantajlar sağlıyor. Takvim gazetesinden Bekir Hazar'ın makalesini sunduk. Dünya nereye gidiyor? Bu makale bugünkü son makalemizdi sevgili dinleyiciler. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 15, Sure Kehf Suresi 28-74. Ayetler, Sayfa 296-300.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ömer radıyallahu anh, var mı bir senediniz? Bir gün Hazreti Ömer emredip askerine gazaya göndermişti kafirler üzerine. Savaşa gidenlerin evladü iyalini yoklayıp sordururdu onların ahvalini. Dolaşırdı kendi de her gece bir var diye. Yardıma muhtaç olan bir kimse var mı diye. Yine böyle gezerken şehirde geceliğin bazı sesler işitti içinden bir hanenin. Dinledi. Diyordu ki bir fakir kadıncağız, erim gitti gazaya. Biz şimdi ne yaparız? Aç ve susuz olarak bıraktı evde bizi. Biliyor mu halife acep bu halimizi? Bunu duyup oradan gitti hemen evine. Bir çuval un sırtlayıp o eve geldi yine. Kapısını çalarak dedi ki, bunu alın. Bir ihtiyacı olursa doğruca bana varın. Dertli kadın çok memnun oldu bu hediyeden ve hatta mahcup oldu kendisi halifeden. Hayret etti onun bu merhametli haline, dönünce haber verdi bu işi helaline. Ona bundan ötürü ettiler hayır dua. Dediler, böyle melik görmez artık bu dünya. Yine Hazreti Ömer halifelik devrinde fakirdi, pek parası bulunmazdı elinde. Hatta bir bayram idi. O zaman çoğu eshap almıştı çocuğuna bayramlık yeni esvap. Hazreti Ömer'in de oğlu gelip yanına dedi ki, babacığım bir elbise al bana. Lakin onu alacak parası yoktu onun. Durumu söyleyince çocuk çok oldu mahzun. Sair arkadaşları sevinçliydi o ara. Zira yeni elbise alınmıştı onlara. Memnunken her bir çocuk bu elbiselerinden, yamalıydı onunki, hem de birkaç yerinden. Onlar bunu fark edip yanına toplandılar. Kendisini alay ve istihzaya aldılar. Üzülüp geldi çocuk babasının yanına. Durumu ağlayarak söyledi tekrar ona. Hazreti Ömer dahi üzüldüyse de ancak, yoktu o gün parası bir elbise alacak. Çağırdı huzuruna Beytülmal memurunu. Anlattı kendisine çocuğun durumunu. Buyurdu, gelecek ay maaşıma mahsuben biraz avans olarak para istiyorum ben. Bu teklif karşısında düşündü memur biraz. Veremeyeceğini şöylece eyledi arz. Dedi ki, mazur görün bu hususta beni siz. Zira gelmez yerine sizin bu isteğiniz. Çünkü yoktur hakkınız o maaştan almaya. Var mı bir senediniz 30 gün yaşamaya? Bir ay daha ömrünüz olduğunu bildiren bir imza atarsanız öderim ben de hemen. Hak verdi memurunun bu haklı sözlerine, üzüldü, pişman oldu avans istediğine.
0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
2: Efendim hoş bulduk. Efendim Ehl-i Sünnet alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Yusuf Nebhani Hazretleri Hüccetullahu Alil Alemin kitabında buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'den ahkam yani hüküm çıkarmak herkesin yapabileceği bir şey değildir. Müştehid imamlar bile Kur'an-ı Kerim'deki ahkamın hükümlerin hepsini çıkaramayacakları için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'deki ahkamı, hükümleri hadis-i şerifleriyle açıklamıştır. Kur'an-ı Kerim'i ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz açıkladığı gibi hadis-i şerifleri de yalnız eshab-ı kiram ve müştehid imamlar anlayabilmişler ve açıklamışlardır buyuruyor Yusuf Nebhani rahmetullahi teala aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler. Buyurun.
3: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
3: Osman hocama sorum olacaktı ama...
0: Dinliyoruz.
2: Dinliyoruz efendim, canlı yayındasınız.
3: Hayırlı günler olsun hocam.
2: Teşekkür ederiz, Allah razı olsun efendim. Buyurun.
3: Hocam başta sizlere teşekkür ediyorum. Yetiştiren annesinden, babanızdan, büyüklerinizden Allah razı olsun. Sizlerden aşağı 20 sene yakını dinliyorum. Allah razı olsun. Hocam bir ilk sorum namazla ilgili. Yatsı namazında en son kıldığımız vitir namazında şey okuyorum ben. İnşirah suresiyle Felak ve Nars'ı okuyorum. Oluyor mu? Bir de Allah nasip ederse yarın kolonoskopiyle normal mide endoskopisi olacağım. Sizlerden ve bizi dinleyen Müslüman kardeşlerinden hayırlı hal nasip etmesini dua rica ediyorum.
2: Allah Teala hayırlı hal, hayırlı şifalar ihsan etsin, kolay gelsin, neticesi hayırlı olsun inşallah Teala.
3: Teşekkür ederim, Allah razı olsun.
2: Amin efendim.
3: Sağ olun.
2: Siz de sağ olun.
0: İyi günler. Buyurun.
4: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam, buyurun.
4: Hayırlı günler.
2: Hayırlı günler efendim, buyurun.
4: Hocam öncelikle İslam alemi, ailem için dua istiyorum.
2: Rabbim hidayet nasip etsin, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, son nefeste de hepimize iman selameti versin inşallah.
4: Amin inşallah, amin. Hocam dört tane sorum var. Birinci sorum, bazen ben öğle namazını evde kılıyorum. Sünnetleri farz olarak kılıyorum.
2: Kaza.
4: Namaza başlamadan önce ezan okuyorum. Oluyor mu? Bir. İkincisi hocam, cenazelerde yemek olduğunu söylüyorlar cenaze evinde. Bu doğru mu? İkincisi, üçüncüsü hocam, silah-ı rahim. Memlekette hiç kimsemiz yok. Ama silah-ı rahim yapmak için gitmek istiyoruz ama kalacak yerimiz yok. Telefonla silah-ı rahim yapıyoruz, arıyoruz. Dördüncü sorum da hocam, Hanefi mezhebinde olan kişiler başının tamamını nasıl edebiliyor mu? Hükmü nedir? Bunun açıklamasını istiyorum.
2: Peki efendim.
4: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hocam. Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam. İyi günler. Buyurun.
5: Ben daha önce aramıştım. Beni sıraya almıştınız ama.
0: Tamam, buyurun, dinliyoruz.
5: Yayına daha bağlanmadık şeyleri.
2: Yayındasınız efendim, buyurun, dinliyoruz.
5: Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam.
5: Geçtiğimiz cumartesi yani 2 gün önce bir trafikte bir kavga olayına şey yaptık. İki araba çok basit bir şey yüzünden arkamdaki araba, ikimiz yan yana durduk, camlar açık. Ben adama niye böyle yapıyorsun demeye kalmadan adam tuttu bana ana avrat küfür etti. Arabada da eşim ve kızım var. Onun arabasında da eşi ve çocuğu var. Ben de öyle küfür edince dayanamadım yani. Zıvanadan çıktım, tuttum onun üzerine yürüdüm. Arabadan indik. Bir sürü itiş kakış oldu. Neyse, olay jandarmanın yakınındaydı zaten kaza. Jandarma geldi. Jandarma da hiç bir şeye ne tutanak tutuldu ne bir şey. Biz olaydan ayrıldık. Akşam eve geldikten sonra eşimle kızım bana sen niye böyle, biz yanındayken senin anana küfür ediyorlarsa sen niye böyle yapıyorsun? Senin anana küfür etmişse ne olur? Ne olur yani? Bu üstüne basa basa bana bunları şey yaptılar. Daha önceden de 10 seneye yakındır biz anlaşamıyoruz zaten. Ben ayrılma şeyindeyiz. Bu artık benim son şeyim oldu. Ben artık bu durumda ben ayrılsam bunun bana vebali var mıdır yok mudur hocam?
2: Peki efendim.
5: Çok sağ olun, kolay gelsin.
1: Buyurun ya. Hocam.
2: Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, Tamil Nas Hazretleri ve diğer yayınladığı kitaplarda hep böyle sık sık yayınladıkları bir beyit var. Afeti gamdan acep dünyada kim azadedir? Herkesin bir derdi vardır. Madem ki Ademzadedir. Madem ki Ademzade, yani Adem Aleyhisselam'ın evladı, bu dünyada imtihan yeri, her gün muhakkak bir şey olur. Hatta Allah Teala rahmet eylesin, Emel abiler Cağaloğlu'ndaydık o zaman, yaptığı toplantılarda falan. Allah Teala kulunu her an imtihan eder. Ben mesela bunu ilk defa duyduğumda, daha yani müesseseye girmemiştim, Milli Eğitim'de çalışıyordum falan. Allah Allah dedim, her an nasıl imtihan eder? Tabii kitaplarda bunların detayı var. Emel abiler de özünü anlatıyorlardı. Bazen detaya da girdikleri oluyordu. Hakikaten şimdi her an insan imtihan halinde. Mesela çarpıcı şey olarak şu anda biz içinde bulunduğumuz bir durum. Efendim yaz günü, bu yaz gününde pek dinleyen falan olmaz ya. Bugün işte radyoya gitmeyelim, program yapmayalım. Ya ne olursa olsun bir kişi de olsa istifade eder, gidelim. Ne oldu? İki tane alternatif çıktı değil mi evet, karşımıza? İki tane alternatif. Bu çoğalabilir mi? Çoğalabilir. Oğlun hasta olur, kızın hasta olur, yakınlarından birisi vefat eder, başka bir sebep. Kaza geçirirsin yolda, başka bir sebep değil mi? Yani bir sürü alternatifler var.
1: Evet.
2: Bir sürü alternatifler var. Yani tercihler var. Onlardan birisini tercih edersin. Hani şimdi soruyorlar ya, kader ne demek? Kader Allah-u Teala'nın ezelde ilmi mütekaddimidir. Yani sonsuz öncelerde bilmesidir. Kader ne zaman tahakkuk eder? Sen bir şeyi tercih edersin, meydana gelir. Ne oldu şimdi? Bizim kaderimiz bugün yayına geldik. Yayına başladık. Ha, yayın yapmak kaderimiz oldu.
1: Evet.
2: Ha, bazıları peşi soruyor da biz söyleyelim yani şey yapmasınlar. Mustafa Tugöz nereye gitti? Ya çoktan da bir projesi vardı. Venüs'e gideyim. Ya Venüs'e gitme, Ay'a git dedik. Onlar da yok dedi. Ya memlekete gideyim dedi. İyi dedi, memlekete gitti. Ay'a gitmedi, Venüs'e de gitmedi, oraya gitti. Yaz günü. Yani zaten burada personel de aynı şekilde herkesin dönem dönem şeyini, iznini kullanıyorlar. Cenab-ı Hak hepimizin hakkında hayırlısını versin. Aa. Dolayısıyla başımıza mutlaka bir sıkıntı, bir dert, bir bela gelecek. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Yani o dinleyicimiz. Şimdi efendim ilk dinleyicimiz, ben dedi senelerdir dinliyorum. Hani şimdi biz stüdyodayız, iki kişiyiz, bir kişi de dışarıda yayını idare ediyor değil mi?
1: Evet, üç kişi.
2: Dinleyen var mı? Yok, bilmiyoruz. Peki dinleyenlerden kabul eden var mı? Bilmiyoruz. Söven var mı? Onu da bilmiyoruz. Ama genel olarak dinleyen de vardır, söven de vardır. Seven de vardır, söven de vardır. Evet. İkisi de olur, normaldir. Bu dünyada mutlaka böyle olması lazım. Çünkü Allah-u Teala her şeyin zıttıyla kaimdir burada. İman eden var, kafir de var, inkar eden de var. Burası böyle bir yer.
1: Evet.
2: Çok halim, selim, yumuşak, yani karıncayı bile üzmeyen, incitmeyen var. Böyle bir insan var. Burası imtihan yeri ya. Bir tane de aynı şekilde ne karıncası ya, insanlara eziyet eden, hayvanlara eziyet eden, zulmeden, bırak aynı şekilde nebatatı yakan, yıkan, böyleler de var. Burası dünya. Efendim işte niye bunlar böyle var? Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret edince orada devlet kuruldu. İslam devleti kuruldu. İslam devleti kurulunca Medine'deki İnkar edenler baktılar ki Müslümanlar orada devlet kurdu, güçlendi. Kendileri azınlıkta kaldı. Yapacak hiçbir şeyleri kalmadı. Hemen kılık kıyafet itibariyle Müslümanların kılık kıyafetine bürünerek biz de Müslümanız dediler. Halbuki bunlar münafıktı.
6: Evet.
2: Münafıktı. E peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları biliyor muydu münafık olduğunu? Evet biliyordu. Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam bunları bildiğini Eshab-ı Kiram da biliyordu. Bunun için Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri bir seferinde gitti. Dedi ki ya Resulallah siz bunları biliyorsunuz. İsimlerini söyleyin biz halledelim. Onun radikal çözümü var.
6: Evet.
2: Cenab-ı Hak şefaatlerin aile eylesin.
6: Amin.
2: Peygamber Efendimiz her seferinde gelişebiliyordu. En son gittiğinde tekrar ısrar edince Peygamber Efendimiz buradaki Aleyhisselatü Vesselam ya Ömer buyurdular. Bunlar şimdi camiye geliyor. Müslüman kıyafetinde biz Müslümanız diyorlar. Eğer bunların öldürülmesine ben izin verirsem ne derler bilir misin buyuruyorlar. Muhammedül Emin Aleyhisselatü Vesselam devlet kurunca kendi adamlarını öldürmeye başladı derler. Diyeceksiniz bunu niye anlatıyorsunuz? Şimdi bak Bahattin Bey. İşin aslı. Allah Teala Peygamber Efendimiz için ne buyuruyor? Levlâke levlâke lema halaktul eflak. Seni yaratmasaydım kainatı yaratmazdım. Yaratılanların zirvesinde yaratılmış bu. Bütün nebatat, cemaatat, hayvanat ne varsa melekut hepsi dahil, yedi kat gökler ve içindekiler hepsinin zirvesinde Muhammed Aleyhisselam'ı yaratmış ama yaratılmış, yaratan değil. Bu zatı dünyaya gönderdi Allah-u Teala. Çok Habibim buyurdu. Ama çekmediği sıkıntı kalmadı, çekmediği çile kalmadı. Hatta kendisi en çok aynı şekilde derdi, bela ve sıkıntı hiçbir peygamberin çekmediğini ben çektim buyuruyor. Hiçbir peygamberin buyuruyor Aleyhisselam. Değil insanların değil peygamberlerin. Çünkü peygamberler çok geliyor. Şimdi zamanımızda diyor falan. Aa işte ihlasta falan adam niye var? O sahtekarın teki. Doğru. Sahtekar. Hainin teki. Doğru. Hainin teki. Değil mi? Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam eshabının içerisinde münafıklar vardı ya. Sahtekar, münkir, inkarcı, ondan sonra eyyamcı, dedikoducu, gıybetçi eshab-ı kiram içerisinde bitti çıkarmak için uğraşıyorlar. Ne demek istiyorsunuz diye birisi hatırımıza gelebilir. Çok kimse böyle kafasını şey yapıyor falan dümdüz düşünüyor. Efendim diyor işte burası onların hepsini temizle herkes iyi olsun. Burası dünya bu şartlarda yaratılmamış. Her şeyin iyi, güzel, kimse kimsenin dalaşmadığı, kimse kimsenin aynı şekilde tavuğuna kış demediği, hastalanmadığı, ölmediği, sıkıntı, üzüntü, kederin olmadığı bir yer Cenab-ı Hak yaratmış. Orası cennet. Cennete giden yol da dünyadan geçiyor. Dünyada sıkıntı var, üzüntü var, ondan sonra zalimi var, gaddarı var, haini var, sahtekar var, deyyusu var, ibnesi var, hepsi var.
6: Evet.
2: Burası böyle bir yer. Ha, bütün bunların içerisinde Allah Teala hepimize nefis vermiş. Senin nefsin, benim nefsim de aynı şekilde kötülük yapmak ister. Allah Teala buyuruyor ki nefsinizi ben kendime düşman yarattım. Onun isteklerine karşı dikkatli olun, uyanık olun. Sakın ha ona uymayın. Şeytan da yaratmış. Onu da yaratmış. Herkesi bir sebep de yaratılmış. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarını okuyarak Rabbimizin rızası, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aynı şekilde memnuniyeti hangi yolda ise o kitaplardan onu öğrenip efendim falan bunu dedi, peşmeken bunu dedi, işte falan kınadı, peşmeken kınadı. Emel abiler zaman zaman Cağaloğlu'nda yaptığı toplantılarda bazı arkadaşlar mesela gidiyor sıkıntı. Ya Allah-u Teala razıysa falan öyle demiş, peşmeken böyle demiş, şu demiş, bu demiş. Yani şu ki sen Allah'tan razı olduğu, beğendiği şekilde hareket ediyor musun, etmiyor musun? Ediyorsun. Bir yerlesi başkası ne derse desin. Ya şey var ya, meşhur Nalıncı Baba, rahmetullahi aleyh. Dışarıda birisinin aynıcık torbasında böyle iki şişesi görüyorsa hemen yaklaşırmış ona. Demiş onun parasını vereyim, bunu bana ayır. Alıyormuş adam. O zaman da şey olduğu için çekiniyor ve veriyor. Getiriyor, helaya döküyor. Bakıyor böyle aynı şekilde dedikodu çıkmış veyahut da gayrimeşru yola çıkmış birisi böyle işte erkeklerin oyuncağı olmuş bir kadın görüyorsa hemen onu götürüyor, gel diyor. Evine götürüyor, hanımına işte ayrı bir odaya alıyor, ona kitap okuyarak tövbe ettirip aynı şekilde gönderiyor. Şimdi, kimseye de anlatmıyor bunun hangi niyetle yaptığını.
6: Evet.
2: Oradaki mahalledeki sokaktaki konu komşu falan diyorlar bu adam her gün içki getiriyor eve, karı da atıyor.
6: Evet.
2: Zahiren değil mi? Bir gün hanımı demiş efendim, ha mahallede bir cami varmış, o camiye de gitmiyor. İki sokak ileride başka bir cami var, oraya gidiyor. Biz, camiye de gelmiyor falan, namaz da kılmıyor. Yani sokaktaki yaşayanlar Nalıncı Baba Hazretleri hakkındaki fikri içkici, ondan sonra eve kıra atan, namaz kılmayan birisi, öyle biliyorlar. Bir gün hanım efendisi demiş ki efendi demiş ya ben biliyorum demiş ama kadın halimle gidip de sokakta tek tek anlatacak halim yok. Sen bu yaptıkların demiş bunlara da anlatmıyorsun. Bir gün gelecek demiş senin veya benim de ecelim gelecek. Sen öldüğün zaman demiş senin cenazeni kim kaldırır? Mübarek demiş sultanın işine de mi? O gelir. Hakikaten gün gelmiş vefat etmiş. Sokaktakiler toplamaya demişler ve ay yaşın teki demişler. Karı kız peşindeyim namazı da gelmedi. Bizim bunun cenazesini kaldırmayız falan. Herkes dağılıp gidiyor. Ama o anda gece bir rüya görüyor. Sultan da teptili kıyafette veziriyle oraya geliyor. Orada bakıyorlar bir kalabalık var falan. Kalabalık böyle dağılıyor. Dağılınca vezir diyor ki hem herkes gitti biz de gideceğiz. Herkes gider diyor. Ama diyor biz sultanız. Teba. biz bunu kaldırırız. Bu cenazeyi kaldıracağız biz diyor. Bu yakında diyor falan benim diyor bildiğim vezir diyor ki burada diyor bir musalla var. Musalla dedi de cenaze yıkandığı yer. Ondan sonra sultan da diyor ki ben görmüştüm diyor yıkarız bunu. Alıp götürüyorlar.
6: Teneşire
2: koyuyor. Ondan sonra yüzüne bakıyor sultan. Allah Allah diyor. Bıyık altından diyor bu dökülüp duruyor diyor. Şunu bir sor bakayım soruştur neyin nesiymiş bu? Gidiyor. Kapıyı vuruyor hanımı çıkıyor. Diyor ki beyin nasıl çok salih birisi ediyor komşular. Evet diyor. Her gün alırdı diyor. O içki diyor. Hani başkası içip de günaha girmesin diye helaya dökerdi diyor. Peki kadın evet getirirdi diyor. Bir arkada bizim bir oda var oraya alırdım diyor. Ben ona kitap okur şey yaparım tövbe ederim gönderirdik diyor. Peki diyor bunu diye niye anlatmadı aynı şekilde. Ben de dedim efendi diyor ben de dedim diyor. Yarın ölürsen cenazeni kim kaldırır dedim. Ne dedi diyor. Sultanın işine gelsin kaldırsın dedi. Geliyor. Ondan sonra ne oldu diyor. Efendim durum böyleymiş. Peki demiş yani yarın ölürse cenazesini demiş. Sordum demiş. Demiş ne demiş. Sultanın işine gelsin kaldırsın. Ondan sonra sultan şöyle yüzüne bakmış. Ne demiş kendini bize yıkattırıyor onun için diye gülüyor bu. Onun için gülüyor bu. Dolayısıyla efendim falan şunu dedi. Peşmekan bunu dedi. Ya boş ver. Rotan düzgün mü değil mi? Burası imtihan yeri.
6: Evet.
2: Peygamberlerin düşmanı olmuş mu? Çok. Peygamberlerin varislerin düşmanı olmuş mu? Çok. Olmuş. Hatta Mevlen Ali Bağdadi Hazretleri işte Seyyid Abdullah Şemdini, Seyyid Salih, Seyyid Taha Yakari Hazretleri. Mevlen Ali Bağdadi'nin talebeleri bunlar. O Seyyid Abdullah Şemdini veya Seyyid Salih Hazretleri için Mevlen Ali Bağdadi Hazretleri demişler ki her bakımdan mükemmel fakat bir noksanı var buymuşlar. Bir kusuru var. Nedir demişler? Düşmanı yok. Yani ehl-i sünnet alimleri mutlaka bir düşmanı, evliyara mutlaka düşman olur. Seveni olur, onu seven ad edince de Allah-u Teala düşman yaratmış. Niye? Sevenler hidayete edilse cennete gider. Düşman olanlar da ona aynı şekilde sövmek ve hakaret etmek, onu yalanlamak, onun aleyhinde bulunmak suretini onlar da cehennem yolunu tutarlar. Onun için Ubeydullah Arar Hazretleri bir söz var. Buyuruyorlar ki ya Rabbi sen bu büyükleri nasıl yaratmışsın ki? Kendini tanıtmak istediklerini bunları tanıtıyorsun. Ama helak etmek istediklerini de bunların üzerine saldırtıyorsun.
6: Bunlara düşman yapıyorsun. Amin. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.
7: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı niyetin önemi. İnsan aciz demektir. Hangi uzvumuza, hangi tabiat şartlarına, neye hakimiz? Her işimizde her an Allahü Teala'nın yardımına muhtacız. Evliya zatlar gafletten uzaktır. Allahü Teala'yı bir an unutmazlar. Bizler hatırlamakta zorluk çeksek de, namazda bile unutsak da, eğer yaptığımız iş Rabbimizin rızasına uygun olursa, Cenab-ı Hak her an kendisini hatırlatmış gibi bize sevap veriyor. Onun rızasının dışında yapılacak her iş felakettir. Çünkü bir iş ya onun rızasına uygundur veya nefsimizin arzusuna göre yapılmıştır. Başka türlü olmaz. İnsan ya cennete veya cehenneme gidecektir. Allahü Teala kendi rızası için yapılan işler için cenneti, nefsani işler için cehennemi yaratmıştır. İnsanın bir işi, bir ibadeti ne maksatla yaptığı dışarıdan bakmakla anlaşılmaz. Allahü Teala sizin şeklinize, görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize, o işi ne niyetle yaptığınıza bakar hadis-i şerifinde, yapılan işin değil, o işi yapmaktaki maksadın önemi bildiriliyor. Cihat bile olsa ne niyetle yapıldığı önemlidir. Nitekim bir savaşta filan kahraman önüne gelen düşmanı öldürüyor, çok güzel cihat ediyor dedikleri zaman Resulullah Efendimiz o münafıktır buyurmuştur. O kişi dünyalık için savaşıyormuş. Yaralanınca yanına gelenler çok büyük cihat yaptın üzülme dediklerinde ben cihattan anlamam. Bunlar gelip bizim mallarımızı, hurmalıklarımızı almasın diye savaştım diyor. Bu da gösteriyor ki Allahü Teala dilerse faciri de kafiri de bu dine hizmet ettirir. Dolayısıyla her işte, her zaman korku ve endişe içinde olmalıyız. Bir kişi en büyük cihat içinde olsa da işi garantilemiş olamaz. Çünkü kul Allahü Teala'ya layık ibadet edemez. İşlerinde bozukluk olabilir. Bunun için Peygamber Efendimiz ibadet et, cihat yap, namaz kıl, ne yaparsan yap, arkasından hemen tövbe istiğfar et buyuruyor. Çünkü nefs azıp kudurabilir. Büyük bir zata, efendim nefsinizi ezip terbiye ettiğiniz halde niçin hala nefisle uğraşıyorsunuz diye sorulunca, bu nefis ölünceye kadar insanın peşini bırakmaz. 70 yıl itaat eder, 71. yılda 2 saniyede adamı mahveder. Bir ucup, bir kibir onun işini bitirebilir. Bu bakımdan nefis başıboş bırakılmaya gelmez buyurur. Bir işin sonunda Allahü Teala'nın rızası yoksa, bu iş niye yapılır ve niye birbirine bu tavsiye edilir ki? Çünkü bu tavsiye, burada bir yük var, al bu yükü şuraya taşı demek gibidir. Yani dünyayı bir yerden al, öteki uca koy demektir. Buna heves edenin ömrü hep taşımakla, yani hamallıkla geçer. Çünkü Allah için olmayan yük hamallıktır. Fakat bir yük var, al bunu ahirete götür denirse, o işe 1000 can feda olsun. Peki bir işin ahirete gitmesi kolay mı? Ahirete gitmesinin şartı Allah için yapmaktır. Gidecek yük onun kullarına iyilik etmektir. En büyük iyilikse dünyada ve ahirette rahat huzur içinde yaşamaları için onlara ehl-i sünnet itikadını ulaştırmaktır. Bu yük zahmetli olsa da neticesi rahmettir. Allahü Teala bir kulunu severse ona hayırlı bir iş nasip eder. Burada hayırlı işten maksat mesleğin iyi olması değil, Allah'ın dinine hizmet etme imkanı olmasıdır. Hangi işte hizmet imkanı varsa o iş hayırlı olur. Hizmette de tek gaye onun rızasını kazanmak olmalı. Onun emir ve yasaklarına önce kendimiz uymalıyız. Sonra onun kullarının da bu nimete kavuşması için bu büyüklerin bildirdiği şekilde dinimizi onlara ulaştırmalıyız. Bunu yaparken musibet, sıkıntı çok olur. Bunlara da sabretmeye çalışmalıyız. Niyetimiz almak değil, vermek olmalı. Biz Allah'ın kullarına nasıl muamele edersek, Allahü Teala da bize öyle muamele eder. Zaman affetmek, iyilik etmek ve acımak zamanıdır. Öfkelenmek zamanı değildir. Ateşe gidene öfkelenmek mi gerekir, yoksa acımak mı? Ben bu dini sabır ve merhametle yaydım hadisi şerifi bu işin önemini bildirmektedir. Mahluklar içinde Allah'a en yakın olan insanın kalbi,

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden sorularımız vardı. Buyurun.
1: Evet, son dinleyicimizin suali bizi başka yerlere şey yaptı falan da, hatta sohbette bizim o naklettiklerimizi uygun seçmişsiniz veya öyle denk gelmişti.
0: Evet.
1: Şimdi efendim, ilk dinleyicimiz Suhan dedi ki, ben dedi uzun zamandır aynı şekilde sizi dinliyorum dedi. Yani öyle anlıyorum, kitap da okuyor ve suali de, yani kitapları okuduğu ve dinlediğini de iyi anladığı anlaşılıyor. Ben dedi yatsını dedi, bitir namazını kılarken dedi, birinci rekatta Elemle Şah suresini, ikinci ve üçüncü rekatta da Felak ve Nas okuyorum. Uygun mu? Uygun tabii.
0: Evet.
1: Çünkü Elemle Şah suresi çok yukarıda. Elemle Şah suresini bitir namazında birinci rekatta okuduktan sonra İkinci ve üçünde Elem Tereli İlahi de okunur. Elemle Şah suresini birinci rekatta okuyunca ikinci ve üçüncü rekatta Erayetellezi İnna Tayna da okunur. Çünkü Elemle Şah da 8 ayet, Erayetellezi de 8 evet. ayet. Okunabilir mi? Okunabilir. Bu dinleyicimizin de kolayına bu gelmiş. Bunu okuyor. Uygun mu?
0: Uygun.
1: Herhangi bir evet. mahsur söz konusu değil. Efendim, gelelim diğer dinleyicimizin sualine. Ben dedi namazı dedi bazen dedi evde kılıyorum, camiye gitmiyorum dedi. Çünkü farz kılıyorum sünnetleri, yani kazaya niyet ediyorum dedi. Ama dedi ezan okuyorum. İyi, çok güzel. Ha şimdi eskiden şeyde hatırlar mısın? Siz de oturdunuz Fatih'te. Fatih'te mesela bizim oturduğumuz evin hemen Çukurbostan vardı.
0: Evet.
1: Orada bir cami vardı. Yapıldı, şey yapıldı falan. Hoparlör yoktu o camide.
0: Evet.
1: Yukarıda da bir cami vardı. Onda da hoparlör yoktu. Hoparlörsüz okuyorlardı onları. Binaya çıkıp okuyorlardı.
0: Bayağısında bildiğim Fatih'te bayağı cami vardı.
1: Hoparlörsüz okuyorlardı. Dolayısıyla orada problem yok. Ama şimdi zamanımızda hoparlörsüz okuyan yok gibi. Ha bunun için de Saadet-i Ebediye'de buyuruyor ki böyle durumlarda erkeklerin namaz vakti girdiği zaman namaza duracağında öğlen, ikindin, akşam, yatsı, sabah hepsi dahil ezan okuyup ondan sonra namaza durmak. Ve dinleyicimiz de bunu yerine getiriyor. Ben de sevindim, memnun oldum. Yani şey yapmasına, burada iki şekilde var. Bir, hani ben sünnetleri kazaya kılıyorum, bunlar için ayrı bir ezan okumam gerekir şeklinde soruyorsa gerek yok.
0: Evet.
1: Vaktin ezanı onlar için de geçerli. Çünkü bazı kitaplarda geçiyor. Yani ezan okuma ifadesi geçiyor. Belki dinleyicimiz okudu, oradan da etkilendi. Ama yaptığı yanlış değil, doğru. Hayırlı olsun, mübarek olsun. Şimdi bir dinleyicimizin bir suali var. Bunun aslı var ama değiştirilmiş ve şimdiki söylenen şekli çok yanlış. Cenaze evinde yemek yemek haramdır diyorlarmış. Ya bir dakika arkadaş, bir şeyin haram olduğuna, haram olduğu hakkında nasıl olması lazım? Yani ayet-i kerime, hadis-i şerif olması lazım. Veyahut da ayet-i kerime örtülüdür, veyahut da hadis-i şerif örtülüdür. Müçtehit alimler buradan hüküm çıkararak bildirmesi lazım onu.
0: Evet.
1: Peki bunu sen nereden çıkardın? Öyle değil mi ya falan? Allah Allah, kafana göre söyle, sonra da kal aynı şekilde öyle değil mi? Öyle değil. Yanlış söylüyorsun ve vebale de giriyorsun. Yarın ahirette bunun hesabını sorarlar sana. Bu hükmü nereden öğrendin? Hangi kitaptan öğrendin? Kendin de müçtehit değilsin, kendin aynı şekilde söylediğin bir kıymet ifade etmez. Yani Emir abilerin tabiriyle epey bir sopa yer. Allah Teala muhafaza buyursun. Peki aslı var dediniz diyecek dinleyicilerimiz. Aslı nasıl var? Şimdi Saadet-i Ebediye'de yazılıyor. Ben çocukluğumda da hatırlarım. Bir evden cenaze çıktığı zaman, ya zaten oğlu ölmüş, babası ölmüş, ne bileyim anası ölmüş. Yani kimsenin ayıcı yemek yeme şey derdi falan yok. Kalkıp da evin hanım hayattaysa evdekilerden birisi gidip de mutlaka bir şey hazırlayacak durumu yok.
0: Evet.
1: Böyle bir durumu yok. Üzüntüden, kederden dolayı. Bunun için de ben çocukluğumda hatırlarım. Hemen cenaze evine böyle hazırlanmış yemekler gönderilirdi.
0: Komşular.
1: Peki orada hanede diyelim 3 kişi 5 kişi var. Onun için yemek gönderenler kendiler de giderlerdi. Çünkü oradakileri hep beraber oturalım. Tabii o öbürlerin kalbine kuvvet verir. Sofraya oturur ve o gelenlerle beraber, taziye için gelenler, o yemek getirenler falan hem teselli eder hem de onlardan moral bularak yemek yiyebilir.
0: Evet.
1: Doğrusu bunun bu. Peki götürmez.

0: götürmezse günah değil. Efendim peki götüren olmadı da cenaze evinden bir şey ikram edildi. O haram mı? Haram değil. Niye haram olsun ki? Haram değil. Evet. Haram değil. Ama şeyde mesela ecdadımız dinin emir ve yasaklarını çok iyi öğrenmişler. Bunu hayatlarına geçirmişler, tatbik ediyorlardı. Benim çocukluğumda o tatbik edilen aynen kitaplarda yazılan gibi. E sonra bu değiştirile işte bu şekle sokmuş. Cenaze evinde yemek haram demiş. Ya nereden çıkardın bunu, öyle bir şey söz konusu değil. Hani çocuk mesela duymuştur cenaze evinde yemek yenmez falan. Yenmez değil, yenir. Ama biraz önce naklettiğimiz şekilde yenir. Bir de dinleyicimiz dedi ki, memlekette kimsemiz kalmadı dedi. Gidilir mi? Benim de mesela köyümde annem, babam, dedelerim, ninelerim, halam, teyzem, dayım hepsi vefat ettiler. Ancak hani dayımın torunları var. Bir de annemin dayısının torunları var köyde. Evet. Şey olarak. Ya onlar da bizden yaşça küçük. Ama köye gidiyorum. Niye gidiyorum? Kabristan'da dedelerimi, ninelerimi, annemi, babamı, yani oraya defnedilmiş. Onları defnediyorum. Yani şey, onları defnettik oraya. Onları ziyaret için gidiyorum. Gidilir mi? Gidilir tabii. Bu bir ikincisi. Efendim bizim öyle durumumuz da yok dese dinleyicimiz. Yani insan doğduğu, gezdiği yerleri, hani oralar aynı şekilde gitmesinden mahsur var mı? Hayır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerif, seyahat ediniz sıhhat bulunuz buyuruyor. Şimdi gider, işte çocukluğu arada geçmiştir. Aa şu dağ böyleydi, bu tepe böyleydi, şurada ben çeşmem vardı, şurada pınar vardı falan. Yani çocukluğunu hatırlar, yad eder. Ondan sonra belki daha önce orada tanıdıklarının çocukları, sorunları var falan, onlarla görüşür. Bir faydası olur. Hani böyle durumlarda insan yanına Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından alıp, tamam mı? Oraya gittiği zaman, ya biz işte okuyorduk lan, burada da işte anamız, dedemiz, nemiz buradaydı, çocukluğumuz burada geçti. Hani bizi hatırlarsın falan, ya bizim de geçmişlerimizde sevap olur falan, onlar niyetiyle dersin, kitap verirsin. Dolayısıyla ne yapmış oldun? Emir maruf yapmış oldun. Emir maruf yapmış oldun. Ha, uygun olanlara. O kitabı okuyup da itikadını düzeltir veyahut da amele başlarsa sen de sevap kazanırsın. Gidilebilir mi? Gidilebilir. Bir de dinleyicimizin bir suali var. İlk dinleyicimizin. Hanefi mezhebinde başı meshetme durumunun hükmü nedir? Yani tamamının hükmü nedir? Şimdi Fatih Bey, dört mezhepte de başı meshetmek zaten ayet-i kerimede bildiriliyor. Şart.
1: Evet.
0: Farz. Başı meshetmek farz. Elleri dirsekleriyle beraber bir defa yıkamak farz. Yüzü bir defa yıkamak farz. Ayakları topuk kemikleriyle beraber bir defa yıkamak farz. Başı meshetmek de farz. Tamamını demediniz ha. Tamamı konusunda içtihat farkı var. Bir tek İmam Malik Hazretleri tamamını meshetmek farz buyuruyor. Ama İmam Hasan Ebu Hanife dörtte biri diyor farz. İmam Şafii Hazretleri bir parmak ucu kadar yeri farz diyor. Çünkü farz yani yine. Peki Hanefi ve Şafii mezhebindekiler için başın tamamını meshetmenin hükmü nedir? İkisinde de sünnettir.
1: Evet.
0: Yani şimdi Maliki mezhebini takdir edenler başın tamamını meshetmek lazım değil. Aa falan. Ya vası da arkadaş işte Şafii mezhebinde ol, ister Hanefi mezhebinde ol. Zaten kendi mezhebin sünnet demiş. Niye terk ediyorsun kendi mezhebinin sünnet dediğini, değil mi?
1: Evet.
0: Mesela abdestte niyet konusunda bir tek İmam Malik Hazretleri elleri yıkarken veya buyuruyor yüzü yıkarken. Diğer üçü yüzü yıkarken diyor. Sen yüzü yıkarken niyet ettim abdest almaya dediğin an dört mezhebede uymuş oluyorsun.
1: Evet.
0: Ve başın tamamını meshedince kendi mezhebinin sünnetini yerine getirdin. Maliki mezhebede uymuş oldun arkadaş ya. Zor bir şey değil ki. Yaptığın evet. Şey aynı şey. Değişen bir şey söz konusu değil. Efendim gelelim son dinleyicimizin sualine. Dedi ki trafikte de böyle dedi, ikimize yan yana durduk. Ben niye böyle yaptım falan deyince anama falan filan böyle küfretti dedi. İşte ben indim falan dedi. Jandarma da yakındı falan. Neyse de oradan çıktık dedi. Eve geldik dedi. Kanımım kızım falan anana sövülse ne olur falan filan demeye başladılar dedi. Niye indin arabadan, niye kavga ettin? Şimdi yani anasına avradına anadolu böyle. Çok ağır bir ifade.
1: Evet.
0: Ağır bir ifade. Şimdi böyle durumlarda yutsam bir türlü, yutmasam bir türlü. Onun da dedi hanımı çocukları var. Benim dedi arabada hanımı çocuklarım var. Yani dedi benim hanımım dedi bunu bu şekilde böyle söylemesi, yani anana sövseler ne olur falan. O öyle denmez. O öyle denmez. Ha der ki ya efendi ya çok haklısın. Fakat indin şimdi gelseler şey yapsalar cezası çok ağır. Arabadan evet. indin mi 180 bin lira falan.
1: Evet.
0: Ya durup dururken ya Allah'tan bulsun deyip çek. Yani onu sövmesiyle senin anan ayın çekildi bile ki gelecek hali yoktu. Yapmasaydın daha iyi olurdu. Demesi farklı. Anana sövseler ne olacak? Demesi farklı. Tahrik ediyor. Ve dinleyicimiz de buradan tabii üzülmüş şey yapmış falan. Daha önce de böyle şey. Yani bu sebepten dolayı dedi hanım dedi boşasam. Yok boşamasın. Yani şimdi hepimizin hatası var. Yani orada kendisi de aynı şekilde hatası var. Ama söylenen ve ortaya konan davranış uygun değil. Allah-u Teala hayırlısını vermeli.
1: Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz hocam.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
2: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, din kitaplarında hep ahiret için çalışmalı deniyor. Peki biz dünyada yaşıyoruz, yani ahiretin tarlası dünya aynı zamanda. Ahiret için çalışmak lazım da bir takım ihtiyaçlarımız da var. Dünya için hiç çalışmamalı mıyız manası çıkar bu sözden.
2: Hem şimdi bunun cevabını da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vermişler bir hadis-i şeriflerden, hadis-i şeriflerinde var. Meal olarak o hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için ve hemen ölecekmiş gibi de ahiret için çalışınız buyuruluyor. Zaten cevabı orada hazır. Yalnız dünyanın çeşitli tarifleri ve tanımları yapılmış. Mesela bir bu tanımlardan, tariflerden bir tanesi de ölmeden önce olan şeylere dünya denir diye bir tarif yapılmış. Ölmeden önce olan her şeye dünya denir. Tabi İslam alimleri bu konuyu izah ederken ve açıklarken, tabi kitaplarda da işte ahiret için hazırlanın, ahiret için çalışın ağırlık kazanıyor. Hatta Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerif var. Dünya geçilecek bir köprü gibidir. Bu köprüyü tamir etmekle uğraşmayın. Hemen geçip gidin buyuruyorlar. Dünya geçilecek bir köprü gibidir. Bu köprüyü tamir etmekle uğraşmayın. Hemen geçip gidin. Bu mahalde çok hadis-i şerifler de var. Tabi İslam alimleri, İmam-ı Gazali Hazretleri gibi, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi, Muhammed Refami Hazretleri gibi zatlar bu konuları açıklarken ve izah ederlerken zaten ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde de odak noktası ahiret. Peki odak noktası madem ki ahirettir, niye dünyaya geldik? Burada hiç çalışmayacak mıyız? Odak noktası ahiret olunca dünyadaki yaptığın işleri de oraya odaklıyorsun. Ahirete odaklıyorsun. Ve dolayısıyla ahiret işi olur. Onu izah etmişler. Şimdi izah ederken de buyuruyor ki Allah-u Teala önce ruhları yarattı. Ve sonra işte o ruhlar ana rahmine intikal ediyor. Cenin işte 120 günü geçtikten sonra o ruh bedenle birleşiyor. Sonra bedenle birleştikten sonra ana rahminde 9 ay falan kaldıktan sonra, 9 ay kaldıktan sonra dünyaya geliyor. Ha, ondan sonra İslam alimleri buyuruyorlar ki buradaki süre ne kadar? Mesela Adem Aleyhisselam bir rivayet 2000. Nuh Aleyhisselam işte 1000 seneyi geçmiş. 800 sene, 900 sene ömür süren ümmetler olmuş. Peki Muhammed Aleyhisselam'a, yani ruhlar aleminden ana rahmine, ana rahminden dünyaya indin. Ne kadar müddet verilmiş? Müddeti veren, süreyi veren de Cenab-ı Hak, yaratan. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine verilen ömür ise 60-65 sene ortalaması buyuruyor. Ha, zaten 100 seneye ulaşan çok nadirdir. 100 seneyi geçense parmakla gösteriliyor. Zaten 100 seneyi geçen hemen yakaladık mıydı mikrofonu tutuyoruz. Ne yedin de içtin de böyle de ömrün uzun oldu falan filan diye. Hiç bir şey yemesen, yeme ve içme ömrü uzatmaz. Allah-u Teala ona o kadar vermiştir. Ha, herkese nefes sayısınca ömür verilir buyuruyor. Bazısı bu nefesleri çabucak tüketir ve netice itibariyle öyle gider. Bazısı da rahat olur. Hani relax olur derler ya efendim. Evet. O şekilde hareket eder. Onda ömrü uzun olur. Hadise bundan ibarettir. Rahat yaşar, sinirlenmez, köpürmez, kızmaz, şunu yapmaz, bunu yapmaz. Şimdi İslam alimleri buyuruyorlar ki şimdi dünya, ruhlar aleminde yaratılmıştık. Ana rahmine indik. Orada 9 ay kaldık. Dünyaya geldin. Ne kadar sürecek ömrün? En fazla 100 sene. Peki ondan sonra kabir hayatı. Ne kadar bekleyeceksin? Mesela şimdi kitaplarda bilgi verilmiş. Şu anda biz vefat etmiş olsak Hicri biz 15. asırda bulunuyoruz. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam bildirdiği hadis-i şeriflere göre Hicri 20. asırda. Hicri ama. Yani şu anda biz miladi 21. asırdayız. Hicri şu anda 15. asırdayız. Dolayısıyla Hicri 20. asırda Hazreti Mehdi'nin geleceği alametlerinden öyle anlaşılıyor. Hazreti Mehdi'den sonra dünyanın ne kadar ömrü var? Ne kadar ömrü var? Yani şimdi Hicri 20. asra 500 sene var. Peki ondan sonra ne kadar? Hadi diyelim ki 1000 sene de öyle var dünyanın ömrü Hazreti Mehdi'den sonra. Ya var ya yok, bilmiyoruz artık. Yani şimdi ölmüş olsak, biz vefat etmiş olsak en az 1500 sene kabirde kalacağız. En az. Şimdi akıllı kimse ana rahmine mi yatırım yapar 9 ay? Zaten durdurmuyorlar, dünyaya geliyorsun. Ve en fazla 100 sene yaşıyorsun, buraya mı yatırım yapar? Yoksa 1500 sene kabire mi yatırım yapar? Ya akıllı kimse der ki ya salak mıyım ben der. Niye 100 seneye yatırım yapayım? 1500 seneye yatırım yaparım. Ama kabir de geçicidir. 1500 bilemedin 2000 sene kaldın. Ondan sonra mahşer yeri. Mustafa Bey kitaplarda öyle rakamlar geçiyor ki 50 bin seneden bahsediliyor.
3: Mahşer.
2: Evet.
3: Mahşer yeri.
2: Evet, mahşer yeri 50 bin seneden. Şimdi 100 seneye mi, 2000 seneye mi, 50 bin seneye mi yatırım yapıyorsun? Ya akıllı kimse der ki bir dakika hemşerim der ya, 2000 senede biter, 50 bin sene. Ama o 50 bin senede geç. Ondan sonra iki tane yer var, cennet ve cehennem. Bunun ikisi de sonsuz. Mustafa Bey, sonsuzu izah edemiyoruz, anlayamıyoruz, ifade edemiyoruz.
3: Sonsuz. Yani 50 bin senede sonsuzun yanında
2: bir kıymet ifade şey etmiyor. Değil, evet. Bir kıymet ifade etmiyor. Sonsuzun yanında 50 bin, 100 bin senenin de bir kıymeti yok. Evet. Dolayısıyla İslam alimleri buyuruyorlar ki, bak hemşerim, nereye yatırım yapmak istiyorsun? Önüne koyuyorlar. Onun için ahiret odaklı. Onun için ahiret odaklı. Ha bu şu demek midir? Efendim biz her şeyi bırakalım ahirete. Hayır değil. Dünyada dünya için lazım olan şeyleri kazanırken niyetini düzelttiğin zaman bile bunlar ahiret odaklı olmaya başlıyor.
3: Bu da ahiret için oluyor.
2: Evet, ahiret için oluyor. Evet. Mesela çalışacağım, zengin olacağım, para kazanacağım. Niyetimi düzeltiyorum. Ya Rabbi kendimin, çoluğumun, çocuğumun, ondan sonra akrabayı taallukatımın, gücüm yeterse konumun, komşumun rahatı için, insanlara faydalı olmak için, senin kullarına faydalı olmak için ve zekat verebilmek için, hayır hasenat yapabilmek için ben işime gidiyorum, çalışıyorum, onun için zengin olmak istiyorum. Niyetimi düzelttim. Hakikaten de elime para geçtikçe bu şekilde yapıyorum. Ne oldu? Ahiret odaklı oldu. Yani ahirete yatırım yapıyorum. Ne oldu ben? Dünyada yaşıyorum, çalışıyorum, zengin de oluyorum. Hatta ev yapıyorum ama niyetimi düzeltiyorum. Ya Rabbi diyorum, işte bu villada güzel ibadet yapabilmek, on sana senin kullarını toplamak, burada senden bahsetmek, sohbet etmek niyetiyle. Ne oldu şimdi? Senin o villan da aynı şekilde ahiret için vesile oldu. Bütün mesele din büyükleri anlatırken buyuruyor ki, dünyalık olarak ele geçen şeylerin dinimiz men etmemiş, yasak da etmemiş bunları elde etmek için. Ama bunların sevgisini kalbe koymayı yasak etmiştir. Bunların sevgisini kalbe koymaya. Yoksa villan da olsun, araban da olsun, ama sen yönünü ahiretten çevirir, bunlara taparcasına, arabaya, villaya, erkeksen kadına, kadınsan erkeğe, mevkiye, makama, şöhrete taparcasına bağlıysan, her şeyini feda edersen, şöhret sahibi olabilmek için, makam sahibi olabilmek için, para kazanmak için, iffetini, namusunu, dinini, her şeyini şey yapıyorsan, o zaman seni taptığın, işte İslam alimleri buyurlar ki, maksudun, mabudun olur. Senin maksadın neydi? İşte Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu bu dünyalık olan şeyleri elde etmekti. Onlar maksat edindin ve senin tanrın oldu. Halbuki bunlar maksat değil de vasıta kabul etseydin ne olacaktı? Bunlar da senin için ahirete yönelik yatırım malzemesi olacaktı. Yarın o sonsuz hayatta senin karşına mı çıkacaktı? Elbette. Bir de Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerif var Mustafa Bey. Zaten o işi özetliyor. Peygamber deminden beri anlattığım şeyi hepsini özetliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, dünya için dünyada kalacağın kadar çalış. Ahiret için orada sonsuz kalacağına göre çalış. Allahu Teala'ya muhtaç olduğun kadar itaat et. Cehenneme dayanabileceğin kadar güreşle. Yani başka bir şeye gerek kalmıyor. Bu hadis-i şerif her şeyi açıklıyor. Dünya için dünyada kalacağın kadar çalış. Efendim ben işte villalar yaptırdım, tamam. Ne kadar kalacaksın? Ben öğretmenlik yaptığım yerde bir kazada öğretmenken, orada işte ilk defa orada böyle bir zenginin birisi ilk defa böyle bir şatafatlı bir falan bir ev yaptırıyordu falan. Herkesin de gözü ondaydı. Mustafa Bey, adam yaptırdı, ettirdi, tam içine gireceği zaman öldü, biliyor musun?
3: İbretlik bir hadis.
2: İbretlik bir hadis. Giremedi içerisine. Yani şu, İslam alimleri buyuruyorlar ki burası geçici. Burası geçici. Devamlı değil. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti için de en fazla 100 sene bu. En fazla 100 sene. 100 senelik için tutup da buraya, tutup da buraya akıl kârı mıdır? Kalbini bardağa bağlamak, kalbini kaleme bağlamak, kalbini eve bağlamak, kalbini mevki makama bağlamak, kalbini şöhrete bağlamak akıllı kimsenin yapacağı bir yatırım değil. İslam alimleri buyuruyorlar ki Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam o hadis-i şerifini ölçü alarak, hüccet alarak hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için. Yani kendine bir kalem imal edeceksen bütün gücünü oraya vereceksin, başka şeylerle meşgul olmayacaksın. Onu yapacaksın ama bunu imal ederken de yaparken de ya Rabbi senin kullarına faydalı olmak, onlar istifade etmek, güzel yazılar yazsınlar, ondan sonra birbirlerine haberleşsinler. Hatta telefonu imal edeceksin, masa imal edeceksin, koltuk imal edeceksin. Bunların hepsinde niyeti düzeltince bunların karşısında para da elde ediyorsun. Bu parayla da zekat verebilmek, çoluğunun çocuğunun nafakasını temin edebilmek, hayır hasenat yaptırabilmek, yapabilmek, zekat verebilmek niyetiyle yapınca bunların hepsi oldu sana ahiret. Oldu sana ahiret. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam buyurdukları gibi dünya için dünyada kalacağınız kadar akıllı kimse yatırımını ahirete yapar. Çünkü orada sonsuz kalacak. Hatta Fudayl bin İyad Hazretleri buyuruyorlar ki mesela dünyada bir kimseye altından kupa verseler, altından. Ahirette de çömlekten, aynı topraktan bir çömlek verseler. Akıllı kimse çömleği tercih eder. Çünkü çömlek sonsuz kalır. Altından kupa geçicidir. Halbuki buyuruyor, esas altın kupa ahirettir. Toprak çanak çömlek ise dünyada geçici midir? Geçicidir. Onun için de efendim yatırımlarımızı, niyetimizi düzelterek hep ahiret odaklı mıdır? Evet, öyle yapmamız lazım efendim.
3: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Bugün de Osman Ünlü hocamızdan güzel bilgiler öğrendik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
4: Saadeti Ebediyeden.
5: Sırat Köprüsü deyince bildiğimiz köprüler gibi sanmamalıdır. Nitekim sınıf geçmek için imtihan köprüsünden geçilir diyoruz. Her talebe imtihan köprüsünden geçer. Hepsi buradan geçtiği için köprü diyoruz. Halbuki imtihanın köprüye benzeyen hiçbir tarafı yoktur. İmtihan köprüsünden geçenler olduğu gibi geçemeyip yuvarlananlar da olur. Fakat bu köprüden denize yuvarlanmaya benzemez. İmtihan köprüsünün nasıl olduğunu buradan geçenler bilir. Sırat köprüsünden de herkes geçecek, bazıları da geçemeyip cehenneme yuvarlanacaktır. Fakat bu köprü ve buradan geçmek ve cehenneme düşmek dünya köprüleri gibi ve imtihan köprüsü gibi değildir. Bunlara hiç benzemez.
6: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Ahmet Cüzeyriye Hazretleri. İkinci bölüm. Evliyanın büyüklerinden 1480-1580 seneleri arasında 75 sene yaşadığı tahmin edilmektedir. Daha önce yaşadığı rivayeti de vardır. Kabri Şırnak'a bağlı Cizre'de Kırmızı Medrese'dedir. Lakabı Nişani'dir. Ahmet Cüzeyri Hazretleri ilim tahsiline alim ve fazıl bir zat olan babası Muhammed Efendi'den ders alarak başladı. Arabi ve Farisi'yi mükemmel bir şekilde öğrendi. Bundan sonra Diyarbakır, İmadiye ve Hakkari'de ilim tahsil etti. Doğu Anadolu'nun pek çok şehir ve kasabalarını gezip gördü. Tahsilini tamamlayarak Diyarbakır'da icazet, diploma aldı. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretlerinin talebelerinden feyz alarak tasavvufta Ahrariye yolunda kemale erdi. Ahmet Cüzeyri Hazretleri, Cizre emiri II. Şeref'in oğlu Emir İmadettin ile dosttu. Birbirlerine karşılıklı şiirler yazıp gönderirlerdi. Karşılıklı yazdıkları bu şiirler, molla dedi, emir dedi manasında Guften Molla, Guften Emir adlı kitapta toplanmıştır. Emir İmadettin ile Ahmet Cüzeyri Hazretleri arasındaki yakınlık mezarda da devam etmiş, vefat edince İkisi de kırmızı medresede aynı kubbe altına defnedilmişlerdir. Ahmet Cüzeyri Hazretleri sevenlerine yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, Ebu Said-i Harras Hazretleri iblisi rüyada gördü. Ona vurmak için eline bir sopa aldı. Fakat gâibten bir ses, o sopadan korkmaz, kalpte bulunan marifet nurundan korkar dedi. Ebu Said-i Harras Hazretleri iblise seslenip, beri gel dedi. İblis, gelip de ne yapayım? Zira siz halkı kandırmak için kullandığım şeyi içinizden çıkarıp atmış bulunuyorsunuz diye cevap verdi. Ebu Said Hazretleri bu şey nedir diye sorunca İblis dünyadır dedi ve devam ederek ey Ebu Said ben sopadan korkmam. Ben ancak arifin kalbinin semasından doğan marifet güneşinin ışıklarından korkarım dedi ve yanından ayrıldı. Ebu Said-i Harras Hazretleri bir sohbeti sırasında firaset sahibiyle ilgili olarak buyurdu ki, firasetin nuru ile bakan, Cenab-ı Hakk'ın nuru ile bakmıştır. Firaset sahibinin ilminin aslı ve menbaı, sehiv, yanılma ve gaflet bahis konusu olmaksızın, Hak'tır. Daha doğrusu firaset, kulun diliyle söylenen Cenab-ı Hakk'ın hükmüdür. Sadık kul, daha amel etmeden, halis kul, amel edince amelin tadını alır. Şu dört şeyi, dört yerde sarf edersen, cenneti kazanırsın. Uykuyu kabirde, rahatı sırat köprüsünde, İftiharı ve övünmeyi mizanda, nefsin arzularını cennette. Ey insanlar! Şu üç şeyi seviyorsanız, biliniz ki onlar sizlerin değildir. Nefsinizi ve canınızı seviyorsanız, onlar Allahü Teala'nındır. Malınızı seviyorsanız, onlar da varislerinizindir. Alimlere ve evliyaya karşı çok hürmet gösteren, Ebu Türab-ı Nahşebi Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala kimi felakete düşürmek isterse, ona alimlerin ve evliyanın aleyhinde bulunma hasretini verir. Alim olan, karşısındakinin anlayışına göre konuşur. Ebu Türab-ı Nahşebi Hazretleri, haramlardan ve şüphelilerden şiddetle kaçınırdı. Bu hususta buyurdu ki, kul bütün gücüyle, günahlardan uzaklaştığı zaman Allahü Teala'nın yardımı, ihsanı her tarafını kaplar. Kalbin günahlar ile kararmasının alameti üçtür. Birincisi günah işlemekten korkmamak. İkincisi ibadetlerde gevşeklik. Üçüncüsü de vaaz ve nasihatlerin ona tesir etmemesidir. Ebu Türab-ı Nahşebi Hazretleri tevekkülle ilgili olarak buyurdu ki, tevekkül, kendini kulluk denizine atıp, kalbini Allahü Teala'ya bağlamaktır. Verirse şükretmeli, vermezse sabretmelidir. Senin bize ihtiyacın yok mu diye soranlara, Allahü Teala'ya muhtaç iken, size ve sizin gibilere nasıl ihtiyacım olur? Fakirin bulduğu şey gıdası, mahrem yerini örten şey ise elbisesidir. Kanaat, Hak Teâlâ'dan gıda ve güç almaktır. Hakiki zenginlik, dengin olan bir kimseye muhtaç olmaman, hakiki fakirlikse dengine muhtaç olmandır. Hac yolculuğu sırasında beraberinde bulunan Ebu Abbas Rakki şöyle anlattı. Mekke-i Mükerreme yolunda, Ebu Türab Nahşebi Hazretleri ile beraber gidiyorduk. Talebelerinden birisi ondan su istedi. Ebu Türab Hazretleri ayağını yere vurunca bir pınar kaynadı. Birisi ben bardakla içmek istiyorum dedi. Ebu Türab Hazretleri elini toprağa vurdu. Ona beyaz camdan bir bardak verdi. Bu bardak gördüğüm bardakların en güzeliydi. Hepimiz aynı bardakla su içtik. Mekke-i Mükerreme'ye kadar o bardak yanımızdaydı. Bir gün Ebu Türab Hazretleri bana Allahü Teala'nın kullarına ikramda bulunduğu bu işler ve kerametler hakkında talebelerin ne diyor diye sordu. Ben de hepsinin bunlara inandığını ve kabul ettiklerini söyledim. Bunun üzerine Ebu Türab Hazretleri, ben sana ahval bakımından sordum. Sen ise onların o mevzuda hiçbir sözünü söylemedin. Senin talebelerin bu hallerin Allahü Teala'nın onlara mekri ilahisi olduğunu söylüyorlar. Halbuki durum onların dediği gibi değildir. Şayet bu hallere meyil duyulur, onlar arzu edilirse mekri ilahi olur. Fakat böyle bir istek olmadan böyle haller zuhur ederse bu Rabbanilerin mertebesidir buyurdu. Ebu Türab Hazretlerinin bu sözündeki önemli olan husus şudur. Kerametler ve keşifler yalnız ona rağbet duyan, o hallerin kendisinde zuhur etmesini arzu eden kimseler içindir. O kimsenin bütün maksadı ve arzusu bu kerametler olur. Bir kısım kimseler kerametlere itibarda o kadar ileri gittiler ki bu sebeple manevi ihsanlardan mahrum kaldılar. Bazıları ise bunlara meyletmediler. Doğru olan Ebu Türab Hazretlerinin kerametlere meyletmenin, onları arzu etmenin noksanlık olduğunu anlatmak istediği sözdür. Hiçbir arifin inkar etmediği husus, arif olanın keramete arzu ve meyil duymamasıdır. Onun maksadı ve arzusu keramet değildir. Keramet, ariflerin yolunda meydana gelir. Arzusu, hedefi ve matlubu bu olan kimse aldanmıştır ve helâke gider. Böyle kimse arzu ettiği kerametlere de ulaşamaz. Kerametlere sadece isteği ve maksadı keramet olmayan kimseler kavuşur. Ebu Übeyd Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları cehennemden korumalısınız. Onlara Müslümanlığı öğretmelisiniz. Öğretmez iseniz mesul olacaksınız. Zekatını ödemeyen her büyük mal sahibi zengin kişi, elbette kıyamet günü kendisiyle sahip olduğu mal artmış olarak getirilecektir. O hazine levhalar haline getirilip ateşte kızdırılacak ve sahibinin alın, sırt ve yanları bununla yakılacaktır. Bu azap gün boyunca ve Allah'ın kulları arasında hükmüne kadar sürecektir. Levhalar soğudukça tekrar kızdırılır. Daha sonra da bu kimse cennet veya cehenneme giden yolu görecektir. Ebu Ubeyd Hazretleri buyurdu ki, zekat vaktinden evvel verilebilir. Verilince sahibini mesuliyetten kurtarır. Halbuki namaz ancak vakit girdikten sonra eda edilebilir. Namaz Allahü Teala'ya ait bir hak olarak kullar ile Allah arasında olan bir farzdır. Zekat ise Allahü Teala'nın fakirlerin bir hakkı olarak zenginlerin mallarında farz kıldığı bir vecibedir. Kişinin nafakasından sorumlu olduğu kimseler aile ve çocuklarıdır. İhtiyaç içinde olurlarsa anne ve baba da bunlara dahildir. Ebu'l-Hüseyin Nuri Hazretleri Bağdat'ta yaptığı nasihatlarla insanların dünya ve ahirette saadete kavuşmaları için çalıştı. Sonra Mısır'a gitti. Mısır'a varınca kendisinden nasihat etmesini istediklerinde, kim yaptığı işlerde Allahü Teala'nın rızasını gözetmezse hallerinde Allahü Teala'yı göremez. Kim Allahü Teala'nın kendisini daima bildiğini ve gördüğünü düşünmezse Allahü Teala da ona rahmet nazarıyla bakmaz buyurdu. Ebu'l-Hüseyin Hazretleri zayıf ve halsiz bir ihtiyara kırbaç vurulduğunu, o haline rağmen ihtiyarın sabrettiğini gördü. bu kadar halsiz ve güçsüz olmanıza rağmen nasıl bu kadar ezaya sabredebiliyorsunuz diye sordu. İhtiyar, evladım, belaya sabretmek ve tahammül etmek beden ile değil, himmet iledir dedi. Hazreti Nuri, peki sabır nedir deyince ihtiyar, sabır, bela geldiği zamanki halin ile bela gittiği zamanki halin eşit olmasıdır dedi. Ebul Hüseyin Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala bütün kalplere nazar kıldı. Kendisini görmeye Muhammed aleyhisselamın kalbinden daha şevk ve ihtiyaç duyan bir kalp bulmadı. O sebeple Allahü Teala'yı görme ve onunla konuşma halini çabuklaştırmak için kendisine miracı nasip eyledi. İnsan, mahlukları, eşyayı görmekle değil, bunları görünce bunları yaratan zatın büyüklüğünü düşünmekle huzur bulur. Dünya, Allahü Teala'nın dinine hizmet, ahiret ise Allahü Teala'ya kurbet, yakınlık yeridir. Alimin ölümü büyük bir musibettir. Şeytan ve onun yardımcıları Allahü Teala'nın ve Müslümanların düşmanlarıdır. Şeytan ve yardımcıları Müslümanlar için birçok fitneler hazırlarlar. Maksatlarına erişebilmek için alimlerin yok olmasını beklerler. Çünkü alim onların batıl işlerine ve yardımcılarına mani olmaktadır. Bir kısım insanlar şöhrete yapıştılar. Kendilerinden bahsedilmeyi arzu ettiler. Halbuki onlardan önce de işledikleri bid'atlerle şöhrete kavuşanlar oldu. Fakat hayır yolunda, doğru yolda tabi olmak, şer, kötü işlerde başkan olmaktan daha hayırlıdır. Abdullah bin Mesud Hazretleri buyurdu ki, Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesine tabi olunuz. Bid'atleri yapmayınız. Her bid'at dalalettir, sapıklıktır. İbn Ömer Hazretleri, insanlar güzel görse bile her bid'at dalalettir buyurdu. Ebu Musa Hazretleri, Allahü Teala'nın ilim verdiği kimse onu insanlara öğretsin. Fakat bilmediği şeyi söylemekten sakınsın. Yoksa kendisini ilgilendirmeyen bir şeye karışmış olur, dinden çıkar buyurdu. Hamdun-u Kassar Hazretlerinin kendisine sordular ki, eski büyüklerin sözleri bizim sözlerimizden daha tesirliydi. Bunun hikmeti nedir? Cevabında buyurdu ki, onlar Allahü Teala'nın rızası, İslamiyetin izzeti, yükselmesi ve nefslerinden kurtulmaları için konuşurlardı. Biz ise nefsimiz için dünyalık ele geçirmek ve insanlar tarafından kabul görmek için konuşuyoruz. Böyle olunca elbette sözlerimiz kimseye tesir etmez. Kendisinden nasihat isteyen bir kimseye dünya için hiçbir şeye kızma buyurdu. Buyurdu ki, kim kendi nefsini Firavun'un nefsinden daha hayırlı zannederse kibirli olduğunu göstermiş olur. Geçmiş büyüklerin ahlak ve yaşayışlarını inceleyen kendi kusurlarını anlar ve büyüklerden geri kalma sebeplerini öğrenir. Eshab-ı kiramın, selef-i salihinin, velilerin hayat hikayelerini okumak iyi huylu olmaya sebep olur. Kendinde bulunduğu zaman gizli kalmasını istediğin bir şeyi başka birinde görürsen ifşa etme. Bir sarhoşla karşılaşırsan ona buğz etme, kötü söyleme. Çünkü o duruma sen de düşebilirsin. Cömertlik kadar güzel, cimrilik kadar çirkin bir huy bilmiyorum. Söz öyle olmalı ki tekrar etmeye lüzum kalmamalı, tesirini hemen göstermelidir. Dostlar arasındaki ülfetin, yakınlığın kalkması, dünya sevgisindendir. İçinden çıkamadığınız mevzularda alimlere gidip sorunuz. Onlardan istifade edebilmeniz için kendinizi hiç kabul edip cahil olduğunuzu söyleyerek samimiyet, tertemiz bir kalp ve edep ile gitmeniz lazımdır. Alim, ilmi onunla amel etmek, ilme uymak için öğrenir. Sözü dinlenilen ve yaşayışı büyüklerin yaşayışına uygun olan kimsedir. Alimler huşu sahibidirler. Süsleri vera ve takva, sözleri Allahü Teala'yı zikir ve onun emir ve yasaklarını insanlara bildirmek, susmaları Allahü Teala'nın nimetlerini tefekkürdür. İnsanlara çok nasihat ederler. İnsanların ayıplarını yüzlerine vurmazlar. Allahü Teala'dan başka her şeyden yüz çevirirler. Hepsi ahirete yarayan işlerle meşgul olurlar. Kulun Rabbini unutup onun rızasını aramayı bırakıp nefsinin esiri olmasıdır. Dünya için süslenen, kendisine bir fayda ve zarar vermeye gücü yetmeyen kimselere, insanlara karşı gösteriş yapmasıdır. Böyle kimseden daha aşağı kimse yoktur. Dünyayı gözünde küçültmezsen, dünya ehli gözünde küçülmez. İnsan gücü yettiği kadar kendi kusurlarını görmeye çalışırsa, kendini beğenme belasından kurtulur. Büyüklerden bir zata tevekkül nedir diye sorulunca, 10.000 dinar paran olsa, 1 dinar da borcun olsa, bu borcun üzerinde kalmasından ölmeden önce emin olmamandır. Aynı şekilde 10.000 dinar borcun olsa, bunu ödeyecek hiçbir şeyde bırakmasan Allahü Teala'nın o borcunu ödeyecek bir vesile vermesinden ümit kesmemendir buyurmuştur. Eğer kulun başına bir bela gelecekse, bunun alameti kalbin Allahü Teala'yı anmamaya başlamasıdır. Artık kalp bundan sonra gaflete dalar. İlim sahipleri Allahü Teala'dan daha çok korkar. Zühd insanın kalbini dünya sıkıntılarından uzak tutar. Allahü Teala'nın yüceliğini ve büyüklüğünü tanımak tövbe etmeyi temin eder. Her şeyin bir cevheri, özü vardır. İnsanın da cevheri akıldır. Aklın cevheri sabırdır. Kim Allahü Teala'nın verdiği nimetlere şükretmezse o nimetin elinden alınmasını istemiş olur. Gayretini başkasının ayıplarını aramakta değil, kendi nefsini ıslah etmek için harca. Allahü Teala'nın senin için murad ettiğine, dilediğine razı ol. Abdullah bin Mesud Hazretleri şöyle buyurur: Allahü Teala'nın senin hakkında yaptığı taksimine razı ol. Böylece insanların en zengini olursun. Allahü Teala'nın haram kıldığı şeylerden uzaklaş, onları yapma. Böylece günahlardan en çok sakınan bir kimse olursun. Allahü Teala'nın emirlerini yerine getir. İnsanların en abidi olursun. Halini Allahü Teala'ya arz et. Sadece ondan yardım iste. Halini insanlara şikayet etme. Kul için en doğru yol ilimle amel etmek, Allahü Teala'nın korkusuyla haramlardan sakınmaktır. Günahla nefsini yad etme, günahta ısrar etme. Fakirlik zamanında Allahü Teala'ya sığın. Her halinde Allahü Teala'ya muhtaç ol ve onun her emrinde ona tevekkül et. Sana zulmedeni affet. Amelinle mağrur olmaktan sakındığın gibi ilimle gururlanmaktan sakın. Yakınının, fakirin ve komşunun hakkını gözet. Konuşmadan hoşlanmayanın yanında konuşma. Mazlum kardeşine yardım et. Zamanını iyi değerlendir. Günahlar gaflet getirir. Gaflet ise kalbin katılaşmasına sebep olur. Kalbin katılaşması insanı Allahü Teala'dan uzaklaştırır ve Allahü Teala'dan uzaklık ise cehenneme götürür. Dilin farzı ve vazifesi sükûnet ve öfke zamanlarında doğruluktan ayrılmamak. Gizli ve açık, hiç kimseye eziyet etmemektir. Gözün farzı ve vazifesi haramlardan korunmaktır. Kulağın farzı ve vazifesi helal olmayan şeyleri dinlememektir. Lisanından sonra insanoğlu için en tehlikeli ağza kulağıdır. Çünkü kulak kalbin en büyük elçisidir. Fitne bataklığına en fazla dalan kulaktır. Burnun farzı ve vazifesi burun, kulak ve göze tabidir. Dinlemesi ve bakılması caiz olmayan bir şeyin koklanması da caiz değildir. Ellerin ve ayakların farzı ve vazifesi Allahü Teala tarafından haram kılınan şeylere uzanmaması ve başkalarının hakkından sakınmasıdır. Allahü Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin.
4: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, her kim perşembe ve pazartesi günleri oruç tutsa, Hak Teala Hazretleri o kula 700 sene oruç tutmuş gibi sevap verir. Bugünkü konumuz kabir hayatı. Değerli dinleyenler, İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, kabirde azap yapılacağı sahih ve meşhur hadislerle, hatta Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle bildirilmişken, çok kimsenin bunda şüphe ettiği, hatta inanmadığı, böyle şey olmaz dediği görülüyor. Ölüye azap yapılsaydı, dirilerde olduğu gibi çırpınır hareket ederdi diyorlar. Ölülerin hali, dünyadaki dirilerin hayatı gibi değildir. Dünyanın nizamı için, buradaki hayatta hem his hem de iradeyle hareket vardır. Kabir hayatında ölülerin azap ve elem duymaları için yalnız hissetmeleri yetişir. Kabirde ruhun bedene bağlanması, diriyken bağlanmasının yarısı kadardır. İşte bunun için ölüler, azabı duydukları halde hareket etmez ve kıpırdayamazlar. Şüpheleri gidermek için şunu da bildirelim. Aklın eremeyeceği, anlayamayacağı çok şeyler vardır. Her şey akılla anlaşılsaydı, peygamberler gönderilmezdi. Akıl çok şeyi anlayabilirse de, her şeyi anlayamaz. Kabir azabı rüya gibi değildir. Kabir azabı azabın görüntüsü değil, azabın kendisidir. Kabir azabı ahiret azaplarındandır. Dünya azapları ahiret azapları yanında hiç kalır. Eğer ahiret azaplarından bir kıvılcım dünyaya gelse, her şeyi yakar, yok eder. İmam-ı Suyuti Hazretleri buyuruyor ki, ruh cesedine bilmediğimiz bir halde bağlıdır. Bu bağlılıkları dünyadaki bağlılıklar gibi değildir. Rüya gören kimsenin gördüğü şeylere olan bağlılığı gibidir. Fakat ölülerin cesetlerine ve başka şeylere bağlılıkları, rüya görenin bağlılığından pek çok kuvvetlidir. Ruhların kendi cesetlerine tesir ve tasarruf etmelerine ve kabirde bulunmalarına izin verilmiştir. Meyyit kabirden çıkarılıp başka kabre konursa, ruhun bedenle olan bağlılığı bozulmaz. Beden çürüyüp toprak maddeleri sıvı ve gaz haline gelince de bu bağlılık yine devam eder. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kabir dünya konaklarının sonu, ahiret menzillerinin ilki olup, ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur. Mümin ölü için cennetten yaygı serilir. Cennet elbiseleri giydirilir. ona cennetten bir kapı açılır. Kabre cennet kokuları yayılır. Yanına güzel yüzlü, güzel elbiseli, güzel kokular saçan biri gelir. Buna sen kimsin diye sorarlar, o da senin salih amelinim der. Bunu işitince, ya Rabbi kıyamet çabuk kopsa da çoluk çocuğuma ve nimetlere kavuşsam der. Salih bir kul mezara konulunca iyi amelleri etrafını sarar. Onu muhafaza ederler. Azap melekleri gelince namaz karşılarına çıkıp Allah için çok kıyamda durmuştu der. Sonra oruç karşılarına çıkar. Dünyada çok susuzluk çekmişti der. Sonra hac ve Allah yolunda harpleri karşılarına çıkar. Bu beden çok eziyet çekmişti derler. Daha sonra verdiği sadakalar der ki, buna dokunmayın, bu elle çok sadaka vermişti. Melekler de çok güzel, mübarek olsun diyerek geri dönerler. Sonra rahmet melekleri cennetten bir yatak getirip yayarlar. Mezar ona gözün görebildiği kadar geniş ve nurlu olur, kıyamete kadar böyle devam eder. Eshab-ı kiram zamanında salih bir zatın fasık bir yeğeni vardı. Bu genç ölüm hastalığına yakalanınca amcası dedi ki, ey yeğenim, ömrünü boşa geçirdin, ölünce halin ne olacak? Ölünce beni anneme teslim etseler beni ne yapardı? Elbette cennete götürürdü. Şimdi ben Rabbime gidiyorum, Allahü Teala kulum beni zannettiği gibi bulur buyurduğuna göre elbette ona hüsnü zannım vardır. O annemden daha merhametlidir. Rahmeti bol olan da beni cennete koyar. Amcası, inşallah zannettiğin gibi olur dedi. Nihayet yeğeni öldü. Defnetmek için mezarına inen amcası, heyecanla Sübhanallah diye bağırdı. Sebebini soranlara dedi ki, kabri çok genişlemiş ve nurla dolmuş olarak gördüm. İmam-ı Yafii Hazretleri buyuruyor ki, ölenleri iyi veya kötü halde görmek, Cenab-ı Hakk'ın bazı kullarına ihsan ettiği bir keşiftir. Dirilere nasihat vermek ve ölülere hayırlı bir iş yapılmasına vesile olmak içindir. Ölüleri görmek daha çok rüyada olmaktadır. Uyanıkken gören evliyada vardır. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'nin de bulunduğu bir toplulukta Hazreti Ömer'e buyurdu ki, ya Ömer, ölünce seni dar bir mezara koyarlar. Münker nekir gelir. Gözleri şimşek gibi çakar. Sesleri gök gürültüsü gibidir. O zaman ne yapacaksın? Hazreti Ömer sual etti ki, ya Resulallah, o zaman şimdiki gibi aklım başımda olur mu? Evet ya Ömer. Öyleyse korkmam. Allah'ın izniyle onlara gereken cevabı veririm. Hazreti Ömer vefat etti. Defnettiler. Hazreti Ali telkin beklerken Münker Nekir sorguya başladılar. Rabbin kim? Hazreti Ömer sual meleklerine sordu. Siz kaç günlük yoldan geldiniz? 7000 yıllık yoldan geldik. Siz bu kadar uzak yoldan geldiniz ve Allah'ı unutmadınız da ben birkaç dakikalık yoldan gelir de nasıl unuturum? Melekler dediler ki, biz senin böyle cevap vereceğini biliyorduk. Ancak emrolunduğumuz için böyle sual ettik. Hazreti Ömer buyurdu ki, ümmeti Muhammed'e böyle heybetli gelmeyeceğinize söz vermedikçe sizi serbest bırakmam. Meleklerden söz alınca onları bıraktı. Bunları müşahede eden Hazreti Ali, ya Ömer, sözünün eriymişsin buyurdu. Kabir ehli de acı ve zahmet çektiği için Peygamber Efendimiz ölünün kemiklerini kırmayı yasaklamıştır. Kabrin üstüne oturan kimseye buyurdu ki, ölüye kabirlerinde eza etmeyiniz. Diriler evlerinde elem, zahmet duyup hissettikleri gibi, ölü de kabrinde öylece elem ve eza duyar. Ölü kabre konulunca ardından gelenlerin ayak seslerini duyar. Mezardan başka onunla konuşan olmaz. Mezar der ki, benim nasıl olduğumdan ve bendeki korku ve sıkıntılardan sana söylenilenler azdır. Benim için ne hazırladın? Yazıklar olsun sana ey insanoğlu.
7: ben varken neye gururlandın? Benim sıkıntılı, karanlık, yalnız ve böceklerle, kurtlarla dolu bir yer olduğumu bilmiyor muydun? Üzerimden geçerken bir ayağın geride, bir ayağın ileride şaşkınca durduğun zaman neye aldanmıştın? Eğer o kimse salihlerdense bir ses der ki, ey mezar, neler söylüyorsun? O doğruluk üzereydi. Emri maruf nehi münker yapardı. Ona elbette yeşil bahçeler hazırladım. Sonra bedeni nura çevrilir, ruhu göğe çıkarılır. Ölü yakınlarının kendisine bağırarak ağlamasından azap duyar. İnsanların yaptıkları işler, pazartesi ve perşembe günleri Allahü Teala'ya arz olunur. Enbiyaya, evliyaya ve ana babaya cuma günleri gösterilir. İyi işleri görünce sevinirler. Yüzlerinin parlaklığı artar. Kötü işlerinizi görünce üzülürler. Allah'tan korkun. Ölülerinizi incitmeyin. Meyyit kabre konulunca ne kadar salih olsa da kabir onu sıkar. Nitekim Eshab-ı Kiram'ın büyüklerinden Sa'd bin Muaz Hazretleri sayısız fazilet ve kerametler sahibiydi. Hatta vefat edince Arş-ı Rahman onun için titremişti. Buna rağmen kabre konulduğunda toprak onu sıktı. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, toprak Sa'd bin Muaz'ı öyle sıktı ki iki tarafındaki kemikler birbirine geçti. Ölü imansızsa kabir onu öyle sıkar ki kaburga kemikleri birbirine geçer. Kabirden kalkıncaya kadar azap içinde kalır. Kabir sıkması kafirlere azap, müminlere ikram içindir. Mesela bir anne kaybolan oğlunu bulsa sevinir.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruh. Kabir Azabı. Seyyid Mir Muhibbullah adındaki bir zata mektup yazıp şöylece başladı nasihata: Allah bizi ve sizi şerefli ceddinizin yolunda bulunmayı her an nasip eylesin. Merhametli efendim, dünya kazanç yeridir. Bu zaman da devamlı her gün azalıverir. Geçer ise bu ömür hep günah işlemekle, yarın pişman olmaktan başka şey geçmez ele. Öyleyse ölmeden artık uyanmalıyız. Parlak olan bu dine uygun yaşamalıyız. Ancak böyle yaparsak kurtulmamız umulur ve böyle kazanılır ebedi rahat, huzur. İşte dünya hayatı iş yapacak zamandır. Keyif yapıp eğlenecek zamana daha vardır. İnsan iş zamanını keyif ile geçirirse ne elde edebilir mahşer günü o kimse? Bir çiftçi tohumunu ekmez ise iş günü, yarın alabilir mi tarlanın mahsulünü? Biri sual etti ki, kabirdeki azaplar rüyada acı duymak gibi mi olacaklar? Buyurdu ki, katiyen rüya gibi değildir. Kabirdeki azaplar azabın kendisidir. Rüyada görünenle aynıdır sanma sakın. Onunla bir ilgisi yoktur, hiç uzak yakın. Çünkü kabir azabı ahiret azabıdır. Hem ruha hem bedene birlikte azap vardır. Rüya ise bir ruhun bedenden ayrılarak bir şeyler görmesidir, sadece ruh olarak. Hem de kabir azabı ahiret azabıdır. Dünya azabı ise ona göre pek azdır. Oradan bir kıvılcım dünyaya gelse eğer, dünyadaki her şeyi hemen yakar yok eder. O dedi, rüyada da ve insan ölünce de ruh bedeni terk edip çıkıyor neticede. O halde niçin rüya dünyadan addedilir, kabirdeki azaplar niçin ahirettendir? Buyurdu ki, uykuda ruh çıksa da bedenden, bu keyfe, eğlenceye gidene benzer aynen. Gülerek, sevinerek evinden çıkar gider, yine sevinç içinde geriye eve döner. Ölürken ki ayrılış benzemez buna fakat, değildir onun gibi hiç neşeli ve rahat. Bu dahi şu kimsenin haline benzer aynen, evleri binaları yıkılmıştır tamamen. Vatanı haraptır ki yoktur artık bir evi, hiç dönmemek üzere terk etmiştir bu yeri. Olmaz neşe ve sevinç böyle bir terk edişte, çok acı ve güçlükler olur böyle gidişte. Uyuyan bir kimsenin vatanı bu dünyadır. Ona dünyaya uygun muamele yapılır. Öleninse vatanı ahiret olur artık. Ona da iş yapılır ahirete muvafık. Zira bir hadiste buyurdu ki o server, kıyameti kopmuştur ölürse insan eğer.

0: Abdullah el-Ensari Hazretleri buyuruyorlar ki, kişinin sözü amelinden çok olursa aklı noksandır.
1: Bağdı Sabah.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
5: Bes, bes, bes, Allianz'tır. Bes, bes, bes, Allianz.

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
5: Etiketine yazın, gönderin. Sizin düşünceleriniz bizler için çok önemli. Hem altta tüm Türkiye okusun, hem de biz de burada sizin düşüncelerinizle birlikte. Hem belki istediğiniz bir konu vardır, onu dile getiririz. Bir derdinizi anlatırsınız. O yüzden mesajlarınızı bekliyoruz. Günaydın Türkiye başlıyor.
6: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir mesaj geldi. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlayarak Türkiye'nin garantör ülke olarak desteğini süreceğini vurguladı. Az sonra... Terörsüz Türkiye sürecinde gözler çerçeve yasaya çevrildi. Teklifin meclis tatile girmeden yasalaşması hedefleniyor. Bu kritik görüşme öncesi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partiler turuna çıkacak. Az sonra... Ahbap Derneği soruşturmasında 3. dalga operasyonun yankıları sürüyor. Dosyaya giren bilirkişi raporunda mali ilişkilere ve mal varlığına ilişkin dikkat çeken tespitler yer aldı. Oğuzhan Uğur'un savcılıkta ifadesine de ulaşıldı. Az sonra...
5: Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar 2026 YKS sonuçlarını yksesonuc.ösym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. TYT'de 5 birinci çıkarken AYT sayısalda Şerif Efe Dartar, AYT sözelde Enes Salahattin Coşkun, AYT eşit ağırlıkta ise Tuğsen Bahar birinci oldu. Yabancı dil testinde de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça'da birinciler belli oldu. Adaylar 2026 YKS sonuçlarını yksesonuc.ösym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sonuçlara ilişkin adaylarımızı, onlara destek olan ailelerimizi ve sürece aktif katkı sağlayan tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyor. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum dedi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen törenlerle kutlandı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Türklerinin hakları konusunda sert açıklamalarda bulundu.
7: ...52. yılda da coşku aynıydı. Adada bayram havası vardı.
8: Yeryüzünü titreten Fatihlerin oğluyum. Komandoyuz, güçlüyüz.
7: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ana vatan ve garantör ülke Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının haklı davasına destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.
9: Ana vatan ve garantör Türkiye'nin güçlü desteğiyle KKTC halkı kendi vatanında ve şanlı bayrağının altında hürriyet, refah ve güven içinde yaşamaya devam edecektir. Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır.
7: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törenlere Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz anıt özel defterini imzaladı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rum kesimini ve Avrupa Birliği'ne hedef aldı.
9: Rum lobisinin Avrupa kurumlarını istismar ederek yürüttüğü dezenformasyon girişimlerini de bir kez daha kınıyor ve yok hükmünde gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin yer almadığı, Kıbrıs Türk'ünün haklarının ve Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarımızın yok sayıldığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağı bilinmelidir.
7: Kutlamalar kapsamında adada bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti. Yaşar Güler anıta çelenk, şehitlerin mezarlarına ise tek tek karanfil bıraktı.
10: Kurtarma Şube Müdürlüğü ve 6 ilçe...
7: Törenlere Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar damga vurdu. Türk yıldızları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti semalarındaydı. Solo Türk uçakları da gösteri uçuş yaptı.
5: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir mesaj geldi. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı. Türkiye'nin garantör ülke olarak desteğini süreceğini vurguladı.
11: Mesajın etti. Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkına desteğinin süreceğini vurguladı.
12: Anavatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız.
11: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerle kutlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde kahraman şehitleri rahmetle, gazileri ise şükranla andığını belirtti. Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbi duygularıyla kutladığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum dedi. Türkiye'nin ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkının haklı davasına destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.
5: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde adanın kaderini değiştiren kahraman gazilerimiz konuştu. Yıllar geçti, saçlar aklar düştü ama yüreklerindeki o vatan sevgisi bir milim bile oynamadı. Gazilerimizin tüyleri diken diken eden şahitlikleri tarihi harekat görüntüleriyle geliyor ekranlara.
11: Gökten çelik bir yağmur gibi indiler, denizden dalga dalga kıyıya vurdular. Tarih 20 Temmuz 1974. Türk askerinin adaya ayak bastığı o an Kıbrıs'ın kaderi sonsuza dek değişti. O destanın üzerinden tam 52 yıl geçti. Saçlara aklar düştü ama kahraman gazilerimizin yüreğindeki o sarsılmaz vatan sevgisi milim oynamadı. Gazi Coşkun Adaber harekat günü jandarma komando birliğindeydi. Helikopterle indirildiklerinde dünya askeri tarihine geçecek bir operasyonun parçası olduklarını biliyorlardı.
13: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapmış olduğu çıkartma, tarihe geçen bir çıkartma. İngiliz basınının bir tanesi bunu söylüyordu. Gidin diyordu, nasıl bir çıkartma yapılır? Türk Silahlı Kuvvetleri'ne öğrenin.
11: Adaya adım attığı ilk saniyeleri dün gibi hatırlayan bir diğer isimse Kıbrıs gazisi Hacı Özdaş. Harekatta topçu ve uçak savar nişancısı olarak görev yapan Özdaş, savaştan hemen sonra gemiden karaya ayak bastıklarında karşılaştıkları o ağır atmosferi anlatıyor.
14: Biz orada artık kopmuştuk. Kıbrıs'a bir girdik sabah saat 4. Ateş kokusu, kan kokusu, barut kokusu, Kıbrıs yanıyor zaten. Askerlerini çıkardık, adam yeri 3 defa öptü. Ben ağlıyorum o şekilde, başka dedi ki ağlama. Benim komutanım, sen de ağlıyorsun.
11: Zaman geçti, takvimler değişti, saçlara aklar düştü. Ancak o gün vatanı korumak için göğsünü siper eden kahramanların yüreğindeki o sarsılmaz inanç milim oynamadı.
14: 73 yaşındayız. Eğer bir dahaki olsun, seve seve giderim. Vatanımız için, milletimiz için, bayrağımız için giderim.
11: ...52 yıl önce adaya barış ve özgürlük götüren o eller bugün aynı kararlılıkla selam duruyor.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler çerçeve yasaya çevrildi. Teklifin meclis tatile girmeden yasalaşması hedefleniyor. Bu kritik görüşme öncesi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partiler turuna çıkacak.
11: Terörsüz Türkiye sürecinde artık son viraja girildi. Gözler meclise sunulacak çerçeve yasaya çevrildi. Bu kapsamda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti turlarına çıkacak.
15: Artık bundan sonra bu işin savsaklanmadan, geciktirilmeden ve asla en ufak bir detayı ihmal edilmeden iyi planlanarak yapılması ve Türkiye'nin bu adımı atması şarttır.
11: Çerçeve yasanın 10-12 madde olması öngörülüyor. Bu hafta siyasi partilere gönderilmesi beklenen çerçeve yasa taslağı için Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret edecek. Kurtulmuş'un ilk durağı 21 Temmuz Salı günü Milliyetçi Hareket Partisi olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi meclisteki makamında ziyaret edecek. İki isim çerçeve yasa taslağına ilişkin görüş alışverişinde bulunacak.
15: Bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz. Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır.
11: Kurtulmuş'un aynı gün ikinci ziyaret noktası da DEM Parti. Yine mecliste yapılacak görüşmede eş genel başkanlar Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ve grup başkan vekilleriyle görüşecek. DEM Partili isimlerin yasa taslağına ilişkin eleştirileri, beklentileri ve önerileri masaya yatırılacak.
15: Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz. Ayrıca bu yasa, çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır.
11: Öte yandan Kurtulmuş süreç kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüşecek. Meclisteki mermerli salonda yapılacak görüşme MHP ve DEM Parti ziyaretinin hemen ardından gerçekleşecek. Kurtulmuş 22 Temmuz Çarşamba günü de AK Parti grubuyla bir araya gelecek. Bu görüşmelerde yasanın içeriğinin nasıl şekilleneceği değerlendirilecek. Uzlaşı olması halinde teklif meclis tatile girmeden yasalaştırılacak.
15: Ümit ederim ki çok kısa bir süre içerisinde yasal hazırlıklar da tamamlanır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na önce komisyonlara ardından da genel kurula getirilmiş olur.
5: Ankara'nın gündemiyle devam edelim. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, CHP'lilerin dokunulmazlıklarının kalkıp kalkmayacağı konusuna son noktayı koydu. Bizim mecliste dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin bir gündemimiz yok dedi. Usta, terörsüz Türkiye çerçeve yasa teklifi geldiği takdirde meclisin olağanüstü toplanabileceği mesajını da verdi.
16: Bizim mecliste şu anda öyle bir gündemimiz yok.
11: Cumhuriyet Halk Partililerin dokunulmazlıklarının kalkıp kalkmayacağı konusuna son noktayı koydu. Terörsüz Türkiye hedefi ve suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemeyi değerlendirdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, Türkiye Basın Federasyonu'nda Anadolu Sohbetleri programında gazetecilerin sorularını cevapladı. Özgür Özel başta olmak üzere pek çok CHP'li hakkında meclise adeta dokunulmazlık fezlekeleri yağıyor. Kulislerde Özel ve ona yakın isimlerin yasama dokunulmazlığının kalkacağı dillendiriliyor. AK Partili Şahin Usta bu iddialara cevap verdi.
16: Şu an için böyle bir komisyon çalışmasıyla ilgili bir gündemimiz henüz oluşmadı.
11: Gündeminde terörsüz Türkiye çerçeve yasası da vardı.
16: Türkiye'nin demokratik olarak, siyasi olarak önünü açacak talepler doğru bir şekilde değerlendirilecek ve bence ortak akılla da iyi bir yasa teklifi de kısa sürede gelecek diye düşünüyorum.
11: Usta, çalışmaların meclis tatile girmeden tamamlanabileceğini belirtti. Gerekirse meclisin olağanüstü toplantıya çağrılabileceği mesajını verdi.
16: Genel af gibi beklentiyi çoğaltmak bence doğru değil. Bu daha çok bu terörsüz Türkiye sürecinde yürütülen PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin, bunların hepsinin tamamen bitirilmesiyle alakalı bir kapsam olacağını söyleyebilirim.
11: Usta, çocuk adalet sistemine ilişkin yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını da anımsattı. Meclis komisyonunda görüşülen teklifle çocuk suçların cezalarında artırıma gidileceğini kaydetti. Suçun niteliğine göre çocuğun yanı sıra ailenin de cezalandırılacağını ekledi. Yeni yasama yılına ilişkin ilk ipucunu da verdi. Emekli maaşlarına ilişkin düzenlemelerin yanı sıra sosyal destek sistemini de yeniden değerlendirdiklerini aktardı. Gelir destek programı üzerinde çalıştık ifade etti.
16: Bu yaz aylarında çalışmaya devam edeceğiz. Muhtemelen Ekim ayındaki ilk ve en önemli yasalarımızdan biri de bu olacak. Bu vatandaşımızı en iyi destekleyeceğimiz bir program olacak.
5: CHP'deki koltuk kavgasında son sözü Yargıtay söyleyecek. CHP'nin 38. olağan kurultayına şaibe karıştığı gerekçesiyle 21 Mayıs'ta verilen mutlak butlan kararı Yargıtay'a ulaştı. Üst mahkemenin değerlendirmesi 1 Eylül sonrasına kaldı.
17: Yaklaşık 1,5 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde bir şaibedir alıp gidiyor. Ben bunun açıkla kavuşmasını istedim. Bu nedenle açtım yani.
11: Dava açtı. Türk siyasetinde taşları yerinden oynattı. Mutlak mutlağın kararı çıktı. Yani CHP kurultayında mahkeme şaibe var dedi. Koltuğu Özgür Özel'den alıp Kemal Kılıçdaroğlu'na geri verdi. Mutlak mutlağında son sözü Yargıtay söyleyecek. Ancak inceleme ve karar yeni adli yıla kaldı.
18: Resmi görevlendirme tebligat kendisine yapıldı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en kısa sürede, en uygun zamanda tabii ki fiilen de genel merkez binasında görev başlayarak çalışmalarını sürdürecek.
11: Butlan kararı Yargıtay'a neredeyse 2 ay sonra ulaştı. Oysa adli tatil 20 Temmuz itibariyle başladı. Bir başka deyişle dosya sonbahara kaldı.
19: 100 bin lira çıkardı. Poşetin içinde 100 bin lirayı verdi.
11: Yargıtay Butlan dosyasına yeni adli yılda bakacak. Adli yıl 1 Eylül'de başlayacak. Ancak inceleme ve karar süreci zaman alacak. Kimilerine göre kararın çıkması aylar sonrasını bulacak.
20: Cumhuriyet Halk Partisi'ne getirilen mutlak butlan kararı bir siyasal partinin iç işi değildir. Türkiye'de demokrasiye yapılmış açık bir darbedir.
11: Üst mahkeme kararı ya oynayacak ya da bozacak. Türk siyasi tarihi açısından önemli bir içtihada imza atacak. Ancak bozma kararı çıksa bile o tarihte Özgür Özel belki de siyaseten yeni bir yol çizmiş olacak. Özgür Özel'in yeni partiyi, yapacağı grup toplantısı veya Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü olan 24 Temmuz'da duyurması bekleniyor.
5: İstanbul'da Şile Belediyesi'nin CHP'li Başkan Vekili Sacit Terzi partisinden ayrıldığını duyurdu. İstifa eden Terzi, başkan vekilliğini bir oy farkla kazanmıştı.
7: Bir oy farkla AK Partili rakibini geçmişti. Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den istifa etti. Sacit Terzi tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yerine belediye meclisince seçilmişti.
21: Ben anlamıyorum, parkeci olmadığım için. Ben dönerciyim, bir de mangalcıyım.
7: CHP'nin adayı Terzi aldığı 8 oyla AK Partili rakibini bir oy farkla geçmişti. Bu sonuçla başkan vekilliğine seçilen Sacit Terzi, göreve seçilmesinin birinci yıl dönümüne bir gün kala partisinden ayrılmış oldu. Terzi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu karar herhangi bir kırgınlığın, öfkenin ya da kişisel beklentinin sonucu değildir. Aksine uzun süren değerlendirmelerin, vicdani muhasebenin ve Şile'mize daha etkin hizmet edebilme sorumluluğunun doğal bir neticesidir." ifadelerini kullandı. Terzi, CHP çatısı altında hizmet edemeyeceğini söyledi.
22: Bundan sonraki süreçte de hangi görev ve sorumlulukta olursam olayım, makam ve ünvan gözetmeksizin tek önceliğim Şile'mize, milletimize ve ülkemize en iyi şekilde hizmet etmek olacaktır. CHP çatısı altında Şile halkına faydalı hizmetler sunamayacağım kanaatine vardığımdan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum.
5: Gelelim Ahbap dosyasına. Ahbap Derneği soruşturmasında 3. dalga operasyonu yapıldı biliyorsunuz ve adliyeye sevk edilen Oğuzhan Uğur beraberindeki 8 şüpheliyle tutuklandı. Dosyaya giren bilirkişi raporunda mali ilişkilere ve mal varlığına ilişkin dikkat çeken tespitler yer aldı. Bakalım detaylarına.
23: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz.
24: Çevreci tarafın var. İnsanlara yardım ediyorsun. Bir türlü açıklamıyorsun. Televizyonlarda prim olsun istemiyorsun.
25: Seni soruşturma yönelik kapsamında soruşturma savcısı tarafından evimizde arama ve ek olma kararı var. Evimizde arama yapacağız.
24: Tabii.
7: Bir dönem aynı yardım kampanyalarında yer aldılar. Şimdi aynı soruşturmanın şüphelisi oldular. Ahbap Derneği soruşturmasının 3. dalgasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı.
26: Tabii bana göre sen tamam ama ben sana hiç uymadı mı? Koşa koşa gel bana yine gel sana hiç vurmadı mı?
7: Depremzedelere umut olduklarını söylediler. Şimdi ise soruşturmanın odağındalar. Ahbap Derneği dosyasında Oğuzhan Uğur hakkında hazırlanan bilirkişi raporu da dosyaya girdi.
27: Evet Oğuzhan, ne diyorsun?
0: Vallahi abi artık saatleri değil günleri sayıyoruz.
1: Ben kendimi tanıyamıyorum, şöyle bakıyorum da kaç saattir uykusuzum.
7: Raporda Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketlerle Ahbap Derneği ve soruşturmadaki şüpheliler arasında doğrudan para transferi bulunamadı. Ancak bilirkişi ortak kişiler üzerinden uzanan iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildiğini kayda geçti.
0: Tebrik ediyorum ayrıca abi seni. Helal olsun. Helal olsun yani.
7: Raporda Oğuzhan Uğur'un banka hesap hareketlerinin özellikle 2023 yılından itibaren sıra dışı şekilde arttığı belirtildi. Şahsi hesaplarla aile şirketleri arasında yoğun para trafiği bulunduğu da rapora yansıdı.
23: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz.
7: Asıl dikkat çeken bölümse kardeşi Tuğrul Uğur'la ilgili tespitler oldu. Raporda yasa dışı bahis dosyalarında adı geçen bazı kişi ve şirketlerle düşük tutarlı da olsa para hareketlerinin bulunduğu ifade edildi. Kıbrıs merkezi şirketlerle yapılan para transferleri de inceleme konusu olarak dosyaya girdi.
24: Çevreci tarafın var. İnsanlara yardım ediyorsun. Bir türlü açıklamıyorsun. Televizyonlarda prim olsun istemiyorsun.
7: Bilirkişi raporunda 25 milyon lira değerindeki Ömerli villasının finansman kaynağının mevcut banka, kredi ve nakit kayıtlarıyla açıklanamadığı belirtildi. Lüks araç alımlarının ardından mal varlığı edinimlerinin ayrıntılı şekilde araştırılması gerektiği vurgulandı.
0: Tebrik ediyorum ayrıca abi seni. Helal olsun. Helal olsun yani.
7: Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Oğuzhan Uğur'la birlikte 8 kişi tutuklandı.
25: Soruşturma savcısı tarafından evimizde arama ve ek olma kararı var. Evimizde arama yapacağız.
0: Tabii.
7: Haluk Levent'le deprem döneminde görüştüğünü ancak ticari ilişkisinin bulunmadığını belirten Uğur, savcılıktaki ifadesinde Haluk Levent hakkında şüpheler vardı, belge bekledik dedi. Oğuzhan Uğur, bilirkişi raporunda adı geçen kardeşinin para gönderdiği kişileri tanımadığını söyledi.
23: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz.
7: Uğur, bilirkişi raporuna yansıyan para hareketleri içinse 45 milyon liranın program gelirlerinden 25 milyon liralık taşınmaz ödemesinin banka kredisi ve avanslardan hesaba nakit yatırılan 6,5 milyon liranın da adını açıklamadığı bir aile dostundan geldiğini söyledi.
5: Ve bir diğer soruşturma. Bahis soruşturması kulüp yöneticilerine sıçramıştı, hatırlayacaksınız. Beşiktaş ve Galatasaraylı yöneticilerin de aralarında olduğu 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Dün adliyeye sevk edildiler, mahkemeye çıkarıldılar. Tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: ...500'e yakın kulüp idarecisinin bizzat operasyonlardan sonra dahi bahis hesaplarından bahis oynadığını biz tespit ettik.
7: O yöneticilerin bir kısmı gözaltına alınmıştı. Aralarında büyük kulüplerin yöneticilerinin de yer aldığı 17 şüpheli adliye sevk edildi.
3: Türk futbolunun layık olduğu yere taşımak için içinde ne pislik varsa onu temizlemek görevimiz.
7: Türk futbolunda bahis soruşturması geçtiğimiz hafta Cuma günü kulüp yöneticilerine de sıçramıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasal bahis sitelerinden futbol kulüplerindeki yöneticilere ait 2020-2026 yılları arasını kapsayan veriler detaylı olarak incelendi.
3: Çocuklarımıza, yarınlarına dokunmak istiyorsak herkes elini taşın altına koysun. Biz şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla beraber bunun risklerini göze alarak yola çıktık.
7: Yapılan çalışmalarda kulüplerinde yönetici olarak görev aldığı dönem içerisinde rakip takım lehine gol içerikli bahisler ve oyuncu yönünden bahis oynayan yöneticiler tespit edilmişti. Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Süper Lig takımları Galatasaray, Beşiktaş, Erzurumspor ve Gençler Birliği takımları yöneticileri de yer almıştı. 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Beşiktaş Kulübü 2 eski yöneticisinin de aralarında yer aldığı 5 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Galatasaraylı eski yönetici Maruf Güneş'in de aralarında bulunduğu 4 kişi için ev hapsi istenirken 6 eski yönetici de adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Galatasaray soruşturmayla ilgili resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada suç duyurusunda bulunacağız denildi.
22: Gerçeğe aykırı bilgi ve haber üreten, bunları yayan veya sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda dolaşıma sokarak kamuoyunu yanıltmaya çalışan kişi ve hesaplar hakkında yalan bilgi yaymak başta olmak üzere ilgili tüm hukuki ve cezai yollara başvurulacak, gerekli suç duyuruları yapılacaktır.
5: Bu iş oldukça tehlikeli ve vatandaşlar başını belaya sokmak için elinden geleni yapıyor. Neden böyle diyorum? Hemen anlatayım. Rakip takım taraftarları, herhangi bir takımın taraftarından bahsedelim. X bir takımın yöneticisi gözaltına alındı. Başka bir takımın taraftarları sosyal medyada öyle iddialar ortaya atıyorlar ki hiçbir mesnet dayanak yok. Tamamen manasız, saçma sapan iddialar. Bunlar ortaya atılıyor. Binlerce kez paylaşılıyor ve sonrasında o kişiler kulüp tarafından tabii davayla baş başa kalıyorlar. Ondan sonra tazminat davası vesaire vesaire uzuyor gidiyor. Bunu neden yapıyorlar hiç bilmiyorum. Evet, bir algı operasyonu başlatma çabası oluyor, doğru, ama bunun sonu hiç de hoş değil. Hem vatandaş birbirine kırdırılıyor, bu birileri tarafından organize ediliyor olabilir, hem de sonrasında bunu yapan kişilerin de başı belaya giriyor. O yüzden yapmayın. Yok efendim şu yönetici gitmiş şu maça bahis oynamış. Yok gitmiş burada kaleci gol atar demiş. Bilmem kaç milyon euro yatırmış. Zaten bunların bir gerçek karşılığı da olamaz. Teknik olarak da mümkün olmayan bazı yalanlar öyle bir ortaya atılıyor ki ondan sonra öyle uzuyor gidiyor. Aman diyeyim, siz inanmayın efendim. O paylaşımlara da katılmayın. Sizin de başınız belaya girmesin. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davada 19 şüpheli tutuklanmıştı. O şüphelilerin ifadeleri arama kurtarma skandallarını, delil karartma girişimlerini ve olay yeri güvenliğinin nasıl hiçe sayıldığını gözler önüne serdi.
4: Başından itibaren ne dedik? Bu şüpheler ortada durduğu sürece biz buna kaza demeyeceğiz dedik ve demedik.
22: İddialara göre helikopteri düşürüldü. Arama kurtarma skandala dönüştü. Sinyallere, İHA'lara rağmen helikoptere 48 saat sonra ulaşıldı. Olup biteni aydınlatacak en hayati delil bulunamadı. Navigasyon cihazının kayıp olduğu rapora bile yazılmadı. Delil karartma girişimleri ve olay yeri güvenliğinin hiçe sayıldığı dosyaya yansıdı. Şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı.
6: Ben şu anda helikopterdeyim. Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'te mitinge gidiyorum. Buradan Gemerek'teki kardeşlerime...
22: Büyük Birlik Partisi kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Tutuklu sanıklar ifade verdi. O ifadelerde hepsi suçlamaları reddetti. Ancak hiçbiri en hayati delilin nasıl ortadan kaybolduğunu izah edemedi.
8: Bu olay bir kaza değildir. Bu olay bir sabotajdır, bir suikasttır.
22: Bölgede o dönem FETÖ'cü pilotların uçuşları belirlenmişti. Bu yüzden havada bir jet uçağının müdahalesiyle helikopterin düşmüş olma ihtimaline odaklanıldı. O ihtimali netleştirecek navigasyon cihazı ise gizemli şekilde çalınmıştı. Bu şüphelilere soruldu, cevap pes dedirtti.
9: Kanlarında yüksek oranda karbon monoksit belirlenmiştir. Net bir şekilde ortaya çıkarılması gerekmektedir.
22: Sivil kaza kırım heyetinde yer alan Mehmet Sevdim, Feridun Seren ve Kerem Mumcuoğlu 31 Mart'taki incelemede cihazın kokpitte olmadığını fark ettiklerini kabul etti. Şüpheliler kamuoyunda spekülasyon oluşmasın gerekçesiyle bu hayati durumu resmi kaza raporuna yazmadık dedi.
9: Kusuru olanların hukuk önünde hak ettikleri cezayı almaları için bir mücadele veriyoruz.
22: Cihazın kaybolmasına ilişkin tutanağınsa Mayıs 2009'da geçmişe dönük tarihle sahte olarak düzenlendiği belirlendi. Askeri heyet başkanı Ebu Bekir Semih Yüksekaya cihazların sivil ekibin elindeyken kaybolduğunu veya fotoğraf hilesiyle gizlendiğini ileri sürdü. Yüksekkaya, helikoptere ait dönüş kayış göstergesi adlı parçanın da sivil heyetin odasında yapılan aramada çıktığını iddia etti. FETÖ mahrem imamlarının o dönem buluşmaları, hain darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'le bağlantıları, Baylok yazışmaları incelemeye alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de ucu nereye uzanırsa uzansın sonuna kadar gidilecek diyerek kararlılık mesajı verdi.
5: Türkiye Gazetesi'nin manşetiyle devam edeceğiz. yıllar sonra ortaya çıktı. Darbe öncesi suikast planı haberi var. 15 Temmuz'da Erdoğan'a Marmaris'te pusu kuran FETÖ'cü hainler benzer bir teşebbüsü daha önce askeri tatbikat sırasında yapmaya kalkmış ve işte o Marmaris'teki kaldığı otelin izleri burada hala duruyor, hala daha saklanıyor. Erdoğan'ın atlattığı bir pusu daha varmış. Onun detayları da burada yazıyor. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı bir süre önce askeri bir tatbikata katılacaktı. Faaliyetler şüpheli görülerek katılım iptal edildi. İşte o tatbikatta da bir suikast girişimi olacağı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye Gazetesi bunu manşetine taşımış efendim. Etiketimiz, mesajlarınızı bekliyoruz. Geleceğimiz için Twitter'dan yani X'ten geleceğimiz için etiketine mesajlarınızı, düşüncelerinizi, içinizden geçen her neyse yazın, gönderin, tüm Türkiye okusun. Günaydın Türkiye'ye. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Az sonra birlikteyiz.

0: Bambum'un sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek.
1: Devir teslim normalde öyle olur ya.
2: Devir teslim olur.
3: Neyin devir? Biz devir teslim etmiyoruz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan kavgalarına bir yenisi daha eklendi. Eski ve yeni CHP il başkanları arasında devir teslim gerginliği yaşandı.
4: Buradan ibaret değil bak. Bu insanlardan ibaret değil burası. Bu bir tehdit değil. Bu size de yaramaz. Bu size de yaramaz. Bu ilan yapıldıktan sonra bu size de yaramaz.
0: Tartışmaların adresi Samsun. Samsun'da CHP il başkanı Mehmet Özdağ görevden alındı. Yeni il başkanı olarak da Mehmet Pank atandı. Pank ve beraberindeki heyet il başkanlığına giderek devir teslimi yapmak istedi. Eski başkan Özdağ ve yönetimi ise karara tepkiliydi.
4: Çiçekle gelseydi başın gözüm üstüneydi. Çiçekle olmaz.
0: Özdağ ve ekibi binayı teslim etmeyeceklerini söyledi. İki grup arasındaki tartışma gerginliğe döndü. Darbe tartışmaları yaşandı. Gerilim uzun süre devam etti.
4: Ben senden muhatap olmuyorum.
0: İki yönetim arasındaki tartışma Pank ve beraberindekilerin partiden ayrılmasıyla sona erdi. Çin'in Hangzhou kentindeki bu merkezde tayfun ve sel felaketleri birebir canlandırılıyor. Katılımcılar saatte 165 kilometreye ulaşan rüzgar ve şiddetli yağmur altında eğitim alıyor. Başka bir bölümde ise yüzlerce ton suyla oluşturulan sel senaryolarında güvenli hareket etmeyi öğreniyorlar. Yetkililer amaçlarının vatandaşları olası afetlere hazırlamak olduğunu söylüyor. Geçen yıl açılan merkez bugüne kadar 160 binden fazla kişiyi ağırladı. Benzer eğitim merkezlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor. Bilim insanları ise iklim değişikliği nedeniyle Çin'de aşırı hava olaylarının daha sık ve daha şiddetli yaşandığına dikkat çekiyor.

0: İsrail ablukası altında olan Gazze'de Dünya Kupası finali enkazın arasında izlendi. Gazze'liler İspanya ile Arjantin arasındaki final maçını büyük bir heyecanla takip etti. İspanya'nın uzatmalarda attığı golle gelen şampiyonluk Gazze'de sevinçle karşılandı. İspanyol bayrakları açıldı, tezahüratlar yükseldi. İspanya'nın Gazze'de gördüğü destekse tesadüf değil. Madrid yönetimi Gazze konusunda en sert çıkış yapan Avrupa ülkelerinden biri. Filistin'i devlet olarak tanıyan İspanya, İsrail'in saldırılarına yönelik eleştirileriyle öne çıktı. Bu nedenle İspanya'nın zaferi Gazze'de futbolun ötesinde sembolik bir anlam taşıdı. TGRT
1: efendim. Şimdi reklamlar.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven. Otokoç ikinci
2: el. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
5: Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
6: TGRT FM.
7: Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Salınır Tuğba dalları, Kur'an okur hem dilleri, cennet bağının gülleri kokar Allah deyü deyü. Kimi yiyip kimi içer, hem melekler rahmet saçar, İdris Nebi hulle biçer, biçer Allah deyü deyü. Hep nurdandır direkleri, gümüştendir yaprakları, uzandıkça budakları biter Allah deyü deyü. Aydan arıdır yüzleri, miskü amberdir sözleri, cennette huri kızları gezer Allah deyü deyü. Hakk'a aşık olan kişi akar gözlerinin yaşı, pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyü deyü. Ne dilersen Hak'tan dile, kılavuz ol doğru yola, bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyü deyü. Açıldı gökler kapısı, rahmetle dolu hepsi, sekiz cennetin kapısı açar Allah deyü deyü. Rıdvan durur kapı açan, hülle domlarını biçen, Kevser şarabını içen, kanar Allah deyü deyü. Miskin Yunus var yarına, koma bugünü yarına, yarın Hakk'ın divanına varır Allah deyü deyü. Sana yalvarırım canı gönülden, cümlemize doğru hal ver Allah'ım. Çiçekler kurudu, yaprak döküldü, kurumayan ağaç dal ver Allah'ım. Bütün yaratılan hep sana muhtaç. Rahmet kapılarını kullarına aç. Hastalara şifa, yaraya ilaç. Hayırlı bir servet, mal ver Allah'ım. Ya Rab, doğrulara sen verme zeval. Üstümüzde eksik olmasın hilal. Eyleme kimseyi nefsine hamal. Dergahından rahmet bol ver Allah'ım.
8: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
6: TGRT FM. TGRT FM Haber.
9: Günaydın efendim, yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. Ben Okan Ateş, kaldı 2 saatimiz. Bu kalan 2 saatte de yine gündeme bakacağız. Gazetelerimizi daha detaylı inceleyeceğiz. Ama önce başlıklar. Bakalım başlıklara neler kalmış dünden bize, bugün bizi ne bekliyor. Gelsin efendim. Kıbrıs Türk halkını yalnız bırakmayacağız. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir mesaj geldi. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlayarak Türkiye'nin garantör ülke olarak desteğinin süreceğini vurguladı. İkinci başlığa geçelim efendim. Gelsin ekranlara. Numan Kurtulmuş'tan siyasi partiler turu. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler çerçeve yasaya çevrildi. Teklifin meclis tatile girmeden yasalaşması hedefleniyor. Bu kritik görüşme öncesi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partiler turuna çıkacak. Üçüncü başlığımıza gelsin efendim. Tabii ki gündemi en çok meşgul eden konulardan biri. Raporda dikkat çeken para trafiği. Ahbap Derneği soruşturmasında 3. dalga operasyonun yankıları sürüyor. Dosyaya giren bilirkişi raporunda mali ilişkilere ve mal varlığına ilişkin dikkat çeken tespitler yer aldı. Oğuzhan Uğur'un savcılıktaki ifadesine de ulaşıldı. Getireceğiz ekranlara. Dördüncü başlıkta dış gündemle alakalı. Tabii ki dış haber deyince akla ilk ne geliyor? ABD İran. Pentagon ölen asker sayısını saklıyor iddiası. ABD 9. kez üst üste İran hedeflerini vurdu. İran'ın son saldırıları nedeniyle Ürdün'de 2 askerin ölmesinin ardından Irak'ta da bir asker hayatını kaybetti. İran'ın Orta Doğu'da ABD üslerine yönelik saldırıları Amerikan medyasında geniş yankı buldu. New York Times'a göre ABD ordusu hayatını kaybeden askerlerin sayısını gizliyor efendim. Beşinci ve son başlığımız ekonomi tabii ki. O da gelsin. Dolar ve enflasyonda yeni tahmin. Merkez Bankası'nın Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketi yayımlandı. Anket sonuçlarına göre yıl sonu dolar, TL beklentisi ve enflasyon oranı yükseldi. Bakacağız detaylarına efendim tüm bunların. Etiketimizi de verelim. O da önemli. Mesajlarınızı bekliyoruz. Geleceğimiz için etiketine yazın, gönderin, tüm Türkiye okusun. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam edin.
10: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir mesaj geldi. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlayarak Türkiye'nin garantör ülke olarak desteğini süreceğini vurguladı. Az sonra... Terörsüz Türkiye sürecinde gözler çerçeve yasaya çevrildi. Teklifin meclis tatile girmeden yasalaşması hedefleniyor. Bu kritik görüşme öncesi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partiler turuna çıkacak. Az sonra... Ahbap Derneği soruşturmasında 3. dalga operasyonun yankıları sürüyor. Dosyaya giren bilirkişi raporunda mali ilişkilere ve mal varlığına ilişkin dikkat çeken tespitler yer aldı. Oğuzhan Uğur'un savcılıkta ifadesine de ulaşıldı. Az sonra...
9: Her zaman olduğu gibi ilk saatimizden reklama gidip dönüyoruz, futbol konuşuyoruz. Burayı futbola ayırıyoruz efendim. Futbol konuşmayı seviyoruz, futbolu seviyoruz. Tabii içinde güzellikler oldukça, goller oldukça, güzel sonuçlar aldıkça, takımlarımız hem milli takımlarımız hem de temsilcilerimiz Avrupa'da güzel sonuçlar aldıkça mutlu oluyoruz. Yine onu beklediğimiz bir an Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Podolski'nin takımını konuk edecek. Sarı lacivertlerde yeni transferler Greenwood ve Ake kadroda yer alacak.
11: Fenerbahçe sezonun ilk resmi maçına çıkıyor. Sarı lacivertler Podolski'nin takımı Górnik Zabrze'yi konuk edecek. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçı Salı 21'de başlayacak. Karşılaşmayı Litvanyalı hakem Lukian Čukas yönetecek. İsmail Kartal yeni transferlerin kadroda olacağını açıkladı.
12: İlk maçımıza çıkacağımız için Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında burada kendi taraftarımızın önünde taraftarlarımızla iyi futbol oynayarak, iyi mücadele ederek burada iyi bir skor alıp ikinci maça daha avantajlı çıkmak istiyoruz. Greenwood daha tam %100 hazır değil. kendisiyle bireysel antrenmanlar yapıyoruz şu anda. Aki ona göre biraz daha iyi durumda, hazır durumda. İkisi de yarın kadroda olacaklar. Şu an kadromuz bizim için yeterli. Ama belki duruma göre şu an bir iki tane daha transfer yapabiliriz.
11: Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Vedat Muriç forma giyemeyecek. Dünya Kupası'nda bir dakika süre almayan Kante de UEFA kadrosuna dahil edilmedi.
13: Biraz heyecanlıyım. Yeni transfer olmuş gibi Fenerbahçe'ye tekrardan. Uzun süren bir Şampiyonlar Ligi hasretimiz var. Onu sonlandırmak için ilk adımımızı yarın atacağız. İnşallah taraftarımızla beraber güzel bir başlangıç yapacağız yarın için.
11: Fenerbahçe Podolski'nin takımını elerse muhtemel rakibi belli oldu. Sarı lacivertler 3. eleme turunda Sturm Graz Harz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
9: Artık neredeyse 20 yıl oldu Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılmayalı. Bu turu da geçip sonrasında Sturm Graz'ı da geçip playoff'u da geçip artık katılmasını bekliyor taraftarları büyük bir heyecanla. Bakalım Sarı Lacivertler bunu başarabilecek mi? Dediğim gibi neredeyse 20 yıl oldu. Koca bir nesil Şampiyonlar Ligi görmedi, artık zamanı geldi. Bakalım şimdi Fanatik Gazetesi'ne, transferlerde son durum ne? Çok iddialar var. Ve bugün Fanatik Gazetesi'nin neredeyse ilk sayfasının tamamı Galatasaray'a ayrılmış. Çünkü inanılmaz bir transferin peşinden koşuyor Sarı Kırmızılılar. Aslan Fernandes'e uçuyor. Bruno Fernandes için Galatasaray şu anda harekete geçti. Transfer için tüm imkanları seferber eden Galatasaray kesenin ağzını açtı. 35 milyon avro bonservis. Yıldız futbolcuya ise 20 milyon avro yıllık maaş. Böyle bir paket hazırladı Galatasaray ama 35 milyonu Manchester kabul eder mi? Onu çok sanmıyorum. 70'ten kapı açmayı düşünüyorlardı. Lukumi'ye sıcak takip. Davinson Sanchez'in milli takımdan arkadaşı, stoper, Bologna'da oynuyor. Galatasaray geçen sene de istemişti. Bakalım alabilecek mi? Girasi'de son dakika haberi var. Fenerbahçe ile alakalı pazarlıklar sürüyor. En kısa sürede Fenerbahçe bu transferi de sonuçlandırmak istiyor. Ve Salah heyecanı. Beşiktaş şu anda Salah'ı transfer için bütün imkanlarını seferber etmiş durumda. Bu hafta içinde bu transferin açıklanmasını bekliyoruz. Yani bu yıl hiç daha önce hiç olmadığı kadar Türkiye'ye yıldız yağacak efendim. Zaten hali hazırda da elimizde şu anda yıldızlar var ama daha fazlası da geliyor ki Beşiktaş'ın Trossard transferi de inanılmaz büyük bir transferdi aslında. Belki çok fazla yankı bulmadı ama eğer ki sezon içinde bir sakatlık geçirmezse inanılmaz bir futbolcu olduğunu bütün Türkiye görecektir. Dünya Kupası ile devam edelim efendim. İspanya Arjantin finalinin ardından madalya töreninde oyuncuların ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik protestoları hakimdi. İspanyol yıldız Lamine Yamal, Trump'ın elini o kadar isteksiz sıktı ki bütün dünyada konuşuldu.
11: İspanya'nın Arjantin'i uzatmalarda bulduğu golle 1-0 yendiği Dünya Kupası finaline futbolcuların ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik protestoları damga vurdu. Filistin'e verdiği destekle bilinen İspanya'nın Fas asıllı yıldızı Lamine Yamal'ın madalya töreni sırasında Trump'ın elini sıkmak konusunda isteksiz olması dikkat çekti. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun podyuma çıktığı sırada kulağına eğilerek bir şeyler söylemesinin ardından Yamal önce tereddüt etti, ardından zoraki de olsa Trump'ın elini sıktı. Arjantin'in iki stoperi Cristian Romero ve Licha Martinez de madalya töreni sırasında Trump'ın elini sıkmayı reddetti. O anlar sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Törene damgasını vuran anlardan biri de Trump'ın podyumu bir türlü terk etmemesi oldu. Kupayı şampiyon İspanya'nın kaptanı Rodri'ye teslim ettikten sonra kadrajdan çıkması gereken Donald Trump podyumdan inmedi. Infantino Trump'ı indirmek için çabalasa da Amerikan Başkanı İspanya'nın kutlama anında fotoğrafa girdi. Son dönemde Trump'ın sık sık sert sözlerle eleştirdiği İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de tribünlerdeydi. Filistin yanlısı tutumu ve NATO'daki harcamaları ABD'nin istediği seviyeye getirmediği gerekçesiyle Trump'ın hedefinde olan Sanchez Amerikan Başkanı ile tokalaştı. Ancak Sanchez, kupa töreninin düzenlendiği podyumda yer almadı.
9: Lamine Yamal henüz 19 yaşında ve Amerikan başkanının elini isteksizce sıkıp sonra arkasını dönüp gidecek kadar da yürekli bir çocuk. Tabii bunun da bir sebebi var. Neden bunu yaptı? Çünkü bu kadar genç yaşta olmasına rağmen, böylesine müthiş bir yıldız olmasına rağmen bir ideolojisi var, bir düşüncesi var ve bunu yıllardır haykırıyor aslında her zaman. Şimdi ona bakacağız. Neden bunu yaptı Lamine Yamal? Siyonizm kaybetti, insanlık kazandı. Sabah gazetesi, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in İsrail'i kınaması, Yamal'ın Filistin bayrağı sallaması İsrail'i küplere bindirdi. Arjantin'in tutuklarını açıklayan Siyonist yapının FIFA'daki dinamiklerini çalıştırıp İspanya'yı devirme planı sahada bozuldu. Bakın efendim, Lamine Yamal Barcelona şampiyon olduğunda, tam olarak burada, şampiyonluk turuna çıkmıştı otobüste. Ve o otobüste elinde Filistin bayrağıyla gezmişti. Hatta sırf bu hareketinden dolayı hem kendisi hem de ailesi hedef olmuştu, hedef gösterilmişti bütün dünyada. Ama Yamal dedi.

0: dönüştü. Polisle karşı karşıya gelen gruplar taş ve şişeler attı.
1: Arjantin'in Dünya Kupası finalinde İspanya'ya 1-0 mağlup olarak kupayı kaçırması ülkede adeta öfke patlamasına neden oldu. Maçın ardından başkent Buenos Aires'te gergin anlar yaşandı. Takımın geleneksel buluşma noktası olan Obelix meydanında toplanan binlerce taraftar arasında tansiyon yükseldi. Bazı gruplar güvenlik güçlerine taş ve şişe atarken polis de kalabalığı dağıtmak için müdahalede bulundu. Çatışmalar nedeniyle Obelix çevresindeki ana yollar geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Yetkililer olaylarda yaralanan ya da gözaltına alınan olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Öte yandan Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada milli takımın Dünya Kupası'nı ikinci sırada tamamlaması nedeniyle ulusal tatil ilan edileceğini duyurdu. Milei kutlamaların tarihinin futbolcular ve teknik heyetin belirleyeceği programa göre açıklanacağını bildirdi. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı başkentte olaylara ilişkin resmi açıklamaların ve kutlama programının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
0: Bu Arjantinliler de rezillik çıkarmaya ne teşne adamlarmış. Yani sahada ayrı pislik yapmalar, saha dışında ayrı. Ne gerek var? Sadece futbol bu. En azından böyle yaklaşmamız söyleniyor ya. Ama Dünya Kupası boyunca siz hiç öyle yaklaşmadınız. Sahada İspanya, kalpte Filistin. Milliyet gazetesinin haberi. Dünya Kupası finali sahada İspanya ile Arjantin arasında oynansa da Netanyahu'nun Arjantin'e verdiği açık destek milyonlara adeta bir İsrail-Filistin kapışması izleyecekmiş psikolojisiyle ekran başında kilitledi. Ki ben de İspanya'nın kazanmasıyla inanılmaz mutlu olanlardanım. Az önce bahsettim ya o sahadaki pislik yapma konusundan. Futbolu kurtardılar diye de Milliyet gazetesinde yazılmış. Tam olarak bundan bahsediyordum. İspanya futbolun onurunu kurtardı o sahada. 120 dakika boyunca maçlarda oynadığı bütün 120 dakikalarda ya da 90 dakikalarda Arjantinli futbolcular sadece rakip oyunculara sert girip kavga çıkartıp gerilimi yükseltip Messi'nin şapkadan çıkaracağı tavşanla maç kazanmaya bakıyorlar. Tabi biraz da hakemin ittirmesi kaktırması. Ne oldu? İspanya geldi darma duman etti. Top yüzü göstermedi size. Ne de güzel oldu. Yaz tatili için Türkiye'ye akın eden gurbetçilerin Sıla yolculuğu sürerken Kapıkule sınır kapısında çok özel bir kucaklaşma vardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kendisi de bir gurbetçi çocuğu olarak sınır kapısındaydı.
2: Hoş geldiniz memlekete. İyi tatiller diliyoruz.
1: Efendim. 11 ay boyunca çekilen vatan, bayrak ve ezan hasreti, binlerce kilometrelik zorlu yolculuk ve sonunda ulaşılan ana vatan.
2: Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Avrupa'da yaşayan milyonlarca Türk vatandaşının Sıla yolculuğu devam ediyor. Kapıkule sınır kapısı tarihi yoğunluklarından birini yaşarken gurbetçileri bu kez çok özel bir isim karşıladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Kapıkule'de gurbetçilerin heyecanına ortak oldu. O anlarda duygu dolu anlar yaşayan sadece gurbetçiler değildi. Kendisi de bir gurbetçi çocuğu olan Bakan Göktaş anılarını hatırladı.
3: Ben dedemden çok iyi hatırlarım. Bir kırmızı minibüsü vardı, hepimiz içine doluşurduk. Akabinde bu yolları çok uzun zamanlar yaptık. Bundan 30 yıl öncesinde bu yolculuk bu kadar rahat geçmiyordu. Bekleme süreleri çok çok yüksekti. Bir aracın geçiş süreci eskiden bazen 15-20 saat sürerken 8 saatten 38 dakikaya azaldığını görüyoruz.
1: Bakan Göktaş yol yorgunu vatandaşlara Edirne'nin meşhur tava ciğeri ve badem ezmesini ikram etti.
2: Hoş geldiniz memleketimize.
4: Hem de Galatasaray'da hoş bulduk.
2: Ama ne doğru. Hadi bakalım gidelim. Saat tatilini hak ettiniz. Yolunuz açık olsun inşallah. Her şey gönlünüz olsun. İyi tatiller. Başımızın tacısınız.
1: Bakan Mahinur Göktaş gümrükteki son durumu rakamlarla özetledi.
3: 22 Haziran'dan 15 Temmuz'a kadar buradan geçen yolcu sayımız 1 milyon 130 yolcu. 1 milyon 130 bin yolcu. Günlük ortalama 47 bin 116 yolcunun geçtiğini geçiyor.

0: Saat başını gördük efendim. Yeniden gündemin sıcak haberleriyle bir devam edelim. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar 2026 YKS sonuçlarını yksesonuc.ösym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. TYT'de 5 birinci çıkarken AYT sayısalda Şerif Efe Dartar, AYT sözelde Enes Salahattin Coşkun, AYT eşit ağırlıkta ise Tuğsen Bahar birinci oldu. Yabancı dil testinde de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça'da birinciler belli oldu. Adaylar 2026 YKS sonuçlarını yksesonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sonuçlara ilişkin adaylarımızı, onlara destek olan ailelerimizi ve sürece aktif katkı sağlayan tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyor. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum dedi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen törenlerle kutlandı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Türklerinin hakları konusunda sert açıklamalarda bulundu.
1: ...52. yılda da coşku aynıydı. Adada bayram havası vardı.
2: Yeryüzünü titreten Fatihlerin oğluyum. Komandoyuz, güçlüyüz.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ana vatan ve garantör ülke Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının haklı davasına destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.
3: Ana vatan ve garantör Türkiye'nin güçlü desteğiyle KKTC halkı kendi vatanında ve şanlı bayrağının altında hürriyet, refah ve güven içinde yaşamaya devam edecektir. Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törenlere Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz anıt özel defterini imzaladı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rum kesimini ve Avrupa Birliği'ne hedef aldı.
3: Rum lobisinin Avrupa kurumlarını istismar ederek yürüttüğü dezenformasyon girişimlerini de bir kez daha kınıyor ve yok hükmünde gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin yer almadığı, Kıbrıs Türk'ünün haklarının ve Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarımızın yok sayıldığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağı bilinmelidir.
1: Kutlamalar kapsamında adada bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti. Yaşar Güler anıta çelenk, şehitlerin mezarlarına ise tek tek karanfil bıraktı.
4: Kurtarma Şube Müdürlüğü ve 6.
1: Törenlere Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar damga vurdu. Türk yıldızları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti semalarındaydı. Solo Türk uçakları da gösteri uçuş yaptı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde bir mesaj paylaştı. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı. Türkiye'nin garantör ülke olarak desteğini süreceğini vurguladı.
5: Mesajı netti. Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkına desteğini süreceğini vurguladı.
6: Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız.
5: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerle kutlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde kahraman şehitleri rahmetle, gazileri ise şükranla andığını belirtti. Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbi duygularıyla kutladığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum dedi. Türkiye'nin ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkının haklı davasına destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.
0: CHP'deki koltuk kavgasında son sözü Yargıtay söyleyecek. CHP'nin 38. olan kurultayına şaibe karıştığı gerekçesiyle 21 Mayıs'ta verilen mutlak butlan kararı Yargıtay'a ulaştı. Üst mahkemenin değerlendirmesi 1 Eylül sonrasına kaldı.
7: Yaklaşık 1,5 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde bir şaibedir alıp gidiyor. Ben bunun açıkla kavuşmasını istedim. Bu nedenle açtım yani.
5: Dava açtı. Türk siyasetinde taşları yerinden oynattı. Mutlak butlan kararı çıktı. Yani CHP kurultayında mahkeme şaibe var dedi. Koltuğu Özgür Özel'den alıp Kemal Kılıçdaroğlu'na geri verdi. Mutlak butlanda son sözü Yargıtay söyleyecek. Ancak inceleme ve karar yeni adli yıla kaldı.
8: Resmi görevlendirme tebligat kendisine yapıldı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en kısa sürede, en uygun zamanda tabii ki fiilen de genel merkez binasında görev başlayarak çalışmalarını sürdürecek.
5: Butlan kararı Yargıtay'a neredeyse 2 ay sonra ulaştı. Oysa adli tatil 20 Temmuz itibariyle başladı. Bir başka deyişle dosya sonbahara kaldı.
9: 100 bin lira çıkardı, poşetin içinde 100 bin lirayı verdi.
5: Yargıtay butlan dosyasına yeni adli yılda bakacak. Adli yıl 1 Eylül'de başlayacak. Ancak inceleme ve karar süreci zaman alacak. Kimilerine göre kararın çıkması aylar sonrasını bulacak.
10: Cumhuriyet Halk Partisi'ne getirilen mutlak butlan kararı bir siyasal partinin iç işi değildir. Türkiye'de demokrasiye yapılmış açık bir darbedir.
5: Üst mahkeme kararı ya onayacak ya da bozacak. Türk siyasi tarihi açısından önemli bir içtihada imza atacak. Ancak bozma kararı çıksa bile o tarihte Özgür Özel belki de siyaseten yeni bir yol çizmiş olacak. Özgür Özel'in yeni partiyi, yapacağı grup toplantısı veya Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü olan 24 Temmuz'da duyurması bekleniyor.
0: Ve Hürriyet Gazetesi'nin bir manşeti var efendim, tam olarak az önce izlediğimiz haberle alakalı. İsmi yeni parti, kuruluş haftaya. Yargıtay mutlak butlan kararını Eylül'de gündemine alacak çünkü adli tatile denk geldi. Özel kanadının ise yeni partinin düğmesine pazartesi basması bekleniyor. Yani önümüzdeki haftadan sonra. Bugün ve yarın değerlendirmeler yapılacak. Pazartesi günü de kuruluş dilekçesi verilecek. Dilekçe birkaç gün sarkabilir. Partinin adı da yeni parti olacak diye yazılmış Hürriyet gazetesinde. Özgür Özel yeni parti adıyla yeni parti kuracak efendim. Devam edelim. İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın istifa ederek AK Parti saflarına katılacağı iddia edilmişti. Parti sözcüsü Burak Avuncu bu iddialara kimsenin namusuna kefil olamayız diye karşılık verdi. Gürban'dan bu sözlere sert tepki geldi. Kavuncu'yu istifaya davet eden Gürban, neyin sözcüsüsün sen, namussuzluğun mu diye sordu.
11: Namusuna kefil olamayız.
5: İyi Parti sözcüsü Burak Avuncu vekil transferleri için kimsenin namusuna kefil olamayız dedi. Hakkında AK Parti'ye geçeceği söylentileri çıkan İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban bu sözlere sert tepki gösterdi.
12: İyi Parti sözcüsü Burak Avuncu'nun kimsenin namusuna kefil olamayız cevabı benim için kabul edilemez. İyi Parti'deki milletvekillerinin namusuna, şerefine, onuruna kefil olamıyorsan neyin sözcüsü? Sözcüsüsün sen, namussuzluğun mu?
5: İyi Parti sözcüsü Burak Avuncu ile aynı partinin Gaziantep milletvekili Mehmet Mustafa Gürban arasında transfer polemiği yaşanıyor. Kavuncu katıldığı bir sosyal medya yayınında İyi Parti'den AK Parti'ye geçmesi beklenen vekil olup olmadığı sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi. Kimsenin namusuna kefil olamayız dedi.
11: Kimsenin namusuna kefil olamayız.
5: Gürban sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yaptı. Kavuncu'nun açıklamalarını kabul edilemez olarak nitelendirdi.
12: Namusumuza kefil olamadığını söyleyen bu arkadaşın bırakın parti sözcülüğünü, partide dahi yeri yoktur. Derhal ihraç edilmelidir. Aksi takdirde ben kendi namusuma kendim sahip çıkarım.
5: Gürban İyi Parti kurulurken MHP'den istifa eden milletvekillerini hatırlattı. Kavuncu'nun namus tanımı mantığına göre bu insanlar da mı namussuz diye sordu. İyi Parti'den kopuşun sinyalini verdi.
12: Namusumuza kefil olamadığını söyleyen bir şahısla aynı partide bulunmam mümkün değildir. Biraz onuru, namusu varsa kefili olmadığı, güvenemediği, inanmadığı insanların sözcüsü olmaz, istifa eder.
5: Kavuncu yine aynı yayında AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Gürban'a ulaşamadığını söyledi.
11: Kendisiyle görüşmek için bir iki kere telefon açtım ama telefonu kapalı. Kendisiyle çok hani kenetlendiğimizi o anlamda söyleyemem çünkü ulaşamıyorum. İletişim kurmanız lazım ki bir araya gelebilirsiniz. Yani.
5: Öte yandan Gürban'ın sosyal medya hesaplarından İyi Parti ibaresini kaldırdığı görüldü.
0: İstanbul merkezde dev bir operasyon vardı. İzmit Belediyesi'ndeki rüşvet ve ihale yolsuzluğu iddiaları adliyeye taşındı. Aralarında belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de bulunduğu 30 kişi şafak vakti gözaltına alındı.
13: Başkanım geçmiş olsun. Eyvallah. Başkanım hepiniz, geçmiş olsun.
14: Gönlüm rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Herkesi çok seviyorum. Görüşmek üzere.
5: Belediyede akraba çarkı döndü. Milyonluk ihaleler rüşvet sarmalına dolandı. Şafak operasyonu İzmit'i sarstı. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet evinden gözaltına böyle alındı.
13: Başkanım geçmiş olsun. Eyvallah. Başkanım hepiniz, geçmiş olsun.
14: Gönlüm rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Herkesi çok seviyorum. Görüşmek.
5: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. 5 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Hedefte İzmit Belediyesi yetkilileri vardı. Müfettişler geçmişe dönük ihaleleri tek tek inceledi. Gizli tanıklar konuştu. Etkin pişmanlık beyanları dosyaya girdi. İddialar oldukça vahim. Akraba ihaleleri komisyon adı altında rüşvet çarkı ve kadrolaşma suçlamasıyla oklar İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Belediye Başkanı'nın eşi Murat Hürriyet'te.
14: Gönlüm rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Herkesi çok seviyorum. Görüşmek üzere.
5: Başkan Kaplan sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı. Belediye binasında da geniş çaplı arama yapıldı. Emniyet güçleri binanın çevresini bariyerlerle kapatarak güvenlik önlemi aldı.
15: TGRT FM.
16: Şimdi reklamlar.
17: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
18: Doğada ne varsa Zevran'a da.
19: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
20: Böyle bir dünya var.
21: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
20: Dünya Katılım var.
22: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
20: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
16: Reklamları dinlediniz.
15: TGRT FM.
16: TGRT FM Haber.
0: Benden borç istedi. Ben de yaklaşık 3 kilo altını borç olarak verdim. Bunlar nasıl borçlar bilmiyorum. Bu devirde baba evladına 3 kilogram altın borç verir mi? Onu da sanmıyorum. Bursa'da CHP'li eski başkan Mustafa Bozbey'in yargılandığı dava başladı. Ancak duruşma öncesi adliye kapısında tam bir üslup skandalı yaşandı. İçeri girmek isteyen bir milletvekili görevini yapan kadın polise sen kimsin deyip parmak salladı.
23: Kolumu tutma. Sen kimsin? Kolumu tutma.
1: Adliye koridorları karıştı. CHP'li milletvekili barikat kuran polise böyle meydan okudu. Gözler rüşvette yolsuzluk iddialarıyla 402 yıla kadar hapsi istenen eski CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in davasındaydı. Bozbey'in de aralarında bulunduğu tam 63 sanık hakim karşısına çıkmak için salona geldi.
2: Başkanım, bir şey söyleyecek misiniz başkanım?
1: Salon koridorlarındaysa tartışma vardı. Bir tarafta aldığı emri uygulamaya çalışan bir polis, diğer tarafta ben seçildim deyip parmak sallayan bir milletvekili.
2: Geçemezsin.
3: Bırak geçeceğiz ya Allah Allah.
1: Duruşmayı takip etmek isteyen kalabalığa önce sanıkların alınacağı söylenince film koptu.
2: Burada bakın tekrar almış vekilim.
4: Sayın vekilim niye zorluk çıkarıyorsunuz?
1: CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu polis ekiplerine bu sözlerle sert çıktı.
3: Kaçacaksın kapıyı ben geçeceğim sen çıksın. Başkan, ya çekil. Siz aç kapıyı. Açacaksınız zaten. Sen Bursa'nın iradesini çekmişsiniz. Bir de milletin vekilini mi kabul etmiyorsunuz?
1: Aldığı emri uygulayan güvenlik güçlerini iterek içeri girmeye çalışan Kayışoğlu parmak sallayarak polislere yüklendi.
3: Kanunsuz emir.
2: Hayır bir şey sorayım.
3: Çekin arkadaşlar bu görevlilerin hepsini şikayet edeceğim.
2: Ya anons yapıyorsunuz. İnsanları içeri almaya bak.
1: Görevli kadın polis memuru ortamı sakinleştirmeye çalıştı.
3: Çekilin.
2: Ya çekmeyin. Tamam. Ya başımız gibi değil ya.
3: Ya çekilin.
23: Bizi almadılar.
3: Ne demek alma diyorlar. Diyeceksin ki bu verdiğin emir kanuna aykırı bitti.
1: Ancak vekili Kayışoğlu öfkesine hakim olamadı.
3: Çok ayıp bir şey yaptınız. Görevinizi kötüye kullanıyorsunuz. Bak hepiniz...
1: Ne söylendiyse tansiyonu düşürmeye yetmedi.
3: Şu anda beni engelliyorsun.
1: Sanıkların salondaki yerlerini almasının ardından kapılar açıldı, CHP'li vekiller içeri alındı. Duruşmada Bozbey ile birlikte 63 sanık hakim karşısına çıkarıldı. Mustafa Bozbey mahkemede savunma yaptı. Mal varlıklarını akrabalarının üzerine geçirmesini, geleceği güvenceye alma, mali trafiğin eşinin hesabından yürütülmesini ise muhasebeci tavsiyesi diyerek savunan Bozbey, benim mesleğim belediye başkanlığı değil ifadelerinde kullandı.
5: Fide AŞ arasındaki cari hesapların eşimseden Bozbey üzerinden olması muhasebecimizin önerisi oldu. O dönemde avukatımıza da sorduğumuzda bunun ispat edilebilir bir durum olduğunun cevabını alarak bunu gerçekleştirdik. Bunun üzerine cari hesaplar eşim üzerinden yapılmıştı. Çünkü eşim vakfın müdürü, kreşin kurucu müdürü ve Fide AŞ'nin şirket temsilcisidir. Fide AŞ adına gelen paralar eşime gelmiş ve Fide AŞ adına harcanmıştır. Maaşlar, SGK'lar, vergiler, giderler ödenmiştir.
0: Bayılıyorum bizdeki bu kavga jargonuna. Sen kimsin? Hayır sen kimsin? Önce bu kalıp. Ondan sonra sen benim kim olduğumu biliyor musun? Hayır sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kimse kimseyi tanımıyor ama herkes birbirine istediği gibi atar yapıyor. Kavga etmeye çalışıyor, horozlanıyor ve sonrasında da işte olanları görüyoruz yani. Devletin sistemine suç örgütünün hizmetine açtıkları belirlenen kamu görevlilerine operasyon düzenlendi. Suç kayıtlarından kırmızı bülten bilgilerine kadar kritik verileri organize suç çetesine aktardıkları tespit edilen 37 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında gümrük muhafaza memuru, polisler, avukatlar ve zabıt katibi de bulunuyor.
5: Suç çetesi için arama yaptılar. Kırmızı bülten, araç geçiş kaydı ve gümrük geçiş bilgilerini sorguladılar. Vatandaşa değil, suç örgütüne hizmet eden kamu görevlilerine baskın yapıldı. Çete üyesi 37 şüpheli yakalandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın merkezinde İstanbul'dan yurt dışına uzanan silahlı organize suç örgütü vardı. 19 Şubat'ta gözaltına alınan iki şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde suç içerikli yazışmalar ortaya çıkarıldı. HTS kayıtları, MASAK raporları, log kayıtları ve teknik incelemeler sonucunda polis bir kez daha harekete geçti. İstanbul merkezi 12 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda aralarında gümrük muhafaza memuru, zabıt katibi, denetimli serbestlik memuru, avukat ve polislerin de bulunduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 37 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonla ilgili detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Soruşturmada çarpıcı tespitlere ulaşıldığını açıkladı.
6: Soruşturmada örgüt yöneticileri ve üyelerinin görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden bazı kamu görevlilerinden suç kaydı, aranma kaydı, yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç kaydı sorgulama ve gümrük geçiş bilgileri gibi hususlarda bilgi aldıklarına yönelik tespitler yapılmıştır. Devletin imkanlarını suç örgütlerinin hizmetine sunmaya, kamu görevinin vakarını ve milletimizin devlete olan güvenini zedelemeye yeltenen kimseye müsamaha gösterilmeyecektir.
0: Evet efendim, şimdi Sabah gazetesinin bir haberi var. Rüşvetle ahbapı aklama tezgahı, ahbap şeffaf denetlendi yalanı iftira itiraflarla yıkıldı. Bağımsız denetçi Emir Taşar, Haluk Levent'le 550 bin lira rüşvet karşılığı anlaştıklarını ve ahbaptaki usulsüzlükleri görmezden geldiklerini açıkladı. Efendim, neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Yani sadece tek bir kişinin de suçu yok ki ortada. Sarmal böyle açılıyor açılıyor, oradan ona rüşvet, oradan ona kara para, bir yerlerden hırsızlık, daha neler neler, borçlar, milyarlar milyonlar havalarda uçuyor. Sen bu parayı ne yaptın diye sorduğunda da cevap yok. Ahbap Derneği soruşturmasında 3. dalga operasyonunun yankıları da devam ediyor. Oğuzhan Uğur adliyeye sevk edildi ve beraberindeki 8 şüpheliyle tutuklandı. Dosyaya giren bilirkişi raporunda mali ilişkilere ve mal varlığına ilişkinde dikkat çeken tespitler var. İzleyelim.
7: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca ahbapla ortak çalışıyoruz.
8: Çevreci tarafın var. İnsanlara yardım ediyorsun. Bir türlü açıklamıyorsun. Televizyonlarda prim olsun istemiyorsun.
23: Seni soruşturmadan kapsamında. Soruşturma savcısı tarafından evimizde arama ve ek olma kararı var. Evimizde arama yapacağız.
8: Tabii.
1: Bir dönem aynı yardım kampanyalarında yer aldılar. Şimdi aynı soruşturmanın şüphelisi oldular. Ahbap Derneği soruşturmasının 3. dalgasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı.
24: Tabii bana göre sen tamam ama ben sana hiç uymadı mı? Koşa koşa gel bana, yine gel, sana hiç vurmadı mı?
1: Depremzedelere umut olduklarını söylediler. Şimdi ise soruşturmanın odağındalar. Ahbap Derneği dosyasında Oğuzhan Uğur hakkında hazırlanan bilirkişi raporu da dosyaya girdi.
25: Evet Oğuzhan, ne diyorsun?
26: Vallahi abi artık saatleri değil günleri sayıyoruz.
25: Ben kendimi tanıyamıyorum, şöyle bakıyorum da kaç saattir uykusuzum.
1: Raporda Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketlerle Ahbap Derneği ve soruşturmadaki şüpheliler arasında doğrudan para transferi bulunamadı. Ancak bilirkişi, ortak kişiler üzerinden uzanan iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildiğini kayda geçti.
26: Tebrik ediyorum ayrıca abi seni. Helal olsun. Helal olsun yani.
1: Raporda Oğuzhan Uğur'un banka hesap hareketlerini, özellikle 2023 yılından itibaren sıra dışı şekilde arttığı belirtildi. Şahsi hesaplarla aile şirketleri arasında yoğun para trafiği bulunduğu da rapora yansıdı.
7: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca ahbapla ortak çalışıyoruz.
1: Asıl dikkat çeken bölümse kardeşi Tuğrul Uğur'la ilgili tespitler oldu. Raporda yasa dışı bahis dosyalarında adı geçen bazı kişi ve şirketlerle düşük tutarlı da olsa para hareketlerinin bulunduğu ifade edildi. Kıbrıs merkezi şirketlerle yapılan para transferleri de inceleme konusu olarak dosyaya girdi.
8: Çevreci tarafın var. İnsanlara yardım ediyorsun. Bir türlü açıklamıyorsun. Televizyonlarda prim olsun istemiyorsun.
1: Bilirkişi raporunda 25 milyon lira değerindeki Ömerli villasının finansman kaynağının mevcut banka, kredi ve nakit kayıtlarıyla açıklanamadığı belirtildi. Lüks araç alımlarının ardından mal varlığı edinimlerinin ayrıntılı şekilde araştırılması gerektiği vurgulandı.
26: Tebrik ediyorum ayrıca abi seni. Helal olsun. Helal olsun yani.
1: Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Oğuzhan Uğur'la birlikte 8 kişi tutuklandı.
23: Seni soruşturmadan kapsamında soruşturma savcısı tarafından evimizde arama ve ek olma kararı var. Evimizde arama yapacağız.
26: Tabii.
1: Haluk Levent'le deprem döneminde görüştüğünü ancak ticari ilişkisinin bulunmadığını belirten Uğur, savcılıktaki ifadesinde Haluk Levent hakkında şüpheler vardı, belge bekledik dedi. Oğuzhan Uğur, bilirkişi raporunda adı geçen kardeşinin para gönderdiği kişileri tanımadığını söyledi.
7: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz.
1: Uğur Bilirkişi raporuna yansıyan para hareketleri içinse 45 milyon liranın program gelirlerinden, 25 milyon liralık taşınmaz ödemesinin banka kredisi ve avanslardan, hesaba nakit yatırılan 6,5 milyon liranın da adını açıklamadığı bir aile dostundan geldiğini söyledi.
0: Yine konuyla ilişkili Türkiye Gazetesi'nden bir haber. Ahbap Çavuş dolaylı hat kurmuş efendim. Ne demek bu? Deprem döneminde milyonlarca bağışı Ahbap'a yönlendiren Oğuzhan Uğur işbirliğini inkar etti. Bilirkişi raporunda ise her şey ortaya kondu. Bu ne demek? Hemen onu da açalım. Aramızda Ahbap'tan kişiler var, birlikte çalışıyoruz diyen deprem döneminde Oğuzhan Uğur mahkemede hesabımıza tek kuruş yatmadı dedi. Ama Babala ve Ahbap arasında doğrudan bir para transferi kaydı olmasa da dolaylı mali bağlantı hattı kurulduğu tespit edildi ve bununla ilişkili de zaten tutuklandı. Bakalım devamında ne olacak, göreceğiz. Karadeniz'de peş peşe düzenlenen drone saldırılarının hedefi olan ticari gemi Türkiye'ye sığındı. Saldırıda bir mürettebat personeli hayatını kaybetti. Gemi İstanbul açıklarında incelemeye alındı. İzleyelim.
5: Karadeniz'de ticari gemiye peş peşe drone saldırıları düzenlendi. Ölümün de olduğu gemi rotasını Türkiye'ye çevirdi. Panama bandıralı Asomatos isimli ticari gemide 24 personel bulunuyordu. 4751 metrik ton buğday taşıyan gemi Rusya karasularında çok sayıda drone'un hedefi oldu. Saldırı geminin Kavkaz açıklarında yükleme sırası beklediği sırada gerçekleşti. İlk drone sancak tarafına isabet etti. İkinci saldırıda baca ve güverte hasar gördü. Üçüncü drone ise 3 numaralı vinci vurdu. Bir gemi personeli hayatını kaybetti. Hasar alan gemi Kavkaz Trafik Kontrol Merkezi'nin yönlendirmesiyle güneye doğru seyrini sürdürdü. 17 Temmuz'da Türkiye karasularına ulaştı. Sarıyer Kısırkaya açıklarında demirlendi. İhbarın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet savcısıyla olay yeri inceleme ekipleri deniz yoluyla gemiye çıktı. Endonezya vatandaşı olduğu değerlendirilen hayatını kaybeden gemi personelinin otopsi işlemleri yapıldı. Gemide ise delil toplama ve olay yeri inceleme çalışmaları başlatıldı. İlk incelemelere göre geminin makine sistemlerinde herhangi bir arıza bulunmadığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayın tüm yönlerinin aydınlatılması için soruşturmayı titizlikle sürdürüyor.
0: Orta Doğu'ya da tekrar bir parantez açalım. ABD 9. kez üst üste İran hedeflerini vurdu. İran'ın son saldırıları nedeniyle Ürdün'de 2 askerin ölmesinin ardından Irak'ta da bir asker hayatını kaybetti.
1: Orta Doğu'da tırmanan gerilim artık kontrolden çıkma noktasında. ABD ile İran arasında karşılıklı füze ve hava saldırıları kesintisiz 9. gecesini geride bıraktı. Bölgeden yine ölüm haberleri geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Kuzey Irak'ta düşürülen bir İran İHA'sının imhası sırasında gerçekleşen patlamada bir Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ürdün'deki saldırılardan gelen iki ölüm haberiyle birlikte çatışmaların başından bu yana hayatını kaybeden ABD asker sayısı 17'ye yükseldi. Saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın çok sert vurulduğunu açıkladı.
9: İran çok büyük hasar aldı. Askeri anlamda neredeyse her şeyi kaybettiler. Ellerinde çok az şey kaldı. Birkaç füzeleri, birkaç da dronları kaldı. Üretim yetenekleri çok azaldı. Boğaz'ın kontrolü bizde. Hiçbir yeri kontrol edemiyorlar.
1: Trump orduya talimat verdiğini söyledi. Ölen ABD'li askerlerin hesabı sorulacak dedi.
9: İran her bir Amerikan askerini öldürdüğünde bunun bedelini kat kat fazlasıyla ödeyecek. Bu talimat Savunma Bakanı Pete Hegseth'e, Genelkurmay Başkanı Daniel Kane'e ve ordudaki tüm komutanlara iletilmiştir.
1: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise diplomasi kapısını tamamen kapatmadıklarını belirtti. İran'la görüşme kapısı açılırsa bundan memnuniyet duyarız mesajını verdi. Ancak sahada diplomasinin izine rastlanmıyor. ABD savaş uçakları gece boyunca İran'ın komuta merkezlerini, hava savunma sistemlerini, limanlarını ve lojistik hatlarını bombalamayı sürdürdü. Ülkenin kuzeybatısındaki Tebriz şehriyle güneydeki Derhovin nükleer tesisi yakınları da ilk kez hedefler arasındaydı. Tahran yönetimi nükleer tesis iddiası sonrası misilleme hakkımız saklıdır uyarısı yaptı. Savaş adeta bölgesel bir yangına dönüştü. İran saldırı alanını 7 ülkeye yaydı. Kuveyt'te bir petrol rafinerisiyle su arıtma tesisi vuruldu. Bahreyn ve Ürdün'e de füze sahanağı vardı. İran Hürmüz'de Yunanistan'a ait bir petrol tankerini vurdu. ABD'nin Bahreyn Büyükelçiliği Amerikan vatandaşlarına başkent Manama'nın hedef alınabileceği yönünde acil uyarı yayınladı. Peki ABD hava operasyonları sonuç veriyor mu? ABD ordusu İran'ın yeteneklerinin zayıflatıldığını savunsa da ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'den dikkat çeken bir itiraf geldi. Vance, bomba atabilirsiniz, radarları yok edebilirsiniz ama boğazdaki gemilere ateş açmalarını engellemek o kadar kolay değil dedi. Sadece hava harekatının Hürmüz boğazını açık tutmaya yetmeyeceğini kabul etti. İran tarafındansa dini lider Müçteba Hamane ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, savaşın başından bu yana dini lider Müçteba Hamane'yi hiç görmediğini söyledi. Arakçı, üst düzey yöneticilerin dahi dini lideri görmediğini kaydetti. Bu açıklama, Müçteba Hamane'nin akıbetiyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi. ABD, daha önce Hamane'nin ciddi şekilde yaralandığını ve tedavi gördüğünü iddia etmişti. Arakçı'dan Türkiye itirafı da geldi. ABD-İran savaşında Türkiye'nin desteğine değinen Bakan Arakçı, ABD'nin İran'a saldırdığı sırada Türkiye, Kuzey Irak'taki terör örgütlerinin İran'a yönelik saldırı girişimlerini engelledi dedi.
10: Eğer Kürdistan bölgesinden bize yönelik en ufak bir tehdit gelirse karşılık veririz. Başka bir yerle meşgul olduğumuzu sanmayın. Türkiye bu süreçte çok etkili bir rol oynadı. Hem Amerikalılarla görüştüler hem de bu konuda çok sağlam bir duruş sergilediler. Bu kolektif çabaları İran'ı bölme ve iç karışıklık çıkarma komplosunun başarısız olmasını sağladı.
0: Hürriyet gazetesinin haberiyle devam edelim. Türkiye engel oldu. Neye? İran'ı bölmek istediler. Açıklama kimden? İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'den. ABD ile İsrail'in ülkesini bölme planlarının Türkiye sayesinde engellendiğini söyledi Arakçı. Ve Türkiye sağlam durdu dedi. Detaylarına da bakalım hemen. ABD ile İsrail'in İsrail'i bölmek istediğini, savaşın dördüncü günü Trump'ın Iraklı Kürt liderleri aradığını söyledi. Ama sonrasında ne oldu? Hemen Bakan Fidan'la görüştü. İranlı Bakan Fidan'la görüşmesinin ardından Türkiye'nin bu duruma sessiz kalmadığını söyledi. Hemen devreye girdiğini anlattı. Türkiye bu süreçte çok etkili bir rol oynadı. Türkler hem Amerikanlarla görüştü hem de bu konuda çok sağlam bir duruş sergiledi. Bu kolektif çabalar İran'ı bölme ve iç karışıklık çıkarma komplosunun başarısız olmasını sağladı dedi Abbas Arakçı. Aynı zamanda yanında da bir haber var. Efsane İsrail engeli Roger Waters, efsanevi Pink Floyd grubunun üyelerinden. Arjantin, Kolombiya, Ekvador ve Uruguay'da kalacak otel bulamadım. Frankfurt konserim iptal edilmek istendi. Krakow konserimse engellendi dedi Roger Waters. İsrail tarafından böyle bir ambargo ile karşı karşıya kaldığını söylüyor efendim. İkinci saat dilimimizde noktalıyoruz. Noktalamadan önce bir son dakikamız var. Ondan da hemen bahsedelim. Gülistan 9 soruşturmasında yeni bir operasyon var. 15 yeni gözaltı var efendim. Şimdi hemen detaylarını da sizlere aktaracağım. Gelsin ekranlara. Evet. Gülistan 9 soruşturması kapsamında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, bir iş insanı ve iki güvenlik korucusunun bulunduğu toplam 15 şüpheli bu sabah erken saatlerde gözaltına alındı efendim. Detayları geldikçe bunu da aktaracağız. Tekrarlayalım. Gülistan Doku soruşturmasında 15 yeni gözaltı var ve aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de var. Doktorlar, hemşireler, bilgi işlem görevlileri, veri giriş personelleri ve güvenlik korucularının da aralarında bulunduğu 15 şüpheli bu sabah Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.
22: TGRT FM.
11: Sen de katıl derim, katılın evim.
16: Şimdi reklamlar.
12: Sistem dondu, online satışım durdu.
13: Tami de çözülsün.
12: Nasıl?
13: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
12: Büyüksün.
13: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
12: Tami.
13: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
12: Yürü be Tami.
14: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
17: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.
18: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
19: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
16: Reklamları dinlediniz.
27: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
28: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
29: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
16: Şimdi reklamlar.
30: Böyle bir dünya var.
31: Dünya Katılım Bankası'nda

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Salınır Tuğba dalları, Kur'an okur hem dilleri, cennet bağının gülleri kokar Allah deyu deyu. Kimi yiyip kimi içer, hem melekler rahmet saçar, İdris Nebi hulle biçer, biçer Allah deyu deyu. Hep nurdandır direkleri, gümüştendir yaprakları, uzandıkça budakları biter Allah deyu deyu. Aydan arıdır yüzleri, miskü amberdir sözleri, cennette huri kızları gezer Allah deyu deyu. Hakka aşık olan kişi akar gözlerinin yaşı, pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyu deyu. Ne dilersen haktan dile, kılavuz ol doğru yola, bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyu deyu. Açıldı gökler kapısı, rahmetle dolu hepsi, sekiz cennetin kapısı açar Allah deyu deyu. Rıdvan durur kapı açan, hülle donlarını biçen, Kevser şarabını içen, kanar Allah deyu deyu. Miskin Yunus var yarına, koma bugünü yarına, yarın Hakk'ın divanına varır Allah deyu deyu. Sana yalvarırım canı gönülden, cümlemize doğru hal ver Allah'ım. Çiçekler kurudu, yaprak döküldü, kurumayan ağaç dal ver Allah'ım. Bütün yaratılan hep sana muhtaç. Rahmet kapılarını kullarına aç. Hastalara şifa, yaraya ilaç. Hayırlı bir servet, mal ver Allah'ım. Ya Rab, doğrulara sen verme zeval. Üstümüzde eksik olmasın hilal. Eyleme kimseyi nefsine hamal. Dergahından rahmet bol ver Allah'ım. Müslümana layık Muhammed dini, günahkar kulunun bağışla beni. Daim zikredelim aşk ile seni, kapanan ağızlara dil ver Allah'ım. Sana yönelmişiz, kenara atma. Zalim zulmedenin içine katma. Anaya, babaya isyankar etme. Sen bizlere doğru yol ver Allah'ım. Yeter, yatma, uyan ey gafil insan. En son yerin olacaktır kabristan. Son günde nasip et din ile iman. Kanadımız kırık, kol ver Allah'ım.
3: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehl-i sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Düşünsenize,
0: Güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
4: Kripto. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: TGRT FM
8: TGRT FM Haber.

0: Yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye. Kaldığı yerden devam ediyor. Artık son bir saatimiz. Bu bir saatte de tüm başlıkları, detayları, her şeyi ekranlarınıza getirmeye çalışacağız efendim. Etiketimizi de unutmayalım. Birazdan onu da tekrar taşıyacağız ekranlarımıza. Önce başlıklar. Bakalım neler varmış başlıklarımızda. Tekrar bir okuyalım. Gözden geçirelim efendim. Kıbrıs Türk halkını yalnız bırakmayacağız. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir mesaj geldi. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı. Türkiye'nin garantör ülke olarak desteğini süreceğini vurguladı. İkinci başlıkta gelsin. Yine Ankara'nın gündemiyle devam ediyoruz. Numan Kurtulmuş'tan siyasi partiler turu. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler çerçeve yasaya çevrildi. Teklifin meclis tatile girmeden yasalaşması hedefleniyor. Bu kritik görüşme öncesi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partiler turuna çıkacak. Üçüncü başlıkta gelsin hemen. Raporda dikkat çeken para trafiği. Ahbap Derneği soruşturmasında 3. dalga operasyonun yankıları sürüyor. Dosyaya giren bilirkişi raporunda mali ilişkilere ve mal varlığına ilişkin dikkat çeken tespitler yer aldı. Oğuzhan Uğur'un savcılıktaki ifadesine de ulaşıldı. Bunu da zaten konuşuyoruz efendim. Dördüncü başlık dış gündemimizle alakalı. O da nedir? Pentagon ölen asker sayısını saklıyor iddiası. ABD 9. kez üst üste İran hedeflerini vurdu. İran son saldırıları nedeniyle Ürdün'de iki askerin ölmesinin ardından Irak'ta da bir asker hayatını kaybetti. İran'ın Orta Doğu'da ABD üslerine yönelik saldırıları Amerikan medyasında da geniş yankı buldu. Ve New York Times'a göre ABD ordusu hayatını kaybeden askerlerin sayısını gizliyor efendim. Beşinci başlıkta gelsin. Onda da konumuz ekonomi. Dolar ve enflasyonda yeni tahmin var. Merkez Bankası'nın Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketi yayınlandı. Yıl sonu dolar TL beklentisi ve enflasyon oranı yükseldi efendim. Bakacağız detayına. Etiketimizi de verelim. Sizden gelen mesaj bizler için çok önemli. Mesajlarınızı bekliyoruz Twitter'dan, X'ten. Geleceğimiz için etiketine yazın, gönderin. Tüm Türkiye okusun efendim. Günaydın Türkiye. Kaldığı yerden devam edelim.
1: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir mesaj geldi. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlayarak Türkiye'nin garantör ülke olarak desteğini süreceğini vurguladı. Az sonra. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler çerçeve yasaya çevrildi. Teklifin meclis tatile girmeden yasalaşması hedefleniyor. Bu kritik görüşme öncesi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partiler turuna çıkacak. Az sonra. Ahbap Derneği soruşturmasında 3. dalga operasyonun yankıları sürüyor. Dosyaya giren bilirkişi raporunda mali ilişkilere ve mal varlığına ilişkin dikkat çeken tespitler yer aldı. Oğuzhan Uğur'un savcılıkta ifadesine de ulaşıldı. Az sonra.
0: Az önce son dakika olarak vermiştik Gülistan 9 soruşturmasında 5 ilde eş zamanlı operasyonla 15 kişi gözaltına alındı. Hemen detaylarına bakalım. Telefon hattımızda TGRT Haber muhabiri Hanefi Bayar var. Hanefi, nedir bu operasyonun detayları?
2: Hatırlayacaksınız, Gülistan Doku kaybolduktan sonra özellikle ailesi Gülistan Doku'nun şüpheli bir şekilde kaybolduğunu söylemişlerdi. Sonrasında yıllar geçti ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla kurulan faili meçhul dosyaları aydınlatma ekibi tarafından bir kez daha Gülistan Doku'nun dosyası açıldı ve bir gizli tanığın beyanı doğrultusunda Gülistan Doku soruşturması bir cinayet soruşturmasına dönüşmüştü ve açılan dosya kapsamında yeni operasyonlar gerçekleştirilmişti. Bugün sabah saatlerinde Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Tam 5 kentte polis eş zamanlı düğmeye bastı. Gülistan Doku cinayetinde 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli ve eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, iş insanı ve 2 güvenlik korucusu gözaltına alındı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında yeni gözaltılar gerçekleştirildi. 2024 yılında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan başsavcının Ebru Cansu'nun gizli tanık ifadeleri doğrultusunda yeniden başlatmış olduğu Gülistan Doku cinayet soruşturmasında şu ana kadar 12'den fazla kişi tutuklandı ve yine eski Tunceli valisi Tuncay Sonel de tutuklananlar arasında yer alıyor. Ayrıca kırmızı bültenle aranan Umut Altaş da yine aranması devam ediyor. Bu cinayetteki baş şüphelilerden birisi, o da Umut Altaş. 12'den fazla kişinin tutuklandığını söyleyelim. Bugün sabah saatlerinde yeni bir operasyon gerçekleştirildi ve operasyon kapsamında gözaltına alınanlar 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi, Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, bir iş insanı ve 2 güvenlik korucusu gözaltında. Hatırlayacaksınız, eski Tunceli valisi Tuncay Sonel Gülistan Doku'ya ait cep telefonunu Ankara'ya göndermişti. Yaptığı bu işlem şüpheli olarak değerlendirilmişti ve bununla ilgili de yine bir bilgi işlem görevlisiyle bilişim şirketi sahibi de gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. Soruşturmaya dair tüm bilgileri bizler an be an paylaşmayı sürdüreceğiz.
0: Hanifi, teşekkürler. Kolay gelsin. Hanifi Bayar aktardı Gülistan Doku soruşturmasındaki yeni operasyona dair son detayları efendim. Şimdi devam edelim. Saat başına gelene kadar biraz da ekonomiden bahsedelim. Ekonominin gündeminden konuşalım. Önce bir piyasalara bakalım. Piyasalarda neler oluyor şu anda? Altında, dolarda, avroda son durum ne? Gelsin ekranlara. Dolar 47 lira 20 kuruştan işlem görüyor. Avro ise 53 lira 93 kuruştan. Gram altın 6167 lira, bir yükseliş söz konusu. Borsa İstanbul'da aynı şekilde 14071 seviyesinde, hepsinde bir yükseliş yeşil yeşil görüyoruz. Gelsin efendim altının diğer seçenekleri. Mesela gram altın 167 demiştik. Çeyrek altın 9933 lira, yarım altın 19865 lira, tam altında 39609 liradan işlem görüyor. Kripto paralara da bakalım. Gelsin ekranlara kriptolar. 65800 dolar Bitcoin yükselişte. Litecoin 47,5 dolar. Ethereum 1930 dolar ve Ripple'da 1.13 dolar. Kripto paralarda da bir yükseliş söz konusu efendim. Piyasalarda bugün artışları görüyoruz. Merkez Bankası'nın Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketi yayımlandı. Anket sonuçlarına göre yıl sonu dolar TL beklentisi ve enflasyon oranı yükseldi. Bakalım detaylarına.
3: Yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentileri yukarı yönlü revize edildi. Büyüme tahmini aşağı çekildi. Politika faizinde ise kademeli indirim beklentisi öne çıktı. Merkez Bankası'nın Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketi yayımlandı. Ankete göre yıl sonu dolar TL beklentisi 51 lira 55 kuruşa yükseldi. Yıl sonu enflasyon beklentisi %29,21 olarak güncellendi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %23,95'e ulaşırken 24 ay sonrası beklentisi %17,83'e geriledi. Cari işlemler açığı beklentisi bu yıl için 49,2 milyar dolarda sabit kaldı. Gelecek yıl beklentisi ise 43,3 milyar dolara yükseldi. Yıl sonu büyüme tahmini %3,1'e geriledi. Piyasa katılımcıları Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde faiz indirimlerini sürdüreceği beklentisini de korudu. Ankette ilk para politikası kurulu toplantısı için politika faizi beklentisi %37 olarak hesaplandı. 12 ay sonrası politika faizi beklentisi ise %29,44 seviyesinde oluştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bütçe performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek, uygulanan ekonomi programının kamu maliyesine olumlu yansıdığını söyledi. Şimşek, bütçe performansının da etkisiyle iç borç çevirme oranlarının hem geçen yılın hem de hedeflerin altında seyrettiğini belirtti. 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının ise Haziran itibarıyla yıllıklandırılmış bazda yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla bazı vergi gelirlerinden feragat ettiklerini ifade eden Şimşek, buna rağmen yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlasının 521 milyar liraya ulaştığını söyledi. Bütçe açığının da geçen yılın aynı dönemine göre 38 milyar lira iyileştiğini vurguladı.
0: Türkiye'de yıllardır tek tip asgari ücret uygulanıyor. Ancak İstanbul'daki yaşam maliyetiyle Anadolu'daki şartlar bir değil. Peki Türkiye'de bölgesel ve sektörel asgari ücret uygulanabilir mi? Uzmanına sorduk. Sosyal güvenlik baş uzmanı İsa Karakaş'a göre Türkiye'de uygulanması mümkün değil.
4: 2003 yılında gündeme geldi, 2004-2005.
5: Kiralar çok fark ediyor çünkü şehirden şehre.
6: Her şehrin kira ve ulaşım ücretleri farklı, gıda fiyatları farklı ama asgari ücret tüm Türkiye'de aynı.

0: Olmasının nedeni özellikle iş gücü mobilitesi. Doğuda bir ilde asgari ücreti düşük tutarsanız, İstanbul'da yüksek olursa İstanbul'da daha da yığılma olur.
1: Bölgesel asgari ücret de yine vatandaşa haksızlık. Çünkü orada gıda fiyatları aynı, bir tek kiralar düşük.
2: Dünya örnekleri de mercek altına alındı. Örneğin Almanya'da her sektörün farklı asgari ücreti bulunuyor. Japonya'da ise 47 idari birimin 47 farklı asgari ücreti mevcut.
3: Malatya'sı ayrı, İzmir ayrı. Yani bölgesel asgari ücret bence çok mantıklı. Yani.
4: Bölgeye göre şartlar değişebiliyor. Muhakkak ki olsa toplum için, halk için daha uygun olabilir.
2: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işveren temsilcilerinin görüşlerine de başvuracak. Üretim dengesi gözetilecek ve en sonunda nihai karar verilecek.
0: Denetimi çok zor. Kayıt dışılık boyutunu daha da azdırabilir böyle bir uygulamanın.
5: Asgari ücretin 100 binin altında olmaması gerekiyor.
6: Bence esas sorun asgari ücret değil, asgari ücretle çalışan sayısı. Yani asgari ücret sadece alt sınır belirler.
7: Ve bütün dünyada ekonomiyi doğrudan ilgilendiren ABD-İran gerilimi. O gerilim tırmandıkça Brent petrol fiyatları son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Küresel enerji koridorlarındaki bu kriz Türkiye'deki pompa fiyatlarına da doğrudan yansıdı. Temmuz ayında motorinin litre fiyatındaki toplam yükseliş 9 liraya yaklaştı.
8: Petrol fiyatları son bir ayın zirvesine çıktı. Mazotta ise Temmuz başından bu yana zam 9 liraya dayandı. Küresel ekonomilerde ABD-İran arasındaki çatışma ortamının etkileri görülmeye devam ediyor. Petrol stoklarının azalması, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması gibi etkenler yeni zamları gündeme getirdi. Brent petrol haftanın ilk işlem gününde yaklaşık %3 yükseldi. Varil fiyatı 90 doların üzerine çıktı. Küresel piyasalardaki bu dalgalanmalar Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Temmuz ayında akaryakıta peş peşe zam geldi. Vergi artışları, dolar kuru ve uluslararası petrol fiyatları yukarı çekti. Ay başında bazı bölgelerde 66 lira 64 kuruş olan motorinin litre fiyatı 17 Temmuz'da 75 lira 18 kuruşa kadar yükseldi. Böylece sadece 17 günde motorindeki artış 8 lira 54 kuruşu buldu.
7: Geldik saat başına efendim. Yeniden gündemin önemli başlıklarına bir dönelim. Şu anda bütün çocukların ve ailelerin heyecanı YKS sonuçları açıklandı. Adaylar 2026 YKS sonuçlarını yksesonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. TYT'de 5 birinci çıkarken AYT sayısalda Şerif Efe Dartar, AYT sözelde Enes Salahattin Coşkun, AYT eşit ağırlıkta ise Tuğsen Bahar birinci oldu. Yabancı dil testinde de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça da birinciler belli oldu. Adaylar sonuçları yksesonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sonuçlara ilişkin adaylarımızı, onlara destek olan ailelerimizi ve sürece aktif katkı sağlayan tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyor, sonuçların hayırlı olmasını diliyorum dedi. Efendim şimdi sonuçlar açıklandı. TYT'de birinciliği 5 kişi paylaştı. Artık tercih süreci. YKS'de 2 sorunun iptal edilmesi sonuçları nasıl etkiledi? Şimdi bu YKS sonuçlarını, tercih sürecini eğitimci İsmail Yolcu ile konuşacağız. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
9: Merhaba, günaydın, hoş bulduk.
7: Şimdi bütün gençler ve aileler heyecanla açtılar internetten, sonuçlara bakıyorlar. Ama bundan sonrası da en az sınav kadar önemli değil mi? Tercih süreci.
9: Tabii kesinlikle, ben her zaman kullandığım cümleyi 2026 YKS tercih dönemi için yine kullanıyorum. Sevgili adaylar, unutmasınlar ki üniversite sınavı çok önemli, kabul, ama üniversite sınavından daha önemli bir şey var ki o da üniversite tercihleri. 2026 YKS'ye daha önce üniversiteye yerleşen ya da üniversite eğitimini yarıda bırakan yarım milyonu aşkın adayın girdiğinin de altını çizmek isterim.
7: Şimdi şurası çok önemli. Bu çocuklar, gençler tercihlerini yapacaklar. Bunun için kimden yardım almalılar? Nasıl bir yol izlemeliler? Şimdi o tercih sürecini böyle kısa bir özetle bize anlatır mısınız?
9: Tabii ki, şimdi sonuçlar açıklandı. Burada hiç panik yapmadan, sonucumuz ne olursa olsun eğer tercih yapıyor olacaksak, yani bir mezuna bırak.

0: Ama durum var. Adaylar sonuçlarına bakıyor, diyor ki örneğin 300 bin barajı var mühendislikte. Tek hedefi mühendislikse ve ilk 300 bine girmediyse bir aday, bu öğrenci diyor ki ben şansımı 2027'de deneyeceğim. Yani mezuna bırakan adayların dışında tercih yapacak olan bütün adayların birinci olarak yapması gereken şey yayınlanacak olan yerleştirme, yani tercih kılavuzunu A'dan Z'ye muhakkak okumalılar ki çok önemli bu. Ne yazık ki kılavuz incelenmeden yapılan tercihlerde çok büyük hatalar yapılıyor. Bu birincisi ve ikincisi, ben de Ankara'da Çankaya Üniversitesi'nin sosyal sorumluluk projesinde biz her gün öğrencilerle ve ailelerle buluşacağız. Yani burada profesyonel destek alınmalı. Kimlerden? İşte bizler gibi sahada olan uzmanlardan. Rehber öğretmenlerimizin bilgileri çok kıymetli. Muhakkak yardım alınsın. Burada en çok yapılan hata ne yazık ki sosyal medya rüzgarıyla beraber şu anda, bakın daha sabah 05:50'de bize ÖSYM'den mesaj geldi. Yaklaşık 20 dakika sonra bir baktım ki sosyal medyada bu sene yığılma çok fazla. Aman işte şu hatalı, sorular iptal edildi, bu sonuç tekrar değişebilir gibi birçok asparagas haberler var. Yani sosyal medyadan birazcık uzak durarak bu işin uzmanlarından doğrudan destek alınmasını biz özellikle altını çiziyoruz. Dediğimiz gibi üniversite sınavı çok önemli ama üniversite tercihleri YKS'den, sınavdan daha da önemli. Adaylar burada kendi başarı sırasıyla, bu bir kesin bilgidir. Yani puana göre değil, ısrarla altını tekrar çiziyoruz. Şu anda sonuç belgelerinde İlan edilen başarı sıralarını baz alarak tercih yapacaklar. Puan peki niye puana göre yapılmıyor? Çünkü sınavın kolay olduğu yıllarda puanlar yükselir, soruların zor olduğu yıllarda puanlar düşer. Ama değişmeyen tek veri oradaki adayların Türkiye'de kaçıncı sırada yer aldığı kesin bilgidir. Yani bu asla değişmez. O nedenle puanlar bir kenara bırakılacak. Adaylar Türkiye kaçıncısı oldularsa, yani başarı sırası dediğimiz veri üzerinden hareket edecekler. Bu yıl en çok konuşulan konulardan bir tanesi matematikte iptal edilen, ki sınav ona göre açıklandı, bir soru var. Yine edebiyatta bir soru var. Burada adayların en çok içinde bulunduğu tereddütleri şu oluyor: ya bu soru iptal edildi ama acaba hak kaybı oldu mu olmadı mı? Net ve kesin bilgi. Ölçme değerlendirme bilim dalı şunu söylüyor. Diyor ki bir soru iptal edilirse, yani 40 soru üzerinden değil, o sorunun iptal edilmiş haliyle 39 soru üzerinden sorular sınav sonucu ilan edildi. Yani bu artık ilan edilen sınav sonucu şu andan itibaren resmi bir sonuçtur. Bu veriler üzerinden adaylar tercih yapacaklar. Kılavuz henüz yayınlanmadı. Tercih kılavuzu, yani hangi üniversitenin hangi bölümünün kaç kişiyi kontenjanı var. Onun dışında bir önceki yıldaki başarı sıraları, ya da GÖK bu yıl 16 yeni bölüm açtı. Kılavuzda bunları görecek adaylar. Bazı üniversitelerde açıldı bu ama yeni açılan bölümlerin karşısında hiçbir şey yazmayacak. Niye? Çünkü ilk defa öğrenci alacak. İşte burada en önemli konulardan bir tanesi de bu. Yani karşısında bir taban başarı sırası belli olmayan bölümleri İşte bizim gibi uzmanlar sayesinde öğrenciler hemen eşleştirme yapacaklar. Yani şöyle bir mantık yürütelim. Eskişehir'de bulunan bir öğrenci bir bakacak ki örnek yapay zeka mühendisliği açılmış bir üniversitede ama puanı yok. Hemen mesela Bursa'yla Eskişehir'i, Bursa Uludağ'yla Anadolu Üniversitesi'nin puanlarını tahmini olarak bir tahminde bulunması lazım. Birbirine yakın şehirlerin üniversiteleri, yani kalite olarak ve şehir büyüklüğü olarak burada eşleştirme yapıyor olacaklar. Ama onun dışında Ankara Hukuk Fakültesini tercih edecek olan bir aday, 2025 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi örnek Türkiye 3200.sünü aldıysa, bu yıl hemen ilk bakacağı şey Ankara Hukuk Fakültesi'nin kontenjanı 2025'teki aldığı kişi sayısıyla 2026'daki aynı mı? Eğer aynıysa o 3200 olan başarı sırasını baz alıp ona göre tercih yapacak. 24 tercih yapılıyor toplamda. Bu 24 tercihin de en çok yapılan hata şu oluyor. Öğrenci diyor ki benim puanım çok iyi, ben 3 tane tercih yapacağım, başka tercih yapmayacağım. Bu çok riskli bir durumdur. Biz İşi garantiye alana kadar tercih sayısını arttırırız. Yani ortalama bir puanı olan, başarı sırası olan bir adaya bizler 24 tercihin tamamını, ama hangi durumlarda, istediği bölümleri, istemediği hiçbir bölümü tercih listesine yazmayacak adaylar. Onun dışında benim puanım çok iyi, ben kesin girerim, asla böyle bir cümle tercihlerde kullanılmaz. Kesin girersin ya da kesin giremezsin cümleleri kuruluyorsa eğer bir ortamda, bulundukları yerde, hemen orayı terk edecekler. Çünkü tercihlerde sadece adayın yaptığı tercih değil, adayın aldığı puan değil, diğer adayların da tercihleri aslında o öğrencinin tercih sıralamasını, girip giremeyeceğini belirliyor. Peki. Bu çok önemli. Bir de vakıf üniversitesi mi, devlet üniversitesi mi, bu konuda genellikle öğrencilerden ziyade ailenin, annenin, babanın vereceği bir karar. Yani vakıf üniversitelerinin özel şartları, yani burs kesiliyor mu kesilmiyor mu mesela, bu çok önemli bir konu. Bu tip durumlarda ailenin, özellikle tabii bütçe işin içine girdiği için, karar verme aşamasında onların da dahil olması çok daha doğru oluyor. Çünkü bazı öğrenciler tercih yapıyor, nasıl olsa gelmez diyor, en alta yazıyor. Geldiği zaman da kazandıktan sonra, buradaki en kritik konulardan bir tanesi şu: adaylar tercihlerini yaptı, sınav sonucu açıklandı ve bir aday bir üniversiteye kazandı, bir bölümü kazandı. İşte Ankara Üniversitesi diyelim ki işletme bölümünü kazandı, Siyasal Bilgiler Fakültesi. O aday kazandı yazısını gördükten sonra kayıt yaptırsa da, yaptırmasa da, bunun altını istiyorum, yaptırmasa dahi ortaöğretim başarı puanı bir sonraki yıl tekrar sınava girerse o aday, yarısı kesiliyor. Bu çok ciddi bir puan. Yani ortaöğretim başarı puanının yarısının kesiliyor olması çok büyük bir etkendir. Öğrencilerin aleyhine olan bir durumdur. O yüzden kazandığı vakit gitmeyeceği, kayıt yaptırmayacağı hiçbir bölüm 24 tercih yapacağı tercih listesinde asla olmamalı adayların. Bu konu Peki. çok önemli.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: Smokin bizim işimiz.

0: Köyün Doktoru. İkinci bölüm.
1: Uyarlayan Tayfun Türkili, Beyza Kara. Ses kayıt ve kurgu Didem Türkmen. Fatma Bacı'nın oğlu okuyup doktor olmuş ve köyüne geri döneceğini yazmıştır. Bunu duyan köyde ne kadar genç kız varsa daha yüzünü bile görmedikleri doktor Cemil'le evlenme yarışına girerler. Köyün en güzel kızı Osman Ağa'nın kızı Menekşe'dir. Köyün diğer ağası Hüseyin Ağa ise oğlu Tahir'i Menekşe ile evlendirmeyi planlamaktadır. Ama Tahir'den hoşlanmayan Menekşe, doktor Cemil'i kimseye kaptırmamak için geleceği yola pusu kurar ve Cemil tam motosikletiyle gelirken Menekşe kendisini dereye atar ve boğuluyorum numarası yaparak Cemil'le tanışır.

0: Ay çok teşekkür ederim. Az kalsın derede boğulacaktım.
1: Tamam tamam, geçti artık. Şimdi bana tutunarak yürü bakalım, tamam. Kendini fazla yorma. İşte kurtuldun artık. İyi misin?
0: Evet, çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Hayatımı borçluyum size.
1: Şansınız varmış ki ben de dere yolundan geçiyordum. Bir tarafınızda bir şey yok değil mi? Ha? Varsa söyleyeyim, ben doktorum.
0: Ay sahi doktor musunuz?
1: Evet. Ne o, titriyorsun sen? Sonra üşüyüp hasta olabilirsin. Gel bakayım.
0: Yok yok, lüzumu yok. Hava sıcak, birazdan kururum.
1: O halde otur bakalım. Hı? Al bakalım şu ceketin de sırtını. Tamam. Size motosikletten bir tane pantolon getireyim. Bekleyin biraz.
0: Demek Fatma bacının oğlu doktor Cemil buymuş. Bayağı da yakışıklıymış. İyi ki dereye düşme numarasıyla danıştım onunla.
1: Ah, işte pantolon. Abi büyük gelirse paçalarını kıvırırsın, tamam mı? Hadi bakalım şu yeleği de giy üzerine. Hı?
0: Ay çok teşekkür ederim. Zahmetler verdim size doktor bey. Ah,
1: önemli değil. Söyleyin bakalım. Siz kimin kızısınız?
0: Osman Ağa'nın.
1: Osman Ağa'nın mı?
0: Evet. Adım Menevşe. Siz de Fatma bacının oğlu Cemil beysiniz değil mi?
1: Evet ama benim Fatma bacının oğlu olduğumu nereden bildiniz?
0: Bütün köy hep sizden söz ediyor. Bugün geleceğinizi söylüyorlar. Doktorum deyince kim olduğunuzu anladım.
1: Peki öyle olsun. Söyleyin bakalım. Burada ne arıyorsunuz?
0: Ben mi? Ben çiftliğe gidiyordum.
1: Ah, iyi ama sizin çiftliğin yolu buradan mı geçiyor?
0: Yo. Yani ben Hanifelerin bahçesindeydim. Dere yoluyla bizim çiftlik arası en kestirme yol. Dereye geçerken birden ayağım kaydı, düştüm.
1: Neyse hadi bakalım, artık iyisiniz değil mi? Çiftliğe dönebilirsiniz herhalde.
0: Bilmem ki.
1: Bana müsaade.
0: Ay ayağım. Anacığım ayağım
1: ne
0: çok
1: oldu bir dakika, neyin var, ne var ayağınızda?
0: Ay bilmiyorum doktor bey. Ay aman of, ayak bileğim incinmiş galiba. Ay şurası öyle ne ağrıyor ki bakayım.
1: Tam olarak gösterin canım.
0: İşte şurası çok acıyor doktor bey.
1: Evet. Topuk kemiğiniz incinmiş olabilir. Eve varınca sıcak suyla pansuman yaparsınız. Bir şeyiniz kalmaz, tamam mı?
0: İyi ama eve nasıl gideceğim? Yürüyemiyorum ki.
1: Hay aksi. Ne yapayım? Çaresiz sizi motosikletimle götüreceğim köye. Bir sakıncası var mı?
0: Yok canım. Ne sakıncası olacak?
1: İyi ama ikimiz birden motosikletle böyle köye girersek sonra laf olmaz mı? Dile düşmenizi istemem.
0: Ama kime ne? Söyleyen söylesin. Umurumda mı sanki?
1: Siz bilirsiniz. Şöyle omuzuma tutunun bakayım. Sizi motosikletime kadar götüreyim.
0: Olur doktor beyciğim.

0: Menevşe işini ne yaptın Tahir? Nasıl, yola geliyor mu kız?
1: Gelmez olur mu baba? Benden ufacık bir işaret bekliyor. O desem bohçasını kapıp gelecek valla.
0: La göreyim seni Tahir. Kaleyi içeriden çökertmemiz daha iyi olur. Kızın ağzından girip burnundan çıkmalısın oğlum.
1: Merak etme baba. Kekliği torbada bil. Senin oğlun hangi kız dayanır ki? Menevşe benim için ölüyor, bitiyor.
0: İyi iyi. La bu ses de ne? Çaya! Çaya!
2: Buyur Hüseyin ağa.
0: La dışarıda ne oluyor, bu gürültü de ne?
2: Gel gel de bakalım. Gel hele gel.
0: Vay anam. Hem de motosiklet he? İyi de bunlar kim Kaya?
2: Söylemesi güç Hüseyin ağam. Motoru kullanan Fatma bacının oğlu Doktor Cemil. Arkasında beline sarılan kız da Osman ağanın kızı Menevşe.
0: Ne? Menevşe mi? Ulan Tahir, hani kız senin bir işaretine bakıyordu? Hani sen he desem boçasını kapıp gelecekti lan?
1: Öyle gel desem gelecek baba.
0: Lan anne vallı, görmüyor musun? Cemil daha yeni geldi mi kızı da terkisini alıp geldi.
1: O atlıyor ki baba, terkisi olsun. Motosiklet motosiklet.
0: Sus lan muşmula suratlı, sus gülme. Acaba boyası kafanın içini açıp baksak da beyinden gayrı ne ola da bir görsek.
1: Ne ola baba, söylesene.
0: Sus kuş beyinli, sus. Allah Allah. La Kaya, Kaya buraya gel.
2: Buyur Hüseyin ağam.
0: İşler sarpa sarıyor Kaya. Fırıldak Salman'ı bul. Konuş onunla. Osman ağayı doktordan soğutacak ne lazımsa yapsın. Biliyorsun Osman ağa Salman'ın çocuğundan dışarı çıkmaz gayrı.
2: Doğru dersin ağam.
0: Yoksa Menevşe elden gider. Biz de Osman ağanın 5000 dönümlük toprağına bakıp bakıp avucumuzu yalarız valla.
2: Sen hiç meraklanma gari ağam. Ben şimdi gider Salman'a bulur konuşurum onunla.
0: Görürüm seni Kaya.
1: Baba, baba.
0: Babanın canı cehenneme var, ne var?
1: Baba, bana da motosiklet alsana.
0: Lan sen nereden ne yapacaksın motosikleti oğlum?
1: Doktor Cemil gibi Menevşe'yi terkime alıp gezeceğim de.
0: Ulan elimden bir kaza çıkarttırtma bana şimdi. Geçen sene bisiklet aldık, ilk binikte düşüp 6 ay evde yattın, unuttun mu lan? Bisiklete binemeyen motosiklete binir mi işte?
1: Binemez değil mi baba?

0: güzelmiş doktor bey.
1: Aa, öyledir Menekşe. Sizin ev şu 3 katlı binaydı, öyle değil mi?
0: He ya.
1: Bu arada da bütün köye reklam olduk. Herkes bizi gördü, bakalım hakkımızda neler söyleyecekler.
0: Ne derlerse desinler.
1: İşte geldik.
0: Ben ineyim artık.
1: Dur inme Menekşe.
2: Zeynep teyze. Zeynep teyze.
3: Buyur, ne istedin?
0: Ana. Menekşe abla, bu ne ha? Sorma Güllü, dereye düştüm.
3: Hoş ana.
1: Kız Güllü, Güleceğine Zeynep teyze haber versene.
0: Size ne oldu hanımcığım? Bu ne kılık böyle? Başına bir iş mi geldi yoksa?
4: Kim o beni çağıran? Kız Menekşe, ne oldu sana? Bu ne hal böyle?
1: Zeynep teyze, kızınız küçük bir kaza geçirdi. Dereye düşmüş, meraklanacak bir şey
4: yok. Amanın, kızımın bir yerine bir şey oldu.
1: Yok, hiçbir şey olmadı. Azıcık ayağı incinmiş, o kadar.
0: Beni Cemil Bey kurtardı anacığım.
4: Cemil mi? Dur bakayım. Yoksa sen Fatma kadının doktor olan oğlu Cemil misin?
1: Evet, benim Zeynep teyze.
4: Bak hele Allah'ın işine. Yıllarca yabanda kal, doktor ol. Sonra da köye döndüğün gün kızımı kurtar. Hay ömrüne bereket Cemil'im. Ne mutlu Fatma bacıya ki doktor anası oldu.
1: Sağ ol Zeynep teyze.
4: Menevşen üzerindeki urbalar ne öyle? Kız soytarıya dönmüşsün.
0: Ama ne yapayım? Üşümeyeyim diye doktor Cemil Bey verdi ana.
4: Adı batısıca. Ne ararsın derenin sularında? Ya Cemil geçmeseydi oradan ne olacaktı halin? Temelli geberip gidecektin. Hani ne duruyorsun? Hadi in motordan aşağı.
0: İyi ama ayağım incinde ana, nasıl inem?
4: Hadi Cemil'im, sevabına indir şunu ne olur.
1: İndireyim Zeynep teyze. Sıkı tutun bana. Tut bakayım, tamam. Hadi
0: öyle iyi mi?
1: Tamam. Şimdi yavaş yere bas. Tamam, oldu işte.
0: Çok teşekkür ederim doktor bey. Size çok zahmetler verdim. Hayatımı size borçlu olduğumu hiç ama hiç unutmayacağım.
1: Rica ederim. Sizi kurtarmak benim görevimdi. Hadi artık ben gideyim.
4: Bir kahvemizi içmeden mi gideceksin Cemil oğlum?
1: Başka zaman gelir içerim Zeynep teyze. Yeni geldim köye. Daha annemi bile görmedim.
4: Haklısın oğlum. Kaç yıldır hasrettiniz birbirinizi. Hadi git. Anana da selam söyle.
1: Tamam, söylerim. Bu arada Menekşe Hanım'ın ayağını sıcak suya koyun. Yarına kadar da bir şey kalmaz. Hadi Allah'a ısmarladık.
4: Güle güle Cemil'im. Sık sık gel, bekleriz. Maşallah, aslanlar gibi olmuş.
0: Ne kadar da yakışıklı değil mi? Tıpkı peri padişahının oğlu gibi.
4: Utanmıyorsunuz değil mi? Tut size. Yürüyün içeri, yürüyün bakayım çabuk. Kız senin dere boyunda ne işin vardı ha? Ne arıyordun oralarda? Bunun hesabını vereceğim. Baban duyarsa seni de beni de keser.
5: Ay, dünyada inanmam. Kesin kesmene işinin düzenbazlığıdır bu.
6: Suya düşmüş öyle mi? Cemil'in geldiğini görünce kendini suya atmadıysa bileklerimi keserim.
7: Valla belli ki doktora yamanmak istiyor. Kim bilir, kendini sevdirmek için doktora nefettanlıklar yapmıştır o.
5: Zaten bugün çeşme başında resmini alıp da kaçmasından anlamalıydık. Yosma, herkeslerden önce doktoru tavlamak için kendini dereye atmıştır o. Bir de yüzme bilmiyormuş gibi imdat, beni kurtarın diye bağırmış doktora.
4: İşte bakın doktor geliyor.
8: Doktor geliyor.
9: Doktor geliyor.
4: Meclise Fatma Baca. Meclise oğlu geliyor.
10: Aslanım benim. Ahmet, kurbanı yık yolun üstüne. Hadi eğlenme.
11: Telaşlanma Fatma Baca, ben hazırım. Hadi çalayım bıçağı boynuna.
7: Açılın kızlar, açılın. Aman şaşkına çevirdiniz Cemil'i canım. Açın da buraya gelsin çocuk. Kaç yıldır anasını gördüğü yoktu. Durun da bir elini öpsün önce.
10: Cemil! Yavrum! Oğlum, kuzum, hoş geldin bir tanecik oğlum.
1: Ver elini öpeyim anacığım.
10: Cemil'im! Aslan oğluma bakın hele, amanım! Tut maşallah. Hepiniz maşallah deyin bakayım. Yoksa oğlumu nazarlarsınız.
11: Maşallah maşallah.
1: Nasılsın anacığım, iyisin değil mi?
10: Şükür Allah'ıma oğlum. Bana bugünleri de gösterdiği için binlerce şükür. Oğlum büyümüş ama denişmeden gelmiş. Bundan böyle ölsem de gam yemem artık.
1: Amma da yaptım be anacığım. Dur bakalım, ölmek için bu ne acele böyle? Babam varsın, beklesin seni. Sen asıl bundan sonra yaşayacaksın.
7: Hoş geldin Cemil. Nasılsın? İyi misin oğlum?
1: Hoş bulduk Hatice teyze. Sen nasılsın? İyi misin?
7: Şükür aslanım, iyiyiz. Ne mutlu bize doktor olup da geldin. Hem biliyor musun Fatma? Cemil de doğru söylüyor. Ölecek zamanmış şimdi. Hele oğlum bir mürettini gör önce.
1: Ana,
8: Hadi artık içeri girelim. Baksana çingene maymununa döndürdüler beni. Hadi.
10: Nasıl söz yavrum? Herkes sana hayran aslanım. Bütün kızların yüreklerini nasıl oynattın görmüyor musun? Dur hele azıcık. Ahmet, kes kurbanı. He.
11: Tamam Fatma bacı, he. Tamam.
8: Yapma be anacığım be. Yazık hayvana.
10: Adam vardı Cemil'im. Gecikmese iyi olmaz. Hadi Ahmet, çek besmeleyi, al tekbirini de kes şu ada.

0: Bak şimdi Tahir, beni iyi dinle.
1: He, dinliyorum Kahya.
0: Biliyorum baban seni Osman Ağa'nın kızı Menevşe ile evlenmek istiyor.
1: Biliyorum Kahya. Ama ben Menevşe ile evlenmeyi babamdan daha fazla istiyorum.
0: İstiyorsun istiyorsun ama bunun için biraz da senin gayret göstermen gerekiyor.
1: Nasıl bir gayret Kahya?
0: Kıza kendini beğendir, hoşlandır ki kız da açık seni istesin değil mi?
1: İstesin değil mi? Neden istemiyor peki?
0: Gel de bu salak oğlanı anlat şimdi. Yahu Salaman, sen de bir şeyler söyle şuna ya. Yoksam delireceğim arkadaş.
2: Bak şimdi Tahir.
1: Olur, nereye bakam Salman emmi?
2: Mehri'nin körüne. Yani bak derken bana bak diyeceklerime söz ver demek istiyorum.
1: Tamam, seni dinliyorum Salman emmi.
2: Bak şimdi.
1: Nereye bakam Salman emmi?
2: Ulen koca kafalı Tahir. İkide bir nereye bakayım diye sorma.
1: Kızma Salman emmi, o zaman sen de bir daha bak Tahir deme bana.
2: Tamam tamam demem. Şimdi beni iyice dinle.
1: Dinliyorum Salman emmi.
2: Baban her ne kadar seni Menevşe ile evermek istiyorsa da bu iş zorundan olmaz. Evvela Menevşe'nin seni beğenmesi istemesi gerekir, öyle değil mi?
1: Bilmem. Öyle mi Salman emmi?
2: Tabii öyle koca kafalı. Kendini Menevşe'ye beğendir.
1: Olur. Nasıl beğendireyim Salman emmi?
2: Menevşe'yi tavla.
1: Olur, tavlayayım. Ben gidiyorum.
2: Nereye gidiyorsun?
1: Menevşe'yi tavlama ya.
2: Yahu Tahir, sana hayret ediyorum ya. Çok merak ediyorum, o koca kafanın içinde beyin yerine ne var acaba?
1: Bilmem Salman emmi.
2: Otur lan karşıma, otur.
1: Ne kızıyorsun Salman emmi, Menevşe'yi tavla demedin mi?
2: Dedim.
1: Ben de tavlamak için gitmeye kalkınca kızdın bana.
2: Peki sen kız nasıl tavlanır biliyor musun bre koca kafalı?
1: Yoo, nereden bileyim Salman emmi?
2: Ulen salak, ulen salak. Madem bilmiyorsun da nasıl tavlamaya kalkıyorsun? Otur karşıma da o yelken kuraklarını iyice açıp söyleyeceklerimi dinle.
1: Peki dinliyorum Salman emmi.
2: Şöyle yapacaksın. Menevşe'yle baş başa kalınca sımsıkı sarılacaksın ona. Senin için ölüyorum, kavruluyorum diyeceksin.
1: Kavruluyorum diyeceğim emmi. Peki sonra?
2: Güzel güzel laflar edeceksin. Hoşlanacağı şeyler diyeceksin ona.
1: Hoşlanacağı şeyler diyeceğim emmi.
2: Mesela seni çok seviyorum Menevşe. Senin için elimi kana bularım de. Köy delikanlılarla rezil etme beni de. Buna benzer ağzına ne gelirse söyle işte.
1: Tamam, merak etme Salaman amca. Ağzıma geleni söylerim o kalta.
2: Röst ayı. Ağzına geleni derken sakın kötü laf etme. Yani güzel lakırdıla et.
1: Tamam Salaman amca. Ağzından girip burnundan çıkacağım Menevşe'nin. Ben gidiyorum.
0: Güle güle Tahir. Aman rezil etme bize ha.
2: Yahu hayatımda bunun kadar salak birine rastlamadım. Bu kim? Menevşe'yi tavlamak kim birader?
0: Ne dersin Salaman? Tahir Menevşe'yi kafa kola alabilecek mi dersin?
2: Bana kalırsa bu dangalak oğlanın bir halt edeceği yok. Boşuna yoruluyoruz Kahya. Doktor Cemil dururken Menevşe bu dangalığa ne etsin?
0: Hüseyin Ağa'nın bütün korkusu da bu Salaman. Osman Ağa'nın Menevşe'yi Doktor Cemil'e vermesinden korkuyor. Vallahi ne olursa senden olacak Salaman. Sen Osman Ağa'yı Doktor Cemil'den soğutursan Menevşe dünya bir araya gelse Fatma bacının gelini olamaz.
2: Doktoru Osman Ağa'dan soğutmak kolay emme. Menevşe'nin Tahir'i beğenmesi için elimden bir şey gelmez Kahya.
0: Al. Hüseyin ağam şu paraları sana verdi. Eğer becerirsen bunun 5 katını daha verecek. Göreyim seni Salaman. Bu köyün en iyi fitne fesatçısı sensin. boşuna fırıldak Salaman dememişler sana. Yüzümüzü kara çıkartma gari.
2: Hüseyin ağaya selamlarımı söyle. Eç de salanmasın. Yüreğini ferah tutsun gari. O pintiliyle paraya kıydıktan sonra biz elimizden geleni esirgemeyiz. 2 güne kalmaz Doktor Cemil Osman Ağa'nın gözünde düşman gibi gözükür.
3: Köyün Doktoru adlı oyunumuzun 2. bölümünü dinlediniz. 3. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
5: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil... Farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
0: Reklamları dinlediniz.

Yeni bir günde birlikteyiz. Hava çok sıcak. Türkiye genelinde öyle ama özellikle Türkiye'nin güneyinde iç bölgelerde Marmara'da hava mevsim normallerinin bir hayli üzerinde. Şu anda da çarşambaya kadar bu sıcağın devam edeceğine dair bilgiler oldukça kuvvetli pek çok kaynaktan geliyor. Biz de elimizden geldiğince size her zaman olduğu gibi serin esintili yerler öneriyoruz. Sabah bu saatlerde bile hava bu kadar sıcaksa güneşin yükseldiği saatlerde durum nasıl olacak? Hakikaten dikkatli olmak lazım. İşi dışarıda olanlar var, özellikle o sıcak saatte çalışmak zorunda olanlar var. Düşünün, bir otelde çalışıyorsunuz, otelin plajında çalışıyorsunuz. Herkes gölgeye çekilebilse bile siz yine de ara ara tabii ki o çalışanlar da vardiya değiştiriyorlar, biraz daha gölgede bekliyorlar ama gün sonunda sahilde havuz başında çalışan, temizlik yapan, ortalığı toplayan, hizmet eden kişileri, bütün gün trafikte olanları, trafik polislerini düşünün, dışarıda açık alanda. Onların mesaileri tabii bu sıcak havalarda daha kısa sürüyor ama gün sonunda yine de hava çok sıcak ve çok seviyorsunuz, yiyorsunuz mesela döner, değil mi? Dönerin başında çalışanı düşünün. O sevdiğimiz cam kaplar ne kadar kıymetli, sağlıklı. O cam kapları üretenleri düşünün. El işçiliğiyle cam yapanları düşünün. Bu sıcak havada her şeye rağmen çalışıyorlar. Mesela geçen gün bir arkadaşım evinin çatısını aktardıklarını söyledi. Dedi ki pes dedim çalışanlara, bu sıcakta çatıda çalışmaya devam ettiler ve ne kadar dikkat gerektiren bir iş, değil mi? Hani biraz kenarda bekleyelim dediğiniz, kenarda da gölge yok, aşağı inmeniz ve dinlenmeniz gerekiyor. Bazı işler diğerlerine göre daha zor, evet, ama hepimizin hedefi alnımızın teriyle evimizin rızkını kazanmak. Herkese kolay gelsin.

İstanbul'da şu anda %49'luk bir trafik yoğunluğu var. Bugün kaza ve araç arızası çok. Özellikle Avrupa yakasında 4 araç arızası, 2 kaza var. Kazalardan bir tanesi Zincirlikuyu Mecidiyeköy yönünde. Tam köprü çıkışında zincirleme bir kaza ve geriye doğru köprüye sarkan bir trafik oluşmaya başlamış durumda. Kaza yeni oluşmuş, trafik yoğunluğu artacaktır muhtemelen. Yine bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak etkinlik sebebiyle bölgede yoğun bir trafik olduğu olmaya devam edeceğini söyleyelim. Gün içinde bu bölge yoğun bir araç arızası var. Büyükçekmece'de Beylikdüzü yönünde araç kaldırıldı ama bölgedeki yoğunluk devam ediyor. Özellikle de Silivri istikametinden gelenler için trafik yoğun. Bir diğer araç arızası sistemde Mahmut Bey Tekstil Kenti yönünde. Burada da yine bir yoğunluk başladı. Aksaray bağlantısı TM5 istikametinde bir araç arızası sebebiyle yoğunluk gösteriyor. Bugünün bir diğer kazası sevgili dinleyiciler, sahil yolunda Ataköy Bakırköy yönünde. Normalde E5 yoğun olduğunda size önerdiğimiz bu güzergahta da bugün bir kaza var. Ve dolayısıyla bölgedeki trafiğin yavaş yavaş artacağını düşünebiliriz. Bir yaralanmalı bir kaza bu, geçmiş olsun diyelim. Acil şifa dileyelim. Avrupa yakası bu kaza ve araç arızalarına rağmen yine de çok yoğun değil. Avrupa yakasından Anadolu'ya geçişte köprü güzergahlarında trafik rahat. Hasansayrantepe trafiği var sadece. Ama Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş öyle değil. Ümraniye'den başlayan bir trafik var. Köprü çıkışına kadar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahında. Şehitler Köprüsü'nde Çamlıca Altunizade trafiğine bugün Bostancı trafiği de eklenmiş, oldukça yoğun. Yine Anadolu yakasında Bostancı Köprülü kavşağında güçlendirme çalışması yapılıyor. Bu yoğunlukta neredeyse Kartal'a kadar ulaşmış. Temde ise yine Ataşehir'e yaklaşırken trafiğin arttığını görüyoruz. %49 İstanbul'da şu anda trafik yoğunluğu. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da havanın sıcak olduğunu söyledim ama tabii hava sıcak demek yetmiyor. Verilerle konuşmamız lazım. Bu veriler bize İstanbul'da şu anda sıcaklığın 28 derece olduğunu söylüyor. 32 dereceye kadar çıkacak. Nem %60 civarında. Perşembeye kadar böyle. Çarşambayı da atlatmamız lazım. Perşembe günü ise sıcaklık 5-6 derece birden düşecek. Hatta cumartesi günüyle bir önceki cumartesi günü arasında neredeyse 10 derecelik bir sıcaklık farkı oluşacak. Yani asıl serinliği biz cumartesi günü yaşayacağız. Ama perşembeden itibaren yağmurla birlikte sıcaklık düşecek. Yani bugünü ve yarını hayırlısıyla bir atlatmamız lazım.

Ankara'dayız. 26 derece sıcaklık, gün içinde 34 dereceye kadar çıkacak. Cuma'ya kadar Ankara'da sıcak. Cuma günü ise sıcaklığın hızla düşeceğini, cumartesi günü ve bugün arasındaki sıcaklık farkının 10 derece olacağını söyleyelim. Bugün 34 derece, cumartesi günü ise 24 derece tahmin ediliyor Ankara. Hızlı bir soğuma var. Çok soğuk. Yağışın şaşırtıcı derecede yerel ama kuvvetli olacağı bir hafta sonuna doğru gidiyoruz. İstanbul içinde zaman zaman hücre yağışların olabileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla dikkatli olmamız, dikkat etmemiz gerek. İzmir'deyiz. İzmir'de sıcaklık 30 derecenin üzerinde, gün içinde 38 dereceyi görecek. Perşembeye kadar İzmir'de çok sıcak. Cuma cumartesi yağmur gelmiyor İzmir'e. Şimdilik harita bize yağmur göstermiyor. Ama 31 dereceye kadar düşecek ve serinleyecek bir İzmir'i müjdeliyor. Dolayısıyla bu 3 günü perşembede dahil İzmir'de atlatmamız lazım. Şöyle bir haritayı açalım. Bugün Kırklareli'de ve Ardahan'da yağmur var. Hemen altında Kars'ta yağmur alacak. Türkiye genelinde yağış alacak yerler bunlar. Onun dışında Güneydoğu Anadolu bölgesi, Şanlıurfa 42 derece, Batman 41 derece, Adıyaman 41 derece, Diyarbakır 40 derece. Bölge çok sıcak hakikaten. Gaziantep 40 derece. Kahramanmaraş 40 derece. Ege'nin içleri 41 derecelerde. Manisa, Denizli, Isparta bu bölgelerde 38-39 derecelerde. İzmir 38, Muğla 39 derece. Hakikaten bölge çok sıcak. Bu sıcaklar yukarıda Çankırı'ya 35 dereceyle ulaşıyor. Bugün Türkiye'nin güneyi çok sıcak. Kuzeyinde yağış etkili değil. Sadece iki ucunda, kuzeydoğu ve kuzeybatı ucunda yağışlar var. Onun dışında Türkiye genelinde bugün yağış yok. Ama yarın Trakya'dan itibaren kuvvetli sağanak almaya başlayacağız. Karadeniz kıyılarında yağış Ordu'ya kadar yayılacak. Ordu'dan Ardahan'a, buradan Ağrı'ya kadar sarkan yağışlar var. Güneydoğu Anadolu bölgesi ise çok sıcak. 42-43 dereceler. Ege'nin içleri 41-42. Perşembe günü artık bu yağış Karadeniz'in tamamına yayılacak. Marmara'da İstanbul'dan başlamak üzere. Aşağıda bu yağışlar Marmara'yı da aşacak ve Eskişehir'e kadar inecek. Ama Güneydoğu Anadolu bölgesi dediğim gibi yine çok sıcak. 41-42 dereceler. Ege'nin içleri yine 38-39 dereceler devam edecek. Ege'de yağış yok. Cuma günü yağış yine Karadeniz'de etkili. Perşembe günü İstanbul yağış alacak demiştim. Cuma günü bu yağış alacak yerlere neredeyse Balıkesir hariç Marmara'nın tamamı, Karadeniz'in tamamı eklenecek. Antalya'ya yağış gelecek cuma günü ve bu yağış yukarıya doğru göller bölgesi üzerinden Afyon'a kadar uzayacak. Akdeniz'in doğusu yağış alacak ama onun dışında yine Güneydoğu Anadolu bölgesi çok sıcak. Ege'nin içleri cuma ile birlikte biraz serinlemeye başlayacak. Cumartesi günü Türkiye'nin kuzeyindeki bu yağışlar etkili olmaya devam edecek sevgili dinleyiciler. Hatta bu cumartesi günkü yağışlara Marmara, Karadeniz'in tamamı, İç Anadolu bölgesinin tamamı, Akdeniz bölgesinin tamamı, İç Anadolu bölgesinin doğusu da dahil Sivas'a kadar varan yağışlar var. Yani cumartesi günü Türkiye genelinde Doğu Anadolu'nun bir kısmı ve Güneydoğu'nun bir kısmı hariç, bir de İzmir Muğla arasında kıyı bölgeler, bu bölge hariç cumartesi günü Türkiye'nin her yerine yağış geliyor.

Her yerde bu dev çekirgeler konuşuluyor. Bir kere bu dev çekirgelerin şehirlerde, Trakya dahil, Marmara'nın genelinde çok yaygın olduğunu söyleyelim. Işığa geliyorlar, o yüzden bahçenizde, işte balkonunuzda, terasınızda otururken mümkün olunca çok ışık kaynağı kullanmamaya çalışın. Gece daha çok geliyorlar, gündüz sıcak sebebiyle çok hareketli değiller. Bu dev çekirgelerin zararlı mı zararsız mı olduğu çok konuşuldu. Bir kere kendini savunmak haricinde insanları ısırmadığı ifade ediliyor. Nereden geldi? Hep Balkanlardan soğuk hava gelir diyoruz. Bu defa çekirge geldi. Trakya'ya yayıldı önce, sonra İstanbul'da da görünmeye başlandı. Balkonlardan evin içine, perdelere, aralarına kadar giriyor. Gerçekten çok büyükler. Ve akşam saatlerinde açık pencerelerden, bahçelerden, balkonlardan, teraslardan geliyorlar. Nasıl bu kadar, ben hayatımda ilk defa bu kadar büyük çekirge gördüm. Ama istilacı bir tür olmadığı ve kendini savunmak dışında da ısırma eğiliminde olmayan bir tür olduğu ifade ediliyor. Boyutları 25 santime kadar uzayan bir türmüş bu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksek Okulu Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Başkanı Doktor Ergün Bacak açıklamış efendim. Beyaz yüzlü çalı çekirgesiymiş bunlar. Genelde 5-6 santim büyüklüğünde ama 25 santime kadar da uzayabiliyor. Yapısı oldukça iri, antenleri çok uzun. Baktığınızda çok enteresan bir yüz şekli var. Hakikaten istilacı olmadığı, hatta tam tersine tarım alanlarına zarar veren bazı böcekleri yediği ifade ediliyor. Küçük, kendisinden küçük diğer böcekleri yiyerek tarım arazisinde böceklenmenin önlenmesi için faydalı olduğu söyleniyor. Yani aslında evet, baktığınızda korkutucu geliyor ama gün sonunda zararlı olmadığı, istilacı olmadığı, insana zarar vermediği aklımızın bir kenarında bulunsun. Usulca tekrar dışarıya bırakmak, eve girdiğinde evet korkutucu ama usulca dışarıya bırakmak lazım.

Eğer evde kediniz varsa zaten kediniz bu çekirgeleri fark edip hemen yakalamasına, yıkalanmasına yardımcı olacaktır ama elinden almak lazım. Nasıl çıkaracağız çekirgeyi dışarıya? Sıçrıyor sonuçta ama genelde perdelere tutunuyor. Perdeler de cama yakın. Camı açmak ve perdeyi hafifçe dışarıya doğru çevirip içeriden o tutunduğu yeri hafif hafif vurmak yeterli olacak. Böylece dışarıya çıkacak. Siz kurtulacaksınız, o da kurtulacak. Bu hani her şey bizim dışımızda her şeyi ortadan kaldıralım ama istediğimizde her şey tekrar geri gelsin. Böyle bir düşüncemiz var. Mesela arılar için de aynısı. Eve bir arı girdiğinde onu öldürmek yerine pencereyi açmak, perdenin kenarından yine çıkmasına yardımcı olmak, evde bir gazeteyle, bir havluyla bir hava akımı oluşturarak arının pencereye doğru yönlenmesini sağlamak, bunlar yapabileceğimiz şeyler. Onun dışında yapabileceğimiz ne var? Onun dışında aslında mesela bir arıyı dışarıya çıkartmak konusunda eğer hani biraz daha iğnesi olduğu vesaire düşünülürse daha dikkatli davranmak lazım. Hele de kimi insanlar için arı sokması öldürücü derecede alerjik olabilir. O yüzden risk almamak lazım. Arı konusu biraz daha hassas. O yüzden kapıyı pencereyi açmak, mümkün olduğunca bir hava akımı oluşturmak odanın içinde ve çıkmasını beklemek lazım. Eski Türk geleneklerinde arı mutluluk demekmiş efendim. Şimdi biz arı gelince ay ay ay yapıyoruz, böyle kovmaya çalışıyoruz ya. Eski Türkler arının kendilerine mutluluk getirdiğini düşünürlermiş. O yüzden de hiçbir zaman arıyı kovmazlarmış. Hani kovmayalım, bırakalım kendi. Hele de mesela diyelim ki bir açık alana pikniğe gittiniz ve arı geldi. Vay efendim, arılar geldi. Ama arılar gelmedi ki, biz arılara geldik. Düşündüğünüzde mantık olarak. Hele de böyle masanıza onların sevdiği şekerli gıdalar. Bu arada proteini şekerden daha çok seviyorlar sanki. Böyle şarküteri ürünleri varsa masada, baldan reçelden ziyade onlara geliyorlar. Hatta böyle kendi aramızda espriler yapıyoruz. Bunlar spor yapanlar, bunlar yapmayanlar diye. Protein seven arılar bu son dönemde değişti. Mesela arı bir şarküteri ürünü görünce ona gelmesi bence proteinden çok herhalde kokusu ve yağı ile alakalı bir şey. Ama gün sonunda arılar, işte sofrada bal varsa, reçel varsa buna gelecektir. Bundan kaçarımız yok. Gittiğim bazı açık alanlarda kapların içine işte bal, reçel, şekerli su koyarak arıları bir yerlere çekmek ve müşterilerin biraz daha rahat etmesini sağlamak yolunda çabalar var. Ama gün sonunda arı bu. Oradakinden de yer, biraz çilek reçeli de yer, biraz kayısının tadına bakar. Burada da benim balım varmış der. Zaten üreten ben değil miyim der. Herhangi bir şey söyleyemeyiz kendisine. Dediğim gibi o bize gelmiyor gün sonunda. Biz onun doğal ortamına gidiyoruz.

Ne pişirelim akşama? Bakalım takvim yaprağımız ne demiş. Bu arada üniversite sınav sonuçları açıklandı. Unutmadan, evet, onu da not almıştım. Hayırlı olsun diyelim. ÖSYM 2'si onun iptal edildiğini söylemiş. YKS sonuçları açıklandı. 22'sinde açıklanacaktı. 21'inde açıklandı. Bugün itibariyle sonuçlar erişime açıldı. Gençler için hayırlı olsun diyelim. Puana değil sıralamaya bakacaklar. Bu artık hepimiz tarafından öğrenildi. 2,5 milyon aday katıldı sınava ve tercihler 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM 2 sorunun iptal edildiğini açıkladı. O sorular değerlendirmeye, puanlamaya alınmayacak. Şampiyonlar var tabii. Hem TYT testinden hem de AYT testinden birinciler açıklandı. Dil testi için de birinciler açıklandı. Kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılımının daha yüksek olduğu bir sınavı geride bıraktık. Bu bize aynı zamanda eğitim konusunda belki ciddi almak konusunda ya da kariyer konusunda, eğitim üzerine kariyer yapmak konusunda kızların daha hevesli olduğunu da söyleyebilir. Bakalım sonuçları şöyle bir görmeye çalışıyorum. Bu testlerle ilgili yapılan değerlendirmede AYT'deki 11 ALT testten 8'inde erkek adaylar, 3'ünde kadın adayların ortalaması daha yüksekmiş. AYT'de 11, ALT'de 8 adaydan 8'inde erkek adaylar, 3'ünde ise kadın adayların ortalaması daha yüksekmiş. İki soru iptal edildi demiştim. Değerlendirmeye alınmayacağını tekrar söyleyeyim. 20-21 Haziran'da yapılmıştı sınav. Aşağı yukarı bir ay sonra sonuçlar açıklandı. Ve şimdi artık tercih zamanı. Hepsi için hayırlı olsun.

Ne pişirelim? Takvim yaprağımız bize un çorbası, güveç, şöbiyet demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun diyelim. Bizde akşam Arnavut ciğeri vardı. Hani böyle fikir olsun diye minik minik patatesli kırmızı toz biberle böyle 2 dakika unladığım ciğerleri 2 dakika tavaya attım çıkardım. Hemen çıtır çıtır olmuştu. Çok güzeldi, ciğer de güzeldi. Kasabımız sağ olsun her zaman bizi verdiğimiz paranın karşılığını alacak ürünlerle uğurluyor. Bir de o tarafı var değil mi? Gidiyorsunuz, alışveriş yapıyorsunuz, para veriyorsunuz, emeğinizin karşılığını, ama karşılığında aldığınız ürün verdiğiniz paranın ederi değil. İnsan üzülüyor bu durumda. İşte böyle durumlarda aslında ben küçük semtleri çok seviyorum. Herkes birbirini tanıyor. Kasabınızı tanıyorsunuz, bakkalınızı, marketinizi, manavınızı. Alışveriş yaptığınızda size yanlış bir şey yapması, size bozuk bir ürün vermesi mümkün olmuyor. Onlar zaten bozuk ürünü rafta da tutmuyorlar. Bazı küçük semtlerde bir arkadaşımla konuşuyordum, bisikletini tamire götürecekmiş. Yeni taşındı bizim bulunduğumuz yere, burada bisikletçi dedi. Bir bisikletçiden bahsetti. Mesela 4 kuşaktır bisikletçiler o semtte. Yani o insana güvenmeyip ne yapacaksınız? O insan 4 nesildir bisikletçilik yapıyorsa ve bu süre içinde hiç kimseyi üzecek bir hata yapmadıysa, hata olur insan için ama bilerek yapılmasın yeter ki, o kişiye güvenebiliriz diye düşünüyorum. Esnaflık ruhu böyle bir şey, ahilik ruhu. İnsanlar orada kalıcı olduğunu biliyorlar. Bugün hizmet verdiği insanla yarın yüz yüze geleceğini ya da yarın ondan bir şey alacağını biliyorlar. Ona bir şey soracağını, ona işinin düşeceğini biliyor. Küçük toplumların birbiriyle iletişiminin temelindeki saygı aslında dönüp dolaşıp yine birbirleriyle iletişim halinde olma zorunluluğundan kaynaklanıyor. İnsanlar kendisine yapılmasını istemediği bir davranışı başkasına yapmadığı sürece, bu toplumlarda esnaf müşteri ilişkisi de, iki esnaf arasındaki ilişki de hep güzel oluyor.

Evet, bir taraftan da tabii petrol fiyatlarına ne oluyor sorusu var. Amerika-İran arasındaki savaşın yeniden alevlenmiş olması hem altın fiyatlarını düşürdü. Amerika'da altınla ilgili beklenti düşük, faiz beklentisi yüksek. Dolayısıyla faizin yüksek olduğu yerde insanlar yastık altında altın tutmak istemiyorlar. Onun yerine işte şimdi mesela düğün sezonu Türkiye'de, altın biraz daha revaçta, evet, ama bu sezon geçtikten sonra yine sonbaharla kışla birlikte eğer yatırım açısından onu hareketlendirecek bir ivme olmazsa yükseliş olmayabilir. Sebebi hakikaten petrol fiyatlarında beklenen yükseliş. Bu savaş psikolojisi altını ters köşe yaptı. Normalde altınla ilgili beklenti savaş ortamında yükselmesi yönündedir ama bu sefer öyle olmadı. Altın fiyatları gördü o yüksek değerlerin altında. Bugün biraz yükselişle başlamıştı ben yayına girmeden önce baktığımda. Ama yine de o yeniden gördüğü noktayı tabii ki görecek. Ama ne zaman görecek, yatırımcı buraya para yatırmış olan kişiler ne zaman bunun karşılığını alacaklar, onu bilmiyoruz. İnşallah paramızın, şöyle söyleyelim, doğru cümleyi bulmaya çalışıyorum. Paramızın değer kaybetmediği, bugün bir şey aldığımızda yarın eyvah fiyatı artar mı diye düşünmediğimiz, hani o bundan bu pandemi öncesi diyelim ona. Pandemi dünyanın ayarlarıyla oynadı, bizim de tabii ki ayarlarımızı bozdu. Pandemi öncesinde o bir mala güvendiğimiz, onu aldığımız, onu işte seneye de aşağı yukarı ne kadar artabilir ki de diye yaklaştığımız günler geri gelsin. Bu paranın huzuru diyelim ona, paranın kendi içindeki huzuru yeniden sağlansın.

Hafta sonu yağışlı olacak hava. Hafta içi dışarıda yapılacak işleri toparlamakta fayda var. Türkiye genelinde cumartesinin işte bir iki yer saydık. Onun dışında yağışlı olacağını söyleyebiliriz. Güneydoğu'da, Ege'de, kıyı kesimde yağış yok ama onun dışında genel anlamıyla yağışlı bir cumartesi pazara gidiyoruz. Ve hava sıcaklığı da yaklaşık bugünkü değerlerden 8-10 derece düşük olacak. O yüzden dışarıda yapılacak işleriniz varsa bugün yarın toparlamakta fayda var.

2 biber, 1 patlıcan, 2 domates, biraz pirinç, biraz zeytinyağı ve 1 soğanınız varsa. Öyle yapıyorlar ya sosyal medyada. 1 soğanın varsa şunu yap. Arkadaşım, 1 soğanla mı kalıyorsun? Soğanla başlıyorsun, bir içindekiler listesi var upuzun. O yüzden biraz da onun naziri olsun diye söyledim ama soğanı tereyağında bir kavurun. Arkasından biraz biber, biraz patlıcan şöyle bir çevirin. Üzerine dökün domatesi, güzelce kaynamaya başlasın. Yarım çay bardağı kadar pirinç katın, bir karıştırın, suyunu verin, kapatın. Pilav gibi olmayacak asla, sulu bir yemek ama içinde pirinç taneleri de var. Çok lezzetli, acıyı çok güzel kaldıran, yanında karpuz isteyen, yoğurt isteyen muhteşem hafif bir öğle yemeği tarif ettim bile. Kulağınızda kalsın. Kısa bir ara, sonra tekrar buluşacağız.

Stefan.

0: Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

Peru dağlarında meydana gelen 5.1 ve 3.7 büyüklüğündeki depremler can kayıplarına yol açtı. Ülkenin orta kesimindeki Unin bölgesi peş peşe yaşanan sarsıntılarla büyük yıkıma uğradı. İlk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı var. Merkez üssü Çupak'a yakınları olan depremler yerleşim alanlarını yerle bir etti. En ağır hasar Chongos Baho bölgesinde yaşandı. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamana karşı yarış var. Kurtarma ekipleri yıkılan evlerin arasında arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölge halkı ise çaresizce yetkililerden yardım bekliyor. Evlerini kaybeden yüzlerce kişi için geçici çadırlar kuruldu. Deprem tarihi, dini yapılar ve kültürel miras alanlarında da ciddi hasara yol açtı. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken hasar tespit çalışmaları sürüyor. Peru, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor. Rekor seviyedeki sıcak hava dalgası tüm dünyayı olumsuz etkiliyor. Romanya'daki Tuna Nehri'nin su seviyesi 1996'dan bu yana ölçülen en düşük seviyeye geriledi. Uzun süren sıcak hava dalgası ve kuraklık nedeniyle nehirde su çekildi. Geniş kum adacıkları gün yüzüne çıktı. Düşen su seviyesi nedeniyle bazı feribot seferleri durduruldu. Tahıl taşıyan yük gemileri ise nehirde ilerlemekte güçlük çekiyor. Romanya'da çiftçilerin sulama amaçlı su kullanımına sınırlama getirildi. Yetkililer mevcut su kaynaklarını korumaya çalışıyor. Tuna Nehri'nden soğutma suyu sağlayan nükleer santraller içinde su seviyesi yakından izleniyor. Yetkililer reaktörlerin güvenli çalışması için gerekli seviyenin korunmasına öncelik veriyor. Meteoroloji yetkilileri hafta içinde beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte Tuna Nehri'nin su seviyesinin kademeli olarak yükselmesinin beklendiğini açıkladı. Ancak uzmanlar Avrupa genelinde etkisini sürdüren kuraklığın önümüzdeki dönemde de ciddi risk oluşturmaya devam edeceği uyarısında bulunuyor. İspanya'nın Arjantin'i uzatmalarda bulduğu golle 1-0 yendiği Dünya Kupası finaline futbolcuların ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik protestoları damga vurdu. Filistin'e verdiği destekle bilinen İspanya'nın Fas asıllı yıldızı Lamine Yamal'ın madalya töreni sırasında Trump'ın elini sıkmak konusunda isteksiz olması dikkat çekti. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun podyuma çıktığı sırada kulağına eğilerek bir şeyler söylemesinin ardından Yamal önce tereddüt etti, ardından zoraki de olsa Trump'ın elini sıktı. Arjantin'in iki stoperi Cristian Romero ve Licha Martinez de madalya töreni sırasında Trump'ın elini sıkmayı reddetti. O anlar sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Törene damgasını vuran anlardan biri de Trump'ın podyumu bir türlü terk etmemesi oldu. Kupayı şampiyon İspanya'nın kaptanı Rodri'ye teslim ettikten sonra kadrajdan çıkması gereken Donald

0: Trump podyumdan inmedi. Infantino, Trump'ı indirmek için çabalasa da Amerikan Başkanı İspanya'nın kutlama anında fotoğrafa girdi. Son dönemde Trump'ın sık sık sert sözlerle eleştirdiği İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de tribünlerdeydi. Filistin yanlısı tutumu ve NATO'daki harcamaları ABD'nin istediği seviyeye getirmediği gerekçesiyle Trump'ın hedefinde olan Sanchez, Amerikan Başkanı'yla tokalaştı. Ancak Sanchez, kupa töreninin düzenlendiği podyumda yer almadı. Arjantin'in Dünya Kupası finalinde İspanya'ya 1-0 mağlup olarak kupayı kaçırması ülkede adeta öfke patlamasına neden oldu. Maçın ardından başkent Buenos Aires'te gergin anlar yaşandı. Takımın geleneksel buluşma noktası olan Obelix meydanında toplanan binlerce taraftar arasında tansiyon yükseldi. Bazı gruplar güvenlik güçlerine taş ve şişe atarken polis de kalabalığı dağıtmak için müdahalede bulundu. Çatışmalar nedeniyle Obelix çevresindeki ana yollar geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Yetkililer olaylarda yaralanan ya da gözaltına alınan olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Öte yandan Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada milli takımın Dünya Kupası'nı ikinci sırada tamamlaması nedeniyle ulusal tatil ilan edileceğini duyurdu. Milei kutlamaların tarihinin futbolcular ve teknik heyetin belirleyeceği programa göre açıklanacağını bildirdi. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı başkentte olaylara ilişkin resmi açıklamaların ve kutlama programının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
1: Devir teslim normalde öyle olur ya.
2: Devir teslim. Neyin devir teslim? Devir teslim etmiyoruz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan kavgalarına bir yenisi daha eklendi. Eski ve yeni CHP il başkanları arasında devir teslim gerginliği yaşandı.
3: Buradan ibaret değil bak. Bu insanlardan ibaret değil burası. Bu bir tehdit değil. Bu size de yaramaz. Bu size de yaramaz. Bu ilan yapıldıktan sonra bu size de yaramaz.
0: Tartışmaların adresi Samsun. Samsun'da CHP il başkanı Mehmet Özdağ görevden alındı. Yeni il başkanı olarak da Mehmet Pank atandı. Pank ve beraberindeki heyet il başkanlığına giderek devir teslimi yapmak istedi. Eski başkan Özdağ ve yönetimi ise karara tepkiliydi.
3: Çiçekle gelseydi başın gözüm üstündeydi. Çiçekle karşılardı. Darbeyle olmaz.
0: Özdağ ve ekibi binayı teslim etmeyeceklerini söyledi. İki grup arasındaki tartışma gerginliğe döndü. Darbe tartışmaları yaşandı. Gerilim uzun süre devam etti.
3: Ben senden muhatap olmuyorum.
0: İki yönetim arasındaki tartışma, Pank ve beraberindekilerin partiden ayrılmasıyla sona erdi. Çin'in Hangzhou kentindeki bu merkezde tayfun ve sel felaketleri birebir canlandırılıyor. Katılımcılar saatte 165 kilometreye ulaşan rüzgar ve şiddetli yağmur altında eğitim alıyor. Başka bir bölümde ise yüzlerce ton suyla oluşturulan sel senaryolarında güvenli hareket etmeyi öğreniyorlar. Yetkililer amaçlarının vatandaşları olası afetlere hazırlamak olduğunu söylüyor. Geçen yıl açılan merkez bugüne kadar 160 binden fazla kişiyi ağırladı. Benzer eğitim merkezlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor. Bilim insanları ise iklim değişikliği nedeniyle Çin'de aşırı hava olaylarının daha sık ve daha şiddetli yaşandığına dikkat çekiyor.

0: İsrail ablukası altında olan Gazze'de Dünya Kupası finali enkazın arasında izlendi. Gazze'liler İspanya ile Arjantin arasındaki final maçını büyük bir heyecanla takip etti. İspanya'nın uzatmalarda attığı golle gelen şampiyonluk Gazze'de sevinçle karşılandı. İspanyol bayrakları açıldı, tezahüratlar yükseldi. İspanya'nın Gazze'de gördüğü destekse tesadüf değil. Madrid yönetimi Gazze konusunda en sert çıkış yapan Avrupa ülkelerinden biri. Filistin'i devlet olarak tanıyan İspanya, İsrail'in saldırılarına yönelik eleştirileriyle öne çıktı. Bu nedenle İspanya'nın zaferi Gazze'de futbolun ötesinde sembolik bir anlam taşıdı. Oyuncak değil, üzerinde patlayıcı olan kamikaze İHA çıktı. Sahile vuran İHA ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Olayın adresi İstanbul Arnavutköy. Karaburunlu Ormanlı sahili arasındaki kıyıda vatandaşlar tarafından kırıma uğramış bir kamikaze insansız hava aracı bulundu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. SAS komandolarının teknik incelemesinde cisimde patlayıcı madde bulunduğu tespit edildi. Bölge güvenlik çemberine alınırken gerekli önlemlerin ardından şüpheli cisim kontrollü olarak imha edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Önüne bak. Telefona bakma, ürüne bak.
2: Tekrar sağa gel.
0: Motosikletliyi telefona bakma diye uyardığı az kalsın canından oluyordu.
1: Ya bir şey yok, çarpmayayım diye. Çarpmayayım diye.
2: Kaybolan.
0: Olay Arnavutköy'de yaşandı. Motosikletli telefona bakarak ilerliyordu. Otomobil sürücüsü korna çalıp uyardığına pişman oldu.
1: Önüne bak. Telefona bakma, ürüne bak.
2: Tekrar sağa gel.
0: Motosiklet sürücüsü tehditler savurdu. Aracından inerek tornavidayla saldırıya geçti. Telefona bakma uyarısı az kalsın kanlı bitecekti.
1: Ayıp ediyorsun ya.
0: Arnavutköy Emniyeti görüntüler üzerine saldırganı yakaladı. Çeşitli ihlallerden 226 bin lira ceza kesildi. Şahıs adli işlemler için polis merkezine götürüldü. Hayatlarının baharındalardı. Staj yaptıkları otelde yangın çıkan iki çocuk ağır yaralandı. Biri 37, diğeri ise 39 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Antalya'nın Alanya ilçesinde 39 gün önce öğrencilerin hem staj yaptığı hem de konakladığı bir otelde patlama yaşandı. Ardından çıkan yangında staj yapan lise öğrencileri Eymen Enes Aygece ile Süleyman Tuna Ergüler ağır yaralandı. Hastanede tedavileri süren Eymen 37. günde, Süleyman'sa 39. günde hayatını kaybetti. İki öğrencinin kaybı okul arkadaşları ve eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu. İki çocuk son yolculuklarına uğurlandı. Yakınlarının paylaşımları ise yürekleri sızlattı.
3: TGRT FM Haber.
4: Şimdi reklamlar.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
5: dünya katılım var.
7: Smokin bizim işimiz.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bes Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
7: Bes Allianz'tır, bes Allianz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Cafer Abbasoğlu ile birlikteyiz. Bugün lenfödem nedir diye konuşacağız. Özellikle yaz mevsimi için tehlikeli, hatta hastayı yoğun bakıma kadar götürebilecek bir takım komplikasyonların başlangıç noktası olan bir hastalığı konuşacağız. Cafer Bey, merhabalar.
1: Merhabalar Hülya Hanım, teşekkür ederim sizlere.
0: Bugün lenfödem konuşacağız. Bir kere önce hastalığı tanımlayalım istiyorum. Neden bu kadar korkuyoruz? Lenfödem nasıl bir hastalıktır?
1: Lenfödem genellikle ya bacaklarda olur veya kollarda olur ve daha önceden bacaklarına mesela bazen iyi bakmayan hastalar mesela diye mantar olur, iyi bakmaz, dönem dönem kızarır ve lenfanjit olur ve antibiyotik kullanırlar. Bu şişlikler bazen bacaklarda kalıyor. Bazen kasık bölgelerinden ameliyat olurlar. Bunlar kadın ameliyatları veya ortopedi ameliyatları olabilir. Bu ameliyat oldukları zaman falan kasık bölgelerinde lenf düğümleri alınır. Veya hasta trafik kazası geçirilir, ayağı burkulur. Burkulduğu zaman bu lenf yolları burulmuş olur ve tıkanmış olur, zedelenmiş olur. Dolayısıyla lenf sıvısı bacakta aşağıdan yukarıya doğru bir şekilde akmaz ve akmadığı için de ayak bileklerinde kalır, ayak sırtında kalır ve bacak şiş kalır. Ve çizme girdikleri zaman belirgin bir şekilde bir bacaklarına çizme rahatlıkla olur, diğer bacaklarına olmaz. Dolayısıyla biz bunları ayakkabısında için, yani bir ayakkabının böyle numarası böyle lenfödem hastalarında değişmiş olur. Biz bu hastaları muayene ettiğimiz zaman cihazdan, yani Doppler ultrasonla baktığımız zaman görüyoruz ki bunların gerçekten cilt altında lenf yollarında genişlemeleri vardır ve kasık bölgelerinde veya diz altında da diz arkalarında bunların lenf düğümlerinde genişleme ve büyüme, şişme vardır. Dolayısıyla bu hastaların genellikle vücut dirençleri düşük olduğu zaman bacaklarında, özellikle bu sıcak havalarda ayak parmaklarında terleme olursa bu terleme orada enfeksiyona, mantara yol açır ve bu enfeksiyon, mantar da tekrar lenf yollarında daralmalara, tıkanmalara ve enfeksiyona neden olur. Bu daralmalar ve tıkanmalar ve enfeksiyonlar lenf yollarında olduğu zaman bacakta hastalar genellikle 40 derece ateşleri olur. Ve bu 40 derece ateşlerle hastalar hekime gider. Hekimler genellikle bunlara antibiyotik vererek, tabi bu antibiyotik de bazen mesela uzun müddet kullandıkları zaman böbreklerine ve diğer organlara zararlılar oluyor. Bunlar bir şikayetlerinde azalmaları oluyor. Ve bu sıcak havalarda gerçekten bu hastalar çok dikkat etmeleri lazım. Çünkü eğer dikkat etmedikleri zaman ayak parmaklarının aralarında terlemeler olur ve bu terlemeler orada enfeksiyona neden olur ve enfeksiyona neden oldukları zaman falan tekrar bunların bacaklarındaki lenf yolları inflamasyonuna bağlı, yani iltihaplanmasına bağlı lenfanjit olur ve hastalar büyük ıstırap çekerler, ateşlenirler ve hayat tehlike geçirerek hastanelere veya yoğun bakımlara aileleri tarafından taşınmış olurlar.
0: Şimdi biz lenfödem dediğimizde aslında ayaklardaki şişlikten bahsediyoruz. Ayaklarda, bacaklarda ya da eklemlerde, bileklerde de olabilir, kolda, bileklerinde de olabilir. Tek belirtisi bu mudur? Yani baktığınız zaman biz lenfödemi sadece şişlikle mi anlarız? Nasıl anlamak lazım?
1: Lenfödemler genellikle tek bacakta veya tek kolda olur. İkisinde de olabilir ama genelde tek olur. Genelde hastaların hikayelerinde veya anlatımlarında bu yavaş yavaş oldu ve şişti. Ya bir ameliyat hikayeleri vardır veya burkulma hikayeleri vardır veya ayak parmak aralarında mantar ve enfeksiyon veya bakımsızlık nedeniyle de bunlar olabilir. Veya kalp hastalarıdır. Ayak bileklerini çok rahat bir şekilde bunlar bükmedikleri için, hareket etmedikleri için orada lenf yollarında bir arıza veya hasar olmuştur. Veya Hülya Hanım, genellikle meme kanserlerinde tedavi oldukları zaman, yani genel cerrahlar tarafından meme kanserlerinde, meme ameliyatlarında koltuk altı lenf bezleri de alınmış olur. Çünkü lenf bezleri koltuk altında bu kanser hücresini başka bölgelere yaymasın diye koltuk altında da lenf bezleri alınır. Bu lenf bezleri de alındığı zaman koltuk altına bazen ilk günlerde, bazen 2-3 yıl sonra, bazen 5 yıl sonra kollarda bir şişme olur. Çünkü kollardaki bu şişmeler ameliyat olan tarafta kollarda şişme olur. Çünkü kollarda yani da artık lenf düğümleri bu kollarda lenf sıvısını, lenf yolları taşımıyor ve taşımadığı için de kolda şişlik sıvı yani lenf sıvısı kalıyor, sarı bir sıvıdır ve kol şişiyor. Bunları da lenfödemdir. Bu da bir lenfödemdir ve önemlidir. Bu hastalar özellikle bu sıcak havalarda mesela topraklara temastan, böceklerin sokmalarına temastan, tekrar mesela bir parmaklarını kestikleri zaman parmaklarına batmadan, herhangi bir infeksiyondan, özellikle terlemelerden uzak durmalar lazım. Terledikleri zaman herhangi bir infeksiyona küçücük maruz kaldıkları zaman lenf yolları bunlar da zaten hasarlı ve hassastır ve vücut direnci de bu hastaların düşüktür ve düştüğü zaman vücut direnci ve infeksiyona da böyle çabuk maruz kaldıkları için kollarda veya bacaklarda daha önce lenfödem şikayetleri varsa infeksiyona maruz kalarak lenfanjit oluyorlar ve kolları kızarıyor veya bacakları kızarıyor ve şişlikleri artıyor ve yüksek derece ateşten hastalar yoğun bakıma veya hastaneye gidiyorlar. Bazen beyinle ilgili yüksek derece ateşe bağlı olarak hasar geçirmiş oluyorlar. Bu hastalar gerçekten, tabi bunların hepsi normal şartlarda, uygun zamanlarda hepsinin uygun tedavileri vardır. Biz bu hastalara genellikle düşük enerjili lazer tedavisi uyguluyoruz. Düşük enerjili lazer tedavisi 6 tane lazer ışınından ibarettir. Bunlar mavi, yeşil, kırmızı, sarı, ultraviyole gibi mavi gibi ışınlara sahiptir. Bu ışınların hepsinin dalga boyları birbirlerinden farklıdır. Güçleri birbirlerinden farklıdır. Bu infeksiyon muayene sırasında da bize malum oluyor. Hastanın neresindedir, derinliği nedir, derecesi nedir ve hangi bölgedeki lenf düğümlerini, lenf damarlarını tutmuştur. Ona göre ışın veriyoruz ve bu ışın sayesinde lenf düğümlerini yumuşatıyor, lenf tıkanmış lenf yollarını genişletiyor ve açıyor. Dolayısıyla lenf sıvısı direne oluyor, yani akıyor. Akmasına izin veriyor, yolu açıyor çünkü. Dolayısıyla şişlik büyük ölçüde azalmış oluyor ve hasta da rahatlamış oluyor. Yani elini rahatlıkla kullanıyor, bacaklarını rahatlıkla kullanmış oluyor. Ve çok önemli bir tedavilerden birisidir. Son zamanlarda bütün dünyada kullanılıyor bu tedavi. Biz de bu tedavileri kullanmış oluyoruz.
0: Yan etkisi var mı bu tedavide?
1: Herhangi bir yan etkisi yoktur. Dünyanın bütün klinikleri kullanıyor. Şimdiye kadar da biz kullandık bir sürü hastalarımızdan. Hem hastalar çok memnun, herhangi de bir yan etkisini de görmedik.
0: Herkes kullanabilir mi?
1: Herkes kullanabilir, her yaşta kullanabilir. Çünkü bazen bu lenfödem hastalıkları bazen genç yaşlarda da görünür, ileri yaşlarda da görünür. Bazen mesela 20 yıldır bazı hastaların lenfödemleri vardır, tam tedavi edilmemiş veya bazı hekim arkadaşlar tarafından senin tedavin yoktur, sen fizik tedavi yap veya çorap giy, bu şekilde hayatına devam demişler. Ama lenfödem hastaları kolda olursa, bacakta olursa, tek bacakta olursa veya çift bacakta da olabilir bazen, ayak bileklerinde, vücudun neresinde oluyorsa olsun muhakkak tedavileri vardır ve biz bunları düşük enerjili lazer tedavisiyle seans seans, yani toplam 10 seans, her gün 1 seans tedavi ediyoruz. 10 gün içinde peş peşe geliyor hastalar ve büyük ölçüde şikayetlerinden, gerilmelerinden, şişliklerinden kurtulmuş oluyor ve hayat standartları yükselerek normal hayatlarına dönmüş oluyorlar.
0: Bu tedavi her mevsimde yapılabilir mi?
1: Bu tedavi her mevsimde yapılabilir. Yani bu bir hastalıktır. Ne kadar erken tedavilerine başladıklar zaman bir o kadar iyidir. Ama bu mevsimde bacaklar bazen terliyor. Ondan sonra kollar terliyor veya sıcak etkisi altında kalarak şikayetleri artabilir. Ve bunlar arttıkları zaman da enfeksiyona maruz kalarak hastalar hastanelik olur. Ve Allah etmesin enfeksiyona bağlı yüksek derece enfeksiyonun sayesinde yoğun bakıma kaldırılır ve orada tabii tedavileri devam eder ama olmasın diye muhakkak hastalara dikkatli olmalarını, böyle bir hastalıkları varsa ayak parmaklarını temiz tutmaları, yıkamaları, kurumaları, kurutmaları, bariz çorapları, lenfödem çorapları varsa çoraplarını giymeleri, kollarında eğer mesela lenfödemleri varsa lenfödem çoraplarını kullanmaları, böceklerden veya topraklarda herhangi bir mesela çölde veya denizde gezecekleri zaman falan bacaklarında veya kollarında herhangi bir infeksiyona maruz kalarak kesiden veya batacak bir şeyden uzak durmaları, ayakkabı veya terlik girdikleri zaman ayaklarını vurmamaları, yara olmamaları. Çünkü kolda veya bacakta vücut direncinin düşmesine bağlı, ki bunlarda vücut direnci de daha da düşüktür, enfeksiyona maruz kalır ve tekrar hastayı hastanelik eder. Dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz.
0: Peki tedavi olduktan sonra 10 seans, 10 gün arkasından hızlıca bir değişim, bir iyileşme görür mü hasta?
1: Yani 10 günün içinde muhakkak hızlıca bir değişim görüyor. Örneğin diyelim mesela bir bacağı 30 santim, bir bacağı 24 santim. O 30 santim olan lenfödem olan bacak.
0: 30 santimden kastınız nedir?
1: Çapı. Ayak çapı. Yani bacağında ayak bileğindeki çap farkı o kadar farklı oluyor bazen. Bu çap hemen 10 günün içinde en az 2 santim iniyor. Ama aslında bu tedavi şöyle. Biz bu ışını kana emdiriyoruz. Kana emdiği zaman hemoglobin dediğimiz kan hücresini etkiliyor. Ve kan hücresini etkilediği zaman bu 10 gün bizden tedavileri hastaların bitiyor ama bu tedavi kan hücresini emdiği için bu tedavi 1 ay sonra, 2 ay sonra, 5 ay sonra, 6 ay sonra hastayla beraber devam ediyor. Hmm. Ve bunun şişliği zamanla inmeye devam ediyor. Tabii lenfödem hastalıkları herhangi bir nedene bağlı, bunlar ameliyatlardan olabilir veya zamanla olabilir veya infeksiyona bağlı olabilir, herhangi bir nedene bağlı lenf sisteminde arızaya neden olmuşsa bunlar tansiyon hastası veya şeker hastasına benziyor. Bunların komplikasyonlarından korunmak lazım. Biz eğer şeker hastasıysak şekeri yemiyoruz ve ilaçlarımızı kullanıyoruz. Şeker hastalığının komplikasyonu örneğin dikkat etmesen gözün kör olabilir, diyalize bağlanabilirsin, kalp ameliyatı olabilir, bacağın kesilebilir. Bunlar olmasın diye hastalar korunmuş oluyor. Lenfödem hastalarının da korunma şekilleri vardır. Bunları da bizler hastalarımızdan nasıl korunacaklarını paylaşıyoruz.
0: Peki tekrar eder mi tedaviden sonra?
1: Genelde hastalara dikkat ettikleri zaman tekrar etme şansları yoktur. Hı hı. Çünkü bu lazerle ilgili biz bu yolları açıyoruz. Lazer açıyor, lenf yollarını genişletiyor ve lenf düğümlerini, kalan lenf düğümü şimdi az vardır genelde. Bu lenf düğümleri örneğin kask ameliyat olmuş veya kadın doğum ameliyat olmuş. O bölgelerdeki lenf düğümlerini cerrah ameliyat sırasında buna toplamış. Çünkü bu lenf düğümleri o bölgede kanserli hücreleri çevreye yaymasında yardımcı olur. Yaymasın diye lenf düğümlerini cerrahlar alır. Aldığı zaman lenf düğümleri lenf sıvısı o bölgede lenf düğümünde süzmediği için ve dolayısıyla süzemediği için aşağıda sıvı kalıyor ve dolayısıyla genişlemiş oluyor. Bacak şiş kalıyor. Bacak şiş kaldığı zaman rahat kullanamıyor, ayakkabı giyemiyor, normal hayatına devam edemiyor ve bacak direnci düşerek, immün sistemi düşerek dönem dönemde kızarıklıklara ve lenfanjitlere haberci oluyor ve bunları tanık oluyoruz.
0: Peki bu hastalık süresince, daha doğrusu tedavi süresince hasta ağrı, sızı, sancı hisseder mi? Bu lazer tedavisi ağrılı bir süreç midir?
1: Lazer tedavisi asla ağrılı bir süreç değil. Yani güneş ışını düşün, güneş ışını alıyorsun. Herhangi bir şey değil, ameliyat değil, ağrısı yoktur. Ondan sonra sadece bir ışın alıyorsun, normal yürüyorsun, geliyorsun, ışını alıyorsun ve gidiyorsun. Bu ışını biz kana emdiriyoruz. Kan bu ışını emdiği zaman kan hücresi değişime uğradığı için o bölgelerde lenf yollarında genişleme yapıyor, lenf düğümlerinde gevşeme yapıyor. Ve dolayısıyla o bölgedeki ödemi çözmüş oluyor. Ödemi çözdüğü için hasta tam tersine bir herhangi bir şikayet olmuyor. Tam tersine rahatlıyor çünkü ödemi çözülmüş oluyor. Ve tabii lenfödem hastalarında da diğer hastalıklara nazaran çok fazla şikayetleri olmuyor. Ağrı şikayetleri, sadece şişlik şikayetleri oluyor. Ve şişlik şikayetleri olduğu için de çoğu insanlar farkında olmadan şikayetleri olmuyor veya şikayet etmiyor. Çünkü sessiz ve sinsi bir şekilde bir hastalıktır bu. Sinsi bir şekilde lenf yollarını tutuyor ve lenf yolları daralmış oluyor ve tıkanmış oluyor. Ve hastanın lenf drenajı olmadığı için kollarında veya bacaklarında kalıcı şişliklere neden oluyor.
0: Bunun için son olarak önereceğiniz egzersizler vesaire var mıdır?
1: Yani muhakkak egzersiz bizler öneriyoruz. Yani örneğin diye mesela ayak bileğinde varsa, ayaklarında varsa ayak bileklerinden hareketleri öneriyoruz. Bu mevsimlerde yüzmeyi, suda özellikle deniz suyunda yüzmeyi öneriyoruz. Ondan sonra bunları genellikle biz ölçerek lenfödemlere ait ve onların kullanacağı şekilde çoraplar var, öneriyoruz. Eğer kollarında varsa kol çorapları giydiriyoruz veya hareket muhakkak öneriyoruz ve hijyene, temizliklerine dikkat etsinler. Manikür, pedikür yaptıklar zaman çok dikkatli olsunlar. Herhangi bir yerden enfeksiyon kapmasın. O hasta olan kollarında genellikle ağır taşımamalarını ve enfeksiyondan ve vücut direncinin düşüreceği herhangi bir hastalıktan uzak dursunlar. Tavsiye ediyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz.
1: Ben teşekkür ederim Hülya Hanım. Teşekkürler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
7: Böyle...

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
7: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: Şimdi reklamlar.
8: Sen de hayatın dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
10: TGRT FM Haber.

0: Sevgili dinleyiciler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ahmet Yıldırım bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim, sağ olun Ahmet Bey. Biz bugün prematüreyi konuşacağız. Prematüre nedir? Prematüre bebek, doğum riskleri, sonrasında bakımı, büyütülmesi, annenin vereceği çaba ve prematüre olmaması için, bebeğin normal şartlarda, normal zamanında doğabilmesi için neler yapılabileceğini konu etmeye çalışacağız. Tabii sizler de doktor olarak prematüre dediğimizde ya da doğum prematüre, bebek prematüre dediğimizde biraz endişe ediyorsunuz diye düşünüyorum. Nasıl bakışınız ya da prematüre nedir, doktorlar açısından nasıl riskleri vardır?
1: Tabii bizim buradaki en büyük gayemiz bebeğin sağlıklı bir şekilde anne karnında 37. haftayı doldurması ve ondan sonraki süreçte sağlıklı bir şekilde doğması, özellikle normal doğumla dünyaya gelmesi. Ama tabii prematüre bebekler, tabii onlar da erken gelmek istemiyorlar ama çeşitli sorunlar sonucunda ortaya çıkıyor bu durum. Biz prematüriteye 37. haftadan önce bebeğin doğmasına aslında tam olarak tanım koyuyoruz. Yani burada tabii çok sebep var. Anne ile ilgili sebepler var. Bebeklerle ilgili sebepler var. Burada az önce söylediğiniz gibi sorunun çözümü aslında prematüritenin engellenmesi. Yani erken doğumun engellenmesi. Biz bunun için gebe okullarında hep şunu söylüyoruz. Yani eğer bir riskli gebeliğiniz varsa o gebeliğe uygun davranmak gerekiyor. İşte anneyi çok yormamak, özellikle mesela ağır bir işte çalışıyorsa, ayakta kalacağı bir işte çalışıyorsa daha erken rapor alması, daha erken istirahat etmesi.
0: Zaten hastanelerde bu riskleri göze alarak doğuma ne kadar, yani doğumdan ne kadar önce izne ayrılacağına karar veriyor değil mi? Risk varsa
1: tabii.
0: Rapor veriyorlar zaten.
1: Tabii kadın doğum uzmanlarımız veriyor ama bazen anneler annelik duygularını yenik düşüp işte daha geç rapor alayım ki doğumdan sonra o hakkımı kullanayım, bebeğimle daha çok zaman geçireyim diye bazen hekimi de yanıltabiliyorlar. Tabii bu tamamen annelik duygusuyla alakalı bir durum. Ama işte fayda sağlamak isterken zarar da verebiliyorlar. O yüzden biz hep annelere söylüyoruz, yani mutlaka varsa sorunlarınız mutlaka dile getirin. Kadın doğumcu arkadaşlarımıza yardımcı olun. Çünkü onlar da bebeğin işte bizim kucağımıza sağlıklı bir şekilde gelmesi için bu serüvende ellerinden geleni yapıyorlar. Onların da bu konuda tabii desteğe ihtiyacı var. En büyük destekçimiz bizim de onların da annedir. Yani annenin doğru yaklaşması, daha mantıklı düşünmesi gerekiyor. Tabii annenin genetik hastalıkları da olabiliyor bazen. Mesela bunları doktoruna mutlaka söylemesi gerekiyor. İşte bizim servikal yetmezlik dediğimiz, işte halk arasında rahim ağzı yetmezliği olarak bilinen bir rahatsızlığı var mı? Daha önce benzer bir doğum ya da işte bir kayıp öyküsü var mı? 200-300 gebelik öyküsü var mı ailede? Diyabeti var mı? Hipertansiyonu var mı? Alkol, sigara, işte en büyük sıkıntı burada alkol, sigaradan çıkıyor. Anneler söylemiyorlar sigara içtiklerini. Sigara içmek zaten çok büyük bir deformite ama bunun saklanması daha büyük bir sıkıntı. Çünkü doktor onun annenin sigara içmediğini düşünerek tedavilerini ve gebeliği takip etmeye çalışıyor. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Dediğim gibi aslında en büyük görev burada anneye düşüyor. Yani prematüriteyi en çok engelleyebilecek olan kişi doktordan ziyade ilk önce anne. Annenin bilinçli olması, doktorunu işte bilgilendirmesi, doktorunun her daim olaya ortak etmesi. Bunu eğer anneler dediğim gibi çok böyle düzenli bir şekilde kontrollerine giderlerse, bu saydığım kriterleri, saydığım bilgileri hekimlerine doğru bir şekilde verirlerse prematüriteyi azaltmak onların elinde.
0: Burada tabii anne de istemez, bebek de istemez biraz önce söylediğiniz gibi erken doğumu. Ama şöyle de bir tarafı var işin. Eğer hikayesi varsa ya, mesela sigara içiyorsa ve hamilelik süresince içmeye saklı gizli devam ediyorsa, anne bilmeli ki aslında bu bilgileri saklayarak ya da yanlışta ısrar ederek bebeğin erken doğumuna maalesef zemin hazırlıyor.
1: Ne yazık ki.
0: Burada tabii kritik sınırlar da var. Mesela siz 3 haftadan bahsettiniz. 3 hafta ve öncesine aslında bu doğum tarihi ne kadar yaklaşırsa risk o kadar azalıyor. Ama mesela 7 haftalık doğmakla 7 aylık doğmakla 8 aylık doğmak arasında bir fark olduğu hep söyleniyor. Gerçi sizin uzmanlık alanınız değil ama bu çocuklara çok dokunan bir uzmanlık alanınız var çocuk doktoru olarak. Bu ikisi arasında nasıl bir fark var? Yani 7 aylık doğanlar neden hayata daha kolay tutunuyor da 8 aylık doğanlarda risk daha yüksek?
1: Ya, genellikle şöyle bir durum var. Akciğerin gelişmesiyle ilgili bir süreç aslında bu. Bebeğin akciğeri yaklaşık 28. hafta, yani 7. aya tekabül eden kısımda gelişmeye başlıyor ve yaklaşık bir ay içerisinde olgunlaşıyor. Yani artık doğup dünyada yaşayabilecek, dünyada nefes alabilecek hale geliyor. Anne karnından çıktığı zaman nefes alabilecek bir pozisyona geliyor. Biz işte burada o dediğiniz o bir ay o kadar kıymetli ki. Çünkü akciğeri bizim hazır hale getirmemiz gerekiyor. Mesela 7 aylık bir anne erken doğum tehdidi var. Hekim onu yatırmak istiyor. Diyor ki yatsan, istirahat et, hastanede kal. Yeter ki diyor bir ay daha bebeği biraz daha güçlendirelim. Çeşitli tedavileri uygulayalım. Akciğerini olgun hale getirelim. Ve onu akciğerini hazır halde doğması alalım istiyor. Çünkü burada en önemli bizim prematüritedeki en büyük sıkıntımız solunum sıkıntıları. Yani bebeklerin akciğerlerinin hazır olmaması ve doğdukları zaman da ne yazık ki dünyayla oksijenle barışamamaları. En büyük sıkıntımız bu. O yüzden bizim kadın doğum hekimlerinin de bizim de en büyük buradaki hedefimiz bebeğin akciğerlerinin matür olması, yani olgun hale gelmesi, hı hı, ve hazır hale gelip doğuma almak. O yüzden biz mesela 7. ay bizim için kritik bir noktadır. 8. aydan sonra akciğerle ilgili sorunlarımız giderek azalıyor. Hı hı. Doğuma yaklaştıkça bebeğin olgunluğu artıyor, organları gelişiyor ve artık hazır hale geliyor. Yani her kazanılan her dakika aslında bebek için çok büyük fırsat oluyor. Şöyle bir bilgi var. Anne karnında geçirilen her bir gün dışarıda geçirilen 3 güne bedel. Yani gelişim anlamında 3 kat daha hızlı gelişiyor bebek anne karnında. O yüzden biz bebeği anne karnında bir 10 gün tutarsak aslında 1 aylık dışarıda yaşayacağımız, yakalayacağımız 1 aylık hedefi tutturmuş oluyoruz. O yüzden aslında ısrar ediliyor anne karnında kalsın, biraz daha yatıralım, biraz daha bekleyelim. Hekimlerin ısrarı tamamen bebeğin dünyaya daha hazır halde doğması.
0: Prematüre olarak dünyaya gelen bebeklerin özellikleri nelerdir? Bebeği elimize aldığımızda normal kilosunda, haftasında doğmuş bebekten daha farklı mıdır?
1: Ya tabii şimdi doku altı yağ dokusu çok daha az normal bebeğe göre. Çünkü doku altı yağ dokusu son bir ayda gelişiyor bebeklerde. Tabii doku altındaki yağ dokusu az olduğu zaman da bebeğin ısı kontrolü zorlaşıyor. Yani bebek kendi ısısını kontrol etmekte zorlanıyor. Ama bizim için en büyük sıkıntı şu bebeklerdeki ne yazık ki tanımlı bebek ölümlerinin en büyük sebebi prematürite, erken doğumlar. Yani biz en çok bebeği ne yazık ki erken doğduğu için kaybediyoruz. O yüzden dediğim gibi ilk tedavimiz prematüriteyi önlemek oluyor. Ama doğduktan sonra tabii az önce söylediğim gibi doku altındaki yağ dokusunun az olması, işte solunumla ilgili sıkıntılar yaşaması normal bebekten onu ayırıyor. Biz tabii prematür bebeğin doğumuna gittiğimiz zaman mutlaka yanımızda anne karnındaki şartları kopyalamaya çalışan bir cihazla gidiyoruz. İşte küvez dediğimiz bir fanusla gidiyoruz. Bebeğin işte anne karnından çıktıktan sonra yadırgamaması için oksijen miktarını dengeleyen, nemi dengeleyen, sıcaklığı koruyan bir fanusla gidiyoruz ki bebek doğduktan sonra bu alışma sürecini daha rahat atlatsın diye. Ama dediğim gibi her 10 bebekten biri ne yazık ki prematür doğuyor. Yani erken doğuyor. Biz prematür doğan bebeklerin aslında doğum sonrası sıkıntılarından ziyade ileriki dönemdeki sıkıntılarına aslında odaklanmaya çalışıyoruz. Çünkü ileride eğer erken müdahale edilmeyen sıkıntılar olursa bunları çözemezsek ileride çok daha ciddi sorunlar bizi bekliyor.
0: Nedir bunlar Ahmet Bey?
1: Mesela şimdi doğumla ilgili ilk önce söyleyeyim. Mesela akut doğum halinde başımıza gelen en büyük sıkıntılar işte solunum sıkıntıları. Nefesin tutması, biz ona apne diyoruz. İşte hipoglisemi, yani kan şekerinin düşük olması. İşte bazen erken doğan bebeklerde sepsis dediğimiz işte kandaki enfeksiyon miktarının artması. Sarılık, beslenme sorunları mesela en büyük sorunlarımız beslenme sorunları.
0: Yutma sorunu mu oluyor bu bebeklerde?
1: Tabii, hem yutma hem de bağırsaklar tam hazır olarak doğmadığı için işte bizim nek dediğimiz bir tablo var. Bağırsakların yeteri kadar besinleri hareket ettirememesiyle ortaya çıkan bir tablo ortaya çıkıyor. Bir de işte halk arasında işte beyin kanaması diye bizim ventriki kanaması dediğimiz kanamalar ortaya çıkabiliyor. Bunların hepsi bebeğin küçük doğmasıyla alakalı. Yani ve bunların sonuçları ne yazık ki çocuğun ileride işte hipat eksikliği ve hiperaktivitesinin olmasına, işte halk arasında yine beyin felci diye geçiyor. Serebral palsi dediğimiz hastalığa dönüşmesine ya da ne bileyim işte işitme sorunlarına, girişme sorunlarına sebebiyet veriyor. Biz bunları da erken dönemde bebek eğer normal işte hastane koşullarında doğarsa, işte neonatal yoğun bakım desteği alabiliyorsa bunu sorunları çok çözebiliyoruz. Çoğunluğu çözülüyor. Mesela görmeyle ilgili sorunlar yaşanabiliyor. İşte retinopati dediğimiz ne yazık ki yine yeni doğan körlüğünün en büyük sebeplerinden bir tanesi. Yine erken doğum. Bunları önleyebiliyoruz. Yeter ki dediğim gibi uygun şartlarda ve takipli bebek olsun.
0: Bunlarla ilgili alınabilecek tedbirler, tabii bebeği takip ederken mutlaka bir yol haritası var. Anneye de mutlaka özel bakım veriliyor. Şimdi yeni doğan bebek, yeni doğan döneminde en büyük problem annenin bebeğe süt vermesi, emzirmesi. Normal bir bebek doğduğu zaman bile kucağına almakta, emzirmekte zorluk çekiyor. Eğer bu bebek prematüre ise, prematür bir bebekse, o zaman anne sütü hem çok daha değerli oluyor hem de vermek daha zorlaşıyor.
1: Evet, aynen öyle aslında. Şimdi bebeğin tabii mekanik bir şekilde anne memesinden sütü çekmesi gerekiyor. Ama erken doğmuş bebeğin birincisi emme yutma refleksi tam gelişmemiş oluyor. Yani çocuk zaten doğal olarak onun bedeninde var olan o refleksi kazanamadan doğmuş oluyor. Birincisi mekanik olarak o sütü kanallardan okumlayıp çekemiyor. Tabii bu dediğim gibi bebeğin küçük doğmasıyla alakalı. Kaslarının yetersiz olması da tabii burada etken. İkincisi tabii bebek erken doğduğu için anne yeterince uyarılamıyor. Yani uyarılamadığı için göğüsleri süt gelmesi zaman alıyor. O yüzden de zaten emzirilemiyor. Biz tabii burada şey yapıyoruz. Yani burada en büyük nokta gerekirse anne sütünü sağmak ve sağıp bebeğe vermek. Çünkü özellikle ilk 24 saat anne sütüyle bebeği tanıştırmak gerekiyor. Hatta bu ne kadar erken olursa bebeğin bağırsaklarına o anne sütü ne kadar erken ulaşırsa bu az önce saydığım problemlerin çoğu daha az karşımıza çıkıyor. Bizim buradaki en büyük kriterimiz tabii ki ilk önce annenin sütünün olması. İkincisi sağabilmek, anneye gerekli eğitimi verebilmek ve bebeğe bu sütü alırken kolaylık sağlamak. İşte biz dediğim gibi makinelerle sağabiliyoruz, mekanik olarak sağabiliyoruz anne göğsünü ve çıkan sütü de çeşitli yöntemlerle bebeğe verebiliyoruz.
0: Burada her iki taraf için çok güzel bir ilaç var. Hem bebeğe iyi gelen hem anneye sütü arttıran, moral veren, bebeğin bakımıyla ilgili, bebeğin büyüyeceği ve belki de kendi boyunu geçeceğiyle ilgili ten tene temas. Zaten birbirlerinin parçası olarak yaşayan iki canlı ayrıldıktan sonra her ikisi de mutsuz oluyorlar ve mümkün olunca birbirlerine dokunmak istiyorlar. Prematürede bu biraz engelleniyor. Bu ten tene temasın bebeğin gelişimiyle ilgili özellikle prematür bebeklerde bir faydası var mı? Sizin klinik gözleminiz burada bize ne söylüyor?
1: Tabii son 20 yıldır bununla ilgili de araştırmalar var. Özellikle bebeğin anneyle teması ne kadar erken olursa anne sütü o kadar verimli geliyor, çok geliyor. İkincisi tabii biz son 20 yıldaki gelişmelere bağlı olarak Türkiye'de de çok ciddi değişimler var. Mesela neonatal yoğun bakım servislerinde artık tamamında anne odaları var. Yani biz artık bebekleri anneden ayırmamaya çalışıyoruz. Mesela bebek bakımlarını annenin yapmasını istiyoruz. Mümkünse annenin yoğun bakımda kalmasını istiyoruz. Yani yoğun bakımın arkasında bir oda yatıyoruz anneye ve anne orada düzenli olarak bakımlarını gelip kendisi yapmasını istiyoruz. Bebeğin annesinin kokusuna, sıcaklığına uzak kalmasını istemiyoruz. Bu dünyada da böyle. Biz de buna çok hızlı bir şekilde ayak uydurduk. Mesela birçok üniversitenin birçok yoğun bakımında artık rutin bir şekilde anne otelleri diye geçiyor. Anne otelleri var ve bunlar yoğun bakımın içinde, yani dışında değil. Anne orada kalıyor. İstediği zaman bebeğini görebiliyor. İşte bakım saatlerinde bakımını o yapıyor. Tabii ki hemşire gözetiminde yapılıyor. Bu yoğun bakım hemşirelerinin gözetiminde yapılıyor. Ama bizim buradaki az önce söylediğiniz gibi ten tene temas bebeğe güven veriyor. Annenin uyarılmasını sağlıyor. Annenin sütünün daha hızlı gelmesini, daha çok gelmesini sağlıyor. Bebeğin ait olduğu yere ne kadar yakın olursa o kadar çabuk toparlayacağını biz kendi gözlerimizle klinik olarak da görüyoruz zaten. O yüzden bu bizim için çok kıymetli.
0: Bunun dışında tabii biz prematüre doğumun azalmasının aslında hem anne hem bebek için en iyi seçenek olduğunu, ama buna rağmen eğer olursa da prematüre bebeklerin artık özellikle bu son 20 yılda gelişen teknolojiyle anne karnını taklit eden ortamlarda ve mümkün olduğunca yine ten tene temasla, anne bebek temasıyla hızlıca toparlandığını görüyoruz. Buradaki yol haritası nasıl? Nelere bakarak bebek anneyle kavuşturuluyor? Süreç ne kadar devam ediyor? Doğum haftası mutlaka kritiktir, hafta artı günü, ama yine de bir parametresi var mı bu işin? Aşağı yukarı ne kadar süre içinde bebek anneyle normal hayatına dönebiliyor?
1: Şimdi normalde prematürite dediğimiz tanım aslında kendi içinde de ağır prematürite, orta prematürite gibi alt gruplara ayrılabiliyor. Biz tabii burada bebeğin ağırlığını da işin içine katarak tanımlıyoruz bebeği. Biz normalde tabii prematürite eğer bebeğin işte 38 hafta, 37 hafta ve 36 ile 37 hafta arasında ise bazen hiç yoğun bakıma gerek duymadan bebeğe direkt kilo tartımını, kilo takibini yaparak anneye verebiliyoruz. Ama çoğu zaman yaklaşık bir haftalık, özellikle hafif prematüritelerde bir haftalık bir yoğun bakım misafirliği yeterli olabiliyor. Anne ile beraber bebeği ilk önce adaptasyon süreci, ardından da eve yollayabiliyoruz. Ama ağır prematürotelerde ne yazık ki bu az önce saydığım retinopatidir, işte nekrozant enterokolittir, solunum sıkıntılarıdır, bu gibi sorunların tamamen çözülmesini bekliyoruz. Bebeği erken anneye vermek, erken eve göndermek ciddi sorunlara yol açabiliyor. Çünkü anne henüz farkında olmadan, mesela bebeğin solunumunun çok hızlı olduğunu farkına varamayabiliyor. Ya da beslenemediğinin ya da kakasının işte kanlı olduğunu farkına varamayabiliyor. O yüzden aslında en doğru süreç bebeğin düzeltilmiş yaşına uygun bir şekilde yaklaşıp bebeğin kilosunun 2000-2200 gram civarına getirilip ancak işte ev şartlarına uygun hale geldiğini görmek, annenin ona bakabileceğine emin olmak ve ikna olmak gerekiyor. Biz işte anne ile bebeği o yüzden yoğun bakımlarda birleştiriyoruz ki diyoruz ki bebeğe bakın, ilk önce geldiğinizde en üst düzey yoğun bakımdaydınız, sonra orta düzey, şimdi en basit düzey yoğun bakımdasınız, bebeğinize bakabiliyorsunuz, artık siz bebeğe bakabilecek düzeydesiniz, artık gidebilirsiniz, bir hafta sonra sizi tekrar görmek istiyoruz diyebiliyoruz. Burada dediğim gibi annenin eğitimi, annenin durumu, annenin bebeğe olan yaklaşımı, bebeğin durumu, bebeğin bu saydığımız prematür sorunlarına sahip olup olmaması ya da bu sorunları aşıp aşmaması çok önemli.
0: Düzeltilmiş yaş, prematür bebeklerde bu çok konuşuluyor. Nedir düzeltilmiş ay, düzeltilmiş yaş?
1: Evet, düzeltilmiş doğum haftası diye tanımlanıyor. Aslında bebeğin doğum haftası ile 40 hafta arasındaki farkı hesaplıyoruz ve bunu doğduğu tarihe ekliyoruz. Yani bebek mesela 3-4 hafta geride doğduysa, erken doğduysa, doğduktan sonraki bir ayı düzelterek, yani bir ay sonra geldiğinde diyoruz ki düzeltilmiş yaşınız 0. Yani yeni doğmuş gibi.
0: Şimdi doğdunuz.
1: Evet. Yani o tamamen bebeğin aşılanmasını, bebeğin takiplerini düzeltilmiş yaşa göre yapmak gerekiyor. Hı hı. Özellikle aşılama takviminde bir karışıklığa sebebiyet vermemek amaçlı düzeltilmiş yaş çok önemli bizim için.
0: Peki bu bebeklerin işte bu yoğun bakımda kaldıkları süre düşüldükten sonra diyelim ki o süreç içinde herhangi bir aşılaması yapılmıyor mu? Sadece düzeltilmiş ayına, haftasına gelene kadar, yani yoğun bakımdan çıkana kadar hayati fonksiyonlarının yerine getirilmesi, düzeltilmesi mi hedefleniyor?
1: Hayır. Aslında prematür bebek eğer hayati fonksiyonları tehlike arz etmiyorsa normal aşılama takvimine göre aşılaması başlanıyor. Sadece bizim hepatit B dediğimiz bir aşı var. Bu hepatit B aşısını 2000 gramın altındaki bebeklere uygulayamıyoruz. O yüzden mutlaka 2000 gramı geçmesini bekliyoruz. Ki zaten bebeğin taburcu olma kriterlerinden bir tanesi de 2000 gram ve üzerinde olması. Hı hı. Yani biz bebeğin hepatit B aşısını yapmadan klinikten zaten çıkartmıyoruz. Ama normal aşılarını doğduğu tarihten sonraki dönemde rutin, sanki zamanla doğmuş gibi yapıyoruz. Ama daha sonraki aşıları mutlaka düzeltilmiş yaşına göre uygulamak gerekiyor.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler için. Biz her doğumun normal şartlarda gerçekleşmesini ve her doğumdan hemen sonra anne ve bebeğin birbirine kavuşmasını diliyoruz. İsteğimiz bu. Ama arada çıkan sorunlarında doktorlar tarafından çözülüyor olması, onlara duyduğumuz güven, çocuğumuza kavuşacağımız günü iple çekmemiz, bütün bunlar da işin belki bir parçacık, ne diyelim, çok ağır olmadıkça yönetilebilir kısmı. Ama tabii ki çok uzun dönem hastanede kalanlar, hastaneden çıktıktan sonra bazı fonksiyonlarda problem olan çocuklar da oluyor. Dolayısıyla en iyisi aslında bebeği anne karnında tutabildiğimiz kadar tutabilmek 40 haftaya kadar.
1: Aynen öyle.
0: Çok teşekkür
1: ederim. Çok zor, çok bebek sahibi olmak hakikaten zor. Büyütmek daha da zor. O yüzden anneler her zaman çok kıymetli. Annelerimiz her zaman çok kıymetli. Bizler de hekimler olarak onların sonuna kadar yanındayız. Yeter ki bize her konuda yardımcı olsunlar. Biz onların zaten hep yanındayız. İnşallah prematüritenin azalmasını, yeni doğan doğumlarının hep zamanında olmasını diliyorum.
0: İnşallah.
1: Sağlıkla sağlıklı büyütmelerini diliyorum annelerim.
0: Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın.

0: aklınızda bulunsun.
1: Domatesleriniz tazeliğini yitirmeye başladıysa tuzlu suyun içinde yarım saat bekletin. Soğanı akan bir musluğun yanında doğrarsanız gözleriniz daha az yaşarır. Sarımsağın kabuklarını daha kolay ayıklamak için bıçağın sırtıyla hafifçe ezin. Yoğurdun suyu birkaç gün içinde kendiliğinden ayrılır. İçindeki vitaminler suyuna geçtiğinden yerken yoğurdu mutlaka suyuyla karıştırmanız gerekir. Sebze pişirirken yemeğe ekleyeceğiniz su sıcak olmalıdır. Yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. Sebzeler haşlanarak kullanılacaksa haşlama suyuna eklenecek bir miktar sirke sebzelerin renginin korumasını sağlayacaktır.
0: Aklınızda bulunsun.

Peru da ard arda meydana gelen 5.1 ve 3.7 büyüklüğündeki depremler can kayıplarına yol açtı. Ülkenin orta kesimindeki Unin bölgesi peş peşe yaşanan sarsıntılarla büyük yıkıma uğradı. İlk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı var. Merkez üssü Çupak'a yakınları olan depremler yerleşim alanlarını yerle bir etti. En ağır hasar Chongos Baho bölgesinde yaşandı. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamana karşı yarış var. Kurtarma ekipleri yıkılan evlerin arasında arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölge halkı ise çaresizce yetkililerden yardım bekliyor. Evlerini kaybeden yüzlerce kişi için geçici çadırlar kuruldu. Deprem tarihi, dini yapılar ve kültürel miras alanlarında da ciddi hasara yol açtı. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken hasar tespit çalışmaları sürüyor. Peru, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor. Rekor seviyedeki sıcak hava dalgası tüm dünyayı olumsuz etkiliyor. Romanya'daki Tuna Nehri'nin su seviyesi 1996'dan bu yana ölçülen en düşük seviyeye geriledi. Uzun süren sıcak hava dalgası ve kuraklık nedeniyle nehirde su çekildi. Geniş kum adacıkları gün yüzüne çıktı. Düşen su seviyesi nedeniyle bazı feribot seferleri durduruldu. Tahıl taşıyan yük gemileri ise nehirde ilerlemekte güçlük çekiyor. Romanya'da çiftçilerin sulama amaçlı su kullanımına sınırlama getirildi. Yetkililer mevcut su kaynaklarını korumaya çalışıyor. Tuna Nehri'nden soğutma suyu sağlayan nükleer santraller içinde su seviyesi yakından izleniyor. Yetkililer reaktörlerin güvenli çalışması için gerekli seviyenin korunmasına öncelik veriyor. Meteoroloji yetkilileri hafta içinde beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte Tuna Nehri'nin su seviyesinin kademeli olarak yükselmesinin beklendiğini açıkladı. Ancak uzmanlar Avrupa genelinde etkisini sürdüren kuraklığın önümüzdeki dönemde de ciddi risk oluşturmaya devam edeceği uyarısında bulunuyor. İspanya'nın Arjantin'i uzatmalarda bulduğu golle 1-0 yendiği Dünya Kupası finaline futbolcuların ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik protestoları damga vurdu. Filistin'e verdiği destekle bilinen İspanya'nın Fas asıllı yıldızı Lamine Yamal'ın madalya töreni sırasında Trump'ın elini sıkmak konusunda isteksiz olması dikkat çekti. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun podyuma çıktığı sırada kulağına eğilerek bir şeyler söylemesinin ardından Yamal önce tereddüt etti, ardından zoraki de olsa Trump'ın elini sıktı. Arjantin'in iki stoperi Cristian Romero ve Licha Martinez de madalya töreni sırasında Trump'ın elini sıkmayı reddetti. O anlar sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Törene damgasını vuran anlardan biri de Trump'ın podyumu bir türlü terk etmemesi oldu. Kupayı şampiyon İspanya'nın kaptanı Rodri'ye teslim ettikten sonra kadrajdan çıkması gereken Donald Trump podyumdan inmedi. Infantino, Trump'ı indirmek için çabalasa da Amerikan Başkanı İspanya'nın kutlama anında fotoğrafa girdi. Son dönemde Trump'ın sık sık sert sözlerle eleştirdiği İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de tribünlerdeydi. Filistin yanlısı tutumu ve NATO'daki harcamaları ABD'nin istediği seviyeye getirmediği gerekçesiyle Trump'ın hedefinde olan Sanchez, Amerikan Başkanı ile tokalaştı. Ancak Sanchez, kupa töreninin düzenlendiği podyumda yer almadı. Arjantin'in Dünya Kupası finalinde İspanya'ya 1-0 mağlup olarak kupayı kaçırması ülkede adeta öfke patlamasına neden oldu. Maçın ardından başkent Buenos Aires'te gergin anlar yaşandı.

0: Takımın geleneksel buluşma noktası olan Obelix meydanında toplanan binlerce taraftar arasında tansiyon yükseldi. Bazı gruplar güvenlik güçlerine taş ve şişe atarken polis de kalabalığı dağıtmak için müdahalede bulundu. Çatışmalar nedeniyle Obelix çevresindeki ana yollar geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Yetkililer olaylarda yaralanan ya da gözaltına alınan olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Öte yandan Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada milli takımın Dünya Kupası'nı ikinci sırada tamamlaması nedeniyle ulusal tatil ilan edileceğini duyurdu. Milei kutlamaların tarihinin futbolcular ve teknik heyetin belirleyeceği programa göre açıklanacağını bildirdi. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı başkentte olaylara ilişkin resmi açıklamaların ve kutlama programının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
1: Devir teslim normalde öyle olur ya.
2: Devir teslim. Neyden?
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak mutlağın kavgalarına bir yenisi daha eklendi. Eski ve yeni CHP il başkanları arasında devir teslim gerginliği yaşandı.
3: Buradan ibaret değil bak. Bu insanlardan ibaret değil burası. Bu bir tehdit değil. Bu size de yaramaz. Bu size de yaramaz. Bu ilan yapıldıktan sonra bu size de yaramaz.
0: Tartışmaların adresi Samsun. Samsun'da CHP il başkanı Mehmet Özdağ görevden alındı. Yeni il başkanı olarak da Mehmet Pank atandı. Pank ve beraberindeki heyet il başkanlığına giderek devir teslimi yapmak istedi. Eski başkan Özdağ ve yönetimi ise karara tepkiliydi.
3: Çiçek gelseydi başın gözüm üstündeydi. Çiçek gelmezdi. Darbeyle olmaz.
0: Özdağ ve ekibi binayı teslim etmeyeceklerini söyledi. İki grup arasındaki tartışma gerginliğe döndü. Darbe tartışmaları yaşandı. Gerilim uzun süre devam etti. İki yönetim arasındaki tartışma, Pank ve beraberindekilerin partiden ayrılmasıyla sona erdi. Çin'in Hangzhou kentindeki bu merkezde tayfun ve sel felaketleri birebir canlandırılıyor. Katılımcılar saatte 165 kilometreye ulaşan rüzgar ve şiddetli yağmur altında eğitim alıyor. Başka bir bölümde ise yüzlerce ton suyla oluşturulan sel senaryolarında güvenli hareket etmeyi öğreniyorlar. Yetkililer amaçlarının vatandaşları olası afetlere hazırlamak olduğunu söylüyor. Geçen yıl açılan merkez bugüne kadar 160 binden fazla kişiyi ağırladı. Benzer eğitim merkezlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor. Bilim insanları ise iklim değişikliği nedeniyle Çin'de aşırı hava olaylarının daha sık ve daha şiddetli yaşandığına dikkat çekiyor.

0: İsrail ablukası altında olan Gazze'de Dünya Kupası finali enkazın arasında izlendi. Gazze'liler İspanya ile Arjantin arasındaki final maçını büyük bir heyecanla takip etti. İspanya'nın uzatmalarda attığı golle gelen şampiyonluk Gazze'de sevinçle karşılandı. İspanyol bayrakları açıldı, tezahüratlar yükseldi. İspanya'nın Gazze'de gördüğü destekse tesadüf değil. Madrid yönetimi Gazze konusunda en sert çıkış yapan Avrupa ülkelerinden biri. Filistin'i devlet olarak tanıyan İspanya, İsrail'in saldırılarına yönelik eleştirileriyle öne çıktı. Bu nedenle İspanya'nın zaferi Gazze'de futbolun ötesinde sembolik bir anlam taşıdı. Oyuncak değil, üzerinde patlayıcı olan kamikaze İHA çıktı. Sahile vuran İHA ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Olayın adresi İstanbul Arnavutköy. Karaburunlu Ormanlı sahili arasındaki kıyıda vatandaşlar tarafından kırıma uğramış bir kamikaze insansız hava aracı bulundu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. SAS komandolarının teknik incelemesinde cisimde patlayıcı madde bulunduğu tespit edildi. Bölge güvenlik çemberine alınırken gerekli önlemlerin ardından şüpheli cisim kontrollü olarak imha edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Önüne bak. Telefona bakma, önüne bak.
2: Tekrar sağa gel.
0: Motosikletliği telefona bakma diye uyardı, az kalsın canından oluyordu.
1: Ya bir şey yok, çarpmayayım diye. Çarpmayayım diye.
2: Kaybolan.
0: Olay Arnavutköy'de yaşandı. Motosikletli telefona bakarak ilerliyordu. Otomobil sürücüsü korna çalıp uyardığına pişman oldu.
1: Önüne bak. Telefona bakma, önüne bak.
2: Tekrar sağa gel.
0: Motosiklet sürücüsü tehditler savurdu. Aracından inerek tornavidayla saldırıya geçti. Telefona bakma uyarısı az kalsın kanlı bitecekti.
1: Ayıp ediyorsun ya.
0: Arnavutköy Emniyeti görüntüler üzerine saldırganı yakaladı. Çeşitli ihlallerden 226 bin lira ceza kesildi. Şahıs adli işlemler için polis merkezine götürüldü. Hayatlarının baharındalardı. Staj yaptıkları otelde yangın çıkan iki çocuk ağır yaralandı. Biri 37, diğeri ise 39 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Antalya'nın Alanya ilçesinde 39 gün önce öğrencilerin hem staj yaptığı hem de konakladığı bir otelde patlama yaşandı. Ardından çıkan yangında staj yapan lise öğrencileri Eymen Enes Aygece ile Süleyman Tuna Ergüler ağır yaralandı. Hastanede tedavileri süren Eymen 37. günde, Süleyman ise 39. günde hayatını kaybetti. İki öğrencinin kaybı okul arkadaşları ve eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu. İki çocuk son yolculuklarına uğurlandı. Yakınlarının paylaşımları ise yürekleri sızlattı.
3: TGRT FM Haber.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

0: İslam ve Toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Sorun söyleyelime katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46. 0212 454 56 46.
0: Şiirlerle menkıbeler.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vefakarlık örneği. Peygamber Efendimiz vefakar idi ki pek, bu da her hali gibi bizlere oldu örnek. Sahabe-i kiramdan Enes bin Malik der ki, bir hediye gelseydi o servere eğer ki, buyururdu ki, onu filan kadına verin, zira arkadaşıydı o kadın Hatice'nin. Hatice validemiz onu severdi diye ona gönderiyordu gelseydi bir hediye. Nitekim Ayşe-i Sıddık'a da bu bapta diyor ki, Hatice'ye ediyorum çok kıpta. Çünkü Resul-i Ekrem ondan çok bahsederdi. Onu çok sevdiğini zaman zaman söylerdi. Ve mesela ne zaman kesilseydi bir koyun, akrabasına dahi gönderirdi hep onun. Hatta Resul-i Ekrem bütün yakınlarını çok sever ve sorardı sık sık hatırlarını. Hısım akrabasının razıydı her birinden ve hiç üstün tutmazdı birini diğerinden. Küçük torunlarını seviyordu gayetle ve ilgileniyordu onlarla muhabbetle. Habeşistan Meliki Necaşi'den de bir gün huzuruna elçiler gelmişti o Resulün. O elçi heyetine gösterdi çok iltifat. Hatta hizmet edince onlara kendi bizzat, eshab arz ettiler ki, siz zahmet etmeyiniz, onların hizmetini bizler eda ederiz. Buyurdu, bu hizmeti siz yaparsınız ama onlar hizmet ettiler vaktiyle eshabıma. Ben o hizmetlerinin karşılığı olarak istiyorum onlara bir ikramda bulunmak. Bu yüzden bizatihi ben hizmet ediyorum ve hatta bu hizmetten büyük zevk duyuyorum. Bir günde Resulullah savaş esirlerinden süt kardeşi Şeyma'yı tanıdı görüp hemen. Sevinip kendisine ikram olmak üzere üstündeki örtüyü çıkarıp serdi yere. Üzerine Şeyma'yı oturttu sonra derhal ve ona buyurdu ki, İstersen yanımda kal, istersen göndereyim seni memleketine, ihtiyacın olursa bana gel ama yine. Çok memnun etmişti Şeyma'yı bu iltifat. Memlekete dönmeyi tercih etti o fakat. Yine Ebu Leheb'in bir azatlı kölesi ve hatta kendisinin birinci süt annesi Süveybe Hatun'un da evine muntazaman yiyecek ve giyecek gönderirdi her zaman. O vefat edince de sordu ki sonra hatta, onun akrabasından kimse var mı hayatta? Onlara göndermekti bundan sonra gayesi. Velakin dediler ki, kalmadı hiç kimsesi.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
3: Efendim hoş bulduk. Efendim herkese lazım olan iman kitabında İmam-ı Rabbani Hazretleri'den nakil yaparken buyuruyor ki orada. Medeniyet demek yalnız ilim ve fen demek değildir. İlim ve fen medeniyet için ancak bir alet, bir vasıtadır. İlimde, fende çok ileri olan milletlere fen vasıtalarını ne yolda kullandıklarını incelemeden medeni demek büyük kaplettir. Pek yanlıştır. Fabrikaların, motorlu vasıtaların, gemi, tayyare, atom cihazlarının çok olması, gözleri kamaştıran yeni buluşların artması medeniyeti göstermez. Bunları medeniyet sanmak, her silahlıyı gazi, mücahit sanmaya benzer. Evet, mücahit olmak için en yeni harp vasıtalarına malik olmak lazımdır. Fakat bunlara malik olan eşyalık da yapabilir buyurulmaktadır.
4: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
5: İyi günler. Benim bir sorum olacaktı. Hemen başlayayım sorularıma.
3: Dinliyoruz efendim.
5: Birincisi hocam, havaalanı, otogar gibi yerlerde bulunan hani oda gibi oluyor ya mescitler. Oraya hayızlı halde girilebilir mi? Hani beş vakit namaz kılınmıyor. Sadece mescit amaçlı hani girip çıkmak için yapılıyor ya. İkincisi hocam, benim aklıma takıldı da gusülde bütün beden tek bir uzuv hükmünde değil mi?
3: Evet.
5: Peki o şekilde olduğunda hani siz diyorsunuz ya şeyden, gusül abdesti aldıktan sonra sırtı havluyla kurulamak da ovalamak yerine geçer diye ben Maliki'yi taklit ediyorum.
3: Tamam, ovalamak yerine geçer.
5: Bütün vücut tek şeyse hani vücudun tek bir yerini ovalamak yeterli olmaz mı?
3: Olmaz. Olmaz.
5: Hani tamam. Bir kol gibi, mesela kol gibi düşündüm, tek vücudun her yeri tek uzun gibi olduğunu diye de değil. O aklıma takıldı.
3: O zaman sen hocam, gusül için o zaman senin mesela şey yaptığın bu düşünceye göre bir tek kolumuzu yıkasak olmaz mı?
5: Yok hocam, ovalamak için sormuştum.
3: Yok, hepsi için aynı.
5: Tamamdır, tamam hocam. Bir de son olarak hocam, böyle bir hani insanlar basit bir tepki de verse benim aklıma çok takılıyor. Mesela yolda yürürken şuradan geçeyim diyorsun, insanlar söylenmeye başlıyor. Ben hemen onu çok kafaya takıyorum, hani o günüm zehir oluyor. Çok basit bir şey de olsa bu, öyle hani geçeyim diyorum, adam söyleniyor mesela. Hani o benim bütün günümü zehir ediyor. Hani bunda şey düşündüm, acaba nefsin rolü de var mı? Ve bundan kurtulmak için ne yapmalıyım? Çok teşekkür ederim.
3: Bir şey diyelim efendim.
4: İyi günler. İyi günler.
6: İyi günler.
4: Buyurun.
6: Hocam, sorularım var size.
4: Dinliyor hocam.
6: Hocam, ben çocuklarım için önce dua edeceğim. Benim iki tane oğlum kazası gitti.
3: Allah Teala hidayet nasip etsin, sıhhat afiyet versin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, ahizan fitnelerinden de muhafaza buyursun. Sonra amin. Versin. Allah'ın selameti versin inşallah.
6: Allah razı olsun hocam. İkisi de trafik kazası geçti. Şimdi,
3: geçmiş olsun şimdi, efendim.
6: Sağ olun. Ben onlar için lazım. Bir evli kızım var. O da çok yani evinde hiç huzuru yok. İyi yok yani.
3: İki tarafta yani İslamiyet'i bilmezse orada huzur olmaz. Kavga olur, gürültü olur. Allah-u Teala öncelikle hidayet versin. Doğru bir iman sahibi olsun. İstihbara ve la havleye devam etsin. Tamam.
6: Hocam ben de birisine sordum. O da hocam, büyü var senin çocukların üzerinde.
3: Yok, her şeyi büyüye bağlamayın efendim. Tamam. Sadece belirli tamam. Büyü için bildirilen şeyler var. Onlar okununca büyü varsa çözülür. Ya
6: hocam, benim çocuklarımda bir aşırı bir sinir var. Bu sinir, öfke, niye bilmiyorum yani.
3: Herkese var o sinir. İslamiyet'i öğrenince kontrol altına alınır. Tamam.
6: Tamam hocam.
3: Peki efendim. Efendim.
6: Dua istiyorum hocam. Herkese dinleyen de özledim.
4: Buyurun hocam.
3: Şimdi bir dinleyicimiz havalar olsun veya garlar olsun, tren garları, ondan sonra otobüs terminaller olsun ve yollarda otobüslerin durmuş oldukları yolcuların durmuş olduğu terminaller var, buralar olsun. Bazı mesela ben görmüştüm şeyde, İstanbul'dan Bursa'ya giden o yolcu otobüsleri değil de arabalar falan aldıklarını ne diyorlar?
4: Feribotlar.
3: Feribotlar. O feribotlarda bile mescit var.
4: Evet.
3: Şimdi dinleyicimiz dedi ki hani burası açık, herkese açık bir cami gibi değil. Yani muayyen haldeki bir kadın havaalanındaki mescide girebilir mi? Giremez. Ya o feribottaki mescide de giremez. Çünkü mescitten başka bir maksat için kullanılmıyor ki orası. sadece namaz kılmak için kullanılıyor. Ha bu feribotta olsun, ha trende olsun yapılmışsa, ha havaalanında, ha otogarda, ha aynı şekilde tren garında olsun, fark etmez bu. Veya limanlarda da var mesela.
4: Evet.
3: Şeyde var ya, neydi bu? Eminönü'nün bu tarafındaki
4: Sirkeci.
3: Sirkeci şey, değil ya.
4: Yeni Kapı.
3: Yeni Kapı'da. Mesela orada şey var, söyleyiver. Yolcu otobüsleri ve feribotla gitmek isteyenler var. Onun içerisinde mescit de var.
4: Evet.
3: Orada mescit de var. Dolayısıyla buralara muayyen haldeki hanım, kadın, erkek, yani kadın muayyen halde değil ama abdesti yoksa yine giremez. Erkek de giremez, abdesti yoksa kadın da giremez. Ama uluslararası havaalanında, şeyde mesela İstanbul Havaalanı'nda öyle, mescitlere gittim mi diye böyle şeyden gelmiş, Afrika'dan gelmiş, ha, uzanmış adam, yorulmuş herhalde, gidecek yeri de yok.
4: Yatıyorlar.
3: Klima da var. Ben şeyde de gördüm, Frankfurt'ta da gördüm adamı. Mescit girmiş, uzanmış oraya yatıyor.
4: Evet.
3: Müslüman mı değil mi bilmiyorum. Ama bakıyorsun ayaklar kıble tarafında, insan acıyor. Müslümansa İslamiyet'le hiç alakası yok. Hiç alakası yok. İslamiyet'te bir bilgisi de yok. Kıble istikametine ayağını uzatmış. Ondan sonra da Müslüman ülkelerin başındaki bu belalar, bu sıkıntılar, sen Allah-u Teala'nın emrini öğrenmez, ona uygun yaşamazsan bu beladan, bu dertten, bu sıkıntıdan kurtulma şansın yok. Huzurlu olma şansın da yok. Aile içinde de böyle, köyde de böyle, sokakta da böyle, komşulukta da böyle, şehirde de böyle. İslamiyet'ten aynı şekilde bir habersin. Şimdi kanunen mesela, biraz önce gene haberlerde vardı, iki gündür veriyorlar onu. Adam motosikletle gidiyor, bir eliyle tutuyor, öbür eliyle telefona bakıyor. Taksiste korna basarak ikaz etmiş. Ya demiş, sen iki tekerlekte gidiyorsun, yani telefonu bırak. Sen bana bunu nasıl söylersin, aslanım be. Tabii 200 küsür bin lirayı da ondan sonra giyiyor.
4: Evet.
3: 200 küsür bin lirayı da giyiyor falan. Şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, mesela sürat itibariyle 80 kilometreyi geçince, bu ister motosiklette olsun, yani bu vasıta, ister otomobilde olsun, bu sürati geçince kontrol
4: kayboluyor.
3: Onu sürenin elinden kayboluyor. Evet. En ufak bir hadise. Mesela zaman zaman işte kontrolden çıktı. Niye çıktı? Süratli geliyordu, kontrol edemiyor koca arabayı, koca vasıtayı. Küçük bir şey bile kontrol edemezsin. Hele iki tekerlekli hiç kontrol edemezsin. Evet. Küçük bir taş gelmiş olsa gider. Şeyde biz çocukken motosikletler için bir tabir kullanırlar. Sen de duydun mu bilmiyorum. Ecel teknesi derlerdi. Duydun mu hiç bunu?
4: Duydum.
3: Ecel teknesi. Şimdi direksiyona geçince nefis, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar, tavan yaparmış orada. Vay be. Aynı şekilde yani beni kim geçebilecek? Bir fıkra anlatıyorlar şimdi. Bir zamanlar o serçe atlı bir topaçın çıkardığı bir şey vardı.
4: Evet.
3: Şimdi yolda kalmış. Neyse bir halat bağlamış bir Mercedes. Arkasından çekiyor. Ondan sonra fakat başka bir Mercedes gelmiş. O öbür Mercedes'i arkasında, araba bağlı Mercedes'i geçmeye çalışınca o da aynı şekilde kaptırmış, yarışıyor. Trafik polisleri yolda, kameralar falan var falan. Zın, zın, geçiyorlar böyle, hiç durdukları falan yok. Anons yapıyor şimdi polis, diyor ki ya diyor, iki tane diyor Mercedes yarış yapıyor diyor. Arkadan diyor bir tane o serçe geliyor diyor. O da boyuna diyor selektör yapıyor. selektör değil tabii. O hıza dayanamayacak, parçalanacak. Duydukları gördükleri bile yok. Selektör yapıyor, o ikisini geçmek için uğraşıyor falan diye. Öyle bir fıkra gibi anlatıyorlar falan. Allah-u Teala nefislerimizin şerrinden hepsi muhafaza buyursun inşallah Teala. Dolayısıyla dinimiz neyi emrettiyse ona uygun hareket etmemiz gerekir. Kadın olsun, erkek olsun. Normal zamanda, yani haiz zamanda değil. Abdesti yok bir kadının. Erkeğin de abdesti yok. Ondan sonra mescide girmesi haramdır, günahtır. Ama efendim benim niyetim. Ya niyetini başlatma şimdi. Bu iş niyetle olmaz ki. Bu bir emirdir. Yani şimdi sen kırmızı yanarken efendim benim niyetim işte şeye böyle hastaneye ziyarete gidiyorum oraya gitmek. Kırmızıda durman lazım. Öbür tarafa geçiş izni verilmiş. Sen geçerken küt diye vurdu. Niye yaptı? Benim niyetim aslında kaza yapmak değildi. Arkadaş o fiil kazayı getiriyor.
4: Evet.
3: Ya Allah-u Teala da aynı şekilde abdestsiz camilere girmeyin buyuruyor. Girersen aynı şekilde başına bela gelir be arkadaşım ya.
4: Evet.
3: Allah-u Teala yasak etmiş. O yasağa uyman lazım. Şimdi şu karşımızda bulunan Yeşilköy havalanıydı ya.
4: Evet.
3: Şimdi millet bahçesi oldu bir kısmı falan. Mesela orada askeri şeyler vardı. Yerler vardı. Oraya koymuş. İçeri girmek yasak diyor. Nöbetçi de koymuş oraya. Nöbetçiye de talimat vermiş. İzinsiz buradan girmek isteyen vur diyor, tamam mı? Mesela. Ya benim niyetim askere gidip aynı şekilde nasılsın ahbap falan diyecektim, adam beni vurdu. Niye? Ya arkadaş. Olmaz orada. Orada niyet olmaz. Şeyde kitaplarda anlatılırken mesela bir hadis-i şerif var, zikrediliyor. İnneme amanu bin niyat. Ameller niyetlere göredir. İşte benim niyetim o helal ve mubah olan şeyler içindir o niyet. Helal ve mubah olan şeyler içindir o niyet. Yani şimdi mesela yemek yiyorsun. Ne diye aynı şekilde yiyorsun yemeği? Can ne diye? Onun niyeti mi olurmuş? Olur tabii. Yemek yemenin adabı, saadeti belirli de anlatılıyor. İslam Ahlak kitabında da var. Yemeğin farzları da var, sünnetleri de var. Onlar da aynı şekilde anlatılmış. Yemeği yerken, ya Rabbi bundan hasıl olan enerjiyle, bundan hasıl olan enerjiyle ibadetlerimi daha güçlü yapabilmek, senin kullarına faydalı olabilmek, senin dinine hizmet edebilmek niyetiyle yiyorum. Böyle yersen sevap olur. Yoksa öbür türlü çok affedersin özür dilerim ama öküz de karnını doyurmak için yiyor. Lapır lapır lapır yiyor. Seninle onun arasında ne fark? Ne fark var değil mi o zaman?
4: Evet.
3: Ne fark var? Şimdi böyle deyince kızacak. Sen bana öküz mü dedin? Yok öküz falan demedim. Öküz de böyle yiyor, sen de böyle yiyorsun dedim. O kadar yani. Tamam. Ne farkın var? Sen insansan bir farkın olması lazım. Niyetin aynı şekilde ibadetler de öyle. Namaz kılıyorsun mesela. Niyetin ne? Gerçekten Allah rızası ise indi ilahi de makbul olur. Yoksa beni namaz kılan adam diye görsünler, işte bana itimat etsinler, bana paracıkları göndersinler, sonra onları tokatlayayım. Niyetin buysa o namaz da aynı şekilde senin aleyhine. O namazdan sevap bekleme. Onun için innemen amalü bin niyat hadis-i şerifini ehl-i sünnet alimleri açıklarken buyuruyorlar ki helal ve mubah olan şeyler için geçerlidir bu. Yoksa değil. Mesela dinleyicimiz dedi ki gusülde işte tek vücut kabul ediliyorsa işte vücudumuzu bir tarafını kurulayversek olur mu? Olmaz. Böyle absürt düşünceler, kusura bakma yani dinleyicimiz alınmasın. Bunlar absürt düşünceler. Kitap okumamanın ve dinin emirlerinin hassasiyetinin emrinin olduğunu iyi kavramamanın neticesinde çıkar. Şeytan ve nefis getirir. Ya bunu böyle yapacağımıza, işte namaz kılarken secde edeceğimize ama da kalsak olmaz mı falan. Böyle düşünceler geliyor. O zaman aynı şekilde sen böyle düşünürsen, hani dinleyicimiz de telefondayken söyledim ya, kolun bir tanesini yıkayıver, tamam değil mi?
4: Evet. Tek sayılıyorsa
3: o zaman aynı şekilde olmaz da bunun aynı şekilde demek ki nefis ve şeytan getiriyor hatırına vücudun tamamı, tek vücut, tek bir şeydir. O zaman tek olursa niye bir parçasını yıkıyorsun da tek vücut şeyinin organın kuruluyorsun, hepsini kuruluman lazım. Efendim gelelim dinleyicimizin başka bir suali daha vardı. Dedi bazen dedi mesela dışarıdayız, yoldayız falan dedi. Bir şey yapacak, buyurun diyoruz falan dedi. Adam homurdanıyor dedi. Ya iyilik de demiyorsun adama. İnsanlar aynı şekilde anlayış, idrak yok. Ve bir de insanlarla diyalog. Bu telefonla çıktıktan sonra bitti. Telefonla. Odanın içinde bile birbirleriyle mesajla haberleşiyorlar. Ya bir harp olsa bu uyduları bir aynı şekilde imha etseler. Birisi çıkıp bir deli çıksa. Şimdiki gençler sap gibi ortada kalacak. Hakikaten sap gibi ortada kalacak. Ya bir tanesi anlatıyordu dün. İşte bir yerde böyle şey olmuş, bir yer varmış falan. Hani çocukları tatile götüreyim orada. neydi o, bungalo mı diyorlar, ne diyorlar?
4: Bungalo tipi evler.
3: Evler var falan. Yani şeyin yeşilliğin ormanın arası falan. Neyse götürmüşler. Orada şey yokmuş hani, telefon çekmiyor, şey yapmıyor falan. Çocuklar hani demişler iki günde yok demişler. Burada internet yok, bir şey yok. Biz istemiyoruz orayı falan. Ya tatile gidiyor. Oradaki yeşilliğe şeye bile bakmıyor. Hala telefona bakıyor. Ondan sonra bunlar belli bir yaşa geldikten sonra yürüyen ölü. Bunlardan bir fayda olmaz. Mesela dinleyin, şeyde ikide bir geliyor falan. Yaşı diyor 30'a geldi diyor, bir işe gidiyor. Ya bu iş bana zor diyor. Derse çünkü diyor vazgeçiyor diyor. Başka bir işe gidiyor. Ya yani bunun parası az diyor, vazgeçiyor. Aslanım be. Oturduğun yerde, oturduğun yerde bol maaş. Öyle bir iş bulursan bize de haber ver. Değil mi?
4: Değil mi?
3: Hep biz de gelelim Ayşe. Allah Teala rahmet eylesin. Emel abiler ilim konusunda buyuruyorlardı ki ilim öğrenmenin meşakkatine, sıkıntısına katlanmayanlar ömür boyu cehaletin zilletini yudumlamak mecburiyetinde kalırlar. Ve Allah Teala her mahlukun ama her mahlukun mesela şeyin nebatatın o yerinden hareket edemediği için onun ayağını getiriyor. Ama onun dışında karada, denizde, havada hareket halinde bulunan hayvanların da rızkına kefil ben yarattım. Ama buyuruyor. Ama mesela et yiyen hayvanlar var. Etobur diyoruz.
4: Evet.
3: Ot yiyenler var. Onlara da otobur diyoruz. Şimdi otun düşmanı otobur hayvanlar. O otobur hayvanların düşmanı da eteburlar. Eteburlar. Şimdi arslan, kaplan başka bir şey yok. Ot yiyemez. Et yiyecek. Allah Teala diyor ki bu geyiği, bu şekilde öküzü sizin için rızık yarattım. Ama o öküze güç vermiş, o geyiği aynı şekilde öyle bir ayak vermiş. Kaç diyor. Ona da diyor ki tutabilirsin, senin olsun.
4: Evet.
3: Yani niye söylediniz bunu diye hatıra gelebilir. Allah Teala hepsini sebeplerle yaratmış. Yani arslan da kaplan da güçlü yaratılmış ama koşması lazım. Arkadaş sen de insan yaratılmışsın ama hareket etmen lazım. Sebeplere yapışman lazım. Yoksa oturduğun yerde ağzını aç, armut pişi ağzıma düş, yok. Yaş ilerleyince ana baba sermaye onlar hepsi biter. Ondan sonra dinleyince konumuna düşersin. Çok öyle rastladım ben. Ondan sonra bekler durursun böyle. Çok beklersin ondan sonra.
4: Evet.
3: Allah Teala hepimizin sonuna ayrı eylesin.
4: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.
7: İhlas Vakfı, İslam ve Toplum...
8: Olanı herkes verir.
7: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, o aslında bizi değil, hizmetlerimizi seviyor. Ehl-i Sünnet itikadı ve bu yolun büyüklerinin sevgisi bir cevherdir. Allah-u Teala bu cevheri çöplüğe koymaz. Bu nimete kavuşmuş olanların kalpleri, eğer pırlanta gibi kıymetli olmasaydı, Allah-u Teala bu imanı onlara vermezdi. Büyüklerden bir zatın talebesi şöyle anlatır. Merhum hocamıza bir gün başka şehirden dönen bir arkadaşımız bazı hususları arz ettikten sonra, "Efendim, orada Ali isminde yaşlı bir imam size selam gönderdi. Sizi çok sevdiğini söyledi," der. Hocamız memnun olur. Selamı alır. "Ali Efendi ile bir akrabalığımız var mı?" diye sorar. "Hayır efendim," derler. Bunun üzerine "Bizi hiç gördü mü?" diye sorar. Yine "Hayır efendim," derler. "Onunla bir alışveriş mi yapmıştık?" diye sorar. "Hayır efendim," derler. O zaman hocamız "O halde bizi niye çok seviyor?" buyurup şöyle devam ederler. "Bizi sevenler kara kaşımız, kara gözümüz için sevmiyorlar. Yapılan hizmetlerden dolayı seviyorlar. O bizi değil, hizmetlerimizi seviyor. Dolayısıyla Allah-u Teala'yı seviyor. Bu aynı zamanda kendi kıymetini gösterir. Bu kendi güzelliğinden ileri geliyor. O kişinin kendisi çok mübarektir. Çünkü Allah-u Teala bu hizmeti herkese sevdirmez. Kim bu hizmetleri seviyorsa bilsin ki onu Allah-u Teala seviyor. Eğer Cenab-ı Hak onu sevmeseydi o da bu hizmetleri sevemezdi. Bu hizmetler çok kıymetlidir. Ama bir o kadar da zordur. Çünkü insanın yaptığı iş ne kadar kıymetliyse, karşılaşacağı ve katlanması gereken sıkıntılar da o kadar büyük olur. Bu sıkıntıyı verenlerin en birincisi insanın kendisi, yani nefsidir. İnsanın nefsi katiyen Allah demek, onun dininden bahsetmek istemez. Hatta dini anlatmak ve yaymak kesinlikle nefsin en çok üzüldüğü, karşı çıktığı bir şeydir. Çünkü bu bir peygamberlik görevidir. Bütün peygamberler bunun için gönderilmiştir. Onların asıl görevi insanları zengin etmek, tüccar yapmak değil, onlara öldükten sonra yanmamayı öğretmektir. Ehl-i sünnet itikadında olmak ve her ne şekilde olursa olsun bu hizmetlerde bulunmak nimeti kimde varsa o seçilmişlerdendir. Onun için Şah-ı Nakşibend Hazretleri biz seçildik buyurmuştur. Kıymetli iş kıymetli insanlara verilir. Yoldan geçene verilmez. İmam Rabbani Hazretleri gibi büyük zatlar, insanın uzun zaman uğraşarak elde ettiğini bir anda verebilirler. Bir talebesi doğuda, bir talebesi batıda olsa, ikisi de ölmek üzere olsa, o mübarek zat ikisinin de imanla gitmesine sebep olur. Bu zor bir şey değildir. Azrail aleyhisselam dünyanın her tarafındaki insanların ruhlarını bir anda alabiliyor. Azrail aleyhisselama bu kuvveti veren Allahü Teala evliya zatlara da ihsan ediyor. Horasan'da bir alim Vehhabiler gibi tasavvufu inkar eder, evliya zatlara düşmanlığını gizlemez. Etrafındakilerin ikaz etmelerine rağmen bu düşmanlığına devam eder. Bir gün hastalanıp ölüm döşeğine düşer. Yanındakiler kelime-i şehadet söyletmek isterler, oysa tuhaf sesler çıkarır, söyleyemez. Yani imansız gitmek üzeredir. Durumun iyi olmadığını görünce oradaki evliya bir zata giderler. Efendim bu zat namaz kılan bir Müslümandı, şimdi ölüm döşeğindedir, buna dua edin. Himmet edin de imanını kurtarabilsin derler. O mübarek zat gelip bakar, durum çok kötüdür. Yaklaşık bir saat kadar gözünü kapatıp rabıta eder. Gözünü açtığında ölüm döşeğindeki zat kelime-i şehadet getirerek vefat eder. O mübarek zatsa ter içinde kalmıştır. Oradakiler hikmetini merak ederler. Mübarek zat anlatır. Ben hangi büyük zata müracaat ettimse, hangisine yalvardımsa hepsi, bizim ona kalbimiz kırık, bize dil uzattı dediler. Baktım ki hiçbiri affetmiyor, bu defa ben de, evet bu suçlu ama benim hiç mi hatırım yok? Eğer beni seviyorsanız benim hatırım için affedin, buna hakkınızı helal edin dedim. Bunun üzerine onlar da biz seni seviyoruz, senin hatırın için onu affediyoruz dediler. Dolayısıyla evliya zatların kıymetini bilmek lazımdır. Cenab-ı Hak kendinize vesile arayın buyuruyor. Arada hiçbir vesile olmadan Allahü Teala ile irtibat kurmak, ondan istemek mümkündür ama çok zordur. Çünkü bunun birçok şartı vardır. Halbuki Allahü Teala'nın rızasına kavuşmuş, duası makbul olan evliya zatları vesile etmek çok kolaydır. Onların ölüsü dirisi olmaz, ruh zaten ölmez. Onlar Allahü Teala'nın dostudur. Onun için onlara şu veya bu şekilde dil uzatmaktan sakınmalıdır. Bunun vebali büyük olur. Bir mümin hayatında bir kere evliya bir zatın ruhuna bir Fatiha okusa, ahirette o evliya zat mutlaka o kişiye şefaat eder.
4: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim 2. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, 1. bölümden sorularımız vardı, buyurun.
3: Şimdi Bahattin Bey, Mustafa Bey'in okuduğu sohbet Emel abilerin buyurdukları sohbet.
4: Evet.
3: Çok dikkatli olmak gerekir. Ubeydullah Arar Hazretleri buyurmuşlar. Ya Rabbi, sen bu sevdikleri nasıl yaratmışsın ki? Kendini tanıtmak istediklerini bu büyükleri tanıtıyorsun. Helak etmek istediklerini de bunlara saldırtıyorsun. Ya anlamıyorsun bari, dilini tut, tamam mı?
4: Evet.
3: Konuşma bari. Yok illa lapır lapır lapır fırıncı küreği gibi. Yani orada gene bir hayırlı iş yapmış da o zat imdadına yetişmiş. O Buhara'daki Emir abilerin anlattıkları, Mustafa Tokusuk'un okudu.
4: Evet. Orada.
3: İmdadına yetişmişler. Ya öyle bir şey yoksa Öyle bir şey yoksa arkadaşım gidiyor işte, imansız gidiyor ya. Allah-u Teala'nın sevdiğine dürüst atmak, beğenmemek, buğz etmek, tenkit etmek. Ya sonu felakettir ya. İmansız gidiyorsun. Bak şimdi Fatih Bey, kitaplarda açık net yazıyor. Efendim içki içtin, kumar oynadın, fakat dedin ki ya Rabbi bunlar böyle haramdır, günahtır. Ama ben nefsime uydum, bunları yaptım. Bunun imanlı gitme ihtimali var. He, cezasını çeker öbür tarafta. Evet. 3 sene, 5 sene, 1000 sene neyse çeker. Sonunda cennete gider. Ama öbürsü içki içmiyor, kumar oynamıyor falan. Yok bana göre böyle, bana göre böyle, bana göre. Ha evliya, evliya dediğiniz adama falan bile başlıyor adam, şey yapıyor falan. Kurarken de okuyor, namazda kılıyor. Ya bu kimse son nefese imansız gider ya. Şeyde mesela Ehl-i Sünnet alimleri ihtiyat yazmışlar. Bu İslam Ahlak kitabının Mızrak Değil Mahal bölümünde var. Muhammed bin Kutlu Tünizlik Hazretleri Elfaz-ı Küfür, yani küfür olan imanı gideren sözleri anlatırken orada Allah adına sevdiklerini, Ehl-i Sünnet alimlerini, Evliya-i Kiram'a dil uzatmak afat kelimesini kullanmış. İmam Bir Gibi Hazretleri de o kelimeyi kullanmış. Afat, tehlikeli. Fakat İslam alimlerinden, Evliya-i Kiram'dan bazıları afatı kaldırıvermişler. Ya açık söylemişler. Mesela Muhyiddin Arabi Hazretleri, Sahab-ı Kerama, Tabi'in, Tebe-i Tabi'in, Ehl-i Sünnet alimlerine, Evliya-i Kerama, Dilvuz'dan imanı gider kafir olur buymuşlar ya.
4: Evet.
3: İmanı gider kafir olur. O haldeyken ecel gelirse, bak öbür içki içenin bir şeyi var, cezası çeker kurtulur.
4: Evet.
3: Ama bununki sonsuz zevk cezası. Öyle bir kurtuluş yok. Şefaat yok orada. Şefaat yok. Allah Teala hep bizi muhafaza eylesin. Amin. Çoluk çocuğumuz da muhafaza eylesin inşallah Teala.
4: Amin.
3: Şimdi efendim dinleyicimiz dedi ki efendim benim çocuklar işte şey yapıyoruz falan filan ama kaza da geçirdiler. Cenab-ı Hak aynı şekilde hidayet nasip etsin, geçmiş olsun, sıhhat afiyet de versin. Ama ana baba mutlaka dua edecek. Ya Rabbi kızıma, oğluma, dinini bilen, seven kimseler karşılarına çıkar. Hayırlı kimselerle arkadaş eyle. Böyle birisi çıkar ve onlara muhabbet derse seven sevdiğine itaat eder. Dolayısıyla vaziyetini düzeltir. İslamiyet'i bilmeden, İslamiyet'i tatbik etmeden bir kimse evinde, iş yerinde, sokakta, yaşadığı ülkede huzurlu olması imkansız. Bugün mesela alkol tüketimi çok fazla. Değil mi?
4: Evet.
3: Çok fazla. Adam su gibi tüketiyor. Niye içiyorlar? Evimizde evet, değil. O sıkıntıları unutmak için. Unutuyor falan. Meyt falan filan yatıyor öyle, bayılıp kalıyor. Leş gibi sabah bir kalkıyor, gene o sıkıntılar duruyor. Yani içkiyle veyahut da eroinle veyahut da aynı şekilde başka zehirlerle o sıkıntılar gitmeyecek. Kalp huzura kavuşmayacak. Bu mümkün değil. Ancak Allah-u Teala'ya iman ederse, Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde hareket ederse, Allah-u Teala'nın bildirdiklerini anladıysa, anlamasa bile ya Rabbi sen böyle bildirdin, ben böyle inandım, böyle yapıyorum diye derse, mert olursa o sıkıntıların hepsi gider. Şimdi mesela kendin de şahitsin. Açıyor. Efendim işte evde sıkıntı var. Bizim elimizde böyle şey var, sihirli değnek var. Gel bakayım ne sıkıntı var. Değdim gitti. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ama ben estağfurullah diyorum. Ne zaman diyorsun ablam? Ne zaman diyorsun abim? Ne zaman diyorsun? Hem bir şey olduğu zaman estağfurullah. Onun bir faydası olmaz ki. Ha, eline tesbih alacaksın, oturacaksın. Aynı şekilde günahlarını, yaptığın hatları düşünerek pişman olacaksın kalbinde. Ondan sonra kalbin pişman olacak. Dilin de estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diyeceksin. O zaman faydası olur bunun. Çünkü İslam Ahlak kitabında Muhammed Masum Hazretleri'nin mektubatından bir şey nakletmişler. Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh oraya koymuşlar. Hadis-i şerif naklediliyor. Hasta mı var? Hasta mısın? İstiğfar oku. Derdin mi var? İstiğfar oku. Sıkıntın mı var? İstiğfar oku. Her konuda. Niye ısrarla bunun üzerinde duruyor? Hatta Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh yayınladığı kitapların kapaklarına bile istiğfar yazmış. Bu asrın ilacı o. Bu asrın ilacı o. Çünkü hepimiz günahın içerisine giriyoruz. Telefonda sabahtan akşama bir sürü şey zımbırtı da var. Hepsi var. Sokağa çıkıyorsun, aram işliyorsun. Eve giriyorsun, evde de işliyorsun. Tamam?
4: Hocam o telefonda bir şeye bakıyorsun, gülüyorsun. İmanı getiriyor.
3: İmanı bile
4: farkında
3: getiriyor.
4: Farkında bile değilsin.
3: Dolayısıyla yani her gün en az 100 defa estağfurullah. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi estağfurullah min külli ma kerihallah. Ne demek o? Allah Teala'nın kerih gördüğü ne varsa hepsinden ben tövbe ettim, pişman oldum, özür dilerim demektir. Estağfurullah min külli ma kerihallah. Bunu çokça söylemeli. Efendim işte bende huzursuzluk var, işte depresyon var. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh saatte bir kitabını almışlar. Besmele ile la havleyi her gün 100 defa okuma ve bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Efendim ben okuyorum falan. Ya arkadaşım öyle hiç yapma. Eğer okumuş olsaydın kalkıp da telefonu açıp da ben efendim sıkıntıdayım, ben huzursuzum falan demezdin. Okumuyorsun. Yalan söyleme.
4: Evet.
3: Yalan söyleme, birbirimizi idare etmeyelim. Yani kendim de aynı şekilde yaptığım zaman rahatlıyorum. Bir gaflete dalıyorsun falan. Yo işte bana şu falan dedi de peşmeken dedi falan. Bir dakika, hemen toparlıyorsun. İşte kitap okuman şeyi o. Kitap okursan hatırlarsın. Aa dersin, bir dakika ya ben ne yapacaktım? İstiğfar, hemen la havleye başlıyorsun. Bakıyorsun ki o sıkıntı üzerinden alınmış. Ama samimi olacaksın orada. Efendim ben samimi söylüyorum. Bak arkadaşım, ben sana diyorum ki ben samimi söylüyorum. Sen bana diyorsun ki ben samimi söylüyorum. Ben sana inanırım, sen de bana inanırsın. Ama ne benim sana inanmam ne senin bana inanman ikimizi de kurtarmaz. Ben seni kandırabilirim, sen de beni kandırırsın.
4: Evet.
3: Değil mi? Ha, zahiren hayır, ben böyle yapıyorum, ben de hüsnü zannettim, sen de bana hüsnü zannettin. Ama ne senin hüsnü zannın ne benim hüsnü zannım, ne seni ne beni kurtarmaz. Allah Teala nereye bakar buyuruyor? Kalplere bakar. Kalbinde samimi değil mi? Samimi mi değil mi? Ya bunun bir sürü misaller göstermiş. Efendim işte çok kıymetli bir dua falan. Ya çok kıymetli o. Önce kalbin temiz arkadaş. Çıpır çarşı kalbin.
4: Dua var mı diye soruyor. Şunun ha. için dua var mı?
3: Çünkü
4: bunun için dua var.
3: Senin kalbin temizlenip daha aynı şekilde samimi olursa elini kaldır. Ya Rabbi diye başlayınca Allah-u Teala lebbey kulum ne istiyorsun der. Lebbey kulum ne istiyorsun? Ya işte zaman zaman anlatıyoruz Fatih Bey. Adam eşeğini kaybetmiş. Dolaşmış. Bulamamış. En sonunda çaresi yorgun bir şekilde secdeye kapanmış. Ya Rabbi demiş, ben senin Rabbinim, sen benim aynı şekilde kulumsun, benim şu eşeği gönderiver. Söylediği söz aslında küfür ama kalbi öyle demiyor.
4: Evet.
3: Samimiyetle şey yapıyor falan. Dili sürçülisan olmuş, tamam mı? Dili farklı söylüyor ama kalbi öyle demiyor. Ha, eşek anı olarak çıkıp geliyor. Yaratan Allah-u Teala. Efendim eşek hemen o arada nasıl bulunabilir? Ya yerleri yatan Cenab-ı Hak değil mi? Eşeğin önündeki yeri sen de park etmen hızlı bir şekilde adamın bulunduğu yerle aynı şekilde böyle eyi verir Cenab-ı Hak. Eşek bir adım atar orada olur. Bitti.
4: Evet.
3: Mesela Evliya-i Kiram'ın da ayıcık tayyi mekan dedikleri şey yok. Tayyi mekan dedikleri o. Yani çok insan gözü belli bir sürati aynı şekilde görür. Takip edebilir. Ondan sonra takip edemez. Hatta İmam Rabbani Hazretleri bir misal vermişler de. Bir ipin ucuna mesela küçük bir bille demir bağlıyorsun. Onu çeviriyorsun. İpi de görüyorsun, o bileyi de görüyorsun. Çevir, hızlandırıyorsun, yavaş yavaş. Hala ipi de şeyi de görüyorsun. Hızlanınca ne ipi görüyorsun, ne bileyi görüyorsun. Ne görüyorsun? Daire.
4: Daire görüyorsun.
3: İmam Rabbani Hazretleri ki daire diye bir şey yok aslında. Yok, daire evet. değil. Senin gördüğün ne? Hayal. Takip edemiyor senin gözün, o hızı takip edemiyor. Onun üstünde hızlar var. Bizim bilemediğimiz, yapmadığımız, meleklerin kullandıkları var, ruhun kullandığı hız var. O hıza ulaştığın zaman Allah-u Teala yeri, mesela evliyası için, mesela İstanbul'dasın, şak diye Bağdat'a yaklaştır. Adam bir adım attı Bağdat'ta. Bir adımla geldim diyor mesela. Efendim onun adımı çok mu büyük? Hayır değil. Yaradan Allah-u Teala. Çünkü Vehhabisi, mezhepsizi, itikadı bozuk olanlar inanmaz buna. Allah-u Teala'nın kudretine inanmıyor bunlar. Onun için de mesela bu dinleyicimize çocuklarım öfkeli. Bu çocuklara önce dinini öğreteceğim. Ondan sonra da istiğfar ve la havleyi çok okuyacak. Mesela İslam ahlak kitabında adab, öfke bahsi var. Onu okuyacak. Efendim okudum. Aa, bir defa değil, bir defa, iki defa, beş defa, on defa, yüz defa. Ne zamana kadar? Oradakileri anlayıp hayatına geçirene kadar. Hal haline getirecek.
4: Evet.
3: Efendim olur mu? Ya olur. Suyunun suyu olan işte Osmanlı artık son dönemde nenemler, benim babaannemler Cennet Mekan Hazretleri zamanında yaşamış. Ben onlarda gördüm onu. Okuyup yazmaları yok ama onların her şeyi oturmaları, kalkmaları, şeyleri falan. Bakıyorsun mesela sorduğun zaman bu ne? Öyle oğlum derdi. Öyle gördük, öyle duyduk. Hayatlarını geçirmişler Bahattin Bey. Hayatlarını geçirmişler. Hayatına geçirmemişler. Efendim ben çok biliyorum, biliyor musun? Ya arkadaş ben seni görüyorum. Namaz yok, niyaz yok. Aynı şekilde hırlayıp duruyorsun. Ona saldırıyorsun, buna saldırıyorsun. Çok okusan ne olacak yani? Bütün kitapları yutsan ne olacak? Hayatına geçirmemişsin. Bir faydası yok. Hatta İmam-ı Gazali Hazretleri o Kıyamet Ahri kitabında naklediyor orada da. O Kıyamet Ahri kitabının sonundaydı galiba. İşte bir talebesine Eyyühel Veled diye bir kitabı var.
4: Evet.
3: Küçük bir kitap. Oraya konmuş o. Orada bir talebesine hitaben Biliyor ki evladım biliyor. Oku mızrağı, yayı iyi kullansan veya bugünkü silahlarla aynı şekilde ateşli silahlar yanında olsa, bunlar da kılıç da olsa, bunlar kullanmasını çok iyi bilsen. Bir çölde de seyahat ediyorsun, bu silahlar da yanında, çöl arslanı hani saldırıya geçti, üzerine doğru geliyor. Sen bu silahları kullanmadıkça o arslandan kurtulabilir misin?
4: Kurtulamaz.
3: Kurtulamayacağını sen de biliyorsun diyor. Veya doktorsun. Bir hastalık üzerinde araştırdın, şey yaptın. Hastalığın sebebini, illetini, tedavisini, ilacını da öğrendin. Bu hastalığa yakalandın. Bu ilacı kullanmadan iyi olabilir misin? Olamaz. İslamiyet'te böyledir Bahattin Bey. Yani bunlar bizim yapacağımız kitapları okumak ve oturuşumuzu, kalkmışını, yememizi, içmemizi, neyse her şeyimizi oraya uydurmak. Ve her zaman da aynı şekilde istiğfara devam ettik. Böyle olursa huzurlu oluruz. Aksi halde.
4: Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
3: Biz teşekkür ederiz.
4: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.

İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sistemdonla online satışım durdu.
2: Tam iyi de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tam iyi dersin. Tam iyi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tam iyi.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tam iyi.
3: Tam iyi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tam iyi. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tam iyi bir garanti BBVA kuruluşudur. Tam iyi.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Katı yumurta elde etmek için 15 dakika kaynatın. Kabuklarının kolay soyulması için kaynattığınız kaba tuz atabilirsiniz. Suyunu da sakın dökmeyin. Saksıdaki çiçeklerin en sevdiği sudur bu. Omletinizi balla yapmayı denediniz mi? Yumurtayı pişireceğiniz yağı kızdırıp biraz bal ekleyin, yumurtaları kırın. Çok lezzetli, değişik bir yumurta yiyeceksiniz. Kuş üzümlerini ayıklamak için onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgeçe atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir. Lahananın pişerken pek de hoş olmayan bir kokusu vardır. Bunu önlemek için lahanayı pişireceğiniz tencerenin içine biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yemeğe karışmaması için ekmek içlerini küçük temiz bir torba içinde koymanız, sonra alıp atmanız da size büyük kolaylık sağlayacaktır.
2: Aklınızda bulunsun.
4: TGRT FM Haber.
5: Yapması bekleniyor. Acaba bir veda konuşması mı? Bunların hepsini yine konuşuyor olacağız. Ve bir başka önemli dava ki tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği bir dava olduğunu söyleyelim sevgili izleyiciler. Gülistan Doku soruşturmasında 15 gözaltı. Yeni gözaltılar var ama bu gözaltılar arasında en dikkat çekeni Tunceli eski valisinin eşi gözaltına alındığı bilgisini sizlerle paylaşalım. Birazdan arkadaşımız Hanifi Bayar'a gideceğiz. Bu arada tabii ki hastane tutanakları ve buradaki bazı belgelerin ve verilerin de silindiğine ilişkin şu anda iddialar var.

0: detayları alacağız. Arkadaşımız Merve Güven'in takip ettiğini söyleyelim ve Merve'ye dönelim. İlk ziyaret MHP lideri Devlet Bahçeli'ye olacak ve bugün esasında merak ettiğimiz programın detayları, neler konuşulacak, masada neler olacak, bir açıklama gelecek mi? Bunların hepsini de Merve'den alalım. Merve, söz sende.
1: O kritik ziyaretler yaklaşık yarım saat sonra Milliyetçi Hareket Partisi ile başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi meclisteki makamında ziyaret edecek. Tabii kritik bir süreçten geçiyoruz artık. 2 yılı aşkın bir süredir devam eden terörsüz Türkiye sürecinde artık son viraja girildiğini söyleyebiliriz. Bu kapsamda hazırlanan bir yasal düzenleme vardı. Çerçeve yasa olarak anılıyordu. Bu yasada da aslında artık son hazırlıklar tamamlanmak üzere, yine önümüzdeki günlerde meclise sunulması bekleniyor. İşte bu kapsamda aslında yasa meclise sunulmadan önce Numan Kurtulmuş siyasi partiler turuna başlıyor. Tabi buradaki amaç şu, mutlak bir uzlaşıyla bu yasanın meclise sunulmasını istiyor Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Çünkü bu kapsamda düzenlenen meclis komisyonunda hazırlanan raporda yine aslında bu komisyonda yer alan tüm partilerin ortak mutabakatı ile yayımlanmıştı. İşte yine gelecek yasa taslağında aynı ortak mutabakatla meclise sunulmasını temenni ediyor Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. İşte bu kapsamda ilk olarak saatler 12.30'u gösterdiğinde Devlet Bahçeli ile bir araya gelecekler ve aslında taslak üzerine görüş alışverişinde bulunacaklar. Yine aslında bir revizyona gidilecek mi, gidilmeyecek mi? Şu an için bilinmese de yine talepler, öneriler ya da eleştiriler dinlenmiş olacak bu görüşme. Bunun hemen ardından da aslında DEM Parti ile bir görüşmesi olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un eş başkanlarla bir araya gelecek ve bu görüşmenin ardından da Yeni Yol Partisi ve CHP ile bir araya gelecek. Tabii tüm güne yayılan görüşmeler bunlar, kritik görüşmeler. Hepsinde de bu yasa taslağı ele alınacak. Bunun üzerine görüş alışverişinde bulunulacak. Eleştiriler ya da temenniler dile getirilecek. Peki CHP'de kiminle görüşecek? CHP'de saatler 16'yı gösterdiğinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Şunu da ifade etmek gerekiyor tabii. Süreç kapsamında hazırlanan bir yasa dedik. Meclis tatile girmeden önce aslında bu yasanın meclise gelip yasalaşması hedefleniyor. Ancak şu da gerçekleşebilir ikinci bir formül olarak. Meclis elindeki tüm işleri bitirdikten sonra bu ayın içerisinde, yani 10 gün içerisinde önümüzdeki çalışmalarını tamamlayıp tatile gidebilir ve Ağustos ayının ortasında olağanüstü bir toplantı düzenlenerek yine bu yasa teklifi gündeme gelebilir. Henüz bunun için bir netlik yok. Tabii şunu da hatırlatalım. Geçtiğimiz haftada aslında yine bu yasa taslağına ilişkin DEM Parti İmralı heyeti de dikkat çeken görüşmeler gerçekleştirmişti. 15 Temmuz akşamı ilk olarak AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Gürer'le bir araya gelmişlerdi. 16 Temmuz günü ise yine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yine bu yasa taslağı üzerine görüşmelerini gerçekleştirmişlerdi. Heyet dün de İmralı'ya gitti ve Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Tabii heyetin talepleri var aslında. Bu yasanın kapsayıcı olması isteniyor. Silah bırakan bırakmayan ayrımı olacak bu yasada ve geçici bir yasa olacak. Af niteliği taşımayacak. Yine örgütün lider kadrolarını da kapsamasını temenni ediyor. Ancak bunlar hayata geçirilmesi uzak beklentiler olarak şu an için görünüyor. İşte bu dikkat çeken görüşmeler aslında bugüne getirdi durumu ve bahsettiğimiz gibi dakikalar sonra da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ilk ziyaretini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlatmış olacak. Tüm günde bu ziyaretler devam edecek.
0: Peki, teşekkür ediyoruz Merve, aktarmış olduğun bilgiler için. Biz de tabii ki gelişmeleri an be an sizlerle paylaşacağız sevgili izleyiciler. Devam edelim hızlıca. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, CHP'lilerin dokunulmazlıklarının kalkıp kalkmayacağı konusuna son noktayı koydu. Bizim mecliste dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin bir gündemimiz yok, dedi Usta. Terörsüz Türkiye çerçeve yasa teklifi geldiği takdirde meclisin olağanüstü toplanabileceği mesajını da vermiş oldu.
2: Bizim mecliste şu anda öyle bir gündemimiz yok.
3: Cumhuriyet Halk Partililerin dokunulmazlıklarının kalkıp kalkmayacağı konusuna son noktayı koydu. Terörsüz Türkiye hedefi ve suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemeyi değerlendirdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla

0: Şahin Usta Türkiye Basın Federasyonu'nda Anadolu Sohbetleri programında gazetecilerin sorularını cevapladı. Özgür Özel başta olmak üzere pek çok CHP'li hakkında meclise adeta dokunulmazlık fezlekeleri yağıyor. Kulislerde Özel ve ona yakın isimlerin yasama dokunulmazlığının kalkacağı dillendiriliyor. AK Partili Şahin Usta bu iddialara cevap verdi.
1: Şu an için böyle bir komisyon çalışması ile ilgili bir gündemimiz henüz oluşmadı.
0: Gündeminde terörsüz Türkiye çerçeve yasası da vardı.
1: Türkiye'nin demokratik olarak, siyasi olarak önünü açacak talepler doğru bir şekilde değerlendirilecek ve bence ortak akılla da iyi bir yasa teklifi de kısa sürede gelecek diye düşünüyorum.
0: Usta çalışmaların meclis tatile girmeden tamamlanabileceğini belirtti. Gerekirse meclisin olağanüstü toplantıya çağrılabileceği mesajını verdi.
1: Genel af gibi beklentiyi çoğaltmak bence doğru değil. Bu daha çok bu terörsüz Türkiye sürecinde yürütülen PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin bunların hepsinin tamamen bitirilmesiyle alakalı bir kapsam olacağını söylüyorum.
0: Usta çocuk adalet sistemine ilişkin yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını da anımsattı. Meclis komisyonunda görüşülen teklifle çocuk suçların cezalarında artırıma gidileceğini kaydetti. Suçun niteliğine göre çocuğun yanı sıra ailenin de cezalandırılacağını ekledi. Yeni yasama yılına ilişkin ilk ipucunu da verdi. Emekli maaşlarına ilişkin düzenlemelerin yanı sıra sosyal destek sistemini de yeniden değerlendirdiklerini aktardı. Gelir destek programı üzerinde çalıştıklarını ifade etti.
1: Bu yaz aylarında çalışmaya devam edeceğiz. Muhtemelen Ekim ayındaki ilk ve en önemli yasalarımızdan biri de bu olacak. Bu vatandaşımızı en iyi destekleyeceğimiz bir program olacak.
2: Sevgili izleyiciler, Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan ve artık hayatta olmadığına kesin gözüyle bakılan Gülistan Dokun'un dosyasında yeni bir gelişme var. Gelişmeye dair tüm detayları alacağız. Bir kez de arkadaşımız Hanifi Bayar'dayız. Hanifi, kolay gelsin. Sabah seninle yapmış olduğumuz yayında yeni gözaltılar olduğunu söyledin. Hatta kritik bir isim var. O isim kimdi? Senden öğrenelim. Diğer taraftan hastane verilerin kayıtlarının da değiştirildiğine yönelik şüpheler de var. Neler konuşuluyor? Senden alalım detayları.
3: Yaprak Irka, şu ana kadar günün en sıcak gelişmesi Gülistan Doku soruşturmasında yaşandı. Ortaya atılan yeni iddialar var ve yeni bir operasyon da var. Bu sabah saatlerinde tam 5 ilde jandarma ekipleri bir operasyon gerçekleştirdi. Ve bu operasyonda Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında bulunduğu toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan Handan Sonel'le birlikte 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, bir iş insanı, iki güvenlik korucusunun da bulunduğu toplam 15 şüpheli bugün gözaltına alındı. Hatırlayacaksınız, Gülistan Doku soruşturmasında daha önce 13 şüpheli de tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında Tunceli eski valisi ve onun oğlu da yer alıyordu. Bir isim Umut Altaş ise firari konumda, kendisi hakkında kırmızı bülten çıkartılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu tespit edilmişti. Günün en sıcak gelişmesi Gülistan Doku soruşturması kapsamında yeni yapılan operasyon ve bir tanık ifadesi. Gülistan Doku'nun arkadaşının ifadesi alındı ve Gülistan Doku soruşturmasında tanık olarak dinlenen üniversite arkadaşı Gülşen İlbaş şunu söyledi. Doku'nun kaybolmadan önce hamile olabileceğine ilişkin şüphelerimiz vardı dedi. İlbaş Aralık 2019'da, yani Gülistan Doku 20 Ocak'ta kaybolmuştu. 2020'de kaybolmuştu Ocak ayında. İlbaş Aralık 2019'da, bir ay öncesinden bahsediyor. Gülistan Doku'nun şiddetli mide bulantısı, kusma hissi, karın ağrısı, baş dönmesi ve ayakta duramayacak kadar kötü bir durumda olduğunu belirttiğini söyledi. Ve Gülistan Doku'yu Tunceli Devlet Hastanesi acil servisine götürdüğünü, Doku'nun hastaneye yatmak istediğini ancak doktorun yatış vermediğini öne sürdü. Doku'yu Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürdükten sonra iştahsızlık yaşadığını, yemek kokularından rahatsız olduğunu ve sürekli mide bulantısı şikayetinde bulunduğunu belirtti Gülistan Doku'nun. Ve yine Doku'nun kaybolmadan önce çok zayıfladığını, solgun ve bitkin, çaresiz göründüğünü ifadesine ekledi. Gülistan Doku'nun KPSS'ye hazırlandığını, geleceğe dair planları olduğunu ve canına kıyacak birisi olmadığını düşündüğünü söyledi. Gülistan Doku soruşturmasındaki bu tanık ifadesi belki de soruşturmanın seyrini değiştirecek çok kritik bir ifade. Gülistan Doku kaybolmadan önce hamile miydi? İşte bu soru cevap arıyor. Gülistan Doku soruşturması hatırlayacaksınız. 6 Ocak 2020'de kaybolmuştu ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. O dönem Tunceli valisi olan Tuncay Sonel'de arama çalışmalarına bizzat katılmıştı. Kamuoyu oluşmuştu ve kamuoyunu bilgilendiren Tuncay Sonel o dönem arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, bir an olsun bile ara verilmediğini belirtmişti. 6 yıl sonra Adalet Bakanı Akın Güllek'in talimatıyla kurulan faili meçhul dosyaları aydınlatma ekibi ilk olarak Gülistan Doku soruşturmasını bir kez daha tozlu raflardan indirdi. Soruşturma dosyası bir kez daha açıldı. Hastane kayıtlarının dahi silindiği ortaya çıktı. Yine polis ekiplerinin kullandığı Polnet'te usulsüz işlemler yapıldığı ortaya çıktı. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'le birlikte oğlu da bu soruşturma kapsamında tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. Soruşturma çok yönlü bir şekilde devam ediyor. Tanık ifadesinde bir kez daha söyleyelim, Gülistan Doku'nun üniversite arkadaşı ifade verdi. 2 sayfalık ifadede öne çıkan bir cümle var ki soruşturmanın seyrini değiştirecek türden. Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce hamile olma ihtimali değerlendiriliyor. 15 şüpheli gözaltına alındı. Tunceli eski valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de bu operasyon kapsamında, ikinci dalga operasyonunda gözaltına alındı. Jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor diyelim. Sözü bir kez daha size bırakalım.
4: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
5: Doğada ne varsa Zevran'da.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklamları dinlediniz.
9: Merhaba sevgili dinleyiciler, bir söz sözü açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas, Yücel Turan var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Efendim öbür tarafta telefon hattımızda piyasa uzmanı, efendim ekonomist, gazeteci yazar Necmettin Batırel var. Sayın Batırel merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
10: Merhaba efendim, çok teşekkür ederim, kolay gelsin.
9: Bir mukabele efendim, ben de kolaylıklar diliyorum bu sıcak yaz gününde. Efendim ABD-İran savaşı neden kızıştı, başa mı döndük diyeceğim ama sanki başa dönmüş gibi ya da daha ileri gitmeye başladık bu konuda, yani Amerika ve İran. Bu arada ABD Başkanı Donald Trump 2 günde 3 ABD askerinin hayatını kaybetmesinin ardından İran'ı adeta ateş püskürdü. İran her Amerikan askerini öldürdüğünde bunun bedelini kat kat ödeyecektir dedi. Peki hayatını kaybeden 50 İranlı asker insan değil mi diye bir soru geliyor akla. Ne derseniz Amerikan askeri çok kıymetli hakikaten. Bu öteden beri böyle biliniyor. Yani Johnny'nin hayatı devlet başkanlarının ya da Amerikalıların, Batı'nın gözünde çok kıymetli, çok değerli. Bunu hepimiz biliyoruz. Evet. Bu değer nereden geliyor, niye bu kadar değerli? Sizi dinleyelim efendim.
10: İşte dünyanın süper gücü olduğunun şeyini kullanıyor kendisine göre. Yani o evet. İnsanlar sanki insan da diğerleri insan değil. aynı tavırı Gazze'de de gösteriyor biliyorsunuz, Trump biliyorsunuz. Yani Gazze'de harabeye dönmüş bir bölge. Ondan sonra sürekli bombalanıyor. Biraz ses çıkartmıyor ama 3 tane Amerikan askeri öldü diye kıyameti kopartıyor. Benim gördüğüm kadarıyla şu anda yani Amerika'da Amerikan askerlerinin aslında yani 100'den fazla yaralı varmış.
9: Evet.
10: Yani çok evet. Önemli bu gelişme.
9: Tabii.
10: Yani çok Amerikan askerleri ölüşü Amerikan toplumunda çok büyük tepki uyandırıyor. Tabii. Yani bakın.
9: Evet.
10: Tabii yani cenazelerin Amerikan askerlerinin cenazelerin Amerika'ya gelmiş olması Trump için büyük bir hezimet. Yani çünkü sen bu savaşa niye girdin diyorlar. Bizim askerlerimizi niye öldürüyorsun diyorlar ya adama haklı olarak. Yani
9: evet.
10: Ne elde edeceksin diyorlar.
9: Açık açık.
10: Açık açık. İşte orada Hürmüz Boğazı üzerinde şey kontrolünü ele geçirmek istediğini söylüyor. Fakat benim anladığım kadarıyla bu Hürmüz Boğazı'ndaki bu dolaşma, savaş dolaşması petrol fiyatlarını yükseltiyor. Petrol fiyatı yükseldiği zaman Avrupa krize giriyor. Avrupa krize girdiği zaman Amerika'ya daha muhtaç hale geliyor. Yani şu anda Avrupa biliyorsunuz Amerika'dan doğal gaz ihtiyacının %60'ını Amerika'dan karşılıyor. Elengi yani sulaştırmış petrol gemilerinin kendisine ulaşmasıyla birlikte. Yani bu devam etsin mi etmesin mi çok karışık bir tabloya karşı karşıyayız. Tabii yani yani bunu benim gördüğüm kadarıyla Trump bile bile tahrik ediyor. Tabii yani bu savaş ortamını zira İsrail'de baksanız da işte hava ikmal araçlarını İsrail'e göndererek yakıt ikmal araçlarını İsrail'e göndererek İran'a saldırı için zemin hazırlıyor şu anda.
9: Tabii.
10: Amerika. Yani bu ateş sönmeyecek mi? Dün çok önemli, enteresan bir gelişme yaşandı işte. Bir müzakere masası kurulabilir diye bir ortada bir haber geldi ondan sonra İran tarafından. İran da bu işte bir zarar görüyor yani. Bakın
9: tabii.
10: Yani bütün altyapısı vuruluyor, köprüler vuruluyor, bilmem neler vuruluyor. Yani zaten İran yani 4 aydan beri çok büyük bir darbe yedi yani.
9: Evet.
10: Ekonomisi çöktü İran'ın ya.
9: Tabii.
10: Ama bir de petrol de satamıyor şu anda dünyaya. Yani benim gördüğüm kadarıyla bu uzlaşma zemini mutlaka oluşacak. Oluşacak ama işte İran'ı masaya oturtturup Trump masaya oturtturup kendi isteklerinden bazılarını kabul ettirmek istiyor. Hepsini değil. Ama İran da buna yanaşmıyor şu anda. Fakat benim gördüğüm kadarıyla bu işte bir orta yol bulunmak mecburiyetini atar. Yani iki tarafta büyük bir zarar içerisinde şu anda.
9: Evet. Doğru. Şimdi evet. Ya tam böyle Gazze'de de katliam yapıyor Filistin derken onu da konuşmadan etmeyelim. Biliyorsunuz dün Gazze ayaktaydı o harabeler arasında. Bir televizyon seyrediyorlar. Hepsi ayakta. İspanya'yı destekliyorlar. Gazze'nin, Filistin'in efendim İspanya'yı desteklemesi Dünya Kupası'nda çok enteresan değil mi ya? Biliyorsunuz İspanya şey yaptı yani çok ciddi bir tepki ortaya halkıyla, hükümetiyle
10: evet.
9: Gazze'nin, Filistin'in yanında yer aldı.
10: Evet.
9: Çok ciddi tepki gösterdi bir İsrail'e. Öteden beri bu öyle. Şimdi Gazze'liler de dün İspanya, oynanan maçta İspanya'yı desteklediler. Çok ilginç yani.
10: Evet. Aslında İspanya Başbakanı Sanchez biliyorsunuz
9: evet.
10: Filistin Gazze'ye destek amacıyla bir sürü girişimde bulundu. Türkiye'ye geldi. Türkiye'de ortak açıklama yaptılar biliyorsunuz.
9: Tabii.
10: Fakat İspanya aynı zamanda Amerika'nın da aleyhinde bir Amerika İspanya'ya gerçekten bu yüzden dolayı kara tabloya almıştı biliyorsunuz. Fakat İspanya Dünya Kupası'nı kazanınca Trump da biliyorsunuz indi aşağıya İspanyol futbolcularla beraber görüntü vermek için FIFA Başkanı'nın çekil çekil demesine rağmen hala ortada kaldı. Bu törenine katıldı.
9: Evet yani, evet.
10: Şampiyonluk törenine katıldı ve Sanchez'i de tebrik etmiş o gün.
9: Doğru.
10: Enteresan çok.
9: Öbür yani, tarafta futbolcular sanki elini sıkmak istemediler ilk etapta.
10: Evet. Evet
9: Trump'ın eli havada kaldı sonra öyle bir evet.
10: Lami Yamal var diyorsunuz. Lami Yamal sana Müslüman çocuk o.
9: Evet.
10: Çok kötü baktı Trump'a yani.
9: Tabii.
10: O Filistin'i destekliyor biliyorsunuz.
9: Tabii.
10: Maçtan sonra da secde etti, şükretti Cenab-ı Hakk'a şampiyon olduk diye. Yani bu Trump gerçekten çok enteresan bir adam ya. Çok
9: doğru.
10: Enteresan bir kişilik. Yani dünyanın altını üstüne getirdi.
9: maalesef kararlarıyla, evet, çıkışlarıyla. Evet. Şimdi bu arada Yemen'de Hursiler niye Babül Mendeb Boğazı'nda abluka uygulayarak Suudi Arabistan'ın petrol sevkiyatına darbe vurdu? İşin bir tarafı da bu. Yani dünya bunu konuşuyor. Hatta bölgedeki Müslümanlar da ya da devletler de bunu konuşuyor. Şimdi Amerika her şeye saldırdığında, efendim İran'ı vurduğunda, İran'da misillemede bulunuyor. Müslüman, evet, ülkeler, etrafındaki Müslüman ülkeleri işte ABD'nin üstlerini vuruyorum şeklinde. O da o şekilde savaşı sürdürüyor. O da çok ilginç, öyle değil mi?
10: Evet, Husiler biliyorsunuz İran'da Şii aşiretine yakın, ondan sonra bir grup, ondan sonra Yemen'de İran'ı destekliyorlar. İran da onları destekliyor biliyorsunuz. Yani hem Hürmüz Boğazı var hem Babül Mendeb Boğazı var. Yani Babül Mendeb Boğazı Suudi Arabistan'ın Avrupa'ya açılan koridoru biliyorsunuz, çok önemli. Oradan geçiş yapıyor gemiler. Evet. Avrupa'ya sevkiyatta bulunuyorlar. İran'a destek amacıyla işte Suudi Arabistan'a karşı bir operasyon başlattı. Şeyi dedi, ben dedi silahlı kuvvetlerimde dedi, Babül Mendeb Boğazı'nı dedi, ablukaya aldım dedi, buradan gemi geçmeyecek dedi.
9: Yani, Suudi Arabistan'a değil mi?
10: Evet, yani hem İran hem Husiler için de Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri ABD ve İsrail'i ortak düşman olarak kabul ediyor.
9: Evet.
10: Yani bu çok önemli bir gelişmeydi.
9: Tabii.
10: Yani benim gördüğüm kadarıyla İran iki taraftan da, yani hem Hürmüz'den hem Babül Mendeb'den Amerika'yı sıkıştırmaya devam ediyor. Yani petrol fiyatları 89 dolara çıktı. Bakın 120 dolar olacakları söyleniyor. Konuşulmaya başlandı şu anda. Eğer fiyatlar durmazsa. Stoklar bitmiş. Bu stokların mutlaka tamamlanması lazım. Nasıl olacak? İşte biliyorsunuz ortada bir sürü aksama var. Üretilen petrol sevk edilemiyor. Yani
9: evet.
10: Ülkelere gönderilemiyor.
9: Maalesef.
10: O zaman da tabii petrol fiyatları yükseleceği, dünyada enflasyon da yükseliyor. Enflasyon yükselince faiz artışları gündeme geliyor. Yani çok berbat bir tablo ile karşı karşıyayız. Bundan biz de etkileniyoruz. Yani olumsuz.
9: Tabii tabii.
10: Tabii. Yani maalesef bizim de enerji faturamız yükseliyor.
9: Doğru. Evet. Şimdi Hursiler Şii değil ama, değil mi?
10: Hayır, Şii değil ama.
9: İran'la bir şeyleri var, evet.
10: Evet. Ama mesela İran'da bulunmuşlar, yetişmişler.
9: Ha, ondan o şekilde sonra, anladım.
10: Evet, ondan sonra yani İran'a büyük sempati duyuyorlar.
9: Doğru.
10: Kendilerini desteklediği için, yani ülke destekliyor, destekleyen ülke tabii ki sempati duyulur.
9: O Şii Hilali projesi çerçevesinde Hursileri de destekliyorlar. Bravo, bölgede.
10: Evet.
9: Mesela Lübnan Başbakanı ile görüşecek, İsrail'i görüşecek herhalde Trump. O Lübnan Başbakanı bir şey söylüyor. Diyor ki Hizbullah üzerinde Hizbullah yüzünden diyor. İsrail Filistin'i İsrail diyor Lübnan'ı işgal ediyor diyor. Çok enteresan bir tespit.
10: Evet, doğru.
9: Yani orada Hizbullah'ın Lübnan'a ne faydası var, bazen konuşuyoruz ya.
10: Evet.
9: Ama adamın, başbakanın bir tespiti var, diyor ki Hizbullah yüzünden diyor İsrail bölgeye saldırıyor, ülkemizi işgal edecek diyor. Enteresan bir tespit. Evet, zaten, efendim.
10: Zaten Güney Lübnan'da bir sürü bölgeyi işgal etti biliyorsunuz.
9: Evet İsrail. Çok ilginç.
10: Yani orada Lübnanlıları geri püskürttü. Amerika da buna ses çıkartmıyor maalesef.
9: Evet, maalesef öyle bir sesini çıkarmıyor. Şimdi efendim, bu CHP'li belediyelerle ilgili yolsuzluk iddiaları artık hakikaten gına getirdi. Her gün yeni bir belediye başkanı ortaklarıyla birlikte gözaltına alınıyor. Suçlamalar aynı. Mesela İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de bu şekilde gözaltına alındı eşiyle beraber. Ne olacak? Bu belediyelerin hepsi herhalde bu şekilde bir yolsuzluk sarmalında. Çok ilginç değil mi bu?
10: Evet, gerçekten çok ilginç. Bugün de Silivri Belediye Başkanı gözaltına.
9: Yani evet, yakalayamıyoruz. Silivri Belediye Başkanı da öyle, evet.
10: Yani bakın, bu belediye başkanları aslında 21,5 milyon liralık yolsuzluk yapmışlar ihalelerde. Yani bu belediyelerin yaptıkları ihaleleri kesinlikle ellerinden almak lazım tabii. En büyük yolsuzluk oradan çıkıyor.
9: Belediyeler yani, ihale yapmasın.
10: Yapamasın. Evet. Bir defa İmar İskan Bakanlığı'nın onayı olmadan da iskan verilmesin ya. Yani bu iskan meselesi gerçekten çok büyük bir yolsuzluk kaynağı haline geldi. Hı-hı. Yani adam iskanı veririm, bana rüşvet verir. Bana komisyon diyor bir de. Komisyon, utanmadan komisyon adı altında rüşvet alıyor. Ya böyle saçma şey mi olur ya? Ondan sonra ihbar oluyor, yakalanıyorlar.
9: Evet.
10: Yakalandığı zaman en büyük sıkıntı da şu. Yani belediye başkanıyla birlikte 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi birden daha gözaltına alınıyor.
9: Tabii.
10: Gözaltına alınanlar bu işten yakalarını kurtarmak için itirafta bulunuyorlar. Yani yapılan işleri tek tek açıklıyorlar.
9: Evet.
10: Zaman o kadar büyük gelişiyor ki yani yolsuzluk ağı. Yani ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Yani hakikaten yani bu işi mutlaka kökünden çözmek lazım Hatta Bey. Yani belediyelerin bu yetkilerini tamamen eline almadan bu yolsuzluk olaylarından mutlaka yolsuzluk olaylarından kurtulamayacağız ya. Hakikaten yani adamlar kendilerini çıkartmak. Tabii bu giden paralar nasıl gelsin geliyor? Gelmiyor ki. En büyük sıkıntı da o. Halktan soyulan paralar. Kendi çıkarları için kullanılmış paralar. Çarşı oldu gitti. O paralar gerisin, o paralar nasıl gerisin geriye geliyor ama gelmiyor.
9: Hayır, müteahhitten alıyor. Proje sahibinden alıyor bunu rüşvet olarak.
10: Ne yapıyor olarak. Parayı? Parayı ne yapıyor?
9: Müteahhit de bunu daire fiyatlarına koyuyor ya da işte projeye koyuyor. Anladım. Dolayısıyla satın alan vatandaşın cebinden çıkıyor tabii.
10: Anladım, biliyorum da. Mesela bu alınan rüşvet parasını kim alıyor? Belediye alıyor.
9: Evet.
10: Belediye aldığı bu rüşvet parasını ne yapıyor? Harcıyor değil mi sağa sola? Evet. Harcayan parayı gerisin geriye alma imkanımız var mı? Yok.
9: Mümkün değil.
10: Yani soygunu yapan kazanmış oluyor ya. Allah göstermek için. Öyle şey mi olur ya? Ya saçma sapan şeyler bunlar aslında. Buna izin vermemek lazım ya. Anayasayı değiştirmek lazım. Ne yapmak lazım da yapılsın yani. Ben bu işi mutlaka çözüme kavuşturmak lazım. Dünyaya da kötü örnek oluyoruz Atay Bey ya.
9: Evet.
10: Türkiye olarak. Yani baksana diyorlar ki belediyeler diyorlar yolsuzlukla yolsuzluk bataklığına batmış vaziyette diyorlar Türkiye hakkında. Evet. Kötü imaj meydana getiriyoruz Türkiye için.
9: Doğru.
10: Evet.
9: Peki efendim. Şimdi Özgür Özel yaklaşık bir saat sonra CHP grubunda son konuşmasını yapacak.
10: Evet.
9: O görülüyor. Bugün grup konuşması var. Yargıtay kararını Eylül ayına erteledi biliyorsunuz.
10: Evet.
9: Yani tatile giriyor. Özel'in grupta milletvekillerine gelin bana katılın çağrısı yapması bekleniyor. CHP'nin şu anda 135 milletvekilisi var, milletvekili var. İddia edildiği gibi 80 milletvekili gelirse CHP ana muhalefet partisi unvanını kaybedecek.
10: Evet.
9: Bu çok önemli. Meclis çatısı altında. Partinin adı da az çok ortaya çıktı. Yeni parti, yeni parti kuruluyor, yeni parti kuracaklar diye aşağı yukarı isim bu. Yeni parti.
10: Ama kabul etmediler onu.
9: Öyle mi?
10: Evet, yani en son gelişmeler işte belli değil falan diyorlar ondan sonra. Yani 80 milletvekilinin gidecek kesin değil. Baksanıza evvela 110 milletvekiliydi dikkat edecek olursa.
9: Tabii.
10: 110 milletvekili gidecek diyorlar. Sonra 80'e düştü. Şimdi 40-44 konuşuluyor. 40-44 konuşuluyor. Peki aslında 80 milletvekilinin gitmesi kesinse Özgür Özel, o zaman bugüne kadar niye bekledin ya demek lazım.
9: Evet.
10: Çek git ondan sonra partiyi kur. İki, ana muhalefet partisi olduğunu ilan et. Bunu kesinleştiremedi. Bir de Ata Bey.
9: Bu var yani, değil mi işin şeyinde? Hadi bazıları da farklı yorum yapıyorlar. Efendim vuruşarak, mücadele ederek gittik. Aslında hayır, partimizi yok. Terk etmek istemiyorduk ama artık politika yapacak şansımız kalmadı, ortam kalmadı deyip bu şekilde. Hani bir bölen olmamak adına.
10: O bence geçerli bir bahane değil Atar Bey. Benim gördüğüm kadarıyla şu anda hakikaten Özgür Özel milletvekillerinin gelmeyeceğinden endişe ediyor, şüphe ediyor. Niye? Zira CHP'nin biliyorsunuz 103 yıllık bir parti. Yani CHP'de milletvekili olmak ayrıcalık yani CHP'liler için ben size söylüyorum.
9: Evet.
10: Bir defa şu anda milletvekili giderse bir daha ikinci defa milletvekili şansı olacak mı olmayacak mı? Burası çok düşük.
9: Evet.
10: Çok düşük ihtimal. Yani Özel'in partisine giden bir CHP milletvekili yeniden seçimlerde milletvekili seçilecek mi seçilmeyecek? Bunu garanti etmiyor. Garanti altına alamıyorlar ki adamlar.
9: Evet.
10: Ama CHP'de kalırlarsa belki Kılıçdaroğlu onları affedebilir yani bir noktada. Yani şu bakıma affedebilir diyorum ben. Yani yanlış yola sürüklenmişsiniz, kandırılmışsınız, şöyle oldu, böyle oldu falan diyerekten onları tekrar milletvekili adayı olarak gösterebilir. Kılıçdaroğlu'nun elinde büyük bir koz geçti şu anda. Tabii. Yani
9: evet.
10: Bakın bugün de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Kılıçdaroğlu'yla birlikte görüşecek yani terör konusunu konuşacak.
9: Şu anda MHP'yi ziyaret ediyor.
10: Evet. Ama demek ki
9: Elan Devlet Bahçeli'yi, Sayın Bahçeli'yi ziyaret ediyor. Oradan Kılıçdaroğlu'na gidecek. Evet.
10: Abi Kılıçdaroğlu'na gitmesi demek ne demek? CHP'nin genel başkanı olarak kabul ettiğini ispatı demek yani.
9: Tabii.
10: CHP'de iki başlılığı ortadan kaldırıyor bu. Benim gözümde sadece CHP vardır diyor. CHP gerçekten CHP seçmeninin mesela %20, %22 bir oy potansiyeli var. kemikleşmiş CHP'nin evet. Tabii. Yani siz bunu ne yaparsanız yapın ortadan kaldıramazsınız. Yani adamlar sandığa gittiği zaman altı oku görmeden oy, altı oku görünce basıyor. Evet aslında tabii. Yani siz bunu bundan vazgeçiremezsiniz. Vazgeçiremezsiniz. Hmm. Çok önemli bir şey, handikap. Şey için, özgür özel için.
9: Biraz taraftarlık gibi ama öyle yani. Altı oka göre tabii.
10: Tabii tabii. Ama şimdi tabii diyeceksiniz ki ne olursa olsun ikiye bölünmüş bir ana muhalefet partisi kimin işine yarayacak? Tabii ki iktidarın işine yarayacak. Bir de başlığı var. Mesela Özgür Özel parti kurdu, ayrıldı CHP'den. 40 bin milletvekili, 50 bin milletvekili ayrı, aldı gitti. Ondan sonra CHP'de ikiye bölündü. Peki şimdi seçimlerde, seçimlerden önce Özgür Özel bir ittifak kurarak CHP'yle gel beraber seçime girelim diyebilir mi? Yani CHP Özgür Özel'le birlikte seçim ittifakı yapar mı?
9: Yaparsa diyeceklerdi kardeşim niye?
10: O zaman niye gönderdi?
9: Niye gitti değil mi? Yani gitmeseydi siz de gelmeseydiniz diyecekler Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Evet. Ne yani, değişti yani? Madem ki beraber hareket edecektiniz. Yani, değil mi efendim? Kapı, yani niye efendim bu kadar gürültü çıktı? Evet.
10: Evet. O kapıyı tamamen kapatıyor şu anda Özgür Özel benim gördüğüm kadarıyla ayrılarak yeni parti kurarak.
9: Tabii.
10: Yani iktidarın ekmeğine yağ sürüyor. Yani ben size söyleyeyim yani isteyerek olsun istemeyerek olsun. Sonuçta böyle bir tablo çıkıyor ortaya. Ama tabii milli irade şu anda çok büyük bir sarsıntı içerisinde tabii. Yani özellikle CHP'li seçmen şu anda çok açmaza düştü. Yani mutlak kararı kasıtlı olarak siyasi bir karar olarak aşılanmaya çalışıldı millete. Ama öyle olmadığı kesin. İşin ortada. Zira siz mutlak kararı niye aldı mahkeme? Demek ki şaibeli bir kurultay yaptın. Ha, hileli kurultay yaptın. Hileli.
9: Evet.
10: Yani o yüzden sen seçildin. Senin bu yaptığın iş siyasi kanunlar, siyasi partiler kanunu aykırıdır dedi.
9: CHP'liler gittiler ya şikayet ettiler, dilekçeler verdiler, şahitler ortaya çıktı. Efendim bizim partide şaibeli bir kurultay yapıldı denildi. Evet. Bunun üzerine mahkeme de icabına baktı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da geldi. Zaten daha önce arkamdan hançerlendim demişti.
10: Doğru.
9: Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki ben CHP'nin korumsal olarak efendim bu işten sıyrılması için elimden geleni yapacağım. Bu şaibeli isimleri partiden uzaklaştıracağım diyor. Yani bunların partinin içinde, etrafında, kenarında evet. olmaması lazım. CHP kimliğini korumak adına, zararlı vermemek adına bu mücadeleye girişti herhalde.
10: Evet, yani Kılıçdaroğlu tabii en büyük hatası ne biliyorsun Atay Bey?
9: Evet.
10: Yani yolda yürüdüğü arkadaşlarını iyi seçememiş olması.
9: Evet.
10: Yani biliyorsunuz, bana arkadaşını söyle ben senin nerede olduğunu söyleyeyim derler biliyor musun?
9: Tabii.
10: Yani arkadaşını seçememiş, Özgür Özel'i seçememiş, İmamoğlu'nu doğru seçememiş.
9: Tabii.
10: En büyük hatası bu. O zaman seçemediğin için bunların yaptıkları oyunlara kurban olmuş yani kendi kendine. Hançerlendim diyor ama
9: evet,
10: sen hançerlenecek şartları neden kendin hazırladın ya diye. Kimse tabii. çıkıp da sormuyor Kılıçdaroğlu'na. Sen bu durumu sen meydana getirdin aslında.
9: Tabii yani. O zaman herkeste çalışalım, herkeste bir araya gelelim, iktidar gelelim psikolojisiyle herhalde hareket etti ama sonradan işte. Baktı ki kendisine de partisine de CHP kimliğine de tüzel kimliğine de çok büyük zarar verildi tabii bu
10: evet.
9: yolsuzluklar evet.
10: Yani bakın yanlış atabilmiş yani
9: bir de tabii.
10: Onu kendi kabul etmesi lazım. Evet. Bunu kimse çıkıp da söylemiyor kendisine karşı. Şimdi ne yapalım öyle bir tabloyla karşılaştık diyorlar. Yargıtay büyük bir ihtimalle bu kararı onaylayacak aslında yani Eylül ayında olsun, Kasım ayında olsun, Ekim ayında olsun.
9: Tabii evet efendim.
10: Niye ona önemli olsun mümkün değil.
9: Doğru.
10: Evet.
9: Böyle de bir gerçek var efendim.
10: Evet.
9: Şimdi Haluk Levent olayına gelelim efendim. Haluk Levent evet. olayıyla ilgili ortaya çıkan iddialar karşısında herkes adeta küçük dilini bir yoduverdi. Ne ahbapmış ama demeye getirdi. Şimdi deprem acısıyla yanan insanlar için gönderilen paralar kumarla mı yani kumarla oynanmış tabii yurt dışında işler mi çevrilmiş böyle enteresan şeyler geliyor.
10: Evet.
9: Havale edilen paraların haddi hesabı yok. Bu rezaleti teşvik edenler şimdi günah çıkarıyor adeta. Ama nafile değil mi efendim? Yani o evet. dönem destekleyen yazarlar, çizerler, gazeteciler, konuşanlar, yorumcular şimdi böyle miymiş falan gibi bir şey yapıyorlar.
10: Evet.
9: Bir yan çiziyorlar. Fakat vatandaş çok öfkeli. Diyorlar ki yani asıl bir milleti, vatandaşı yanıltan bunlar. Çünkü bunlar işte devlet yok, ahbap var, Kızılay yok, ahbap var falan dediler. Bizi evet. yanlış yönlendirdiler. İşte Kızılay'da yolsuzluklar vesaire falan dediler. Evet. Yani onlar bu işi pazarladı. Biz de Haluk Levent'e ve onun ahbabına yönelmiş olduk diyorlar. Ne Doğru. dersin? Nasıl bir psikoloji Doğru. bu?
10: Gerçekten çok büyük bir şeylik ortada. Yani evet. halkın böyle deprem acılığıyla yanıp tutuşan bir halkın evet. kendi hislerine tercüman olacaklarına çok kötü bir istismar var tabii. Yani bakın, bu Haluk Levent'e destek verenler aslında deprem enkazının altında kaldılar şu anda. Yani deprem evet. enkazının altında. Buna destek verenler kaldı tabii yani şu anda.
9: Doğru.
10: Yani kendileri nasıl aklayacaklarını şaşırmış vaziyette, utanıyorlar. Yok affedin, utandım. Ama sen o ortaya çıkıp da halkı niye teşvik ettin bu derneğe para vermeye? Yani. Bakın, benim dikkatimi çeken bir gelişme vardı. Bu Ahbap Derneği kurulduktan sonra neden incelenmemiş diye. Ondan sonra yani bu şeye mali denetim altına alınmamış diye. Bakın, 9 şüpheli ifade vermiş. Diyor ki, bağımsız denetçi diyor, Haluk Levent'le 550 bin lira rüşvet karşılığında anlaşmış. Derneğe tam denetim yapmadıklarını itiraf ediyor.
9: Böyle bürolar var galiba.
10: Tabii yani, adam da itiraf etmiş bunu ya.
9: Tabii.
10: Yani rezalet. Bakın, ben size söylüyorum. Yani tam denetim yapmadıkları, hem de tam denetim yapması gereken bir kurum, biliyor musun? TÜRMOP ondan sonra. İnsanlar tabii bu denetimden temiz çıkınca tabii korkmadan paraları vermişler.
9: Ya.
10: Niye? Vermişler depremzedelere ev yapsın diye ondan sonra. Adam da almış paraları, kumar oynamış ya. Yani yurt dışına göndermiş. Ya, rezalet ya.
9: Doğru.
10: Hakikaten ortalığı itiraflar ortaya çıktığı zaman olayın ne kadar korkunç boyutlara ulaştığı anlaşılıyor tabii. Yani bakın, siz kendinizi devletin yerine nasıl koyarsınız ya? Sen kimsin ya? Devletin yapması gereken bir görevi sen nasıl yaparsın ya, ortaya çıkarsın değil mi?
9: Aslında evet evet. Tabii.
10: Sorulması gereken soru bu. Yani devlet yapıyor, yapmıyor mu?
9: Tabii.
10: Yani 453 bin tane konut yaptı ya. Nasıl yaptı? Kendi verdiği sözü yerine getirerek yaptı.
9: Evet.
10: Sen ne yaptın? Aldığın paraları kumar masasında adam kumarlarken resim çektirmiş ya. Rezalet ya vallahi.
9: Ama şimdi işte devlet herhalde kendisini bunlara hatırlatıyor. Ben devletim, ben varım. Devletin ne demek olduğunu artık öğrenin şeklinde bir hatırlatmada bulunuyor. Bu mahkemelerin biraz ifadesi de bu sorgulamaların ifade şeyi de bu galiba. Yani bunlar çok önemli tabii. Devletin kendini hatırlatması lazım. Devleti küçük görenler, aman efendim devlet de neymiş falan, devleti AK Parti gibi ya da Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi falan görenler olabilir. Evet, Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız, AK Parti iktidar partisi ama devlet denen de bir şey var. Devlet hepimize lazım. Devleti küçük görmek nasıl bir şeydir bu ya?
10: Evet, ama giren paralar ne olacak?
9: Tabii yani. O asıl onu şey yapmak lazım, sorgulamak lazım. O para geri gelir mi efendim?
10: İşte en büyük sıkıntı o zaten.
9: Tabii.
10: Almış, harcamış, çarşur etmiş. Baksanıza, bahis oynamış ya. 550 bin lira, 600 bin lira. Yatır oğlum, yatır demiş kendi şoförüne. Şuraya yatır, buraya yatır. Kimin parasını nereye yatırıyorsun sen ya? Bu ne büyük sorumsuzluktur ya.
9: Ama kendisi zaafların var diyor zaten. Demiş, itiraf etmiş yani.
10: Ya herkesin zaafı vardır. Allah'ını seversen Hatay Bey ya. Yani herkesin bir eksik tarafı vardır. Sen eksik tarafın var diyerek insanları soyacaksın mı yani?
9: Evet,
10: soyma hakkı, benim zaafım var diye insanları soyma hakkını sen nereden kendine buluyorsun ya? Değil mi? Yani çok kötü bir şey. Aslında bütün sanatçıları var ya tabii şu anda hepsini birlikte. Yani sanatçıları şeyden geçirmek lazım. Yani SİGA'dan geçirmek lazım. Baksanıza ya.
9: Sadece sanatçılar yok, meslektaşlarımız var efendim. Meslektaşlarımız, evet. Gazeteler, televizyoncular. Yani vatandaşı çok affedersiniz koyun gibi zannetmek, devleti aman ya boş ver falan gibi zannetmek hakikaten çok pahalıya mal oldu, olacak. Olması da lazım efendim.
10: Ama niye kendimizi kullandırıyoruz Ota Bey? Yani
9: ya, o da var.
10: En büyük sıkıntı da o değil mi yani?
9: Tabii.
10: Yani bile bile lades yani, Allah'ını seversen yani. Allah görmüyor mu ya? Allah görüyor bile falan. Hiç
9: tabii.
10: Kimse Allah korkusu yok kalbinde insanların.
9: Maalesef.
10: Yani o yüzden bütün sorumluluklar devam ediyor. 5-5 bir şey geliyor.
9: Evet. Yani o deprem zedelerin o gün o çadırlarda yersiz, yurtsuz çocukları vesaire kendileri bu sıkıntılar içindeyken siz bu duyguları sömürerek tabii bu insanların fotoğraflarıyla, oradaki bir zeminle, ortamla insanların duygularını sömürerek onlar adına topladığınız parayı götürüp kumarda yiyeceksiniz. Şimdi
10: efendim, aynı FETÖ taktiği.
9: Aynen öyle.
10: Aynı FETÖ taktiği.
9: Ya yani aynı kapıya mı çıkıyor diyeceğim ama tutum öyle yani.
10: Evet aynı FETÖ taktiği, evet.
9: Şimdi efendim, Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Oğur da tutuklandı biliyorsunuz dün.
10: Evet.
9: Onun televizyonuna çeşitli parçalar halinde 45 milyon lira ödenmiş. 25 milyon lira taşınmaz ödenmiş. Şuraya bakar mısınız? Yardım adı altında halktan toplanan milyonlarca lira çarçur edilmiş. Bunların kendilerini devletin yerine koyarak kurdukları dernek neden baştan incelenmemiş diye bir soru geliyor akıllara.
10: Evet, evet, onun cevabını vermiştik.
9: Biraz verdiniz. Yani, peki evet. bu inceleyen kurum, kuruluş, yani bu sivil bir şey, kuruluş değil mi ya?
10: Türkiye Muhasebeciler Odası.
9: Ha, yani muhasebeciler
10: kamu,
9: odası.
10: Kamu kuruluşu değil.
9: Değil yani.
10: Özel bir kuruluş. İşte rüşvetle iş yapıyor. Aslında insanların o kadar korkunç bir düzene
9: 500 bin girdi. Liradan bahsediyorlar.
10: Evet, o kadar korkunç bir düzene girdi ki Atay Bey.
9: Daha yani doğrusu adam varsa, itiraf etmiş.
10: Yani paran varsa her türlü yolsuzluğu yapabilirsin. Öyle bir anlayış hakim oldu Atay Bey yani. Çok kötü bir tabloyla karşı karşıyayız yani. Bu iğrenç bir şey ya, hakikaten yani. Ver parayı al rüşveti, ver parayı soy milleti. Yani böyle saçma şey mi olur ya? Oğuzhan Uğur diyor ki benim diyor gelen paraların hepsini diyor, bana gelen paraların hepsini diyor Ahbap Derneği'ne hemen diyor havale ediyordum diyor falan diyor. Ne diyor? Sen niye havale ediyordun? Nasıl havale ediyordun? Verdiğin paraların nereye gittiğini niye incelemiyordun? Niye takip etmiyordun diye sormak lazım. Baksanıza 24,5 milyon lira yok ödenmiş, para ödenmiş. Yok 25 milyon lira şey ödenmiş, para ödenmiş. Yani bu paraların neden geldiğini açıklayamamış.
9: Tabii ki.
10: Ben de diyor Levent, Haluk Levent'e diyor çok diyor samimi değildim falan diyor. Ama sarmaş dolaş fotoğrafları, hepsi görüntüleri, hepsi ortada. Haluk Levent'in söylediği de Levent değilmiş. Tabii acilmiş.
9: Acil değil mi efendim?
10: Evet, Levent acil. Kardeşi de tutuklandı biliyorsunuz. Yani
9: evet.
10: İşte. Kardeşi de öne sürmüş. Göğe kendisi yapmıyormuş da başkaları yapıyormuş gibi bir şey yaptı ortaya. Şey attı, düzen kurmuş. Hı. Yani çok korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız. Tabii ki Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek sonuna kadar gideceğiz dedi bu işin dedi. Kim yolsuzluk yaptıysa mutlaka hesabını verecek dedi. Tabii millete de büyük ders olsun Atay Bey. Hakikaten yani devlete yapacağın yardımı sen bir derdine niye yapıyorsun ya? Değil mi? Yani bunu sen devlete versene paranı vereceksin ya. Niye bir derdine veriyorsun ya? Saçma sapan şeyler değil mi yani?
9: Devlet yok diye devletimizi değersizleştirdiler ya.
10: Hep kendini böyle sanatçı kimliğiyle, tamam, ondan sonra kandırmış milleti yani.
9: Tabii.
10: Ben diyor yapmam diyor, şöyle yapmam diyor, böyle yapmam diyor. Bir de diyor ki bana hiç güvenmeyin diyor, ondan sonra ben sizi fena diyor tuzağa düşürürüm falan diyor, utanmadan, ağlanmadan yani öyle açıklama yapmış. Yani bu işler gerçekten benim gördüğüm kadarıyla bitecek ama gerçekten bize de büyük bir zarar veriyor maalesef.
9: Evet. Efendim, Borsa İstanbul'da ikinci çeyrek bilanço dönemi başlıyor. Yükselen petrol dolayısıyla hangi sektörler öne çıkıyor? Bunu da konuşalım efendim. Biraz borsa piyasa diyelim efendim.
10: Evet, gerçekten şu anda ikinci çeyrek bilançoları açıklamaya başladı Türkiye'de. Ondan sonra benim gördüğüm kadarıyla işte kimya sektörü şu anda ön planda Atay Bey. Yani bu petrol fiyatlarının yükselmesinden dolayı en büyük talep kimya sektöründe yaşanıyor. Diğer taraftan enerji ve enerji sektörüyle teknoloji sektörlerinde de yakından takip etmek lazım. Ama havacılık ve lojistik sektörlerinde bir baskı oluşacak. Burası kesin. Ondan sonra yani petrol fiyatı yükseldiği için havacılık sektörü olumsuz etkilenecek. Benim gördüğüm kadarıyla. Yani navlun fiyatları artacak ondan sonra. Bir de ortadaki bankalardan dolayı Türkiye'nin enerji politikasının enerji maliyetinin artmasından dolayı gerçekten Türkiye sıkıntı içerisine girmiş vaziyette. Yani Borsa İstanbul'da bankalar şu anda pek prim yapmıyor. Niye prim yapmıyor? Zira işte şeyden Merkez Bankası'nın Perşembe günü yapacağı toplantıda faizleri indirme ihtimali ortadan kalktı.
9: Nasıl etkileyecek değil mi efendim? O evet, bekleniyordu. Yani çok... Şimdi ortadan kalktı mı diyorsunuz?
10: Kalktı bence. Bence kalktı şu anda. İşte bundan sonraki süreç önemli. Ama kimse önünü göremiyor ki Atay Bey. Yani insanlar bir karar açıklaması için bir beklenti oluşması lazım. Beklenti oluşması için de şartların oluşması lazım. Şartlar oluşmuyor ki. Bakın sabah ne oluşuyor şartlar? Akşam ne bozuluyor ya? Ya böyle karma karışık bir dünya mı olur ya? Biz bu dünyaya hiç alışmadık ya bugüne kadar Atay Bey. Yani evet. Şirketler hep 6 ay, 8 ay, 1 sene sonrasında planlarını yaparlardı. Önlerini gördükleri için yaparlardı. Şu anda kimse önünü göremiyor maalesef. Hangi kararı alacak, neyi üretecek, nasıl satacak, kime satacak, neden satacak mı? Yüksek mi satacak, düşük mü satacak? Oraları belli değil maalesef.
9: Yüksek satamıyor çünkü maliyetler yüksek olunca ellerinde kalıyor vatandaşta. Evet. Efendim dolar 47 lirayı aştı ancak ihracatçılarımız TL'nin aşırı değerli olduğunu söylüyor. Evet. Türk ürünlerinin pahalandığı için yani pahalı demin de söyledim. Satış hacminin düştüğünü ileri sürüyor. Doğru mu bu? Benim arkadaşlarım var. Adam Almanya'ya gitmişti. 3 çift ayakkabıyla döndü. Güldüm. Dedim ki hayırdır abi dedi orada ucuz falan. Ben anlamadım. Nedir bu Türkiye'de ayakkabı mesela? Çok mu pahalı? Yani bu tip şeyler de yaşanacak şimdi. Ya
10: 4000 lira 5000 lira ayakkabı satıyorlar tabii.
9: Değil mi?
10: Tabii çok yani 100 euro ya. 100 euro bir ayakkabı tabii. Türkiye'de. Avrupa'da öyle mi? Avrupa'da 15 lira, 20 lira, 30 euro alıyorsun ayakkabıyı.
9: Adam yani, dedim ya bir çuval alıp gelseydin ne yapalım yani biz de giyseydik evet.
10: Yani tabii Türk lirasının değerli kazanmasının en büyük etken Merkez Bankası'nın uyguladığı politika hatada. Yani piyasadaki para miktarını düşük tutuyor. Likiditeyi düşük tutuyor. Niye? Likiditeyi arttırsa bu da enflasyon yükselecek.
9: Evet.
10: Yani para değer kaybetse, yani Türk lirası değer kaybetse malların fiyatları zaten artıyor. Daha da artacak. Arttığı zaman enflasyon yükselecek. Enflasyon yükseldiğinde faizler daha da yükselecek. Faizlerin yükselmesi demek Türkiye'nin küçülmesi demek. Yani büyüme hızının daralması demek. Bu hiç arzu edilen bir tablo değil. Yani herkes bundan korkuyor. Bu duruma düşmek istemiyorlar. Ondan sonra bütün ülkelerin derdi aslında bu. Şu anda işte enflasyona göre ben bakıyorum enflasyona göre 51,5 lira olması lazım şeyin doların şu anda. Tabii.
9: Evet.
10: Şu anda 47,5 liradan işlem görüyor. Yani çok düşük. Yani bayağı düşük ondan sonra. Bu yüzden de ihracatçılar sıkıntı çekiyorlar. Rahatsız oldular. Türk lirasının değeri düşsün ki diyorlar. Bizim mallarımız ucuz hale gelsin diyorlar Avrupa'da. Tercih edilsin diyorlar ama dediğim gibi yani Merkez Bankası'nın uyguladığı politikada gerçekten Türkiye'nin bu yaşanan şartlara uyumlu hale getirmeye çalışıyor. Merkez Bankası'nın işi çok zor. Hakikaten çok zor benim gördüğüm kadarıyla.
9: Evet.
10: Yani hem enflasyonu düşürecek, hem kur dengesini sağlayacak, hem de döviz rezervlerini arttıracak. Şu anda 164 milyar dolar bir döviz rezervimiz var. Bu önemli bir gelişme. Fitch'ten, Uluslararası Kredi Kuruluşu'ndan Fitch'ten bugün bir açıklama geldi. Diyor ki döviz rezervlerinin artışa geçmesi diyor. Kredi unsurunun artmasını beraberinde getirebilir diyor. Bu da önemli bir gelişme Türkiye için.
9: Bu da var.
10: Bakalım
9: evet.
10: Nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir de Goldman Sachs olsun, JP Morgan olsun Türk tahvillerini alın diyor. Alın diyor. Niye? Çünkü Türk tahvillerinin faizleri yüksek, yatırımcıya avantaj sağlıyor. Ama hisse senedi alın demiyorlar. Tahvil alın diyorlar. Tahvil almaları Türkiye'deki faizlerin yüksek olduğunu bir en belirgin işaretlerden bir tanesi.
9: Evet, Türk ürünlerinin pahalandığı için satış hacminin düştüğü ileri sürülüyor.
10: Evet.
9: Bu doğru mu diye sordum ama şimdi ihracatçılar tabii TL'nin aşırı değerli olduğunu söylüyor tabii. Hemen akabinde ama bu cümleyi de kuruyor. Ama bir şey var, vatandaş da burada fırsatçı şeklinde bir nitelemede bulunuyor. Yani evet. Bir alacak vatandaş bundan fırsatçı diyor. Zaten sabah akşam zam yapıyor. Baksana kardeşim fiyatlar nereden nereye geldi? Geçen sene bu kadardı. Şimdi iki katına çıktı gibi yorumlar yapıyor. Evet. Haklı olarak. Evet. Ben bunu biraz anlamlaştırmanızı istediğim için efendim
10: yani,
9: tekrar.
10: Evet, anladım biliyorum. Yani bu tabii enflasyon yüksek kalıyor. Tabii bakın ben size söylüyorum. Yani kredi maliyetleri yüksek olduğu için şirketler ucuz kaynağa ulaşamıyorlar. Evet. Ucuz kaynağa ulaşamadıkları için acısını milletten çıkartıyorlar. Ürettikleri malların ürünlerini fiyatlarını arttırıyorlar.
9: Tamam.
10: Bundan vazgeçilmez bir gelişme. İhracatçıların şu anda ağlamasına ben pek tam destek veremiyorum. Zira hükümet biliyorsunuz ihracatçılara çok büyük bir destek sağladı. Yani neredeyse 4,5 trilyon liralık bir şey yaptı. Kaynak sağladı ona, kredi kaynağı sağladı. Yani bu ihracatçılar için.
9: Evet.
10: Bir de şeyi arttırdı ondan sonra. ihracatçıların avantajını arttırdı benim gördüğüm kadarıyla. Yani ihracatçılar şu anda şartları yerine getirmesi lazım da bu kredilere sahip olmaları için. En büyük sıkıntıları da o. Yani şartları yeteri ölçüde temin edemedikleri için bu kredilere yararlanamıyorlar.
9: Ha, şartlarda eksiklikler var.
10: Tabii,
9: zaman yani. Zaman şikayet geliyor ya o kesimden evet. De efendim gidiyoruz bitti diyorlar ya da işte efendim yok diyorlar alamıyoruz evet. Şeklinde bazı şikayetler geliyor tabii o kesimden evet. De.
10: Ama tabii devlet de haklı aslında yani sen şartları yerine getirmezsen aldığın bu krediyi gerisin geri ödeyemezsin. Değil mi? Yani sen aldığın krediyi kar etmen lazım üretime sokarak kar etmen lazım. Ettiğin karla beraber borcunu ödeyeceksin diyor. Bunu örceğe
9: ne yapıyor? Aldığı krediyi bir faize mi yatırıyor? Anlayamadım.
10: Ya evet en büyük sıkıntılardan bir tanesi o. Evet, faize yatıranlar var şu anda maalesef. Çünkü kredi mevduat faizleri %42-45 seviyesine kadar yükseldi
9: tabii.
10: Türkiye'de. Ve sağlam bir getiri, çok önemli bir getiri. Onun için bunu tercih ediyorlar maalesef diyeceğim ben ondan sonra. Ama işte bu taşların mutlaka yerli yerine oturması lazım.
9: Fakat ben size bir şey söyleyeyim mi? İşinize karışmayayım. Yani bu ortamla bu faizlerin çok affedersiniz enflasyonun bu yüksek olduğu ortamda o faiz de onları kurtarmaz gibi geliyor bana ya.
10: Yani kurtarmayacak kesin tabii ama evet. İşte dediğim gibi yani.
9: Garanti gibi görüyor onun için herhalde.
10: Kısa dönemde ne yapacak? En sağlam yatırım o. Çünkü verdiği paranın karşılığını alıyor.
9: Tabii.
10: Ama o arada da gerçekten büyük bir sıkıntı yaşanıyor.
9: Bu enflasyonla o da kurutmaz ama yetmez ama şimdilik evet diyorlar. Evet. Bana öyle gibi geliyor. Evet, efendim tabii. Şimdi altın cephesinde çok karışık bir tablo hakim. Ons 3.965 dolara düştükten sonra 4.000 doların üzerine tutulmaya çalışıyor. Uluslararası bankalar yıl sonu tahminlerini neden aşağı çekiyor? 6.100 liralık külçe altın yılı nasıl bitirecek?
10: Evet, en önemli sorulardan bir tanesi bu. Gerçekten.
9: Altın bu ve bunu herkes sizden bir yorum bekliyor benim. Evet. Altın evet. Deyince Sayın Necmettin Batırel insanların aklına geliyor. Neden bilemiyorum.
10: Estağfurullah.
9: Siz şimdi bakın, sahada altın, çalıştığınız için herhalde.
10: Evet, altın biliyorsunuz yani güvenli liman. Burası kesin. Ama evet. İşte faiz artışlarının baskısı altında kaldığı için altın gerçekten şimdi bu özelliğini ortaya koyamıyor, gösteremiyor. Dediğiniz gibi altın 3.965 dolara kadar düştü. Tekrar 4.064 dolara çıktı. Şu anda bu seviyede işlem görüyor altın. Yani 6.100 liradan işlem görüyor şu anda 20 lira külçe altının gramı. Altın bu toparlamayı neden sağladı? İşte dediğim gibi sohbetin başında söyledim ya. İran'la Amerika arasında bir müzakere ortamı yavaş yavaş oluşuyor diye bir haber geldi. Evet. Bu haberden dolayı hemen yükseldi altın. Ama petrol yüksek. 88-89 dolarda. Petrolün yüksek kalması Amerika'daki faizlerin arttıracağını şey yapıyor. Yani gündeme getiriyor. 29 Temmuz'da biliyorsunuz Amerikan Merkez Bankası'nın toplantısı var. Bu toplantıda faizleri değiştirmeyecek ama mutlaka bir arttırım sinyali verecek. Zira petroldeki yükseliş benim gördüğüm anladığım kadarıyla yani elini kolunu bağlıyor Amerikan Merkez Bankası'nın zira enflasyon yükseliyor. Evet. Bakın Amerika'daki petrol ve motorun fiyatları 4 doları aşmış ya. Çok yüksek %33'lük bir artış bu. Çok yüksek artış. Yani halkın kullandığı motorun benzin fiyatlarındaki artış gerçekten enflasyonun ne kadar tehlikeli bir hale geldiğini gösteriyor. Yani tabii eğer bir anlaşma zemini oluşursa dediğim gibi birdenbire bir tablo değişirse 180 derece değişirse ki değişmesi şart aslında Atar Bey. Çünkü iki tarafta hiçbir zaman kendilerini istediklerini kabul ettirecek bir pozisyonda değiller maalesef. Ama diyecekler ki tarih bak bir yerde dursun diyecekler tamam mı? Yeter bu kadar kaybettik diyecekler ikisi de birlikte. Anlaşacaklar. Bence anlaşma metnini imzalamana gerek de yok. Hiç gerek yok böyle bir müzakere metnine. Anlaştık desinler olsun desin o zaman altın yükselir. Bakın ben size söylüyorum. Gerçekten yükselir. Ama bunu görmeden altının yükseleceğini söylemek çok zor. Çünkü ileriye baktığınız zaman karanlık, ortalık karanlık ya. Ufukta bir ışık görünmüyor şu anda. Ama bu ışık görünmemesi hiç görünmeyecek anlamına da gelmiyor. Tabii. Bakın ben size söylüyorum.
9: Doğru.
10: Yani şu anda 6.100 lira. Bence uygun bir ortam. Yani aslında parasını uzun süre kullanmayacak olan kişiler varsa ellerinde tasarruflarını alsınlar bir tarafa koysunlar yani. 3 ay, 5 ay, 6 ay mutlaka değişecek tablo. Bu tablo böyle kalmayacak. Amerika'daki seçimlere kadar benim gördüğüm kadarıyla Trump'ın mutlaka radikal bir karar alması lazım. Yani benim anladığım şu. Yani Eylül-Ekim ayınlarında altında yeniden bir yükseliş potansiyeli görebiliriz. Buna hazırlıklı olmakta yarar var diyorum ben.
9: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz Sayın Batıral bugün için.
10: Sağ olun.
9: Evet sevgili dinleyiciler, piyasa uzmanı, ekonomist, gazeteci yazan Necmettin Batıral ile haftayı değerlendirdik. Ve bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ataullah Arvas. Allah'a ısmarladık efendim.
11: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.

0: aklınızda bulunsun.
1: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
0: Aklınızda bulunsun.
2: TGRT FM Haber.

0: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. TGRT Haber'de gün ortası kuşağı devam ediyor. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz ve bir kez daha Ankara'ya gideceğiz. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler çerçeve yasaya çevrildi. Teklifin meclis tatile girmeden yasalaşması hedefleniyor. Bu kritik görüşme öncesi Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş bu dakikalar itibariyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ediyor. Detaylar arkadaşımız Merve Güven'de. Bir kez daha Merve'ye dönüyoruz. Merve, söz sende.
1: O dikkat çeken görüşme yarım saattir devam ediyor. Tabi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, saatler 12.30'u gösterdiğinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin meclisteki makamına geldi ve çerçeve yasa kapsamındaki görüşmeler başladı. Siz de aktardınız, tabi meclis tatile girmeden önce bu yasanın yasalaşması hedefleniyor. Ve yasa meclise sunulmadan önce de yine partilerin görüşlerinin alınması amacıyla bu ziyaretler gerçekleşiyor aslında. Tabii burada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un hedefi ortak bir mutabakatla bu yasanın meclise sunulması. Bu kapsamda da aslında yasa meclise sunulmadan önce partilerle son görüşmelerini gerçekleştiriyor. Söyledik, yarım saat geçti bu kritik görüşmenin üzerinden. Henüz içeriden çıkmadı Numan Kurtulmuş. Tabii bu görüşmenin sonunda bir açıklama beklenmediğini de ifade edelim. Bu görüşmeden sonra da Numan Kurtulmuş'un ikinci durağı DEM Parti olacak. Yine mecliste gerçekleşecek ziyarette de DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmenin hemen ardından Yeni Yol Partisi ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bunun sonrasında ise bugünkü son görüşmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile olacak. Bu görüşme

0: 50 yıllık terör belasından kurtulması için meclisin adeta tek ses olması amacıyla bu ziyaretleri gerçekleştiriyor. Yarınki İyi Parti ziyaretinin hemen ardından da saatler 15'i gösterdiğinde AK Parti grubuyla görüşme gerçekleştirecek Numan Kurtulmuş. Tüm bu görüşmeler tamamlandıktan sonra tabii bu görüşmelerde fikir alışverişleri yapılacak. Eleştiriler varsa bunlar kayda geçecek. Bu görüşmelerin akabinde yasa taslağında yeni bir revizyona gidilip gidilmeyeceğinin henüz belirsiz olduğunu söyleyelim. Belki de buna hiç gerek kalmayacak ve hazırlanan taslağı tüm partiler eleştiri sunmaksızın onaylayacaklar. İşte bu görüşmeler tamamlandıktan sonra da yasa taslağının önümüzdeki günlerde meclis başkanlığına sunulmasını bekliyoruz. Şunu da ifade edelim. Tabii meclisin çalışmalarını bu ay sonuyla tamamlaması bekleniyor. Ancak terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan çerçeve yasa meclise sunulursa Ağustos başına ya da ortasına kadar çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. İkinci bir formül de devreye girebilir. Meclis gündemindeki kanun tekliflerini görüştükten sonra çalışmalarını sonlandırabilir ve Ağustos ayının ortasında yalnızca çerçeve yasayı görüşmek için olağanüstü toplantılar gerçekleştirebilir. Şu an için bunların muallak olduğunu söyleyelim. Yaklaşık yarım saattir Numan Kurtulmuş ve Devlet Bahçeli görüşmesi devam ediyor. Görüşmenin sonunda bir açıklama beklenmediğini yeniden altını çizelim. Gelişmeleri oldukça da aktarmayı sürdüreceğimizi söyleyerek sözü size bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Merve aktarmış olduğum bilgiler için takip ediyor olacağız diyelim ve devam edelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Ulus'ta esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla kahvaltı yapan Kılıçdaroğlu vatandaşlarla da sohbet etti. Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'in kurması beklenen yeni parti de soruldu.
2: Başkanım hoş geldiniz. Şerefler verdiniz.
3: Çok sağ olun, var olun. Güzel bir kahvaltıya bir esnaf sofrasına oturacağız.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'nın Ulus semtinde esnaf ziyaretinde bulundu.
2: Başkanım hoş geldiniz. Evet. Gerçekten sizi çok seviyoruz. Ayrıca ilk esnaf ziyaretini buraya çok ani oldum. İnanılmaz mutlu olduk.
4: Ulus Rüzgarlı'da esnafla bir araya gelen Kılıçdaroğlu kahvaltı etti.
3: Babamız, annemiz, çocuklarımız ilk alışverişi esnaflardan yaparlar. Dolayısıyla esnaf kardeşlerimizin hoşgörüsü, duyarlı, kişi gider esnaftan alışveriş yapar. Bir defteri vardır, borçlarını yazar. Dolayısıyla karşılıklı güven ilişkisi vardır esnafla vatandaş arasında.
4: Ziyaret sırasında esnafın talep ve sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu vatandaşlarla da sohbet etti.
5: Bizim canımız kurban, hep beraber bu vatan bizim.
3: Vatan bizim.
4: Kılıçdaroğlu'na ziyaret sırasında gazeteciler Özgür Özel'in kurması beklenen yeni partiye ilişkin düşüncelerini de sordu. Ancak CHP Genel Başkanı bu soruya cevap vermedi.
1: CHP'de mutlak mutlan kararı sonrasında Ankara İl Başkanlığı görevine getirilen Fahri Yıldırım ve beraberimdeki heyet çilingir getirerek gece il binasına girdi. Görevden alınan Yükseli Işık ve destekçileri duruma tepki gösterdi. Taraflar arasında gerginlik yaşandı.
4: Gece çilingirle geldiler. CHP Ankara İl Başkanlığı'na girdiler. CHP'liler yine karşı karşıya geldi. Mutlak mutlan kararının ardından yeniden genel başkanlık koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu partide arınma sürecini başlattı. Bu kapsamda Ankara İl Başkanlığı'na Fahri Yıldırım'ı getirdi. Yıldırım destekçilerini de alıp haftalar sonra il binasına geldi. Bekçileri de yanına alan Yıldırım kapıyı çilingire açtırdı.
6: Dikkatinizi çekmek istediğim nokta üzerinde siyah elbiseli, tek tip siyah elbiseli bulunan insanların olmuş olması. Biz onların Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmadığını biliyoruz.
4: Görevden alınan CHP Ankara İl Başkan Vekili Yüksel Işık Yıldırım'a tepki gösterdi. Binadan çıkmasını istedi.
7: Kapat bu kamerayı.
8: Ben açarım kameramı abi, ona karışamazsın sen.
4: Taraflar uzlaşamayınca devreye polis girdi. İl binası önünde güvenlik önlemleri aldı.
8: Saldırmaya gerek yok, alırım ben kameramı.
4: Tansiyon düşmeyince Yıldırım ve beraberindekiler kendi istekleriyle polis eşliğinde il binasından ayrıldı. Olayı protesto eden Işık taraftarları tekrar binaya girdi.
6: Polisten onların kimliklerinin kontrol edilmesini ve Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayanların derhal dışarı çıkarılmasını söyledik, talep ettik. Emniyet üzerine düşeni yapacağını umuyorum.
1: 6 yıl sonra sessizlik bozuldu. Gülistan

0: 9 soruşturmasında dikkat çeken gelişme yaşandı. 5 ilde düzenlenen operasyonda 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında tutuklu Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi de var. Soruşturmanın odağında silinen dijital kayıtlar ve şüpheli para hareketlerine ilişkin iddialar da var.
1: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar.
2: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir. Bütün bunların hesabını sorulmasını istiyorum.
3: Kayıp dosyada taşlar yerinden oynadı. 15 gözaltıyla karanlık dosyada yeni sayfa açıldı.
4: Başsavcımız çok ince çalıştı dosyaya. Bize de söyledi. Bu soruşturmanın sonuna kadar girilmesi gerekiyor.
3: Gülistan Doku davasında 6 yıl sonra düğüm çözülüyor. Başsavcılık koordinesindeki 5 ilde düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Dosyanın merkezinde ise kasıtlı silinen hastane kayıtları ve şüpheli para hareketleri yer alıyor. Siber ekipler 28 milyon kaydı inceledi. Kan donduran detaylar ortaya çıktı. Gülistan'ın kaybolmasından 3 gün sonra açılan SGK kaydı sadece 4 saniye sonra hastane IP'sinden kasıtlı olarak silindi. Uzmanlar geçmişe dönük tüm log kayıtlarının da arıza değil, profesyonel bir müdahaleyle yok edildiğini raporladı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Gülistan Doku'nun sağlık verilerini silen ve şüpheli para trafiği saptanan 3'ü doktor 10 hastane personeli gözaltına alındı. Şüpheliler delil karartma, evrakta sahtecilik ve bilişim sistemini bozma suçlarından sorgulanıyor.
5: Katil Umut değil, katil valinin oğlu Mustafa Türkay Sönel'dir.
3: Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındakiler arasında tutuklu Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de yer alıyor.
5: Şimdi katili Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel dedim.
3: Masak raporları yeni bir transferi saptadı. Dönemin Tunceli valisiyle yoğun para hareketi belirlendi. Aca Bilişim'in sahibi Mehmet Aca Büyükçekmece'de gözaltına alındı. 5 ilde gözaltına alınan 15 şüphelinin ifade işlemleri hızla devam ediyor. Olayın kurumsal ve bürokratik bir mekanizmayla gizlendiği iddia ediliyor. Bu şüphe ifadeler ve dijital materyallerin çözülmesiyle netleşecek.
6: Adalette Sayın Adalet Bakanı'ya, Sayın Savcı'ya, hakime, savcıya, polise, jandarmaya hepsine çok çok çok teşekkür ederim.
0: İşgal altındaki Batı Şeria'da tansiyon bir kez daha yükseldi. İsrailli gaspçılar El Halil yakınlarında bir camiyi ve iki evi ateşe verdi. Çok sayıda mülkü de tahrip etti.
3: Filistin topraklarında İsrail terörü bitmek bilmiyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Tevane köyü İsrailli gaspçıların saldırısına uğradı. Saldırganların köydeki cami ile iki evi yanıcı maddeler kullanarak ateşe verdiği belirtildi. Yangında yapılarda büyük hasar oluştu. Köyde park halindeki bir araçla Filistinlilere ait çeşitli mülklerinde zarar gördüğü bildirildi. Filistinli yetkililer saldırının İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında gerçekleştirildiğini belirtti. Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı saldırıyı sert sözlerle kınadı. Açıklamada bir ibadethanenin hedef alınmasının gerilimi daha da tırmandırdığı vurgulandı. Filistin yönetimi Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara acil müdahale çağrısı yaptı. İşgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana yerleşimci saldırıları ve askeri operasyonlarda ciddi artış yaşanıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırılarını üst üste 10. gecede de sürdürdü. Savaş uçakları İran'ın komuta merkezlerini ve deniz gücünü hedef aldı. Pentagon ateşkesin fiilen bozulduğu 7 Temmuz'dan bu yana 100 Amerikan askerinin yaralandığını duyurdu.
3: Orta Doğu'da sular durulmuyor. Washington Tahran hattında karşılıklı saldırılar 10 gündür kesintisiz sürüyor. Amerikan ordusu İran hedeflerine yönelik 10. gece üst üste devasa bir hava harekatı düzenledi. Savaş uçakları gece boyunca İran komuta merkezlerini ve deniz gücü kapasitelerini hedef aldı. Hürmüzgan eyaleti başta olmak üzere Bender Abbas ve Keşme adasında ard arda şiddetli patlamalar yaşandı. Saldırıların dozunun artmasında son günlerde ölen ve yaralanan Amerikan askerleri etkili oldu. Pentagon 7 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 100 ABD askerinin yaralandığını doğruladı. Ölen 4 asker için düzenlenecek cenaze nakil törenine Başkan Trump'ın da katılması bekleniyor. Çatışmalar küresel ticaretin şah damarı Hürmüz Boğazı'nı da vurdu. İran devrim muhafızlarının kurallara uymadığı gerekçesiyle vurduğu bir tankerin mürettebatı gemiyi terk etmek zorunda kaldı. Bölgeden günlük geçen gemi sayısı tek haneli rakamlara kadar geriledi. Savaşın ateşi Yemen'e de sıçradı. İran destekli Husiler Suudi Arabistan gemilerine deniz ablukası ilan etti. Küresel ticaretin %15'inin geçtiği Kızıldeniz ve Babül Mendeb boğazındaki bu tehdit küresel petrol piyasalarında alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Gerilim Suriye cephesinde de tansiyonu yükseltti. İran devrim muhafızları ABD'nin El Tanf askeri üssünü hedef aldığını açıkladı. Ancak Şam yönetimi ve Suriyeli kaynaklar üssün uzun süre önce boşaltıldığını ve saldırıda herhangi bir hasar oluşmadığını öne sürdü. Gerilim tüm bölgeyi sarmış durumda. Kuveyt ve Ürdün hava sahalarında füze ve İHA'lar vurulurken ABD bölgeye uçak ve yakıt ikmal filoları sevk etmeyi sürdürüyor. Masadaki 10 günlük ateşkes teklifine ise Washington şimdilik soğuk bakıyor.
0: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Kürt grupları ayaklandırarak ülkeyi bölme planının Türkiye tarafından engellendiğini söyledi Arakçı. Türkiye bu süreçte çok kritik bir rol oynadı dedi.
3: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ülkesinde katıldığı bir televizyon programında Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran'ın bölünmesi için planlar yapıldığını belirten Arakçı, savaşın 4. günü ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak'ın kuzeyindeki bazı Kürt asıllı liderleri aradığını hatırlattı. O günün akşamında kendisinin de bölgedeki Kürt liderlerle görüştüğünü belirten Arakçı, onlara eğer bulundukları bölgeden en ufak bir tehdit gelirse karşılık veririz dediğini aktardı. O akşam Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da görüştüğünü ifade eden İranlı bakan, Türkiye'nin süreçteki rolüne dikkat çekti.
7: Türkiye bu süreçte çok etkili bir rol oynadı. Hem Amerikalılarla görüştüler hem de bu konuda çok sağlam bir duruş sergilediler. Bu kolektif çabalar İran'ı bölme ve iç karışıklık çıkarma komplosunun başarısız olmasını sağladı.
3: İsrail istihbaratı Mossad'ın CIA'ye İran'da çözülmeyi hızlandırmak amacıyla ayrılıkçı Kürt grupları silahlandırarak ülkenin batı bölümlerinde ayaklanma çıkarma planı götürdüğü iddia edilmişti. İsrail basını daha sonra ABD Başkanı Trump'ın da teyit ettiği bu planın Türkiye'nin yoğun baskıları sonucu Beyaz Saray tarafından rafa kaldırıldığını yazmıştı.
0: Sevgili izleyiciler, Karadeniz'de peş peşe düzenlenen drone saldırılarının hedefi olan ticari gemi Türkiye'ye sığındı. Saldırıda bir mürettebat personeli hayatını kaybederken gemi İstanbul açıklarında incelemeye alındı. Hemen ara verelim, birazdan ekranlarınızda getireceğiz. Hızlıca Ankara'ya dönelim. Arkadaşımız Merve Güven bizleri bekliyor. Görüşme sona erdi ve şu anda da görüyorsunuz Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş ve MHP lideri Devlet Bahçeli kameraların karşısında. Merve, söz sende.
8: Yaprak, evet, o kritik ziyaret şu dakika itibariyle son buldu. Tam 45 dakika sürdü bu dikkat çeken ziyaret. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile çerçeve yasa kapsamındaki görüşmesini tamamladı. İkiliden herhangi bir açıklama gelmedi. Önceki yayınlarda da zaten beklemediğimizi ifade etmiştik. Kameralara poz verdiler, el sıkıştılar. Şu anda da bakıyorum Numan Kurtulmuş'u Devlet Bahçeli asansöre kadar uğurladı. Şu anda da odasına geçiş yaptığını ifade edebiliriz ve MHP görüşmesi sonlanmış oldu. Numan Kurtulmuş'un MHP ziyareti şu dakikalar itibariyle sonlanmış oldu. Bundan sonra tam 45 dakika sonra Numan Kurtulmuş DEM Parti'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. DEM Parti ziyaretinde de eş genel başkanlarla bir araya gelip yine çerçeve yasa üzerine görüş alışverişinde bulunacak. Bu ziyaretin ardından Yeni Yol ve CHP ile de bir araya gelecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi artık kritik günlerden, sıcak günlerden geçiyor. Meclis tatile girmeden önce çerçeve yasanın yasalaşması, mecliste görüşülüp kabul edilmesi hedefleniyor. Tabii bunun akabinde de aslında terörsüz Türkiye süreci de başka bir ivmeye geçmiş olacak. Bundan sonra artık 50 yıllık terör belasından tam anlamıyla kurtulması için aslında Türkiye'nin atacağı başka hamleler olacak. Dikkat çeken görüşmeler devam ediyor dedik. Az önce bu kritik görüşme sonlandı. Yarın da Numan Kurtulmuş iki partiyle bir araya gelecek. İlk olarak İYİ Parti ile bir araya gelecek. Ardından da AK Parti ile bir araya gelecek. Ve siyasi parti turlarını tamamladıktan sonra da görüşmelere ilişkin kapsamlı bir açıklama gelecek mi gelmeyecek mi bunu takip ediyor olacağız.
0: Peki teşekkür ediyoruz. Merve aktarmış olduğum bilgiler için yaklaşık 45 dakika sürdü sevgili izleyiciler bu önemli görüşme. Zaten arkadaşımız Merve Güven'de bizlerle paylaşmıştı. Sonrasında bir açıklama yapılmayacak şeklinde Sayın Bahçeli'nin asansöre kadar uğurladığını gördük Sayın Numan Kurtulmuş'un. Bakalım önümüzdeki saatler itibariyle hangi gelişmeleri paylaşıyor olacağız sizlerle. Devam edelim. Az önce sizlerle paylaşıyorduk sevgili izleyiciler. Bağlantıya gitmeden önce tekrar hatırlatmak isterim. Karadeniz'de peş peşe düzenlenen drone saldırılarının hedefi olan ticari gemi Türkiye'ye sığındı. Saldırıda bir mürettebat personeli hayatını kaybederken gemi İstanbul açıklarında incelemeye alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayın tüm yönlerinin ortaya çıkarılması için adli soruşturma başlattı.
3: Karadeniz'de ticari gemiye peş peşe drone saldırıları düzenlendi. Ölümün de olduğu gemi rotasını Türkiye'ye çevirdi. Panama bandıralı Asomatos isimli ticari gemide 24 personel bulunuyordu. 4751 metrik ton buğday taşıyan gemi Rusya karasularında çok sayıda drone'un hedefi oldu. Saldırı geminin Kavkaz açıklarında yükleme sırası beklediği sırada gerçekleşti. İlk drone sancak tarafına isabet etti. İkinci saldırıda baca ve güverte hasar gördü. Üçüncü drone ise 3 numaralı vinci vurdu. Bir gemi personeli hayatını kaybetti. Hasar alan gemi Kavkaz Trafik Kontrol Merkezi'nin yönlendirmesiyle güneye doğru seyrini sürdürdü. 17 Temmuz'da Türkiye karasularına ulaştı. Sarıyer Kısırkaya açıklarında demirlendi. İhbarın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekipleri deniz yoluyla gemiye çıktı. Endonezya vatandaşı olduğu değerlendirilen hayatını kaybeden gemi personelinin otopsi işlemleri yapıldı. Gemide ise delil toplama ve olay yeri inceleme çalışmaları başlatıldı. İlk incelemelere göre geminin makine sistemlerinde herhangi bir arıza bulunmadığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayın tüm yönlerinin aydınlatılması için soruşturmayı titizlikle sürdürüyor.
0: Rusya ile İtalya arasındaki diplomatik gerilim yeni bir boyuta taşındı. Moskova yönetimi İtalya'nın iki Rus askeri ateşesini sınır dışı etmesine aynı şekilde karşılık verdi. İtalya'nın Moskova Büyükelçiliği'nde görevli iki diplomat istenmeyen kişi ilan edildi.
9: Sistema боевой подготовки личного состава.
3: Rusya ile İtalya arasında adı konulmamış bir soğuk savaş yaşanıyor. İki ülke arasındaki diplomatik kriz karşılıklı sınır dışı kararlarıyla tırmanıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, İtalya'nın Moskova Büyükelçiliği'nde görev yapan askeri ateşe Davide Dapri ile yardımcısı Vittoria Perella'nın istenmeyen kişi ilan edildiğini açıkladı. Moskova yönetimi kararın İtalya'nın daha önce Roma'daki Rus Büyükelçiliği'nde görevli iki askeri ateşeyi sınır dışı etmesine karşılık alındığını duyurdu. Rusya, İtalya'nın kararını temelsiz olarak nitelendirdi. İtalya'nın Moskova Büyükelçiliği maslahat güzarı da Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İtalyan diplomatlar ve ailelerine ülkeyi terk etmeleri için 3 gün süre verdi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Rus diplomatlara yönelik düşmanca eylemler karşılıksız kalmayacaktır ifadeleri kullanıldı. İtalya 9 Temmuz'da casusluk faaliyetleri iddiasıyla 2 Rus askeri ataşesini sınır dışı etmişti. Karşılıklı adımlar Moskova ile Roma arasındaki diplomatik gerilimin daha da derinleştiğini ortaya koydu.
0: Sevgili izleyiciler, soğan son zamanlardaki fiyat artışıyla dikkat çekiyor. Pazarda 65 lira olan soğanın fiyatı bazı marketlerde 100 liraya kadar çıkıyor. Peki soğana ne oldu? Fiyatı neden birden yükseldi? Ve fiyatlar ne zaman normale dönecek? Sizin için araştırdık.
9: Soğancıya taze taze abi, direkt tarladan halka, şeker gibi soğan, sulu sulu.
10: Menemeni soğanlı seven de var, soğansız seven de var. Ancak soğanlı sevenler için kilosu 65 TL, tanesi ise
11: 20 lira.
10: 20 TL. Menemen soğanlı mı olur, soğansız?
12: Soğanlı.
13: Tabii ki soğanlı olur. Soğansız tadı olmaz.
9: Her derde deva, antibiyotiğe bir soğancı.
10: Geçen sene kilosu 5 TL olan soğan bu sene 65 TL'ye satılıyor. Bazı noktalarda ve marketlerde ise bu fiyat 100 TL'ye kadar çıkabiliyor. Sebebi ise doğal afetler.
11: Artmasının sebebi de birincisi yağmurlar. Her tarafı sel vurdu. İkincisi ara eleman yok. İşçinin yövmiyesi 5000 lira 6000 lira. Eleman bulamıyorlar.
14: Taze fasulye de var, kuru fasulye de var, beyaz fasulye de var. Hepsinde var yani. Soğansız hiçbir şey yok ki.
10: Kuru fasulyenin yanında soğan olur mu olmaz?
11: Olur.
10: Nasıl yenir?
14: Kuracan yiyeceğim.
15: Ekte korkak mısın canım?
3: Türkiye'de Ankara'nın Polatlı ilçesinden sonra en fazla soğan üretilen yer Amasya. Ancak Amasya'yı vuran sel mahsulün heba olmasına yol açtı. Bu da fiyatların yükselmesine neden oldu.
16: Sel, kurak, dolu, yağmur sonuçta olan bize oluyor.
17: Kuru soğan şu anda toptan genel fiyatı 45-50 arası. Stok olmaz yani. Soğan yetersiz.
3: İlk hasattan beklenen verim alınamayınca üreticiler tarlalarını yeniden soğanla buluşturdu. Şimdi gözler Eylül ayının sonunda başlayacak kışlık soğan hasadına çevrildi.
18: Bir sene çok ekiyorlar, çürüyor. Bir sene ekilmiyor, fazla oluyor fiyat. Planlama yapılmadığı için her yıl ne ekeceklerini, ne dikeceklerini bilseler bu sorunları yaşamayız herhalde.
3: Eylül ayının sonunda başlayacak hasatla birlikte soğan fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Ancak bazı vatandaşlar yaşanan fiyat artışının üretimden değil fırsatçılardan kaynaklandığını savunuyor.
19: Stoktan dolayı her sene sel oluyor ama alakası yok. Bir sene limon çıkıyor, bir sene soğan fırlıyor, bir sene patates. Bu stoktur yani. Selle alakası yok ki bunların.
20: Soğan bir hafta sonra 20 TL.
10: Neden?
20: Neden mi adam stok yapıyor, hep sellerinde kalacak anların zili.
3: Öte yandan kuru soğan ithalatında uygulanan gümrük vergisi geçici süreliğine %49,5'ten %5'e indirildi. Bu düzenleme 31 Ağustos 2026 tarihine kadar geçerli olacak.
9: Taze taze abi, direkt tarladan halka.
0: Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 20 milyon uyuşmazlığı çözen, tüketici ile satıcı arasındaki anlaşmazlıkları gideren tüketici hakem heyetlerine başvurular artıyor. Ticaret Bakanlığı 2026'nın ilk 6 ayına ilişkin verileri paylaştı. En fazla şikayet ayakkabı ve kıyafet alışverişlerinden geldi.
21: Telefon siparişi veriliyor. Ancak gelen bir salatalık.
3: Sadece 6 ayda 481.613 başvuru geldi. Uyuşmazlıkların değeri tam 8,5 milyar liraydı. Şikayetlerin çoğu ayakkabı, kıyafet ve tekstil alışverişlerine aitti. Tüketici hakem heyetleri 1995'te kuruldu. Tüketici ve satıcı arasında köprü oldu. Yaklaşık 20 milyon uyuşmazlığı çözdü. Yargının yükünü aldı. Vatandaşın derdine derman oldu. Ticaret Bakanlığı 2026'nın ilk 6 ayına ilişkin başvuru verilerini açıkladı. Başvuruların büyük bölümünü ayıplı mal ve ayıplı hizmet şikayetleri oluşturdu. En çok şikayet edilen ürün grubuysa ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri oldu. Şikayetlerin %18'i bu gruptan geldi. Onu dayanıklı tüketim ve ev elektroniği ile iletişim abonelikleri takip etti. E-ticaret alışverişleri de şikayetlerde 4. sırayı aldı. En fazla başvuru İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u Ankara ve İzmir izledi. En az başvurunun yapıldığı il ise 305 başvuruyla Ardahan oldu. Tüketiciler her 4 şikayet başvurusundan 3'ünü E-Devlet üzerinden gerçekleştirdi.
0: Etikette %50 indirim yazıyor. Peki gerçekten cebinizden çıkan para da yarı yarıya azalıyor mu? Her indirim gerçek indirim olmayabilir. Bazı ürünlerde fiyatlar önce yükseltiliyor, ardından yüksek oranlı indirim etiketiyle satışa sunuluyor. Peki alışveriş yaparken hangi tuzaklara karşı temkinli olunmalı? İzleyelim.
1: Alışveriş yapmayı seviyor musunuz?
12: Çok seviyoruz. Bütün parayı kozmetiğe yatırıyorum.
22: 500. Ürünün kendi fiyatı. Güya indirimdeymiş gibi.
23: İndirim sadece sözde oluyor.
24: İndirim yazmak için ekstra yüksekten satıyorlar ve sonra
22: indiriyorlar.
25: Tüketicileri bu şekilde aldatmak yasaktır.
26: %50'ye varan şahane, muhteşem, efsane indirimler burada diye hem mağazada hem de online platformlarda yerini alıyor. Peki bu indirimler gerçekten indirim mi?
22: Ya bir indirim de oluyor aslında.
24: Önce bindiriyorlar, sonra kuponlarla indiriyorlar. Bir nevi bizi kandırıyorlar yani.
25: Bir ürünün fiyatını önce 500 lira, sonra 1000 lira yapıp tekrar %50 indirimle 500 liraya satanlar var. Aldatıcı indirim o kadar yaygınlaştı ki.
26: Özellikle internet sitelerinde tüketiciyi acele ettiren son 2 adet ürün kaldı. Son gün gibi kelime oyunları yapılıyor. Peki siz bu kelime oyunlarına aldanıp alışveriş yapıyor musunuz?
22: Bana pek inandırıcı gelmiyor.
27: Genelde elektronik ürünlerinde oluyor. İlk önce fiyatını yükseltiyorlar.
22: Daha yüksek oluyor aslında.
26: Mağdur olan burada tüketici oluyor. Peki siz online platformlardan mı yoksa mağazalardan mı alışveriş yapıyorsunuz?
24: İnternetten.
27: Mağazadan alışveriş yaparım. Ben internetten alışveriş yaparım.
24: Ben genelde online alışveriş yapıyorum.
26: Neden?
24: Daha kolay geliyor.
22: Daha kolay, gezmeden, yorulmadan.
26: Mağazaya göre daha mı indirimli?
22: Aynen.
26: Hangisinde daha çok indirimli ürünler oluyor?
24: İnternette.
26: Uzmanlar tüketicileri uyarıyor. Eğer kasada ve reyonda fiyat farklılığı yaşanıyorsa
25: tüketiciler mutlaka Alo 75 tüketici ihbar hattına ve yalancı indirimle ilgili varsa ellerinde belge, fiş, fatura, fotoğraf, ekran görüntüsü bunları da internet üzerinden reklam kuruluna kolayca şikayet edebilirler.
0: Altın yastık altı yatırım için güvenli bir liman. Bu yıl bir düştü, bir çıktı, gözler üzerinden çekilmedi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü bu yılın ilk 6 ayında 9.829.183 adet çeşitli türlerde altın basıldı. En çok basılan altın ise çeyrek ziynet altını oldu.
28: Türk kadını olarak seviyoruz altını.
3: Güvenli liman altın, hem vatandaşın hem de yatırımcının odağı. Darphane 9,8 milyondan fazla altın bastı. Zirveye çeyrek ziynet altın oturdu.
28: Altın alınır, her zaman dursun kenar.
3: Yılın ilk 6 ayında tam 9.829.183 adet çeşitli türde altın basıldı. 33 ton 412 kilogram 853,3 gram altın kullanıldı. Basılan altınların 8.454.870'i ziynet cumhuriyet altını, 1.362.011'i sikke cumhuriyet altını, 12.302'si Reşat sikke altınından oluştu. Peki altınların lideri hangisi oldu? Cevap şaşırtmadı. Düğünlerin ve birikimlerin vazgeçilmezi olan ziynet çeyrek altın. Tam 6 milyon 222 bin 610 adetle tüm çeşitler arasında üretim rekoru kırdı.
29: Hemen yükseliyor, ben de alayım, yükselmesin, daha fazla yükselmesin diye bir
2: talep var yani şu an.
3: Basılan ziynet Cumhuriyet altınlarının toplam ağırlığı ne kadar oldu derseniz tam 23 ton 887 kilogram 240 gram. Reşat altın kategorisinde ise 1782 yarım, 602 buçukluk ve 3960 beşlik altın basıldı. Yılın ilk yarısında toplam 12.302 reşat altını basılırken toplam ağırlığı 203 kilogram 123,4 gram oldu.
0: İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham ilk telefon görüşmesini Amerika Başkanı Donald Trump'la yaptı. Trump görüşmeyi ilginç ve çok iyi olarak niteledi.
3: İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Andy Burnham koltuğa oturur oturmaz diplomasi trafiğini başlattı. Burnham'ın ilk telefon görüşmesi yaptığı isim Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump oldu. Masadaki konular oldukça sıcaktı. İki lider ticari ve askeri ittifakın yanı sıra Kuzey Denizi petrolüyle Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele aldı. Görüşmede özellikle Hürmüz Boğazı'nın mayından arındırılması ve seyri sefer serbestisinin sağlanması İngiltere tarafınca vurgulandı. Donald Trump görüşmenin ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.
4: İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham'la çok iyi bir görüşme yaptık. Önünde büyük bir iş var ama bunu başarabilir. Amerika Birleşik Devletleri yardıma hazır olacak. Görüşme ilginçti ve çok iyi geçti. Başbakan Burnham'a bol şans diliyorum.
3: İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada da Burnham'ın savunma taahhütlerine bağlı kalacağı belirtildi. Başbakan Burnham'ın ilk günündeki telefon trafiği bununla da sınırlı değildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de başbakanın görüştüğü kişiler arasında yer aldı.
0: İngiltere Kralı 3. Charles Cambridge Merkez Camii'ni ziyaret ederek yetkililer ve Müslüman toplumun temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ziyaretin ayrımcılığa karşı dayanışmanın güçlü bir mesajı olduğunu vurguladı.
3: İngiltere Kralı 3. Charles, Cambridge Merkez Camisi'ni ziyaret etti. Bu ziyaret bir İngiliz hükümdarının Müslümanlara ait bir ibadet yerine gerçekleştirdiği en önemli ziyaretlerden biri olarak kayıtlara geçti. Kral Charles, caminin farklı bölümlerini gezdi. İmamlardan, mütevelli heyetinden ve yetkililerden bilgi aldı. Cambridge'deki Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kral Charles'ın ziyaretine ilişkin yazılı bir mesaj yayımladı. Erdoğan, Kral Charles'ın teşrifleriyle caminin son derece anlamlı bir ziyarete ev sahipliği yaptığını belirtti. İlk tuğlasının konulduğu günden bu yana ayrımcılığa karşı dayanışmanın, nefrete karşıysa saygının sembolü olan caminin bu misyonunu başarıyla sürdürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Charles'ın farklı kültür, köken ve inançlara sahip insanların barış içinde yaşamasına verdiği öneme dikkat çekti. İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte arttığı bir dönemde gerçekleşen bu ziyaretin son derece kıymetli olduğunu vurguladı. Erdoğan mesajının sonunda Kral 3. Charles'ı Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını da ifade etti. Cambridge Merkez Camisi 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle ibadete açılmıştı. Cami Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olarak biliniyor. Yapıda fotovoltaik güneş panelleri, hava kaynaklı ısı pompaları, sedum yeşil çatı, doğal havalandırma sistemi ve sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan elde edilen ahşap kullanılıyor. Ağırlıklı olarak ahşap ve mermerden inşa edilen yapı sıfır karbon ayak izi hedefiyle tasarlandı.
0: Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları açıklandı. Türkiye birincileri de belli oldu. YKS alan yeterlilik testinde sözel, sayısal ve eşit ağırlık birincileri Kabataş Erkek Lisesi ile Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden. Gözler şimdi 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak üniversite tercihlerine çevrildi.
3: 2,5 milyon adayın merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Başarı tablosuna İstanbul damga vurdu. ÖSYM 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçlarını açıkladı. Temel yeterlilik testinde 5 aday Türkiye birincisi oldu. İlker Uyanıker, Abdullah Uslu, Miraç Koşar, Doğa Erdemir ve Şerif Efe Dartar Türkiye birinciliğini paylaşarak sınavın öne çıkan isimleri oldu. Alan yeterlilik testinde de 3 farklı puan türünün zirvesindeki isimler belli oldu. Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri Şerif Efe Dartar sayısal puan türünde Tuğsem Bahar da eşit ağırlıkta birinci oldu. Sözel puan türünde ise Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Enes Salahattin Coşkun ipi gösterdi. Yabancı dil testinde de 5 farklı dil alanında Türkiye birincileri belirlendi. Dil alanındaki başarıda da İstanbul öne çıktı. 5 birinciden 4'ü İstanbul'daki okullardan gelirken Fransızca alanında açık öğretim lisesi öğrencisi Sena İlhan zirveye adını yazdırdı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte heyecan bu kez tercih maratonuna taşındı. Adaylar 29 Temmuz'da 10 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapacak.
0: Hindistan'da sınav sorularının sızdırıldığı iddialarıyla başlayan kriz büyüyor. Milyonlarca genci etkileyen skandal bu kez Hamam Böceği Halk Partisi adı verilen protesto hareketiyle sokaklara taşındı. On binlerce kişinin katıldığı gösterilere polis müdahale etti.
3: Hindistan'da sınav skandalı ülkeyi ayağa kaldırdı. Milyonlarca gencin umut bağladığı sınavın sorularının para karşılığı sızdırıldığı iddiaları öfkeyi sokaklara taşıdı. Protestoların sembolü ise dikkat çeken bir isim oldu. Hamam Böceği Halk Partisi. İşsiz gençleri hamam böceklerine benzeten sözlere tepki olarak kurulan hareket kısa sürede milyonların sesi haline geldi. 2 hafta içinde 22 milyondan fazla takipçiye ulaşan hareket Başbakan Narendra Modi hükümetini sert sözlerle hedef aldı. Göstericiler Eğitim Bakanı'nın istifasını isterken sınav skandalının üzerinin örtülmeye çalışıldığını savundu. Yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı protestolarda tansiyon yükseldi. Polis kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Sokaklar savaş alanına dönerken çok sayıda gösterici gözaltına alındı. 3 Mayıs'ta 2 milyon adayın girdiği tıp fakültesi sınavı soruların para karşılığı sızdırıldığı iddiaları nedeniyle iptal edilmişti. Skandal büyürken hükümet üzerindeki baskı da her geçen gün artıyor.
0: İspanya'da Dünya Kupası şampiyonluğu kutlamaları Gazze'ye destek gösterilerine dönüştü. Taraftarların İsrail bayrağını yere sererek protesto ettiği görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu.
3: İspanya'da Dünya Kupası zaferi sadece futbol tarihine değil, İsrail'e yönelik protestolarla da damga vurdu. Arjantin'i finalde 1-0 mağlup ederek kupaya uzanan İspanya'da sokaklar milyonlarca taraftarla dolarken kutlamalar bir noktadan sonra Gazze için yükselen öfkenin adresi haline geldi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde bazı taraftarların İsrail bayrağını yere sererek üzerinden geçtiği, hatta bir aracın bayrağın üzerinden geçtiği anlar dikkat çekti. Meydanlarda Filistin bayrakları dalgalanırken Özgür Filistin sloganları yankılandı. Gazze'de aylardır süren saldırılara tepki gösteren taraftarlar Dünya Kupası sevincini aynı zamanda İsrail'in politikalarına karşı güçlü bir protestoya dönüştürdü. Futbolun birleştirdiği milyonlar bu kez kutlamaları yalnızca bir şampiyonluk gösterisine değil Gazze için verilen vicdani bir mesaja çevirdi.
0: İstanbul'un sokakları son günlerde alışılagelmişin dışında misafirleri ağırlıyor. Görenleri hayrete düşüren boyutuyla ürküten dev çekirgeler mega kentin birçok ilçesini mesken tuttu. Özellikle Sultan Gazi, Arnavutköy ve Gazi Osman Paşa'dan peş peşe panik görüntüleri yükseliyor.
2: Çok korkunç. Al artık. Üstüme sıçrayacak şimdi, tipe bak.
3: Yeşil alanlardan çıktılar, şehri sardılar. Dev çekirgeler paniğe neden oldu.
2: Bekleyin, dur. Dur bekleyin. Ay aşkım, uçuyor, uçuyor. Dur. Televizyonda bir dakika.
3: Dev çekirgeler yeşil alanlardan çıkıp binalara yöneldi. İstanbul'da evlerin balkonları ve pencereleri bu davetsiz misafirlerle doldu. Kapı açamaz hale gelen vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.
2: Aşkım çok büyük. Aa, şeye sıçradı, dur bir dakika, masanın altında, hadi.
3: Korku dolu o anlar kameralara yansıdı. Vatandaşlar evlerine giren çekirgeleri kutularla dışarı çıkardı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada rekor kırdı.
5: Evet, son günlerde çok görünen bu dev çekirgeler bugün bizi de buldu. Kocaman.
3: En kararlı mücadeleyi sokak kedileri verdi. Çekirgeleri gözüne kestiren kedilerin avanları kameralara yansıdı. O renkli görüntüler izleyenleri hem gülümsetti hem şaşırttı.
2: Üstüme sıçrayacak şimdi, tipe bak.
3: Uzmanlar bu türün insan sağlığına zararı olmadığını belirtti. Yoğunluğun mevsimsel sıcaklık değişimlerinden kaynaklandığı ifade edildi. Çekirgelerin önümüzdeki günlerde bölgeyi terk etmesi bekleniyor.
0: Ve bu haberle bu saati noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Saat başında gelişmelerle Gülden Kalecik Demirtaş sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.
6: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
7: Sistem dondu, online satışım durdu.
8: Tami'de çözülsün.
7: Nasıl?
8: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
7: Büyüksün.
8: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
7: Tami.
8: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
7: Yürü be Tami.
6: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
11: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
4: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
4: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
3: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
2: Şimdi reklamlar.
8: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
9: Kripto. Arış Bedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
10: TGRT FM Haber.
11: Kadın park halindeki aracın arkasına çarptı. Saldırgan olayın ardından koşarak uzaklaştı. Ne olduğunu anlamaya çalışan kadının poşetindeki meyveler yola saçıldı. O anlarsa çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Magandalar trafikte dehşet saçtı. Yol ortasında tekme tokat kavganın bedeli ağır oldu. Başakşehir'de iki sürücü arasında tartışma çıktı. Israrla aracı takip ettiler. Yol ortasında otomobiller durdu, kavga başladı. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler üzerine ekipler olaya karışan 5 kişinin kimliğini belirledi. Toplam 720 bin lira ceza kesildi. İki sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu. Araçlar da 2 ay trafikten men edildi. Sokaklardan gökdelenlerin zirvesine, Kolombiya'da futbol tutkusu sınırları aştı. Futbol platformunun düzenlediği 3'e 3 mikro futbol maçı Bogota'daki 50 katlı Colpatria Kulesi'nin tepesinde oynandı. Oyuncular deniz seviyesinden tam 2796 metre yüksekte top içi mücadele etti. Renkli görüntülere sahne olan karşılaşma, sokak futbolu kültürünü dünyaya tanıtmayı amaçlayan etkinliklerden biri oldu. World Record sertifikasyon mücadeleyi bir binanın üzerinde oynanan dünyanın en yüksek irtifalı futbol maçı olarak tescilledi. Görüntüler İtalya'nın Campania kasabasından. La Ciena geleneği kapsamında nehir suyu tarihi sokaklara yönlendirildi. Bir zamanlar sokakları temizlemek için yapılan uygulama bugün eğlenceli bir su festivaline dönüştü. Vatandaş birbirlerine kovalarla su attı, tarihi sokaklar kahkaha ve renkli görüntülerle doldu. Festival yaz sıcağında hem serinletti hem de ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. İngiltere'nin en tanınmış kedilerinden Larry, 10 Downing Street'in kapısında yine görev başında. Kabine ofisinin resmi unvanını taşıyan tekir kedi 2011 yılından bu yana İngiliz hükümet merkezinde yaşıyor. Bu süre içinde 6 başbakan değişti ancak Larry koltuğunu korudu. Şimdi ise gözler Downing Street'in yeni siyasi dönemine çevrilirken Larry'nin sakin bekleyişi devam ediyor. Siyasette değişmeyen tek isim belki de o. Çünkü İngiltere'de başbakanlar gelir geçer ama Larry hala görevde. Şehrin yeni kuryeleri artık robotlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde otonom teslimat robotları her gün binlerce siparişi sahiplerine ulaştırıyor. Pandemi döneminde yaygınlaşan robotlar kaldırımlarda kendi rotalarını çizerek engelleri güvenle aşıyor. Teslimat yolculuğu boyunca robotların karşılaştığı durumlar ve verdiği tepkiler de kameralarla izleniyor. Teknoloji şehir yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Halk da bu duruma alıştı. Robotlarla iç içe bir yaşam sürüyor. Ne bir plaj kumu ne de bir şezlong. Burası Bursa İnegöl'de akan bir trafik. Camdan sarkan bu iki çift ayaksa tam 280 bin lira. Sürücü ve yanındaki yolcu bir yandan alkol alıyor, bir yandan da bacaklarını pencereden dışarı salmış keyif yapıyordu. Polis hemen harekete geçti. Ekipler sağ çek talimatı verdi ama sürücü uyarıya aldırış etmedi, gaza basıp kaçtı.
Kaçtı kaçmasına ama polisin takibinden kurtulamadı. Yapılan incelemelerde sürücünün ehliyetsiz olduğu da ortaya çıktı. Ekipler cezayı adeta sağanak gibi yağdırdı. Dur ihtarına uymamaktan 200 bin lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin lira, ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 40 bin lira ceza kesildi. Camdan sarkıtılan o bacaklar sürücüye ve araç sahibine tam 280 bin liraya patladı.

0: Polisin trafik denetiminden kaçtı. Ekipleri uzun süre uğraştırdı. Ehliyetsiz sürücü drone'la yakalandı. Görüntüler Kırıkkale'den. Trafik polisleri drone destekli uygulama yapıyordu. Bir sürücü denetimi fark etti. Uygulamadan kaçarak ara sokağa girdi. Ancak kendisini takip eden drone'un farkında değildi. Kaçan sürücü kısa sürede yakalandı. Kontrollerde ise ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Ehliyetsiz sürücüye ve araç sahibine 40'ar bin lira ceza kesildi.
1: Taburede otururken yakaladı. Gözünü bile kırpmadan kurşun yağmuruna tuttu. Olayın adresi Adana. Kasklı saldırganın hedefinde bu iş yeri vardı. Saldırgan PVC ustası Ali Güloğlu'na kurşun yağdırdı. Sonra da onu bekleyen motosikletliyle birlikte kaçtı.
2: Araba, araba, araba! Ambulans, ambulans, ambulans!
1: Vurulan Güloğlu acı içinde yere yığıldı. Ali Güloğlu'nun iş yerinin ve üst katındaki evinin de daha önce iki kez kurşunlandığı öğrenildi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Geçtiğimiz günlerde yine Yüreğir ilçesinde buna çok benzer bir olay yaşanmıştı. Alevler otluk alanı sardı. Yangını çıkaran kundakçı kameraya böyle yakalandı. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kuru otlar tutuştu. Rüzgarın etkisiyle yangın büyüdü. Alevler geniş alana yayıldı. Gökyüzünü yoğun duman tabakası kapladı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yapılan incelemede yangının arkasından kundaklama çıktı. Görüntüler çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Şüpheli elindeki çakmakla otluk alanı tutuşturdu. Yangını çıkardığı kesinleşen kundakçı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
3: Khoảng 2 giờ sáng nay, xe khách loại 24 giường nằm.
0: Vietnam'ın güneyinde yolcu otobüsünde çıkan yangın faciaya dönüştü.
3: Đoạn qua xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai.
0: Polisin açıklamasına göre Lam Dong eyaletinden Ho Chi Minh kentine giden 24 koltuklu otobüs sabaha karşı alev aldı. Alevler kısa sürede aracı sardı. İçerideki yolcular mahsur kaldı. 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Polis yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. Çin ilk somutlaştırılmış zekaya sahip özel robotunu tanıttı. Örümcek adam olarak anılan robot dikey duvarlara tırmanabiliyor, insansı kollarıyla kaynak ve taşlama yapabiliyor. Robot VLA modeli ve yapay zeka desteğiyle çalışıyor. VR destekli uzaktan kumandası milisaniyelik gecikmeyle kontrol sağlıyor. Böylece yüksek irtifadaki tehlikeli işlerde personelin sahada bulunmasına gerek kalmıyor. Gemi inşası ve kimyasal tesislerde görev yapması planlanan robot, Çin'in yapay zeka tabanlı endüstriyel dönüşümünde yeni bir adım olarak görülüyor.

iş yerlerine malzeme getiren sürücülerin dikkatsizliğini fırsata çevirdi. Açık bırakılan camlardan içeri uzanıp 3 otomobilden cep telefonu çaldı. Güvenlik kameraları izlendi, hırsız tespit edildi. İzini kaybettirmek için sürekli şehir değiştirdiği ortaya çıktı. Başkentte cep telefonlarını çalan hırsızın sahte kimlikle İstanbul'da bir otelde saklandığı anlaşıldı. Çaldığı 3 telefonla birlikte yakalandı. Hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

0: Mutlu günler diliyoruz. Gün içinden kuşağıyla karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler çerçeve yasaya çevrildi. İlk olarak MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret eden Kurtulmuş'un ikinci durağı DEM Parti şu sıralarda görüşmenin başlaması bekleniyor. Hemen sözü Merve Güven'e bırakalım.
1: İşte o ikinci kritik görüşmede saniyeler sonra başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya gelecek. Gündemde tabii çerçeve yasa olduğunu ifade edelim. Geçtiğimiz saat diliminde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Yaklaşık 45 dakika sürmüştü bu görüşme. İşte saniyeler sonra da DEM Parti eş genel başkanları ile bir araya gelecek. Tabii şunu söylemek gerekiyor. Yaklaşık 2 yıl aşkın süredir bir süreç işliyor. Terörsüz Türkiye hedefiyle bir süreç işleniyor. 50 yıllık terör belasının son bulması için aslında çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda da aslında bir komisyon kurulmuştu mecliste ve bu komisyonun raporu yayımlanmıştı. Bu rapor kapsamında da aslında bir çerçeve yasa hazırlandı. Artık o yasanın da son şeklini verilip önümüzdeki günlerde meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tıpkı komisyon raporunda olduğu gibi çerçeve yasanın da aslında tüm partilerin ortak uzlaşısıyla birlikte meclise sunulması görüşünde, bu beklentide. Bu nedenle de aslında bu ziyaretleri başlattığını söylemek gerekiyor. Şunu da hatırlatalım, aslında geçtiğimiz haftada DEM Parti siyasi partiler turu gerçekleştirmişti. Kısıtlı bir siyasi partiler turuydu bu. AK Parti ve MHP ile bir araya gelmişti DEM Parti İmralı heyeti üyeleri. Dün de bu görüşmelerin hemen ardından İmralı Adası'na giderek Öcalan ile bir araya gelmişlerdi. Yine buradaki gündeminde çerçeve yasa olduğunu ifade edebiliriz. Bunun üzerine aslında DEM Parti'den, İmralı heyetinden de bir açıklama gelmişti. Çerçeve yasanın önemine işaret edilmişti aslında. Özellikle 27 Şubat'ta Öcalan'dan yapılan silah bırakma ve örgütün fesli iradesinin sürdüğü vurgulanmıştı yapılan açıklamada. Türkiye Büyük Millet Meclisi artık kritik sıcak dakikalar, sıcak günlerden geçiyor. Tatile girmeden önce çerçeve yasanın da meclise gelerek yasalaşması beklentisi var. Tatile girdikten sonra olağanüstü toplanma ihtimalinin de söz konusu olduğunu söyleyelim. Şu saniyeler itibariyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un DEM Parti grup katına geldiğini ifade edelim. Şu anda da kameralara yansıyor Numan Kurtulmuş. Şunun yanında DEM Parti Grup Başkan Vekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit var. Kapıda da eş genel başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan var. Şu anda tokalaşma gerçekleşti. Heyetler içeri girdiler ve şu saniyeler itibariyle de aslında bu kritik görüşme tam da zamanında, saatler 14'ü gösterirken başladı. Bu görüşmenin hemen akabinde de Meclis Başkanı Numan

0: Washington Tahran hattında karşılıklı saldırılar 10 gündür kesintisiz sürüyor. Amerikan ordusu İran hedeflerine yönelik 10. gece üst üste devasa bir hava harekatı düzenledi. Savaş uçakları gece boyunca İran komuta merkezlerini ve deniz gücü kapasitelerini hedef aldı. Hürmüzgan eyaleti başta olmak üzere Bender Abbas ve Keşme adasında ard arda şiddetli patlamalar yaşandı. Saldırıların dozunun artmasında son günlerde ölen ve yaralanan Amerikan askerleri etkili oldu. Pentagon 7 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 100 ABD askerinin yaralandığını doğruladı. Ölen 4 asker için düzenlenecek cenaze nakil törenine Başkan Trump'ın da katılması bekleniyor. Çatışmalar küresel ticaretin şah damarı Hürmüz Boğazı'nı da vurdu. İran devrim muhafızlarının kurallara uymadığı gerekçesiyle vurduğu bir tankerin mürettebatı gemiyi terk etmek zorunda kaldı. Bölgeden günlük geçen gemi sayısı tek haneli rakamlara kadar geriledi. Savaşın ateşi Yemen'e de sıçradı. İran destekli Husiler Suudi Arabistan gemilerine deniz ablukası ilan etti. Küresel ticaretin %15'inin geçtiği Kızıldeniz ve Babül Mendeb boğazındaki bu tehdit, küresel petrol piyasalarında alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Gerilim Suriye cephesinde de tansiyonu yükseltti. İran devrim muhafızları ABD'nin El Tanf askeri üssünü hedef aldığını açıkladı. Ancak Şam yönetimi ve Suriyeli kaynaklar üssün uzun süre önce boşaltıldığını ve saldırıda herhangi bir hasar oluşmadığını öne sürdü. Gerilim tüm bölgeyi sarmış durumda. Kuveyt ve Ürdün hava sahalarında füze ve İHA'lar vurulurken ABD bölgeye uçak ve yakıt ikmal filoları sevk etmeyi sürdürüyor. Masadaki 10 günlük ateşkes teklifine ise Washington şimdilik soğuk bakıyor.
1: İşgal altındaki Batı Şeria'da tansiyon bir kez daha yükseldi. İsrailli gaspçılar El Halil yakınlarında bir camiyi ve iki evi ateşe verdi. Çok sayıda mülkü de tahrip etti.
0: Filistin topraklarında İsrail terörü bitmek bilmiyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Tevane köyü İsrailli gaspçıların saldırısına uğradı. Saldırganların köydeki cami ile iki evi yanıcı maddeler kullanarak ateşe verdiği belirtildi. Yangında yapılarda büyük hasar oluştu. Köyde park halindeki bir araçla Filistinlilere ait çeşitli mülklerinde zarar gördüğü bildirildi. Filistinli yetkililer saldırının İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında gerçekleştirildiğini belirtti. Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı saldırıyı sert sözlerle kınadı. Açıklamada bir ibadethanenin hedef alınmasının gerilimi daha da tırmandırdığı vurgulandı. Filistin yönetimi Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara acil müdahale çağrısı yaptı. İşgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana yerleşimci saldırıları ve askeri operasyonlarda ciddi artış yaşanıyor.
1: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Kürt grupları ayaklandırarak ülkeyi bölme planının Türkiye tarafından engellendiğini söyledi. Arakçı, Türkiye bu süreçte çok kritik bir rol oynadı dedi.
0: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ülkesinde katıldığı bir televizyon programında Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Thank you very much. It's great to be with. İran'ın bölünmesi için planlar yapıldığını belirten Arakçı, savaşın 4. günü ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak'ın kuzeyindeki bazı Kürt asıllı liderleri aradığını hatırlattı. O günün akşamında kendisinin de bölgedeki Kürt liderlerle görüştüğünü belirten Arakçı, onlara eğer bulundukları bölgeden en ufak bir tehdit gelirse karşılık veririz dediğini aktardı.

0: aktardı. O akşam Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da görüştüğünü ifade eden İranlı bakan, Türkiye'nin süreçteki rolüne dikkat çekti.
1: Türkiye bu süreçte çok etkili bir rol oynadı. Hem Amerikalılarla görüştüler hem de bu konuda çok sağlam bir duruş sergilediler. Bu kolektif çabalar İran'ı bölme ve iç karışıklık çıkarma komplosunun başarısız olmasını sağladı.
0: İsrail istihbaratı Mossad'ın CIA'ye İran'da çözülmeyi hızlandırmak amacıyla ayrılıkçı Kürt grupları silahlandırarak ülkenin batı bölümlerinde ayaklanma çıkarma planı götürdüğü iddia edilmişti. İsrail basını daha sonra ABD Başkanı Trump'ın da teyit ettiği bu planın Türkiye'nin yoğun baskıları sonucu Beyaz Saray tarafından rafa kaldırıldığını yazmıştı.
2: TGRT FM Haber.

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Reklamları dinlediniz.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk bugün, benim ailemde sizlerle birlikteyiz. Ben Hande, ana kumanda masasında sevgili İbrahim var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Saat başına kadar burada olacağımızı hatırlatalım. Günlerden salı canlı bir telefon bağlantımız olacak. Sevgili dinleyenler, gazeteci yazar Hikmet Köksal bizlerle birlikte. Hattın diğer ucunda, hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Hande Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim size de hocam, iyi yayınlar.
1: Şimdi Hande Hanım, bugün de konumuz yine benim ailemi merkeze alarak. Efendim, şimdi benim ailem sanki küçük bir ünite, küçük bir birim gibi gözüküyor ama derya deniz. Kesin. Ne taraftan baksak yol benim ailemin kapısını açıyor. Değil mi? Şimdi benim ailem merkezi olunca hali hazır yaşıtlarımız, akranlarımız yaş olarak da arkadan gelen gençlerin hayatlarına değer katmayı hep ön plana alıyoruz. Onların hayatlarını kolaylaştırmak adına hem kendi tecrübelerimizi hem de temas ettiğimiz ya da hayatlarını, biyografilerini okuduğumuz insanların hayatlarından kıymetli tecrübeler var. Bunları paylaşıyoruz. Çok da faydalı olduğu kanaatindeyim ben. Çünkü birebir görüştüğümüz bazen farklı platformlarda böyle konferanslar, seminerler oluyor. İnsanlar daha fazla yoğun ilgi gösteriyorlar ve istifade ettiklerini söylüyorlar. Dolayısıyla ben en faydalı yol olduğu kanaatindeyim bu tecrübe paylaşımının. Hayırla yad edilmek ve hatırlamak da böylece mümkün olur. Şimdi Hande Hanım, başlarken konuyu özetleyen ana teması olarak çarpıcı bir hikaye var. Muhtemelen bazı dinleyicilerimiz de olayı, konuyu hatırlayacaklar. Şimdi Avustralyalı bir hemşire var. Bir hemşire hanım var. Warren Warren ismi. Warren Warren isimli bir Avustralyalı hemşire. Bu hemşire hanım emekli olduktan sonra bir kitap yazmış. Kitabın ismi de çok enteresan. İlginç bir şey. Ölmeden önce en çok pişman olduğumuz 5 şey diyor. Bunlar nelerdir? Bunları paylaşmış. Kim bilir artık kaç hastayla görüştü, kaç yüz ve belki binin üzerinde. Bir büyük çalışma, yani enteresan saha çalışması bu. Diyor ki kitapta, yer verdiğim son günlerini paylaştığımız hastalar benimle hep pişmanlıklarını paylaştılar. Ön planda pişmanlık var. Pişmanlıklarını paylaştılar ve bunlar özetle bütün bu yüzlerce cevabın içerisinde toplanınca bir 5 başlık çıkıyor. 5 tane başlık. Bunların ilk ikisi de en çok paylaştıkları, pişman oldukları şey, bir, sevdikleriyle yeterince vakit geçirmemiş olmak. Bir numarada bu var. 2, karar verirken sahada, tatbikatta, hayatta başkalarının ne diyeceklerini önemseyerek, ön planı alarak kararları ona göre vermek. Dolayısıyla kendisinin değil de toplumun nezdinde prestij getirecek kararlar almak. Bundan dolayı çok pişman olduklarını söylemişler. Bir de bir üçüncü madde var ki, para ve güç peşinde koşanlar hayatlarının sonu çok hüzünlü oldu diyor. Çünkü haz ve güçten geriye boşluktan başka bir şey kalmıyor. Daha da enteresanı diyor ki, arkada bırakılan mal ve servet arttıkça, miktarı büyüdükçe, geride kalanların birbirine düşmesi daha kolay oluyor. Yani varislerin mal paylaşımı diyor sıkıntılı oluyor. Tabii bu, yani şu manaya gelmez. Yani para kazanmayalım, bir güçlü bir şey bırakmayalım anlamına gelmez. Ama ilk maddelerin ışığında bunu değerlendirmek lazım. Şimdi hayat böylece bir mücadeledir. Bu mücadelede Hande Hanım, benim tecrübem, özetleyeceğim olursak bir cümle söyle derseniz bana, rüzgar tersten esse bile, bazen istemediğimiz şekilde olaylar cereyan etse bile, hayata teslim olmak değil, hayatı yönetmek esas. Hayatı yönetmek var. Hayatın şartlarına teslim olmak değil. Dolayısıyla o zaman bir mücadele ortaya çıkıyor ve bunu da hayat bir mücadeledir sözüyle özetlemişler zaten. Bu mücadelede dikkat edilecek husus şu: başarısızlık halinde kahramanın, yani bu başarısızlık neden oldu, niye oldu, kim sebep oldu sorusunu sorarken, müsebbibi, buna sebep olan faktörü dışarıda aramamak lazım, içeride aramak lazım. Çünkü bu kolay bir çıkış yolu görünüyor. Ve müteakip kararlarda yanlış karar alınmasına da sebep oluyor. Başarısızlıklarda dışarıdan bir engel göstermek kendimizi aklamak anlamına geliyor. Ben yapmadım. Yani ben masumum diyoruz. Ben yapmadım. Neden oldu peki böyle bir sonuç? Keder verici bir sonuç ortaya çıktı. Bir zarar. Üçüncü şahsı gösteriyor. Karşı tarafı gösteriyoruz. Halbuki buna lüzum yok. Bu mücadeleyi, hayat mücadelesini kazanmanın ve mutlu yaşamanın başka bir yolu yok. Buna lüzum da yok. Şimdi sınavda başarısız bir öğrenci anda en kolay cevap ne? Başarısız bir sonuçla karşılaştığımız zaman olsun. Neden böyle oldu? Evet. Şu hemen cevap şu. Sorular zordu.
0: Başkasına suç atmak. Evet, yani kendimizde aramamak.
1: Evet. Sorular zordu. Peki başarılı olanlara farklı sorular mı sordular?
0: Yok.
1: Aynı sorular soruldu. O zaman geriye döneceğiz. Kendimize bakacağız. Ve bugün hayatın her alanında çoğu insan, yani şöyle bir yolda yürürken efendim, sağa sola bakıyorsunuz, insanlar ya mutsuz, yani hepsi değil tabii ama mutsuz insan çok, derin düşünceli, dalgın, telaşlı, gergin, stresli görmeye ve buna maalesef sanki bir dogmatik bir şey gibi buna da alışmakla mükellef gibiyiz. Böyle bir zorunluluk ortaya çıkıyor.
0: Çıkardık.
1: Yani bazen Hande Hanım, acaba mutsuzluk COVID gibi bir mikrobu mu var?
0: Herkese yani, bulaşıcı mıdır yani?
1: Evet, bulaşıcı mıdır yani bu? Ne oluyoruz yani?
0: Ama hocam öyle oluyor yani, etrafımızda eğer çok fazla mutsuz kişi varsa bize de bulaşıyor bir müddet sonra.
1: Baskı yiyoruz ondan.
0: Ondan herhalde. Mıdır?
1: Evet. Sürü psikoloji deniyor yani.
0: Evet, kesin.
1: Baskı yiyoruz şimdi. Şimdi hayata yukarıdan baktığımızda herkes için benzer görüyor. Benzer. Gerginlik herkeste benzer. Ama yakından bakınca o insanlara sebepleri farklı. Birini mutsuz eden sebep başka bir şey. Öbürünü mutsuz eden başka bir şey. Evet. Ama şunu bir kere kabul edeceğiz biz. Hayat her zaman güllük gülistanlık değil. Bazen inişler var, bazen çıkışlar var, tüneller var, yağışlar var. Sert fırtınalara maruz kalacağımızı bir kere bileceğiz. Bunlar hayatın normal doğasında var. Ama yapmamız gereken şey bizim hayatımıza hakim olmalarını engellemek. Bir hayatın yoksa bir hayatın içinde üzüntü ve hayal kırıklığı olacak, mücadele olacak. Efendim, biz onu Hande Hanım, edindiğim tecrübe ve okuduğum biyografilerde bu sıkıntıları hayatı zenginleştirmek için, hayatı anlamlı kılmak için bir vesile olarak kabul etmek ve görmek. Çünkü hayat devam ediyor. Bugün başımıza böyle diyelim keder verici bir sıkıntılı durum geldi değil mi? Hı hı. Onu yarınki hayatımız için efendim bir tecrübe haznesine koymak. Evet. Eğer onu dikkate alırsak yarın böyle bir olay yaşamayacağız. Ayrıca yani böyle kabul edersek hayattaki zorlukları ekmeğin efendim yemeğin tuzu gibi sıkıntılar. Böyle bir bakış açısı oluyor insanda. Fakat şu var. Ölçüyü açtığı zaman nasıl tuz yemekte yemek yenmesi hale geliyorsa ya sıkıntıları da dolayısıyla onlarla mücadele ederek bir frenlemek, bir sınır getirmek durumundayız. Hayatı anlamlı kılan da zaten engelleri aşarken döktüğümüz, ter verdiğimiz emektir. Yani büyük başarı kazanmış insanlar maddi ya da manevi, parasal ya da statüko olarak veya insanlara hizmet etme alanında önemli mevkilere kazanmış bak insanlara baktığımız zaman onlar öyle piyangodan çıkmış gibi oralara gelmiş insanlar değil. Hepsinin arkasında alın teri var, göz nuru var, uykusuz geceler var, bazen gözyaşları var. Hayata böyle bakacağız. Bunu böyle kabul ettikten sonra gerisini konuşabiliriz. Şimdi o pişmanlık yasasındaki o 5 maddeden efendim kendimi, ailemi, sevdiklerimi değil de dışarıdaki insanların rızasına onları mutlu edecek kararlar aldım diye pişmanlık. İkinci maddede yazılı olan. Şimdi kalabalıklara baktığımız zaman insanları en çok mutsuz eden şey zaten emsaller ile mukayese. Bu fevkalade insanlar için riskli bir şeydir, emsaller ile mukayese. Ya herkesin kendi standardı var. Bak Hande Hanım, çocuklara bakıldığı zaman mesela en tehlikeli ve çocukları incitici, çocukları sindirici şey nedir? Bir başkasının çocuğuyla mukayese etmek. Bütün uzmanlar diyorlar ki bak aman sakın ha, çocuğunuzu başkasıyla mukayese etmeyin. O ayrı bir kişiliktir, kimliktir, yetenektir. Sizin çocuğunuz ayrı bir kimliktir, yetenektir. Sizin çocuğunuz matematik alanında çok yeteneklidir. Mukayese ettiğiniz çocuk biyolojide, tıpta, sanatta yeteneklidir. O niye mukayese ediyorsunuz onunla? Dolayısıyla hayat standartlarında bunu efendim o zaman mukayese edince ben geride kaldım. Hayır, geride kalmadım. Sen kendi standartlarına uygun yerdesin. Onu büyütmeye çalışacaksın. Başka türlü yüzün gülmez. Eğer gerçek farklı olsaydı, yüksek hayat standartlarına sahip ülkelerde şöyle düşünelim. Efendim herkes yüksek mevki, makam ve servet sahibi olmalı. Hayır efendim. Herkes farklı olacak, farklı pozisyonlarda olacak.
0: Her hayat dalda var. Her şeye ihtiyaç var. İnsan gücüne, akıl gücüne.
1: Evet. Değil mi?
0: Yetişmiş sadece yüksek var. Mevkilerde ya da işte devlet görevlerinde ya da vesaire kamu görevlerinde değil. Her hı-hı alanda mutlaka herkese ihtiyaç var hocam.
1: Evet. Toprağa eken olacak.
0: Ama şimdi olacak. Biz bu konuyu konuşmuş muyduk? Bir anımsar gibi oldum. Herkesin beyaz yaka olma gibi bir şeyi var hocam zaten şu an. Arzusu tabii ki herkes, hepimiz istiyoruz ama hani hı-hı yüksek yerlerde olalım. Çocukları da yetiştirirken okuyun, yükselin vesaire diye okutuyoruz artık çocuklara.
1: Ya halbuki Hande Hanım ne kadar şey, mutluluğu beyaz yakada mı şey yapmışlar, özdeşleştirmişler?
0: İşte öyle bir durum var artık.
1: Evet, sanki böyle bir kabul var. Yani
0: evet,
1: bir akım var yani.
0: Akım var, aynen öyle. Evet.
1: Geçen gün bir yerde rastladım, metin miydi, haber miydi, neydi ama bir arkadaşı bir arkadaşına fotoğrafını göndermiş. Köydeki bahçeli evinden önünde de su akıyor falan.
0: Evet.
1: Oraya yazlığa gitmiş. Hı hı. Ya demiş siz ne kadar zenginsiniz. Yani siz can yok demiş, ben zengin falan değil mi? Ya küçük mütevazi bir evin bahçesinden gönderdim o resmi.
0: Çünkü ya, bahçeli ya evler artık bizde zenginliğin göstergesi hocam.
1: Evet. Şeyde demek ki Hande Hanım önemli bir problem ortaya çıkıyor. Yani kabullerde bir yani ya, şey var. Evet. Sapma var. Evet. Yoksa bu toprağa eken de olacak, biçen de olacak.
0: Kesinlikle.
1: O insanlar mutlu da olacaklar. O insanlar mutlu da olacaklar.
0: Hayvanları otlatan da olacak tabii hocam. Yoksa evet, bu hayvanlar nasıl otlayacaklar yani?
1: Sütü nereden bulacak şehirdeki insan?
0: Ya.
1: Değil mi yani? Şimdi mutluluk böylece hayatta beklentileri tanımlamakla başlar. Kardeşim ben hayattan ne bekliyorum? Şimdi ben mesela yazıyorum diyelim, çiziyorum, gücümüz imkanımız ve benim ailemde işte bir 25 dakikamız var. Benim çok mutlu ediyor. Bir gün öncesinden beni hazırlıyor psikolojik olarak. Ben şimdi kaç kişi dinler, nerede dinler, Edirne'de mi, Tekirdağ'da mı, yolda mı bilmem. Ama o insanlarla sanki büyük bir aileymişiz gibi, işte benim ailem. Onlara bir şeyler anlatayım falan bile. Bir yadigar olsun falan, muhabbet olsun. Bu bizi mutlu ediyor evet şimdi. Demek ki mutluluk beklentileri tanımlamaktan başlıyor. Kardeşim benim kapasitem bu kadar. Ben 80 kilogram taşıyabilirim. Ama ihtiyacı olan insanlara yardım ederim bu taşıdığım yükle. Bu da beni mutlu eder. Ne kadar güzel. Başkalarına benzemek için yaşamak kadar büyük bir zorluk, külfet olabilir mi? Ya nasıl başkasına benzeyebilirsin? Naim Süleymanoğlu hatırlıyorsunuz. Cepler, müthiş evet bir kahvedir ama ömrünü ona vermiş. İşte 360 kilogram toprağı totalda karşı. Aman ha sen sakın kendini Naim Süleymanoğlu'yla kıyaslama. Evet. Buna gücün de yok. Evet. Yani buna gerek de yok. Niye kadar kaldıracaksın ki? Şampiyonaya mı gideceksin yani? Başkasıyla mukayesenin sınırı nedir? Nereye kadardır? Halbuki insan kendi sınırlarını tanımlayan birisi, hedefe ulaştığında tamam ne güzel oldu, hedefe ulaştık. Çok güzel. Yeni bir hedef koruruz. Evet. O zaman yeni bir hedef koruruz. Yarın yapacak bir iş olan insan, mutlu insan, bir tarif de böyle Handan. Mutlu insan kimdir? Yarın yapacak bir işi varsa o insan mutlu.
0: Meşguliyeti kesinlikle.
1: Evet. Ve zemini sağlamdır. Zemini de sağlamdır. Sağlam bir zeminde oturuyor. Ruhsal sarsıntısı olmaz. Gideceği yer belli, geldiği yer belli. Efendim tanımlanmış ufak tefek sapmalar olur bundan. Şimdi yaşamak için bir sebebi olan, bir nedeni olan insan işte bu hayatın anlamı demek. Hayatın anlamı. Hayata anlam katmak. Hayatı anlamlandırmak budur. Yarınki hedefini elinden alın bir insanın. Diğer canlılardan farkı kalmaz ya. İnsanlar da diğer canlılar arasındaki çok önemli fark da budur. Yani diğer canlıları da insanları birbirinden ayıran budur. Yarın yapacak iş olmak.
0: Yani sabah yataktan kalktığımızda uğraşacak bir uğraşımız, bir şeylerimiz evet. olması gerekiyor. Bizi hayata bağlayan bir şeyin olması gerekiyor.
1: Evet. Evet, aynen öyle. Evet. Diğer canlılar yemek içmek, efendim barınmak için yaşıyor. Onlar da hayatın anlamı budur ve bir arayış yoktur, bir hedef yoktur. Ama insan öyle değil. İnsan hedefi var. Ve hayattaki fırsatlar sınırsız olabilir.
0: Evet.
1: Ama bizim imkanlarımız sınırlı olabilir, mümkün. Bu herkes için de geçerli. Buradaki ilke şu Hande Hanım, tecrübelerimde okuduklarıma göre, mükemmeli aramak iyinin düşmanıdır. Mükemmele takmak. İlla ki bu olacak.
0: Mükemmeliyetçilik.
1: Mükemmeliyetçilik. Hayır efendim, onu hedefe koyuruz ama oraya giderken ulaştığımız nokta bizi mutlu etmeli. Ve böylece biz kendimizi de, bir sınırlarımızı, haddimizi de böylece tartmış oluruz, öğrenmiş oluruz. Önemli olan bizim bu iyilerden hangisine ne kadar ulaşma yeteneğimiz olduğu. Kullanabileceğimiz kadar, kullandığımız kadar. İmkanlarımız ile uyumlu olan efendim hedefleri hedefe aldığımızda imkanlarımız ve hedef uyumlu olduğu takdirde sıkıntı olmayacak. Ama etrafımızdaki insanların neyi onayladığına bakıp da onların tercihini hedefe koyduğumuz zaman bu çok yanlış bir şekilde
0: başka bir boyuta taşınıyor. Evet.
1: Başka bir boyuta taşınıyor. Arızalara sebep oluyor evet. bu defa. Kişi kendine olan güvenini de kaybedebilir. Yani burada bu çok yanlış bir şey. Yarın için plan yapmak bizim kontrolümüzdedir. Bana aittir. Ve bizim kontrolümüzdedir. Başkalarından takdir almak için rakamları büyütmek, metreleri büyütmek, mevduatı büyütmek, banka hesaplarını şişirmek, bunu zorlamanın bir anlamı yoktur. Bu çok tehlikeli ve yanlış bir iştir. Ama bu iştahın kabarması bazen bizi aşan belirleyiciler oluyor Hande Hanım. Şimdi bak, bu da kolay değil. Yani bizim etrafımızda bize hedef çizen ve şunu yaparsan, şu kadar yaparsan başarılı olursun diye bizi zorlayan o kadar çok faktör var ki bu sadece kişilerle alakalı değil. Bak şimdi sosyal medya araçları burada devreye giriyor. İnsanlar ya sanki müsabakaya çıkmış gibi, sanki bir müsabakaya çıktık Allah Allah. İnsanların ihtiyaçlarını belirliyor. Ve hayatımızdan bu defa rol çalıyor ya da hayatımızdan bir parça koparıyorlar. İnsanların kendini mutsuz hissetmesinin bir önemli sebebi de bu. Modernizmin hayatı kolaylaştırmasının yanı sıra sınırlarımızı zorlayan bir sanki iştah kabartma şurubu gibi. İçtikçe iştahımız kabarıyor. Okudukça iştahımız kabarıyor.
0: Gördükçe
1: iştahımız kabarıyor. Bu defa bizim gerçek ihtiyaçlarımız aşağıda mini minnacık kalıyor. Yukarıda başkalarının dolduruşuna gelmek de efendim güya efendim bu defa şeyler, bütün dengeler bozuluyor. Bu çok tehlikeli.
0: Kesinlikle.
1: İşte gerçek ihtiyaçlar, bizim insan olarak gerçek ihtiyaçlarımız yine. Bu kurgulanmış sahte ihtiyaçlar diyorum ben ona. Bu kurgulanmış sahte ihtiyaçlara teslim olmamak, yemin olmamak lazım. Maalesef işte o gerginlik var ya sokakta başlangıçta ifade ettiğimiz. Bu gerginlik, bu stres, bu yüksek beklenti düzeyiyle savaşan insanlardır çoğu. Ben böyle gördüm. Yüksek beklenti düzeyleri karşısında kendi gücünü yetersiz görüyor, yetersiz kalıyor. Bu defa algı saldırılarına maruz kalıyor. Kendisini, sen kendini ispat etmek zorunda değilsin ki kimseye. Sen kendi kendine, kendini ikna et, kafidir yani bu.
0: Aynen.
1: Yani illaki herkesi biz ikna etmek zorunda değiliz. Evet. Farklı bir boyuta gidiyor o zaman iş.
0: Başkaları için yaşadığımızdan kaynaklanıyor bunlar. Aslında kendimiz için yaşamıyoruz hocam.
1: Aynen. Hayatımız kendi kontrolümüzden çıkıyor.
0: Başkalarına yani tam da böyle demeyeyim hava atmak olarak ama yani biraz da ona doğru gidiyor.
1: Aynen,
0: onlar için yaşıyoruz.
1: Evet. Bunun tanımı şöyle bence olmak yerine görünmek.
0: Aynen.
1: Göstermek. Kesinlikle. Gösteriş yapmak.
0: Gittiğimiz geldim yani sonuçta sosyal medya çok ayrı bir konu belki bir hafta onu da uzun uzun konuşuruz hocam evet. Ama sosyal medyada gördüğümüz çoğu şey de doğru değil bu arada. Onun da aslında bilincindeyiz ama kanabiliyoruz da.
1: Ama yine de sanki gerçekmiş gibi zihnimizde bir algı şeyi yapıyor. Yani.
0: Kesinlikle.
1: Evet, bir uzman arkadaşımızın ifadesiyle bu kazip şifadır diyor Hande Hanım. Kazip şifa nedir? Kazip şifa ölmek üzere olan bir hastanın bir ara böyle bir kısa
0: iyileşmesi, iyilik göstermesi.
1: İyilik
0: evet,
1: göstermesi,
0: evet.
1: Geri dönüşü olur.
0: Evet.
1: Yalancı mutluluk çağrısı diğer adı. Yalancı mutluluk çağrısı.
0: Tam tabir bu hocam. Evet kesinlikle.
1: Yani şimdi niye yani böyle bir duruma buna bizim ihtiyacımız yok. Yani hiç kimsenin de ihtiyacı yok. Her şey olduğu kadar. Ölçüler içerisinde. Şimdi geçmişe göre insanların hayattan beklentileri evet yükseldi. Tamam yükselsin.
0: Evet.
1: Ama şöyle bir şeyi mi hak ediyoruz şimdi? Birkaç elbiseyle bir mevsim geçirirken normalde. Şimdi dolaplar elbise dolu. Dolaplar elbise dolu.
0: Aldıkça da almaya devam ediyoruz.
1: Peki çoğunu da kullanmıyoruz. Ne olacak? Peki sadece gardıraplar dolu değil ki Hande Hanım. Zihnimiz de kullanmadığımız fikirlerle dolu. Ya ne yapacağız şimdi bunları? İnsan 10 sene hiç kıyafet almasa ya mevcutlar ona yeter. İhtiyaçtan fazlası zehirlenme. İhtiyaçtan fazla tuz döktük yemeğe oldu bu şimdi. Hayır. İhtiyaç kadar ne kadar güzel. Tasarruflu olmak ne tasarruf ne kadar güzel bir şey. Şimdi yapay ihtiyaçları karşılamak için buz gibi darlıkların içine düşüyor insanlar.
0: Maalesef.
1: Yani pek gazete haberlerinden okuyoruz bazen TV ekranlardan izliyoruz. Yani geceleyin Hande Hanım bir tıkla bilgisayardaki bir tıkla servetini
0: kaybediyor insanlar.
1: Peki bunu hak edecek ne yaptık yani? İnsanlar bunu hak edecek ne yaptılar? Buna ne izin var? Büyük bir yoğunluk içinde. Burada ne oluyor şimdi? Her şey birbirine karışıyor. O halde haddi bilmek gerekir. Sınırları bilmek gerekir. Maddi ya da manevi. Bütçemizin de sınırlarını bileceğiz. Gardırobun da sınırlarını bileceğiz. Fikir olarak da sınırlarımızı bileceğiz. Zenginliğimizi bileceğiz. Ve hayatımızın, bu hayat o kadar geniş ki herkese yer var. Sadece kocaman olmaya gerek yok. Mütevazi olanlar daha çabuk hareket ediyorlar üstelik. Daha az risk taşıyorlar. Böylece hayatları daha mutlu oluyor. Evet. Nereden başlamalı dersin? Yani daha pratik bir şey olursa nasıl bir insan olarak hatırlanmak istiyoruz sorusuna cevap verirsek eğer hedefimizi buna göre belirleriz ondan. Doğrusu ben kendi nam ve hesabıma servet sahibi bir insan olarak çok da hatırlanmakta böyle bir gayretim hiç olmadı.
0: Evet.
1: Ya da çok yüksek statü sahibi bir insan olmayı hiç istemedim. Dostlarımız bunu biliyorlar. Böyle bir şeyimiz de yok. Ama herkesin elini tutan nasılsınız demek isteyen bir insan olmak istedim. Yani hem aile içerisinde hem cemiyetteki hayatımız içerisinde bizim notların henüz yarısı bile Hande Hanım konuşamadık.
0: Konuşamadık.
1: Şimdi karşıma saati koyuyorum. sizin saatinizde şey yapmak şimdi vakitte tamam herhalde.
0: Devam ederiz hocam haftaya.
1: İnşallah.
0: Böyle İnşallah. Hani bir parmak bal çaldık ağızları. Önümüzdeki hafta bizi dinlerler. Dinleyicilerimiz devamını.
1: Peki,
0: çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık hocam.
1: Sağ olun.
0: Peki efendim. Gazeteci yazar Hikmet Köksal bizlerle birlikteydi. Türkiye Gazetesi yazarı. Küçük bir ara vereceğiz sevgili dinleyenler. Reklamların hemen ardından buradayız.

TGRT FM'de Benim Ailem devam ediyor sevgili dinleyenler. Saat başına kadar burada olacağımızı hatırlatmıştık zaten programımızın başında. Bir canlı telefon bağlantısı her salı olduğu gibi gazeteci yazar, Türkiye Gazetesi yazarlarından değerli Hikmet Köksal hocamızı ağırladık. Güzel, keyifli, hoş sohbet etmek istiyoruz. Böyle sizin evinizdeymiş gibi sohbetler yapmak istiyoruz. İnşallah size de bu konuda dokunabiliyoruzdur. Bu bölümde nelerden bahsedeceğiz? Çok sık duymaya başladık etrafımızda vejeteryan, vegan olan insanlar. Vegan bir beslenme şekli, biliyorsunuz ki hayvansal olan tüm gıdalardan arınmış beslenme türüne vegan adı veriliyor. Peki neler var bunun içinde? Tereyağından tutun da yumurtaya, kırmızı ete, tavuk, balık, süt, süt ürünleri, peynir, yoğurt, krema dahi, kemik, sakatat, hatta bal, jelatin gibi tüm ürünler tamamen hayatınızdan çıkarılması gerekiyorsa işte bunun adı veganlık. Yani eğer ben vejeteryan, vegan olacağım ve bunlardan arınmış besleneceğim diyorsanız, tüm hayvansal besinlerden, gıdalardan ve hayvanların ürettiği her şeyden uzak durmanız gerekiyor. Son yıllarda çok da fazla popüler bir konu her şeyin vegan olanı, malum ki böyle şekerden tutun çikolataya kadar, makarnadan tutun vesaireye kadar her şeyde böyle vegan olan ibareleri görüyorsunuzdur. Peki veganların reddettiği et, demir ve B12 vitamini gibi anemiyi engellemeye, enerjiyi yükseltmeye yarayan elzem besin üyelerini neler içerir? Yani eğer vegan bir diyet yapmak ve bu şekilde, bu tarzda yaşamak istiyorsanız kesinlikle bu kaybettiğiniz her şeyi yerine koymanız gerekiyor. Bu nedenle özellikle vegan beslenme tipini seçmiş olanlar yorgunluk ve diğer sağlık sorunlarına çok daha fazla yatkın oluyorlar. Hayvansal kaynaklardan elde edilen protein, bitkisel proteinlere göre vücutta daha iyi kullanılıyor. Bu yüzden veganlar et tüketenlere göre daha fazla demire ihtiyaç duyuyorlar. Bu yüzden veganlar bezelye, fasulye, nohut, mercimek gibi bitkisel proteinleri, koyu yeşil yapraklı sebzeleri yeteri kadar tüketmeleri gerekiyor. Ancak demir alımlarını böyle karşılarlar. Ancak B12 vitamini sadece hayvansal kaynaklarda olduğu için takviye öneriliyor. B12 eksikliği anemi, sinir hasarı, depresyon ve hafıza ile ilgili maalesef ki sorunlara da yol açabiliyor.

Kuru baklagiller, yağlı tohumlar, tahırlar, sebzeler protein içeriyorlar. 30 gram yani yaklaşık bir köfte kadar et, tavuk, balık gibi besinlerde ortalama 6 gram protein var. Bir kupa kuru baklagil yaklaşık 16 gram protein, bir porsiyon esmer pirinç yaklaşık 5 gram protein içeriyor. Düzenli bir diyetle beslenen veganlar protein eksikliği yaşamıyor, ancak dikkat, kronik hastalık ve gebelik durumlarda bu beslenme tipi çok ama çok detaylı gözden geçirilmesi lazım. Yani gerçekten bu yol seçildiğinde meşakkatli bir durum. Peki veganlar ne yer? Beslenmemizde onca şeyi çıkarınca geriye ne kaldı ki gibi düşünüyor olabilirler. Ancak o kadar da karamsar olmamak gerekiyormuş. Veganlığın zor zanaat olduğundan yeterince bahsedildi ama tabii ki bu yol tercih edildiğinde muadil yiyecekler de var. Süt ve süt ürünleri, soya ürünleri, badem sütü, Hindistan cevizi sütü ve pirinç sütüyle change edilebiliyor. Yani değiştirilebiliyor. Yumurta, kek, hamur işi gibi yiyeceklerin hazırlanmasında yumurta yerine soya unu. Bir adet yumurta için bir yemek kaşığı veya ezilmiş muz kullanabilirsiniz. Pofuduk bir hamur için ise bir yemek kaşığı sirkeyle kabartma tozu tepkime ile sokup kullanabilirsiniz. Doğal tofluyla çırpılmış yumurta etkisi oluşturabilirsiniz. Keten tohumunu suda bekletip jelleştiğinde yumurta yerine kullanmak mümkün oluyor. Bir adet yumurta için yaklaşık bir yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu yeterli. Et, tavuk ve balık için tofu, tahıllar ve sebzeleri bir araya getirmek en ideal seçenek. Bal içinse pekmez, agave şurubu, pirinç şurubu, elma şurubu gibi tatlandırıcılar kullanılabilir. Tereyağı yerine ise biyomargarinler veya tereyağı lezzetindeki margarinler, Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı, fakat yalnızca hayvansal gıdalardan elde edilen D vitamini takviye olarak dışarıdan almak gerekiyor. Başka yolu yok. Tabii ki bol güneş ışığı hepimizin ihtiyacı olan bir durum. Eğer ben veganım diyorsanız bunları yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz bilmiyorum ama benim için çok zor olabilirdi. Ama bazen de bunların diyetini yapmak zorunda kalan kişiler de olabiliyor. Ya da vegan olmayı tercih edenler, hayvansal ürünlerden ve hayvanların ürettiği her şeyden uzak duranlar. Biz bugün varsa aramızda, dinleyicilerimizin arasında veganlı bir cheesecake tarif edeceğim size ve vegan yoğurt yapacağız. Vegan yoğurt nasıl olur diye düşünmeyin. Birazdan bunu da sizlere aktaracağım. Eğer kağıt kalem yakınınızdaysa, yanınızdaysa ya da teknolojiye dayanarak ses kaydı alabiliyorsanız, işte şimdi veganlı cheesecake tarifimiz geliyor.

Cevizli ve incirli bir tart tabanımız olacak vegan cheesecake'imiz için. Bunun için malzemelerimiz 1 çay bardağı ceviz, 1 çay bardağı çiğ badem, 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi, 2 yemek kaşığı keten tohumu, 1 çay bardağı kuru incir, 1 çay bardağı hurma çekirdeksiz olacak, 1 çay kaşığı tarçın ve 1 yemek kaşığı su. Gelelim kremasına. Nasıl yapacağız acaba sütsüz kremayı? 1 çay bardağı çiğ kaju'ya ihtiyacımız var. 1 gece önceden suda bekletilmiş olmalı. 1 çay bardağı Hindistan cevizi sütü ya da badem sütü. Artık her markette karşınıza rahatlıkla çıkabilir. 2 yemek kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı vanilya özütü kullanabilirsiniz sevgili dinleyenler. Yani bal da yemiyorum diyenler için biraz önce saydığımız elma şurubu, agave şurubu, pirinç şurubu ya da pekmez kullanabilirsiniz. Son olarak da 1 tatlı kaşığı vanilya özütü veya 1 yemek kaşığı kuru vanilin kullanabilirsiniz. Gelelim tabanımıza. Taban için hazırlık yapalım önce. Tüm malzemeyi blenderdan iyice çekeceğiz. Kek kalıbına veya muffin kaplarına karışımı döküp spatula ile üzerini dümdüz yapacağız. Yapışmaması için streç film serebilirsiniz altına. Gelelim kremamızı hazırlamamıza. Kremayı hazırlarken tabanı buzdolabında bekletin mutlaka. Kajuyu blenderımıza alacağız. Krema olana kadar çekeceğiz. Karıştırırken süt, pekmez ve vanilyayı ekleyebilirsiniz. Pürüzsüz olana kadar karıştırın. Hindistan cevizini de ekleyip karıştırın. Dolaptaki tabanı çıkarıp üzerine kremayı dökün ve yayın. 2 saat buzdolabında bekletildiğinde üzerine istediğiniz meyve dediğinizde işte vegan bir cheesecake'e sahip olmuş olacaksınız sevgili dinleyenler. Dediğim gibi tercih eden varsa buyursun yapsın. Bir de veganlı yoğurt tarifi vereceğim bugün sizlere dedim. Son olarak sevgili dinleyenler, malzemelerimiz 1 su bardağı çiğ badem, 2 su bardağı su, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı un, 1-2 çay kaşığı tuz, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, yarım çay bardağı zeytinyağı ve yarım çay bardağı limon suyuna ihtiyacımız var.

çiğ bademleri bir gece suda bekletin sevgili dinleyenler. Yani bir gece önceden başlamanız lazım vegan yoğurt için tarife. Süzün ve kabuklarını soyun. Soyulmuş bademleri bir kaba boşaltın. Üzerine sütün yoğunluğuna bağlı olarak nasıl istiyorsanız bir su bardağı sunu ekleyin ve blenderdan geçirmeye başlayın. Süzün ve posayı ayırın. Fit bir not verelim. Burada elde ettiğiniz badem sütünü kek, yulaf lapası gibi tarifleriniz için kullanabilirsiniz. 2 su bardağı su nişasta ile karıştırın ve bir tencereye boşaltın. 1 yemek kaşığı unu ekleyip sürekli karıştırarak birkaç dakika pişirin. Koyulaştığında muhallebi kıvamında olmalı. Ocaktan alıp soğutmaya bırakıyorsunuz. Soğuduğunda bir kaba boşaltın. Üzerine badem posasını, sıvı yağ, tuz ve limonu ekleyin. Blenderdan iyice geçirin. İşte vegan yoğurdunuz hazır. Bir gece buzdolabında beklettiğinizde çok da iyi bir kıvam alacaktır. Yine fit bir not verelim. Bu tarifi seyrelterek sabah kahvaltılarınızda ekmek üzerine sürebileceğiniz bir badem sürmesi gibi de kullanabilirsiniz. Daha fazla yağ kullanarak kızartmaların yanında mayonez gibi de kullanabilirsiniz. İstediğiniz baharatları ekleyerek közlenmiş sebzelerin yanına meze olarak da kullanabilirsiniz. Tuz kullanmayıp biraz şeker yaparak pastalarınıza krema olarak bile kullanabilirsiniz. Bu fit vegan yoğurt tarifini sevgili dinleyenler.

Biz ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Bugün benim ailemde sizlerle birlikteydik. TGRT FM'de yarın yine bu dakikaları paylaşacağız. Ben Hande. Ana kumanda masasında ikinci bölümde sevgili Recep vardı. Ekip arkadaşlarım adına güzel, keyifli bir gün diliyorum. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın diyelim.

Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretini duymayan, kimliğini tarif etmek benim.

bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangınımı söndürmedim.

niceleri sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti talihi baktı. Yerle bir eyledim tacile tahtı. Akıl almaz, fikir almaz hünerlerim var.

Kamil iken cahil ettim alimi, vahşi iken yahşi ettim zalimi, Yavuz iken zebul ettim Selim'i, her oyunu bozan gizli zor,

Lokman Hekim bulamadı çaremi. Aslı için kül eyledim Kerem'i. İbrahim'in atıldığı kor

Leyla bazı şirin, hatırım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer.

Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevladanım, hayır benim, şer benim.

Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet, enbiyanın yüzündeki nur.

Kimse sizin hısmın da yok aslında. Görünmezim, cismim de yok resmimde. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağın gönül denen yer benim. Benim adım, benim adım aşk, aşk.

0: İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı insan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini alt üst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı, bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: TGRT FM Haber.
5: Lafı duymadığımız herkes bizimle birliktedir dedi ve yeni partiyi kuracaklarını açıkladı az önce Özgür Özel, sevgili izleyiciler. Şimdi bu gelişmeyi konuşacağız, sıcak gelişmeyi. Tabii bir süredir aslında beklenen bir gelişmeydi. Bugün gözler Özgür Özel'in açıklamalarına çevrilmişti. Gazeteci Gürkan Hacır ve Ankara Haber Koordinatörümüz Ahmet Sözcan bizlerle birlikte. Gürkan Hacır merhabalar, Ahmet merhaba.
6: Merhabalar, iyi yayınlar sevgili Gülden.
5: Çok teşekkürler. Hemen lafı uzatmadan Gürkan Hacır sözü bırakayım. Hem açıklamalar hem bundan sonra ilerleyecek yol haritası üzerine neler söylemek lazım?
6: Evet, şimdi beklenen bir gelişmeydi. Özgür Özel'in bugün partisinin yeni kurulacağı partiyi ilan edeceği ve CHP'den ayrılacaklarını duyurması bekleniyordu. Ama bunu grup toplantısında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup salonunda mı yapacak? Doğrusu çok emin değildik ama bizim Taksim Meydanı'nı izleyen izleyicilerimiz Taksim Meydanı farkıyla sevgili gazeteci arkadaşımız Mustafa Yavuz geçen hafta bunu söylemişti. Hatta bu Taksim Meydanı'nda bir tartışma konusu da olmuştu. Grup toplantısında CHP'nin grup salonunda yeni kurulacak partiyi ilan edecek dediğinde biraz şaşkınlıkta yaşamıştık. Bugün öyle oldu. İlan etti. Yarından itibaren milletvekili arkadaşlarım, belediye başkanları birlikte dedi oturacağız, ilk adımı atacağız ve partimizin kuruluşunu gerçekleştireceğiz dedi Özgür Özel. Beklenen gelişmeydi ama şöyle bir tablo var tabii. Özgür Özel'in konuşmasına biraz bakmak lazım. Özgür Özel yarından itibaren hiç şüphem yok dedi. Hiç şüphem yok. Türkiye'nin ana muhalefet partisi olacağız dedi. Şimdi bu şu demek, yani parlamentoyu kastediyor. Parlamentodaki milletvekili sayısını kastediyor sevgili evet. Gülden. Evet. Parlamentoda şu anda ana muhalefet partisi görevini alabilmeleri için 65 milletvekilden daha fazla bir milletvekilin istifa edip yeni partiye geçmesi gerekiyor. Yarın bakalım bunu göreceğiz. Bu sayı gerçekten 65'in üzerinde olacak mı? Eğer üzerinde olursa ana muhalefet partisi olarak yeni kurulan parti olacak. Ama altında kalırsa normal muhalefet partilerinden birisi olacak. Tabii bu arada sayı 20'yi geçtiği için grup toplantısı yapma, grup toplantısı, grup salonu tahsis edilmesi ve bu grupta konuşma yapma gibi hakları elbette olacak. Şimdi bu işin tabii prosedür yanı.
1: Evet.
6: Biraz içeriğine de girecek tabii. Olursak. Şimdi Özgür Özel yaptığı konuşmada bugüne kadar artık defaatle dinlediğimiz, belki onlarca, belki yüzlerce kez ifade ettiği şeyleri tekrarladı. Biz işte kurultaylar üzerine 3 tane kurultay daha yaptık. Bütün yolları biz denedik. Bizim delegemiz bizi seçiyor. Kurultaydan kaçmayın, hemen kurultay yapın gibi bir takım bugüne kadar artık ezberlediğimiz klişe sözlerini tekrar sarf etti. Fakat tabii bunun hukuksal olarak bir karşılığı olmadığına değinmedi. Dedi ki işte bu kadar hukuk profesörü var, 32 hukuk profesörü var. Bunların da hocaların hocası olan 3 hukuk profesörü dedi ki bu geçersizdir. Konulan tedbir kararı kurultayları bağlamaz. Oysa ki öyle değil.

0: zamanı kapsıyor. Kemal Kılıçdaroğlu da bunu duyurmuştu zaten ama Özgür Özel bunlara kulaklarını tıkamış. Bugünkü toplantıda, bugünkü grup toplantısında ben dedi hayır kurultay istiyorum dedi. Neticede sonunda bazı suçlamalarda da bulundu. Dedi ki bizim dedi genel sekreter yardımcılığına getirdikleri kişi dedi
1: Evet.
0: mahalle seçimlerde son yerel seçimlerde ki Soner Çetin'den bahsediyor. Eski Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'den bahsediyor. CHP aleyhine konuşmuş bir kimsedir dedi. Bu adamı getirdiler dedi. Genel sekreter yardımcısı yaptılar. Oysa ki kendisini rozet takarak CHP'ye çağırdığı Ümit Özdağ'la milletvekili yaptığı Ümit Özdağ'la İzmir milletvekili Ümit Özdağ'la de bir önceki seçimde yani 2024'teki yerel seçimlerde İzmir'den İyi Parti adayıydı ve CHP'ye ağza alınmayacak ifadelerle yüklenmişti. Dolayısıyla Özgür Özel'de artık bir tutarlılık aramıyoruz zaten. Yani ki orada şu anda kendi kitlesini konsolide edebilmek için bir takım alıştığımız ifadeleri kullandı.
1: Gökten Hoca
0: Nihayetinde
1: şunu sorabilir miyim? Biraz detaylandıracağız Ahmet, hemen döneceğim ama. Özgür Özel ne bekliyor yeni partiden?
0: şimdi oradaki tabanın yani taban dediğim oradaki toplanan kalabalığın işte sloganlarına bakırsa iktidar istiyor. Ama yani bu işin nasıl yapacağına dair herhangi bir formülü yok. Yani bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana tabanını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti kültürünü, misyonunu, bayrağını, altı okunu geride bırakarak yeni bir partiyle yola çıktığı zaman taban ne kadar kendisine gelecek?
1: Evet.
0: Bu sorunun cevabı yok. Daha geçmiş örneklere baktığımız zaman sevgili Gülden çok sayıda başarısız örneği
1: Tabii.
0: görüyoruz. Buna Memleket Partisi'nden tutun Emine Ülker Tarhan'ın Anadolu Partisi'ne kadar gidin. Pek çok kişi denediler, ayrıldılar ve çok kısa sürede hüsrana uğrayıp Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döndüler. Böyle deneyler var, denemeler var. Bunu bir tarafa bırakın. Özgür Özel'in hiç duymak istemediği ama önemli bir sorunları var, hukuksal sorunlar. Şimdi bakın ben orada grup toplantı salonuna baktığımda gerek milletvekilleri, gerek bazı belediye başkanları, gerekse il başkanlarından neredeyse yargılanmayan ve yargı tarafından çok ağır suçlamalarla muhatap olmayan kimse görmedim. Yani şimdi bu yargısal problemleri bir tarafa bırakıyorlar. Burada aklanmayı düşünmüyorlar. Buraya ilişkin ortaya çıkan delilleri, belgeleri, itirafları göz ardı ediyorlar, kulaklarını tıkıyorlar bunlara ve diyorlar ki kendi kendilerine, kendilerine ait yandaş kanallara, para akıtılan, fonlanan kanallara demeçler vererek bir tabanı ellerinde tuttuklarını zannediyorlar. Ama öyle değil. Günün sonunda mahkemenin dediği olur. Günün sonunda Türk yargısının kararları geçerlidir.
1: Tabii.
0: Bunlar kulaklarını tıkıyorlar ve diyorlar ki biz yolumuza yürüyeceğiz. Yolumuza yürüyeceksiniz ama kaç milletvekili hakkında şu anda yolsuzluk iddiasıyla bakın hakaret benzeri suçlamalardan bahsetmiyorum. Siyasi suçlamalardan bahsetmiyorum. Yolsuzluk iddiasıyla kaç milletvekili hakkında fezleke var? Kaç milletvekili hakkında soruşturma sürüyor? Özgür Özel bunlara kulaklarını tıkamış, duymuyor ve diyor ki biz yarın itibariyle iktidar yürüyüşümüzü başlatacağız diyor. Bundan sonra yarından itibaren görmeye başlayacağız zaten ne
1: Evet.
0: kadar karşılığını bulduğunu ve bu etrafında kümelenen şaibe bulutunu, etrafında kümelenen, üzerinde kümelenen yolsuzluk, irtikap, rüşvet, bir dolu iddiayı nasıl sıyrılacaklar bu iddialardan ve nasıl kenara bırakarak siyasi yürüyüşlerini nasıl sürdürecekler hep birlikte göreceğiz. Bu
1: Peki.
0: arada son bir cümle partinin
1: Tabii.
0: adına ilişkin bir şeyler söyleyeyim
1: Tabii.
0: sevgilimden. Yeni parti adını söylemedi ama cümlelerin içerisinde birkaç kez geçirdi. Partinin ismi Yeni Parti olacak tahmin ediyorum. Yarın itibariyle açılış kuruluş dilekçesini özür dilerim. İçişleri Bakanlığı'na vermeleri bekleniyor. Bir de tabii kaç kişinin yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edeceği merak konusu. Bu
1: Evet.
0: arada Özgür Özel tabii bir siyasi aslında manevra da yaptı ve dedi ki yani burada kalan bazı arkadaşlarımız da olabilir. Onlar kafanızı karıştırmasın. Aslında herkes bizden yanadır. Ne zaman ki bir insan çıkar da ben Özgür Özel'den yana değilim derse o zaman inanın onun sözüne. Yoksa bir şey söylemiyorsa bilin ki kalbi gönlü bizden yanadır gibi böyle muğlak bir ifade kullandı. Ama neticede günün sonunda iş matematiğe döner. İş hesap kitaba döner ve bu hesap kitapta da bakalım kaç milletvekili Özgür Özel'le hareket edecek. Belediye başkanlarının çok

0: fazla olduklarını, tırnak içinde söylüyorum, gönülsüz olduklarını biliyoruz. Onu da bir not olarak söyleyeyim Ahmet'ten önce.
1: Tabii, peki.
2: Peki.
1: Ahmet, hem tabii izlenecek prosedür, az önce Gürkan Acır ona da değindi. Hem de bugün yapılan açıklamalar ve bundan sonra Özgür Özel'in yol haritasına ilişkin sen neler söylersin?
3: Şimdi zaten bu kopuş bekleniyordu Gül'den. Çünkü artık Özgür Özel ve şu an itibariyle yolsuzluk rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun CHP içerisinde daha fazla yol yürüyemeyeceğini kendileri anlamış vaziyette. İşte olağanüstü kurultayı toplayabilmek amacıyla bazı hamleler gerçekleştirdiler. Mutlak butlan kararının alınması, ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar genel başkanlık koltuğuna oturmasının ardından karşılıklı hamleler geldi. İşte önce parti meclisinden istifalarla bunu sağlamaya çalıştılar. Ardından işte delege imzalarıyla olağanüstü kurultay talebini gündeme taşıdılar. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu ve hukukçu kurmayları hep şunun altını çizdi. Şu an itibariyle bir tedbir kararı var. O tedbir kararı oldukça da CHP olağanüstü kurultaya gidemez. Biz zaten olağan kurultay sürecini başlatıyoruz. Eylül itibariyle bu süreç başlayacak. Mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il kongrelerimizi gerçekleştireceğiz. Gelecek sene Nisan ayında da olağan kurultayımızı yine bu kapsamda gerçekleştiririz şeklinde değerlendirmelerde bulundular. Özgür Özel ve arkadaşları bu aşamada artık CHP içerisinde olağanüstü kurultayı gerçekleştiremeyeceklerini ve daha fazla bu şartlar altında yol alamayacaklarını düşündükleri için o kopuş gerçekleşiyor. Yeni partimizi milletvekillerimizle kuracağız dedi. 27 Temmuz Pazartesi günü o kuruluş dilekçesinin verilmesi bekleniyor. Şimdi Özgür Özel'in açıklamalarına baktığımız zaman bazı detaylar var. Onları da seyircilerimizle paylaşalım. İşte zaten tam grup toplantısına girerken gazeteci arkadaşlarımız sordular bu son grup toplantısı mı diye. O da dedi ki her son yeni bir başlangıçtır dedi. Bugün bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım ifadesini kullandı ve kendince gerekçeler sıraladı. Yani CHP'den neden ayrıldıklarını kendince aklileştirmeye, meşrulaştırmaya çalıştı. Ancak onun içinde baktığımızda işte 38. olağan kurultayda yaşanan gelişmeler yok. İşte belediye başkanlarının tutuklanmasına sebep olan yolsuzluk rüşvet soruşturmaları yok. Yani neden bu kurultay iptal edildi? Neden Kemal Kılıçdaroğlu tekrar genel başkanlığa yargı kararıyla getirildi?
1: Evet.
3: Bütün bunlar yok. Yani bir öz eleştiri yapılmıyor. Sanki siyasi bir karar verilmiş de ya da hukuk siyasi bir karar neticesinde böyle bir hükümde bulunmuş da bu aşamaya gelinmiş gibi konuşuyor Özgür Özel. 38. olağan kurultaydaki o rüşvet iddiaları, delegelerin iradesinin sakatlanması, o kurultayın işte parayla kazanılmış olması, rüşvetle kazanılmış olması bunlara hiç değinmedi. Sanki işte bambaşka nedenlerle, siyasi nedenlerle bu duruma gelinmiş gibi bir tablo çizdi. Kendince bu kopuşun gerekçelerini kamuoyuyla paylaşmaya çalıştı. Peki bundan sonra ne olacak? Kaç milletvekili Özgür Özel'le birlikte hareket edecek? Bu da oldukça önemli. Şu an itibariyle CHP'nin milletvekili sayısı 135. Yani farklı rakamlar telaffuz ediliyor. İşte 70, 80, 90 vekilin kopabileceği, Özgür Özel'le birlikte yeni partiye geçebileceği söyleniyor. Şu anda CHP'nin 135 milletvekili var. Ne kadarlık bir kopuş gerçekleşecek? Kaç milletvekili Kılıçdaroğlu'yla hareket edecek? Bunları bekleyip göreceğiz. Bir de orta yolcular var. Yani onlar da ne doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor ne Özgür Özel'i. Biraz bekle gör modunda onlar da. Yeni parti bir kurulsun bakalım arkasına bir rüzgar alabilir mi alamaz mı onu bir görelim şeklinde beklemeye geçiyorlar. Gürkan Acır da ifade etti aslında Özgür Özel onları da kaybetmek istemediği için onlara da bir mesaj gönderdi. Yani bunlar bizden değildir diyene kadar herkes de önümüzdeki süreçte hareket ederiz dedi. Şimdi 27'sinde yeni partinin kuruluş dilekçesi verilecek. Bu kapsamda kaç milletvekili katılacak?
1: 27'si mi ya da 27'sinden
3: evet,
1: biraz
3: pazartesi.
1: Daha evvel mi? Değil mi Gürkan Acır? 27'sinden
3: şöyle,
1: evvel de hani yarın öbür gün de.
0: ihbarını bir işaret etti ama yani tabii bu acaba İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verme şeklinde mi olacak? Yoksa bir basın toplantısı yapıp biz bu kadar milletvekili hareket ediyoruz diye bir duyuru mu olacak? Onu bilmiyoruz. Ama yani 27'si
3: pazartesi zamanlı olur onlar.
0: Erken de olabilir, yarın da olabilir. Bir de ben Ahmet'in az önce söylediği 135 milletvekili var ama sevgili Ahmet, 9 milletvekili biliyorsun disipline kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak sevk edildiği için o sayıyı düşerek yani onların artık Cumhuriyet Halk Partili'liği kalmadı diye düşünerek hesap yapılıyor Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki milletvekili hesabında. Ben onu dikkate alarak söyledim. Dolayısıyla 65 sayısı yani yarıdan bir fazla oluyor. O zaman ancak 65'i alırlarsa ana muhalefeti elde etmiş oluyorlar. Onu da
1: Ahmet, son bir cümle rica edeceğim senden.
3: Yani öyle olsa da vekil kimlikleriyle, vekil kimlikleriyle yeni partiye geçecekler. Dolayısıyla orada sayıya bakmak lazım. Şöyle, bugün yine grup toplantısının ardından milletvekilleriyle Özgür Özel bir araya gelecek. Yarın da il başkanlarıyla bir toplantı yapacak. O toplantıların ardından aynı zamanda belediye başkanlarının da nabzı yoklanacak. Kaç kişi, kaç milletvekili, kaç il başkanı, kaç belediye başkanı yeni partide görev alacak? Bunlar oldukça önemli. Bir de yeni partinin tutup tutmayacağı konusu çok tartışılıyor. Bunun siyasi, toplumsal, ekonomik ekonomik gerekçelerini masaya yatırmak lazım ama vaktimiz bitti. Dolayısıyla yeni parti ölümü doğacak yoksa nasıl bir politika izleyecek, onu da önümüzdeki süreçte daha detaylı değerlendirme imkanı
1: zaten
3: bulacağız.
1: Çok sıcak bir gelişme, epey bir konuşacak gibi görünüyor. Çok teşekkürler Ankara Haber Koordinatörümüz Ahmet Sözcan.
2: TGRT FM Haber. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar. İslam ve Toplum.
4: Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz.
2: Şiirlerle menkıbeler.
5: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vefakarlık örneği. Peygamber Efendimiz vefakar idi ki pek, bu da her hali gibi bizlere oldu örnek. Sahabe-i kiramdan Enes bin Malik der ki, bir hediye gelseydi o servere eğer ki, buyururdu ki, onu filan kadına verin. Zira arkadaşıydı o kadın Hatice'nin. Hatice validemiz onu severdi diye ona gönderiyordu gelseydi bir hediye. Nitekim Ayşe-i Sıddık'a da bu bapta diyor ki, Hatice'ye ediyorum çok gıpta. Çünkü Resul-i Ekrem ondan çok bahsederdi. Onu çok sevdiğini zaman zaman söylerdi. Ve mesela ne zaman kesilseydi bir koyun, akrabasına dahi gönderirdi hep onun. Hatta Resul-i Ekrem bütün yakınlarını çok sever ve sorardı sık sık hatırlarını. Hısım akrabasının razıydı her birinden ve hiç üstün tutmazdı birini diğerinden. Küçük torunlarını seviyordu gayetle ve ilgileniyordu onlarla muhabbetle. Habeşistan Meliki Necaşi'den de bir gün huzuruna elçiler gelmişti o Resulün. O elçi heyetine gösterdi çok iltifat. Hatta hizmet edince onlara kendi bizzat eshab arz ettiler ki siz zahmet etmeyiniz. Onların hizmetini bizler eda ederiz. Buyurdu. Bu hizmeti siz yaparsınız ama onlar hizmet ettiler vaktiyle eshabıma. Ben o hizmetlerinin karşılığı olarak istiyorum onlara bir ikramda bulunmak. Bu yüzden bizatihi ben hizmet ediyorum. Ve hatta bu hizmetten büyük zevk duyuyorum. Bir günde Resulullah savaş esirlerinden süt kardeşi Şeyma'yı tanıdı görüp hemen. Sevinip kendisine ikram olmak üzere üstündeki örtüyü çıkarıp serdi yere. Üzerine Şeyma'yı oturttu sonra derhal ve ona buyurdu ki İstersen yanımda kal, istersen göndereyim seni memleketine, ihtiyacın olursa bana gel ama yine. Çok memnun etmiş idi Şeyma'yı bu iltifat. Memlekete dönmeyi tercih etti o fakat. Yine Ebu Leheb'in bir azatlı kölesi ve hatta kendisinin birinci süt annesi, Süveybe Hatun'un da evine muntazaman yiyecek ve giyecek gönderirdi her zaman. O vefat edince de sordu ki sonra hatta, onun akrabasından kimse var mı hayatta? Onlara göndermekti bundan sonra gayesi. Velakin dediler ki kalmadı hiç kimsesi.
4: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
6: Efendim hoş bulduk. Efendim herkese lazım olan iman kitabında İmam-ı Rabbani Hazretleri'nden nakil yaparken buyuruyor ki orada. Medeniyet demek yalnız ilim ve fen demek değildir. İlim ve fen medeniyet için ancak bir alet, bir vasıtadır. İlimde, fende çok ileri olan milletlere fen vasıtalarını ne yolda kullandıklarını incelemeden medeni demek büyük kaplettir. Pek yanlıştır. Fabrikaların, motorlu vasıtaların, gemi, tayyare, atom cihazlarının çok olması, gözleri kamaştıran yeni buluşların artması medeniyeti göstermez. Bunları medeniyet sanmak, her silahlıyı gazi, mücahit sanmaya benzer. Evet, mücahit olmak için en yeni harp vasıtalarına malik olmak lazımdır. Fakat bunlara malik olan eşyalık da yapabilir buyurulmaktadır.
4: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
7: İyi günler. Benim bir sorum olacaktı. Hemen başlayayım sorularıma.
6: Dinliyoruz efendim.
7: Birincisi hocam, havaalanı, otogar gibi yerlerde bulunan hani oda gibi oluyor ya mescitler. Oraya hayızlı halde girilebilir mi? Hani beş vakit namaz kılınmıyor. Sadece mescit amaçlı hani girip çıkmak için yapılıyor ya. İkincisi hocam, benim aklıma takıldı da gusülde bütün beden tek bir uzuv hükmünde değil mi?
6: Evet.
7: Peki o şekilde olduğunda hani siz diyorsunuz ya şeyden gusül abdest aldıktan sonra sırtı havluyla kurulamak da ovalamak yerine geçer diye ben Maliki'yi taklit ediyorum.
6: Tamam, ovalamak yerine geçiyor.
7: Bütün vücut tek şeyse hani vücudun tek bir yerini ovalamak yeterli olmaz mı?
6: Olmaz. Olmaz.
7: Hani bir kol gibi, mesela kol gibi düşündüm, tek vücudun her yeri tek uzun gibi olduğunu diye de değil. O aklıma takıldı.
6: O zaman sen hocam, gusül için o zaman senin mesela şey yaptığın bu düşünceye göre bir tek kolumuzu yıkasak olmaz mı?
7: Yok hocam, ovalamak için kalmıştım.
6: Yok, hepsi için aynı.
7: Tamamdır, tamam hocam. Bir de son olarak hocam, böyle bir hani insanlar basit bir tepki de verse benim aklıma çok takılıyor. Mesela yolda yürürken şuradan geçeyim diyorsun, insanlar söylenmeye başlıyor. Ben hemen onu çok kafaya takıyorum, hani o günüm zehir oluyor. Çok basit bir şey de olsa bu, öyle hani geçeyim diyorum, adam söyleniyor mesela. Hani o benim bütün günümü zehir ediyor. Hani bunda şey düşündüm, acaba nefsin rolü de var mı? ve bundan kurtulmak için ne yapmalıyım? Çok teşekkür ederim.
6: Bir şey değil efendim.
8: İyi günler. İyi günler.
9: İyi günler.
8: Buyurun.
9: Hocam sorularım var size.
8: Dinliyor hocam.
9: Hocam ben çocuklarım için önce dua edeceğim. Benim iki tane oğlum kazaz gitti.
6: Allah Teala hidayet nasip etsin, sıhhat afiyet versin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, ahizan fitnelerinden de muhafaza buyursun. Sonra nefesi Allah'ın selameti versin inşallah.
9: Allah razı olsun hocam. İkisi de trafik kazası geçti. Şimdi,
6: geçmiş olsun şimdi, efendim.
9: Sağ olun. Ben onlar için lazım. Bir evli kızım var. O da çok yani evliliğinde hiç huzuru yok. İyi yok yani.
6: İki tarafta yani İslamiyet'i bilmezse orada huzur olmaz. Kavga olur, gürültü olur. Allah-u Teala öncelikle hidayet versin. Doğru bir iman sahibi olsun. İstihbara ve la havleye devam etsin. Tamam.
9: Hocam ben de birisine sordum. O da hocam büyü var senin çocukların üzerinde.
6: Yok her şeyi büyüye bağlamayın efendim. Tamam. Sadece belirli tamam. Büyü için bildirilen şeyler var. Onlar okununca büyü varsa çözülür.
9: Hocam benim çocuklarımda bir aşırı bir sinir var. Bu sinir öfke niye bilmiyorum. Yani.
6: Herkese var o sinir. İslamiyet'i öğrenince kontrol altına alınır. Tamam.
9: Tamam hocam.
6: Peki efendim. Efendim.
9: Dua istiyorum hocam. Herkese dinleyen de
8: özledim. Buyurun hocam.
6: Şimdi bir dinleyicimiz havalar olsun veya garlar olsun, tren garları, ondan sonra otobüs terminaller olsun ve yollarda otobüslerin durmuş oldukları yolcuların durmuş olduğu terminaller var, buralar olsun. Bazı mesela ben görmüştüm şeyde İstanbul'dan Bursa'ya giden o yolcu otobüsleri değil de arabalar falan aldıklarını ne diyorlar?
8: Feribotlar.
6: Feribotlar. O feribotlarda bile mescit var.
8: Evet.
6: Şimdi dinleyicimiz dedi ki hani burası açık, herkese açık bir cami gibi değil. Yani muayyen haldeki bir kadın havaalanındaki mescide girebilir mi? Giremez. Yani o feribottaki mescide de giremez. Çünkü mescitten başka bir maksat için kullanılmıyor ki orası. Sadece namaz kılmak için kullanılıyor. Ha bu feribotta olsun, ha trende olsun yapılmışsa, ha havaalanında, ha otogarda, ha aynı şekilde tren garında olsun fark etmez bu. Veya limanlarda da var mesela.
8: Evet.
6: Şeyde var ya, neydi bu? Eminönü'nün bu tarafındaki
8: Sirkeci.
6: Sirkeci şey, değil.
8: Yeni Kapı.
6: Yeni Kapı'da. Mesela orada şey var, söyleyiver. Yolcu otobüsleri ve feribotla gitmek isteyenler var. Onun içerisinde mescit de var.
8: Evet.
6: Orada mescit de var. Dolayısıyla buralara muayyen haldeki hanım, kadın erkek, yani kadın muayyen halde değil ama abdesti yoksa yine giremez. Yani erkek de giremez, abdesti yoksa kadın da giremez. Ama uluslararası havaalanında, şeyde mesela İstanbul Havaalanı'nda öyle. Mescitlere gittim mi diye böyle şeyden gelmiş, Afrika'dan gelmiş. Ha, uzanmış adam. Yorulmuş herhalde, gidecek yeri de yok.
8: Yatıyorlar.
6: Klima da var. Ben şeyde de gördüm, Frankfurt'ta da gördüm. Mescit girmiş, uzanmış oraya yatıyor.
8: Evet.
6: Müslüman mı değil mi bilmiyorum. Ama bakıyorsun ayaklar kıble tarafında. İnsan acıyor. Müslümansa İslamiyet'le hiç alakası yok. Evet, yok. Hiç alakası yok. İslamiyet'te bir bilgisi de yok. Kıble istikametine ayağını uzatmış. Ondan sonra da Müslüman ülkelerin başındaki bu belalar, bu sıkıntılar, sen Allah-u Teala'nın emrini öğrenmez, ona uygun yaşamazsan bu beladan, bu dertten, bu sıkıntıdan kurtulma şansın yok. Huzurlu olma şansın da yok. Aile içinde de böyle, köyde de böyle, sokakta da böyle, komşulukta da böyle, şehirde de böyle. İslamiyet'ten aynı şekilde bir habersin. Şimdi kanunen mesela biraz önce gene haberlerde vardı, iki gündür veriyorlar onu. Adam motosikletle gidiyor, bir eliyle tutuyor, öbür eliyle telefona bakıyor. Taksiste korna basarak ikaz etmiş ya, demiş sen iki tekerlekle gidiyorsun, yani telefonu bırak. Sen bana bunu nasıl söylüyorsun aslanım be? Tabii 200 küsür bin lirayı da ondan sonra giyiyor.
8: Evet.
6: 200 küsür bin lirayı da giyiyor falan. şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh mesela sürat itibariyle 80 kilometreyi geçince, bu ister motosiklette olsun yani bu vasıta ister otomobilde olsun, bu sürati geçince kontrol kayboluyor. Onu sürenin elinden kayboluyor. Evet. En ufak bir hadise. Mesela zaman zaman işte kontrolden çıktı. Niye çıktı? Süratli geliyor, kontrol edemiyor koca arabayı, koca vasıtayı. Küçük bir şey bile kontrol edemezsin. Hele iki tekerlekli hiç kontrol edemezsin. Evet. Küçük bir taş gelmiş olsa gider. Şeyde biz çocukken motosikletler için bir tabir kullanırlar. Sen de duydun mu bilmiyorum. Ecel tekmesi derlerdi. Duydun mu hiç bunu?
8: Duydum.
6: Ecel tekmesi. Şimdi direksiyona geçince nefis Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar. Tavan yaparmış orada. Vay be. Aynı şekilde yani beni kim geçebilecek? Bir fıkra anlatıyorlar şimdi. Bir zamanlar o serçe atlı bir topaçın çıkardığı bir şey vardı. Evet. Şimdi yolda kalmış. Neyse bir halat bağlamış bir Mercedes. Arkasından çekiyor. Ondan sonra fakat başka bir Mercedes gelmiş. O öbür Mercedes'i arkasında araba bağlı Mercedes'i geçmeye çalışınca o da aynı şekilde kaptırmış, yarışıyor. Trafik polisleri yolda, kameralar falan var falan. Zın, zın geçiyorlar böyle, hiç durdukları falan yok. Anons yapıyor şimdi polis, diyor ki ya diyor iki tane diyor Mercedes yarış yapıyor diyor. Arkadan diyor bir tane o serçe geliyor diyor. O da boyuna diyor selektör yapıyor. selektör değil tabii. O hıza dayanamayacak, parçalanacak. Duydukları gördükleri bile yok. Selektör yapıyor, o ikisini geçmek için uğraşıyor falan diye. Öyle bir pıkra gibi anlatıyorlar falan. Allah-u Teala nefislerimizin şerrinden hepsi muhafaza buyursun inşallah Teala. Dolayısıyla dinimiz neyi emrettiyse ona uygun hareket etmemiz gerekir. Kadın olsun erkek olsun. Normal zamanda yani hayız zamanda değil. Abdesti yok bir kadının. Erkeğin de abdesti yok. Ondan sonra mescide girmesi haramdır, günahtır. Ama efendim benim niyetim. Ya niyetini başlatma şimdi. Bu iş niyetle olmaz ki. Bu bir emirdir. Yani şimdi sen kırmızı yanarken efendim benim niyetim işte şeye böyle hastaneye ziyarete gidiyordum oraya gitmeyin. Kırmızıda durman lazım. Öbür tarafa geçiş izni verilmiş. Sen geçerken küt diye vurdu. Niye yaptı? Benim niyetim aslında kaza yapmak değildi. Arkadaş o fiil kazayı getiriyor.
8: Evet.
6: Ya Allah-u Teala da aynı şekilde abdestsiz camilere girmeyin buyuruyor. Girersen aynı şekilde başına bela gelir mi arkadaşım ya?
8: Evet.
6: Allah-u Teala yasak etmiş. O yasağa uyman lazım. Şimdi şu karşımızda bulunan Yeşilköy Havalanı'ydı ya.
8: Evet.
6: Şimdi millet bahçesi oldu bir kısmı falan. Mesela orada askeri şeyler vardı. Yerler vardı. Oraya koymuş. İçeri girmek yasak diyor. Nöbetçi de koymuş oraya. Nöbetçiye de talimat vermiş. İzinsiz buradan girmek isteyen vur diyor, tamam mı? Mesela. Ya benim niyetim askere gidip aynı şekilde nasılsın ahbap falan diyecektim, adam beni vurdu. Niye? Ya arkadaş. Olmaz orada. Orada niyet olmaz. Şeyde kitaplarda anlatılırken mesela bir hadis-i şerif var, zikrediliyor. İnnemel amanu bin niyat. Ameller niyetlere göredir. İşte benim niyetim o helal ve mubah olan şeyler içindir o niyet. Helal ve mubah olan şeyler içindir o niyet. Yani şimdi mesela yemek yiyorsun. Ne diye aynı şekilde yiyorsun yemeği? Can ne diye? Onun niyeti mi olurmuş? Olur tabii. Yemek yemenin adabı, saadeti belirli de anlatılıyor. İslam Ahlak kitabında da var. Yemeğin farzları da var, sünnetleri de var. Onlar da aynı şekilde anlatılmış. Yemeği yerken, ya Rabbi bundan hasıl olan enerjiyle, bundan hasıl olan enerjiyle ibadetlerimi daha güçlü yapabilmek, senin kullarına faydalı olabilmek, senin dinine hizmet edebilmek niyetiyle yiyorum. Böyle yersen sevap olur. Yoksa öbür türlü çok affedersin öküzdür, özür dilerim ama öküz de karnını doyurmak için yiyor. Lapur lapur lapur yiyor. Seninle onun arasında ne fark? Ne fark var değil mi o zaman?
8: Evet.
6: Ne fark var? Şimdi böyle deyince kızacak. Sen bana öküz mü dedin? Yok öküz falan demedim. Öküz de böyle yiyor, sen de böyle yiyorsun dedim. O kadar yani. Tamam. Ne farkın var? Sen insansan bir farkın olması lazım. Niyetin aynı şekilde ibadetler de öyle. Namaz kılıyorsun mesela. Niyetin ne? Gerçekten Allah rızası için indi ilahi de makbul olur. Yoksa beni namaz kılan adam diye görsünler, işte bana itimat etsinler, bana paracıkları göndersinler, sonra onları tokatlayayım. Niyetin buysa o namaz da aynı şekilde senin aleyhine. O namazdan sevap bekleme. Onun için innemen amale bin niyat hadis-i şerifin ehl-i sünnet alimleri açıklarken buyuruyorlar ki helal ve mubah olan şeyler için geçerlidir bu. Yoksa değil. Mesela dinleyicimiz dedi ki gusülde işte tek vücut kabul ediliyorsa işte vücudumuzu bir tarafını kurulayversek olur mu? Olmaz. Böyle absürt düşünceler, kusura bakma yani dinleyicimiz alınmasın. Bunlar absürt düşünceler. Kitap okumamanın ve dinin emirlerinin hassasiyetinin emrinin ne olduğunu iyi kavramamanın neticesinde çıkar. Şeytan ve nefis getirir. Ya bunu böyle yapacağımıza, işte namaz kılarken secde edeceğimize ama da kalsak olmaz mı falan. Böyle düşünceler gelir. O zaman aynı şekilde sen böyle düşünürsen, hani dinleyicimiz de telefondayken söyledim. Kolun bir tanesini yıkayıver tamam. Değil mi?
8: Evet. Tek sayılıyorsa
6: o zaman aynı şekilde olmaz da bunu aynı şekilde demek ki nefs ve şeytan getiriyor hatırına vücudun tamamı tek vücut tek bir şeydir o zaman tek olursa niye bir parçasını yıkıyorsun da tek vücut şeyinin organın kuruluyorsun hepsinin kurulman lazım efendim gelelim dinleyicimizin başka bir suali daha vardı. Dedi bazen dedi mesela dışarıdayız, yoldayız falan dedi. Birisi yapacak, buyurun diyoruz falan dedi. Adam homurdanıyor dedi. Ya iyilik de demiyorsun adama. İnsanlar aynı şekilde anlayış, idrak yok. Ve bir de insanlarla diyalog. Bu telefonla çıktıktan sonra bitti. Telefonla, odanın içinde bile birbirleriyle mesajla haberleşiyorlar. Ya bir harp olsa bu uyduları bir aynı şekilde imha etseler, birisi çıkıp bir deli çıksa, şimdiki gençler sap gibi ortada kalacak. Hakikaten sap gibi ortada kalacak. Ya bir tanesi anlatıyordu dün. İşte bir yerde böyle şey olmuş, bir yer varmış falan. Hani çocukları tatile götüreyim orada. Neydi o bungalo mı diyorlar ne diyorlar?
8: Bungalo tipi evler.
6: Evler var falan. Yani şeyin yeşilliğin ormanın arası falan. Neyse götürmüşler. Orada şey yokmuş hani telefon çekmiyor şey yapmıyor falan. Çocuklar hani demişler iki günde yok demişler. Burada internet yok bir şey yok. Biz istemiyoruz orayı falan. Ya tatile gidiyor. Oradaki yeşilliğe şeye bile bakmıyor. Hala telefona bakıyor. Ondan sonra bunlar belli bir yaşa geldikten sonra yürüyen ölü. Bunlardan bir fayda olmaz. Mesela dinleyin şeyde ikide bir geliyor falan. Yaşı diyor 30'a geldi diyor bir işe gidiyor ya bu iş bana zor diyor derse çünkü diyor vazgeçiyor diyor. Başka bir işe gidiyor yaktıyorum bunun parası az diyor vazgeçiyor. Aslanım be oturduğun yerde bol maaş öyle bir iş bulursa bizi de haber ver. Değil mi?
8: Değil mi?
6: Biz de gelelim Ayşe. Allah Teala rahmet eylesin. Emel abiler İlim konusunda buyuruyorlardı ki ilim öğrenmenin meşakkatine, sıkıntısına katlanmayanlar ömür boyu cehaletin zilletini yudumlamak mecburiyetinde kalırlar. Ve Allah-u Teala her mahlukun ama her mahlukun mesela nebatatın o yerinden hareket edemediği için onun ayağını getiriyor. Ama onun dışında karada, denizde, havada hareket halinde bulunan hayvanların da rızkına kefilim ben yarattım. Ama buyuruyor. Ama mesela et yiyen hayvanlar var. Etobur diyoruz.
8: Evet.
6: Ot yiyenler var. Onlara da otobur diyoruz. Şimdi otun düşmanı otobur hayvanlar. O otobur hayvanların düşmanı da etoburlar. Etoburlar. Şimdi arslan, kaplan başka bir şey yok. Ot yiyemez. Et yiyecek. Allah-u Teala diyor ki bu geyiği, bu şekilde öküzü sizin için rızık yarattım. Ama o öküze güç vermiş, o geyiği aynı şekilde öyle bir ayak vermiş. Kaç diyor. Ona da diyor ki tutabilirsen senin olsun.
8: Evet.
6: Yani niye söylediniz bunu diye hatıra gelebilir. Allah-u Teala hepsini sebeplerle yaratmış. Yani arslan da kaplan da güçlü yaratılmış ama koşması lazım. Arkadaş sen de insan yaratılmışsın ama hareket etmen lazım. Sebeplere yapışman lazım. Yoksa oturduğun yerde ağzını aç, armut pişi ağzıma düş, yok. Yaş ilerleyince ana baba sermaye onlar hepsi biter. Ondan sonra dinleyici konumuna düşersin. Çok öyle rastladım ben. Olsa bekle durursun böyle. Çok beklersin onu sana.
8: Evet.
6: Allah da hepimizi sonuna eylesin.
8: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.
10: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, o aslında bizi değil, hizmetlerimizi seviyor. Ehl-i Sünnet itikadı ve bu yolun büyüklerinin sevgisi bir cevherdir. Allah-u Teala bu cevheri çöplüğe koymaz. Bu nimete kavuşmuş olanların kalpleri, eğer pırlanta gibi kıymetli olmasaydı, Allah-u Teala bu imanı onlara vermezdi. Büyüklerden bir zatın talebesi şöyle anlatır. Merhum hocamıza bir gün başka şehirden dönen bir arkadaşımız bazı hususları arz ettikten sonra, "Efendim, orada Ali isminde yaşlı bir imam size selam gönderdi. Sizi çok sevdiğini söyledi," der. Hocamız memnun olur. Selamı alır. "Ali Efendi ile bir akrabalığımız var mı?" diye sorar. "Hayır efendim," derler. Bunun üzerine, "Bizi hiç gördü mü?" diye sorar. Yine "Hayır efendim," derler. "Onunla bir alışveriş mi yapmıştık?" diye sorar. "Hayır efendim," derler. O zaman hocamız, "O halde bizi niye çok seviyor?" buyurup şöyle devam ederler. "Bizi sevenler kara kaşımız, kara gözümüz için sevmiyorlar. Yapılan hizmetlerden dolayı seviyorlar. O bizi değil, hizmetlerimizi seviyor. Dolayısıyla Allah-u Teala'yı seviyor. Bu aynı zamanda kendi kıymetini gösterir. Bu kendi güzelliğinden ileri geliyor. O kişinin kendisi çok mübarektir. Çünkü Allah-u Teala bu hizmeti herkese sevdirmez. Kim bu hizmetleri seviyorsa bilsin ki onu Allah-u Teala seviyor. Eğer Cenab-ı Hak onu sevmeseydi o da bu hizmetleri sevemezdi. Bu hizmetler çok kıymetlidir. Ama bir o kadar da zordur. Çünkü insanın yaptığı iş ne kadar kıymetliyse, karşılaşacağı ve katlanması gereken sıkıntılar da o kadar büyük olur. Bu sıkıntıyı verenlerin en birincisi, insanın kendisi, yani nefsidir. İnsanın nefsi katiyen Allah demek, onun dininden bahsetmek istemez. Hatta dini anlatmak ve yaymak, kesinlikle nefsin en çok üzüldüğü, karşı çıktığı bir şeydir. Çünkü bu bir peygamberlik görevidir. Bütün peygamberler bunun için gönderilmiştir. Onların asıl görevi insanları zengin etmek, tüccar yapmak değil, onlara öldükten sonra yanmamayı öğretmektir. Ehl-i Sünnet itikadında olmak ve her ne şekilde olursa olsun bu hizmetlerde bulunmak nimeti kimde varsa o seçilmişlerdendir. Onun için Şah-ı Nakşibend Hazretleri "Biz seçildik" buyurmuştur. Kıymetli iş, kıymetli insanlara verilir. Yoldan geçene verilmez. İmam Rabbani Hazretleri gibi büyük zatlar, insanın uzun zaman uğraşarak elde ettiğini bir anda verebilirler. Bir talebesi doğuda, bir talebesi batıda olsa, ikisi de ölmek üzere olsa, o mübarek zat ikisinin de imanla gitmesine sebep olur. Bu zor bir şey değildir. Azrail aleyhisselam dünyanın her tarafındaki insanların ruhlarını bir anda alabiliyor. Azrail aleyhisselama bu kuvveti veren Allah-u Teala evliya zatlara da ihsan ediyor. Horasan'da bir alim Vehhabiler gibi tasavvufu inkar eder, evliya zatlara düşmanlığını gizlemez. Etrafındakilerin ikaz etmelerine rağmen bu düşmanlığına devam eder. Bir gün hastalanıp ölüm döşeğine düşer. Yanındakiler kelime-i şehadet söyletmek isterler, oysa tuhaf sesler çıkarır, söyleyemez. Yani imansız gitmek üzeredir. Durumun iyi olmadığını görünce oradaki evliya bir zata giderler. "Efendim, bu zat namaz kılan bir Müslümandı, şimdi ölüm döşeğindedir, buna dua edin. Himmet edin de imanını kurtarabilsin," derler. O mübarek zat gelip bakar, durum çok kötüdür. Yaklaşık bir saat kadar gözünü kapatıp rabıta eder. Gözünü açtığında ölüm döşeğindeki zat kelime-i şehadet getirerek vefat eder. O mübarek zatsa ter içinde kalmıştır. Oradakiler hikmetini merak ederler. Mübarek zat anlatır. "Ben hangi büyük zata müracaat ettimse, hangisine yalvardımsa hepsi, bizim ona kalbimiz kırık, bize dil uzattı dediler. Baktım ki hiçbiri affetmiyor, bu defa ben de, evet bu suçlu ama benim hiç mi hatırım yok? Eğer beni seviyorsanız benim hatırım için affedin, buna hakkınızı helal edin dedim. Bunun üzerine onlar da biz seni seviyoruz, senin hatırın için onu affediyoruz dediler. Dolayısıyla evliya zatların kıymetini bilmek lazımdır. Cenab-ı Hak kendinize vesile arayın buyuruyor. Arada hiçbir vesile olmadan Allahü Teala ile irtibat kurmak, ondan istemek mümkündür ama çok zordur. Çünkü bunun birçok şartı vardır. Halbuki Allahü Teala'nın rızasına kavuşmuş, duası makbul olan evliya zatları vesile etmek çok kolaydır. Onların ölüsü dirisi olmaz, ruh zaten ölmez. Onlar Allahü Teala'nın dostudur. Onun için onlara şu veya bu şekilde dil uzatmaktan sakınmalıdır. Bunun vebali büyük olur. Bir mümin hayatında bir kere evliya bir zatın ruhuna bir Fatiha okusa, ahirette o evliya zat mutlaka o kişiye şefaat eder.
4: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden sorularımız vardı. Buyurun.
6: Şimdi Bahattin Bey, Mustafa Bey'in okuduğu sohbet Emel abilerin buyurdukları sohbet.
4: Evet.
6: Çok dikkatli olmak gerekir. Ubeydullah Arar Hazretleri buyurmuşlar. Ya Rabbi, sen bu sevdikleri nasıl yaratmışsın ki? Kendini tanıtmak istediklerini bu büyükleri tanıtıyorsun. Helak etmek istediklerini de bunlara saldırtıyorsun. Ya anlamıyorsun bari, dilini tut, tamam mı?
4: Evet.
6: Konuşma bari. Yok illa lapır lapır lapır fırıncı küreği gibi. Yani orada gene bir hayırlı iş yapmış da o zat imdadına yetişmiş. O Buhara'daki Emer abilerine anlattıkları, Mustafa Tokusuk'un okuduğu.
4: Evet.
6: İmdadına yetişmişler. Ya öyle bir şey yoksa, öyle bir şey yoksa arkadaşım gidiyor işte, imansız gidiyor ya. Allah-u Teala'nın sevdiğine dil uzatmak, beğenmemek, buğz etmek, tenkit etmek ya sonu felakettir ya. İmansız gidiyorsun. Bak şimdi Bahattin Bey, kitaplarda açık net yazıyor. Efendim içki içtin, kumar oynadın, fakat dedin ki ya Rabbi bunlar böyle haramdır, günahtır. Ama ben nefsime uydum, bunları yaptım. Bunun imanlı gitme ihtimali var. Cezasını çeker öbür tarafta.
4: Evet.
6: 3 sene, 5 sene, 1000 sene neyse çeker. Sonunda cennete gider. Ama öbürsü içki içmiyor, kumar oynamıyor falan. Yok bana göre böyle, bana göre böyle, bana göre. Aa evliya, evliya dediğiniz adama falan filan başlıyor adam. Şey yapıyor falan. Kur'an-ı de okuyor, namaz da kılıyor. Ya bu kimse son nefese imansız gider ya. Şeyde mesela Ehl-i Sünnet alimleri ihtiyatta yazmışlar. Bu İslam Ahlak kitabının Mızrakli'nin mahal bölümünde var. Muhammed bin Kutbettin İzzik Hazretleri Elfaz-ı Küfür, yani küfür olan imanı gideren sözleri anlatırken orada Allah Teala sevdiklerine, Ehl-i Sünnet alimlerine, Evliya-i Kiram'a dil uzatmak afat kelimesini kullanmış. İmam Bilgibi Hazretleri de o kelimeyi kullanmış. Afat, tehlikeli. Fakat İslam alimlerinden, Evliya-i Kiram'dan bazıları afatı kaldırıvermişler. Ya açık söylemişler. Mesela Muhyiddin Arabi Hazretleri, Sahab-ı Kerama, Tabi'in, Tebe-i Tabi'in, Ehl-i Sünnet alimlerine, Evliya-i Kerama, dil uzatan imanı gider kafir olur buymuşlar ya.
4: Evet.
6: İmanı gider kafir olur. O haldeyken ecel gelirse, bak öbür içki içenin bir şeyi var, cezası çeker kurtulur.
4: Evet.
6: Ama bununki sonsuz yer cezası. Böyle bir kurtuluşu yok. Şefaat yok orada. Şefaat yok. Allah Teala hep bizi muhafaza eylesin. Çoluk çocuğumuz da muhafaza eylesin inşallah Teala. Şimdi efendim dinleyicimiz dedi ki efendim dedi, benim çocuklar işte şey yapıyoruz falan filan ama kazada geçirdiler. Cenab-ı Hak aynı şekilde hidayet nasip etsin. Geçmiş olsun. Sıhhat afiyet de versin. Ama ana baba mutlaka dua edecek. Ya Rabbi kızıma, oğluma, dinini bilen, seven kimseler karşılarına çıkar. Hayırlı kimselerle arkadaş eyle. Böyle birisi çıkar ve onlara muhabbet ederse seven sevdiğine itaat eder. Dolayısıyla vaziyetini düzeltir. İslamiyet'i bilmeden, İslamiyet'i tatbik etmeden bir kimse evinde, iş yerinde, sokakta, yaşadığı ülkede huzurlu olması imkansız. Bugün mesela alkol tüketimi çok fazla. Değil mi?
4: Evet.
6: Çok fazla. Adam su gibi tüketiyor. Niye içiyorlar? Evimizde, evet değil. o sıkıntıları unutmak için unutuyor falan. Eğitmeyip falan filan yatıyor öyle bayılıp kalıyor. Leş gibi sabah bir kalkıyor gene o sıkıntılar duruyor. Yani içkiyle veyahut da eroinle veyahut da aynı şekilde başka zehirlerle o sıkıntılar gitmeyecek. Kalp huzura kavuşmayacak, bu mümkün değil. Ancak Allah-u Teala'ya iman ederse, Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde hareket ederse, Allah-u Teala'nın bildirdiklerini anladıysa, anlamasa bile ya Rabbi sen böyle bildirdin, ben böyle inandım, böyle yapıyorum diye derse, mert olursa o sıkıntıların hepsi gider. E şimdi mesela kendinde şahitsin. Açı, efendim işte evde sıkıntı var. Ha, bizim elimizde böyle şey var, sihirli değnek var. Gel bakayım ne sıkıntı var, değdim gitti. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ama ben estağfurullah diyorum. Ne zaman diyorsun ablam, ne zaman diyorsun abim, ne zaman diyorsun. Her bir şey olduğu zaman estağfurullah. Onun bir faydası olmaz ki. Ha, eline tesbih alacaksın, oturacaksın. Aynı şekilde günahlarını yaptığın hatları düşünerek pişman olacaksın kalbinde. O da sana kalbin pişman olacak, dilin de estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diyeceksin. O zaman faydası olur bunun. Çünkü İslam Ahlak kitabında Muhammed Masum Hazretleri'nin mektubatında bir şey nakletmişler. Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh oraya koymuşlar. Hadis-i şerif naklediliyor. Hasta mı var? Hasta mısın? İstiğfar oku. Derdin mi var? İstiğfar oku. Sıkıntın mı var? İstiğfar oku. Her konuda. Niye ısrarla bunun üzerinde duruyor? Hatta Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh yayınladığı kitapların kapaklarına bile istiğfarı yazmış. Bu asrın ilacı o. Bu asrın ilacı o. Çünkü hepimiz günahın içerisine giriyoruz. Telefonda sabahtan akşama dı dı dı dı dı bir sürü şey zımbırtı da var. Hepsi var. Sokağa çıkıyorsun, aram işliyorsun. Eve giriyorsun, evde de işliyorsun. Tamam.
8: Hocam o telefonda bir şeye bakıyorsun, gülüyorsun. İmanı getiriyor.
6: İmanı bile
8: farkında getiriyor. Bile değilsin.
6: Dolayısıyla yani her gün en az 100 defa estağfurullah. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi estağfurullah min külli ma kerih Allah. Ne demek o? Allah Teala'nın kerih gördüğü ne varsa hepsinden ben tövbe ettim, pişman oldum, özür dilerim demektir. Estağfurullah min külli ma kerih Allah. Bunu çokça söylemeli. Efendim işte bende huzursuzluk var, işte depresyon var. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Saadet-i Ebedi kitabını almışlar. Besmele ile la havleyi her gün 100 defa okumalı. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Efendim ben okuyorum falan. Ya arkadaşım öyle hiç yapma. Eğer okumuş olsaydın kalkıp da telefonu açıp da ben efendim sıkıntıdayım, ben huzursuzum falan demezdin. Okumuyorsun. Yalan söyleme.
8: Evet.
6: Yalan söyleme, birbirimizi idare etmeyelim. Yani kendim de aynı şekilde yaptığım zaman rahatlıyorum. Bir gaflete dalıyorsun falan. Ya işte bana şu falan dedi de peşmeken dedi yapalım. Bir dakika hemen toparlıyorsun. İşte kitabı okuman şeyi o. Kitabı okursan hatırlarsın. Aa dersin bir dakika ya ben ne yapacaktım? İstiğfar hemen la havleye başlıyorsun. Ya bakıyorsun ki o sıkıntı üzerinden alınmış. Ama samimi olacaksın orada. Efendim ben samimi söylüyorum. Bak arkadaşım ben sana diyorum ki ben samimi söylüyorum. Sen bana diyorsun ki ben samimi söylüyorum. Ben sana inanırım. Sen de bana inanırsın. Ama ne benim sana inanmam ne senin bana inanman ikimizi de kurtarmaz. Ben seni kandırabilirim. Sen de beni kandırırsın.
8: Evet.
6: Değil mi? Ha, zahiren hayır. Ben böyle yapıyorum. Ben de hüsnü zannettim. Sen de bana hüsnü zannettin. Ama ne senin hüsnü zannı ne benim hüsnü zannım. Ne seni ne beni kurtarmaz. Allah-u Teala nereye bakar buyuruyor? Kalplere bakar. Kalbinde samimi değil mi? Samimi mi değil mi? Ya bunun bir sürü misalleri göstermiş. Efendim işte çok kıymetli bir dua falan. Ya çok kıymetli dua. Önce kalbin temiz arkadaş. Çıpı çarşı kalbin.
8: Dua var mı diye soruyor. Şunun ha. için dua var mı?
6: Çünkü
8: bunun için dua var.
6: Senin kalbin temizlenip de aynı şekilde samimi olursa elini kaldır. Ya Rabbi diye başlayınca Allah'a da lebbeyk kulum ne istiyorsun der. Lebbeyk kulum ne istiyorsun? Ya işte zaman zaman anlatıyoruz Fatih Bey. Adam eşeğini kaybetmiş. Dolaşmış. Bulamamış. En sonunda çaresi yorgun bir şekilde secdeye kapanmış. Ya Rabbi demiş ben senin Rabbinim sen benim aynı şekilde kulumsun. Benim şu eşeği gönderiver. Söylediği söz aslında küfür ama kalbi öyle demiyor.
8: Evet.
6: Samimiyet de şey yapıyor falan. Dili sürüşülisan olmuş. Tamam mı? Dili farklı söylüyor ama kalbi öyle demiyor. Ha, eşek anlar olarak çıkıp geliyor. Yaratan Allah-u Teala. Efendim eşek hemen orada nasıl bulunabilir? Ya yerleri yaratan Cenab-ı Hak değil mi? Eşeğin önündeki yeri sen de fark etmen hızlı bir şekilde adamın bulunduğu yerle aynı şekilde böyle iyi verir Cenab-ı Hak. Eşek bir adım atar orada olur. Bitti.
8: Evet.
6: Mesela Evliya-i Kiram'ın da ayıcık. Tayyi mekan dedikleri şey yok. Tayyi mekan dedikleri o. Yani çok insan gözü belli bir sürati aynı şekilde görür. Takip edebilir. Ondan sonra takip edemez. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin misal vermişler de bir ipun ucuna mesela küçük bir bilye demir bağlıyorsun. Onu çeviriyorsun. ipi de görüyorsun, o bilyeyi de görüyorsun. Çevir, hızlandırıyorsun, hızlandırıyorsun, yavaş yavaş. Hala ipi de şeyi de görüyorsun. Hızlanıyor, hızlanıyor, hızlanınca ne ipi görüyorsun, ne bilyeyi görüyorsun. Ne görüyorsun? Daire.
8: Daire görüyorsun.
6: İmam Rabbani Hazretleri diyor ki daire diye bir şey yok aslında. Yok, daire evet. Değil. Senin gördüğün ne? Hayal. Takip edemiyor senin gözün, o hızı takip edemiyor. Onun üstünde hızlar var. Bizim bilemediğimiz, yapmadığımız, meleklerin kullandıkları var, ruhun kullandığı hız var. O hıza ulaştığın zaman, o hıza ulaştığın zaman Allah Teala yeri, mesela evliyası için, mesela İstanbul'dasın, şak diye Bağdat'a yaklaşmıştır. Adam bir adım attı Bağdat'ta. Bir adımla geldim diyor mesela. Efendim onun adımı çok mu büyük? Hayır değil. Yaradan Allah Teala. Çünkü Vehhabisi, mezhepsizi, itikadı bozuk olanlar inanmaz buna. Allah Teala'nın kudretine inanmıyor bunlar. Onun için de mesela bu dinleyicimize çocuklarım öfkeli. Bu çocuklara önce dinini öğreteceğim. Ondan sonra da istiğfar ve la havleyi çok okuyacak. Mesela İslam ahlak kitabında adab, öfke bahsi var. Onu okuyacak. Efendim okudu. Aa, bir defa değil. Bir defa, iki defa, beş defa, on defa, yüz defa. Ne zamana kadar? Oradakileri anlayıp hayatına geçirene kadar. Hal haline getirecek.
8: Evet.
6: Efendim olur mu? Ya olur. Suyunun suyu olan işte Osmanlı artık son dönemde nenemler, benim babaannemler Cennet Mekan Hazretleri zamanında yaşamış. Ben onlarda gördüm onu. Okuyup yazmaları yok ama onların her şeyi oturmaları, kalkmaları, şeyleri falan. Bakıyorsun mesela sorduğun zaman bu ne? Öyle oğlum derdi. Öyle gördük, öyle duyduk. Hayatlarını geçirmişler Bahattin Bey. Hayatlarını geçirmişler. Hayatına geçirmemişler. Efendim ben çok biliyorum, biliyor musun? Ya arkadaş ben seni görüyorum. Namaz yok, niyaz yok. Aynı şekilde hırlayıp duruyorsun. Ona saldırıyorsun, buna saldırıyorsun. Çok okusan ne olacak yani? Bütün kitapları yutsan ne olacak? Hayatına geçirmemişsin. Bir faydası yok. Hatta İmam-ı Gazali Hazretleri o Kıyamet Ahri kitabında naklediyor orada da, o Kıyamet Ahri kitabının sonundaydı galiba. İşte bir talebesine Eyyühel Veled diye bir kitabı var.
8: Evet.
6: Küçük bir kitap. Oraya konmuş o. Orada bir talebesine hitaben. Biliyor ki evladım buyuruyor. Oku mızrağı, yayı iyi kullansan veya bugünkü silahlarla aynı şekilde ateşli silahlar yanında olsa, bunlar da kılıç da olsa, bunlar kullanmasını çok iyi bilsen, bir çölde de seyahat ediyorsun, bu silahlar da yanında, çöl arslanı hani saldırıya geçti, üzerine doğru geliyor. Sen bu silahları kullanmadıkça o arslandan kurtulabilir misin?
8: Kurtulamaz.
6: Kurtulamayacağını sen de biliyorsun diyor. Veya doktorsun. Bir hastalık üzerinde araştırdın, şey yaptın. Hastalığın sebebini, illetini, tedavisini, ilacını da öğrendin. Bu hastalığa yakalandın. Bu ilacı kullanmadan iyi olabilir misin? Olamazsın. İslamiyet'te böyledir Bahattin Bey. Yani bunlar bizim yapacağımız kitapları okumak ve oturuşumuzu, kalkınışını, yememizi, içmemizi neyse her şeyimizi oraya uydurmak. Ve her zaman da aynı şekilde istiğfara devam ettik. Böyle olursa huzurlu oluruz. Aksiyonda.
8: Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
6: Biz teşekkür ederiz.
8: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın genel kullanım alanlarından biri de temizliktir. Evlerdeki alternatif ve doğal temizleyicilerden biri olan karbonat, özellikle paslanmış, yanmış ya da kararmış çelik cihazların temizlenmesi için kullanılır. Karbonat pratik ve faydalı bir alternatif olabilir, özellikle yoğun kimyasallardan uzak durmak istiyorsanız. Banyo, lavabo, ocak, fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi içinin temizlenmesi için beyaz sirke ile birlikte karbonat iyi bir alternatiftir. Peki karbonatı herkes kullanabilir mi? Anne adayları, böbrek hastaları, ağır mide problemleri yaşayanlar, yüksek tansiyon hastaları, düzenli ilaç kullananlar karbonata biraz mesafeli olmalı. Bu noktada doktorunuza danışmadan kullanmamanızı öneririz.
1: Aklınızda bulunsun.
0: TGRT FM Haber.

0: Gündem kuşağında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Tabii bugünün çok sıcak başlığı Özgür Özel'in dakikalar önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında veda konuşması. Artık yeni bir partiyle yollarına devam edeceklerini aktardı Özgür Özel. Bu sıcak gelişmeyi gazeteci Fuat Uğur'la konuşacağız. Merhabalar Fuat Uğur, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba sevgili Gülden Kaleci, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum
0: sizden. Çok teşekkürler. Dün akşam tam da sizinle konuşmuştuk. Özellikle yeni parti meselesini, yeni partide Ekrem İmamoğlu baskısını. Ve siz yeni parti kurulduğunda Özgür Özel'le yol arkadaşlığı yapan birkaç ismin onun yanında yer almayacağına ilişkin önemli açıklamalar yapmıştınız. Hem bugünkü konuşmayı hem o değerlendirmenizde bir başlamak isterim Fuat Uğur.
1: Şimdi bugünkü toplantıya, daha doğrusu grup toplantısına 82 milletvekilinin katıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu 82 milletvekilinin tamamının Özgür Özel'i destekleyenlerden mi oluştuğu henüz belli değil. Ve sonuçta bakıldığında eğer tamamı Özgür Özel'le birlikte CHP'den ayrılıp yeni partiyi kuracak olurlarsa şayet, daha doğrusu kurucuları arasında yer alacaklarsa şayet, bu Özgür Özel ve ekibi açısından başarı hanesine yazılabilecek bir nokta olarak değerlendirilebilir kuşkusuz. Ancak bu 82 milletvekilinin, katılımcı 82 milletvekilinin tamamının katılabileceğini ben düşünmüyorum. Dün akşam da söylediğim gibi 70 civarında bir milletvekilinin katılacağını düşünüyorum ki geriye kalan milletvekillerinin tamamının CHP'de kaldığını varsayıyorum. Bu da işte Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket ettiğini açıkça deklare eden 30 milletvekili var biliyorsunuz. Ve bu 30 milletvekilinin üzerine diğerleri de eklendiğinde yaklaşık CHP'de 50'ye yakın, 55'e yakın milletvekilinin kalmış olabileceğini göreceğiz. Ancak tabii bu gerçeği değiştirmeyecek. Bu gerçekte şu, eğer yeni bir parti kurulacaksa şayet, ki öyle görünüyor Özgür Özel'in açıklamalarından, bu ana muhalefet partisi olacak sayısal olarak. Bu yüzden de Özgür Özel'in partisinin ilk bakışta CHP'ye göre daha avantajlı konumda olacağı düşünülebilir. Ancak asıl mesele bu kararla birlikte, Özgür Özel'in bugün açıkladığı kararla birlikte siyasi dengelerinin de hayli değiştiğini ve CHP açısından büyük bir kırılma yaşandığını görebiliyoruz şu anda. Peki bu kırılmanın sonucunda yeni parti ne kadar başarılı olabilir? Kemal Kılıçdaroğlu geride kalan CHP ile birlikte CHP'nin kurumsal kimliğinin başında bir isim olarak ve tecrübeli bir siyasetçi olarak Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacaktır bundan sonra? Bunu zaman gösterecek ama bazı tahminlerde de bulunabiliriz kuşkusuz. Kemal Kılıçdaroğlu şimdiye kadar radikal bir tutum sergilemedi bilindiği üzere. Yani kendisine yönelik işte sırtımdan hançerlediler dediği bu ekibe karşı intikamcı ve radikal bir tutumla onların üzerine gitmeyi tercih etmedi. Evet, bazı ihraçlar yapıldı, il başkanları, bir takım milletvekilleri ihraç edildi, ancak onlar son derece öne çıkan, hakaret eden ve gerçekten CHP açısından, Kemal Kılıçdaroğlu açısından bir risk teşkil edeceğini bildiğimiz isimlerdi. Ve bunu yapmamaktaki nedeni Kemal Kılıçdaroğlu'nun şuydu: daha fazla mağduriyet algısı yaratmasınlar ve bu mağduriyet algısıyla CHP'den ayrılmasınlar istiyordu Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel bu mağduriyet algısını yaratabilmek için bir hayli uğraştı. Özgür Özel ve ekibi bir hayli uğraştı. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tutumunu anladılar ve giderek zaman kaybettiklerini ve bununla beraber kan kaybettiklerini de anlamaya başladılar. Daha fazla geç kalmamak adına bu partiyi kurma açıklamasını bugün yapmaya ihtiyacını hissettiler. Bir de tabii elimizden geleni yaptık demeyi de istediler. İşte çeşitli yasal başvurular yaptılar ama bu yasal başvurularının hiçbir sonuç vermeyeceğini kendileri de çok iyi biliyorlardı. Yapmak istedikleri sadece şuydu:

0: kalamayacaklarını ve başarılı olamayacaklarını çok iyi biliyorlardı. Ayrılmaktan başka ellerinde seçenek yoktu. Peki ne olacak bundan sonra?
1: Hem ne olacağı Sayın Fuat Uru, bir de hep vurgulanılan, üzerinde konuşulan bu taban meselesi. Gerçekten bir ayrı parti isteniyor mu, yoksa CHP içerisinde tek ve birlik halinde bir fotoğraf mı görülmek istenir? Ona ilişkin de değerlendirmenizi rica edeceğim.
0: Şimdi bu parti CHP içinde, yani Kemal Kılıçdaroğlu açısından sonra bakarsak, Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra daha proaktif bir tutum alacak. Şimdi biliyorsun, Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir hayli eleştirdiler. Niye harekete geçmiyorsun? Niye halkın arasına karışmıyorsun? Niye bilmem ne yapmıyorsun diye bir hayli eleştirdiler. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk amacı şuydu: partiyi toparlamak, partide bir huzur ortamı sağlamak. Partide birlik ve bütünlüğü ancak huzur ortamıyla sağlayabileceğini biliyor Kemal Kılıçdaroğlu, yılların kurt siyasetçisi tabii ki. Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra sahaya inecek, Gülden Kaleci. Sahaya inecek ve halkla bir araya gelecek. Ve ne yapacak? Olan biteni bizzat halka yüz yüze anlatacak. Bunu yapacak Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdiye kadar bunu yapmadı. Çünkü karşısında kendisini hançerleyenler hala partinin içindeydi. Partinin içinde ayrılık havası ve bölünmüşlük havası yaratmak istemiyordu Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu anlatabilirdi pekala. Pekala anlatabilirdi, bunları söyleyebilirdi. İsim vermeden şimdiye kadar söyledi, ama bundan sonra açık açık isim vererek Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun, Ali Mahir Başarır'ın, Umut Akdoğan'ın ve Veli Ağbaba'nın kendisini nasıl sırtından hançerlediğini tek tek örnekleriyle Kemal Kılıçdaroğlu o ünlü hitabetiyle anlatacaktır. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bugün konuşmuyorsa onun hitabetinden ve belagatinden bir şey eksildiği için değil. Sadece bunu tercih etmediğini ben görüyorum. Bundan sonra bunu yapacaktır. Burada sahada iki parti arasında ciddi bir rekabet ortamı doğacak, ama bu rekabet ortamı diğer partilerden farklı olarak aynı seçmen tabanına yönelik bir rekabet ortamı ortaya çıkacak ve bu rekabette biraz sancılı, biraz ne derler, hani işte tabirimi maruz görsün herkes, kanlı geçecek. Yani mecaz olarak söylüyorum bunu. Kanlı geçecek derken, neyse, bu kelimeyi yine başka bir şekilde yorumlayabilirler. Yani çok tartışmalı ve çok
1: Evet.
0: çekişmeli geçecek diyelim.
1: Çekişmeli.
0: Bunu evet, çekişmeli diyelim, çünkü bunu alıp kullanırlar, başımıza dert olur. Ve bu yüzden de büyük bir rekabet ortamı doğacak. Özgür Özel ve ekibi ise Gülden Kaleci yeni parti kuracak. Yeni parti kurmak herkesin bildiği üzere hiç kimsenin kolay kolay harcı değil. Çok kolay bir iş değil. Binalar tutulacak, yönetim kurulları belirlenecek, onun iç işleri yapılacak. Gerçi paraları var, paralarının olduğunu görüyoruz. Bu paraların nerede olduğunu bilmiyoruz sadece, ama ciddi bir paraya sahipler. Onun nereden kaynaklandığını da hepimiz biliyoruz, ama söylemeyelim neyse burada bunu. Ama o paraları, bunları harcayacaklar ve ciddi bir insan gücüne, ciddi bir emek gücüne ihtiyaçları var. Ve bütün bunları yaparken biraz enerjileri de tükenecek. Bu sırada işte Kemal Kılıçdaroğlu çok daha avantajlı, kurumsal yapının başında bütün olanaklarıyla, fiziki olanaklarıyla, insan gücü olanaklarıyla ve partinin kurumsal kimliğiyle daha fazla sahaya inip daha fazla taraftar toplayabilir kendisine. Görünürde yapılan anketlere baktığımızda birbirinin tersi sonuçlar çıkıyor
1: Evet.
0: malum. Yani yeni kurulacak parti ya da CHP ne kadar oy alacak? Kimisi işte diyor ki yeni kurulacak parti %20 oy alır, öbürü %3 oy alır. Birisi diyor ki %15, %17 alır vesaire, bir sürü şey çıkıyor. Ama benim gördüğüm şu: dün akşam da söyledim, sen de bunun altını çizdin. O da şu: geniş bir CHP kitlesi bakıyor, gözlemliyor, observe ediyor ve şuna karar verecek: sahada kim ne söyleyecek? Kim ne anlatacak? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP seçmeni daha tam olarak dinleyemedi. Birinci programda, Sözcü TV'ye çıktığı programda şöyle oldu biliyorsun. Karşısında 3 tane militan vardı. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu bir tanı vardı. Son derece art niyetli sorular sordular, kışkırtmaya çalıştılar ve onu madara etmeye çalıştılar, ama olmadı. Daha sonra TV Yüzde çıktı. TV Yüzde de Kemal Kılıçdaroğlu anlattı anlatmak istediklerini.

0: söylemeye çalıştı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu bildiğimiz üzere meydanlarda mikrofon başında eline mikrofon aldıktan sonra çok daha rahat konuşabilen bir
1: Peki.
0: siyasetçi ve bunları söyleyecektir diye düşünüyorum. Geleceğin her iki parti açısından da bir hayli dediğim gibi çetişmeli geçeceğini düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz şimdilik Sayın Fuat
0: Rica
1: Uğur.
0: ederim.
1: Elbette önümüzdeki günlerin en önemli tartışma başlığı olacak. Kuşkusuz çok teşekkürler bir kez daha.
0: Rica ederim.
1: Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, terörsüz Türkiye sürecinde gözler çerçeve yasaya çevrildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşüyor. Detayları muhabirimiz Merve Güven aktaracak.
2: O kritik görüşme dakikalar önce başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören salonu içerisinde bulunan mermerli salon diye adlandırılan bölümde şu anda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çerçeve yasa gündemiyle bir görüşme gerçekleştiriyor. Sabah saatlerinde başlamıştı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti ziyaretleri ve bugünkü bu CHP görüşmesiyle de bugünkü görüşmelerini sonlandırmış olacak Numan Kurtulmuş. Sabah ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ardından DEM Parti eş genel başkanlarıyla hemen onun sonrasında da Yeni Yol Grup başkanlarıyla bir araya gelmişti Numan Kurtulmuş. Şu dakikaları itibariyle de söylediğimiz gibi Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor. Şunu ifade edelim, Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir makam odası bulunmuyor. Bu nedenle bu görüşme mermerli salonda gerçekleşiyor. Tabii Numan Kurtulmuş çerçeve yasa kapsamında özellikle bu yasa meclise sunulmadan önce yine siyasi parti gruplarının görüşlerini almak istedi. Onlarla fikir alışverişi gerçekleştirmek istedi. Aslında bunun sebebi ise bu çerçeve yasa metninin tam bir mutabakatla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulma arzusuydu. Şunu da tabii aktarmak gerekiyor. Yine terörsüz Türkiye kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir komisyon kurulmuştu. Komisyon geçtiğimiz Şubat'ta çalışmalarını tamamlayıp bir rapor hazırlamıştı. Bu raporda aslında komisyonda yer alan partilerin uzlaşısıyla yine kamuoyuyla paylaşılmıştı. Komisyondan geçmişti. Bu rapor çerçevesinde aslında raporun 6. ve 7. bölümlerindeki hükümler üzerinden bir çerçeve metin hazırlandı. Çerçeve metinde suça karışmayan ve karışan ayrımı yapılacak terör örgütü mensupları için. Yine aslında örgütün üst düzey isimlerini kapsayan bir düzenleme olmayacak. Numan Kurtulmuş sık sık af mahiyetinde bir düzenleme olmayacağını vurguluyordu. Müstakil ve geçici bir düzenleme olacak. 10-12 maddeden oluşmasını bekliyoruz bu düzenlemenin ve belirli bir süre tanınacak. Bu süre içerisinde yine teslim olan terör örgütü mensuplarının bu yasa çerçevesinde yargılanacağını, değerlendirileceğini ifade edebiliriz. Ancak bu süre dolduktan sonra gelenler için bu yasa hükümleri uygulanmayacak. Söylediğimiz gibi kritik günlerden geçiyor Türkiye Büyük Millet Meclisi. Gündemindeki konuları tamamladıktan sonra yaz tatiline ayrılması bekleniyor. İşte yaz tatiline ayrılmadan hemen önce de terörsüz Türkiye çerçeve yasasının meclisten geçerek yasalaşması hedefleniyor.
3: TGRT FM Haber. Reklamlar. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar

0: Dünya dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16:15 dakika geçiyor ve bugün 21 Temmuz 2026 Salı efendim. Dünya dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataullah Arvas, burası TGRT FM Merkez Stüdyoları. Sizlere İstanbul'dan sesleniyorum. Ve İbrahim Macit var ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Sevgili dinleyiciler, efendim bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, Profesör Numan Kurtulmuş, önce Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti, MHP liderini, sonra da CHP'ye gitti. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Bu arada Özgür Özel efendim CHP Grup Başkanı, ama o tabii hala genel başkanım diyordu ama olmadığını Sayın Numan Kurtulmuş Bey de görmüş. Kemal Bey'i ziyarete gitti. Ona gitmedi. O da son efendim grup toplantısını yaptı. Niye son grup toplantısını yaptı? Çünkü ayrıldılar efendim. Yeni partiye gidiyorlar. Adının yeni parti olduğu söylene yeni bir parti. O isim çok telaffuz ettiği için bildiğimden falan değil. Gazeteciler de söylüyor. Yeni parti falan. Belki tam tersi başka bir şey de olabilir. Efendim geçtiler. Ondan sonra sevgili dinleyiciler, Oğuz Uğur'u da biliyorsun, Oğuzhan Uğur da dün tutuklandı. Babalan TV, pardon, neydi? Babala. Babala TV'di değil mi? Babalan değildi. Evet, Babala TV sevgili dinleyiciler. Haluk Levent biliyorsunuz, Ahbap Çavuş Derneği, pardon, Ahbap Derneği, o zaten içeride sorgular devam ediyor ya da tutuklandı, şimdi iddianame hazırlanıyor, onlar da var ülkenin gündeminde böyle bir sıcak yaz gününde, sıcak bir politik ya da operasyon haberleri de var. Öbür tarafta yani CHP'li belediye, Silivri Belediyesi de efendim oraya da bir operasyon düzenlendi. Babala televizyonu ile ilgili bir irtibatları konuşuluyor. Efendim onu da söyleyelim sizlere. Dün İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı gözaltına alınmıştı. Bunları belirttikten sonra telefonlarımızın 0212 454 56 46 olduğunu sizlerle paylaşalım. 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız ve ilk dinleyicimiz geliyor değil mi sevgili İbrahim? İbrahim Bey telefon başında efendim. Telefonlarınızı bekliyoruz. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Alo.
1: Buyur efendim.
2: Ataullah Bey kolay gelsin.
1: Cem Bey merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
2: Evet, şimdi Ataullah Bey, Özgür Bey sizin de dediğiniz gibi veda etti ama istifa etmedi. Yani
1: evet,
2: çok enteresan bir durum var. 83-52 gibi bir milletvekili bölümünden bahsediliyor.
1: Tabii.
2: Ajanslara düşen rakam. Bir takım listeler konuşuluyor. Herkes kendine göre bir liste hazırlamış. Ondan sonra bu listelerle birlikte herkes bir şeyler anlatıyor. Şimdi ben açıkçası istifa etmeyen, veda eden Özgür Özel Bey ile ilgili şöyle bir özet karne hazırladım Ataullah Bey. Malum kendisi de yeni partiye gidiyor.
1: Şimdi yeni Özgür partiye Bey, mi gidiyor? Yeni Yol Partisi'ne mi gidiyor? Yeni parti mi kuruyorlar efendim?
2: Valla yeni parti kurulacağı yönünde güçlü emareler duyuyoruz.
1: Doğru.
2: Biz de herkes gibi, her vatandaş gibi kulis bilgimiz yok. Sizin gibi kanallardan, ajanslardan, takip ettiğimiz yerlerden öğrenmeye çalışıyoruz, takip ediyoruz ilgiyle. Şimdi mesela Özgür Bey'in aday gösterdiği enteresan bir bagajı var Özgür Bey'in. Yani yeni partiye de gitse, kendisinin biliyorsunuz patron demeyelim de abartmış oluruz, Ekrem Bey'den aldığı talimatlar neticesinde bazı isimlerin yeni partide olmaması gerektiğiyle ilgili bir takım talimatlar da geliyor.
1: Öyle
2: orada
1: mi?
2: Bir anlaşmazlık olduğu söyleniyor kulis bilgilerinde. Bilmiyorum, ben Sinan Burhan Bey'den, Gürkan Hacır Bey'den, TGRT Haber'de konuşulan kulis bilgilerinden, gazeteci abilerimizin anlattıklarıyla devam ediyorum. Şimdi aday gösterdiği belediye başkanlarından Özgür Bey'in seçimde 28 belediye başkanı tutuklanmış Ataullah Bey.
1: Evet.
2: 6 başkan da yargılanıyor.
1: Tabii.
2: Aday gösterdiği belediye başkanlarından 20 tanesi de AK Parti'ye geçmiş. Ve halen de geçecek olanların beyanatlarını okuyoruz, kulis bilgilerini yine.
1: Doğru.
2: Özgür Bey ile birlikte sıradanlaşan şeyler, onların savunduğu işte baklava kutuları, bu programda da kayıtlara geçtik, kamera bantlamaları, işte deste deste dolarlar, ne var bunda diye sorulan sorular ve verilen cevaplar. Bunları hiç unutmayacağız.
1: Tabii.
2: Genel başkan yardımcının adı yolsuzluğa karışmamış ya da fezleke düzenlenmeyeni neredeyse yok gibi başta kendisi.
1: Evet.
2: Yani iki aydır CHP Genel Merkezi'nin önünde işte şu müteahhitten alınmış parayla yapılmış araç, işte Özkan Yalım'ın yaptırdığı araç diye sergilenen VIP araçları iki aydır Özgür Bey teslim etmiyor. Ve halen istifa etmiyor. Şimdi bugün iki tane veda vardı Atollah Bey. Bunun bir tanesi Özgür Bey'di. Özgür Bey'in vedasıydı.
1: Evet.
2: Meraklısı, oy vereni takip edelim. Bir ikinci veda da Haluk Levent Bey ya da Haluk Acil diyelim. Haluk Acil Bey'in bir veda mektubu vardı Atollah Bey. Bir sürü şey yazmış Haluk Bey. İçinde netameli cümleler var, ağlamaklı cümleler var, günah çıkarma cümleleri var ama özetle, yani bir özet, hani ya Cem sen ne yaptın, ne anladın kardeşim, bu mektubu okudun ama iki sayfa ne anlatıyor özetle, yani ben okumadım ama sence nedir dediğinizde diyor ki Haluk Acil Bey, ya aldım ama niye aldım bir sorun, yani bana 1,5 sene de verseydiniz ben ödünç aldığım paraları yerine koyacaktım, kumar benim bağımlılığım demiş Atollah Bey. Yani
1: aldım ama yerine koyacaktım. Bak bu çok
2: yerine
1: önemli.
2: Yerine koyacaktım.
1: Evet,
2: yani 1,5 sene müsaade etseydiniz diyor. Zaten onun için uğraşıyordum. Yerine de koyacaktım. Sorun da kalmayacaktı diyor. Hani Özkan Yalım'ın belediyeden parasını ödediği VIP aracın Özgür Bey savunmasında ne demişti? Aldıysak aldık. O cepten bu cebe koyduk. Ne var ki bunda yahu demişti.
1: Belediyenin parası ile CHP'nin parası aynı yani. Bütçeler birleştirdik efendim bütçeleri.
2: Evet. Burada da gerçekten safi niyetleriyle depreme yardımcı olmak isteyen sizin gibi benim gibi sıradan vatandaşların bağışlarını Haluk Acil Bey almış, kumarda bahiste orada burada yemiş. Ondan sonra da diyor ki bana müsaade etselerdi, Akın Gürlek Bey'e taktı şimdi, Süleyman Soylu Bey'den ilerleyemedi, Akın Gürlek Bey kapıyı bana taktı diyor. Şimdi ben buradan şunu sesleniyorum, hani ikinci Atatürk meraklıları var ya, yani herkese bir işte ikinci Atatürk şeyi koyuyor ya Atatürk Bey.
1: Kim o?
2: Yani.
1: İmamoğlu mu?
2: Şimdi İmamoğlu için de ikinci Atatürk demişlerdi. Ha. Ahbap Levent Acil için de ikinci Atatürk demişlerdi. İşte bu güruhun ya da bu kitlenin bir ikinci Atatürk bulma merakı var Atatürk Bey. Şimdi ben de bu ikinci Atatürk meraklılarına diyorum ki yani... Siz
1: bu çok eski biliyorsunuz. Parada hani Atatürk'ün fotoğrafını atıyorlar, İsmet Paşa'nın fotoğrafını koyuyorlar.
2: Şimdi malum İsmet Paşa'nın bir beyaz treni var biliyorsunuz.
1: Tabii.
2: Erzincan ya da Erzurum depremi için bölgeye gittiğinde bir kağıt oynuyorlar.
1: Hmm.
2: Poker oynandığı söyleniyor ya da bridge oynandığı söyleniyor. Rahatsız olmasın ahali diye o kompartımanların, şimdi tabii ki oraya bir devlet ricali geldiğinde de insanlar yardım almak için, yardım istemek için oraya gidiyorlar. Dertlerini anlatacaklar. Tabii ki devlet babadır. Bunu anlatacak insanlar. Vagonların perdelerini kapatıyorlar ki İsmet Bey oyun oynarken rahatsız olmasın. Bunlar da önemli kişilerin hatıratlarında var Atatürk Bey.
1: Hmm.
2: Bir duyum. Oradan duyduk. Dedem anlattı. Amcamın çocuğu söyledi gibi bir hikaye değil bu.
1: Evet.
2: Kazım Karabekir anılarında var zannediyorum. Okuyan bilen bilir anlatsın.
1: Evet.
2: Dolayısıyla ikinci Atatürkçülere duyurulur. Son olarak da şunu söyleyeceğim Atatürk Bey. Mustafa
1: yani Bozbey'de onun için Özgür Bey şeye gideceğini, Anit Kabir'e gideceğini, İmamoğlu'na gidiyor çok. Daha çok İmamoğlu'na gidiyor.
2: Tabii ki ikinci Atatürk adlettiler Atatürk Bey kendisine.
1: Ondan dolayı anladım.
2: Şimdi dün medyaya da düştü, ajanslara da, CHP'li kadın milletvekili dokunulmazlığım var dedi. Bir adliye koridorunda kadın polisle tartışırken.
1: Bursa'da mı?
2: Şimdi Bursa'da Atatürk.
1: Hepsine saldırıyor, tartışmanın şimdi, ötesinde bir şey var. Fiziki şey var yani.
2: Atatürk Bey, bu dokunulmazlık dediğimiz meret bizim, yahu bizim bildiğimiz, bize okullarda öğretilen, yahu kürsü dokunulmazlığı değil midir?
1: Evet.
2: Milletvekili çıkıp hiç kimseden korkusuzca, polis de asker de dahil, çıkıp orada konuşsun diye bu dokunulmazlık verilmemiş midir?
1: Evet.
2: Hangi nobran tavırla bir kadın polis memuruna çek elini deyip itip kakıp oradaki polislerle itiş kakış yapıyorsunuz diye soruyorum. Tabii ki bu hanımefendinin eşinin belediyeden kadrolu maaş alan bankamatik memuru olduğunu öğreniyorum. Ondan sonra bu davaya baktım şimdi sizi aramadan önce. Ya bu Mustafa Bozbey neden yargılanıyor dedim. Ataullah Bey, sadece yargılandığı tek bir dava, bir sürü dava var ama sadece bir tanesinin, yani iç edildiği iddia edilen ve kuvvetli iddia şüphesiyle tutuklu yargılanan Mustafa Bozbey 16 milyar TL.
1: Evet.
2: Ben ne diyorum, 16 katrilyon mu yapıyor? Bilmeyenler, bilenler bilmeyenleri anlatsın Ataullah Bey.
1: Evet.
2: Kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyoruz efendim. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46. Günün yorumunu Cem Bey'den aldık. Sırasıyla efendim hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Buyurunuz efendim.
0: Alo.
1: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
0: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
0: Daha gene fare doğurdu.
1: Ne oldu gene?
0: İşte Özgür Özel'i dinleyelim bakalım ne olacak filan dedik.
1: Evet.
0: Gene sade suya tri taşı. Hı. Böyle lıkır lıkır lıkır lıkır konuştu etti ve salon bir sürü insan var, bir sürü derken işte var, görmüşsünüzdür yani, salonda bir heyecan şu bu filan yok, böyle emekliliği gelmiş genel müdürü uğurlayan şirket personeli gibi, ben öyle gördüm yani.
1: Alkışlarla gönderdiler efendim. O da elini yıkadı, tertemiz devam etti yoluna.
0: Sevgiyle gönderdi.
1: Evet, sevgiyle. Ama geçmişi, insanın geçmişi kendisini takip eder abi.
0: Ya elbette. Ya zaten bak ne, bu Butlan davası CHP'yi kurtarmak için adeta.
1: Evet.
0: Verilmiş bir karar. Hmm. Yoksa CHP'yi bölmek, parçalamak için değil. Zaten CHP darmadağın olmuştu yani.
1: Evet.
0: Yani şu olan biten hadiselere bir saat konuştu. Ya bir saat konuşmanın içinde haksızlık etti. Bizim işte Cumhurbaşkanı adayımızı hapse attı. Şu oldu bu oldu falan. Daha önceki on binlerce konuşmacının yüz binlerce saat söylediği gibi hep boş boş boş boş. Ya Ekrem İmamoğlu'nun şu iki villası hakkıyla alınmıştır. Ya bunu de boş boşuna atıyorlar hapse. Bunu de yok demedi diyemedi. Zaten CHP'nin bir şey demiştim ben, hatırlayanlar olabilir. CHP dedim, tarihteki mümtaz yerini almalı artık dedim. CHP'nin bu saatten sonra derlenip toparlanıp da ne Kılıçdaroğlu toparlayabilir, ne Özgür Özel, ne o bu. Gelmişi de geçmişi de birçok hadise var ki yok yani, olacak tarafı yok yani, olacak tarafı yok. Bunu bu şekilde gördük ettik söyledik söylüyoruz ve tahmin ediyor yani dediklerimiz, ya biz bir şey bildiğimizden filan değil, bizim haber kaynaklarımız filan da yok, biz işte sıradan bir emekli insan oturuyoruz televizyonun karşısında, radyo açıyoruz televizyon açıyoruz falan, bu bizim gördüğümüzü bunlar görmüyor mu? Görüyor, panik ondan zaten.
1: Evet.
0: Panik ondan yani, şimdi vatandaş da bunu görüyor ediyor, CHP seçmeni de görüyor yani, CHP seçmeni de darmadağın olma ihtimali de her an için mevcut. CHP kapanır, yerine CHP düşüncesi insanlar yeni bir parti kurar. Öyle şimdi bir parti kurduk diyor, adı yok, sanı yok, ismi yok, ismi yok. Geri dönebiliriz ümidiyle hala, bak bugün dedi ya hani, biz ayrıldık gittik filan, hala alakası yok. Hala derdi dönmek, işte mirasımızı aldık çıktık, ne mirası ya, sana babandan mı miras kaldı? Hani sen bilmem ne devlet yatırı okullarında öğretmen anne babanın çocuğuydun. Bu miras nereden geliyor sana ya?
1: Geri dön. Efendim veda ederken size ömrümü çalan yıllar. Osman Bey evet, geri dönecek diyorsunuz. Niyeti geri
0: ya,
1: dönmek.
0: Ben hayır, şöyle geri dönme ümidiyle bu sözler söyleniyor. Baştan acaba bir pişmanlık havası hakim. Peki. Pişmanlık falan değil. Sen o pişmanlığı, bak bu ne zaman bunlar patladı biliyor musun?
1: Evet.
0: 107 mülk edinmiş beyefendi. Bilmem şu kadar süre içinde.
1: Evet abi, zenginlik.
0: İşte bu vidaların hesabı bilmem ne vesaire. Yani sadece şu iki villanın, Sarıyer'deki iki villanın hesabını ver, şunu ver ya. Şunu ver. Patlat bu abi. Şeyi, davayı. Silivri boşaltsın ya.
1: Villa ne ki ya Osman Bey? İtin olur be efendim. Hayırlı günler diliyorum. Sağ ol. Villayı. Efendim telefon attığımızda kim var? Buyurunuz efendim. Alo. Buyursunlar efendim, iyi günler diliyorum.
3: İyi günler, Samsun'dan arıyorum. Benim bildiğim bu rüşvet almak da vermek de suçtur değil mi kanunlarımızda?
1: Evet.
3: Yani şimdi dinimizde de rüşvet alan da veren de Allah'ın lanetine uğrar deniliyor. Şimdi bu rüşvet ver, hani bahçe duvarına getir koy filan şeyleri var ya, hikayeleri.
1: Evet.
3: Peki bu parayı alan sonra herhalde orada oy verecek kişilere dağıtan Özgür Özel Beyefendi. Peki o diğer verenler suçlu olarak hapsedildiler birçokları değil mi?
1: İçeride efendim. Veren de içeride, alan da içeride.
3: Alan ama Özgür Özel değil mi? Parayı dağıttıran, kendi kazanabilmek için parayı dağıtan alan o değil mi? Ben, yoksa ben mi yanlış anlıyorum konuyu?
1: Gölge başkan da olabilir efendim.
3: Ama
1: İmamoğlu'na o atfediliyor efendim.
3: Ama ya onun namını almış. Ama ya, kendisi yani, seçildi. Evet. Evet, şimdi bu adam suçlu değil mi? Hani dokunulmazlık var da onun için dokunulmuyor.
1: Ha o da
3: yoksa, var. Yoksa hani dokunulmazlık, kürsü dokunulmazlığından bahsediyoruz. Yani suç işlemek dokunulmazlık şeysi mi oluyor? Yani dokunulmazlık suç işlemenin dışında mı kalıyor? Ya. Ben onu anlayamıyorum.
1: O bir zırh olarak orada duruyor efendim. Evet.
3: Nasıl duruyor yani, şimdi niye kanun işlemiyor orada?
1: Onu işte dokunulmazlığının meclisten kaldırılması lazım, ondan sonra işleyecek efendim.
3: O zaman da işte şimdi bu yeni bir partiyi kurar da bir de seçimler gelecek ya yakında, o sırada kazanamaz inşallah, kazanamayacaktır da. Kazansa diyelim başbakan, yani başkan oldu hani, onlar şeyle değiştirecekler ya.
1: Evet.
3: O zaman ne olacak? Cumhurbaşkanı alaşağı edecek devlet sonra.
1: Evet. Cezaevinden Çankaya'ya ya da cezaevinden işte o zaman saray demezler, külliye derler değil mi efendim?
3: Oraya da tenezzül etmiyorlar canım artık. Hani yani yakıştıramıyorlar Atatürkçüler kendilerine o dönem şahane şeyleri, eserleri. Gerçi milletin malı. Hani yani,
1: tabii canım şimdi Gazi Paşa Dolmabahçe'de son dakikalarını, anlarını yaşadı canım.
3: Erdoğan
1: devlet öyle bir yerde temsil ediliyor efendim. Evet.
3: Yani sarayı hani Dolmabahçe Sarayı'nı Abdülaziz yaptır mı sanmadı mı? Abdülaziz'in tabii malı mıydı da onu götürmedi hiçbir yere Osmanlı.
1: Kaldı tabii. Tabii.
3: Yani resmen hani diyorum ya, bazı yazılarımız var. Siz rastlamazsınız yazılarımıza da şeyden. Yani kral çıplak da herkes biliyor bunun çıplak olduğunu. Evet. Ama kimseden ses çıkmıyor. Ben buna şaşıyorum ya. Nasıl oluyor? Çıplak mı? Hani biz bunu çocukken dinlemiştik piyesini.
1: Tabii kral çıplak diye. Evet.
3: Çıplak diye. Hiç kimse konuşamıyor korkudan. Yani kralın çıplak olması mümkün mü? Hiç milletin içine çıplak çıkıyor. Ama bir çocuk diyor ki annesine, soruyor. Anne kral niye çıplak diyor. Sus oğlum, yakalarlar bizi falan. Ama anne çırılçıplak ya bu adam diyor. Niye böyle? Aynı biz de bu hale getirildik yani resmen. Yani kanunlar var, her şey var. Ama kimseye bir şey olmuyor.
1: Anladım efendim. Peki. Çok teşekkür ederiz hanımefendi. İyi akşamlar diliyoruz. Renk attınız çok efendim.
3: İyi günler.
1: Güçlü yorumlar, tecrübeler bunlar. Efendim buyurun. Alo. Buyurun efendim.
4: Selamünaleyküm.
1: Ve aleyküm selam efendim.
4: Nasılsın Atavlu abi?
1: Çok teşekkür ederim. Nurullah Bey siz misiniz?
4: Evet abi benim.
1: Buyursunlar, hoş geldiniz efendim. Yoksunuz bu arada, sesinizi duyamadık.
4: Abi dinliyorum da bugün biraz gündem yoğundu, katılayım dedim.
1: Ha bugün evet, politik gündem yoğun abi.
4: Evet abi. Abi hayırlı olsun yeni parti.
1: Hayırlı olsun memleketimize, milletimize. Kaçıncı evet, parti evet oldu bilemiyorum. Yani yüzün üstünde herhalde.
4: Ya yüzün de aslında Türkiye'de yani ikiyi bilemedin, üç tane parti var abi. Öyle her önüne gelen parti vuruyor zaten şey gibi.
1: Heh.
4: Dernek gibi işte evet, bilmem ne derneği, şu derneği, bu derneği. Kimin ne yaptığı belli değil de o partilerde. Böyle bir alışkanlık var.
1: Evet.
4: Ama ülke açısından bu yeni parti gerekliydi yani, bunların şeyini, dövüşünü, çekişini şey edeceğimiz bir durum yoktu.
1: Evet.
4: Ama CHP bence bitmiş artık, bitmiş bir parti bana göre.
1: Öyle
4: daha
1: mi?
4: Toparlayamaz yani. Yok Kılıçdaroğlu şey olursa seçimlerde artık barajın altında kalır.
1: CHP değil mi efendim?
4: Evet abi, o taraf kalır yani. Ama şey, şimdi bugünkü seçim sistemi açısından partilerin önemi yok. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısındaki aday, bu %50 olayı var ya.
1: Evet.
4: O var yani. Yoksa partinin bölünmesi, hani eski sistem olsa bu taraf bölündü diye işte oraya geçti diye bir olay olur. Ama o sistem değil bu.
1: Hmm.
4: O yüzden bu 48.5 orada sabit.
1: Evet.
4: Şeye de çok aşırı kızgınlık var Kılıçdaroğlu'na. Seçmen açısından diyorum, yanlış anlaşılmasın.
1: Hmm.
4: Oradan çünkü çok kaybetmiş birisi olduğu için seçimlerde.
1: Evet.
4: O tarafa kaymaz seçmen. Bu taraftan Özgür Özel devam ederse iyi bir adayla Sayın Cumhurbaşkanımızı zorlayabilir.
1: Çok güzel, evet.
4: Ama
1: harikasın Nurullah, evet.
4: Sayın Cumhurbaşkanımızın da işte bu ekonomiye dönüp geliyoruz.
1: Evet.
4: Eğer ekonomiyi toparlarsa alabilir, yoksa zor.
1: Özgür Özel nasıl toparlayacak acaba?
4: Abi onun toparlamasına gerek yok. O %48.5 sabit zaten. Yani millet artık bir alternatif arıyor. Gerçekten söylüyorum ben bunu.
1: İşte alternatif Özgür Bey mi acaba?
4: İşte abi bugünkü ekonomide seçer millet ya.
1: Seçer diyorsun değil mi?
4: Seçer çünkü...
1: Bu davalar, bu irtikaplar, bu rüşvetler, bu söylentiler Özgür Bey'i şey yapmaz diyorsun, zedelemez diyorsun.
4: Yok abi, çünkü milletin çok umrunda değil bu ya. Bak belki ben yanlış anlaşılacağım ama...
1: Yok, sen çok güzel bir şey söylüyorsun tabii.
4: Sayın Cumhurbaşkanımız için de söyleniyordu mesela, işte çalıyor malıyor. O zaman diyorlardı kardeşim çalıyor da çalışıyor falan gibi. Şimdi milletin bu tarz söylemler umrunda gerçekten değil.
1: Çalıyor da dediler de onlar iftira olduğu çıktı ortaya.
4: Ya iftira da halk gerçekten...
1: Asıl şimdi burada çalanları biliyorsunuz mahkemelik oldular. Çaldı, evet. Ben verdim, ben aldım diyenler onlar. AK Parti'de ya da Sayın Erdoğan'la ilgili böyle bir şey olmadı. Onu FETÖ'cüler çıkarttı, hırsız dediler. Onlarla beraber AK Parti'yi desteklerken çalmadı ama ayrılınca çaldı, hırsız bunlar dediler.
4: Öyle şeyler söylendi abi.
1: Tabii işte, söylendi. Söylendi. Halkın... Sonra onu söyleyenler, evet. Onu söyleyenler hırsız çıktı işte. Sabitli, ispat, delilli, şahitli, masak raporlu. Evet. Hepsi mahkemelik oldu abi.
4: Abi normal halk bunlara bakmıyor. Ne mahkemesi, masaya falan inceleyen yok. Adam gidiyor markete. Adamın derdi o. Hani ben alt kesimden bahsediyorum.
1: Tabii markete gidiyor. Pahalı diyor.
4: O adam gelmiş diyor. Hani olay da böyle bıçak sırtı olduğu için 48.5-51.5 olayı olduğu için orada bir risk var. Yani
1: 50+1, evet.
4: 50+1 olayında bizim bir sıkıntımız var. Yani bu açıdan bir problem var. O kitleye bunu anlatamayız. Zaten 48.5 Erdoğan dediğin zaman adamların siniri bozuluyor. Onlar hiç öyle çaldı ya maldı ya bakan şeyler değil. Çalıyorsa da bizimki çalıyor falan der onlar.
1: Götürsün. Peki efendim.
4: Nurullah buradan gayiş olmaması gerekiyor. Yani anladım. Onu belirtmek isterim.
1: Çok teşekkür ederim Nurullah Bey. İyi günler diliyorum efendim. Peki efendim. Bakalım telefon hattımızda kim var? Buyurunuz efendim. Alo.
5: Alo.
1: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
5: Selamünaleyküm, iyi günler hemşerim.
1: Aleykümselam, kiminle görüşüyoruz?
5: Salih Erdemci. Gaziantep'ten arıyorum. Siirtliyim ama çoktan dinliyorum fakat ilk olarak düşürebildim.
1: Katılmak istediniz, katıldınız. Hoş geldiniz efendim. Evet, ne diyorsunuz gündemle ilgili görüşlerinizi alalım efendim artık.
5: Ben şöyle diyorum. Biz biliriz işlerimizi. İşlerimiz hiç kimseden sorulmamıştır. Kılıçla, mızrakla, topla, tüfekle başımız bir kere dahi eğilmemiştir. Kuzumuz var, yaylalar demeleşir. Çeşmemiz var, gece gündüz söyleşir. Ama bu topraklara hiçbir alçak girememiştir. Devran, deli günü devranı. Kemal Paşa dinlemiyor fermanı. Anası bacısı, kızı kızanı, vallahi bizim gibi bir millet görülmemiştir. Hemşerim.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum efendim. Evet, bir şiirle gündeme dahil oldu efendim. Bakalım kim var telefon attığımızda. Buyurunuz efendim.
6: Selamünaleyküm. Abdullah abicim, hayırlı yayınlar.
1: Aleyküm selam. Erol Bey siz misiniz yoksa?
6: Değilim Abdullah abi.
1: Buyursunlar Erol Bey. Yüksek görüşlerinizi alalım. Sizin tespitleriniz enteresan oluyor.
6: Estağfurullah abi. Bu biraz önce Sivas'tan arkadaşın ismiydi.
1: Nurullah abi, Bey. Abi hırsızlık hırsızlık hikaye dedi ya. Bunlar geliyor dedi. Hırsızlık, rüşvet, irtikap milletin umrunda değil dedi.
6: Sivas'ta güneşte fazla durmuş abi. Ya biraz da kredediyorsun yani. Sen gölgede falan anladın mı abi? Güneş çarpmış onu abi. Yani sizden yetkisi ağır gelmiş ona abi.
1: Götürdüyse biz götürdük. Bizimkiler götürmüş. Ne olmuş yani? Herkes götürmüş ya, efendim dedi.
6: Ya ben doğru bir şey biliyor zannediyordum ya. Kusura bakmasın biraz güneşte fazla durmuş abi.
1: Evet.
6: Canım abi. Abi şimdi yani özgürlüğüm yani uyanır manevra yapsa, kıvırsa da çevirse de anladın abi özgürlüğüm bir hat olmadı abi. Ne vatana ne millete. Ben doğruya doğru söylüyorum abi.
1: Ama evet.
6: Şu andaki benim görüşüm bir tane anahtar partisi seçim zamanı zorlarsa zorlar yani abi. Ama anahtar partisi abi senin görüşün yani. Çünkü ben mesela dinliyorum bu muhterimi de dinliyorum. Konuşmaları biraz hoşuma gidiyor yani. Takip konuşuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız. Ha, şöyle bir şey var. Benim gördüğüm Abdullah abi. Yani bu iş soğanla, patatesle, marketinden olacak iş değil abi. Artık Sayın Cumhurbaşkanımız da yani bahsi yumruğunu vurması lazım ya. Yani. Ekonomiyi ele alması lazım yani. Ha. Milletin aşının ekmeğinin ilgilenmesi lazım.
1: Tabii. Mazot benzin de yükseliyor. 120'yi bulacağı söyleniyor. Ya. Bu durumda abi, nasıl ucuzluk abi olur, enflasyon nasıl iner, Sayın Cumhurbaşkanı ne yapar onu bilemiyoruz.
6: Şimdi hatırla abi, mesela yeni bir medyada diyor ki abi, kiralara çok az zam geldi diyor abi, tamam mı? Benim ev sahibimden beni arıyor, Erol Bey dinliyor mu diyor, kanalı dinliyor mu diyor. Abi, diyor ki mesela şurada diyor, soğuk algın ne oldu diyor, yani şurada diyor sel oldu, don oldu abi. Abi pazara gidip her şey tutuluyor. Yani biraz da abi biraz medyada yatır yani. Abi medyada çok iş var. Allah abi. Medyada çok iş var yani abi.
1: Evet.
6: Medyada şişiyor abi. Tamam bir sefer abi olan halka oluyor abi.
1: Algı yani, da var diyorsun. Troller var, algılar var. Medya var, evet.
6: Allah saygılarım size.
1: Sevgiyle Erol Bey. Çok teşekkür ederim efendim. Evet. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 buyursunlar efendim.
7: Selamünaleyküm. Selamünaleyküm.
1: Bey. Aleyküm selam efendim. Sesiniz niye öyle derinden geliyor? Kulaklıkla mı görüşüyoruz?
7: Ya şimdi Allah Bey ben Türkçe duruyorum. Ben sözü Lokman.
1: Lokman Bey sesiniz niye gelmiyor ya?
7: Vallahi şimdi.
1: Sesiniz çıkmıyor. Bir kulaklıkla konuşalım. Şeyi çıkart kulaklığı, ahizeyle konuşalım abi.
7: Tamam şimdi alıyorum ben şeyi.
1: Hah Lokman Bey bir tanesin be. Seni dinliyoruz efendim buyursunlar.
7: Uzun zaman oldu ben görüşemedik. Birkaç sefer aramıştım ben. Siz
1: Allah yardımcınız olsun. Kazasız belasız kaptanım.
7: Sağ olun.
1: Gözün yolda kulağınız bizde olsun efendim. Sizi dinliyoruz.
7: Ya Atallah Bey ben şimdi 60 yaşındayım.
1: Maşallah.
7: 60 yaşındayım Atallah Bey. 11 sene önce emekli oldum. 1292 lira emekli maaşıyla emekli oldum. Şimdi ben uzun yıllar Avrupa'ya yurt dışına çalıştım.
1: Evet.
7: Yani bizim sigortalarımızı hep asgari ücretten gösterdiler. Şikayet ettiğimiz zaman da öyle bir şikayet ettiğimiz zaman da bizi kara listeye alıyordular. Ondan sonra iş bulamıyorsun bir daha.
1: Ya.
7: Yıllarca böyle bizim hakkımız yenildi. Hem devleti dolandırdılar hem bizim hakkımızı yediler. Şimdi reisimiz ben ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zamandan takip ediyordum, seviyordum. Diyordum ki reis bizim inşallah böyle bir başımıza gelir de böyle bir başbakanımız olur. Yani bu geçmişteki o kavgalardan şeylerden efendime söyleyeyim her gün enflasyondan kurtuluruz. Yani biz gözü kapalı reisin peşine gittik. 23-24 senedir ailece, sürelece.
1: Ne oldu abi şimdi, gözünüz açıldı mı?
7: Ya şimdi beni reis zorla CHP'li yapacak ya. Hayatımda ben CHP'ye oy vermiş bir adam değilim.
1: Çok güzel.
7: Yani evet, reis bizi yemin ediyorum zorla cevap, yani bu şekilde devam ederse bak yemin ediyorum artık insanlar şey oyu kullanacak, nasıl derler, tepki oyu.
1: Tabii tepki oyu bak, zaten tepki oyunu kullandınız.
7: Bak ben
1: şu anda 40 artık tane belediye başkanı rüşvetten, irtikaptan içeride.
7: Ya, tamam tamam, az önce
1: biz zaten İstanbul'dan çok rahat ediyoruz. Her tarafa
7: savunurlar.
1: Şimdi ama sen beni dinlemiyorsun ki Lokman.
7: Onlar görmezler.
1: Lokman kaptan. Lokman kaptan, ben biliyorum. Sen ne demek istediğini biliyorum. Ama yani bakın İstanbul'un her tarafından da metro var. Metrobüsler var. Çok rahat ediyoruz abi.
7: Ya ben şimdi İstanbul'da yaşamıyorum fakat Bursa'da yaşıyorum. Çalışmış olduğum şirket İstanbul'da.
1: Bursa'da trafik var mı?
7: Olmaz mı? Tabii ki Bursa 85-86'lı yıllardan kalan yollarda halen daha. O zaman 80-100 bin nüfus, şimdi 4,5-5 milyon olmuş nüfus.
1: Aynı yollarda. Son gelen belediye başkanınız da bir şey yapamamış yani.
7: Ya o çok güzel yaptı hem şehir metrobüsleri böyle billboardlar gibi kullandı. Yani böyle hemen gelir gelmez heykel meykel yaptı. Müziğine yatırım yaptı heykellere. Yarın öbür gün bir savaşa girersek biz onları kullanacağız yani. O
1: yüzden kullan yani abi. Ya lokma film adamı.
7: Ya şimdi Ataullah Bey yalnız bak şimdi ben AK Partiliyim. Ben reisi ölümüne seven bir adamım. Ama yanlış yapıyorlar Ataullah Bey.
1: Ama Lokman yanlış Bey gerçek var ama. Gerçek. Senin bir tırın var, sen mazot benzin alıyorsun.
7: Tırın mırın değil, ben şoför çalışıyorum.
1: Tamam şoförsün. 120'nin üzerine çıkan mazot ve benzinle hayat ucuzlamaz abi.
7: Abi ya.
1: Savaş var abi. Savaş.
7: Tamam eyvallah, savaş varsa hepimiz şey bütçeyi sıkalım. Şimdi sen affedersin deveyi hamuduyla götüreceğim. Bana da diyeceksin ki savaş var.
1: Kim o abi deveyi hamutla götüre? Abi,
7: 500 bin lira maaş alan vekiller var ya böyle olur mu ya?
1: 500 bin lira olmadı daha maaşı.
7: Tabii emekli olmuş. İki dönem milletvekili, bir dönem milletvekilliği yapmış.
1: Ha
7: emekli
1: iki milletvekili. Ha iki maaş yani alıyor diyorsun.
7: Emekli maaşı alıyor 270 bin lira. Hah. Hem vekil maaşı alıyor 500 bin lira maaş alıyor. Ben de 22 bin lirayla 21 bin 300 lirayla geçinmeye çalışıyorum ki yetinemediğim için de çalışıyorum.
1: Evet.
7: Ben 31 sene özel sektörde, yani memur değildim, yan gelip yatmadım. 30 sene özel sektörde çalıştım. Bir dünya.
1: Bir de sigorta primini yatırmamışlar, garibim benim.
7: Abicim yatırmışlar. Günüm fazla benim. Ama bağlanan maaş düşük.
1: İşte niye? Çünkü
7: emekli olacaksın. Ben 31 sene çalışacağım. Adam 3600 günden emekli olmuş. Tabii. Gelmiş benden aynı maaş.
1: Seninkini var. Asgari ücret üzerinde yatırmışlar.
7: Ya yok abici. Ya ne olursa olsun benim 10 bin iş günüm var.
1: Evet.
7: Ben alıyorum 21 bin 300 lira adam yatırıyor. 3600 gün o alıyor 20 bin lira. Hak mı şimdi bu?
1: Primine göre konuş demişler.
7: Ya yok. Burada bir hata var, büyük bir hata var.
1: Ama sen demin de patronları yani suçladın ama.
7: Abicim reisin haberi olsun. Biz tepki oyu vereceğiz. Tepki oyu kullanacağız. CHP'ye oy vereceğiz.
1: Yani. Hay hay.
7: Göz göre göre. Yeter artık yani. Ya böyle bu kadar haksızlık olmaz ki.
1: Tabii.
7: Bir tane Mehmet Çiçek diye birisini getirdi. Ya 100 tane radar olur mu ya? Bu nedir ya? Ben 22 sene Avrupa'ya çalıştım. Böyle bir rezalet görmedim hiçbir yerde ya.
1: Anladım. Lokman Başkan, işte şimdi senin dediğin gibi tepki oylarıyla Özgür Bey geliyor.
7: Gelsin abicim.
1: Hepsi, tamam abicim, her şeyi vallahi düzeltecek, maaşın da düzelecek.
7: Abi, biraz da o düzeltsin abi.
1: Çok güzel. Harikasın.
7: Yani ben bunu söylemek amacım, o reis bir baksın desin ki kral çıplak ya, birileri söylesin yani ya.
1: Anladım,
7: bir
1: sen
7: baksın,
1: söyledin.
7: Ne yapıyorum ben ya?
1: Peki efendim.
7: Ya ilk 12 sene çok iyiydi bak. Allah razı olsun dedik. Dedik tamam biz yani nihayetinde kurtulduk dedik. Ama son şu 12 sene 11 senedir battık biz.
1: Niye oldu 12-11 senede ne oldu? Türkiye'nin başına ne geldi?
7: Sana söyleyeyim bak, müsaade et bir şey daha söyleyeyim ben. 12 senede ne oldu abi? Hı. 2008 yılında ben Avrupa'ya giderken ben Bulgar polisine hani 1 lira avanta veriyordum. Mecbur polis avantası veriyorduk. O da 1 levaydı. 1 levaya denkti. Hı. Şimdi bir beğenmediğimiz Bulgar'ın 1 levası benim olmuş 19 liram ya.
1: Ne yani oldu da böyle oldu?
7: Değeri ne oldu paranın ya?
1: 12 senede ne oldu yani? Bak 12 işte sene ya, iyi gel sonra parası... son 12 senede başına bunlar gelsin.
7: Abicim bak Bulgar'ın parası 19 lira olmuş ya. Bulgar ya, Bulgar ya.
1: Tabii Avrupa Birliği ülkesi olmuş o.
7: Ha, ne olur?
1: Tabii.
7: Larisası bile ya bizim 1 liramız 7 larisaydı. Bak, şimdi tam tersi. Onların 1 lirası bizim 8 lira.
1: Tabii Avrupa'da ücretler yüksek, paraları da değerli. Ama Bulgarlar gelip bizim Edirne'den aspirin alıyorlar, soba alıyorlar, değil mi?
7: Alıyorlar. Şimdi adam 10 lira bozdurduğu zaman senin 190 liran 190.
1: Tabii soba alıyor buradan. Soba alıyor, aspirin alıyor. Bulgaristan'da aspirin yok.
7: Abicim her şey var ama bizde bedava oldu.
1: Tamam.
7: Tabii onların parasına göre bizim burası cennet, bedava. Yani bundan çok değil 2008-2010 şurada 16-17 sene önce tam tersiydi ya. Ben Bulgaristan'dan alıp getiriyordum.
1: Tabii.
7: Sucuğumu, taşırmamı.
1: Peki efendim Lokman Bey yani, çok teşekkür ederim. Renk kattınız efendim. İyi günler diliyorum.
7: Valla reis duysun yani.
1: Doyuyor sen ya. Hiç merak etme. Sağır Sultan bile duyuyor.
7: Ayıptır yani, insanları bu kadar sıkmasınlar.
1: Anladım. Yani. Peki efendim. Tamam. Mesajın tamam. Anlaşılıyor. Efendim çok teşekkür ederim. Kısa bir reklam arası, sonra tekrar birlikte olacağız. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bunlar efendim telefon numaralarımız. Şimdi Lokman abimiz hem emekli hem de çalışıyor maşallah, dinçte bir maaş da orada alıyor, belki bir maaş daha alıyor, fakat şikayetçi hayattan. Niye yani? Diyor ki ben emekli olsaydım, yani emekli olayım bu maaşla, köyüme gidip yerleşeyim, şöyle ağlar gibi yaşayayım, ama olmuyor işte. Yani Lokman Bey'in zoru var efendim. Kısa reklam, sonrasında birlikteyiz.
8: Şimdi reklamlar.
9: Böyle bir dünya var.
10: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
9: Dünya Katılım var.
11: Smokin bizim işimiz.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Uykusuz musunuz? Gün içinde kendinizi yorgun hissediyor. Özellikle öğleden sonra uyumak mı istiyorsunuz? Uzmanlar uykusuz kalmayın diyor. Uyku bağışıklık sisteminin iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Yetersiz uyku konsantrasyon eksikliğinin bir numaralı sebebi. Yıllık tüm kazaların yaklaşık %1,5'u trafikte uykusuzluktan kaynaklanıyor. Uyku kanserden korunmadaki önemli etkenlerden biri çünkü kanser hücrelerinin önemli bir kısmı uyku sırasında öldürülüyor. İş yeri kazalarının ve iş gücü kayıplarının da büyük bir kısmı uykusuzluk ya da uyku kalitesinin düşük olmasından yaşanıyor. Araştırmalar 6 saatten az, 10 saatten çok uyuyanlarda ölüm oranı yüksek olduğunu gösteriyor. 4 saatin altındaki uykunun ölüm oranlarını erkeklerde 2.8, kadınlarda 1.5 kat arttırdığı ortaya çıkmış.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz ve telefonlarımız 0212 454 56 46. Bakalım kim var telefon hattımızda? Buyurunuz efendim. Alo.
4: Alo, merhaba Atal.
3: Merhaba, iyi günler diliyorum. Mübera Hanım, hoş geldiniz. Buyurunuz efendim.
4: Hoş bulduk. Şimdi Atallah Bey, ben Lokman Bey'in dediklerine katılıyorum. Şimdi.
3: Tabii, öteden beri katılıyorsunuz. Evet.
4: Şimdi öteden beri katılıyorum. Ben Cumhurbaşkanı'nın yaptıklarını da inkar etmiyorum. Engelliler ayrımcılığı ortadan kalktı.
3: Evet. Yaptıkları yani, da var diyorsun yani.
4: Evet, yaptıkları da var ama hatasız kul olmaz. Atavullah Bey, milletin beli büküldü.
3: Hatasız kul olmaz. Evet.
4: Maaşlara zam geliyor, tamam, emekli maaşına, işte bilmem bir şey maaşına, ama bunları bazı gıda satıcıları alıp getiriyor Atavullah Bey. Yani ben yapılanları inkar etmiyorum, engelliler ayrımcılığı vardı. Şimdi herkes, mesela 65 yaş üstü olanlar otobüse bedava biniyor, engelsizler bile.
3: Evet, doğru. Böyle şeyler de yapmışlar efendim. Evet.
4: Böyle şeyler de yapıldı.
3: Orada otobüs biletine her gün zam geliyor tabii. Garibim ne yapsın yani?
4: Tabii millet 65 yaş üstü otobüslere binmeye çalışıyor.
3: Tabii, bir yerden ondan bir yere sonra gidiyor.
4: Evet, bir yerden bir yere gidiyor. Ben bunları inkar etmiyorum.
3: Evet,
4: Halit
3: efendim.
4: Halit pislikten geçilmiyordu. Biz oraya gidiyorduk. Orada bir yedi kule deli fabrikası vardı. Ay, ne biçimdi o?
3: Nereden çıkardın? Evet, deri, fare, fabrikası, tabii her şey vardı orada.
4: Evet, yani Atavullah Bey, yapılanlar inkar edilmiyor ama şu Özgür Özer de bakalım partiyi kuracak, ne yapacak?
3: Ne diyorsunuz, umudunuz var mı? Yani
4: Vallahi benim umudum var yok, veya benim umudum olmuş ne olacak, olmamış ne olacak Atavullah Bey yani.
3: Gerçekten bir yenilik olacak mı, bir mantalite olacak mı, yoksa kafa eski kafa, anlayış eski anlayış olduktan eski sonra bir şey olursa, değişmez diyorsunuz.
4: Eski kafa olursa hiçbir mantalite değişmez, aynı hamam aynı tas olur.
3: Ha, aynı hamam aynı tas, aynı tas aynı hamam olur diyorsunuz. Evet,
4: evet yani. Ben hiçbir kötü niyetim yok bak.
3: Yok canım, siz iyi niyetli bir insansınız. Kimse o iddiada bulunamaz efendim sizin için.
4: Evet, şimdi ben şu halka bir bilmece sorayım da bakalım çözebilecekler.
3: Bakalım bilecekler. Bunlar bilmece işte, bir çözebilseler aslında kafa biraz daha, yani kafamız dingin kalır. Bulmaca çözmemiz lazım. Bravo. Nedir efendim, evet, bulmacanız?
4: Şimdi bakın, vücuttan terle atılan bir içecek.
3: Ha. Yani diğerleri terle atılmıyor mu?
4: Hayır.
3: Yapmayın ha.
4: Bu vücuttan terle atılan bir içecek. Ha, şöyle bir ipucu vereyim. Mübarek bir içecek.
3: Aa.
4: Evet.
3: Çok enteresan ya. Tamam efendim.
4: Ha, bunu halk bakalım bilebilecek mi?
3: Evet, terle vücutta terle atılan içecek, hem de mübarek içecek nedir diye bir şeyiniz olsun. Peki efendim.
4: Evet.
3: Çok teşekkür,
4: evet,
3: ederim.
4: Rica ederim.
3: İyi günler diliyoruz Mübera Hanım. Telefon hattımızda dinleyicimiz var. Alıyoruz. Buyursunlar efendim. Alo.
5: Atavullah Bey, ben bu Ahbap Çavuş Derneği'ni, Halim Demet midir, kimdir, bir şarkıcı. Direkt kendi cebinden finanse ediyor. Yani millete dağıtabiliyordum. Şarkıcı adam iyi kazanıyor.
3: Ya ne diyorsun abi, günün bombası bu oldu. Yani kazancını gariplerle, depremzedelerle paylaşıyor zannettin. Bu abi, adam çok iyi niyetlisin ya. Evet, bravo.
5: Bu adam meğersem Türkiye'yi haraca bağlamış. En son Başaran Holding var, benim hemşerim. Bu adamı da iyi bir çarpmış.
3: Ya Allah, onun da kızcağızı vefat etti tabii uçak kazasında.
5: Biliyorum.
3: Kız yurdu açacağım, bilmem ne yapacağım. Adam duygulanmış, vermiş abi ya.
5: Ya sorma ya. Adam yani vermiş yani.
3: Duygularımızla bayağı oynanmış abi, evet.
5: Evet, ben bunun böyle şarkıcılarla, türkücülerle çok bir teşviki mesaim yoktur. Fakat uzaktan duyardım. Ya Halit Levent hapse girmiş, hapisten çıkmış falan filan.
3: Çeksene davaları varmış, evet.
5: Çok da girmiş yani, benim bildiğimden fazla girmiş çıkmış, sabıkalı bir adam.
3: Evet.
5: Ama diyordum ya, bak bir hayırsever tarafı da var, millete kazancından dağıtıyor. Meğersem adam Türkiye'yi haraca boğmuş, benim haberim yok. Yeni yeni duydum, şaşırdım.
3: Ya.
5: Adallah Bey, bu Kıbrıs, dün Kıbrıs'ın
3: evet,
5: sıkışımızın yıl dönümüydü, 52. yıl dönümü galiba.
3: Tabii.
5: Bizim askerimiz Kıbrıs'ta büyük muvaffakiyet gösterdi ve oradaki soydaşlarımız tabii çok zor durumdaydılar. Biraz daha gecikseydik o Makaryos'u deviren adam Samson muydu? Bir tane Türk bırakmayacaktı. Zaten yavaştan katliama başlamıştı.
3: Tabii canım. Diye.
5: Kıbrıslılar şu anda sadece ceplerine bakıyorlar. Az önce bir hanımefendi de bağlanıp hep maaştan bahsedip de Türkiye'nin sizin bir de evvelki arkadaşın çok güzel sordunuz. 10 senede son 12 senede bu memlekette ne oldu? Bir cevap veren çıkmadı. Tabii üzüldüm. Canım. Ya 13 tane şehir yıkıldı Maraş'ta.
3: Ya onu bırak FETÖ darbesi öncesinden sonrasından.
5: Evet.
3: FETÖ dolayısıyla arkasındaki emperyalist güç ekonomimize kondu ya abi, çöktü.
5: Evet,
3: ya
5: evet.
3: Şimdi de bakın, savaş var. Hürmüz yüzünden akaryakıt fiyatları yükseliyor.
5: O var efendim. İran tabii, savaş var bizi direkt tesir eden. Onun dışında
3: dünyayı bir de bizi
5: meydana getirdiğimiz koskoca bir harp sanayi var. Daha ne evet, kadar bir tüfek yapamazken bugün havada helikopterimiz, bazı uçaklarımız, bayraklar mıdır, kızıl elma mıdır, uçuyorlar. Efendim bütün devletler sıraya girdi. Duyduklarımız biz, duymadıklarımız da var, sıraya girmişler. Bizden bekliyorlar. Halbuki daha düne kadar biz Amerika'nın kapısında, İsrail'in kapısında. İsrail de bize bir tane verirdi. Bir kumanda onun elinde, bir kumanda bizim elimizde. Onlara haber verirdi. Biz de gider dağa taşı şey yapardık. FETÖ'cülerin de tabii.
3: PKK'ya değil mi? Terör örgütüne haber veriyordu. Öyle çok diyen aynen var hakikaten ya.
5: Evet, şimdi Kıbrıslılar da bu yerli Kıbrıs, birkaç hiç gitmedim ama birkaç yerli Kıbrıslıyla tanıştım. Yani Türkiye'ye ateş bitiriyorlar. Hayrola dedim, ne oldu? İşte bir ekonomi bozuk, işte Türkiye şöyle dedi. Türkiye olmasa dedim, sen bugün yoktun. Ya yok, canım mı daha kıymetli dedim, cebim mi? Bunu bir düşünün. Yani bu Rum hayranlığını da bırakın. Aklına gelen Rum pasaportu alıyor, Avrupa'ya gidecek. Almanya'da şimdi

0: Çok da kan aktı orada. Ben eğer yanlış hatırlamıyorsam,
1: evet,
0: 70-80 bin asker şehit kanı vardır orada. Kilit'te daha iyiydi. 1. İbrahim devrinde katıldı. 1648. Orada çok kan döküldü. Efendim, yani insanlar bir şey konuşsunlar ama Allah Kur'an'da hep evvela yağgülün evvela tetefekkür olun. Ya size akıl etmez misiniz? Siz düşünmez misiniz diyor.
1: Evet.
0: Bu hükümet tabii ki elinden ne geldi de yapmadı. Bak 10 sene diyorlar bizi altın çağımızı yaşattı. Çok güzel. Ama şu anda hükümet sıkıntılarla karşı karşıya. Bu sıkıntıları atlattığı zaman gene olanı milletine bundan önce olduğu gibi dağıtacak. Şu anda yetime, dula, bilmem engelliye herkese para veriyor. Ona bakana bile veriyor. Ya bu hükümetten önce böyle bir şey var mı? El insaf. Hayırlı yayınlara kavuşalım.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum. Telefon attığımızdaki dinleyicimizi hemen alalım. Lütfen buyurunuz efendim. Alo.
2: Ben Ankara'dan taksici Cemal.
1: Cemal Bey hoş geldiniz. Buyursunlar, sizi dinliyorum efendim.
2: Bizim suyu demiştim ama benden önce herhalde söyleyen olmuştur. Zemzem suyu devamlı içilirse böbrek hastalığı yapar.
1: Yani devamlı içilirse.
2: Tabii zemzem suyunun ağırlık yoğunluğu vardır. Böbrekler süzmediği için terden atılır.
1: Yani cevap bu efendim Müberra Hanım. Evet. Mübarek bir sudur dedi zaten. Tüyü de verdi aslında yani.
2: Evet verdi de. Şimdi benim gelin kızım eczacı. Oğlum da doktor olduğu için bunlar tahlillerini yapmışlardı. Ondan dolayı da biliyorum ben. İkincisi de patates 33 lira. Tarım kooperatifinde soğan da 35 lira. Üçüncüsü de bu kooperatiflerin ne iş yaptığını bilemiyoruz. Soygun düzeni var. Hı. Şimdi taksimetre ayarı yarın bir gün Ankara'da gelecek. Birden 5800 lira mı 6000 lira mı para alacaklar. Ya ne yapıyorsunuz da 6000 lira para alıyorsunuz?
1: Dernek mi geliyor abi? Şey konferada
2: taksimetre ayarı için işte uydudan para yatır diyorlar. Uydudan yapıyorlar. Yani İstanbul'dakiler de bundan şikayetçiydi. Geçen bir arkadaşım kooperatifler
1: evet
2: diye ben de aynısını söylüyorum.
1: Tamam. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim size. Efendim bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46. Günü gündemi yurttaşlarımız değerlendiriyor. Telefon attığımızda dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim.
3: Alo, selamun aleyküm Atallah Bey.
1: Aleyküm selam efendim.
3: Aksaraylı Tırcı Halil.
1: Özür Halil Bey buyurunuz. Efendim bir tırcı dostumuz tırcı daha geldi.
3: Abi bağlanamadım. Zor bağlandım bu sefer. Neden öyle oldu bilmiyorum da. Bayağı bir sinirlendim. İlk önce Müberra Hanım'ın sorusunu, bilmecesini şey yapayım mı? Hatırlamıyorum.
1: Ha buyurun tabii.
3: Yani mübarek deyince geri vites yaptım. CHP diyecektim hani vücuttan temizliğine atılan. CHP diyecek mi? Mübarek deyince geri çektim. Yani demek istiyor ki yani hani şey zemzem
1: suyu.
3: Ama zemzemine yani CHP'yle bir araya getiremedim. Evet. Bunun için geri çektim şeyimi.
1: Anladım efendim.
3: Evet, bildik bilmedik artık Müberra Hanım düşünsün onu.
1: Tamam.
3: Şimdi 12 sene falan çok rahat yaşadık. Atolla Bey şundan yaşamıştık. İsrail ne diyorsa yapmaya alışmıştık. İsrail Amerika ne diyorsa yapmaya alışmıştık. One minute'den sonra biz bir hal oldu bize. One minute bizim bağımsızlığımızın günü. Kurtuluş günümüz yani kurtuluş.
1: Ama başımıza bir de FETÖ'yü debelleş ettiler canım.
3: Evet. Ondan sonra bir de gezi olayları.
1: Tabii.
3: Yani biz şimdi balık avlamalıyız. Çok çabuk unutuyoruz. Bir de yaş ilerledikçe ben de 55 yaşındayım. Yani balık hafızalı olduğum için çok çabuk unutuyoruz. Şimdi böyle bir şey var.
1: Evet.
3: Ondan sonra pandemiyi sene çivi çakılmadı ya bir sene geçkin. Çivi çakılmadı ülkede. Dünyada çakılmadı da en çok etkilenen biz. Çünkü hep şey altındayız. Mesela içeriden de bir hainler uğraşıyor. Dışarıdan da uğraşıyor. Ondan sonra deprem.
1: Ne demiş adam? Siz biz dışarıdan, siz içeriden bir türlü bu ülkeyi yok edemedik ya. Nasıl oluyor bu falan demiş adam.
3: Edemez. İmanlı imanı

0: insanlar olduğu sürece edemez. Yani şu hani gece gündüz hasta yatağında eski hastaneleri bilip de yeni hastaneleri bilen yatan insanların duasıyla biz ayakta duruyoruz. Yani bunu inkar edemeyiz. Çocuklarımız anasına babasına baktığı sürece onların o duasıyla bu çocuklar ayakta duracak. Ama onların ne zaman ki duası kesilecek, ondan sonra işte bizim halimiz perişan. Şimdi yani biz nasıl söyleyeyim, bitiriye bir yorgan yakarsak ondan sonra biz o yorganın bitirini de içindeki bitini de bulamayız yani. Hani B'se kızdım işte CHP'ye oy veriyor. Ulan kendini yönetemiyor adam, partiyi yönetemiyor. İki tane parti oldu. İki tane Atatürk'ün partisi Atatürk kurdu diye işte giden kitlesi var mı ya? Ya bir Atatürk kurmuş ama Atatürk'ün esamesi yok, fikri yok, zikri yok. İstikbal göklerdedir demek ne demek? Bunlar kadeh zannetmişler. Aden ondalar. Ya istikbal göklerde diyor. Allah rahmet eylesin, gani gani rahmet eylesin. Özdemir bayraklara bu millet yatsın kalsın dua etsin. İsrail'den bizi kurtardığı için. Herondan dolayı.
1: Adil abi.
0: Kendi silahımızı, kendi şeyimizi yaptığımızdan dolayı. Ya biraz insaf ya, biraz. Ya biz ne? Ateş var, ateşin içine gideceksin. He? Öyle mi? Ateş yanıyor da. Ya reis gitsin de ben ateşe girerim, cehenneme girerim, razıyım. Ya bu kadar mı yani şeyiz ya? Biz bu kadar mı cahili çocuğuz ya?
1: Peki efendim.
0: Oldu efendim.
1: Çok Allah teşekkür Allah ederim. İyi günler Allah diliyorum efendim. Bir tır kaptanı da böyle kızdı efendim. Buyursunlar efendim. Ali buyurunuz efendim. Alo.
2: Selamun aleyküm efendim.
1: Bu aleyküm selam efendim. Kiminle görüşüyoruz?
2: Ben Ali Can Esen'im. Levent Arası. Trafikte. Her zaman dinleyen bir dostunuz.
1: Ali Bey çok teşekkür ederim. Ne demek bu? Radyo dostluğu farklı bir şey tabii.
2: Farklı bir şey tabii. Efendim.
1: Çok mu trafik bugün ya?
2: Ya çok da değil. Yani çok şikayetçi de değilim. Heh. Bu bizim kaderimiz.
1: Ana. Çok güzel ya. Bu bizim kaderimiz. Abi kabullenmişsin trafiği ya.
2: Peki yani bir işi severek yaparsanız her şeyi kabullenirsiniz.
1: Ha. Bu işi kabullenmeyesen, kabullenmesen de ne yapacaksın değil mi? Nasıl olsa her şey olduğuna varıyor diyor.
2: Heh. Boş kendine heder edeceksin. Bak ne güzel keyifli tekire derden var. Hatta Allah'ın neyi var.
1: Sağ.
2: Ne güzel gündem var. İnsanlarla hattın neşli olur. Portföyümüzü genişletiyoruz.
1: Tabii.
2: Gündemi takip ediyoruz efendim.
1: Allah razı olsun. Şimdi,
2: birinci soru vardı. Bir bilmece vardı. Heh. Abimin bir tanesi sağ olsun zaten verdi. Şifreyi de verdi zaten.
1: Değil mi? Verdi abi. Açık verdi. Ben Müberra Hanım niye verdin? Mübarek su dedi. Zemzem herkesin aklına geldi abi ya.
2: Yok. Gelmeye de bilir. Müberra Hanım belki burada bir analiz yaptı. Acaba ne kadar bilgililer? Bak bu da çok ince bir nokta.
1: Anladım.
2: Acabalar var. Sanki yediğim gibi.
1: Sanki Müberra yani, Hanım'da biraz filozofluk tarafta var yani böyle. Evet.
2: Efendim malum deprem olunca Maraş depremi, Edim deprem Allah'ın bir kaderi. Bu depremde geniş çaplı bir firmada çalıştığım için çok arkadaşlarımız var. Bazı kendini sosyete görme yolunda ama sosyeteden ziyade onların içinde bir ukde vardı. Bir sıkıntılar var idi. Yardım da yapacaklar. İçinde bulunduğu ortamdan da hemhal olacaklar. Ama şurada bir nokta var. Biz de bu hayır kurumunda varız diyebilmek için ya dediler ki ya Haluk Levent bir dernek kurmuş. Vay anasına dedim ya. Haluk Levent dernek kurmuş. Türkiye Cumhuriyeti'nin 12 tane vilayetine Haluk Levent mi yapacak? Bu devlete ne olmuş dedim ya. Allah Allah dedim. Arkadaşlar bakın yanlış yapıyorsunuz. Bir sanatçının ortaya 12 tane vilayet yapamaz. Yapsa yapsa bunu devlet yapar. Yapsa yapsa bizim reisimiz yapar. Adamlar anında olay yerine intikal etti. Bakanlarıyla birlikte hemen tespitler, çalışmalar başladı. malum, hep ben de tekrar etmek istemiyorum. O depolarda, alt depolarda o ziyan olan, heder olan ürünler hakikaten bir garibanın kursağına gitseydi Allah'ın rahmetiyle müjdelenecekti. Ki adamların arkaları sağlam, kripto paralar geliyor. Dert deprem değil, depreme yardım etmek değil, devleti yok edip buradan girmek. Ufak bir delikten girersek biz bu yırtığı büyütürüz çabaları var idi.
1: Evet.
2: Tarımız hem çok merhametli, hem hayırsever, hayırsever olduğu kadar da uyanık değil. Mümin uyanık olmalı efendim.
1: Evet efendim.
2: Müslüman uyanık olmalı. Müslüman da çok para olmalı. İmlak edecek ama verdiği yerden de mesul, onu da takip edecek. Verdim gitti. Ha, benden gitti. Allah yanında ziyan olmasın. Bu senin sorumluluğunda efendim, böyle bir dünya yok. İslamiyet bu kadar basit değil. Ahirette cennetin tapusu ufak bir yardımla yapılmıyor. Müslüman bilinçli olmalı. Şimdi ya, Adem bir tanesi daha dedi ki ya şey dedi, şurada dedi, Yunanistan'da hemen sınırımızda Leva dedi, bizim paramızın kaç para üstünde para kazandı dedi. Ya Yunanistan'ı alırlar Avrupa Birliği'ne, seni alırlar mı? Para bunun için yükselmedi. Paran için yükseldi. Türkiye Cumhuriyeti'ni yok etmek için ta sınırlarımıza kadar geldi. Biz hala uyanamıyoruz. Biz 12 ilk 12 yılda süperdi diyor. Dua ettik diyor. He, 12 yıl sonra ne oldu? Kötü mü oldu? Bu adamın kalbi alındı, başka bir kalp mi takıldı bu adama? Zihniyet, kalp değişmez. Bunu manipüle yapıyorlar, algı yapıyorlar. Biz de verdik. O, ya sen versen de olur, vermesen de olur. Zaten bu ülkenin müreffeh milleti var. Millet 15 Temmuz'da bunu gösterdi. Ben bir ay boyunca bir saat, bir buçuk saat uykuyla işe gittim. İşimi de ihmal etmedim, devletimi de ihmal etmedim. Bu zihniyetle gidersek bizi kimse deviremez. İlk 12 yıldan sonra ne oldu? Ya adam daha ne olsun, İsrail gibi 12 tane il yaptı, ilçe yaptı, milleti açlıktan kurtardı, depremden kurtardı, evlerini verdi. Daha bu adam ne yapsın? Dert bu değil Ataullah Bey. Dert bu adam gitsin de ne olursa olsun, vatandaş ne diyor Özgür Özel Bey? Şey de diyor, İsrail'de diyor 70 bine yakın kadın çocuk öldü. Zihniyet bu olursa bizim reisimize devamlı manipüle yapan millet çoğalır. Ama Allah'ın izniyle onların hesabı varsa, Allah-u Teala'nın da var bir hesabı.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. İyi yolculuklar. Sağ olun. Efendim, telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz. Efendim buyursunlar, iyi günler diliyorum. Alo.
3: Selamünaleyküm abi.
1: Aleyküm selam efendim.
3: Nasılsınız Atalla abi?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi, kiminle görüşüyorum?
3: Sağ olun. Teşekkürler Mehmet Şahin abi.
1: Buyursunlar Mehmet Bey. Seni dinliyoruz.
3: Abi, yeni partiyle ilgili birkaç kelam da ben etmek istiyorum.
1: Heyecanlandınız mı efendim? Yeni bir parti.
3: Abi çok heyecanlandı. Bu kadar çok heyecanlandı.
1: Bak Lokman abi. Kaptan da çok heyecanlanmış.
3: Evet, uyuyamıyoruz abi ya.
1: Ben de affedersiniz kaşarlandığım için.
3: Abi,
1: bir türlü heyecanım yok benim abi ya. Ne olacak ya, bilmiyorum.
3: Abi, ironi yapıyorum abi. Ya.
1: Anladım da geçen gün bir tane herif geldi. Heyecanla bir şey anlatıyor. ne olmuş dedim. Ya abi dedi falan. Ya Allah aşkına dedim ya, başkasını anlat.
3: Abi,
1: ben heyecanlanamıyorum dedim. Bana daha böyle heyecanlı bir şey söyleyin. Evet abi, seni dinliyoruz.
3: Estağfurullah abi. Heyecanlanacak bir şey yok abi. çünkü bunlar abi normal yerel seçimlerde gerçekten bu ekonomik anlamda emekliler falan bu AK Partililer sandığa gitmediği için bunlar birinci parti çıktı. Hala bunlar onun derdinde, yok biz birinci partiyiz, yok bilmem ne. Neden Cumhurbaşkanlığı seçimde alamadılar abi? Vatan millet olduğu zaman abi millet dur der. Hiç o konuda şey yoktur yani. Dolayısıyla yeni partiymiş abi, şeye bakıyoruz malum kanallara. %35 oy alıyorlarmış, yok AK Parti %30. Abi bunlar Hani Kemal Kılıçdaroğlu da %70 oyla Cumhurbaşkanı olacaktı. Bunlar da
1: ya onlar çok ileri güçlü yorumlardı hakikaten.
3: Abi aynı değişen bir şey olmayacak abi. Abi şu Ahmet Çavuş'la ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Abi gerekli uyarılar yapıldı ya. Gerek Cumhurbaşkanı tarafından gerekse Devlet Bahçeli tarafından, devlet kurumlarımız tarafından gerekli uyarılar yapıldı. O dönemde eğer müdahale edilmiş olsaydı diyeceklerdi ki bunlar hain, yapılanları engelliyor, şu bu. Her şeyin bir vakti zamanı vardı. O da geldi müdahale etti.
1: Hayır, Mali Müşavirler Odası da şey yapmış yani, müşavirler incelemiş ama onlar bir 500 bin lira para almışlar. Her şey yerinde, iyi gidiyor efendim, burası iyi yolda falan demişler. Fakat sonra patladı abi ya.
3: Abi her şey sorgu. Devletin gözünden bir şey kaçmaz abi. Ama yer ve de geç çıkar.
1: Denetleyen olmuş. Mali müşavirler denetlemiş ama evet. Öbür taraftan da 500 bin lira da para almışlar abi.
3: Abi onlar da verir hesabını. Sıkıntı yok.
1: Yani. Peki. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum. Parayla iyi rapor almak olmuyor efendim. Ciddi bir şekilde alacaksınız raporu. Buyurunuz efendim. Alo. Buyursunlar efendim.
4: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
4: Merhabalar.
1: Merhaba, iyi günler diliyorum. Kiminle görüşüyorum?
4: Ben Yusuf Topal.
1: Yusuf Bey İstanbul'dan mı?
4: Hayır, Avusturya'dan arıyorum.
1: Buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz.
4: Bir abimiz konuşmuştu. Tır şoförüydü galiba.
1: Lokman Bey mi?
4: İşte tepki oylara vereceğiz gibi.
1: Ha dedi işte. Dedi abi Lokman Bey tabii.
4: Abimiz yanlış söyledi abimiz. Yani Bulgar Levesi bizden güçlü paramız olduğunu söylüyor ama Bulgar'ın alım gücü de bizden de çok üstün bir şey değil yani.
1: Tabii.
4: Bir insan devletine ne verdi de emekli maaşından ne kadar isteyebilir ki? 3500 yıldan emekli olmuş veya 5000 kusur yıldan emekli olmuş bir insan 50 yaşında 45 yaşında emekli olan biri aldığı 20 bin lira bence çok bile. Ben isterim ki daha fazla alsın. İnsanlar tabii Türkiye'de çalışanlar 35 sene 40 sene çalışanlar da az arıyor. Onlara bir şey demiyorum. Onları tenzih ediyorum. Ama bu emekli konusunda erken olanlar, 45 yaşında, 50 yaşında emekli olanların aldıkları bu aylık, yani devlet ne verdin ki, ne istiyorsun yani? Bu
1: dedi zaten onu girişte, asgari ücretle ödemişler ya, onun için böyle düşük falan.
4: Ya ama onu yapacak bir şey yok. Hepimiz insanlar 40 bin lira, 50 bin lira asgari ücretin iki misli aylık arıyor ama asgari ücret primler yatıyor. Yani bunu kendimiz düzeltmemiz lazım. Toplum olarak böyleyiz.
1: Evet.
4: Yani benim burada Bulgar arkadaşlarım var, Macar arkadaşlarım var, bir tane Macar arkadaşım var. Benim annem 350 euro emekli maaş alıyor diyor. Yani onların da alım gücü yüksek değil o kadar. Tabii alım gücü yüksek olan ülkeler var. Avusturya, Almanya, Hollanda veya Fransa gibi ülkelerin yüksek alım güçleri. Ama dünyada genelde alım güçleri emeklilerin herkesin yüksek değil yani. Biz Bulgar'la eşdeğer kıyasladığımız zaman Bulgar'ın levası yüksek diyor ama alım gücü de yok onların yani. O kadar.
1: Bulgarlar aspirini bizden alıyorlar. Eczacı başına ricada bulundum geçen sene, dedim. Büyük patron ya, şu birkaç tır gönder de Edirne'den bunlar bol miktarda, çünkü kavga ediyorlarmış. Ben aldım, çabuk ya, tüketiliyor. Evet, aspirin, evet, biz diyemiz aspirin yani. Efendim.
4: Yani biliyoruz Bulgar'ın biz küçümsemek maksatında söylemiyorum.
1: Yok yok, değil
4: onlar,
1: yani.
4: Onların da alım güçleri yok yani. Parası güçlü olabilir Avrupa Birliği'nde olduğu için. Romanyalıların da güçlü değil. Aylıkları, asgari ücretleri 700 euro civarlarında. Bizim de o paraya denk geliyor. Bir ekmeğin, bir domatesin fiyatı da ortalama orada aynı. Burada da, Türkiye'de de aynıdır yani. Pek fazla değişemez temel gıda maddelerinde. Onların da alım güçleri az yani. Böyle tepki oyları da söyleyip de balığın kulağına kar suyu kaçırmak, insanları yanlış düşünceye meyil etmek de hiç iyi bir şey değil. Eğer biz karşı taraflara tepki oy verirsek bu bu alım gücümüz de daha çok düşer. Ben öyle yorumluyorum yani. Tabii şimdi benim başka yorumlayanlar da, ters düşünenler de var tabii. Bu demokraside herkes farklı düşünüyor.
1: Tabii ama Rum bir analist, enteresan bir şey, bir stratejist bir şey yapmış, bir açıklama yapıyor, bir şeyi açıklamış. Diyor ki Türkiye'nin bugünkü gücü şeyden geliyor diyor, istikrardan geliyor. Eğer eskiden olduğu gibi siyasi istikrarsızlık içerisinde olsaydı Türkiye kesinlikle bu noktalara gelmezdi. Şimdi siyasi istikrar var.
4: Gelmez.
1: Onun için Türkiye şey diyor, güçlü diyor.
4: Ya dünya şu anda 3. Dünya Savaşı'nı diyelim. Neyse adı, her neyse öyle şu anda şunu onu yaşıyorum. Güçlünün güçsüzü ezdiği anda güçlü durmamız lazım. Safları sık tutmamız lazım. Savunma sanayimizi geliştirmemiz lazım. Böyle parayı düşünüp de alım gücümüzü düşünüp de düşünmemek lazım şu anda. Tabii ki düşüneceğiz. Kendimizi rahat yaşatmak için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ama ilk önce safları sık tutup savunma sanayimizi ülkemizin güçlenmesi için düşünmemiz lazım.
1: Evet.
4: Yani ben
1: hazırlıklı olmak lazım diyorsunuz.
4: Hazır olmak lazım. Güçsüz olursak yani görüyoruz etrafımızda da Suriye'de neler oldu. Şu anda İran'da neler oluyor görüyoruz yani.
1: Tabii canım.
4: İnsanlar güçlü olan ülkenin başına ümrüne çöküyor yani.
1: Evet evet.
4: Venezuela'yı ne yaptılar?
1: Ya.
4: Yani gözümüzün önünde bunları görüp yani alım gücümüz az, işte emekli maaşımız az. 50 abimiz dedi galiba 50 yaşımda emekli oldum dedi. 61 yaşım. 50 yaşında emekli olan birinin 20, 23 bin lira aldığı para bence yeterli. Çünkü devlete sen ne verdin ne alacaksın ki?
1: Evet.
4: Ne istiyorsun? Yani.
1: Peki efendim.
4: Ben teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Gurbetçilerimize, gurbettekilere selam gönderiyoruz efendim. Evet sevgili dinleyiciler, dinleyicimiz var sanıyorum. Alo. Buyursunlar efendim.
5: Atallah Bey merhaba. Kayseri'den Bekir nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız Bekir Bey?
5: İyiyim teşekkür ederim. Ya ben epeyden beri arıyorum da 2 Temmuz'dan beri ulaşamıyorum size. Sürekli meşgul çalıyor telefon.
1: Ha yoğunluğumuz var demek ya, ki abi kusura ya, bakmayın.
5: Daha önce her gün arayıp buluyordum. Şimdi bulamıyorum. Bayağı uğraştım.
1: Bu
5: şimdi.
1: Yaz sıcağı vurunca abi şey oluyor yoğunluk oluyor telefonu.
5: Zor bulduk. Ya şimdi şöyle ben şunun için aradım. Bu Lokman Bey az önce konuştu da.
1: Evet.
5: Diyor ki ben diyor reisi ölümüne seviyorum diyor. Yani reis için canımı bile veririm ama diyor işte ona tepki oy olarak CHP'ye oy vereceğim diyor. Ya ben yani reisi ölümüne seven bir insan asla CHP'ye oy vermez ya. Hatta bir şey söyleyeyim. Nefret eden adam bile hani reisten nefret eden adam bile CHP'ye oy vermez. Bakın. Şimdi belediyeleri görüyorsunuz. Belediyeler CHP'li. Hani Lokman Bey'e söylüyorum. CHP'li belediyelerin yaptığı da ortada. Hani CHP şu anda belediyeler
1: maaş ödemelerde sıkıntı çekiyorlar.
5: Ya CHP'li belediyeler şu anda CHP iktidarının aynası. Yani CHP'li belediyeler ne yapıyorsa iktidara gelince CHP'li iktidara gelince aynısını yapacak. Yani çalacak, çırpacak, soyacak, sömürecek.
1: İddialar alem, evet bu iddialar var hepsi.
5: Alem yapacak gece alemleri, oteller alemleri yani yapılanlar yok edecek. Ya CHP iktidara hizmet etmek için gelmiyor. Ben daha önce de söyledim. CHP'nin amacı devleti ele geçirmek. Hani nasıl FETÖ devletin kadrolarını ele geçirmişti. Orduyu, emniyeti, MİT'i hani devletin kadrolarını ele geçirmişti. İktidarı ele geçirmişti. Bunların da amacı iktidarı ele geçirmek. Yani bunlar iktidara gelince bir şey yapmayacaklar. Hizmeti engellemek için geliyorlar. CHP gelirse o maaşı da alamaz. 21 bin lirayı da alamaz. Yani bunun istikrarı da olmaz. Her yıl bir seçim olur. Her yıl bir seçim olur. Meclis toplanmaz. Bakanlar kurulu toplanmaz. Anarşi olur. Millet sokakta eylem yapar. Sonra geri asker gelir darbe yapar. Ya bunları hiç... O kadar yaşın, bak 60 yaşındayım diyor. Bunlar hiç yaşamamış mı? Geçmişi ne çabuk unutmuş. Yani CHP gelince işte savunma sanayini de yok eder. Yani işte uçakları da yapmaz, helikopterleri de yapmaz. Yapılanlar da yıkar gider Amerika'dan, İsrail'den alır. Yani alem yapar, başörtüsüne uğraşır, imam hatipine uğraşır, ezanla uğraşır. Ya CHP'nin işi gücü bu. Başka Lokman Bey yani sen bunları yaşadın yani ben de yaşadım ben de 67 yaşındayım bak. Ezanı duyamadım. Namazı öyle saatine göre kıldık. Maaşımızı alamadık. Her biri seçime gidildi. Anarşi oldu, terör oldu, darbe oldu. Yani CHP iktidara gelince bir şey yapmaz. Sadece devleti yer. Hani belediyelerde nasıl yedilirse bu sefer bütçenin parasını yerler sonra bir yıl sonra işte bir şey bahane ederler. Gelir IMF'ye oturur. IMF idare eder. IMF ne derse bunlar onu yapar. Yani ben inanamıyorum ya böyle bu Lokman Bey'in böyle konuşmasına. Yani hani 30 yaşında falan olsa hak vereceğim. Diyeceğim ki ya bu daha çocuk. Ya CHP iktidarını bilmiyor. İşte tanımıyor. O yüzden yaşamamış. İşte ondan böyle konuşuyor. Hani böyle yoksa böyle konuşmazdı diyeceğim ama Yani nasıl oluyor da bu yaştaki adam böyle CHP'nin geçmişini bile bile böyle konuşuyor, ben anlamıyorum.
1: Çok çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum efendim. Evet, beyefendi görüşünü şey yaptı, anlattı efendim. Şimdi bu arada sanıyorum reklam var. Bir reklam yapacağız sevgili dinleyiciler. Olsun, araya reklam. Reklam da yayına dahildir efendim. Reklama gidelim. Telefonlarım 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Kısa bir reklam aramız var, gidip geliyoruz efendim.
6: Sen de katıl derim, katılın evim.
7: Şimdi reklamlar.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Böyle bir dünya var.
10: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
9: Dünya Katılım var.
11: Smokin bizim işimiz.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Karbonatın alkali yapısı kötü kokular için alternatif bir çözüm üretebilir. Koltuk altına hafif miktarda karbonat uygulamak ya da karbonatı suyla karıştırdıktan sonra ortaya çıkan kremi koltuk altlarına sürerek bir süre beklemek doğal bir çözüm yakalamanıza yardımcı olabilir. Ancak yine kontrollü olarak kullanılması gerektiği, ciltte herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında kullanımın sonlandırılması önemlidir.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
2: Aklınızda bulunsun.
4: Burası TGRT FM.
5: Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de Dünya Dönerken programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Telefonlarımız 0212 454 56 46 ve dinleyicimiz var değil mi sevgili Ahmet? Bu arada Ahmet Hilmi Kaya da geldi. Onunla yürüyeceğiz efendim bu saatten sonra. Buyurunuz efendim.
6: Alo.
5: Buyurun efendim.
6: Abi İstanbul'dan Nusret abi.
5: Nusret Bey buyurunuz efendim.
6: Abi bugün Kıbrıs hadisesinin 52. yıl dönümüdür galiba.
5: Dündü efendim o. Evet.
6: Evet. Bir şey demek istiyorum ben sadece. Bazı şeyleri hakkımı teslim etmek lazım. Orada 3 tane kahraman var.
5: Hah.
6: Kıbrıs hadisesinde. Bir tanesi Necmettin Erbakan. Allah kendi rahmet etsin.
5: Vefat edenlerimiz. Evet.
6: Evet, ikincisi ona da Allah yani rahmet eylesin, Semih Sancar, Genelkurmay Başkanımız.
5: Ya.
6: Üçüncüsü de Oğuzhan Asiltürk, o zamanki İçişleri Bakanı'ydı.
5: Evet.
6: Kıbrıs'ın Fatih'i bunlardır abi.
5: Başbakanı unuttun sen.
6: Hayır, unutmadım. Ama parseyi o topladı.
5: Başbakan tabii canım.
6: Evet, evet. Partileri o topladı.
5: Tabii.
6: Onun için o 3 tane kahramandır onun için.
5: Yani Semih Paşa kahraman değil mi diyorsun?
6: Yok, kahramanın o da kahramandır.
5: Semih Paşa Erbakan ile Bülent Ecevit hükümetini şey yaptı yani, yardımcı oldu, öne ayak oldu. Bir an abi, önce hükümeti kurun yoksa katliam var dedi.
6: Abi bak, birisi Necmettin Erbakan. Allah rahmet
5: eylesin.
6: Tamam. Semih Sancar Paşa'mız, Genelkurmay Başkanı o zamanki. Üçüncü Oğuzhan Asiltürk. Neyse abi.
5: Birincisi de Bülent Ecevit Bey diyorsunuz.
6: Yok, Bülent Ecevit Bey. O zaman kendisi İngiltere'deydi. Avrupa'daydı galiba, bilmiyorum.
5: Ayşe tatile çıksın dedi.
6: O daha sonradan oldu.
5: Evet.
6: O olaylar daha sonradan oldu.
5: Peki. Başka sonradan... efendim?
6: Şimdi İngiltere 10 senede 7 tane başbakan değiştirdi abi. Bugün 7 tane başbakan. Şimdi burada istikrar niye bozulmuyor? Çünkü İngiltere'yi krallık yönetiyor. Başbakanlar biraz da...
5: Orada sistem var. Bir sistem var. Tabii.
6: Sistem var abi. Biz ne zaman ilerlemeye başladık? koalisyonlardan kurtulduktan sonra Türkiye ilerlemeye başladı. Hele hele ondan sonra başkanlık sistemi geçti, daha da iyi ilerlemeye başladı.
5: Evet.
6: Çok iyi ilerlemeye başladı.
5: Gelen 5 sene hizmet edecek, gidecek.
6: Bugün koalisyon hükümeti oldu. Eskiden koalisyon hükümet kuruluyordu. Abi 2-3 aya kadar hükümet kurulamıyordu. Anlaşamıyordular. Yok sen bu bakanlığı verirsin, yok bu bakanlığı alırım falan gibisinden. Ama bugün bir seçim oluyor. Bir hafta sonra hükümet kuruluyor. Her şey ayarlanmış. Tıkırından seziliyor yani. Bu hükümetlerin istikrarlı devam etmesi lazım. Onun için başkanlık sistemi benim için çok çok iyi oldu. Düşünüyorum yani. Başkaları düşünmeyebilir. Muhalefet zaten istemiyor böyle başkanlık sistemini. Başbakanlık falan olsun diyor falan. Bir de abi, bir de bu neydi? Bu dernek meselesi. Dün Oğuzhan'ı da içeri aldılar. Onu da içeri aldılar. Bakalım oradan ne biçim pislikler çıkacak. Abi bu emin ol, bazen o kadar zoruma gidiyor ki, yani deprem paralarını nasıl alıyorsunuz, nasıl vicdanınız kabul ediyor bunu, nasıl hazmedebiliyorsunuz? Abi ben hayretler içinde kalıyorum. Sizde hiç mi insanlık yok? Sizde hiç mi merhamet yok? Bakın bugün Türkiye'de onlarca dernek var. Hiçbir tanesinden yolsuzluk çıktı mı abi? Bir tanesinden ya. O kadar Afrika'ya gidiyorlar, kurban kesiyorlar. Türkiye'de kurban kesiyorlar. Bir tanesinden yolsuzluk çıkmadı abi. Bir ara Deniz Feneri'nden çıktı. O da Almanya'nın Almanya şubesinden çıktı. O da boş çıktı yani.
5: Çıkmadı canım. Adam 4-5 sene içeride yattı ya. Neydi abi, o? Mercimek mi? Evet.
6: Çıkmadı yani. Yine de bir şey çıkmadı. Anladım. Ama kimsenin malına tenzil etmediler abi bunlar.
5: Peki efendim.
6: Şimdilik bu derneği savunan insanlar süt dökmüş kediler gibidir aynı. Herkes o günkü destekleyenler şimdi kaçıyorlar yani. Öyle bir kaçıyorlar ki, bir de yalan atarak kaçıyorlar. Burada bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi lafta ölçü bilmeyen insanlar edepsizlikte sınır tanımazlar abi.
5: Anladım efendim. Peki.
6: Yani bunlar bu şekilde edepsiz desem değildir belki de.
5: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Lütfen edepsizlik yapmayalım efendim. Buyurunuz efendim. Ayıptır yahu. Edep yahu demişler efendim. Kiminle görüşüyoruz?
2: Alo.
5: Buyurun efendim.
2: Ata Bey merhaba.
5: Merhaba, iyi günler diliyorum. Kiminle görüşüyoruz efendim?
2: Ben İstanbul'dan Tuğrul. Nasılsınız?
5: Teşekkür ederim. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz.
2: Çok teşekkür ederim. Az önce birkaç dinleyici önce bir abimiz bağlandı. 60 yaşında olduğunu söylemişti bu. Emeklilikle alakalı vesaire.
5: Lokman Bey, tırcı yani, Lokman abi çok meşhurdur o.
2: Yani Lokman abimiz bir de 60 yaşında en azından. Genç bir olsa çok
5: heyecanlanmış ama Özgür Bey yeni parti kuracak ya.
2: Ya kurtsunlar onlar kurt, onlar çok önemli değil. Eskiyi görmüş insanların bunları anlatması, bunları söylemesi çok rahatsız edici oluyor. Yani evet. Memleketin ne halde olduğunu görüp memleketin hele bir de orada 10 sene içinde ne oldu deyip bunu hatırlamıyorsa yani onun tır ehliyeti elinden almaları lazım muhtemelen. Kullanmasın ricam. Yani.
5: Nir'den nereye dediler ya Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Yani, son 10 sene içerisinde pandemisini geçtim, depremini geçtik. İşte, bu FETÖ'cü teröristlerin darbe kalkışmasını geçtik.
5: Ekonomideki oyunları geçti tabii.
2: Gezi Parkı'nı geçtik. Bunların hiçbiri yaşanmadı bu memlekette. Dünyanın en ekonomisi güçlü ülkelerden yani birinde olsa dahi işte Almanya'da kendileri söylüyorlar, Almanya'dakiler geçmişte yakın zamanda çok uzak değil yaşadıkları felaket, o felaket bölgesi hala ve hala aynı şekilde duruyor, yapamadıklarını söylüyorlar ve evet. onu da geçtim.
5: Milletvekilleri yani, çıktı söyledi ya bizim ekonomi mi Türkiye'nin ekonomisi hala mi daha büyük de onlar yaptı 500 bin daire yaptı ev yaptı ya.
2: Bunu kendileri açıyorlar ve bir konuya daha değindi orada. Emeklilikle alakalı. İşte emeklilik ücretinden bahsetti. Yanlış hatırlamıyorsam. Kendisi acaba şöyle mi olsa? Yani devletimiz yani bizi yönetenler, ülkeyi yönetenler desek ya işte senin hakkın 12 bin liraydı. Mühendislik maaşları yukarı yuvarladıklarından herhalde muhtemelen rahatsız oldu o abimiz. Yani sen 12 bin lira hak ediyorsun. Ben sana fazlasını veremem. Sen zamanında bu kadar prim ödemiştin. senin aklın 12 bin lira dese mutlu mu olacak acaba o abimiz? Kendisi 20 bin lira aldığında mutlu mu olacak? Hani devlet bir şekilde bunları da desteklemeye çalışıyor. Kendi ağzıyla söylüyor. Kendi işvereni düşük ücretle yatırmış. Kendisi söyledi yani.
5: dedi.
2: Düşük yatırmış. Kendi düşük yatırmış. Bir ona söylesene, muhtemelen de hala o vatandaşın yanında çalışıyor 15 senedir daha. O mekte olmuş, 15 sene olmuş. Hala orada çalışmaya devam ediyor. Git aklını istesene ondan. Yani bir şey, ne bileyim, her şeyi devlet yapacak, her şeyi devlet yapacak. Tabii ki yapması gereken şey, birçok şey var. Elinden gelenin fazlasını yapıyor. Gördük İstanbul'da, yani Avrupa'nın en genç bürosuyken İstanbul'da. Yani biz İstanbul'da yaşıyoruz, görüyoruz Allah'tan. Görmeyenlere ancak süt dağıtıyoruz. İşte 15 tane kent lokantamız var deyip her dünya Türkiye'nin her yerinde yaygara koparıyorlar da biz görüyoruz. Evet. Avrupa'nın en genç bürosuyken toplu taşıma şu an en yaşlılar arasına girdi. İstanbul trafiği Avrupa'da 6. sıradayken şu an 1. sırada. Dünyada düzeltiyorum, 1. sırada. Yani bunları hiç mi görmüyorlar acaba ya? Hiç mi duymuyorlar? Biz bunları başımıza getirdiğimizde başımıza ne geleceğini öngöremiyorlar mı? Evet. Kimi cezalandıracağını zannediyor. Yani onu CHP'ye vereceğim ben, reisliyim. Ya sen kusura bakma, reisli meclisi değilsin de. Neyse, ben o çok terbiyesini anlatmıştım. Evet. Çok nahoş konuşmalar bunlar. Yani ona kızacağım. Yani nedir ya, kızdın tamam, bizim de eleştirdiğimiz konular var, yanlışlar tabii ki var, düzeltilmesi gerekenler var da bu adamlar mı düzeltecek ya, bu adamlar mı düzeltecek? Yani memleketi soyup soğana çevirmişler, daha neler çıkacak, daha neler var, neler var bilmiyoruz.
5: Evet.
2: Yargı aşaması devam ettiği için birçok şeyden haberimiz yok, göreceğiz. Kanıtlansa bile adamlar hala inkar ediyor, hala peşinden gideriz diyor. Bu adama sen nasıl oy vereceksin ya, yazıktır günahtır yani. Çok
5: peki efendim. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyoruz. Evet. Efendim telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz. Fazla beklemeden. Buyurunuz efendim.
7: Efendim iyi günler Atabey.
5: İyi günler diliyorum efendim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
7: Hoş bulduk. Ben Esma, İstanbul'dan arıyorum.
5: Buyursunlar Esma Hanım. Sizi dinliyoruz.
7: Şimdi İstanbul deyince tabii İBB'den bahsetmek olmuyor. Hepimizin söyleyeceği çok şeyler oluyor malumunuz.
5: Büyükşehir Belediye'miz, evet.
7: Evet. Şimdi biliyorsunuz Akbil basarken 60 yaşında yarım bilet atılıyor.
5: Evet.
7: Kimlik kartı ve bir miktar parayla alınıyordu daha önce. 65 yaşlara da ücretsiz kart alınıyor.
5: Hı.
7: Şimdi kredi kartı ve banka kartı istiyorlar. Bu banka kartının, kredi kartının neden isteniyor? Şimdiye kadar böyle bir şey yoktu. Yani ne yapacaklar milletin kredi kartını alıp da bu Akbil'i vermek için?
5: Niye alıyorlar acaba? Yani peşin para mı alıyorlar o karttan? Ne alıyorlar?
7: Yok. 65 yaş kartı almak için.
5: Tamam.
7: Tabii ki kimlik kartıyla bir miktar para veriliyordu.
5: Tamam.
7: Veriliyor. Şimdi banka kartı da istiyorlar.
5: Ne yapacaklar onu?
7: Evet, işte ben de onu merak ettim. Ve birçok kişi vermemek için tam bilet atıyor yani.
5: Ha.
7: Bu daha
5: bir sormak lazım. Niye, bir banka kredi kartını niye istiyorsunuz? Hani kimlik kartı anladık da.
7: Evet. Hani biliyorsunuz İstanbul Senin uygulamasıyla milyonlarca kişinin kimlik bilgilerini sattı gibi haberler duyduk.
5: Tabii tabii.
7: Şimdi de yaşlılara yeni bir oyun mu düşünülüyor? Ne yapılıyor?
5: Doğru.
7: Bunu bir düzeltmeleri lazım.
5: Evet efendim. Kredi kartını niye istiyorsunuz beyler?
7: Kredi olmasa da banka kartı da belki olur dediler ama banka kartı da vermek zorunda mıyız?
5: Yo, niye istiyorlar? Ben anlamadım yani.
7: Yani çok, evet, bu çok acayip bir şey.
5: Tabii. Garip hakikaten.
7: Evet, çok yeni yeni uygulamalar çıkıyor. Bugüne kadar hiç görülmemiş.
5: Tuhaf hani, bir şey ya.
7: Hani bunu düzelsinler.
5: Peki efendim.
7: Evet, yani bu yüzden kart almıyoruz, tam bilet atıyoruz.
5: Ya.
7: Lütfen. İstanbul Senin de biliyorsunuz işte neler yaptılar
5: ya,
7: uygulamalarıyla. Hani yetmedi mi bu İstanbul halkına çektirdikleri çile?
5: Evet.
7: Yeni yeni şeyler üretiyorlar.
5: Peki efendim.
7: Bunun bir düzeltilmesini, lütfen yetkililere bildirilmesini
5: anladım
7: istiyoruz.
5: Efendim. Tamam. Çok teşekkür ederim efendim.
7: Teşekkür ederim.
5: İyi
7: sağ
5: günler
7: olun
5: diliyorum efendim. Alo. Buyurunuz efendim.
8: Selamünaleyküm. Hatırlar
5: abi. Aleyküm selam.
8: Hatırlar abi.
5: Buyur abisi.
8: Kusura bakma. Özür dilerim.
5: Abdullah
8: abi, bazı insanlar var ya, çok dengesiz konuşuyor. Şimdi Abdullah abi, bir insan işe başladığı zaman, tamam özel sektörde başladığı zaman abi, nereye gidersen git abi, tamam mı? Askeri ücretten yatırırlar. Ağzına şöyle var ya, pus git gel abi, hep askeri ücret. Yani bir adam avukat mesela, diyelim ki avukatlar birliği var. Tamam mı? Orada çalışan avukat birliğine asgari ücretin sigortası yatırır abi.
5: Tabii tabii. İlk hoş geldin şeyidir o. Evet.
8: Allah Allah. Ben şimdi patladan desem ya kardeşim benim maaşımdan yatırır desem ne geleceğim abi? Safı daha orada der abi.
5: Ama sonuna kadar böyle mi gidiyor diyorsunuz? Emekliliğine kadar asgari ücret mi?
8: Hep böyle gidiyor abi. Sadece ne biliyor musun abi? Sendika yok abi. Mesela tekstilde sen hiç sendikayı gördün mü abi? Ben ömrüm yaşı tekstilde. Ben bir kere görmedim abi. Varsa bana bir sinir desin ne diyor. Yani bu çok abes bir servisli kelime. Sen devlete ne verdin sen ne işin? Devlet babadır kardeşim. Avusturya'daki. Öyle taran taran atma. Gel Türkiye'de çalış da öyle taran taran sallama. Ha elhamdülillah.
5: Yani şeye patrona laf edemiyorsun. Diyorsun ki emekliye ya, kadar böyle abi. Yatıyor abi diyorsun. Anladım.
8: Atullah,
5: peki.
8: Atullah. Atullah abi. Sistem bu. Sistem bu.
5: Ha. Tamam sen, peki. Çalış. Erol Bey anladım seni. Sayın sistem abi. Bu kardeşim. Sayın. Yani ne yapalım? Ha, nasıl değiştireceğiz? Peki efendim. Abi, çok teşekkür ederiz Erol Bey. Anlaşıldı. İyi günler diliyorum. Bir dinleyicimiz daha var efendim. Buyurun efendim. Sıkıysa patrona de ki efendim ben 10 senedir çalışıyorum. Sigortamı fazla yatırın diyeyim falan. Buyurunuz efendim. Ya Erol Bey neler söylüyor? Buyurunuz.
9: Alo.
5: İyi günler efendim. Buyursunlar.
9: İyi günler. Kolay gelsin.
5: Teşekkür ederim efendim. Kiminle görüşüyoruz?
9: Ben Mürvet Atahan. Balıkesir'den arıyorum.
5: Buyurun efendim. Dinliyoruz sizi.
9: Bu sefer ben size soru soracağım.
5: Buyurunuz efendim.
9: Şimdi ben hep devamlı dinliyorum. Televizyonda izliyorum. Saat 9 olsun diye bütün işlerimi bitiriyorum. Seyretmek için. Ama bağımlı oldum radyoya da televizyona da. Şimdi ben size soruyorum.
5: Evet.
9: Hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız bir kural koysa ya, yani bazı devletlerde iki tane, bir sol bir sağ var. Öyle bir şey olsa bize bir sürü parti var ya. Bunları kaldırsın yani. Anladım. Bir CHP olsun, bir AK Parti olsun ya.
5: Bir de olmazsa bir parti daha olsun. Yani yarı, 2,5 parti olsun. Ne dedim ulan ben? Affedersiniz. Ağzımdan kaçtı efendim. Şimdi birileri biz bu çok muyuz diye kızabilirler. Anladım.
9: Yok.
5: Efendim.
9: Ama haklı mıyım haksız mıyım bilmiyorum.
5: Doğru
9: ben.
5: Söylüyorsunuz. Çok partiler var, levhalar orada. Yardım yani, alıyorlar mı almıyorlar mı? Evet.
9: Böyle bir olmaz ya. Hangi devlette görülmüş? Doğru. Bir sürü parti.
5: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyoruz Balıkesir'e. Enteresan bir şey geldi efendim. Buyurunuz efendim.
10: Selamünaleyküm Ataullah
5: Bey. Aleykümselam efendim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
10: Osman ben, İstanbul'dan arıyorum.
5: Buyurun efendim.
10: İyisinizdir inşallah.
5: Çok teşekkür ederim. Buyursunlar efendim.
10: Ben kamuoyuna bir soru sormak istiyorum.
5: Buyurun efendim.
10: İran'la alakalı. İran Orta Doğu ülkelerinin altyapısını niçin vuruyor? Sebebi nedir acaba? Geri planda Yahudi ile bir perde gerisinde anlaşması mı var? Bu Müslüman ülkelerin altyapısını niçin vuruluyor? Hadi gözleri açık uyuyanların sessizliğini anlarız da bizim devlet aklımız var, güveniyoruz sonuna kadar da. Bir ultimatum gerekiyor İran'a. Bu manada Yahudiler İran eliyle Türkiye'yi yalnızlaştırıyor diye düşünüyorum ben. Kamuoyunun dikkatine sunuyorum.
5: Peki efendim, çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum efendim.
10: Hayırlı akşamlar.
5: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet sevgili dinleyiciler, bugün de bitiriyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ataoğlu Harvas efendim. Sürçülisan ettiysem affolun. Yarın saat 16 bültenden hemen sonra tekrar birlikte olacağız. Günü ve gündemi sizler değerlendiriyorsunuz. Dinleyicilerimiz, sevgili yurttaşlarımız değerlendiriyor. İyi akşamlar efendim.
11: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
7: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

Sevgili dinleyiciler, merhaba. Makaleler arasından programında sizlerle birlikteyiz. 21 Temmuz Salı makalelerini sizler için Ataullah Arvas seçti. Ana kumanda masamızda Selim Kaya bizimle birlikte. Ben Hülya Düzgün sunmaya çalışacağım. Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Necmettin Batırel'e ait Bal ve Zehir. İran dini lideri Müçtefa Hamenei, Amerika'nın saldırı dönemini başlatmasının Trump'ın imzasını değersiz ve geçersiz hale getirdiğini söyledi. İran halkı ve direniş cephesi Amerika'ya unutulmayacak dersler verecek dedi. Amerika, İsrail'i yanına alarak İran'ın üzerindeki saldırısını artırmak istiyor. Bu yüzden İsrail'e hava ikmal yakıt uçağı gönderdi. Dünyanın en palavracı başkanı Haziran rakamlarına bakıp fiyatlar 6 yılın en büyük düşüşünü yaşadı. Amerika'da altın çağı başladı diyor. Evet, Haziran'da fiyatlar gerçekten tahminlerin çok gerisinde kaldı. Ama Haziran ayında petrol fiyatları Orta Doğu'da gerginliğin azalmasıyla 68-70 dolar aralığında kalmıştı. Temmuz ayında ise fiyatlar 90 dolara yakın seyrettiği için Amerika'da hem TÜFE hem ÜFE'de fiyatlar tahminleri aşacak. Trump'ın hedefi petrol fiyatlarını zirvede tutarak Avrupa'yı kendine muhtaç tutmak. Ama kendi ülkesini de enflasyon bataklığına sürüklüyor. Bunun bedelini ara seçimlerde mutlaka ödeyecek. Amerika-İran savaşı 2026 yılı Nisan ayında sağlanan ateşkesin kalıcı olmaması ve her iki tarafında çatışmaya iten temel sorunların çözülmemesi sebebiyle başa döndü. Amerika'nın yeni saldırıları büyük tahribata yol açsa da İran geri adım atmadı. Aksine Orta Doğu'daki Amerikan askeri üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla vurarak anında misillemede bulundu. Devrim muhafızları bünyesindeki hava uzay kuvvetleri El Tanf'taki bir Amerikan askeri merkezine sürpriz bir saldırı düzenleyerek radar sistemlerini ve bazı askeri helikopterleri imha etti. Kuveyt'te yer alan Amerikan üssündeki hava savunma radar sistemleri, silah depoları ve askeri teçhizatlar hedef alındı. İran ordusuna ait insansız hava araçları Bahreyn'deki Amerikan askeri tesislerini doğrudan vurdu. Orta Doğu'da askeri dengeleri kökten sarsacak bir hamle yaşandı. İran'ın yüksek manevra kabiliyetine sahip yeni nesil füzeleri Amerikan hava savunma kalkanını deldi. Tahran'ın Ürdün sınırındaki Amerikan üslerine hedef alan Nasr 2 operasyonunda 2, Irak'ta 1 Amerikan askeri hayatını kaybederken füze teknolojisindeki bu ani sıçrama Rusya ve Çin desteğini ortaya çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın İslamabad mütabakatına uyma yükümlülüğü kalmadığına dair açıklamasına umurumda değil diye cevap verdi. Tahran yönetimi Hürmüz'ü kapattıklarını, boğazın tamamen İran silahlı kuvvetlerinin kontrolünde olduğunu açıkladı. Amerika mevcut askeri tutumunu sürdürdüğü müddetçe bölgeden dünya pazarına petrol ve gaz ihracatının yeniden başlamayacağı sert bir dille ilan edildi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden ve uzun süreli kapanması küresel ekonomide yeni bir enerji şokunu tetikledi. 90 doları aşan Brent petrolün kısa vadede 100 dolara ulaşması bekleniyor. Amerika'da ticari ham petrol stokları 1984'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Altın 4000 dolarda tutunmakta zorlanıyor. Küresel borsalar kırmızıya büründü. Bitmeyen senfonide merkez bankaları faiz artıracak. Dünya küçülecek. Petrol ihraç eden Suudi Arabistan, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika gibi büyük üreticiler kazanacak. Türkiye enerji ihtiyacının büyük kısmını ithal ettiği için küresel petrol fiyatlarındaki artışlardan doğrudan ve olumsuz etkilenecek. Yüksek enflasyon, artan cari açık, döviz talebinde baskı ve hayat pahalılığı şeklinde zincirleme sıkıntı yaşayacağız. Trump, NATO zirvesinde ağzımıza F-35, F-110 katsayat yaptırımları konusunda bir parmak bal çaldı, petrolü zirveye çıkartarak bunu zehre dönüştürdü. Ayıdan post, Amerika'dan dost olmaz.
Türkiye Gazetesi'nden Necmettin Batırel'in makalesini sunduk. Bal ve Zehir. Sırada Milliyet Gazetesi'nden Zafer Şahin'in makalesi var. Atatürk'le aldatanlar mı suçlu, sürekli kandırılanlar mı? Uğur Mumcu, bugünkü Türkiye'de olan biteni görseydi, bu memlekette banka soyarken kar maskesi, darbe yaparken Atatürk maskesi taktılar sözünü muhakkak güncellerdi. Artık hırsızlık yaparken de Atatürkçülük maskesi takan bir insan tipi çıktı ortaya. Siyasette, sanat camiasında, sivil toplum kuruluşlarında geçer akçe maalesef sahte Atatürkçülük. Resmi bayramlarda TikTok'tan canlı yayın açarak para toplayan adam bunlardan çok daha dürüst. En azından kimseyi kandırmıyor. Ona para verenler izledikleri adamın aslında Atatürk olmadığını biliyor. Peki siyasetteki sahte Atatürkçüler TikTok Serdar kadar dürüst mü? Onların yüzlerinde maske var. Gerçi yüzlerini gizliyorlar. Serdar kadar cesur değiller. Peki ya 10. yıl marşıyla milyonları kandıran sanatçı, ona ne diyeceğiz? En birinci ve hakiki Atatürkçü benim algısıyla servetine servet katan YouTuber'ları nereye koyacağız? Yok, birbirlerinden bir farkları aslında hepsi sahte, hepsi insanların duygularını istismar eden kriminal tipler. Bunların ortak noktası aslında Atatürk'ten hiç haz etmemeleri. Ama hedef kitlelerinin Atatürk hassasiyetini o kadar ustaca istismar ediyorlar ki TikTokçu Serdar çırak çıkar yanlarında. Atatürk bunları görseydi kızılcık sopasıyla kovalardı. Ama günümüz Atatürkçüleri baş tacı ediyor bu sahtekarları. Kusura bakma kardeşim, sen her 10. yıl marşı söyleyip kalp işareti yapanı makbul adam zannedip peşine takılmaya devam ettikçe daha çok kandırılacaksın. Hiç suçu başkasında arama, aynaya bak yeter. Ardahan valisi neden görevden alındı? Ümit Kaftancıoğlu, Öykü Ödülleri Komitesi üyesi, kendisi de Ardahan Damallı olan Öztürk Tatar'ın anlattıklarına bakılırsa vali Mehmet Fatih Çiçekli sıkı bir Atatürkçü. İlk kez bir vali Damal'daki doğa harikası Atatürk silüetine değer verdi. Bisiklet turnuvasının bitiş noktası Damal'da Atatürk silüeti oldu. Binleri döktü. Hiçbir vali Atatürk silüetine bu derece ağırlık vermemiştir. Damal'dan biri olarak yıllardır böyle bir ilgi görmedik. Bu açıklamayı okuyup valiyi Atatürkçü olduğu için aldılar diyecek milyonlar olduğundan hiç şüpheniz olmaz.

aşamasına geçmesi de görevden alınma gerekçelerinden biri olarak gösteriliyor. Dikkat edin, genelde muhalefetin eleştirisiyle bu kadar basit bir meseleden kamu görevlisi kolay kolay harcanmaz. Ama bu olayda CHP milletvekili resmen valiyi yedi. Demek ki mesele sadece tayt değil, mesele devletin yazılı olmayan, devleti devlet yapan kurallarının ihlali ve devlet refleksinin devreye girmesi.

Sırada Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin makalesi var. Özgür Özel bir bölen mi olacak? ...12 Eylül'den sonra siyasi yasak getirilmişti. Demirel'e bir bilen deniliyordu. CHP'liler ise Ecevit'e bir bölen diyorlardı. 12 Eylül'den sonra CHP'ye dönmeyip DSP'yi kurduğu için. İnsanların bir hafızası olduğu gibi partilerin de bir hafızası var. CHP'nin yeni bir böleni Özgür Özel mi olacak? Özgür Özel, CHP içinde yetişen, CHP Genel Başkanlığı gibi önemli bir görevi yapan bir lider. CHP'nin evladı. CHP'nin evlatları şimdi CHP'yi bölüyorlar. Özgür Özel, CHP'nin tarihinde şimdiye kadar CHP Genel Başkanı olarak yer almıştı. Ama önümüzdeki hafta CHP'nin bölen adamı olarak yerini alacak. Aslında Özgür Özel yalnız değil, Ekrem İmamoğlu da var. Kazandığı koltukları CHP'ye borçlu olan, CHP sayesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan, yolsuzluk iddialarıyla girdiği cezaevinde dahi CHP'lilerin vefa gösterdiği Ekrem İmamoğlu, CHP'ye siyasi tarihinin en ağır darbelerinden birini vurmaya hazırlanıyor. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu CHP'nin sayesinde önemli görevlere geldiler, siyasetin vitrinine çıktılar. CHP'nin evlatları şimdi CHP'yi bölüyorlar. Özgür Özel bugün CHP grubunda son kez konuşacak. Yarın MYK ve parti meclisi üyeleriyle bir araya gelip yeni partinin kuruluş sürecini başlatacak. Özgür Özel milletvekilleriyle de bir toplantı yapacak. Ardından milletvekilleri istifa edip yeni partiye geçecekler. CHP milletvekilleri 3'e bölünmüş durumda. 1. Özgür Özel'le gidecekler. 2. Kemal Kılıçdaroğlu'yla kalacaklar. 3. Üçüncü yolcular. Bunlar da CHP'de kalacaklar. Gelişmelerin seyrine göre tavır belirleyecekler. Yeni partinin kuruluş dilekçesi 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verilecek. Milletvekilleri kurucu üye olacak. Böylece ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız diyen Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun partisi kurulmuş olacak. Özgür Özel'le birlikte hareket eden milletvekili sayısının beklenenden fazla olması bekleniyor. 70-80 milletvekilinden söz ediliyor. Eğer bunu başarabilirlerse yeni parti ana muhalefet olacak. Yeni partinin AK Parti gibi ilk seçimde iktidar olacağını savunanlar var. Bunlar siyasi tarihi bilmiyorlar. Merkez sağıyla merkez solun tarihinden habersizler. CHP'ye karşı alternatif olarak kurulan partiler yaşamaz. Güven Partisi, Memleket Partisi, Anadolu Partisi yaşadı mı? DSP ise ancak varlığını koruyor. Ama merkez sağın tarihi farklıdır. Demokrat Parti kuruldu, 27 Mayıs'ta kapatıldı. AP kuruldu, 12 Eylül'de kapatıldı. ANAP kuruldu, ömrünü tamamladı. DYP kuruldu, ömrünü tamamladı. Refah Partisi kuruldu, ömrünü tamamladı. Merkez sağda büyük bir kitle partisi kurulur, iktidar olur, lideri başında olduğu sürece yaşar, sonra yeni bir parti kurulup topluma güven veren bir lider olursa iktidar olur. CHP ile AK Parti'nin tarihi gerçekleri farklı, sosyolojisi farklı. Birine alternatif olarak kurulan yaşamaz, diğeri içinden alternatifler çıkarır, iktidar yapar. Ayrıca Erdoğan şiir okuduğu için hapse girdi. Ekrem İmamoğlu ise hırsızlık ve yolsuzluk iddiasıyla yargılanıyor. Bu millet Erdoğan'a sadece şiir okuduğu için oy vermedi. Öyle olsaydı memlekette Şairler Partisi tek başına iktidar olurdu. Başarılı belediye başkanı ve 28 Şubat'a

karşı dik duruşu nedeniyle oy verdi. Ekrem İmamoğlu'na neden oy versin? Yolsuzluk ve hırsızlık konusunda çok başarılı bulunduğu için mi? Tekrar Özgür Özel konusuna dönersek, Özgür Özel açısından kader haftası. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na karşı gelen başkan adayı olmadan önce Manisa'da evin salonunda yarı karanlıkta oturdum ve hiçbir şey yapmadan 4 saat düşündüm demişti. O zaman verdiği karar isabetliydi. O karar sonucunda CHP Genel Başkanı oldu. Bu kez de sessiz bir odaya çekilip 5 saat düşünmesinde yarar var. Çünkü verdiği karar sonucunda ya kahraman olacak ya da CHP'yi bölen adam olacak. Ya efsane olacak ya da eski bir hikaye olarak kalacak. CHP'de kalıp CHP Genel Başkanlığı için mücadele eden, partinin bölünmesini önleyen biri olursa mutlaka bir gün CHP Genel Başkanı olacak. Yoksa CHP tarihine CHP'yi bölen adam olarak geçecek. Özgür Özel tarihi bir karar arifesinde. Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu ile birlikte yeni partiyi kurarak yoluna devam edeceği anlaşılıyor. Özgür Özel'in siyasetteki en büyük eksisi Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında bir görüntü vermesiydi. Yeni partiye geçtikleri takdirde Ekrem İmamoğlu vesayeti devam edecek. Bir süre sonra mahkeme kararı açıklanıp Ekrem İmamoğlu yolsuzluk ve rüşvet davalarından ceza aldıkça Özgür Özel'i de yıpratacak. Yeni partinin rüzgarı da kesecek. Ayrıca Özgür Özel bir türlü lider olamayacak. Peki bu parti birilerinin iddia ettiği gibi ilk seçimde iktidar olur mu? Bence bu partinin bir seçimlik ömrü olur. CHP köklü bir çınardır. Herkes sonunda toplanıp baba ocağı CHP'ye gelir.

0: Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin makalesini okuduk. Özgür Özel bir bölen mi olacak? Sıradaki gazetemiz Posta. Oral Çalışlar'ın makalesini sunuyoruz. Korkunç ortak İspanya kupayı kaldırdı. ...19 Temmuz'da New Jersey'de oynanan Dünya Kupası finalinde protokolde birçok devlet adamı yan yanaydı. Bunlardan biri İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'di, diğeri de Donald Trump. Ankara'daki NATO zirvesinde yine bu iki isim yan yanaydı. Trump Ankara'da İspanya hakkında sert ifadeler kullandı. Korkunç ortak dedi. İşte o korkunç ortak 1,5 hafta sonra New Jersey'de kupayı kaldırdı. 19 Temmuz'da kupayı verenlerden biri de Trump'tı. Trump İspanya hakkında daha önce de şahane bir halk ama maalesef halkı kadar şahane olmayan bir hükümet ifadesini kullanarak Pedro Sanchez'i hedef almıştı. İspanya yalnızca güçlü kulüpleri ve başarılı milli takımıyla değil, futbolu oynama, konuşma ve seyretme biçimiyle de bir kültür. Müzik, televizyon, sinema, gece hayatı, moda, sosyal medya, mizah ve gündelik yaşam estetiği gibi birçok alanda İspanya kendisine özel bir kulvar açmış durumda. Onlarca yıl Franco'nun faşist rejimi altında mücadele vermiş bir halk olan İspanyollar Avrupa'nın direnişçi karakterli bir halkıdır. Bugün ise İspanya özgürlüklerin en geniş şekilde yaşandığı ülkeler arasında. İspanya'nın küresel etki gücü önemli oranda İspanyolcadan geliyor. Bir İspanyol şarkıcı, oyuncu veya sosyal medya figürü yalnızca kendi ülkesine değil Latin Amerika'dan Amerika'ya kadar uzanan büyük bir dil alanına seslenebiliyor. Dünya Kupası finallerinde İspanya'nın karşısına çıkan ve yenilen Arjantin'in dili de İspanyolca. İspanya'yı Fransa ve İtalya gibi diğer büyük Avrupa kültürlerinden ayıran özelliklerden biri şeffaflığı. İspanyollar kendilerini daha açık, doğrudan ve filtresiz ifade edebilen bir millet. Neşe de, öfke de, arzu da, başarısızlık da daha görünür ve sansürsüz biçimde yaşanıyor. İspanya'nın kendini filtresiz ifade ettiği bir diğer konu da Filistin-İsrail konusu. Sosyal medyada gelişen bir Türk-İspanyol dostluğu söz konusu olsa da Türk sosyal medya kitlesi İspanya'daki büyük birikimi keşfedebilmekten uzak. İspanyol popüler kültürü düşünülebilenden çok daha derin bir deniz. İspanya dünyaya yalnızca güzel ve başarılı insanlarını göstermiyor. Gündelik hayatın dağınıklığını, komikliğini ve sıradanlığını da görünür kılıyor. Bu yüzden İspanyol popüler kültürü izleyicide yalnızca hayranlık değil, yakınlık hissi de oluşturuyor. İspanya artık dünyaya açılmak için Fransa'nın veya İngiltere'nin küresel aracılığına ihtiyaç duymuyor. Kendi dili, kendi iç pazarı, şehir kültürü, bölgesel çeşitliliği ve Latin dünyasıyla doğrudan ilişkisi sayesinde bağımsız bir merkez. İspanya dünyaya yalnızca sanatçı, futbolcu veya eğlence ürünleri sunmuyor. İçine girilebilecek bir hayat duygusu yayıyor. Futbol da işte bu kültürel dünyanın şu an için en önemli vitrini. Bu vitrin Amerika'ya damgasını vurdu. Hatta Trump da fotoğrafa dahil olma konusunda son derece hevesli davrandı. Posta gazetesinden Oral Çalışlar'ın makalesini sunduk. Korkunç ortak İspanya kupayı kaldırdı. Makaleler arasından programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
5: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Makaleler arasından programı Akşam Gazetesi'nden Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu'nun makalesiyle devam ediyor. Muhsin Yazıcıoğlu neden FETÖ'nün hedefindeydi? Büyük Birlik Partisi kurucusu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009 yılının Aralık ayında helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesine dair dosya yeniden açıldı. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin içinde bulunduğu helikopterin düşmesiyle hayatını kaybettikleri acı olaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada şüpheli ifadeleri ve dosyadaki diğer kritik başlıklar çarpıcı sonuçlara işaret ediyor. Şüpheliler sivil kaza kırım heyetinin kokpitteki navigasyon cihazının kaybolduğunu, resmi rapora yazmadığını ve buna ilişkin tutanağı geçmiş tarihli düzenlediğini kabul ediyorlar. Bunun yanı sıra askeri heyette yer alan bazı şüphelilerin enkaza merak üzerine gittiklerini söylemesi, bir şüphelinin hatıra amaçlı parça almak istediğini ifade etmesi, kazanın yerinin 1,5 kilometre yaklaşımla tespit edilmesine rağmen koordinatlara gidilmediği yönündeki beyanlar ve FETÖ'nün firari mahrem imamı Adil Öksüz bağlantısı dosyanın en kritik, en çarpıcı unsurları arasında yer alıyor. Olayın tüm aşamalarında söz konusu tüm şüphelilerin FETÖ'nün mahrem yapısıyla bağlantıları da mercek altına alınmış durumda. Bu noktada soruşturmanın en önemli boyutu FETÖ bağlantısı. Soruşturma kapsamında üzerinde durulan bir başka husus, bölgeye yakın noktadan geçtiği ve kaza kırıma neden olabileceği değerlendirilen savaş uçaklarından birinin pilotunun FETÖ mensubu Hava Kuvvetleri mahrem imamı Adil Öksüz'le irtibatlı olması. Ayrıca soruşturma dosyasında FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem imamının olay öncesi ve sonrasında dikkat çekici görüşmeler yaptıkları, olaydan sonra bazı FETÖ mensuplarının konuyla ilişkili baylok yazışmaları yaptıklarına dair bilgiler yer alıyor. Tüm bunların yanı sıra dosyada daha önce FETÖ içinde bulunduğu belirtilen Abuzer Dilekçi isimli şahsın olayın FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in talimatıyla gerçekleştirildiğini üst düzey bir örgüt mensubundan bizzat duyduğuna dair ifade verdiği bilgisi de yer verilmiş. Tüm bu tespitler dosyada kazanın yalnızca teknik bir hata veya pilotaj hatası çerçevesinde değil, FETÖ bağlantılı organize bir eylem ihtimali yönünden de soruşturulduğunu ortaya koyuyor. Esasen ifade etmem gerekir ki ilk günden itibaren bunun bir kaza olduğuna hiç inanmadım. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu tanır bilirdim. Doçentliğimin ilk günleriydi, beni partisine davet etmişti. Cesur, vatansever bir liderdi. Ülkesinin iç bütünleşmesine büyük önem verirdi. Bu yüzden de FETÖ ihanet şebekesinin hedefinde olması hiç de şaşırtıcı değildir. Suikastin gerçekleştiği 2009 yılı FETÖ'nün en azgın dönemiydi. 2009'da FETÖ devletin en hassas kurumlarında yasa dışı örgütsel faaliyetlerle meşguldü. Bu kurumları ele geçirerek iktidarı kuşatmanın, küresel efendilerinin denetimine, yönetimine sunmanın şer hedefindeydi. Başta Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, emniyet teşkilatında ve yargı kurumlarında mevcut kadroların çeşitli sebeplerle tasfiye edilerek kendi örgüt mensupları için alan açmaya çalışıyordu. Yargıdaki gücünü kullanarak kumpas davaları açıyor, bu kapsamda operasyonlar yapıyordu. Ülkede iç bütünleşmeyi zedeleyecek adımlar atılmasına ön ayak oluyordu. İç barışı yok edecek cinayetler tezgahlıyordu. Hırat Dink cinayeti, Danıştay Zirve Kitabevi, Rahip Santora cinayetlerinde hep FETÖ izi vardı. Bu cinayetlerde adı geçenlerin Büyük Birlik Partisi ile partinin gençlik teşkilatı Alperen Ocakları ile ilişkilendirilme çabası FETÖ'nün şer planıydı. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu bu şer planının elbette farkındaydı ve gereğini yapacak kararlılıktaydı. Bu yüzden FETÖ ondan rahatsızdı. Zira Muhsin Yazıcıoğlu ele geçirilememişti. FETÖ elebaşı Gülen'in kazadan günler sonra yayınladığı bir mesajda, bir perşembe günü akşamı vefat edersiniz, bir cuma günü cenazenize ulaşırlar ve ilahi tokatla dışarı atıldı gibi ifadeler kullanılarak ölümü ilahi bir ceza gibi yansıtması da bu gerçeği ortaya koyuyor. Ayrıca FETÖ'nün eski örgüt mensuplarının ifadelerinde FETÖ elebaşı Gülen'in bizzat Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiğine dair beyanları da unutulmamalıdır. Sonuçta küresel efendileri olan sömürgeci emperyalizmin, soykırımcı siyonizmin maşası olarak FETÖ ihanet şebekesi Türkiye'nin iç bütünleşmesini bozabilmek için her daim yoğun çaba göstermiştir. Bu konuda kripto ve fitne yeteneğini en iyi şekilde kullanabilmek için şer gayretlerini hiç eksik etmemiştir. Bunun için her türlü şer hamleyi yapmaya, cinayetler tezgahlamaya varacak kadar her yolu kullanmıştır. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu da hedef alınmakta, bu kapsamda alçakça, zalimce, haince yapılan saldırılardan biridir.

Akit gazetesinden Ahmet Maranki'nin makalesiyle devam ediyoruz. Tarihten ibret almak. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Harekatı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden tam 52 sene geçti. CHP-MSP koalisyon hükümetinde Başbakan Bülent Ecevit, Başbakan Vekili Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın ısrarlı tutumu sebebiyle verdiği emirle Kıbrıs Barış Harekatı başlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri kara, hava ve deniz kuvvetlerimiz eşliğinde Barış Harekatı'na katılmıştır ve zaferle sonuçlanmıştır. 24 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devletin adamı Türkmen Bey'i Devlet Bahçeli ortaklığıyla Türkiye'de pek çok şeyin değiştiğini, yapılabileceğini ve yapıldığını icraatlarıyla gösteren Cumhur İttifakı'nın bugün burada anlatılanlardan da millet olarak ders alıp bugüne gelene kadar ne ihanet çemberleri yaşadığı noktasında paylaşmak istedim. Büyük abim Konya'da birlik komutanı olarak 2. Ordu'nun Kıbrıs Barış Harekatı'nın öncü kuvveti olarak seçilip çıkarma komutanlığı yaptığı günler. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit kendisine gelen bir ihbarla ilgili olarak acilen dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Henry Kissinger'ı telefonla arar. Ve Ecevit telefonda bazı Yunan savaş gemilerine Türkçeyi iyi bilen personelin yerleştirilip Türk bayrağı çekildiğini ve bu gemilerin batırılacağını, bu sebeple 3. Dünya Savaşı'nın kopabileceği, bizim bir kusurumuzun olmayacağını söyleyince Kissinger da şaşırmış. Ecevit'in sözünü ettiği bölgede Yunan savaş gemilerinin bulunmadığını söylemiş. Çok ilginç bir de cümle kurmuş. Kendi geminizi batırırsanız sizi hiç kimse suçlayamaz. Ecevit, hayır Doktor Kissinger, onlar bizim gemilerimiz değil, onlar Yunan gemileri. Türk bayrağı çekmiş Yunan gemileri. İfadelerini de yine maalesef Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Henry Kissinger'ın hatıralarının yazıldığı kitaptan öğreniyoruz. Türk Hava Kuvvetleri uçakları etraftan bile bile yanlış istihbarat sonucu Kocatepe isimli gemimiz batırılmış, Adatepe ve Fevzi Çakmak adlı gemilerimiz büyük hasar almış, olay sonucunda kayıtlara geçen 54 askerimiz şehit verilmiştir. O zamanki Kocatepe muhabirinin komutanı, daha sonra da neredeyse Deniz Kuvvetleri Komutanı yapılan Yarbay Güven Erkaya ve Genelkurmay Başkanlığı döneminin Başbakanı Bülent Ecevit'e verilen bilgide Kıbrıs Baf yakınlarında 3 Yunan muhribin Türk bayrağı çekmiş ve Türkçe bilen personel tarafından kullanılan 3 tane Yunan savaş gemisi ilan edilen Notam hattını da geçerek Kıbrıs'a doğru yaklaşmaktadır bilgisidir. Burada önemli bir detay da Türk Silahlı Kuvvetleri'nde onun üzerinde Maranki ailesi bulunan biri gibi o günlere ait bir gerçeği de buraya kayıt düşmek istiyorum. Kocatepe'nin son 72 saati adıyla o günleri yeni yüzyılda anlatan Kocatepe'nin Harekat Merkez Subayı Üsteğmen Özhan Bakkalbaşıoğlu, komutanımız sanki saldırı içine dolmuş gibi sefere çıkmadan 2 gün önce gemiyi terk eğitimi yaptırmıştı. Bu komutan Güven Erkaya yıllar sonra Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak karşımıza çıkar. Hainler hep başımızda, halen içimizde. Başbakan Necmettin Erbakan. Benim de başbakanlığı döneminde Birleşmiş Milletler'deki 15 yıllık Kafkasya görevim ve orada Türk dünyası, Ermenistan problemi, petrol, doğal gaz, boru hattı vesaire gibi konularla kendisine verdiğim 1,5 saatlik briefingin sonrasında şahitler de halen yaşamaktadır. Evladım, senin gibi 3 tane daha bu konuyu bilen evlatlarımız olsa bu ülke çok çabuk kurtulur. Hemen yarına Ankara'yı çok iyi bilen şu kişiyi de al ve hemen başbakanlıktaki ilgili bir birimi kurun. Direkt bana bağlı olarak çalışacaksınız demesi ve bizim çalışmalarımızla başlamasından 19 gün sonra yukarıda saydığımız bugün de halen mevcut olan kripto vatan hainleri ve işbirlikçileri tarafından başbakanlıktan indirilir. Belki de memleketin kaderini değiştirecek bütün projeler durdurulur. Yukarıda 20 Temmuz 1974 Kıbrıs çıkarması adına kendisini hayırla yad etmeme vesile yazdığım bu hatıralar yanında Türkiye'ye yaşatılmış olan bu müessif olay ve ihaneti yüksek bir devlet adamı olması örnek olarak onun şu açıklamasıyla bitiriyorum.
Ordumuz Kıbrıs'ta büyük bir zafer kazandı. Bazı müessif olaylar da oldu. Mesela kendi uçaklarımız kendi gemilerimizi bombaladı. Yapılan tetkiklerden anlaşıldı ki NATO'dan ve Amerika'dan aldığımız elektronik haberleşme cihazlarıyla bize bir oyun oynanmıştır. Ama biz bu olaydan gerekli dersleri çıkararak ordumuzun istihbarat ve muhaberesi için kendi elektronik sanayimizi kuracağız. Hem de en ileri teknikleri kullanarak. Kuracağımız elektronik sanayi Almanya ve Japonya ile rekabet edecek seviyede olacaktır. Sözü hakikaten yaşadığımız yıllarda gördük ki Erbakan hocamızın attığı Aselsan'daki temeller içimizdeki ihanet şebekeleri ve engellemelere rağmen bugünlere kadar gelmiş, bugünkü savunma sanayimizin temelini oluşturmuştur. Paralel yapılar hala içimizde ama bu ülkede hainler ve paralel yapının ihanetleri son 15 Temmuz hadisesinde yaşandığı gibi milletimiz vatanperver Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının karşı müdahalesiyle yumuşak geçiştirilmiş, şehitler verilmiş ama maalesef hala bitirilememiştir. Tarihimizin geçmişindeki hatalar ve benzer durumlar analiz edilip gereken dersler çıkarılmazsa aynı olaylar döngüsel olarak yeniden yaşanır. Tam da bu gerçeği İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarihimizle ilgili "Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi?" sözleriyle yetkilileri uyarmıştır. Anadolu irfanını oluşturan Türk devleti, Türk vatanı, Türk milleti, Türk bayrağı, kızıl elma hedefi nizam-ı alem, İlahi Kelimetullah yolunda mücadele verenlere muzafferiyet, bütün şehitlerimize de rahmet diliyorum. Akit gazetesinden Ahmet Maranki'nin makalesini sunduk. Tarihten ibret almak 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Harekatı. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. İhsan Aktaş'ın makalesini sunuyoruz. Millet bahçelerinden sonra kent yaşamında yeni bir adım. Bahçeli evler. Millet bahçesi fikri tek bir örnek projeyle başladı. Kısa sürede Türkiye'nin en büyük yeşil hareketine dönüştü. Bugün İstanbul'dan Ankara'ya, Anadolu'nun birçok şehrine kadar uzanan millet bahçeleri milyonlarca insanın nefes aldığı nitelikli yeşil yaşam alanları haline geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre tamamlanan, yapımı süren ve planlanan projelerle birlikte millet bahçelerinin sayısı 500'e, toplam büyüklüğü ise 80 milyon metrekareye ulaştı. Bugün ortaya çıkan bu yeşil alan dünyanın birçok küçük ülkesinin yüz ölçümünden daha büyük bir büyüklüğe erişmiş durumda. AK Parti hükümetleri yatırımcı ve kalkınmacı bir anlayışa sahip olduğu için yaptığı işlerin reklamı üzerinde uzun uzun durmuyor. Yeni yatırımlara, yeni projelere odaklanıyor. Ancak millet bahçesini ziyaret eden milyonlarca insan bu yatırımların sağladığı huzuru ve ferahlığı her gün yaşamaya devam ediyor. Bugün İstanbul'un hemen her ilçesinde en az bir millet bahçesi bulunuyor. Diğer büyük şehirlerde de birden fazla millet bahçesi hizmet veriyor. Kanaatimce Gaziantep'te şimdi bütün Türkiye'ye örnek olabilecek yeni bir model daha ortaya çıktı. Yıllar önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda yaptığımız bir görüşmede İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerin yoğunluğunu dikkate alarak bir öneride bulunmuştum. Anadolu şehirlerinde geniş arazi imkanı bulunan bölgelerde emekliler ve dar gelirli aileler için uygun fiyatlı arsa ve konut projeleri geliştirilirse birçok vatandaş büyük şehirlerden ayrılarak kendi memleketinde yaşamayı tercih edebilir demiştim. Gaziantep'in Bahçeli Evler projesi başlı başına özgün bir şehircilik modeli olarak dikkat çekiyor. Şehir merkezine yakın yeşil bir alanda inşa edilen projede her konutun yaklaşık 50 metrekare bahçesi, 20 metrekare verandası ve 30 metrekare kapalı yaşam alanı bulunuyor. Her evin kendine ait bahçesi var. Daha da önemlisi dar gelirli bir ailenin satın alabileceği seviyede ekonomik bir maliyet hedefleniyor. İlk etapta 20 bin konutun yapılması planlanıyor. Kanaatimce bu nitelikte ve uygun fiyatta bu projeye 100 binin üzerinde ailenin başvurması sürpriz olmayacaktır.
Anadolu'nun sıcak şehirlerinde insanlar şehir dışında bağ evi veya yayla evi edinerek nefes alabilecekleri bir yaşam alanı oluşturmaya çalışıyor. Ancak herkesin buna imkanı bulunmuyor. Bahçeli evler bu ihtiyaca cevap verebilecek önemli bir model olarak öne çıkıyor. Bu mekanlar gerek altyapı gerek diğer imkanlarıyla 4 mevsim kullanılabilecek şekilde tasarlanıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin projeyi şu sözlerle anlatıyor. Bunun içinde bir ailenin yemeğini yiyip kahvaltısını yapabileceği bir mekan, üstte nenenin, dedenin, torunun kalabileceği odalar bulunuyor. Önünde ise bostanımız var. Çocuklarımız domates nasıl yetişir, biber fidesi nedir, salatalığın kokusu nasıldır, Antep biberinin farkı nedir, bunların hepsini yaşayarak görecek. Ektiği fidenin nasıl büyüdüğünü ve nasıl hayata geçtiğini gözlemleyecek bir ortam oluşturuyoruz. Bahçeli evlerdeki muradımız hafta sonlarında büyük ailelerin bir araya geldiği, toprağa dokunduğu, dinlendiği, sohbet ettiği ve mutlu olduğu bir yaşam alanı oluşturmaktır. Elbette her şehrin iklimine, coğrafyasına ve sosyal yapısına göre bu proje farklı biçimlerde uygulanabilir. Projeyi ilk duyduğumda aklıma millet bahçeleri geldi. Millet bahçeleri yapılmadan önce birçok şehir için şu soruyu sıkça sormuştum. Millet bahçeleri olmadan önce bu insanlar nerede nefes alıyordu? Çünkü millet bahçeleri de tek bir örnek projeyle başlamış, bugünse milyonlarca insanın ziyaret ettiği, dinlendiği ve ferahladığı, dünya çapında örnek gösterilebilecek büyük bir yeşil harekete dönüşmüştür. Kanaatimce millet bahçeleri dünyanın en büyük kamusal yeşil alan hamlelerinden biridir. Umarım bahçeli evler yaklaşımı da şehircilik anlayışına yeni fikirler kazandırır, farklı şehirlerde yeni uygulamalara ilham verir ve kent yaşamına yeni bir soluk getirir. İlk aklıma gelen düşünce buydu. Çünkü her yeni fikir doğru uygulanabildiği ölçüde kıymetlidir.

Yeni Şafak gazetesinden İhsan Aktaş'ın makalesini sunduk. Millet bahçelerinden sonra kent yaşamında yeni bir adım, bahçeli evler. Makaleler arasından programının bugün de sonuna geldik. Yarın yeni günde yeni makalelerle buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tamide çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
1: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.

0: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım var.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Sizi Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
2: Kripto. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
4: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
5: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Öyle ya, bir ideolojik politik bir fark ortaya koymadan gitti, eve geri döndü. Ne olur kapıyı açın dedi, kapıyı açtılar, geri geldi CHP. Fakat mesela bu itirazı neden yapıyorum biliyor musun? Çünkü mesela Sayın rahmetli Ecevit'le kıyaslıyorlar. Ecevit kıyaslaması doğru bir kıyaslama değil. Ecevit çok devrimci bir mod ortaya koydu. Yani dedi ki toprak işlerini şu kullananı dedi, ortanın solu dedi, toprak reformu dedi, köykent dedi. Yani bunlar çok böyle politik, ekonomik politik anlamda bir yere tekabül ediyor. Dolayısıyla burada öyle bir şey görmedik. Yani ben baştan sona görmedim. Bugün de hani bu artık bir veda ya.
4: Evet.
3: Ben dedim hani güzel bir böyle bir trat atarak gider herhalde falan diye.
4: Ne atarak gider?
3: Bir trat atarak, hani böyle trat atarak bir politik bir şey bekledim. O da yok. Yani bir işte veda dedi. Yine politik bir ayrışma yok. Yani o yüzden de ben hani şunun gibi bir şey. Yani gidiyorum ama hani dönüşüm muhteşem olacak gibi gitti.
4: Anladım.
3: Yani hani
4: Kemal Bey istifa etmeden kürsüden yeni parti kuracak açıklamasını yapmış olması. Henüz daha istifa etmedi. İlk istifa Murat Bakan'dan geldi. Ardından istifalar devam ediyor. Henüz Özgür Özel istifa ettiği an sanıyorum X hesabını da değiştirecektir. Henüz istifa etmedi ki X hesabı duruyor. Genel başkan diye duruyor.
3: Ya işte politik bir şey olmayınca böyle kopmak kolay olmuyor. Gerçekten kopmak kolay. Yani hani bedenim gidiyor ama ruhum burada. Yani hani geri geleceğim. Var yani bir tane böyle benim üniversite döneminde bir şarkı vardı. Şimdi gidiyorum ama dönüşüm muhteşem olacak. Sonra böyle lüks bir araçla geliyor, sırtında bir palto falan. Çok arabesk bir şey. Biraz böyle bir arabesk durum vardı. Yani ben hani büyük bir iddia ile gidiyorum, gümbür gümbür siyaseti altını üstüne getireceğim değil de bize barınacak yer bırakmadılar, mecbur kaldık. Hani her yolu denedik, mecbur kaldık, gidiyoruz. Mecbur falan, yani hani onu da tartışabiliriz ama yani kurultay sürecini beklerdiniz. Kemal Bey'i yine indirirdiniz eğer kendine güveniniz varsa.
4: Şöyle yapalım Melik Yiğiter, bir Onur hocamı da duymak istiyorum.
3: Evet, eyvallah.
4: Tamam, bir Onur hocamı da duyayım.
3: Duyalım.
4: Evet.
3: Demokrat söz hakkı, lütfen Onur Bey'i konuşturalım.
4: Ayrıca Onur hocam da gerçekten Demokratik Sol Parti'de epey bir siyasette yapmış bir insan. Aynı zamanda hem
3: hatta bu biz Onur hocayla
4: çok yayın sözde yaptın.
3: Biz sözde değil, özde demokratız. Buyurun, kürsü sizin Onur Bey.
4: Evet. Onur hocam, şimdi oh be diyenler var. Ya niye işte parti bölündü diyenler var. Gittiler CHP'yi böldüler diyenler var.
3: Diyenler var.
4: Ah diyenler var. Onur istene diyenlerden. Evet, duyalım bakalım.
5: Şöyle dediğiniz gibi daha önce particilik yaptım ama şu anda bir siyasi aidiyetim yok. Biraz daha tribünlerden izledim. Biraz tarihsel bakmaya çalışıyorum ben böyle olaylara. Mesela hep böyle Bülent Ecevit'in parti kurması, Sayın Erdoğan'ın, Tayyip Erdoğan'ın parti kurması yeni sistemle biraz benzeştiriliyor. Aslında bence ikisinde biraz farklılıklar var. Birebir örnek değil. 1985'te Demokratik Sol Parti kurulduğu zaman, hatırlatmak lazım, Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmıştı. AK Parti kurulduğu zaman da Fazilet Partisi kapatılmıştı. Kapatıldıktan sonra Saadet ayrı, Fazilet ayrı kurdu. Yani yenilikçiler ve gelenekçiler ayrı ayrı partiler kurdular. Belki bunu benzetiyorsak 1945'te bu beşli takrirleri vardır. İşte Bayer, Menderes, Köprülü, Koraltanların o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne vermiş oldukları işte sistem değiştirelim adlı bir önerileri var. Reddediliyor. Ondan sonra bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerimiz yoktur diye Demokrat Parti'yi kuruyorlar ve çok başarılı oluyorlar. Belki Bu örneği ona benzetebiliriz. Çünkü dikkat edin, daha öncekilerde, yani diğer yakın tarihimizdeki iki örnekte partiler kapatılmışken yeni bir oluşum yapılıyor. Burada mevcut bir parti var, ancak Özgür Özel ve arkadaşları yeni partiye gidiyor. Ha, bence çok, bu arada şunu söyleyeyim, çok tarihsel bir gün yaşadık bugün. Yani Sayın Özel her ne kadar tarihi bir konuşma yapmayacağım diye başlamış olsa da, bana kalırsa konuşma mahiyeti itibariyle tarihsel bir konuşma. Hmm. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu 2011'den sonra partide bir kırılma yarattı. Özellikle ideolojik bir kırılma yarattı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin belli nüvelerini tuttu. %100 söyleyemem ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı alışkanlıklarında da değişimler yarattı. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ni özür dileyen bir parti haline getirdi, ama pek de suçu olmayan, tarihsel konjonktürel konularda aslında sorunu olmayan konularda bile özür dileyen ezik bir parti haline getirdi. Mesela muhafazakar seçmene ulaşmak için söz gelimi bir başka muhafazakar siyasetçinin şefaatini ihtiyaç duyan bir parti haline getirdi. O muhafazakar siyasetçi ihtiyaç duymaktan daha kötü olan o eski iktidar partisine yandaş ama yeni işte muhalefette olan o muhafazakar siyasetçinin de bagajını sırtlandı. Veya bambaşka bir yerde, yani söz gelimi muhafazakar bir siyasi muhafazakar bir seçmene ulaşabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi kendi gibi kalarak ve fakat doğru bir politikayla, güncel bir politikayla ona ulaşabilirdi. Ama onun yerine Ahmet Davutoğlu'nun bagajını sahiplenmeyi tercih etti mesela. Ve bunun adına da Kılıçdaroğlu doktrinini koydular. Ve başarısız oldu, bu kabul etmek lazım. Kılıçdaroğlu da başarısız oldu. Bu doktrin de başından sonuna kadar başarısız oldu. Bir yerden sonra Cumhuriyet Halk Partisi de, bugüne kadar itibariyle söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değildi, muhalefetin partisiydi. Çünkü İki partili sistemde Türkiye'de kabul etmek lazım. Diğer partileri hani saygınlıklarını ve görüşlerini bir yere koyuyorum. Asla saygısızlık olarak algılamasınlar. İki tane merkez parti var. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi dışında bir alternatife zaten olmadığı için böyle bir noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ni dönüştürdüğünüz zaman iktidar da elinizden kayıp gidiyor. Dolayısıyla kendinizi muhalefet seçmeni olarak düşündüğünüz zaman CHP'deki kötü yönetim sadece CHP'yi değil, bütün Türkiye'yi, bütün muhalefet cenahını ilgilendiriyor. Çünkü oy vermediğiniz zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne verebileceğiniz başka bir güçlü aday yok bu sistem içinde. Hal böyleyken bu işte kötü yönetimin sonucunda biz Mayıs 2023 seçimlerini yaşadık. Ve çok kazanılma ihtimali olan seçimler, bu biraz önce bahsettiğim, o zaman çok fazla iyilendirilen, yani övgüyle bahsedilen ama başarısız ortaya çıkan altılı masa sürecinin yanlış, yani başka partilerle bir arada olmanın yanlışlığından bahsetmiyorum, yanlış anlamayın. Kendinizden taviz vererek başkasına, başkasının bagajını yüklenmenin kötülüğünden ve yanlışlığından bahsediyorum. Yoksa her zaman her partiyle oturulur, zaten siyasette müzakere sanatıdır, bunda bir sorun yok. Hal böyleyken Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu doktrini yanlışlandı. Ama Sayın Kılıçdaroğlu yanlış yaptım demedi. Kusura bakmayın demedi, ya da şimdiye kadar hizmetlerimi buraya kadar getirdim, bu bir bayrak yarışıdır demedi. Onun yerine ne yaptı? Ben devam edeceğim. Ne zamana kadar devam edeceksin? Bir zamana kadar devam edeceğim. Güvenli limana yanaşacağım. Soyut flu her zaman yaptığı gibi ifadelerle devam etti, ama sadece CHP içindeki siyasetçilerin değil, muhalefet seçmenin de artık buna tahammülü yoktu. Yoksa eğer muhalefet seçmeninde böyle bir tahammül kalmış olsaydı, mevcut genel başkan, ki o delegeleri atamış olan genel başkan, bizatihi o delegeler tarafından alaşağı edilebilir miydi? Edilemezdi, ben size söyleyeyim. Hani gerisi bahanedir. Hal böyleyken artık Cumhuriyet Halk Partisi yeni bir, yani Kılıçdaroğlu doktrinini kısmen telin eden, ondan farklılaşan, halka doğrudan yaklaşan bir doktrin, yeni bir doktrin benimsedi. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişte de uygundu bu. Ama bir mutlak mutlan kararı çıktı. Mutlak mutlan kararını da Sayın Kılıçdaroğlu'nun en yakını bir iki hukukçu dışında herhangi bir hukukçunun sonuna kadar savunabildiğini hiç görmedim. Sayın Kılıçdaroğlu'na sorduğunuz zaman da ben bilmem, arkadaşlar bilir diyor. Ama arkadaşları da mesela açık açık tartışmanız mümkün değil. Arkadaşlar kapalı kapılar ardında Sayın Kılıçdaroğlu'yla tartışıyorlar. Böyle olduğu noktada Özgür Özel ve ekibi şurada kalmak zorunda kaldı. Cumhuriyet Halk Partili mi kalacağız, yoksa bir kurumun altında hiçbir şey olmadan mı kalacağız? Onlar yeni bir Cumhuriyet Halk Partisi kurmayı deniyorlar aslında. Handikapları şu olabilir ileride.
4: Bence ya bu manşet, bence Onur Hocam, manşet bu. Yani sizin cümlelerinizden yeni Cumhuriyet Halk Partisi deniyorlar.
5: Evet, öz hakiki Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurmaya çalışıyorlar. Yani ele geçirilmiş bir ya da baskılanmış bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden kurtulup gerçek bir Cumhuriyet Halk Partisi kurmaya çalışıyorlar. bu Türkiye muhalefeti için, en azından bu konuda kendini iktidar cenahından hissetmeyen muhalefet seçmeni için önemli bir kutup yıldızı olmaya çalışıyorlar. Bir umut ışığıdır. Tünelin ucundaki ışıktır bu. Şunu varsayın, bu partinin hiç kurulmadığını varsayın. Sayın Kılıçdaroğlu'nun burada kaldığını varsayın. Denenip başarısız olmuş. Denenip başarısız olmuş onlarca aynı eylemin tekrar edilmeye devam ettiğini düşünün. 2028 seçimleri geçecek. 2035 seçimleri geçecek. Aa. Bizim hayatımız geçti. Çocukların da hayatı devam edecek falan. Artık seçmenin 80 yaşındaki insanların hatalarını tekrar etmesine tahammülü kalmadı. Bunu ifade edeyim. Ama bu sadece bugün Sayın Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel üzerinden düşünüyoruz ama bütün siyasetçiler bir gün bu yaşlara gelecekler. Hepimize ders olmalı. Yani İsmet Paşa'nın Bülent Ecevit'e yaptığı gibi belli bir noktada önünüzü ilikleyip çekilmeyi biliyor olmanız lazım.
4: Peki.
3: Şimdi Melike, ben minik bir ekleme yapabilir miyim?
4: Tabii.
3: Şimdi sevgili Onur Üsten'in söylediği şey, şimdi problem tam da burada. Yani yeni bir CHP, işte öz hakiki CHP biziz, biz çakma değiliz. İşte orada haksızlığa uğradık. O CHP içi hesaplaşma falan, bu çok ciddi bir zaman kaybı ve enerji kaybına yol açacak. O yüzden bu haliyle bir iktidar seçeneği haline gelmek zorlaşacak. Ve benim anlatmaya çalıştığım şey buydu. Yani mesela parti içinde bir politik tartışma başlasaydı, bir tez antitez üzerinden bir ayrışma olsaydı o daha anlamlı olurdu. Yani mesela şeyle kıyaslıyorlar. Ya iyi de AK Parti de Refah Partisi'nden ayrıldı. Ayrıldı ama bir tezle ayrıldı. Daha merkeze çekilerek ayrıldı. Aynı şey mi? Yani doğru bir okuma değil. Şimdi burada böyle bir şey yok. Burada tamamen hani yani ben yönetirim sen yönetirim meselesi bu. O yüzden de hani öz hakiki CHP burada. Bakmayın siz o orada kaldı ama falan. Bu bayağı bir zaman kaybına yol açacak.
4: Peki.
3: Ki bugün mesela Özgür Özel'in konuşmasının tamamı böyleydi. Son birkaç aydır konuşmasının 3/2'sinden fazlası buna ayrılıyor. Bu hem enerji kaybı demek hem zaman kaybı demek ve seçmen bu noktada ne kadar ikna olur emin değilim. Tabii ki şöyle bir şey var. Bak bu yok değil Pınar. Bunu hesabı kitabını yapıyorum. Yani mesela Türkiye geldi %51-52-48 dengesine hemen hemen oturdu değil mi? Yani
4: evet.
3: Aşağı yukarı böyle bir dengeye oturdu. Şimdi gelirsiniz %48 dengesine 3 aşağı 5 yukarı oturursunuz. Kemal Bey de o kadar oy aldı. İşte Ekmelettin Bey de denendi. Yarın biz Pınar'ı koysak Pınar da oy alır. Yani. Çünkü böyle bir şey var, blok var, alırsın. Ben senden eminim. Şimdi şöyle böyle blok var. Şimdi eğer bunu hani yeni parti buraya odaklanacaksa bu çok bir şey ifade etmiyor. Burada mesele şu. Artı ikiye odaklanmak ya da artı üç neyse. Yani buradan alıp şuraya koymak. Yani 52-48 ise o 52'den 3'ü buraya koymanız gerekiyor.
4: Peki
3: bu
4: orada Melike Yiğit'e yani o zaman senin söylediğin
3: Ekmelettin Bey'le aşılamadı, Muharrem İnce'yle aşılamadı, Kemal Bey'le aşılamadı. Ya o hazıra konmak, yani ben bir ara çok özür dilerim. Yani bunu Çankaya Belediyesi için örnek vermiştim. Şimdi mesela Alper Taşdelen %58'den 64'den 75'e çıkardı Çankaya'da. Sonra Alper Taşdelen biraz Kemal Bey'e yakın olduğu için onun yerine başka bir isim koydular. Ya dediler ki ya bu ne olur ki? Bir şey olmaz dedim. Yani CHP'nin %55-60 arasında bir Çankaya oyu, blok oyu var. Yani beni koysanız dedim. Hadi 5 puan 6 puan ya Melik işte Erdoğan'ı destekliyor diye kızar. Ama benim 50'm garantidir. Yani beni koyun 50'm garantidir CHP'den. Ben de Çankaya Belediye Başkanı olurum yani. CHP'de.
4: Evet sen.
3: Şimdi dolayısıyla hani muhalefette oturma meselesi problem değil. Onu büyütmek problem. Yani bu mevcut halle büyütebilecek misin? Bence bunu tartışmamız lazım. Pınar çok uzattım ama bu içimde kaldı. Ya mesela şöyle tuhaf örnekler var. Bunlardan bir tanesi mesela Fatih Altaylı diyor ki zamanında diyor CHP'den koptular diyor. Demokrat Parti kurdu Menderes ve arkadaşlar. Şimdi bunun için var ya tamamen aklını peynir ekmekle yemek gerekiyor. Bu örneği vermek için. Ve sıfır siyaset bilgisi olması gerekiyor. Yani beni bağışlayan tırnak içinde ama zır cahil olmak gerekiyor siyasette. Ya Menderes ve arkadaşları sol bir partiden merkez sağ parti, muhafazakar bir parti ve bir antitez olarak çıktı. Şimdi burada bir antitez mi var mübarek? Yani biri bana bunu ikna etsin. Yani bir antitez yok. Bakın tekrar söylüyorum. İşleri zor, meşakkatli bir yol, uzun bir yol. Bu yolda hani diyor ya bu yoldan dönenler oldu, bu yoldan kayıplar oldu. Ya bu yol çok meşakkatli bir yola girdiler. Öyle kolay bir yol değil. Yani 3 şerit gidiş, 3 şerit geliş falan değil. Bayağı böyle tünellerin olduğu, bazen ışın görünmediği, bazen hani bizim Karadeniz'in çok güzel bir şey var, deyimi vardır. Yani taş da düşebilir, ay da çıkabilir. Yani meşakkatli bir yol. Öyle her şey bitmedi yani. Sen başta açarken ne dedin? Sıcak olacak.
4: Yani bunda her şey yeni sıcak, başlıyor.
3: Çok sıcak, daha da sıcak olacak.
4: Tabii yani aslında tam tersine her şey Cumhuriyet Halk Partisi içinde, yeni parti içinde, mecliste aritmetik değişecek. Ana muhalefet şimdi mesela bu kadar tekrar döneyim eğer sen şeyse mesela bir soruyu sana sorayım Onur Hocam'a başka bir soru soracağım. Mesela eğer doğruysa aynı anda istifa edip geçecekler ya milletvekilleri. Şimdi evet. Rakamlar oraya gidenler 2-3 kişi yurt dışındaymış. Onların bilgisi geldi. Eklentiler olduğu söyleniyor ama toplu olarak istifa edip.
3: 86 net görünüyor.
4: Şu anda net gözüküyor.
3: Ya mesela benim öğrendim rakam hani 86'nın net olduğu.
4: Şimdi 86 olursa 138 86 çıktı. Kaç yapıyor?
3: 52 kalıyor.
4: 52.
3: Matematiğim fena değil benim.
4: Demin oyu eğer eğer fena değil. Ben de matematikte girmiştim iktisada ama yıllar önce gitti. Bir de yayın heyecanı oluyor. Şimdi eğer 49'un altına düşerse Cumhuriyet Halk Partisi 4. parti olacak. Yani demin arkasına evet. bile düşebilir Cumhuriyet Halk Partisi. Bilmiyoruz ama toplu istifa edip bir geçiş olacağından bahsediliyor. Şunu soracağım. Bu rakam yani ben şahsen bekliyordum kişi olarak ama bu rakam bekleniyor muydu? Yani 43 mümkün değil maksimum 36 ya da 106 diyen de vardı tabii. Bu rakam Ankara kulislerinde Ankara'da konuşuluyor muydu, bekleniyor muydu? İlk günden böyle olursa bunun devamı nasıl gelir?
3: Vallahi ya şöyle şimdi özellikle Kemal Bey'e muhalefet edenler 90-100'e falan çıkan oldu.
4: Evet.
3: Ama biraz daha siyaseti mevcut durum üzerinde rasyonel okumaya çalışan benim gibi Onur Bey gibi adamlar çok uçmadı yani rakamlar konusunda. Fakat ben mesela 40-50 diyordum fakat bu tartışma sürecine bakarak yani maksimum 60 diye tahmin ediyordum. Ama 40'tan aşağı olmayacağını aşağı yukarı söylüyordum. Bu tartışmanın seyrine bakarak yani Bekirlerin tweetlerine, ikili sohbetlere, itirazlarına baktım. Ya bu herhalde 60'ı bulacak. 60'ın da çok üstüne çıkmaz diye düşündüm. Ama ben hani yanılmışım. Çünkü çok böyle rengini belli etmeyip son gün Özgür Bey'e ya seninleyiz diyenler de epey çıktı. Ve şu anda net olan sayı 86 ve bu artabilir diyorlar. Ya bilmiyorum hani daha ne kadar artabilir ki. Yani yani 138 vallahi de,
4: yani mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na çok net destek olan rakam kaç?
3: 30 civarında.
4: 30-32 idi galiba.
3: Evet 30 civarında. Yani 3. yolcuları da hani çıkarsak 30 civarında.
4: Anladım.
3: 3. yolcular çünkü şey her an böyle Ajda Pekkan'ın şarkısı gibi yani kapı açık arkanı dön ve çık. Yani onlar da gidebilir gibi duruyor. O yüzden
4: sen
3: hani
4: orta 30. yolculara takıksın belli.
3: Fena takım.
4: Evet. Peki Onur Hocam şimdi geliyorum. Yargıda hala konu yargıda elbette. Bir taraftan yine hukukçu kimliğinizi kullanarak bu soruyu sormak istiyorum. Yargıdan sonuçta bir karar gelecek. Yani 6 ay sonra gelecek, 1 yıl sonra gelecek, 3 ay sonra gelecek, bilmiyoruz ama gelecek. Şimdi buradan bir ret gelirse, yani zaten diğerleri tamam ama ret gelirse, yani daha doğrusu hani mutlak butlan, hani daha, evet ret gelirse, yani mutlak butlana hayır derse Yüksek Mahkeme ne olacak?
5: Şöyle, böyle eğer böyle bir ihtimal gerçekleşirse eğer, yani mutlak butlan kararı Yargıtay kararıyla bozulursa ve davanın reddine karar verilirse eğer, böyle bir durumda Sayın Kılıçdaroğlu'nun şimdiki genel başkanlığı hiç yapılmamış, hiç başlanmamış hale gelecek. Sesim geliyor mu bu arada? Çok
4: geliyor,
5: özür dilerim.
4: Geliyor, çok iyi geliyor. Biz çok iyi duruyoruz.
3: Çok güzel.
4: Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde CHP'li milletvekilleriyle

0: gerektiğini söylemedi. Orada biraz kamuoyunu merak içinde bıraktı hatta. Böyle bir durumda olursa tabii parti kurultaya gitmek zorunda kalır. Burada partide kalanlar artık nasıl bir kurultay yapacaktır? Yani böyle partinin en ağır topları gittikten sonra Sayın Kılıçdaroğlu tekrar acaba hani genç bir yetişey olarak gelecek vadeden bir politikacı olarak tekrar girecek midir bu seçimlere, bu kısmını bilemiyoruz tabii. Ama yani hukuk bir kaos yarattı. Dediğiniz ihtimalle hukuk bir kaos daha
1: yani orada olabilir. Orada Onur Hocam, Melik Yiğiter'in söylediği gibi hani üçüncü yol kelimesini hiç sevmiyor ama her iki tarafa da destek vermediğini düşündüğümüz başka bir yolcular var ya, bazı isimler. Şimdi Muharrem İnce gibi ya da Oğuz Kağan Salıcı gibi ya da Engin Altay gibi mesela bazı isimler. Böyle bir durum olursa ya da bir kurultaya gitme sürecinde mesela. Yani biz hala CHP'de hadi kurultay yapalım seslerini duyacak mıyız bundan sonra? Bunda hani bir merak konusu. Hani içerideki muhalif, yani diğer muhalif kesim Kemal Kılıçdaroğlu'na çok olur mu bilmiyorum. Hani onların bir tartışması söz konusu olacak mı?
0: Yani şöyle bir aktüel bir soru ama bunun felsefi bir temeli de var aslında sorumuzun. Yani siyasi partiler kimin? Yani daha doğrusu bir siyasi parti nedir? Yani görüşlerinden ayırdığınız zaman o siyasi parti sadece bir tabela mıdır? Yoksa yani bir tabelaya mı benimsiyoruz, yoksa o fikirleri mi benimsiyoruz? Buradaki ayrılık Cumhuriyet Halk Partisi'nin göründüğü kadarıyla bir tabela haline getirilmesi. Yani Kılıçdaroğlu Partisi haline getirilmesi bir yeni bir ayrılığa gidiyor. Şimdi kalanlar, ya biz bunları burayı tabeladan kurtaralım, Kılıçdaroğlu'ndan kurtaralım deyip o dediğiniz iyi senaryoda, yani Yargıtay'ın mutlak mutlana ilişkin istinaf mahkemesi kararını kaldırdığı senaryoda böyle bir yer mutlaka kurultaya gidilecektir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi tekrar özüne dönmek için bu yeni partiyle birleşmeyi sağlayacaktır. Yani yakın senaryo bu olur. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi bambaşka bir yolda gidecek. Yeni parti bambaşka bir yolda gidecek olmaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel tutarlı olan tarafı ayrılarak gidiyor. Yani bambaşka bir ideolojiyle gitmiyor. Hatta suçladıkları, ki bayağı da temelli bir suçlama onu da söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisinden koparmakla suçluyorlar kalanları. Böyle bir yerde eğer kalanlardan kurtarılırsa Cumhuriyet Halk Partisi, üçüncü yolda deseniz, beşinci yolda deseniz kendinize, bu Cumhuriyet, öz hakiki Cumhuriyet Halk Partisi ile bir noktada birleşmek konuşulur. Hele iki partili sistemde. Eğer 90'larda olsaydı...
1: Tabii ittifaklar meselesi. Evet, evet.
0: Renk olur diyecektim ama şimdi öyle değil. O birleşme mutlaka değerlendirilir. Peki, ve kalanların bir kısmı da
2: bence zaten bu sahikle işte tam da bunu söylüyordum sevgili Pınar. Şimdi bugün Özgür Bey'i izlerken dedim ya hani gidiyorum ama hani kalbimi burada bırakıyorum. Aslında kopmak kolay değil falan gibi şey. Ben zaten bunu biraz böyle su molası olarak gördüm. Hani artık var ya bizim futbol maçlarında su molası. Evet. Yani bir su molası gibi. Yani Kemal Bey giderse ya da bunların burnu sürtünürse birleşir ve tekrar partimizi geri alırız gibi. Çünkü bakın onlarla bir sohbet edin ki Onur Bey ediyordur. Hepsi böyle bakıyor. Yani tekrar geri dönecekmiş gibi. Yani CHP ile nihaye bırakmak değil. Bir gün geri geleceğiz gibi. Hı hı. Mesela aynı duygu Muharrem Bey'de de vardı. Muharrem Bey
1: yani gitmek istemiyorum. O mesaj yani bugün çok uzun bir konuşma gerçekleştirdi Özgür Özel. Ama oradan alınan duygu aslında biz gitmek istemiyoruz ama mecbur kaldık gidiyoruz. Konumda bir açıklama gibi okuyorsun zannediyorum. Onur Hocam da bir ek. Tabii Onur Hocam.
0: Aynı noktada ekleme yapacağım. Yani bağlamdan koparmayacağım. Aslında benzer bir şey söyleyeceğim. Tabii. Mesela bunu şuna benzetmek lazım. Yani bu bir partinin tutarlılığı içinde bir siyaseti var. O siyasete ilişkin görüşlerimiz değişti. Yeni yere gidiyoruz değil. Bir siyaset yapıyorduk. Bizim siyaset yapma mekanizmamızı ve ihtimalimizi ve partinin tarihsel kişiliğini elimizden aldılar. Ve partiyi kişiliksiz bir hale getirdiler. O halde evet. Biz bu partiyi yeni bir tüzel kişilikte yaşatacağız iddiası bu. Anladım. Böyle olduğu için bu kalan kurum kurtarılırsa eğer tabii ki ileride düşünülür. Ama biraz gitmek, partiden gitmek çok zordur. Yani hangi partide olursanız olun, inanın böyle bir süre sonra hele kökten yetişiyorsanız dostlarınız oradan olur, düşmanlarınız oraya göre belirlenir. Hayata bakışınız orası olur. Ve oradan bir gün gittiğiniz zaman dostsuz kalırsınız. Yani... Evet. O yüzden hiç şeyi istemezler. O Cumhuriyet Halk Partisi rozetini, o altı oku, o kırmızı beyaz rengi hiçbiri bırakmak istemez. Ama anlatmaya çalıştıkları şey...

0: Şey de şu, başka çareleri yok. Gerçekten de
1: Anladım.
0: olan bir çare de görmüyoruz. Muhtemelen yargısal konularda bizden daha fazla duyumları olduğunu da düşünüyorum.
2: Ya şey
1: Bir
2: şunu
1: dakika.
2: gibi
1: Ha, anladım. Bu arada ikinci bir açıklama, çok özür dilerim Melik İlter.
2: Estağfurullah.
1: İlk açıklama Gürsel Tekin'den gelmişti. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu şu anda toplantı yapıyor. İkinci açıklama da Ali Haydar Fırat'tan gelmiş. Şöyle diyor, bu ülkede siyaset yapanlar iki şeyi çok iyi tanımak zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni, ne bölünür ne de parçalanır. İkinci görüş Ali Haydar Fırat'tan geldi. Okumasını da yapmak isterseniz buyurunuz Melik.
2: Ha, tam da denk düştü aslında. Şimdi böyle Anadolu'da ya da böyle yollarda şey vardır. Mesela evet, Bursa tarihi lokanta şöyle bir ibare koyar. Başkaca şubemiz yoktur diye. Sonra oradan çıkarsınız, der ki işte atıyorum tat lokantası 100 metre ileridedir. Kafanız karışır ama hangisine gittim diye. Şimdi burada öyle bir durum yok. Burada belli. Yani CHP var. 100 yıllık asılık bir parti, kızıp gidenler var. O kızıp gidenler CHP'nin misyonu biz taşıyoruz. Seçmene anlatabilirse problem yok. O zaman şu anda mevcut kalanların işi zorlaşır. Ama üstüne yanına bir takım eklemeler yaparak ya biz biraz merkezi açtık. Ya adını açık açık söylüyorum hani işimiz gücümüz işte Er Ryan'ı kurtarmak. Sayın İmamoğlu Silivri'den kurtarmak falan derse o zaman oraya kendine başka bir misyon yüklemiş olur. Tamam mı? Yani dolayısıyla ben o tabela asıldıktan sonra tam olarak ne diyorlar biraz da onu görmek isterim. Çünkü şu anda ben siyasete dair çok bir şey görmedim. Şu anda ya hani diyor ya hele bir sor yaptım ama niye yaptım? Var ya Şener Şen'le
1: Evet.
2: şeyin filminde. Şimdi burada da gidiyoruz ama hele bir sor niye gidiyoruz? Şimdi şu ana kadar mesela meselenin bu tarafını gördük. Ama meselenin diğer tarafını henüz görmedik. Yani parti kurucularına bakacağız, programına bakacağız, neyi hedeflediğine bakacağız. Orada belki bir şey söylemek mümkün. Ama bu şey bir kopma. Yani bu çok böyle GDO'suz bir kopma değil. Bu tamamen suni böyle yapay bir kopma. Tekrar ediyorum hani ideolojik politik bir hat üzerinden bir ayrışma olsa biz belki rahat okuruz bu işi. Şimdi mesela bu yeri de bir durum. Mesela daha önce daha bireysel 3-5 kişi üzerinden kopmalar oldu. Yani Muharrem İnce kaç kişiyle gitti? 3 kişiyle 5 kişiyle. Enver Üker Tarhan tek tabanca
1: Evet.
2: olarak gitti. Yani fakat bu hani karpuz ortadan ikiye ayrılmıyor. Basbayağı bir dilim kalıyor, geri kalan gidiyor. Yani büyük parça gidiyor. O yüzden çok böyle yeni bir durum var karşımıza. Hakikaten
1: Evet.
2: yeni bir durum.
1: Evet.
2: Ama ben tekrar ediyorum, hepsinin hayali yani böyle gece uyurken I have dreams diyecekler ya bir hayalim var. CHP'ye geri dönmek. Rüyalarında altı oku görecekler. Yani çünkü CHP'lilik ya Türkiye'de hani CHP'lik şey gibi değil. Pınar yani böyle köklü partiler, markalaşmış partiler yani çok kolay kopacağım bir şey değil. Son cümle yani bu şey gibi hani böyle dört büyüklerde oynayan topçular normal takıma gittiğinde hayalleri hep o büyük takıma tekrar dönmektir. Hep hayalleri böyledir. Yani Fener Galatasaray Beşiktaş'ta oynuyor. Diyelim ki gitti Gaziantep'e de Kayseri'ye. Orada performans gösterip tekrar o büyük takıma gelmek hep hayalleri oldu. Hocaların da böyledir mesela.
1: Evet.
2: Burada da onların hayali hep öyle olacaktır. Yani yeniden şeye CHP dönebilmek. Ama nasıl? Onu bilmiyorum. Onun cevabı Onur İste sayın hukukçumuz ve çiçeği burnunda genç siyasetçimiz. Siyasetin eskisi olmaz Onur Hocam. Sen şu anda bağımsız, bağlantısız bonservisi arka cebinde bir siyasetçisin. O bakımdan
1: Güçlü teklifleri bekliyoruz deseniz Onur Hocam ya.
0: Öyle demiyorum. Muhtemelen şey
2: siz de
0: olacak.
2: şey deyin,
0: 87.
2: menajerimi
0: Sayın Kılıçdaroğlu'na benzetmek gibi olmasın. Bir gün 80 yaşıma falan gelecekler. Bana geleceğim genç siyasetçi falan diyecekler diye korkuyorum.
1: arayın.
0: Gelecek.
1: Evet. Peki Onur Hocam, bu yeni oluşuma başka siyasi partilerden geçiş olur mu diye, yani artık bu kadarını da söylemeyeyim, daha bir bakalım ne olacak CHP'de. Şunu merak ediyorum, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi nasıl bir yol izlemeli, nasıl bir açıklama yapmalı sizce?
0: Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi derken Kılıçdaroğlu yönetiminden elbette mi bahsediyoruz, yoksa Özgür Özel yönetiminden
1: Kemal
0: bahsediyoruz?
1: Kılıçdaroğlu.
0: Bazen böyle şey, hastalara sevdiklerinden yesinler.
2: Anadolu Bulvarı numara 12, Onur Hocam.
0: Çok yapılacak bir şey yoktur. Bu noktada Sayın Kılıçdaroğlu tarihsel noktada şurada. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir darbe olmaksızın, en azından meşru bir askeri darbe, meşru olmaz da şey olarak, yani bir ilan
1: edilmiş.
0: İlan edilmiş bir askeri darbe olmaksızın kapatıla yazdıran genel başkan olarak adını tarih harflerle yazdırdı. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken dündü. Mesela bir kurultay takvimi açıklayarak, ya işte bu görev bize tevdi edildi ama biz de bir kurultay takvimi açıklıyoruz diyebilirdi. Hatta o zaman belki şunu söylerlerdi. Eğer Kılıçdaroğlu'nun hukukçuları doğru söylüyorsa eğer, yargı derdi ki hop siz açıklamayın, biz sizi yasakladık deyip Sayın Kılıçdaroğlu'na müdahale ederdi. Ama Sayın Kılıçdaroğlu bunu söylememek suretiyle aslında mevcut durumdan bir politik haz almayı tercih etti. Şimdi bu politik hazın süresi uzadığı zaman da parti bölünmüş oldu. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kılıçdaroğlu yönetimiyle yapacağı bir şey yok. İçi boşaltılmış bir parti haline gelecek. Türkiye'de bir sürü siyasi parti mezarlıklarında olan bir sürü tabela partileri oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde orada uzun vadede olmamasını dilerim. Ama şu anda öyle görülüyor ki hani öz hakiki Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu yerde pek de öz hakiki olmayan diğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok fazla yapacağı bir şey yok. Yani Sayın Kılıçdaroğlu şunu yapacaktır burada. Örgütlerini toplayacaktır. Parası olan bir parti hala. Seçim yardımları toplanmış. İşte
1: yani mevcut bir dakika. 5 dakikam kaldı Onur Hocam. Melik Yiğit'i unuttum. Önemli bir başlık soru. Mansur Yavaş başkanlar, belediye başkanları geçiş. Hani mesela şu anda sanıyorum bir Muharrem Erkek Çanakkale milletvekili sanıyorum. Geçiş yaptı.
2: Belediye başkanı.
1: Evet, belediye başkanı. Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek. Ama onun haricinde henüz gelmedi. Mesela Onur Hocam, Mansur Yavaş kalır mı? Mesela Barış arkadaş bir tweet atmış. Mansur Yavaş CHP'de kalacak gibi diyor. İstemeyerek diyor ama. Mesela öyle bir görüş beyan etmiş.
0: Yani bana soruyorsanız burada ben taktiksel şunu söyleyebilirim. Belediye başkanlarının geçmesi milletvekillerinki kadar kolay olmaz. Çünkü her belediye başkanı dokunulmazlığa, yani hiçbir belediye başkanı dokunulmazlığa sahip değil. Bunu bir kenara yazmak lazım. Elbette. İkincisi de özellikle belediyelerin de biliyorsunuz kendi içlerinde bir belediye meclisleri var. Belediye doğru meclislerinde çok devam ettiriyor olmanız lazım. Burada belediye meclisleri içindeki bölünmeler olduğu zaman istediğiniz kararları alamayabilirsiniz. Biraz daha belediyenin geçmesi daha geç olacaktır. Daha uzun süre intibak gerektiren işlerdir. Yani milletvekilleri bir günde geçer ama belediye meclislerini biraz uzatma ihtiyacınız var.
1: Anladım. Yani şimdi belediye başkanlığının geçmemesinin arkasındaki sebep bu mu? Yani hem belediye başkanı geçecek hem belediye meclis üyeleri geçecek. Melik Yiğiter, Ankaralısın. Ankara gazetecisi, yani tabii ki Ankara gazetecisi diye bir şey yok. Yani sonuçta Türkiye'nin gazetecisin ama çok iyi yakından takip ediyorsun. Mansur Yavaş'ın yol haritası için ne bekliyorsun?
2: Şöyle,
1: gerçi bir şeyde tutturamamışsın ama bunda belki olur.
2: Bunda tutururum. Kayda geçsin. Mansur Bey gitmeyecek. Mansur Bey CHP'de kalacak. Diğerleri bize hal gidişata bakacak ama mesela Adana gitmeyecek. Zeydan Bey gitmeyecek. Yani böyle çok
1: Zeydan Karalar gitmeyecek. Mansur Yavaş gitmeyecek.
2: Hayır, Mansur Yavaş gitmeyecek ama şöyle, Mansur Yavaş gitmeme nedeni mevcut yönetimi olumlama anlamda değil. Mansur Bey risk sevmiyor.
1: Risk
2: sevmiyor. Orada ne olacağını belli değil. Burada çatı aday olmayı zorlayacak. Yani iki tarafın da çatı adayı olmak. Şu anda öyle bir şansı var.
1: Çünkü
2: yani,
1: Melik şeyde dedi ki grup toplantısında, Ekrem İmamoğlu'nu da Mansur Yavaş'ı da yalnız bırakmayacağız, ya da tam cümleyi hatırlamıyorum. Her iki ismi söyledi Özgür Özel.
2: Doğru, çünkü Mansur Bey yani iki tarafın da ortak uzlaşabileceği bir isim durumunda şu anda. Yani bir olası seçimde bir Cumhurbaşkanı adayında CHP ile bu yeni parti bir çatı altında, belki başka parçaları da buluşturabilecek bir isim Mansur Bey. O yüzden CHP'de kalacak ama çok da angaje olmayacak. Zaten Mansur Bey risk sevmiyor. Ben hayatımda iki tane böyle hiç risk sevmeyen insan gördüm. Biri rahmetli Hacı Babam, biri Mansur Yavaş.
1: Allah'ın
2: yani sıfır risk. Hiç risk almazlar. Bir maceraya girmezler. O da öyle yani, hiç girmiyor. Hayatta aldığı tek risk o şeyin Mutlak Mutlu'nun kararının olduğu miting var ya, oraya da
1: evet,
2: nasıl
1: oraya gitti gelmişti. Bilmiyorum.
2: Orada bence biri yanlış konum attı ona telefona, yanlışlıkla gitti oraya. Yani hala şoktayım ben. Mesela hayatında aldığı tek risk odur Mansur Bey'in. İkinci bir riski yok.
1: Peki o son 30-40 saniyem aslında yani müthiş, gerçekten çok merakla takip ettiğimiz bir süreç, çok da soru var. Melik Yiğiter teşekkür ediyorum. Onur İste çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.
1: Sağolunuz. Teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkür. Bizim tabii detaylar Gülden Kalecik'te, ana haberde yarın 17.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
4: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimiz

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzuli uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
7: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
8: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
7: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
9: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
10: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yetiyememiş üstünü örtmüş.
7: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
6: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: Şimdi reklamlar.
11: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
1: Her adımda güven, Otokoç ikinci el. Böyle bir dünya var.
12: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminiz.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzuli uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
1: Aklınızda bulunsun.

Bir bayrak dalgalanır ay yıldızı. Adı hürriyettir. Alında kırmızısında kan rengi çiçekler açar. Yiğitler görürüm göğüsleri al al. Hemen selama dururum. Sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Çanakkale sırtlarında bir rüzgar eser yücelerden. Çiçekler, çimenler, yapraklar, yürekleri titrer ve huzur içinde dalgalanıp selama dururlar. Bu esen vatan rüzgarıdır. Hürriyetin, kazanılmış toprakların, süngülerle kilitlenmiş denizlerin ve göğüsleri al al yiğitlerin destanını söyler. Hemen selama dururum. Sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Bir nazla akar, bir gururla akar Sakarya. 22 gün 22 gece sürmüş bir destanın şarkısını söyler. Yiğitler görürüm göğüsleri al al. Göğüslerinde kan rengi çiçekler açmış, güller açmış al al. Hemen selama dururum, sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Polatlı'da, Çanakkale'de anıtlar görürüm. Yükselen taşları bulutlara, yükselen başları yücelere değer. Güller, çiçekler arasında mezar taşları görürüm. Analar görürüm toprakları okşayan, çiçekleri sevgiyle sulayan. Anadolu'nun her karış toprağında, köyünde, kasabasında, yol kıyılarında, nice kentlerinde, köprü başlarında, Antep'te, Maraş'ta, Kars'ta, Erzurum'da, Rize'nin yamaçlarında, Çanakkale ve Polatlı sırtlarında, Kıbrıs'ta, Girne'de, Edirne'de, Balıkesir'de, vatanın her karış toprağında anıt mezarlar görürüm ve sizleri yüreğimde duyarım. Siz isimsiz kahramanlar.

analar, eşler, nişanlılar görürüm. Şehitliklerde bayrak rengi al al çiçekleri sularlar, toprağı okşayarak. Mezarlar görürüm sıra sıra, genç genç ve dizi dizi taşlar. Her taşında bir ay yıldız parıldar. Her birinizi ayrı ayrı duyarım yüreğimde. Siz isimsiz kahramanlar. Kiminiz bir dağ başında, kiminiz ıssız bir yolda, kiminiz cephede siperde, kiminiz göklerde denizlerde, kiminiz yangınlarda alevlerde, kiminiz hain tuzaklarda pusularda, kiminiz karda kışta, kiminiz bombalarda, hain kurşunlarda. Ama hepiniz yiğitçe, onurla ve vatan yolunda ölümü kucakladınız. Vatan aşkınız göğsünüzde güllerle gülümsedi al al. Alnınızda göğsünüzde hürriyet çiçekleri açtı kan kırmızı. Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Akdeniz'e uzanan İzmir yollarında kurtardığınız vatan topraklarına sevgiyle uzandınız. Hürriyetin topraklarını aşkla kucakladınız. Sizleri hep yüreğimde duydum. Siz isimsiz kahramanlar.

İpek bir halı gibi bir toprak uzanır. Çiçek çiçek, tarla tarla, ağaç ağaç. Şehitler diyarı Anadolu'dur. Bu toprak huduttan hududa şehitlerle, isimsiz kahramanlarla doludur. Analarına, eşlerine, yavrularına doymadan, özlemleriyle, gencecik yaşama sevdalarıyla toprağına doyan, hak ettiği topraklarda huzur içinde uyuyan, nice isimsiz kahramanlarla doludur bu toprak. Onlardır bayrağı bayrak yapan, onlardır bu toprakları vatan yapan. Binlerce, milyonlarca vatan evladı, kiminin yoktur bile mezar taşı, hepsi bu topraklarda koyun koyuna yatar. İşte vatan onlardır, bayrak onlardır. Bu hürriyet, bu özgür gökler, bu ırmaklar, bu ağaçlar, bu kuşlar. Bu bağlar, bostanlar, bu çiçek çiçek yaylalar, bu bereketli tarlalar, bu coşkun ırmaklar, bu güneş, bu deniz, bu cennet vatan onlardır. Huzur içinde uyuyun, vatanın can evlatları, yiğit oğulları. Vatan size minnettardır. Sizleri hep yüreğimizde duyarız. Bu vatan sizden armağandır. Siz unutulmayan, isimsiz kahramanlar. Adınız hep bir, adınız Mehmetçik. Görülmedi yeryüzünde size denk bir yiğit. Adınız bu toprakta, bu bayrakla sonsuza dek yaşayacaktır. Fatihalarla bu ulusun yüreğinde huzur içinde yatarsınız. Vatan sizden armağan, vatan size minnettar. Ey ismini sayamadığımız, Mehmetçik dediğimiz, vatanın koynunda yatan siz, isimsiz kahramanlar.

0: Göğsünüzde açan al al çiçeklerle, kolsuz başsız ayaksız uzanmıştınız toprağa. Son düştüğünüzde vatan sevgisi gülerdi gözlerinizde. Borçlarım bunlardır diyen birkaç not, bir anne, bir eş, bir çocuk resmi çıkardı cebinizde gözleri sevgiyle gülen. Bazen gönderilmeye hazır üniformalı bir resim ve beni unutmayınız diyen birkaç satır. Kim ödemiştir senin gibi vatan borcunu ve kim unutabilir vatanı vatan yapan vatanın yiğit oğullarını? İşte şimdi güller, çiçekler süslüyor üstünüzdeki vatan toprağını. Analar dualarla suluyor toprağınızı ve üstünüzdeki ay yıldızlı bayrak bulutlara değiyor. Vatan sizinle yüceliyor, başı sizinle dik. Vatan size minnettardır ey şanlı Mehmetçik. Ve unutulmayan, ölümsüz, siz isimsiz kahramanlar.
1: Şimdi reklamlar.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sen de hayatın dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Uykusuz musunuz? Gün içinde kendinizi yorgun hissediyor. Özellikle öğleden sonra uyumak mı istiyorsunuz? Uzmanlar uykusuz kalmayın diyor. Uyku bağışıklık sisteminin iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Yetersiz uyku konsantrasyon eksikliğinin bir numaralı sebebi. Yıllık tüm kazaların yaklaşık %1,5'u trafikte uykusuzluktan kaynaklanıyor. Uyku kanserden korunmadaki önemli etkenlerden biri. Çünkü kanser hücrelerinin önemli bir kısmı uyku sırasında öldürülüyor. İş yeri kazalarının ve iş gücü kayıplarının da büyük bir kısmı uykusuzluk ya da uyku kalitesinin düşük olmasından yaşanıyor. Araştırmalar 6 saatten az, 10 saatten çok uyuyanlarda ölüm oranı yüksek olduğunu gösteriyor. 4 saatin altındaki uykunun ölüm oranlarını erkeklerde 2.8, kadınlarda 1.5 kat arttırdığı ortaya çıkmış.
4: Aklınızda bulunsun.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir bid'at küfre yol açmasa bile, bunu ortaya çıkaranın orucu, haccı, umresi, cihadı, tövbesi ve hiçbir iyiliği kabul olmaz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz ticarette dinini kayırmak. Değerli dinleyenler, hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, bir iş yerinde ücretli çalışanlar, müşteriyi kendilerine iş imkanı tanıyan mal sahibinin bir emaneti olarak görmeli. Ne mal sahibine ihanet etmeli, ne de müşteriye. İşe zarar vermemeli, mal sahibine de söz söyletmemeli. O kendisine güvenip işi teslim etti. Dolayısıyla ona nankörlük etmemeli. Müşteriyi de aldatmamalı. İster ücretli çalışan olsun, ister mal sahibi olsun, müşteriyi aldatmaya tevessül etmemeli. Karşımızdaki müşteri kim olursa olsun, bilinen azılı bir kafir bile olsa, daha hiç konuşmadan en ufak bir art niyet taşırsak, yani şunun çok parasını alayım, kötü mal vereyim gibi bir düşüncemiz olursa, araya böyle bir perde koyarsak, o da daha hiç konuşmadan aynı perdeyi koyar, çünkü ruhlar anlaşır. Bu sefer iş menfaat çatışmasına döner. Biz en kötü şeyi en pahalı satmaya çalışırsak, o da en güzel şeyi en ucuz şekilde almaya çalışır. Bu şekilde olunca satış olmaz. Tek tük olsa bile çok zor olur. Neticesi de hoş değildir. Sadece malımız neyse onu vermiş oluruz. Karşılığını da almış oluruz. Bu şahısla ilişkimiz de orada biter. Ancak aynı şahıs için yine başta, yani daha hiç konuşmadan kendimiz için istediğimizi onun için de istersek, araya hiçbir perde koymazsak o da koymaz. Bu sefer onun gönlünü fethetmiş oluruz. O zaman satış da kolay olur, al dersek alır, alma dersek almaz. Üstelik bu şahısla ilişkimiz de orada bitmez. Her zaman devam eder. Artık o hem de bütün imkanlarıyla bizim yanımızdadır. Başka zamanlarda bir şey alacağı zaman da bizde varsa bizden alır. Yoksa kimden alayım diye, ne yapayım diye bize sorar. Ticareti ahiret kazancına mani olan kimse bedbahttır. İnsanın sermayesi dini ve ahiretidir. Bu sermayeyi kaptırmamak için şunlara dikkat etmelidir. 1. Niyetin önemi büyüktür. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ameller niyete göre iyi veya kötü olur. Taat ve mübahlara niyete göre sevap verilir. Her mübah, iyi niyetle yapılınca sevap, kötü niyetle yapılınca günah olur. Bir kimse, İslam'ın vakarını korumak niyetiyle şık giyinirse sevap kazanır. Gösteriş için şık giyinirse günah olur. Çünkü Allahü Teala bir kimsenin yeni elbisesine bakarak sevap vermez. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala sizin şeklinize, malınıza bakmaz, kalplerinize, amellerinizi ne niyetle yaptığınıza bakar. Her sabah şöyle niyet etmelidir. Kendimin ve çoluk çocuğumun rızkını kazanmak, onları kimseye muhtaç bırakmamak, Allahü Teala'ya rahat ibadet edebilmek, ahiret yolunda yürüyebilmek için vazifeme gidiyorum. O gün Müslümanlara iyilik etmeyi düşünmelidir. Böyle niyet eden kimse vazifesini yaptığı kadar hep sevap kazanır. Onun her işi ibadet olur. 2. Her Müslüman iyi bilsin ki, İslamiyet'in faydalı olarak bildirdiği her sanat farz-ı kifayedir. Bunu düşünerek bir sanata yapışmak, ibadet etmek olur. Bilhassa harp vasıtalarını en modern, en ileri şekilde yapmaya çalışmak farzdır. Bu vasıtaları yapabilmek için gerekli ilimleri bu niyetle okumak ibadet olur. Namaz kılan insanın bu niyetle her işi ibadet olur. Namaz kılmayanın her hareketi de günah olur. O halde her Müslüman namazını kılmalı, sonra farz olduğunu düşünerek vazifesini yapmalı. İş görürken niyetin doğru olmasına alamet, insanlara faydalı olan bir meslek seçmektir. Yani öyle bir iş görmeli ki, eğer o iş olmasa Müslümanlar sıkıntı çekerdi. O halde keyif, oyun ve benzerlerine
sanat dense de ve haram işleyenlere sanatçı ismi verilse de bunları yapmak ibadet olmaz. 3. Dünya işleri ahiret için çalışmaya mani olmamalı. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruldu ki, mallarınız ve çocuklarınız Allah'ı hatırlamanıza mani olmasın. İnsanların amellerini yazan ikişer melek, her sabah akşam değişir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, melekler insanların amel defterlerini götürdükleri zaman, başında ve sonunda iyi iş yazılıysa, gün ortasında yapılanları ona bağışlarlar. Bunun için sabah kalkınca ve gece yatarken iyi işler yapmalıdır. 4. Çarşıda, işte Allahü Teala'yı zikretmeli, her an onu hatırlamalıdır. Dili ve kalbi boş kalmamalıdır. İyi bilmelidir ki o anda kaçırdığını, bütün dünyayı verse bir daha eline geçiremez. Gafiller arasındaki hatırlamanın sevabı çok olur. Dinine, ibadetine yardım niyetiyle dünyaya çalışanlara çok sevap verilir. Yalnız para kazanıp dünya malı toplamak için çalışanlar sevaptan mahrum kalır. Hatta bunlar camide, namazdayken de kalpleri dükkanın hesabındadır, fikirleri dağınıktır. 5. Dünya işlerine çok düşkün olmamalıdır. Mesela çarşıya herkesten önce gidip herkesten sonra çıkmamalıdır. Şeytan böyle erken gidip geç dönen Müslümanı daha çok günaha sokmaya çalışır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, tüccarın en kötüsü işine erken gidip geç dönendir. Sabah namazı kılmadan ve kitap okuyup birkaç şey öğrenmeden işe gitmemeyi adet edinmelidir. İhtiyacı kadar dünyalık kazanınca ahireti kazanmakla meşgul olmalıdır. Çünkü ahiret hayatı sonsuzdur. 6. Şüpheli şeylerden kaçınmalıdır. Zalimlerle, hile, hıyanet edenlerle, yeminle satanlarla, dükkanında haram şey satanlarla alışveriş etmemelidir. Zalimlere, fasıklara, veresiye satmamalıdır. Çünkü öldükleri zaman onlar için üzülür. Halbuki zalimler, yani İslamiyet'e eliyle, diliyle, kalemiyle zarar verenler ölünce üzülmek günahtır. Onlara yardım etmek caiz değildir. 7. Alışveriş yaptığı kimseyle olan sözlerini, hareketlerini, aldığını, verdiğini iyi ve doğru hesap etmelidir. Kıyamette bunların hepsinden hesap vereceğini bilmelidir. Büyüklerden biri bir bakkalı rüyada görüp ne haldesin dedi. Bakkal, önüme 50 bin sayfa kondu, 50 bin kişiyle alışveriş yapmışım, baktım her sayfada bir kimseyle olan muamelemin inceden inceye yazılmış olduğunu gördüm dedi. Hile yapan, hak yiyen ahirette cezasını çekecektir. Bu zamanda yukarıda söylenenlerin hepsini kim yapabilir diyerek ümitsizliğe düşmek doğru değildir. Ne kadar yapılabilirse çok kâr olur. Ahiretin dünyadan daha iyi olduğuna inanan kimse bunların hepsini de yapabilir. Bunların hepsini gözetmek yapsa yapsa insanı fakir yapar. Sonsuz saadete, ebedi rahatlığa sebep olacak birkaç senelik fakirliğe elbette katlanılır. Nitekim birçok kimse birkaç şey kazanmak için fırtınalı, karlı havalarda sıkıntılı yolculuklara, bir rütbeye, dereceye yükselmek için de nice mahrumiyetlere katlanıyor. Halbuki ölüm gelince bütün kazançları elden çıkarmakta, boşuna didinmiş olmakta.

Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyorlar ki, başkalarının acılarından, geçmiş felaketlerinden ders alanlar mutlu olurlar.

Şiirlerle Menkıbeler. Tahir-i Bedahşi rahmetullahi aleyh. Günah cehenneme sürükler. Bu zat buyuruyor ki, en büyük düşmanınız sizin içinizdedir. Onunla uğraşınız. O düşman nefistir ki içinizdedir her an. Eğer kızacaksanız ona kızın durmadan. Çünkü o uğraşır ki soksun sizi günaha. Dünyada ondan ahmak bir mahluk yoktur daha. Çünkü her bir arzusu kendi aleyhinedir. Onun peşinde giden helâke sürüklenir. Harama yaklaşmayın buyuruyor Rabbimiz. Nefiste haramlardan zevk alıyor bilakis. Yine bir sohbetinde buyurdu ki, ey kişi! Bir iş eğer günahsa, sakın yapma o işi. Zira Müslüman demek, teslim olan demektir. Müminin her günahtan kaçınması gerektir. Kalbinin ürperdiği bir işi yapma sakın. Haramda kalbi titrer halis bir Müslümanın. Günah işleyenlerden uzak durmak gerektir. Yani böyleleriyle pek görüşmemelidir. Zira o kimselerle kim olursa arkadaş, zararı ona dahi dokunur yavaş yavaş. Hakiki bir Müslüman günahtan uzak durur. Rabbini düşünmekle o yalnız rahat bulur. O öyle çok görür ki kendi günahlarını, vakit bulmaz görmeye başkasının aybını. Takva sahibi olup günahtan kaçmalıdır. Bu yolu ile Allah'a daha yaklaşmalıdır. Zira Müslüman için kaçınmak her günahtan daha faydalıdır, emirleri yapmaktan. İslam alimlerimiz buyurdu, büyük küçük günahtan kaçmak gibi olamaz bir üstünlük. Bir günde buyurdu ki, sahibinden gayriye tutulan kalp hastadır, muhtaçtır tedaviye. Böyle kulun İslam'a sarılması güçleşir. Farzlar zor ve zahmetli, haramlar tatlı gelir. Kalbin bu hastalığa yakalanmasına hep nefse uyup günaha dalmaktır asıl sebep. Nefis Hak Teâlâ'ya düşmandır, hem çok fazla. Ona ibadet etmek arzu etmez o asla. Nefis haddi zatında kendine de düşmandır. İnsana haramları işletmekten zevk alır. Bir günde buyurdu ki, günah ateş gibidir. Günahlar sebebiyle cehenneme girilir. Bizim büyüklerimiz takvaya sarıldılar. Haram ve günahları ateş bilip kaçtılar. Bir Allah adamına kavuşursa bir kimse, kavuşur o sayede çok bereket ve feyze. Hiç işleyemez olur bir günahı, hem de az. Bu öyle bir nimet ki herkese nasip olur.

Sadi Şirazi Hazretleri buyuruyorlar ki, en zor üç şey sır saklamak, acıları unutmak ve zamanı değerlendirmek.

0: Yeni reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, münakaşa etmenin kötülüğünden bahsediliyor hep. Hatta bazı büyüklerimiz, siz daha önceki programlarda da anlatmıştınız. İşte kendi çocuklarının, evlatlarının ve talebelerinin münakaşa etmemelerini, münakaşaya girmemelerini şiddetle tavsiye etmiş. Dolayısıyla yani münakaşa men ediliyor. Münakaşaya girmeyin deniliyor. Ama hani konuşarak da anlaşmamız lazım insanlarla bir şekilde. Bu o zaman hani fikirlerin falan üretilebilmesi için, geliştirilebilmesi için insanlarla konuşmayı da mı yasaklamak demek, münakaşayı yasaklamak demek?
1: Şimdi Musa Bey, münakaşayı tarif etmiş Ehl-i Sünnet talimleri. Münakaşa iki veya daha fazla kişi arasında bir tarafın haklı olduğunu iddia etmesi neticesinde ortaya çıkan bir nevi kavgadır.
0: İddia var yani arada.
1: Aha, ben haklıyım.
0: Ben haklıyım yani.
1: Sizin deminki sualinizdeki münazaradır. He. Münazara ile münakaşa farklıdır. Münakaşa eşittir kavga. Sen ne biliyorsun? Ben biliyorum. İşte ben işte profesörüm. Ben bilmem.
0: Televizyon programlarında çok görüyoruz ya bugünler. Mesela adam bağıra çağıra bir şeyler anlatıyor. Yani niye bağırıyorsun?
1: Diye. Değil mi?
0: Evet. Bu münakaşa.
1: Münakaşa. Münazara ise iki tarafta bir çalışmışlar. Belli sebeplere yapışmışlar. O sebepler neticesinde elde ettikleri bir şey var.
0: Bir sonuç var.
1: Delilleri de var. İkisi de ortaya koyuyor. Delillerini ortaya koyuyor. İkisi de birbirini dinliyor. Mesela karşı taraftan dinledim münazarada. O deliller daha kuvvetli. Akla daha yatkın. Ama benim deliller onun yanında çok cılız, bazen yok gibi oldu. Tamam arkadaş dedim. Bu meselenin halli öyle.
0: Sen haklısın.
1: O aslında haklısın değil. Konunun öyle olması gerekiyor.
0: Evet, öyle olması.
1: Ben yanlış anlamışım.
0: Veya yanlış donelerle, yanlış sonuca gitmişim.
1: Yanlış sonuca gitmişim. Evet. Hani Allah Teala rahmet eylesin, bizim vefat eden patronun Emer Ören abi öyle derdi ya. Hani başından aynı şekilde karar yanlışsa neticede yanlış olur bunun.
0: Evet.
1: Neticede yanlış
0: olur. Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklendiyse diğerlerde yanlış.
1: Diğerlerde yanlış gider. Dolayısıyla yanlış karar yanlış netice getirir. Şimdi İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh ve onun gibi müştehit onlar münazara ederdi. Ama buna rağmen oğlu Hammad, mübarek bir zattır oğlu da, alim ve
0: alimdir.
1: Alim bir zat. Buna rağmen oğluna izin vermezmiş. Bir gün soruyor, babacığım diyor, siz yapıyorsunuz, niye bize izin vermiyorsunuz? Yani münazarayı. Diyor ki yavrum, münazara ederken karşımdaki muhatabın başında bir kuş var. Ben yanlış bir şey söylersem, onun nefsini tahrik edecek bir ifade kullanırsam kuş uçacak. Yani inadı sebebiyle aynı şekilde inkar edecek, cehenneme gidecek diyor. Bu korkuyla yaklaşıyoruz biz. Onu ne kadar ince bir şey ya.
0: Veya hafifçe sert bir şey ben söylesem onun kalbini kıracağım.
1: Kalbini kıracağım. Şimdi orada o zaman anlaşılıyor ki münazarada hakikatin ortaya çıkma meselesi söz konusu. Hakikatin ortaya çıkması. Ama bu hakikatin ortaya çıkma meselesinde de insanların çapı, sapı neyse hali çok önemli. Adam aynı kendini bilmez. Densizin birisi işte münazara yapar. Bundan münazara olmaz. İki dakika sonra bundan kavga edersin. Başka bir şey olmaz yani. Münakaşa olur bunlarla. Münakaşa olur. Efendim işte tartışarak hakikati bulacağız. Bugüne kadar ben bu yaşıma geldim. Mecliste tartışarak hakikate ulaşamadılar, hep kavga ettiler. Sandalyeler havada vuruştu. Yani milletin seçtiği milletvekilleri değil mi?
0: Yani.
1: Sadece Türkiye'de de olmuyor bu. Aa işte bir bakıyorsun bilmem hangi devlette mecliste işte sandalyeler havada vuruştu. Yani bu süper güçte de oldu. Amerika'sında da oluyor, bilmem nesinde, hepsinde oluyor bu. Niye oluyor? Çünkü ben haklıyım. Ya menfaati vardır. İş münakaşaya aynı şekilde. Münakaşa dostluğun muhabbetin yıkılmasına, düşmanlığın artmasına, cinayetlerin meydana gelmesine yol açmaktadır. Bu sebeple dinimiz münakaşanın her çeşidini yasak etmiştir. Allah rahmet eylesin. Emel abiler bize Türkiye Gazetesi'nde Cağaloğlu'ndayken de sonra işte TGRT açıldıktan sonra yaptığı toplantılarda hep anlatırken bunu sık tekrarlardı. münakaşa dostun dostluğunu giderir. Düşman ve düşmanın düşmanlığını arttırır. Ve sen haklısın dersen rahat edersin. Ya dedim bu nasıl olur? Herkesin sen haklısın falan. Ve hakikaten aynı şekilde oluyor.

0: de vardı hata ya falan demiş.
1: Geri vites.
0: Yani evet. O arkadaş böyle söylemeseydi zaten adam kendisini hatalı matalı falan kabul etmiyor. Tabii. Yollar benim diyor bir kere. Yollar benim. Ben izin verirsem geçersiniz der gibi tavırlar var bazılarının. Münakaşaya götürüyor. Münazara farklı, münakaşa farklı. Bunun için münakaşa dostun dostluğunu, düşmanın da düşmanlığını artırır. Eshab-ı Kiram'dan Enes Malik Hazretleri şahit oldukları bir hadiseyi şöyle anlatır. Bir gün diyor biz dini bir konu üzerinde müzakere ediyorduk. Tabii bu müzakere zaman zaman tartışma şekli, münakaşa şekline dönüştü. Tam bu tartışma anında Resulullah Efendimiz yanımıza geldi. Bizi tartışır halde görünce halleri değişti. Yüz hatları bizim halimize kızdıklarını, öfkelendiklerini belli ediyordu. Resulullah Efendimizin daha önce bu halde olduklarını hiç görmemiştik. O haldeyken bize hitaben. Sizden öncekiler sırf bunun münakaşa etmenin yüzünden helak oldular. Münakaşayı bırakın. Münakaşanın faydası yoktur. Mümin münakaşa etmez. Münakaşa eden iki kişi ziyandadır, zarardadır. Münakaşa edene kıyamette şefaat etmem. Ağır ifade. Şefaat etmem. Haklı olduğu halde münakaşayı bırakana, terk edene cennetin kenar ve orta ve yüksek yerlerde üç köşk verileceğine kefilim buyuruyor. Sen haklısın dersen. Putlara tapmaktan sonra Rabbimin ilk yasak ettiği şey münakaşadır buyurdu. Yani Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her şeyi anlatmış, her şeyi bildirmiş. Mustafa Bey bunu okuduktan, dinledikten sonra hala daha ısrar ediyorsa kusura bakma arkadaş. Sende bir hastalık var. Sende bir hastalık var. Bu hastalıktan kurtulman şart. Aksi halde felaket olur. Enes Malik Hazretleri Resulullah Efendimiz'in bu şahit olduğu hadiseyi anlatıyor ve naklediyor. Münakaşa bir konuda haklı olan bir kimsenin o konu hakkında ısrar etmesi veya haksız olduğu halde yanlış bilgilerden dolayı haklı olduğunu zannederek fikrinde görünüşte inat etmesi sebebiyle çıkmaktadır. Zamanımızda birebir aynen böyle oluyor. Hani demin dediniz ya televizyon ekranlarında haber kanallarında her akşam dinliyoruz falan.
1: Evet.
0: Nasıl saldırıyor böyle falan ama?
1: Bağırıyor, çağırıyor. Kendinden geçiyor.
0: Yani şimdi bazılarında o üslup böyle bağırınca, çağırınca öyle falan filan deyince karşı taraf korkar, aynı şekilde vazgeçer. Kendisi haksız olsa bile gördün mü ben galip geldim falan filan diyecek. Ben galip geldim falan diyecek. Şimdi ama kendinden daha üstün birisi geldiği zaman da pes ediyor. Şimdi vaktiyle bir yerde bir kabadayı varmış. Hep anlatılan neyse böyle... Herkes ondan çekiniyor. Bir gün böyle sırtı kahvehaneye gitmiş. Sırtı kapıya doğru. Kapıdan daha izbandut gibi birisi geliyor. Bu ortada ayakta durduğu için bunun ensesi bir tokat atıyor. Bir dönüyor bağlan. Bir bakıyor ki böyle
1: iri yarı
0: kallavi birisi. Diyor ki şaka mı ciddi mi diyor. O tokat atan diyor ki ciddi ne olacak diyor. Ben şakadan hoşlaşmam da diyor. Ben şakadan hoşlaşmam. Ya... Daha doğrusu el elden üstündür. Bir gün aynı şekilde şey yapar.
1: Senden daha çok bağıran gelir yani.
0: Daha bağıran gelir. Veya daha aynı şekilde seni söyleyemediğin çok şeyleri de aynı şekilde söyleyebilirler. Dolayısıyla bu en basitinden evde de karı koca arasında. Peygamber Efendimiz yolunu göstermiş Aleyhisselatü Vesselam. Eğer evde hanımın kız şey yaptıysa konuşmaya başlıyor cevap verme. Ya kadın da aynı şekilde kocan bağırıp çağırıyor. Sen de cevap verme. Çünkü bir müddet sonra insan zayıf yaratılmıştır. Karşı tarafta böyle mukabele görmeyince, sakinler. Ya der herhalde kalbini kırdım. Üzdüm falan gibi gönlünden geçer. Direkt söylemese bile de bu gevşeyebilir. Onun için hadis-i şerifte hiç kimseyle münakaşa etmeyen, haklı olsa bile diliyle hiç kimseyi incitmeyen Müslümanın cennete gireceğine size söz veriyorum buyurmuş. Bu peygamberimizin vaadidir. Allah-u Teala da onun peygamberleri de vaadinden dönmezler.
1: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki sana zulmedeni affet, sana gelmeyene git, sana kötülük edene sen iyilik et. Aleyhine de olsa mutlaka doğru konuş.''

0: Şevahidin Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük seferinde Tebük'e yaklaştığı sırada Eshab-ı Kirama, "Yarın kuşluk vaktinde Tebük'e ulaşacaksınız. Ben gelmeyince kimse elini suya dokunmasın." buyurdu. Oraya varınca gördüler ki suyu gayet az akan bir çeşme vardı. Suya el sürmediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. O çeşmenin suyu ile mübarek ellerini ve yüzünü yıkadı. O anda çeşmenin suyu çoğaldı ve coşarak akmaya başladı. Bütün ordu istediği kadar su aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'e radıyallahu anh, "O kadar ömrün olur ki bu çeşmenin suyunun bostanlara aktığını görürsün." buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'e vardığı sırada Herakl'de Humus'a gelmişti. Orada bekleyip Resulullah'ın her türlü halini araştırıp öğrenmesi için bir kişi gönderdi. O şahıs gelip Resulullah'ın üstün ahlakına ve güzel hallerine şahit oldu. Mübarek gözlerindeki kırmızılığı, nübüvvet mührünü gördü. Sadaka kabul etmediğini öğrendi. Geri dönüp gördüklerini Herakl'e anlattı. Herakl bunları haber alınca kavmini topladı. Müslüman olmaya davet etti ve Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmalarını emretti. Kavmi Herakl'in bu sözlerini işitince silahlarını alıp hücuma kalkıştılar. Herakl'in oturduğu yerden kıpırdamaya mecali kalmadı. Binbir hileyle kavminin hücumunu zor yatıştırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Halid bin Velid'i radıyallahu anh Eshab'tan bir cemaat ile Tebük'ten Dûmetül Cendel'e gönderdi. Dûmetül Cendel'in reisi olan Ekidir Nasraniydi. Onun ile harp edeceklerdi. Halid bin Velid radıyallahu anh, "Ya Resulallah, biz düşman memleketindeyiz. Kuvvetimiz de çok az. Halimiz nice olur?" dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O bir dağ sığırını avlamakla meşgul iken Allahü Teala seni ona karşı galip kılar." buyurdu. Halid bin Velid radıyallahu anh mehtaplı bir gecede Ekidir'in hisarına ulaştı. Ekidir hanımıyla hisarın damında çalgı çaldırıp şarap içiyordu. Bir şarkıcı kadın da şarkı söylüyordu. Halid bin Velid radıyallahu anh bir yere gizlenmişti ve onları görüyordu. O sırada baktı ki iki dağ sığırı birbiriyle oynaşarak hisarın kapısına geldiler. Boynuzlarıyla kapıya vurdular. Şarkıcı kadın Ekidir'e olanları göstererek, "Hiç böyle av gördün mü? Onları kaçırma." dedi. Ekidir atının hazırlanmasını emretti. Yanına kardeşi Hassan'ı ve birkaç adamını alarak hisardan dışarı çıktı. Kadınlar da peşlerinden çıktı. Halid bin Velid radıyallahu anh üzerlerine hücum etti. Hassan'ı öldürdü. Ekidir'i esir aldı. Diğerleri kaçıp hisara girdiler. Tebük'te Beni Sa'd kabilesinden birkaç kişi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldiler. "Ya Resulallah, kabilemizin bir kuyusu var. Suyu gayet azdır. Kabilemize yetmiyor. O kuyunun suyunun fazlalaşması için Allahü Teala'ya dua etmenizi istemeye geldik. Böylece refahımız artsın. Düşmanlarımıza muhtaç olmaktan kurtulalım." dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Birkaç tane küçük taş getiriniz." buyurdular. 3 tane çakıl taşı getirdiler ve mübarek eline verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o taşlara mübarek elini sürdü ve getiren kimseye geri verdi. "Bu taşları Allahü Teala'nın ismini söyleyerek birer birer o kuyuya atınız." buyurdu. Buyurduğu gibi yaptılar. O kuyunun suyu hem son derece çoğaldı hem de tatlandı. Böylece rahata kavuştular ve düşmanlarına karşı da galip geldiler.

0: Namazı cemaat ile kılmak ve tumaninet ile kılmak, rükûdan sonra kavme yapmak ve iki secde arasında celse yapmak, bizlere Allah'ın peygamberi tarafından bildirildi. Kavmenin ve celsenin farz olduğunu bildiren alimler vardır. Hanefi mezhebinin müftilerinden Kadihan, bu ikisinin vacip olduğunu, ikisinden birisini unutunca secde-i sehiv yapmak vacip olduğunu ve bilerek yapmayanın namazı tekrar kılmasını bildirmiştir. Müekket sünnet olduklarını bildirenler de vacibe yakın sünnet demişlerdir. Sünneti hafif görerek, ehemmiyet vermeyerek terk etmek küfürdür. Namazın kıyamında, rükûunda, kavmesinde, celsesinde, secdelerinde ve oturulduğu zamanında ayrı ayrı başka başka keyfiyetler, haller hasıl olur. Bütün ibadetler namaz içinde toplanmıştır. Kur'an-ı Kerim okumak, tesbih söylemek, yani Sübhanallah demek, Resulullah'a salavat söylemek ve günahlara istiğfar etmek ve ihtiyaçları yalnız Allahü Teala'dan isteyerek ona dua etmek namaz içinde toplanmıştır. Ağaçlar, otlar namazda durur gibi dik duruyorlar. Hayvanlar rükû halinde, cansızlar da namazda kadede oturur gibi yere serilmişlerdir. Namaz kılan bunların ibadetlerinin hepsini yapmaktadır. Namaz kılmak Miraç gecesi farz oldu. O gece Miraç yapmakla şereflenen Allah'ın sevgili peygamberine uymayı düşünerek namaz kılan bir Müslüman, o yüce peygamber gibi Allahü Teala'ya yaklaştıran makamlarda yükselir. Allahü Teala'ya ve onun Resulüne karşı edebi takınarak huzur ile namaz kılanlar bu mertebelere yükseldiklerini anlarlar. Allahü Teala ve onun peygamberi bu ümmete merhamet ederek büyük ihsanda bulunmuşlar, namaz kılmayı farz etmişlerdir. Bunun için Rabbimize hamd ve şükür olsun. Onun sevgili peygamberine salavat ve tahiyyat ve dualar ederiz. Namaz kılarken hasıl olan safa ve huzur şaşılacak şeydir. Namaz iman kelimesiyle bildirildi. Bundan anlaşılıyor ki namazı sünnete uygun olarak kılmamak imanı zayi etmek olur. Resulullah Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem gözümün nuru ve lezzeti namazdadır buyurdu. Bu hadis-i şerif Allahü Teala namazda zuhur ediyor, müşahede olunuyor. Böylece gözüme rahatlık geliyor demektir. Bir hadis-i şerifte ya Bilal radıyallahu teâlâ anh, beni rahatlandır. Buyuruldu ki, ey Bilal, ezan okuyarak ve namazın ikametini söyleyerek, beni rahata kavuştur, demektir. Namazdan başka bir şeyde rahatlık arayan bir kimse, makbul değildir. Namazı zayi eden, elden kaçıran, başka din işlerini daha çok kaçırır. Faydasız şeyler söylemek, Müslümanları gıybet etmek, orucun sevabını giderir. Gıybet etmek, ibadetlerin sevaplarını yok eder. Gıybetten sakınmak vaciptir. Zahmet çekerek, sıkıntılara katlanarak ibadet yapıp da, bunun sevabını yok etmek ne kadar akılsızlıktır. İbadetler, Allahü Teala'ya arz olunur. Gıybeti ve faydasız sözleri, sahibinin huzuruna çıkarmak ona karşı edepsizliktir. Riya. Riya bir şeyi olduğunun tersine göstermektir. Kısaca gösteriş demektir. Ahiret amellerini yaparak ahiret yolunda olduğunu göstererek dünya arzularına kavuşmak demektir. kısaca dünya kazancına dini alet etmektir. İbadetlerini göstererek insanların sevgisini kazanmaktır. Sözleri veya ibadetleri riya ile olan kimsenin din bilgisi varsa buna münafık denir. Din bilgisi yoksa buna din yobazı denir. Fen bilgisi olmayıp da kendisini fen adamı tanıtıp, kendi görüşlerini fen bilgisi olarak söyleyip, Müslümanları aldatmaya, bunların dinlerini, imanlarını bozmaya çalışan İslam düşmanlarına zındık veya fen yobazı denir. Din yobazlarına ve fen yobazlarına aldanmamalıdır. Riyanın zıddı, aksi, ihlastır. İhlas, dünya faydalarını düşünmeyip, ibadetlerini yalnız Allah-u Teâlâ'nın rızası için yapmaktır. İhlas sahibi ibadet yaparken başkalarına göstermeyi hiç düşünmez. Başkalarının sevgisine ve methetmelerine kavuşmak için dünya işleriyle onlara iyilik yapmak riya olur. İbadetle olan riya bundan daha fenadır. Allah-u Teâlâ'nın rızasını hiç düşünmeden yapılan riya hepsinden daha fenadır. İbadetlerini başkalarına göstermek, onlara öğretmek ve teşvik etmek niyetiyle olursa, yine riya olmaz ve çok sevap olur. Şöhrete sebep olacak şekilde giyinmek de riya olur. Din adamlarının temiz, kıymetli elbise giymeleri lazımdır. Bunun için imamların, cuma ve bayram günleri ziynetli elbise giymeleri sünnettir. Şöhret için vaaz vermek, nasihat etmek, kitap yazmak da riya olur. Vaaz, emr-i maruf ve nehy-i münker demektir. Münakaşa etmek, başkalarından üstün görünmek ve övünmek için ilim öğrenmek de riya olur. Dünyalık elde etmek yani mal, mevki elde etmek için ilim öğrenmek de riya olur. Riya haramdır. Allah-u Teâlâ için olan ilim, Allah-u Teâlâ'dan korkmayı arttırır. İlmini dünya kazancına, mala ve mevkiye kavuşmaya vasıta eden din adamlarına ülema-i su, yani kötü din adamları denir. Bunların gideceği yer cehennemdir. Herkesin yanında sünnetlere uygun olarak, yalnız ikense edeplere uymayarak yapılan ibadetler riya olur. İbadetlerin sahih olması için, Allah-u Teâlâ'nın rızası için yapmaya niyet etmek lazımdır. Niyet kalb ile olur. Yalnız söylemekle niyet edilmiş olmaz. Kalb ile birlikte olmak şartıyla söyleyerek niyet etmek caiz olur denildi. Niyet, ibadet yapmayı kalbe getirmek, hatırlamak değildir. Allah-u Teâlâ için yapmayı irade etmek, istemek demektir. Niyet, ibadete başlarken yapılır. Hadis-i şerifte, başkalarına gösteriş için namazını güzel kılan, yalnız olduğu zaman böyle kılmayan, Allah-u Teâlâ'yı tahkir etmiş olur. Ve sizde bulunmasından en çok korktuğum şey, şirk-i asgara yakalanmanızdır. Şirk-i asgar, riya demektir. Ve dünyada riya ile ibadet edene, kıyamet günü, ey kötü insan, bugün sana sevap yoktur. Dünyada kimler için ibadet ettin ise sevaplarını onlardan iste denir. Ve Allah-u Teâlâ buyuruyor ki benim şerikim yoktur. Başkasını bana şerik eden sevaplarını ondan istesin. İbadetlerinizi ihlas ile yapınız. Allah-u Teâlâ ihlas ile yapılan işleri kabul eder buyuruldu. İbadet Allah-u Teâlâ'nın rızasına kavuşmak için yapılır. Başkasının muhabbetine, ihsanına kavuşmak için yapılan ibadet, ona tapınmak olur. Allah-u Teâlâ'ya ihlas ile ibadet etmemiz emrolundu.
1: Bugün de sizlere Antalya ilimizin tarihi ilçesi Elmalı'dan sesleniyorum. Programlarımız birkaç gündür devam ediyor. Bugün de sizlere bu programda Elmalı'nın yetiştirdiği çok kıymetli alim, mutasavvıf, gönül ehli, halveti şeyhi Ümmi Sinan Hazretlerini anlatmaya çalışacağız. Bulunduğumuz mekan şu anda onun külliyesinin önüdür. Tabii o dönemdeki külliye ile, bugün de külliye ifadesi kullanılıyor, bugünkü külliye arasında hayli fark var. Birçok yerleri zaman içerisinde, belki 100 yıldır, belki 150 yıldır, bakım eksikliklerinden olsun veya daha başka tabii afetler neticesinde tamire muhtaç hale gelmiş, tamir edilen olmuş, edilemeyen olmuş. Mesela burada o zamanlar tarihi bir cami olduğu muhakkak gibi. Ama şu anda o tarihi cami yok. Üzerine Osmanlıca yazıyla 1967 yazmışlar ama yani bu cami, arkamda görünen cami 1967'lerde yapılmış. Efendim, dolayısıyla bura orijinalliğini fazla muhafaza edememiş. Ama Elmalı'nın yetiştirdiği kıymetli bir alimi anlatmak için de herhalde en münasip yer, düşündük taşındık, burası olması lazım dedik ve burada anlatacağız. Sinan Ümmi Hazretleri Manisa'daki Marmaravi Hazretleri'nin, Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretleri'nin bütün Ege bölgesine yaydığı ışığın Antalya tarafına düşen kısmının merkeziydi. Elmalı bir ilim merkeziydi efendim. Osmanlı döneminde de böyleydi. Her ne kadar Teke yöresi, Antalya sahilleri, Alanya'ya kadar olan bölgenin Anadolu'yla bir karayolu irtibatı, doğru dürüst bir karayolu irtibatı yoktu. Yani Antalya'da bir tüccar mal alıp satmak için İstanbul'a gitmek yerine daha ziyade Ege Denizi'ndeki Yunan adalarıyla iş yaparlardı. Antalya'nın çarşı pazar ihtiyacı oradan görülürdü. Ve uzun sürede bu devam etti, yıllarca. Ancak İstanbul'dan veya Balkanlardan kalkıp da İstanbul yoluyla hacca gidecek olanların hac mevsiminde gemileri bu sahillerde dura kalka giderlerdi. Niye? İkmal yapacaklar. Sadece gemi personeli olsa, gemi personelinin suyunu, ekmeğini, gıdasını kaptan bir limanda alır, uğramadan belki 3-5 gün, 10 gün idare ederdi. Efendim, suyunu aynı şekilde İstanbul'dan bir ikmal eder, Marmara Adası'ndan, Paşa Limanı'ndan ikmal eder. 15 gün o suyla idare ederlerdi. Ama şimdi bu gemi yolcu gemisi oluyor. Hacca giden gemiler yolcu gemisi konumunda. Öyle olunca o kadar insanın su, ekmek, aş ihtiyacını karşılayacak şekilde bazı limanlara uğrayıp ikballerini tamamlarlardı. Yani eksilenlerin yerine eksik tamamlarlardı. Bodrum olsun, Marmaris olsun, efendim, Fethiye bölgesi olsun, mutlaka bu limanların uğrak yerleriydi. Buralarda da şimdi biz çekimleri yaparken görüyoruz ki tarihi birçok hanlar var. Bu hanlardan maksat o bölgenin yetiştirdiği mahsullerin antrepolarıydı bunlar. Ayrıca da o limanlara uğrayacak olan gemilere malzeme ikmal noktasıydı. Osmanlı ihracatını buralardan fazla yapmaz efendim. Şimdi Güllük Limanı veya Küllük Limanı eski adıyla, şimdi Güllük olmuş, daha güzel bir isim konmuş. Efendim, limanı bugün birçok ham maddenin ihraç edildiği bir liman. O zamanlar öyle değildi. Sadece ikmal limanıydı. İhraç limanı değildi. Osmanlı ihraç limanı Selçuk ilçesindeki Ayaslu limanıydı. Bütün dünyaya açılan penceresi, deniz penceresi oraydı. Ve bu da kontrollü bir ihraç limanıydı. Yani herkes her istediği malı ihraç edemezdi. Devlet müsaade etmezdi. Memleketin ihtiyacı varken dışarıya aman para kazanalım. O zaman dövizler de Osmanlı altını en kıymetli severim. Ondan kıymetli altın mı var yani döviz ararken? Öyle canın istediği gibi gelip de İngiltere kraliçesinin veya kralının saraya ihtiyacı için istediği kadar çekirdek üzüm alamazlardı. Osmanlı hükümetine resmen müracaat ederler. Onun vereceği izne göre o kadarlık üzüm, incir götürürlerdi. Evet. Şimdi ise tabii turizm dolayısıyla bu limanlarımız daha ziyade turizme dönük, yat turizmine de dönük, havadan gelen efendim dış turizme de dönük olarak kendilerini ona göre ayarlıyorlar. O bizim konularımızın dışında. Şimdi tabii Elmalı o dönemde gerçekten bir ilim merkezi olarak Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretleri'nin yetiştirdiği Abdülvehhab-ı Ümmi Hazretleri ile burada ilim merkezinin temeli atılmış oldu. Yani sene işte 1500'lü yıllara yakın bir dönem. Peki ondan önce ne vardı? Ondan önce de Teke yöresinde Selçuklu, Anadolu Selçuklu sultanlarının gönderdiği buraları idare eden çeşitli beyler vardı. Teke beyleri vardı. Şimdi Muğla'da Menteşe oğulları vardı. Efendim Aydın'dan itibaren Aydın, Tire ve Birgi civarında Aydınoğulları Beyliği hüküm sürerdi. Manisa civarında Saruhanoğulları Beyliği hüküm sürerdi. Bunların hepsinin planlamasını Anadolu Selçuklu Sultanı Konya'dan yapardı. Ve bu bölgeye gelen insanları karayoluyla gönderemeyip Torosları Konya hizasından Akdeniz kıyısına aşırmak suretiyle gemilerle Alanya üzerinden bu sahillere gelen gerek Yörük taifesini gerekse diğer Türk boylarını Kayı aşiretinden olanları böyle sevk edebilir. Ha şimdi çok şükür Anadolu ile bağlantı bütün bu Muğla yöresinin, Antalya yöresinin birçok alternatif yollardan bağlantısı yapılmış, yapılmakta devam eden yerleri var. Hep iyiye doğru gidiyor çok şükür. Böylece ulaşım işi halledilmiş oluyor. Nasıl insanlar arasındaki iletişim kurulamazsa şehirler arasındaki iletişimde ticari iletişim yani böyle yollarla kurulur. O zaman da tahsil yapma işleri daha da belki kolaylaşıyordu. Abdülvehhab-ı Ümmi Hazretleri buraya geldikten sonra burada kendinin müdavim talebelerinden çok kıymetli, zeki, Allah yolunda olan insanlardan birisi olan Eroğlu Nuri Efendi'yi kendisine halife olarak yetiştirdi. Başından beri onun üzerinde durarak yetiştirdi. Halifeliğin Marmaravi kolunun özelliklerinden birisi de manzum olarak Allah-u Teala'nın yolunu ve emirlerini insanlara ulaştırmak işiydi. Belki daha sevimli, daha cazip geliyordu. Biz şimdi yanık bir ilahi duysak kalbimiz yumuşamaz mı efendim? O da şiirli olur ancak. Ha şimdiki uygulamada başka şeyler de görüyoruz. Yani yanık ilahi derken onun yanına bazı çalgı aletleri de karıştırıyoruz ki bu külliyen yapılmaması gereken bir şeydir. Bunu gide gide ya bak işte o bak ne güzel aletler de kondu, modern oldu falan gibi heveslerle inançlarımızın esasında olan bazı duvarları yıkmaya bence kalkışmamak lazım. İşte Eroğlu Nuri Efendi'nin rahmetullahi aleyh talebesi de Sinan-ı Ümmi Hazretleri'ydi. Abdülvehhab-ı Ümmi, Sinan-ı Ümmi. Şimdi Ümmi deyince insanlar hani ya mektep medrese okumamış, görmemiş. Efendim, Allah-u Teala'nın Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ümmi idi yazıyor kitaplarda. Onun ilmini Allah-u Teala ona başka yollarla vermiş idi. Öğretmenlik evet bir yoludur ama tek yolu değildir efendim. Tek yolu değildir. Allah-u Teala dilediği kuluna ledünni ilmini hocasız ilmi de verir. Ümmi yani bunu bu manada okuması yazması olmayan değil de Allah-u Teala'nın kalbine çeşitli ilimleri gönderdiği başka yollarla hocanın da dışında yollarla gönderdiği insan anlamına düşünmek lazım. Sinan-ı Ümmi Hazretleri Elmalılıdır. Burada doğmuştur, burada yetişmiştir, burada vefat etmiştir. Şimdi de biz bu külliyesine geldik. Bugün yetiştirebilirsek türbesini göstermeye çalışacağız. Yetiştiremezsek efendim bundan sonraki programda türbesini, kabirlerini, yanında yatan derviş kabirlerini de sizlere göstermek istiyoruz. Bugün biraz kendisinden bahsetmek istiyorum. Sinan-ı Ümmi Hazretleri'nin. Çünkü burada önemli bir köşe taşıdır. O da Niyazi Mısri'yi yetiştirmiştir. Niyazi Mısri, Mısırlı değil. Mısri'ye bakıyoruz, ya Mısır'dan gelmiş bir adam, görüyor musun? İşsiz güçsüz Anadolu'da yer yurt tutmuş. Hayır, hayır. Mısır'da tahsil ettiği için adına Mısri denmiş. Mesela Bursa'da Arapzade Camii var, Arap Camii var. Efendim Arap değil oranın yaptırıcısı. Kapısına da yazmışlar ki özbeöz Türktür. Arap değildir. Yani Arap olsa kötü bir şey değil ki efendim özbeöz Türktür diye üstüne basa basa. Niyazi Mısır'da Malatyalı. Niyazi ismi de kendinin adı değildir. Enteresandır, kendinin adını bilmiyoruz. Niyazi de niyaz eden, Allah'tan yalvaran, yalvararak dileyen kimse manasınadır. Her ikisi de mahlasıdır. Biz şimdi Niyazi Mısri olarak işte Niyazi adı kendisinin ve Mısır'dan da geldiği için Mısırlıdır. Hayır, öyle değil. Şimdi Ümmü Sinan Hazretleri 1553'lerde Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde doğdu. Vefatı da 1657'de Elmalı'da oldu. Elmalı'da doğdu. Elmalı'da efendim vefat etti. Şöyle böyle 107 yaşına kadar yaşamış efendim. Allah-u Teala ona hayırlı bir uzun ömür vermiş. Hocasının hocası olan Abdülvehhab-ı Ümmi Hazretleri de doğum tarihi bilinemiyor, kayıtlarda bulamadık. O da 90 sene kadar bu Elmalı Dağı'nın dibindeki o güzel asude dergahında post işinlik yapmış, insan yetiştirmiş. 90 sene kadar. Adı Sinan-ı Ümmi Hazretleri'nin Yusuf. Bu ümmilik lakabı ihtimal ki hocasının hocası Vahhab-ı Ümmi Hazretleri'nden dolayı da almış olabilir. Ve Türk İslam şairidir. Şiirle insanlara bu manevi ilimleri, hadis-i şerifler olsun, fıkhı olsun, efendim Allah-u Teala'ya olan muhabbeti olsun anlatmaya çalışmış birisidir. Külliyenin yeri çok geniş. Şu andaki hudutlarını tam göremiyorum ama burada büyük bir öğrenci yurdu var. O da külliye dahildi. Şu anda öğrenci orada kalıyorlar yurt olarak. Efendim türbesi var. Arkamda güzel bir şadırvanı var. Süleyman Paşa bir şadırvan yaptırmış. Onları da sizlere yakından göstereceğim. Kitabelerini inşallah göstereceğim. Ve Sinan-ı Ümmi Hazretleri'nin, yani Yusuf Sinan-ı Ümmi Hazretleri'nin şiirlerinden sizlere bazı örnekler de vereceğim. Bugünkü programın zaman olarak sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bundan sonraki programda Sinan-ı Ümmi Hazretleri'nin yine hayatından bazı kesitler, şiirlerinden ve ondan sonra da türbesini, çok yeni yapılmış olan bir camini de teberrüken, yani onun yanında mutlaka bir cami vardı diye onu da sizlere göstermek istiyorum. Hoşça kalınız efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. Yayını hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 139. bölüm. Artık 25 Ekim olmuş ve Osmanlı'nın Plevne'deki Gazi Osman Paşa'nın emrindeki müşir, maraşal, gazi, gazilik ünvanı sonra geldi. Osman Paşa'nın emrindeki ordusu etrafı 360 derece daireyle düşman kuvvetlerince çevrilmiş, muhasara altına alınmıştı. Dünya ile irtibatı kesilmişti. Her tarafta Rumen ve Rus askerleri vardı. Ve şöyle bir mütalaayı söylemiştim sizlere, gene burada da tekrar etmek istiyorum. Birimiz ve hepimiz, ferden de topluluk olarak da, ölüp düşsek, öldük, vurulduk. Bunu söyleyen adamın kendi hemşerisinden iki tanesi gözünün önünde, birisi kucağında can verdi. O da İngiliz'di. Terep diye birisi vardı. O da kucağında can verdi. Ölüp düşsek de hayatımızı tam yerinde feda etmiş olurduk. Öyle inanıyorduk. Allah'a güveniyorduk. Fakat aynı zamanda barutumuzu da koru saklıyorduk. Tevekkül bu işte. Ha, bu adama din nasip olmamış. İngiliz sonra gitmiş, İngiltere bunu Alman kökenlidir diye Birinci Dünya Harbi sırasında hapse atmış. Harp sonrası da Almanya'ya sürgün etmiş. Ama İngilizlerin bu erlerle olan harflerinde de bu adamı kullanmışlar. Garip. Bir Müslümanın itikad edeceği şekilde itikad ediyor ama İlk söylenecek kelimeyi söylemeyince biz buna Müslüman gözüyle bakamıyoruz. Allah'a güveniyorduk. Fakat aynı zamanda da barutumuzu da kuru saklıyorduk. Suya at, ya Rabbi sen istemezsen bu ıslanmaz. Kitaplar öyle demiyor efendim. Kitaplar önce sebeplere yapışır arkadaş. Acıktın mı? Allah benim rızkımı gönderir canım. Söz veriyor Kur'an-ı Kerim'de, senin rızkını ayırdım. Gel afiyetle ye. Ama çalışarak git ol. Var rızkında, git ona ara bul, çalış. Barutu verdi sana Rabbim. Kuru saklayacaksın. Islanırsa barutluktan çıkar, söğüt külü oluverir. Güherçile oluverir. Yani daima uyanık, daima tetikteydik. Veil vücudunun bir kısmını gösterebilen gavurlara kurşunumuzla hemen onu deviriyorduk. Azıcık bir yerini gördük mü küt yapıştırıyorduk. Yiyecek boldu. Bunu biliyorduk. Yakacak odun ve kömürden, tuzdan, çizmeden başka her şeyin Plevne depolarında ve camilerinde yığılı olduğunu da biliyorduk. Hatta ayaz, kar, bu kutup kışı rahatsız ve huzursuz edemiyordu bizi. Arada hastalık çıksa da gene kalbimizden kuvvet ve şecaat coşuyordu. 24 Ekim'de Gorna Dubnik ile Teliş'te olanları bir hafta sonra öğrendik. Bu 24 Ekim'de olmuş ama biz bir hafta sonra öğrendik diyor. Yani 31 Ekim'de öğrendik. Bu meşum günde olanları anlatmak için okuyucumu geriye 3. Muharebe'ye götüreceğim biraz diyor. Biraz eskileri hatırlatıyor bize şimdi. Kendisi söylüyor kitabı okuyucuları, bir geriye götüreyim diyor size. Plevne'ye dehşetli bir hücumla Plevne'yi almak, muharebeyi bir savletle bitirip 1864'te Duhpel'in yaptığını yapıvermek, iddia ve gayretiyle ve gayesiyle bu muharebeye girişen Rus komutanları netice umdukları gibi olamayınca apışıp kalmışlardı 1864'te. Bu mücadele daha başlangıçta sayılabildiği halde bu kadar kan dökülmüş olması Çar'ı kahrediyordu. Dahili karışıklıklar, imparatorluğu sarsıyordu. Bunları yatıştırmak için ancak göz kamaştıran zaferler lazımdı. Ruslar güya Hristiyanlık adına ve Hristiyanları kurtarmak için harp ediyordu. Bu harpten vazgeçmek hem kendi memleketlerinin hem de Avrupa'nın nazarında Rusya'nın prestijini mahvederdi. Çar kahroluyordu bu yüzden. Hiçbir defa mağlup edilememiş Osman Paşa'ya karşı harbe devam Rus ordularını tamamen eritmek demekti. Ruslara göre Hristiyan medeniyetinin ilerlemesine barbarca mani olan Osmanlı'nın önünde Rus orduları 2000'den fazla ölü vermiş, Türk'ün zayiatı ise 400 kişiydi. 3. Plevne Muharebesi'ne döndü ya, bir oraya bir dönelim dedi. Halbuki şimdi 4. Huruç Harekatı'na yakın zamanlar anlatıyor. Ama bir geriye götüreceğim siz dedi. Rus çarının düştüğü böyle ruhi açmazını, ruhi problemlerini anlatmaya çalışıyordu. Ruslara göre Hristiyan medeniyetinin ilerlemesine Osmanlı barbarca mani olmuştu. Allah Allah. Ne barbarlık yaptı Osmanlı? Derebeyleri, Rumenlerin kazıklı voyvodaları, insanlara akıl almaz işkenceler yaparken, İngiltere'de, Fransa'da saray entrikalarıyla bir yığın insanlar katledilirken, Katolikler bir gecede Fransa'da, Paris'te 20 bin Ortodoks'u ortadan kaldırırken, bunlar Hristiyan medeniyetinin ilerlemesini mi sağlıyorlardı? Osmanlı hangi gittiği yerde bir soykırım yaptı? Hangi gittiği yerde bir kiliseyi yerle bir etti? Bir tane gösterebilir misiniz? Ama 1992-1995'te sadece Saraybosna'da 5000 tane cami yıkıldı, yakılabilenleri de yakıldı. Bir tane gösterebilir misiniz? Ha? İstanbul'da gösterin ya, birisini yıktı deyin ya. Fatih emir verdi, yıktı deyin. Peki kim kimin medeniyetini engelledi acaba? İşte böyle büyütüyorlar. O kadar insanı da etrafına topluyor. Ben Rus çarıyım diyor. Milyonlarca Rus da mübarek, mukaddes çarımız diye peşinden ölüme gidiyor. Mezbahaya gider gibi gidiyor. İki bin ölü veriyor. Türklerin zayiatı 400 kişi. Şimdi diyecek ki, ha bak gördünüz mü? Rus ordularında 2000 kişi öldürdü. Biz ise Türklerden çok medeni insanları 400 kişi öldürdük. Yok canım, beceremediğinizden oldu o. Beceremediğinizden oldu. Sizin askerlerinizin çoğu kaçarken sırtından vuruldular. Onu da söyleyin. Söyleyecekseniz. Dedik ama burada kesmek durumundayız. Teknik masa süre bitti. Zorlama abi diyor. Biz de peki diyoruz. Süreyi zorlamıyoruz efendim. 140. bölümde inşallah buluşmak üzere. Müzik.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.

0: İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Taksim Meydanı'na hoş geldiniz. Türk siyasi hayatı için çok önemli bir gün bugün. Neden? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kelimenin tam anlamıyla tarihi bir ayrılık, tarihi bir yarılma yaşıyor. Ama ne boyutta yaşıyor? Ne kadar milletvekili, ne kadar belediye başkanı, ne kadar partili, ne kadar il başkanı gidecek bilinmeyen bir tablo var. Bugün Taksim Meydanı'nda işte bu tabloyu netleştirmeye, anlamaya çalışacağız. Hoş geldiniz efendim Taksim Meydanı'na. Canlı bağlantılarımız, telefon bağlantılarımız, çok sayıda kulis bilgimiz ve adım adım incelediğimiz bu ayrılık serüvenini ele alacağımız bir program hazırladık sizlere. Umarım keyifle seyredersiniz. Kimlerle beraberiz? Mustafa Yavuz, gazeteci arkadaşımız. Sevgili Mustafa, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ankara'da olayın merkezinden geliyorum.
0: Geliyorsun ayağın tozuyla, hoş geldin. Kulisleri hoş alacağız senden.
1: Evet.
0: Sevgili Mehmet Faraç, Mehmet Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: İyi yayınlar. Ferhat Murat, gazeteci. Sevgili Ferhat, hoş geldin.
3: Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Ve hukukçu, avukat Hadi Dündar. Hadi Bey hoş geldin.
4: Hoş bulduk efendim, hayırlı yayınlar. Evet.
0: Sevgili izleyiciler, bu kadromuza ilaveler olacak. İlerleyen saatlerde telefon bağlantılarımız, Skype bağlantılarımız da bizlerle birlikte olacaklar. Başlığımızı verelim, açılış manşetimiz hızlıca veriyoruz. Tarihi ayrılık. Bugün Özgür Özel grup toplantı salonunda, sevgili izleyiciler bir konuşma yaptı. Ben ağzım açık izledim. Sebebi şu. Anlattıkları, konuştuklarından dolayı değil. İlk kez bu kadar siyaseti, yani 25-30 yıldır gazeteci olarak, onun öncesinde de bir siyaset meraklısı olarak izlediğim Türk siyasetinde böyle bir tablo ilk kez görüyorum. Bir parti düşünün, o partinin grup toplantısında grup başkanı olarak konuşuyor ve kuracakları yeni parti için oradan start veriyor. Şimdi böyle bir şey daha önce siyasi hayatımızda olmadı. Örneğin Muharrem İnce. Muharrem İnce de Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı. Emine Ülker Tarhan, o da ayrıldı ama bunlar istifa ettiler, gittiler partiden. Bir müddet sonra açıklamalarını yaptılar ve biz yeni parti kuruyoruz, yeni oluşum içerisindeyiz dediler. Oysa bugün CHP grup salonunda ilginç bir şey vardı. Özgür Özel konuşma yaptı ve adeta yeni kuracağı partinin manifestosunu duyurdu, ilan etti ve oradakilerle beraber biz yarından itibaren kuruyoruz dedi. Bu tablo bana çok ilginç ama bir o kadar da etik dışı geldi. Yani böyle şey olur mu? Bir partinin içerisindesiniz, öbür partiyi anons ediyorsunuz, öbür partiyi ilan ediyorsunuz. İlan edecekseniz istifa edin, gidin dışarıda basın açıklamanızı yapın. Yani ilginç bir tabloyla karşı karşıyaydık. Peki bugün ne dedi Özgür Özel? Oradan başlayalım arkadaşlar. Bugün kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznüyle çıktım dedi Özgür Özel sevgili izleyiciler grup konuşmasında. Bugün yol ayrımındayız. Bu bir ayrılık değil, bu bir vazgeçiş değil dedi. Bu Türkiye'de daha güçlü şekilde değişim sürdürme ve iktidara yürüyüşün kararlı adımlarıdır diye duyurdu. Dosta olmayana, yanımızda olanlara, düne kadar karşımızda olanlara ilan ederiz ki biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz dedi. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten gömlek giyiyoruz dedi Özgür Özel. Hep beraber giyiyoruz dedi bunu. Korkanlar, çekinenler, 3 günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsın, geride kalsınlar dedi. Hiç şüpheniz olmasın ki açık ara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz dedi. Yani istifalarla beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grubunda çoğunluğu elde edeceklerini ileri sürdü. Bakalım öyle mi? Birazdan bunlara ayrıntılarıyla gireceğiz. Atatürk'te sorunu olmayan, misak-ı milli sınırlarıyla sorunu olmayan, Cumhuriyet'te sorunu olmayan tüm demokratlar Türkiye İttifakı'nda kucaklamaya, birlikte iktidara yürümeye davet ediyorum. Bu davetin sahibiyiz dedi. Ayrıca milletvekillerimiz bu büyük yürüyüşün ilk adımını atarken doğru tasarlanmış ve doğru hazırlanmış, doğru takvimlendirilmiş, riskleri doğru analiz edilmiş şekilde elbette büyüyeceğiz, güçleneceğiz, hep birlikte olacağız. Yarın sabah kimse belediye başkanına niye geçmedin, belediye meclis üyesine hala niye buradasın, falanca kişiye hala niye orada değilsin demesin. Bir tane kuralımız var, bir kere kimseyi geride bırakmayacağız, kimseden ayrı da uzakta değiliz. Ben yeni partide yokum, Özgür Özel'le arkadaşlarıyla birlikte değilim diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun bizimle birliktedir diyerek böyle muğlak bir çerçevede çiziverdi. Yani evet, birazdan bunları değerlendiririz. Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı, ne Zeydan Karalar'ı Adana'da, ne Vahap Seçer Mersin'de. Bu büyük yürüyüşe, bu yeni yürüyüşe hazır mısınız? Yolları kapattılar, yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz, iktidara yürümeye var mısınız? Haydi bakalım, yolunuz açık olsun diyerek başladı konuşmasını ve bu cümlelerle de bitirdi. Şimdi burada birkaç husus var. Onların altını çizelim. Sonra da değerli konuklarımızla ilk tur bir analizi, hızlı bir değerlendirme yapalım. Sonra adım adım ilerleyeceğiz sevgili izleyiciler. Şimdi bu konuşmada ne yok? Konuşmada bence şu yok. İdeolojik bir tutum yok. Bir politik tutum yok. Yani niye ayrılıyoruzun sebebi ideolojik bir tutum ortaya koymamışlar. Yani neden ayrılıyoruz? Biz mesela CHP'nin, şu anki YENÖTEM'in, şu anki genel merkez yönetiminin Kürt politikasına karşı çıkıyoruz. Öyle değil mi? 1989'da Baykal ve arkadaşları SHP'deyken bir Kürt raporu hazırlamışlardı daha evet. önceden. O Kürt raporu tartışma yarattı. Erdal İnönü genel başkanlığında kabul edilmedi, onaylanmadı. Bunun üzerine arkadaşlarıyla beraber Deniz Baykal ayrıldı. Ama bir ideolojik karşı duruş sergilemişlerdi. Veya işte Atatürk'ün çizgisinden uzaklaştınız diyen Emine Ülker Tarhan vardı, hatırlayalım. Emine Ülker Tarhan da Atatürk'ün çizgisinden bu parti uzaklaştı, kurucu değerlerden uzaklaştı, Kemalizm'den uzaklaştı diye bir ideolojik çıkış söylemişti. Ancak bugün bakıyoruz ki bu ideolojik tutumların hiçbiri, daha doğrusu ideolojik bir karşı duruş, işaret ettikleri bir husus yok. Yani ideolojik bir ayrılık yok. Muğlaklık var. Bu muğlaklığı da altını az önce çizdim. Yani diyor ki kimse geçmediyse de merak etmeyin, onlar da bizden. Ama diyor şu anda kendilerini koruma altında hissetmek için partilerini değiştirmiyorlar, geçmiyorlar diye böyle bir açıklama yapıyor. Şimdi Mehmet Faraj, sizle başlayalım. Evet. Adım adım gidelim, tane tane gidelim. İzleyicilerimiz merakla bekliyorlar. Bugün herkes Taksim Meydanı'nda bekliyor. Çünkü sevgili izleyiciler, herkes bu konunun gerçeğini Taksim Meydanı'nda öğrenilecek diye merakla bekliyorlardı. Sayılar çok konuşuluyor, tartışılıyor. Ferhat Murat notlarını alıyor halen.
1: Çalışıyorum.
0: Sayılar çok tartışılıyor. Nereden çıktı belli olmayan bir 83 sayısı çıktı. Onu da konuşacağız.
1: 82.
0: 82 mi oldu şimdi?
1: Evet, 82 çıktı o. İlk
0: 82 sonra çıktı, sonra 8. bir ila. Ama grup toplantı salonuna gelen milletvekili sayısıydı bu. Daha sonra onun listeleri yapıldı. Bu listeye itiraz edenler var, etmeyenler var. Orada olduğu halde katılmayacağını söyleyenler var. Dolayısıyla bu listede ne zaman çıktı ortaya? Kim çıktı? Yani sürekli bugüne kadar yaşadığımız, tanık olduğumuz algı rüzgarları bugün de sertçe esti CHP grup toplantısında. Şimdi Mehmet Bey, tane tane gidelim.
1: Bu arada Gürkan Acır, şunu söyleyeyim. Kaç milletvekilinin katıldığını sayısal olarak da söyleyeceğiz. İsim çıkartıyorum birazdan. Birazdan geliyor.
0: Bu arada Ferhat Murat Ankara'daki kaynaklarıyla da görüşerek kaç milletvekilinin olacağını, daha doğrusu bugün salonda olduğunu, sevgili izleyiciler bakın karıştırmayalım.
1: Evet.
0: Salonda kaç milletvekili? O salondaki milletvekilerin tamamı gidiyor mu? Yoksa salonda olmadığı halde de Özgür Özel'le hareket edecekler de olabilir. Onlar da olabilir. Onlar da bilinmiyor. Dolayısıyla şu anda böyle bir muğlaklık var. Mustafa, şu ana kadar kim ilan etti mesela, istifasını duyurdu?
2: Murat Bakan, Murat İzmir Milletvekili.
0: Murat Bakan İzmir Milletvekili duyurdu. Onun dışında duyuran belli var mı? Program var boyunca da duyuran olursa biz bunları da buradan söyleyeceğiz.
2: Benim görüştüğüm isimler var mesela. İzmir Milletvekili Salih Uzun, ben geçeceğim dedi. Yeni süreçte olacağım dedi. Bununla birlikte
1: Cemal Engin Yurt,
2: Cemal Engin Yurt birçok isim aslında bugün tavrını belli etti. Önümüzdeki saatlerde, belki günlerde bu daha da hızlanacak.

0: Etik olarak nasıl buldunuz? Ben az önce söyledim. Bilmiyorum benim ifade ettiğim görüşlere katılıyor musun?
1: Evet.
0: Yani bir partideyken bir başka partinin anonsu yapılmaz ya bu. Yani bilmiyorum, bana biraz tuhaf geldi.
2: Geçen hafta söylemiştik bunu.
0: Evet. Evet. Ha, bu arada Mustafa'nın aklını teslim edelim. Mustafa dedi ki burada dedi bir partinin duyurusu, grup toplantısı Özgür Özel tarafından yapılacak. Hatta logo da tanıtılabilir dedi. Ferhat Murat da dedi yok artık, o bu da olmaz artık.
2: Büyük kepazelik dedim yani.
0: Hepsi oldu. Logo hariç evet. Hepsi oldu. Evet. Tebrik logo'da... ediyorum bu arada.
1: Evet, şimdi.
0: Evet, buyurun siz de.
1: Bir defa bugün Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında bir CHP milletvekili olarak bir partinin kuruluşunu ilan etmesi siyaset tarihine düşecek en büyük gaflet, dalalet, hatta ihanettir. Bu kadar açık söylüyorum. Nedeni şu: Özgür Özel bu partiden gidişini, CHP'den gidişini açıklarken bile CHP'ye ihtiyaç duydu. CHP'ye muhtaç olduğunu, CHP'nin o 103 yıllık etkisi ve karizması olmadan, o ağacın gölgesinde bir açıklama yapmadan gidemeyeceğini anlamış oldu. Yani orayı bir kaide olarak kullanmanın kendi propagandası açısından ne kadar etkili olabileceğini gösterdi.
0: Bugün gündüz bağlantı yaptık TGRT Haber'e. Evet, sevgili, evet. Gülden Kaleci'nin sunduğu programa. Fatih Atik, Ankara temsilcimiz dedi ki ya ben böyle bir şey görmedim. Neredeyse rozeti de alıp gidecekler, evet, dedi. Yani Oltok rozetiyle gidecek dedi. Evet. Yani gidiyorsan veda konuşmanı da yapman, dışarıda yaparsın, istifanı yap. Yani anlayamadım, ben çok şaşırdım.
1: Evet,
0: çok
1: işte
0: şaşırdım.
1: Bakın
2: hala CHP genel merkezine kayıtlı bir minibüs var. Uşak halkının, abi özür diliyorum sözünü kesiyorum.
3: İçini dizayn ettiği.
2: İçini dizayn ettirdiği arabaya biniyor. Hala CHP genel merkezine kayıtlı koruma araçlarıyla geziyor.
1: Evet.
2: Hala CHP genel merkezinin parasını ödediği yakıtla geziyor.
0: Evet, peki.
1: Şimdi arkadaşlar bakın. Baştan sona fiyasko. Ölü doğmuş bebeğin kundağını hazırladılar. Kundağa bile gerek kalmayacak. Nedeni şu. Bir defa ben Özgür Özel'in dilinden ve ekibinin dilinden Cumhuriyete bağlılık, Atatürk'e bağlılık, altı okun soluna kadar peşinden gidileceğine ilişkin yıllardır hiçbir şey duymadım. Bir, madem biz Atatürk'te sorunu olmayan, misaki milli sınırla sorunu olmayan, Cumhuriyet'te sorunu olmayan herkesi davet ediyorum diyor. Altı o kadar sonuna kadar bağlıyız. Kurucu felsefeye bağlı kalacağız diyorsa yeni partiye ne gerek var? Zaten bunu Cumhuriyet Halk Partisi 103 yıldır savunuyor sevgili Gürkan. Ne yapıyor? Bir taklit siyasetle, hiçbir ideolojik altyapısı olmadan, hiçbir mesaj vermeden yine CHP'nin biraz önce nasıl kürsüsünden konuşmasını, CHP'nin karizmasından yararlanmak için gösterdiyse CHP'nin zaten tüzüğünde olan maddeleri okumuş oldu. Bir şey söyledi mi? Biz dedi mi? Biz muhafazakar olacağız, milli merkez olacağız, sağcı olacağız, merkezde duracağız, solcu olacağız.
0: Mesela terör şey Türkiye hakkında hiçbir ne yapacağız?
1: Şey, hiçbir şey yok. Bakın giderken CHP'nin köşesinde CHP'yi taklit ederken gidiyorlar. Bu bile Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl vazgeçilmez bir parti olduğunu gösterdi. İkinci meseleye geliyorum. Şimdi bakın. Önce çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ben Sayın Baykal'ın tekrar bundan 20 sene önce bir Cumhuriyet Halk Partisi kurultayındaki sözlerini okumak zorundayım.
0: 2005.
1: Bakın diyor ki CHP'ye genel başkan olacak kişi partisini satmamış olacak. Özgür Özel partisini satmıştır. 20 yıl sonra Sayın Baykal'ın uyarısı...
0: Satmıştır derken neyi kastediyorsun?
1: Satmıştır.
0: Ne yap, nasıl?
1: Bakın şu anda şöyle satmıştır. Tekrarını söyleyeyim. İkinci ne diyor? Cevap vereceğim o soruya da. Diyor ki ikincisi, CHP'yi satın almaya kalkmamış olacak. Özgür Özel ikisini de yaptı. Bugün mutlak buttanla koltuğundan gitmesinin sebebini, onun altyapısını zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu arkadan hançerlemek için delegeleri satın alarak, delegelere paralar dağıtılarak, pavyonda delege devşirerek kendi ekibi yaptı ve bu hilleli yöntemle, bu şaibeli yöntemle bir süreliğine o koltuğa oturmuş oldu. Sayın Baykal'ın bu öngörüsü 20 yıl sonra Özgür Özel, Ekremoğlu ikilisinin yüzüne patlamıştır. Şimdi şunu söyleyeyim. Asıl meseleye geleyim. Burada Özgür Özel kendi genel başkanlığı sırasında nasıl iradesini sergilememişse, önünde el pençe divan durduğu Ekrem İmamoğlu'nun emir ve talimatlarından nasıl çıkmamışsa, parti kurarken de aynı merkezden emir talimatı almıştır. Bu parti Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden gidenlerin Ekrem İmamoğlu'nun kaidesi.

0: Ne çimento taşımaktan başka hiçbir işlevi yoktur olmayacak. İmamoğlu ve ekibi CHP'yi nasıl ele geçiremediyse bugün de bu ekibin, ki ben sayının 50'yi geçeceğine inanmıyorum, CHP'yi bölmek, CHP'yi etkisiz hale getirmek ve CHP'nin iktidar umudunu kırmak için bir hareket olarak görüyorum. Siyaset tarihi bu saatten sonra İmamoğlu'nun adını Brutus Ekrem koyacaktır. Bu kadar açık net söylüyorum. Şimdi Özgür Özel yeni bir ihale aldı Ekrem İmamoğlu'ndan. Daha önceki ihale şuydu: gidip partiyi ele geçireceksiniz, Sayın Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu alacaksınız, orada CHP'den hiç ilgisi olmayan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir ideolojik kavgasını vermeyen, sadece İmamoğlu ve onun tarafından belediye başkanı seçilmiş ve rüşvet yolsuzluk iddiasıyla cezaevine girmiş insanların sözcüsü olacaksınız diye ilk ihaleyi vermişti. Bugün ikinci ihaleyi bir parti kurarak, CHP'yi bölerek vermiştir. Ama bu ihaleyle alınacak şirket baştan iflas etmiştir.
1: Peki Mehmet Bey, daha çok yorumdan ziyade evet, analizinizi alalım. Evet. Şimdi bugünkü konuşma böyle evet, değerlendirdiniz.
0: Evet.
1: Şimdi böyle bir karar aldılar. Bir kere bundan sonrası için nasıl bir strateji izleyeceklerini düşünüyorsunuz, görüyorsunuz.
0: Söyleyeyim.
1: Bir de şu ana kadar biz takip ediyoruz. Arkadaşlarımız da izliyor sevgili evet, izleyiciler. Takip ediyoruz milletvekillerinden sosyal medyada mesaj, yani istifa ettiğine dair veya kaldığına dair herhangi mesajlar olursa hemen dakikasında biz ekrana onları getireceğiz, taşıyacağız. Ben de hem yayın öncesinde hem de yayın sırasında halen devam ediyoruz. Çok sayıda partiliyle, çok sayıda milletvekili başkanlarla
0: evet,
1: diyalog halindeyiz. Onlardan da gelen mesajlar oldukça sizlerle paylaşacağız. Evet, evet, böyle bir analiz evet, isteyelim. Yani bundan sonraki hareket tarzları nasıl olacak?
0: Bundan sonra ben şimdi tekrar ifade edeyim şunu. Açık açık bir şeyin sorgulanması gerekiyor. Geçmiş dönemlerde bakın, daha düne kadar bu partinin niye şaibeyle bu hale gelmesi ve bu saatten sonra da şaibeyle yürüyeceğinin işaretlerini söyleyeyim. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir avukatın ofisini kullanırken CHP'yi yönetenlerin ve onların denetimindeki medya ve trollerin, orada görevli polis memurlarının, şoförlerin efendim yemeğini kesebilecek kadar bir düşmanlık sergilerken, bugün ben soruyorum. Şimdi yeni kurulacağı varsayılan iddia...
1: Dur aman dur, finansman işine girmeyelim. Girmeyelim. Çünkü onu konu başlığı
0: tamam,
1: yapacağız.
0: Tamam, peki şöyle konuşacağız, diyeceğim.
1: Şöyle tutulan yeni bir parti binası var sevgili
0: evet,
1: izleyiciler.
0: Onunla bir şey başlayacak.
1: Ankara'dan Mustafa Yavuz geldi, onu ben analizimi tamam, soracağım size.
2: Karşılığa tutulduğun şöyle... bilgisi de var.
1: Geldi, o geldi. Bütün geldi o bilgiler şimdi... geldi, onları konuşacağız. Yalnız evet, adım adım gidelim. O tamam, zaman teşekkür ediyorum. Hemen Ferhat Murat'la devam edeyim. Sen sayıları doğrulayabildin mi şu anda?
2: Şimdi evet, sayıları doğruladım.
1: Doğrulamadıysan Mustafa'yla devam edebilirim.
2: Bir Mustafa'ya geçeyim, tamam, Mustafa'ya ama geçelim. Önemli bir başka meclisten de bilgi geliyor. Ne var? Onları da paylaşacağım. Şimdi sandalye dağılımı henüz güncellenmiş değil. Türkiye elbette, Büyük Millet Meclisi'nin şeyle sitesinde ilgili, bu CHP'nin hala 135 milletvekili
0: giden yok
2: gözüküyor
0: ki. Evet.
2: Hayır, Murat Bakan'ın istifası
3: var ana muhalefet olabilmesi için. Bugün
2: onları bir... söyleyeceğim. Burada söylediğim şu an güncel, anlık bilgi veriyoruz izleyicilerimize, en net bilgiyi. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sitesinde 135 milletvekili gözüküyor. Şimdi bazıları E-Devlet'ten istifa ediyorlar biliyorsun. Ama milletvekillerin aynı zamanda meclis başkanlığına da istifa dilekçelerini sunması gerekiyor. Şu an bu dilekçeler sunulmadığı için böyle gözüküyor. Bunun da altını çizmiş
1: peki,
2: olalım.
1: Sen o zaman çalışmana devam geliyor et, Mustafa'dayız. Mustafa, şimdi bugün bu konuşmayı yaptı Özgür Özel. Bekliyorduk aslında. Sen duyurmuştun da önceden burada yapacak diye. Şimdi bundan sonra pazartesi günü müracaat edilecek deniyor İçişleri Bakanlığı'na. Evet. Fakat öncesinde de galiba bir il başkanları ve milletvekilleriyle bir toplantı
3: düşünülüyor.
1: Şimdi sen bugün bütün gün kulislerde dolaştın. Buraya girdiğin dakika, hatta burada bile telefonlarla devam ediyordun insanları evet, aramaya, sormaya. Şimdi edindiğin kanaat ne? Hiç senin beklemediğin, ben gideceğim diyen ama buna gideceğim diyeceğini zannettiğin ama buna mukabil kalacağını öğrendiğin kişi var mı? Veya tam tersi var mı? Ya bu mutlaka kalır dediğin ama ben gideceğim diyen var. Bende bir iki tane belediye başkanı var. Ben onları söyleyeceğim birazdan.
3: Hem belediye başkanı var hem milletvekili düzeyinde var. Yani gideceğini kesin gözüyle bakıp da ama kalma yönünde eğilim olanlar var. Öncelikle bugün Özgür Özel'in yapmış olduğu konuşma, işte aslında son 15 günde, son 2 ayda bu partiyi kuracak mıydı, kurmayacak mıydı? İşte CHP'de mi devam edecekler, yeni bir yola mı girecekler? Algısını yükselttiler. İşte geçtiğimiz hafta itibariyle bu beklenti artık çok yüksek oldu. Özgür Özel ve kurmayları tarafından bu kamuoyunda yüksek tonda dillendirilmeye başlandı. Hatta Özgür Özel de artık bunu açık bir şekilde yeni parti sürecini açıkladı. Bugünkü konuşmada işte beklenti çok yüksekti aslında partinin yol haritası. Özellikle Ankara'daki siyaset kulislerinde ya da bu konuşmayı takip eden birçok kişi bu partinin fikri altyapısı ne olacak? Partinin ideolojisi ne olacak? Kadrosu ne olacak? İşte süreç nasıl olacak diye çok büyük hani yeni bir parti ekseninde gidecekti ama bununla ilgili Özgür Özel hiçbir şey açıklamadı. Konuşmanın ekseni CHP'nin içindeki, geçmişteki yaşadığı süreci onun bir özetini anlatan bir konuşma yaptı. Yani çok büyük başlıklar da vermedi. Biz artık yeni bir parti kuracağız. Ama bunu kurmadan önce de yarın yani şöyle bir saçmalık var. Yani bir parti kurmaya karar veriyorsan artık bu konuşmayı da yapıyorsan bütün her şeyin hazır olması lazım.
1: Tabii.
3: Milletvekilleriyle yarın toplantı yapıyor. Karar verecekler. İl başkanlarıyla 74 tane il başkanı Ankara'da şu anda Özgür Özel döneminde istişare yapacaklar. 80 kişilik parti meclis üyesiyle yarın istişare yapacaklar. Peki bu arkadaşlar dediler ki biz CHP'de kalacağız. Ne olacak?
1: Tabii.
3: Ne olacak yani? Niye bu konuşmayı yaptın? Ya bu insanları önceden çağırsaydın mesela. Bu nasıl bir ciddiyetsizlik? Önce bunu sorgulamak lazım. Yani hem parti kuracağım diyorsun. Hem de çok böyle Kemal Bey'e çok ağır ithamlarda da bulundu. Utanmaz adam vesaire gibi böyle çok çirkin söz cümleler de kullandı. Dolayısıyla benim gibi düşünen, bugün o grup toplantısında olan milletvekilleriyle de ben konuştum. Hani ne düşünüyorsunuz diye. Onlar da konuşmanın bir vasat olduğunu söylediler.
1: Şimdi şöyle, o konuların ayrıntılarına gireceğiz. Bak şimdi şöyle, bugünkü konuşmanın aslında bir parti manifestosu mu yoksa rüzgarı bir öyle arkama alayım ve o rüzgarla beraber hareket edeyim diye millete yönelik, işte bütün kamuoyuna yönelik, bütün CHP tabanına yönelik bir çıkış mıydı? Bunun bir masaya yatıracağız. Çünkü dediğin gibi bir hazırlık yok aslında. Şu anda mesela isim belli değil, logo belli değil ama veda ediyor. Şimdi vedayı da Cumhuriyet Halk Partisi kürsüsünde ne diyor?
0: Tabii. Bir de CHP'lere mesaj veriyor. Evet. Altı oka sahip
1: çıkacağız diyor. Bir izleyicimiz bu arada yazalım. Taksim Meydanı hashtag ile bize yazabilirsiniz sevgili izleyiciler. Bir izleyicimiz yazmış göndermiş. Diyor ki selden kütük kapma telaşı gibi gördüm diyor.
3: Tam Özgür oraya gelecektim.
1: Özgür Özel'in.
3: Yani CHP'lere diyor ki yani ben bir parti kuruyorum. Tabelası CHP'yi indiriyorum ama yeni bir parti kuracağım ama CHP'ye benzeyecek. İşte tabelası CHP'ye benzeyecek, rengi CHP'ye benzeyecek. Ki aldığım bir bilgi işte CHP'nin kırmızı beyaz bir renk tercihi var. İşte logosu, amblemi, altoku vesaire. Buna benzer bir renk tonu kullanacağı yeni partide. Ben bununla da ilgili bir bilgi vereyim isterseniz.
1: Bu arada ismi kesin yeni parti mi?
3: Yeni parti ama şöyle yeni yol grubu var biliyorsun. Saadet Gelecek de var.
1: Bir dakika, dur. Adı yeni parti olacak mı?
0: Evet.
3: Yeni
0: evet,
3: parti kesinleşti.
1: %90 kesinleştim çünkü orada bir tartışma vardı.
3: Yeni yol grubuyla da bir temasları var. Orayı alma, hani bugün kendisi de söyledi, teknik süreçlerden kastettiği de aslında bu. Orası hazır bir yapı. Alabilirlerse orası da böyle yedekte tutuyorlar ama partinin ismi şu an itibariyle yeni parti olma noktasında kesin gibi gözüküyor.
0: Milletvekillerini topladığında %90 partinin adı yeni parti diye açıklamış zaten. Yani.
1: Evet. Bunu peki. Ettim.
2: Ama burada şöyle problem var galiba. Yeni parti çalışma grubu diye açılan bir sosyal medya hesabı da
1: o doğru değil.
2: Partinin hesabın işte Özgür Özel'le ilintisi olmayan artık kim olduğunu da bilmediğimiz ancak sosyal medya hesabından duyurular yapan bu kişi veya kişiler diyor ki yeni partinin patent hakları bizde. Yani dolayısıyla Özgür Özel ve ekibi istese de kullanamayabilir. Böyle bir problem var ki geçen program biz Temmuz ayında ya da Haziran ayında patent işleminin gerçekleştiğini burada ifade etmiştik. Yani evet, Türk Patent Enstitüsü'nden yeni partiyle ilgili bir tescil yapıldığını
0: bugün zaten şöyle, bir uyarı geldi onunla ilgili. Uyarı evet, geldi Özel grubundan. Yasal yollara başvururuz diyor. Bu tür böyle diyor yapılanmalara girilmemesi konusunda da uyarı yapmışlar. Yani birileri çalışmış Başka eskiden de bu 12 Eylül sonrasında kurulan partilerde de bu yaşandı. Hemen parti isimleri böyle gündeme getirildi. Biri giderdi hemen parti adına mesela internet sitesi kurardı.
3: Tabii işte ciddiyetsizlik burada. Parti kuracak. CHP'nin içerisinde CHP'nin imkanlarını kullanıyor. Ama bir parti kuracak. Partiyle ilgili bir hazırlık yok. Kendi döneminde hazırlanan tüzüğü kullanacak diyor. Hani böyle bir şey yok. Parti kuracak ama partiyi nasıl kuracağını bilmiyor. Yeni parti dendi. Yeni parti işi her an bozulabilir. Dolayısıyla hani yarın belki bu yapacağı toplantılarda hayır arkadaşlar biz CHP'de mücadele ediyoruz.
2: Hala bir netlik yok.
3: Yani. Evet. Tabii peki. Karar çıkarsa da şaşırmasın kamuoyu.
1: Peki. Bir izleyicimiz yazmış. Bu ülkede yeni parti adıyla daha önce iki kez parti kurulmuş. Birincisi Turgut Özal'ın kardeşi Yusuf Bozkurt Özal kurmuş Tabela Partisi olarak.
0: 93 senesinde.
1: Evet seçime girememiş. Diğerinde bugün Özgür Özal'ın yanına koşan Tuncay Özkan kurmuş. Tek bir seçime bile giremeden kapısına kilit vurulmuş. Bugün Tuncay Özkan da şeyle hareket edeceğini söyledi.
2: Evet yeni parti olursa Tuncay Özkan yeni partiden ayrılıp CHP'ye gelmişti. CHP'den ayrılıp tekrar yeni partiye gitmiş
3: oldu. Tuncay Özkan da CHP'de kalacak isimler arasında geçiyor ismi.
2: Şimdi liste tamam. Kimler peki. Var? Hangi şimdi, milletvekilleri var? Geliyoruz, isim evet. İsim. Onları şeye de atayım, sana da atayım. Hem de eftere de atayım.
1: İsimleri istersen. Tek tek vermeyelim de sen sayı olarak bir söyle.
2: Şimdi sayı olarak söylüyorum o zaman. 76 milletvekili grupta. Şeyde, evet, grupta 76 milletvekilini biz arkadaşlarımızla beraber grupta fotoğraflar ve videolar üzerinden tespit ettik. Ancak şöyle bir bilgi, not düşelim. Bu 76 milletvekilinin 5'i veya 6'sının yeni partiye veya ismi her ne olacaksa o partiye katılmama durumunun olduğunu belirtiyorlar. Ama bir 70 sayısına ulaşma durumu da burada karşımıza çıkıyor.
1: Yani bu arada 83 diye hemen piyasaya sürülen sayı doğru değil.
2: O doğru değil. 76 ama burada var. Önemli rakam zaten 68.
0: Bugün evet. Konuştuğum eğer milletvekillerinin çoğu 60 rakamını bile tedirgin biçimde telaffuz ettiler. Bir de şöyle bir şey Ferhat'a katkı sunayım. Bakın bu tür olaylarda Özgür Özel çıktı. Hiçbir ideolojik hedef belirlemeden sadece CHP'nin tüzüğüne sahiplenerek 6 oktur, Cumhuriyet'tir, Misak-ı Milli, Atatürk ona vurgu yaparak CHP tabanına oynadı. Çünkü farklı bir ideolojik duruşları olsaydı bugün direkt beklentileri, evet. Direkt hedefleri CHP olmazdı. Şunu söyleyeyim, bugün alelacele yapılan o açıklamaya kimse o salonda 70-100 kişi de olabilirdi o salonda.
1: Tabii gelir.
0: Bakın 100 kişi gelir, de olabilirdi evet. Ama bakın siyaset böyle bir şey değil.
1: Peki.
0: Yarın bu işçi diye bindiğinde o bugün o salonda olanların %30'u falan duracak.
1: Evet. Şimdi bir son dakika var.
2: Evet,
1: şimdi sevgili izleyiciler yaklaşık bir yarım saat sonra Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin canlı yayınımızda olacak. Ama şu anda da o canlı yayına gelmeden bir sosyal medya paylaşımı yaptı Gürsel Tekin ve dedi ki şunları söylemiş: Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü, program, örgüt disiplini ve siyasi ahlak üzerine inşa edilmiş köklü bir cumhuriyet kurumudur. Hiçbir görev ve hiçbir makam bu kuralların üzerinde değildir. Özellikle İstanbul örgütümüzde ilçe başkanı sıfatını taşıyan kişilerin görevlerini sürdürürken başka bir siyasi oluşumun hazırlıkları içerisinde yer almaları, buna aracılık etmeleri veya parti kimliğiyle bağdaşmayacak faaliyetlerin parçası olmaları asla kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden herkes öncelikle bu partinin tüzüğüne, örgüt disiplinine ve siyasi ahlakına bağlı kalmak zorundadır. Bu ilkelerine aykırı davrananların görevlerini sürdürmesi düşünülemez. Bu nedenle aşağıda isimleri belirtilen ilçe başkanları ve yönetimleri görevden alınmıştır. İlçe başkanları da tedbirli olarak disiplin sürecine sevk edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin kişisel siyasi hesabının aracı değildir. Partimizin kurumsal kimliği, disiplini ve gelenekleri her türlü kişisel tasarrufun üzerindedir diyor Gürsel Tekin. Bu konuda en küçük bir tavize dahi yer vermeyeceğiz açıklamasını ilave etmiş. Peki hangi ilçeler? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Başakşehir ilçe başkanı ve yönetimi, Büyükçekmece ilçe başkanı ve yönetimi, Beylikdüzü, Kadıköy, Pendik, Silivri, Esenyurt ilçe başkanı ve yönetimi görevlerinden alınmıştır. Son dakika olarak verebiliriz. Tam 7 ilçe İstanbul'da Gürsel Tekin tarafından görevden alındı sevgili izleyiciler. CHP'de fırtınalı saatler devam ediyor. Gürsel Tekin yaptığı açıklamayla 7 ilçe başkanı ve yönetimini görevden aldı. 7 ilçe başkanı da tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk etti. Gerekçe olarak da bir başka partinin oluşumuna önayak olmaları, destek olmaları ve onunla ilgili paylaşımlarda bulunmalarını gösterdi. Evet Ferhat Murat, kaldığımız yerden
2: şimdi
1: devam edelim.
2: Şimdi burada önemli olan şey şu. Tekrar bir baştan alalım istersen. 76 milletvekilini arkadaşlarımızla beraber grup toplantısında yer aldığını tespit ettik. Hani mazereti olanlar vesaireler, bunlar haricinde bunu söylüyorum. Şimdi burada 5 ya da 6 milletvekilinin bugün grup toplantısına katılan 5 ya da 6 milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmaya devam edebileceği konuşuluyor. Dolayısıyla bu sayı 70-71 civarında olabilir. Burada zaten kritik rakam ana muhalefet partisi unvanını alabilmesi için 68. 135 milletvekili var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. DEM Parti'nin de 56 milletvekili var. Dolayısıyla hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni hem DEM'i geride bırakması için gereken rakam ne? 68 sayısı. 68 milletvekilini alamazsa ana muhalefet partisi olma unvanını taşıyamıyor Özgür Özel'in partisi. Ancak 68 ve üzerinde milletvekiline sahip olursa, ki şu anki görüntü sanki bunun üzerinde olacak gibi bir durum söz konusu, ana muhalefet partisi görevini üstlenmiş oluyor. Bu da hangi sonucu karşımıza çıkarıyor? Aslında Özgür Özel'in bugün grup toplantısında veda etmediği sonucunu karşımıza çıkarıyor. Çünkü ana muhalefet partisi olursa o grubu Özgür Özel'in partisi kullanmaya devam eder.
1: Ama
2: çünkü
1: senin bu gönderdiğin listede mesela parti, iki kişiyi biliyorum ben. Onlar gitmiyor mesela ama bu
2: listede var. Onlar 5-6 kişi içerisinde olabilir yani. O 6 kişiyi şerh düşüyoruz. Şimdi bu açıdan baktığımızda tabii isimler de var. Onları belki ilerleyen dakikalarda söyleriz. Burada bunun Cuma'ya kadar netleşmesi bekleniyor. Yani Cuma gününe kadar, bu hafta sonuna kadar Özgür Özel'in partisine kaç milletvekilinin katılacağı zaten netleşmezse, hala böyle ortamda flu bir hava söz konusu olursa da o katılım yüzdesinin düşme ihtimali bence son derece düşük olur. Burada tabii şimdi özellikle Kemal Kılıçdaroğlu kanadından aldığımız bilgilerde en zirve sayının 52 olduğu ifade ediliyordu. Yani 50-52, 40 ile 50 arasında bir milletvekilinin ayrılmasından bahsediliyordu ama görüntü o ki bundan daha fazla bir milletvekili ayrılacakmış gibi. Burada da açıkçası milletvekillerinin şöyle bir eleştirisi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmak isteyip belki ilgi bekleyen milletvekillerinin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekirdek kadrosuyla bir takım kararlar aldığı ve bu milletvekilleriyle iletişimi çok da bu dönemde güçlü bir şekilde sürdürmediğine yönelik bir eleştiri var. Bu davranış şeklinin de Özgür Özel'e diğer milletvekillerini sevk etme ihtimali karşımızda duruyor. Peki. Bunu da iyi görmemiz
1: peki,
2: lazım.
1: İlk tur değerlendirme böyle olsun. Devam edeceğiz. Hadi Dündar.
3: Ben bir katkı
1: bir
3: vereyim.
1: Partinin,
3: ben
1: bir partinin.
3: Bir, Ferhat Bey'e bir iki katkı vereyim. Özgür Özel ekibinin şu anda CHP'nin tüm milletvekillerini, yani Kemal Bey'e yakın bir milletvekili grubu var. Hatta onlara da dahil olmak üzere yoğun bir baskı, sürekli bir görüşme, hatta ikna odaları neredeyse var diyeceğimiz boyutta. Çünkü Özgür Özel grup kurmak noktasında, ana muhalefet olma noktasında neredeyse kendini şu anda parçalıyor.
1: Hani ama doğal değil mi o ya?
3: Ya böyle değil de ama
0: ne yapsın? Yani bir akşam üzeri
3: şöyle, böyle bir talebi varsa da hani bu kadar aşırı baskı, yani
2: ama Kemal Bey'in de bunu görerek siyaseten olanı boş bırakmaması
3: gerekmiş de aslında biraz bu sürece çanak tuttu. Yani en başından beri Özgür Özel'in bu korsan parti içinde yapmış olduğu seçimi tanıması, oraya tabelayı asması, işte Özgür Özel'i orada sürekli bir meşrutiyet zemini tutması, o milletvekillerinin de kafasını karıştırdı. Bu dolayısıyla Özgür Özel'in hani o grup başkanı olması, orada işte bugün odayı terk etmemesi, işte oranı hala imkanlarını kullanması, siyaseti de oradan ilerletmek gibi peki, bir çabası var.
1: Peki Hadi Dündar. Şimdi sizdeyiz. Tarihte herkes bugün onu konuşuyordu. Yeni Türkiye Partisi vardı.
4: Evet.
1: İsmail Cem, Hüsamettin Özkan ve Kemal Derviş. Kemal Derviş ki bir dönem hani Türkiye'yi kurtarıcı, büyük ekonomik krizden kurtaran böyle bir kişi olarak biliniyordu. Fakat üçünün kurduğu, daha doğrusu Kemal Derviş gitmedi, son anda vazgeçti ama şey kurdu, İsmail Cem Parti'yi kurdu.
4: O rüzgarla kurulmuştu aslında.
1: O rüzgarla kuruldu tabii. Evet. Ama daha sonra çok farklı bir tablo ortaya çıktı. Yani yeni parti kurma hikayeleri hep Türkiye'de biraz riskli ve sonu hüsranla bitiyor. Ama burada şu anda medyada ve şeyde, sosyal medyada farklı bir algı esebiliyor. Bir rüzgar esiyor bu noktada.
5: Evet.
1: Nasıl okuyorsunuz şu anda? İlk değerlendirmenizi alayım.
5: Şöyle, şimdi Sayın Özgür Özel'in bugünkü açıklamaları bir manifesto niteliğinde diyor. Öncelikle öyle başlayalım. Çünkü siz bir yeni yola gireceğinizi söylüyorsanız, bir vedadan bahsediyorsanız bir başlangıçtan da bahsediyor olmanız gerekir. Ve başlangıcınızda da niçin bu yola başladığınızda açıklamanız gerekiyor. Bu açıklamanız da hali hazırda yeni yolun da yol haritasını ortaya koyar. Ve o yol haritasına baktığımızda az önce Mustafa Bey'in de söylediği gibi elle tutulur bir şey göremedik. Sadece bir gömlek değişikliğinden bahsedildi. Bir gömlek metaforu kullanıldı. O gömlek metaforunu da herhangi bir zemine de oturtamadım. Fakat bir siyasi partinin Türkiye'de kurulabilmesi çok basit mi? Çok basit yani. Siyasi partiler kanunu, seçim kanunu çerçevesinde, anayasanın verdiği o hak çerçevesinde çok rahat bir şekilde bir siyasi parti kurabiliyorsunuz. Peki bu siyasi partinin başarılı olabilmesi için nasıl bir yol alınması gerekiyor? Baktığımız zaman 5 tane temel kriter karşımıza çıkıyor. Birincisi, parti sisteminde bir çöküş olması gerekiyor. Yani hali hazırda siz yeni bir parti kuracaksanız parti sisteminde bir çöküşün olması gerekir ve o çöküşten de sizin faydalanıyor. O boşluğu dolduruyor olmanız lazım. E bakalım Türkiye siyasetinde ana gövdeyi oluşturan siyasi partilerde herhangi bir eksiklik ya da bir boşluk olduğunu söyleyebilir miyiz? Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarının Cumhuriyet Halk Partisi'nin iflas ettiğini ya da hayatına devam edemeyeceğini söyleme gibi bir durumları söz konusu olabilir mi? Halkta, seçmende böyle bir durum mu oluşmuş? Hayır. O zaman siz nasıl bir siyasi parti kuruyorsunuz ki, boşluğu dolduruyorsunuz ki bir başarı elde edebilirsiniz? Karizmatik lider ve toplumla bağ kurabilen bir lider olması gerekir. E bakalım, Sayın Özgür Özel 3 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı değil miydi? Ve bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı iken A kadrosunda kimler vardı? Veli Ağbaba vardı, Ali Mahir Başarır vardı, Özgür Karabat vardı, Turan Taşkın Özer vardı, Umut Akdoğan vardı. Peki siz bunlarla ilgili olan itirazları değerlendirdiniz mi kendi döneminizde? Bunların sizin A takımınız vitrinde olmaması gerektiğiyle ilgili sesler yükseldiğinde bununla ilgili bir girişimde bulundunuz mu? Hayır. Ancak yeni partiye geçiyorsunuz, diyorsunuz ki artık bu A takımını o vitrinde yer vermeyeceğim kendilerine.
3: Şöyle
5: diyorsunuz.
3: Bir bilgi vereyim. Partiyi, yeni kurulacak partiyi milletvekilleriyle, işte sayısı 70 olur, 60 olur, 50 olur, bunlarla kuracak. Yani milletvekili bir ekiple, yani bu saydığınız isimler, yolsuzluk ve rüşvetle anılan Veli Ağbaba, işte Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, İBB davasında 30 kere adı geçiyor. Bunların tamamı yeni partide kurucu olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
5: Kurucu olması önemli değil. Ben şu an vitrinden bahsediyorum. Yani onların
3: eğer vitrini olacak ama yani bu saydığınız isimlerin tamamı partinin hem vitrininde. Ekrem İmamoğlu bu isimleri istemiyor ama partinin kuruluşunu, yani bugün benim aldığım oradan bilgiler, işte kaç, işte o 80-90 kendilerine göre milletvekili, o milletvekilleriyle partinin kuruluşunu yapacaklar.
5: Hayır, ben bahsetmek istedim, farklı bir şey. Zaten bir tane milletvekili bile olsa almak zorunda. Çünkü tabii, yeni bir parti kuruyor ve psikolojik o eşikten dolayı bir
3: onları kadro gösterir. Yapacak yani, kurucusu yapacak.
5: Tamam, işte onu yapmak zorunda diyorum yani. Çünkü bir tane milletvekili bir tane milletvekili, ayrıldığınız yerden işte karşı tarafa ya da işte seçmen arasında psikolojik olarak kendinizi daha güçlü gösterebilmeniz açısından tabii ki dışlayamaz. Ben ondan bahsetmiyorum. Ön plana koymak, vitrine koymak, onlarla hareket etmek, yeni siyasi partinin genel başkanı, genel başkan yardımcıları yapmak. Böyle bir yola girmiyorlar. Peki siz böyle bir yola girmediğiniz şahısları bugüne kadar neden değiştirmediniz? Sizde yetki vardı, değiştirmediniz ve size aykırı olan bütün sesler, bunlarla ilgili değişim isteyen bütün sesleri ne yaptınız? Disiplin mekanizmasını işlettiniz, siyasi partiden uzaklaştırdınız. Gelinen aşamada ne değişti? Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken yapamadığınız ne vardı da yeni bir parti kurduğunuzda yapma arzusu içerisine gireceksiniz? Ya da Cumhuriyet Halk Partisi ile sizin hangi siyasi noktada, hangi politikada ayrışacaksınız? İç politikada mı, dış politikadaki kısımda mı, yoksa İmamoğlu'nu savunma konusunda mı ayrışıyorsunuz? Şimdi sizin yeni siyasi partiyi hangi temel üzerine kurduğunuz burada önem arz ediyor. Yani biz yeni partiye baktığımızda
1: onu bulamıyoruz. Hadi Bey. Ya abi, o yok.
0: Zaten CHP'nin tüzüğüne sahip çıkacağını açık açık ilan etmiş. Farklı bir şey yok.
1: Yok farklı bir şey.
5: Hiçbir farklı bir şey olmayınca
1: daha da ileri gidelim. Son bir senedir özellikle 19 Mart sürecinden, yani Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden bugüne yapılan o mitingler, evet, toplan hiçbirinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir farklı bir ideolojik tutumunu veya ne düşünüyor, Türkiye'nin dış politikası hakkında ne düşünüyor, bunları
5: İç
1: duyamadık.
5: İç politikada ne diyorsunuz?
1: Sadece Silivri merkezli bir savunma hattı kurdular ve o savunma hattı üzerine sürekli işte bize baskı yapılıyor, işte bizim belediye başkanlarımız gözaltına alınıyor. Tamam, onlar oluyor ama bir yandan da partilerin bir görevi var. Partilerin görevi Türkiye'de siyaset üretmek, kesinlikle, iktidarı eleştirmek, iktidarın politikalarına alternatifler yaratabilmek. Evet. Hangi biri var? Ben göremedim doğru.
0: CHP'yi taklit ederek, CHP'yi bölemeyecekler. Bak, CHP'yi taklit ediyorlar. Taklitler asıllarını yaşatırlar. Tamam. Bugün ortada CHP'nin gölgesinde parti kurmaya çalışan bir ekip var. Ama CHP'yi taklit ediyor.
5: İşte
0: ama
5: Türk
0: bir
5: siyasetinde...
2: dakika. Mehmet Bey parti kuramazlar demişti.
0: Kuramazlar.
2: Kurdular işte. Hayır, daha ne yapacaklar?
0: Bak tekrar söylüyorum. Abi, bu parti kurmak değil. Bu parti kurmak değil. Bunlar CHP'yi bölmek için... Ya bakın biraz ayrı. Önce ama Sayın Kılıçdaroğlu
2: ile bir... resmi olarak parti,
0: evet,
2: kuruyorlar şu
0: an. Ben söyledim, parti kurulur. Ama bakın bu parti bir parti mi olur? O kuşkulu onu anlatmaya çalışıyor. Bugün bakın Sayın Kılıçdaroğlu ile bir ekip bir uzun süre akşama kadar toplantı yaptılar. Milletvekillerinin burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında duranlar da dahil, onları çekmek için parti meclis üyelerinin tamamına, milletvekillerinin tamamına hep ilk 3 sıra 4 sıra vekillik teklif edilmiş. Vaat ediliyor bunlar. Yani burada bu kadar insanın onu 82 rakamını salladı bir ortaya. Bu kadar insanın arada durmasının sebebi o. Herkes partinin kuruluş gününü bekleyecek. O kuruluş dilekçesinde.
5: Parti kuruldu artık yani. Şimdi
0: parti kurulmamış ya.
2: Bakın yarın şöyle, kuruyor işte. Yani, vereceğiz
0: ya, Cuma ya da Cuma ya da pazartesi vereceğiz diyor. Durun bakalım.
5: Türkiye yarın neyi konuşuyor? Özgür Özel'in
2: yarın, yarın, yarın dedi.
0: Cuma ya da pazartesi yani, dedi.
3: Kendine yakın milletvekilleri.
5: Ben bitireyim.
0: Cemre'nin lafını unutmayın, 24 saat uzun bir süredir.
5: Ben bitireyim. Şimdi, evet, şimdi bir gömlek metaforu çok önemliydi. Biz bu gömlek metaforuyla ilgili geçmişteki döneme gitmemiz lazım. Özellikle AK Parti'nin kuruluşuna baktığımızda bu gömlek metaforun çok öne çıktığını görüyoruz. Orada işte yeni bir ideolojik söylem ortaya çıkmıştı. Vizyon eksikliği vardı Türk siyasetinde. Onu doldurma arzusu içerisine girmişlerdi. Geniş tabanlı bir toplumsal koalisyon oluşmuştu. En önemlisi de uluslararası konjonktüre göre bir yeni Türk siyasetinin dizaynı durumu söz konusu. Çünkü 11 Eylül yaşanmış. 11 Eylül'den sonra dünyadaki işte bütün o sert ideolojik kısımların biraz daha törpülendiği ve buna göre Türkiye'nin de kendisini bu yeni dünya düzeninde yer edinebilmesi adına bir bakış açısı vardı. Ona göre bir hazırlık vardı. Peki biz bugün kurulan partinin bu kısımlarına baktığımızda herhangi bir şey görebiliyor muyuz? Mesela şimdi Sayın Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yaparken İmamoğlu dosyasının arkasında durduğunu ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin arkasında durmadığından dolayı yeni bir parti kurma ihtiyacını hissediyorsa, o zaman biz yeni partinin bu gömlek değişimini şöyle mi okumamız gerekiyor? İmamoğlu dosyasının arkasında duracak ve diyecek ki bu dava bir siyasi davadır. Uşak davasının, Uşak Belediye Başkanı'nın arkasında duracak.
1: Durmuyorlar.
5: Ya şu anki görüntü anlamında söylüyorum size. Sonuçta siz neyi söylüyorsunuz? Diyorsunuz ki belediyelere yönelik yapılan operasyonlar siyasidir, hukuki değildir. Ondan dolayı da biz yeni parti kuruyoruz diyorsunuz ve Cumhuriyet Halk Partisi bunların arkasında kurumsal olarak durmuyor diyorsunuz. Yani Sayın Özgür Özel ile Sayın Kılıçdaroğlu arasındaki tek fark ne? Ya da tek ayrıştıkları nokta ne? Burası değil mi? Biz bunun dışında herhangi bir şey gördük mü?
2: Aynı zamanda koltuğu da bırakması.
5: Ya o şahsi hırslardan ziyade yani seçmeni ikna edebilecek argüman, tek bir argüman var. O da belediyelere yönelik yapılan operasyonların siyasi olduğunu söylüyor.
3: Onu da savunamıyor Şimdi, Hadi Bey. Bakın 40 tane belediye operasyon oldu. İşte Ferhat Bey Bursalı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklandı. Dün evvelki gün duruşması vardı. Özgür Özel onu bile savunamadı. 39 tane belediye operasyon yapıldı. 39 tane belediye Nasıl başkanı olsun? Akıbetini bilen yok. Hani bunu şunun için söylüyorum. Bunların siyasi dava diyebilmesi
0: kaderine
3: için...
0: Kaderine terk edildi hepsi cezaevinde.
3: Hepsi kaderine terk edildi. Bunların siyasi dava olduğunu söyleyebilmeleri için... Önce o belediye başkanlarının aklanması lazım.
2: Önce bakın, siyasi olması lazım. Gerçekten
3: siyasi olması lazım. Yani. Kocaeli Belediyesi'nin operasyon yapıldı. Bir itirafçı var ortada.
5: Mesajlar var.
3: Mesajlar var.
5: Dijital materyal raporu var.
2: Kocaeli değil, İzmit.
3: İzmit pardon, çok özür diliyorum. İzmit Belediyesi'ne yanılıyor. Operasyonla...
1: İzmit ilçe belediyesi.
0: İlçe merkez belediyesi. İlçe, merkez, evet, merkez.
3: İlçe, merkez ilçe belediyesi. Şimdi belediye başkanı Vela Baba'ya Özgür Özel'e çok yakın. Yani ortada yazışmalar, her şey var. Bunu nasıl siyasi dava diyecek?
2: Yani evet.
3: Hiçbirine diyemedi.
2: Peki. 3 kilo altın alınmış, borç alındığı söylenmiş, geri verilmemiş. Şunu,
1: yani peki tamamlasın. Buyurun Adem.
5: Şimdi burada Sayın Özgür Özel her halen diyorsa ki işte ben Manavgat'taki baklava kutularının arkasında duruyorum ya da işte Uşak Belediyesi'nin arkasında duruyorum ya da işte belediyelerdeki Ataşehir Belediyesi'ndeki TAPE kayıtlarına yansıyan rüşvet olaylarının arkasında duruyorum ya da Büyükçekmece Belediyesi'nin hiçbir şekilde temel atmadan sadece toprak üzerine yaptığı binalardan dolayı bir soruşturmanın yürütüldüğü dosyada ben bunun arkasında duruyorum diyerek yeni bir parti kuruyorsa bu sadece kendi arkadaşları arasında hani tabiri caizse kendileri çalıp kendileri oynayacakları bir alan olacaktır. Seçmen nezdinde herhangi bir karşılık bulamayacaklardır. Onlar şu anki Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bakın az önce Mehmet Farah çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki bu şahıslar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini halen kullanmak zorundalar. Yoksa varlığını ortaya koyamıyorlar yani. İşte eğer böyle bir duruma ihtiyacınız halen varsa yeni partinin çok daha bir hayat şansının olamayacağını söylemek lazım. Hemen bitiriyorum. Son dönemde yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemlerinde 4 tane önemli isim karşımıza çıkıyor. Ayrılıp yeni parti kurup işte burada seçmenden ya da işte sosyal medyadan ciddi anlamda destek alıp o havayla, o rüzgarla yeni parti kuranların hüsranla nasıl karşılaştıklarını bize net gösterdi. Sayın Muharrem İnce Memleket Partisi'ni kurduğunda ne söylüyordu? Ben %30.67 oy aldım. Bütün Cumhuriyet Halk Partili seçmen arkamda. Ancak delegeleri ikna edemediğimden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı adayı olmuyorum diyordu.
1: Ona Hadi Bey şeyi de ilave edin. Mesela Ahmet Davutoğlu'nu da ilave edin. Ahmet Davutoğlu da %49'u ben aldım diyordu.
5: Anadolu'ya sesleneceğim.
1: 49,5 aldım diyordu.
0: Sevgili Gürkan.
1: Türkiye'de 49,5 alan ilk başbakan benim diyordu. Evet. Sonra ne oldu?
2: Ya bir de Gürkan
1: Hacı. Şu andaki oy oranı ne?
2: Senin memleketine,
5: büyük ihtimalle %1'lerde.
2: Senin memleketine yani. Gittim. %1 olsa çok iyi.
0: Sevgili Gürkan.
2: Senin memleketine gittim bir gün. Çay elinde kuru fasulyesi meşhurdur biliyorsun.
1: Hüsrev.
2: Oradan şeyden çıktım. Yok, diğer lokanta.
1: Öbürüne mi gittin? He?
2: Öbürüne gittim. Çıktım. Biz karşımda bir billboard var. Ferhat Bey. Siz de götürürüz. Memleketi sıkıntı yok. Yani biz Rize damadı olduğumuz için misafirperveriz. Şimdi bir billboard var. Gelecek Partisi'nin Rize programına Ahmet Davutoğlu katılacak diye bir billboard var. Billboard'un üstünde ne yazıyor biliyor musun? %49,5 oy almış Başbakan Ahmet Davutoğlu Rize'ye geliyor diye. Şimdi az önce söylediğin şey yeni onu görür mi? Görmez.
1: Yeni.
2: Bahsettiğim bir 3-4 yıl önce. Ha. Yeni partisini yeni kurduğu zaman. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı o denklemin içerisinden çıkardığında kaç alabilirsin? 49,5 alabilir misin? Alamazsın. Şimdi sen bunu ben aldım diyorsan normal şartlarda bir %10, Ferhat, %3-5 almak
1: biraz
2: lazım.
1: Biraz böyle rahat bir zamanda muyum? Konuşacağımız bir konu biliyor musun? Yani evet. Gerçekten koca koca insanlar, koca koca siyasiler, bakanlık yapmış, başbakanlık yapmış ama bir yanılsamanın içerisine düşebiliyorlar. Bu oyu kim aldı? Bu oyu ben mi alıyorum? Benim şahsi oyum mu?
0: Evet.
1: Yoksa
0: liderim.
1: Temsil ettiğim, girdiğim, o içinde bulunduğum o milli dava bir dava oluyor. Bir dava yani siyasi parti demek aslında bir dava demek. O davanın oy potansiyeli mi?
2: Kurumsal kimliği.
1: Bu partinin kurumsal kimliği, bayrak oyu mu? Yoksa konjonktür mü? Bunları ayırt etmekte ne yazık ki görüyoruz aslında. Ki sağ, sol, muhafazakar, dindar, laik fark etmiyor. Bir yanılsamaya kapılıyor liderler.
2: Ya bir de Rize'de sen bunu yapıyorsun.
1: Doğru okumayı yapamıyorlar.
2: Dikkat çekiyorum. Kesinlikle.
1: Burada doğru okumayı Rize yapan gibi, kazanıyor.
2: Evet, evet. Rize gibi bir ilde bu yapılmaz. Bir de Gürkan Acır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi, Rize'de sen böyle pankart, billboard asıyorsan hakikaten bir muhakeme konusunda ciddi problem var demektir. Belki Ahmet Bey'in haberi yoktur yani o il başkanı yapmıştır bilemem ama dolayısıyla hani... bu tarz şeyleri söylerken çok dikkatli olmak
1: lazım.
2: Hayır,
1: az önce şey sevgili Adi çok güzel bir yerden girdi. Muharrem İnce'nin aldığı evet. Oydan mesela dedi ki bu 35. Oyu ben aldım. Hı. Bu benim oyum dedi. Ama parti kimliğinin dışına çıktığı andan itibaren bir anda
3: aynı muharrem ince geçtiğimiz günlerde Olcay Baykal'ın cenazesine Sayın Kılıçdaroğlu ile yan yana yürüdü. Hatta bir açıklama yaptı. Ben bu partiden ayrı parti kurmanın acısını sancısını ben bilirim dedi. Ben hatta bu yayını Özgür Özel'e çok yakın bir isim olan Veli Ağbaba eski bir bakana, eski önemli bir bakana giderek kendi şu anda içindeki yaşadığı hukuki süreci anlatıyor, konuşuyor işte ne olur ne biter diye. Hatta şöyle ilginç bir bilgi geldi bana o kaynaktan. Ya diyor ki bugün AK Parti beni alsa koşa koşa giderim diyor. Yani dolayısıyla bir yeni parti sürecinin hayatta kalamayacağını Özgür Özel'in yakın çevresi bile biliyor.
2: Peki. Ama işte bir şekilde onu...
5: Burada dikkat ederseniz Sayın İnce'yi o gün niye bu ruh haline bürünmüştü? Çünkü sosyal medyada yapılan paylaşımlar, anketler, işte kendisinin öğretmen olması, işte bilim 3.0 bilim bilmem ne böyle bir parlatılmaya çalışıldı.
1: Fizik hocası değil mi?
5: Aynen öyle. Öyle bir ruh haline girdi ki denildi ki ya ben buradan ayrıldığımda Cumhuriyet Halk Partisi'nin o %30 oyunu ben alacağım. Ki bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi %30 oy almamış, ben yükseltmişim. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir şekilde hayat hakkı yok diye düşünüyordu. Ancak gelinen noktada %1'in altında bir oy aldı. Diğer tarafta Mustafa Sarıgül Türkiye Değişim Partisi'ni kurdu. Aynı şekilde hüsranla sonuçlandı. Emine Ülker Tarhan Anadolu Partisi'ni koydu. Anadolu Partisi'ni kurdu. Hüsrana uğradı. Diğer taraftan işte Öztürk Yılmaz Yenilik Partisi'ni kurdu. Hüsrana uğradı. Sadece bir TikTok fenomeni haline geldi yani. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanların eğer siz bir boşluğu doldurmuyorsanız, bir yeni bir ideoloji ortaya atamazsanız ya da en azından bir önceki siyasi partiyle yeni siyasi parti arasında seçmenin kalbine, seçmenin istekleri, seçmenin talepleri doğrultusunda yeni bir yol almıyorsanız o zaman büyük bir sorun var. Şimdi biz seçmene bakalım. Soralım, bütün anket firmaları yapsın. Desin ki ya seçmen şu an neyi bekliyor siyasi partilerde? Belediyelerin arkasında durmayı mı bekliyor? İç politikadaki kendi eksikliklerini ve dış politikadaki Türkiye ve çevresinde gelişen olaylarda Türkiye'nin nasıl bir tavır alacağını mı konuşuyor yani? Şimdi bu ikisiyle ilgili sizin eğer bir cevabınız yoksa, eğer bugüne kadar bir politika ortaya koyamadıysanız sadece ben tutuklu olan belediye başkanlarının arkasında daha sert duracağım, daha keskin duracağım, işte biraz söylemlerimi daha sertleştireceğim, halkla bazı marjinal kesim var, onları ben devlet kurumlarına karşı saldırtacağım, polisle vatandaşı karşı karşıya getireceğim, sert söylemlerde bulunacağım derseniz çok kısa, dar bir kitle sizi destekleyebilir. Fakat Türkiye siyasetinde Cumhurbaşkanı yapabilecek kadar size kimse destek vermez. Çünkü bir Türkiye'de Cumhurbaşkanı olabilmeniz için her iki vatandaştan bir tanesinin muhakkak size oy vermesi gerekiyor.
1: Bir tane de fazla.
5: Yani %50 artı bir. İşte sizin böyle bir düşündüğümüzde Türkiye'deki bütün vatandaşların şimdi Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarını yaptığı ya daha doğrusu ortaya koyduğu politika ve bugüne kadar 2023 yılından bugüne kadar 3 yıldır herhangi bir şekilde onların desteklediğini ya da kabul ettiğini söylememiz mümkün mü? Sadece neyi gösteriyorlar? Yerel seçimi gösteriyorlar. Yerel seçim başarısını Sayın Kılıçdaroğlu'nun başarısı olmadığını kim söyleyebilir? Oradaki altılı masa, oradaki bütün kesimleri bir araya getiren Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili defalarca öz eleştiride bulunup bütün insanlara, bütün o kesimlere hitap edebilecek şekilde adımlar atan kimdi? Sayın Kılıçdaroğlu'ydu. Evet. Ve o rüzgarla o yerel seçimlerde bir başarı elde edildi ki daha sonra bakıyoruz ki zaten milletvekilleri ayrılıyor. Aynı zamanda kendi belediye başkanları da oradan ayrılıp başka partilere geçme durumu söz konusu oluyor. Evet. Onu bu başarıyı da kendi başarıları sanması, işte o başarı sarhoşluğu o tamamen gözü köreltiyor yani.
1: Başarının sahiplenilmesi meselesi aslında politikacıların büyük handikapı. Çünkü
5: gözü
1: o başarıyı kendilerine
5: bir de gerçeği göremiyor.
1: Sevgili izleyiciler, tarihteki yakın tarihimizdeki en çarpıcı örneklerinden bir tanesi Osman Bölükbaşı'dır. Hatta bu olaya da Osman Bölükbaşı sendromu denir siyasi hayatımızda. Çünkü Adnan Menderes'le kıyasıya bir yarışın içine girmişti. Kendisi de bir sağ partiydi, Millet Partisi. Daha sonra o Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne dönüştü.
2: Evet.
1: O Millet Partisi'ndeyken Osman Bölükbaşı muazzam belagatiyle ve popülerliğiyle mitingleri dolduruyordu, tıka basa dolduruyordu. Fakat iş sandığa gelince sandıkta Menderes ezip geçiyordu. Ve buna şöyle diyordu: alkışlar bana, oylar Menderes'e. Halk geldiği zaman, ona ilgi gösterdiği zaman böyle bir laf ediyordu Osman Bölükbaşı. Bu lafta Türk siyasi hayatını takip eden araştırmacılar, gazeteciler, siyasi tarih yorumcuları için bir söze dönüştü, bir kavrama dönüştü. O da bölükbaşı sendromu. Yani bölükbaşı sendromu halkın popüler duygularına hitap edip onun rüzgarıyla bir yol alıyorsunuz. Ama sonrasında sandığa gelince iş reel, rasyonel bir sandık ciddiyeti var. Çünkü sandığa gelen seçmen kendi kararını bu popüler duygulardan başka bir şekilde veriyor. Ve bu sefer hüsranla karşılaşabiliyorsunuz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin canlı yayınımızda olacak. Yorumcularımızla bu büyük tarihi kopuşu adım adım incelemeye devam edeceğiz. Kısa bir ara.
6: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay. Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Evet sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacağını duyuran Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni yol haritasını anlamaya, partide nelere yol açtıklarını da çözmeye, çözümlemeye yol açacaklarını diyelim daha doğrusu çalışıyoruz. Hattımızda Gürsel Tekin var. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı. Gürsel Bey, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar size, konuklarınıza.
0: Hoş geldiniz Taksim Meydanı'na. Gürsel Bey, bugün Özgür Özel'in ayrılışını duyurmasıyla, bir beraber hareket ediyoruz diye duyurunca ne hissettiniz? Üzüldünüz mü?
1: Hiçbir şey hissetmedim.
0: Aa.
1: Neden hiçbir şey hissetmedim? Öncelikle onun altını çizerek söyleyeyim. 10 aydır bu sürecin içindeyim. Ve bu 10 aylık süreç içerisinde aklınıza gelebilecek her türlü haltı da biliyorum. Ama bugüne kadar partimizin kurumsal kimliğine herhangi bir zarar ziyan gelmesin diye sürekli ağzımızı kapattık. Onların kirli medyasının bütün saldırılarına rağmen, yalan yanlış bilgilere rağmen aman ha dedik ya, olur bunlar. Aile içerisinde bu sorunlar olur. Bu sorunları el birliğiyle çözelim. Ama günün birinde öyle bir noktaya geldi ki partinin kurumsal kimliğini temsil eden genel başkana hayatlarında ne gençlik yıllarında ne sokakta ne kahvede hiçbir yerde düşmanlarına bile kullanamayacakları cümleleri sayın genel başkana kullandılar. Yetmedi, teşvik ettiler. Yetmedi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun mütevazı bir avukat arkadaşımızın ofisinin kirasını sorgulayan o zat-ı muhterem sizin meslektaşlarınıza şunu söylemek isterim. Aman ha, önümüzdeki günlerde dikkatli olun. Masak raporlarında olacaksınız. Dünyanın neresinde olursa olsun.
0: Bir dakika. Kim masak olacak masak raporlarına Gürsel Bey? Gazetecileri mi kastediyorsunuz?
1: Elbette. Elbette.
0: Ne var ya masak raporlarında?
1: Masak raporlarında isminiz geçecek. Para aldı verdiği ilişkileriniz olacak. Kimden? Ama hiçbir şey olmamış gibi döneceksiniz. Tarihimizin rakipleriniz bile bugün sizi hiç sevmeyen, Sayın Kılıçdaroğlu'nu hiç sevmeyen insanlar bile dönüp Kılıçdaroğlu'nun dürüstlüğünü sorgulamayan insanlar masak raporlarındaki gazeteciler sorgulamaya başladı.
2: Sayısı çok şimdi, bunların Sayın Tekin.
1: Elbette çok. Ama bir kısmı da AK Parti görünümlü gazeteciler. Berat Bey.
2: Çok ilginç.
1: Yani bu mesele öyle çok sıradan, şunu şöyle görmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesindeki bir kavga değil. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki kavgaların çok tanığı olmuşum. Zaman zaman ayrılıklar olmuştur. Zaman zaman birleşmeler olmuştur. Ama asla hiç kimse birbirinin duygularını incitmemiştir. Şimdi geldiğimiz duruma bakın. Hiç Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgisi olmayan, hayatında hiç Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyen aktörleri Cumhuriyet Halk Partisi içinde oyun kurucu olduğunu görüyorsunuz. Yani AK Parti'nin eski yöneticileri, kurucuları, hayırdır kardeşim, size ne bir parti içindeki iç kavganın bir parçası oluyorsunuz? Yani hiçbirimiz AK Parti'nin içindeki kavganın bir parçası olduk mu? İşte Davutoğlu ya da Babacan'ın gidişinde. Bu yetmedi. Ve dilim söylemeye varmıyor. Sizin pazaren Kılıçdaroğlu bizim bir itirafçı arkadaşımız olsaydı galiba bir sokağa çıkamazdı. 76 tane itirafçıya bakıyorsunuz. Hani bu itirafçıların bir kısmını şöyle değerlendirebilirsiniz. Efendim, Sayın Özgür Özel'in deyimiyle itirafçı iftiracı diye tanımlayabilirsiniz. Ama sizin birebir arkadaşınız, yoldaşınız, aynı teknede tatil yaptığınız, yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmeyen itirafçıların yükünü maalesef partiye yüklediniz. Neyi konuşuyoruz? Şimdi biz işte dün son bir haftadır sanatçı Levent, pardon, Haluk Levent'i konuşuyoruz.
0: Tabii.
1: Evet. Siyasette binlerce Haluk Levent var. Binlerce. Binlerce nitelikli dolandırıcı var. Kendi mahallelerinde insanlar gözünü kapatmış, bunu görmemezlikte gelebilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi asla bunu görmemezlikten gelmeyecek. Yani Aziz İhsan Aktaş'ın itirafları ortadayken, Turgut Koç'un itirafları ortadayken, Pavlucu'nun itirafları ortadayken, geçmiş dönemde AK Parti yöneticisi, il yöneticisinin uçağına gemisine binen yöneticiler ortadayken, buna milletvekili arkadaşlarımız nasıl oldu da inandı? Ben gerçekten çok merak ediyorum.
0: Peki konuşmuyor musunuz mesela Gürsel Bey? Gürsel Bey, konuşmuyor musunuz? Yani arkadaşlarınızla temasınızda ne diyorlar? Nasıl bir motivasyon var? Öğrenebilir miyiz?
1: Vallahi şöyle, şimdi önce bir kere hakkını teslim etmek lazım. Hüseyin Gün denilen bir şahıs 153 bin kişilik ordu kurdum dedi. Bakmayın ben ve arkadaşlarım dayandık. Tarih bir gün bizi yazacak.
0: 153 bin dediğiniz troll ordusu değil mi?
1: Tabii troll ordusu. 153 bin troll ordusuna dayanan bugüne kadar, yani son 4 yıla bakın, ben Erkan Bey ve Zeki Bey olmuşuz. Aklınıza gelebilecek çok çeşitli siyasi aktörler havlu attılar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş basın toplantısı yaptı. Troll çetelerinin baskısı altındayım dedi. Selahattin Demirtaş'ın eşi hanımefendiyi linç ettiler. Çeliğiyle, çocuğuyla. Daha sayabileceğim birçok siyasetçi var. Sayın Muharrem İnce. Çok sayacağım. Şimdi bunların terörü gerçekten çok başarılı bir terör. Örneğin geçen gün partinin koridorlarında büyümüş Beyoğlu Belediye Başkanı, Silivri Belediye Başkanı sadece bir cümle kullandılar. Biz baba ocağında kalacağız diye linç edildiler. Aileleriyle, çelleri, çocuklarıyla. Şimdi milletvekillerin çoğu gerek bunların baskısı altında, gerekse bir kısım medya grupları var. Onlarla ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum.
0: Niye?
1: Yani arkadaş, yani bir önümüzdeki günlerde ilişki ağlarını hepiniz göreceksiniz. Ben zamanında bir şey söyledim, linç edildim.
0: Dedim ki, kirli medya demiştim.
1: Kirliliğe bulaşmış, yolsuzluğa bulaşmış gazeteler, televizyonlar, hukuksal kısmını unuttuğum için heyecanıma bağışlayın. El konulacak dedim, kıyametler koptu. Şimdi tabii ki medya kuruluşlarının muhalefeti olur, buna hiç itiraz etmiyorum. Ama devletin taşıyla devletin kuşunu vuran, devleti soyan, soyduğu parayla insanları tehdit eden, efendime söyleyeyim işte Şantal

0: yansıdı kamuoyuna.
1: Efendim bunların önemli kısmı şu anda raporlarda var, kamuoyuna yansıdı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle galiba 750 milyon yani evet, 1 milyara yakın bir paranın bu troll çetelerine ya da onların yancısı olan Sözde gazeteci haber sitelerine aktarıldığı ifade ediliyor. Ben tabii bu kimlere dağıtıldığı konusunda bir bilgiye sahip değilim ama Sayın Ali Haydar Bey açıkladı. Büyük olasılıkla elbette önümüzdeki günlerde onlar da açıklanacak. Yani hiç kimse merak etmesin.
2: Peki.
1: Şimdi evet, buyurun. Durum böyle olunca şimdi mesela başladığı günden itibaren yani son iki yıla baktığımızda Sayın Özgür Özel ve şurakası yönetimi bir tek argümanları var. Kılıçdaroğlu dövmek. Onun dışında bugüne kadar yani yüzlerce operasyon oldu. 30 küsür belediye başkanı şu anda tutuklu. Daha dün bir belediye başkanı gözaltına alındı. Yine bugün bir ilçe başkanı gözaltına alındı. Yarın ne olacağı belli değil. Bunlarla ilgili bugünkü yönetimin özellikle son 3 aya bakın hiçbir cümleleri yok. Hiçbir şey. Yani eğer arkadaşlarınıza güveniyorsanız iki cihanı bir araya getireceksiniz. Sayın Kılıçdaroğlu kendi milletvekiline güvendiği için Ankara'dan İstanbul'a yürüyerek geldi. Bu bir eylem biçimidir. Bugüne kadar hiçbir eylem biçimleri yok. Yani caydırıcı, örneğin tutuklanan, gözaltına alınan insanlarla ilgili bir tek caydırıcı eylem yok. Ve sürekli bir tantana, Kılıçdaroğlu parti içi mekanizma. Şimdi sorgulanmaz mı? Mesela dünyada bana bir siyasi parti gösterin, 76 tane itirafçı olan bir parti yönetiminin sorgulanması gerekmiyor mu? Sizin ekranlarınızda çok konuşuldu. Bir tanesi çıktı Sayın Özgür Özel'e çağrı yaparak, ben iki tane genel başkan yardımcınıza rüşvet verdim dedi. Hiçbir şey olmamış gibi davranıldı. E şimdi Turgut Koç'un itiraflarına bakıyorsunuz. Uşak Belediye Başkanı'nın itiraflarına bakıyorsunuz. Antalya'nın itiraflarına bakıyorsunuz. Şimdi bütün bunları Kılıçdaroğlu'na hakaret ederek kamufle etmeye çalışıyorsunuz. Kamufle edemezsiniz.
2: Peki, kardeşim. Peki.
1: Güzel Cumhuriyet Halk Partisi arınacak, arınacak, arınacak.
2: Peki, bugün grup konuşmasında, daha doğrusu grup salonunda yaptığı konuşmada Özgür Özel bazı ifadeler de kullandı. Ve bir ayrılık işaretini verdi. Ama tabii bunu az önce de biz konuştuk değerli yorumcularımızla. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı çatısı altında yaptı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradan başlayalım. İki, herkes sayıları merak ediyor ama siz İstanbul'a ilişkin oldukça ilginç bir paylaşım yapmışsınız. Onu ben izleyicilerimizle paylaşayım. Oradan konuya girelim. Herhalde yayına girmeden önce İstanbul'a ilişkin bunu Eftal KJ olarak da verebiliriz. Doğruysa, ben doğru olduğunu varsayıyorum ama. İstanbul'da CHP'den ayrılmayacak belediye başkanları var. Belediyeler var demişsiniz. Beylikdüzü Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalıyor. Üsküdar, Kartal, Sarıyer, Beşiktaş, Beyoğlu partimizde kalıyor diye duyurdunuz. Doğru mu efendim? Bunu söylediniz herhalde.
1: Çekmece daha çok, birçok belediyeler. Yani bugüne kadar ayrılma meyilinde olan hiçbir belediye başkanımız yok. Öncelikle belediye onu söyleyeyim. Ama birebir temasta olduğumuz belediye başkanı arkadaşlarımız ya da belediye başkan vekili olan arkadaşlarımız, işte buna avcılar dahildir, biraz önce de ifade ettim, Beylikdüzü belediye başkanları kendi partilerinde görevine devam edecektir. O konuda hiçbir tereddüt yok. Tabii Ankara'daki milletvekili sayısını bilmediğim için milletvekilleriyle ilgili hiçbir şey söyleyecek durumda değilim. Hı hı. Ama belediye başkanlarımız, Türkiye coğrafyasında da belediye başkanlarımızın %90'ı partisinde görevine devam edecektir.
2: Şimdi İstanbul bir başka haber kanalında, özür dilerim, bir haber kanalında diyeceğim, geleceğim ama bir başka haber kanalında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da bir mesajı olmuş. Sevgili

0: Acaba merak ediyorum.
1: Evet. Şöyle ben
0: hani CHP'nin... Üsküdar özellikle
2: Ekrem İmamoğlu'nun sözünden çıkmaz.
3: Çıkamaz mı?
2: Ay çıkamaz, zaten aynı kafada biri aynı şeyleri devam ettiriyor. Burada asıl Üsküdar geçip
0: o
2: kalırsa çok
0: değil
2: şaşırırım.
0: Mi? Evet.
2: Kızı gibi davranıyor, sağ kolu
3: kimin
2: gibi
3: kızı?
2: Davranıyor.
3: Şeyin.
2: Ekrem İmamoğlu'nun sağ
0: Sinem
2: kolu gibi davranıyor.
0: Hanım,
2: efendim o olmasa Büyükşehir Belediye Başkanı olacak neredeyse, yani ona kadar gelmişti. Ya ben bir şey söyleyeceğim.
3: Buyurun.
2: Burada kaç haftadır devam aynı şeyi söylüyorum. CHP'nin belediye başkanlarının %90'ı gitmeyecek.
1: Evet.
2: Bakın en az 50'siyle ben konuştum son bir hafta. Gitmeyecekler.
3: İl mi ilçe mi?
2: İl, ilçe. İllerin çoğu zaten gitmeyecek. Bir Çanakkale açıkladı bugün gideceğini.
3: Tabii Muharrem
2: o açıkladı.
0: Bu zaten grup toplantısında da var.
3: Bende de var. Bir de
2: kaç kişi daha var.
3: Burdur
2: ona girmeyeyim.
3: Var.
2: Ama bakın milletvekillerinde olduğu gibi herkes bir beklenti içerisinde. Herkes bu parti kurulacak mı Cuma'ya da pazartesi? O kuruluş dilekçesi verildiğinde ak mı kara mı ortaya çıkacak? Belediye başkanları, bakın CHP'nin belediye başkanları başka partilerin belediye başkanları benzemez. Öyle yerler var ki 30-40 yıldır CHP alıyor orayı. Bir İzmir'de, İstanbul'da, Trakya'da, Akdeniz bölgesinde, Marmara'nın bir bölümünde. Buradaki belediye başkanları öyle kafasında hareket edecek kişiler değil. Oradaki kitle örgütleri, oradaki Atatürkçü cumhuriyetçi kitle. Sen Atatürk'ün partisini bırakıp nereye gidiyorsun diye yakasına yapıyorsun.
3: Üsküdar şaşırttı mı sizi?
2: Ben çok şaşırdım.
0: Beni de şaşırttı.
2: Yani Ekrem İmamoğlu öyle bir konuşuyor ki, bir de CHP tabanında öyle bir konuşuluyor ki, sağ kolu Ekrem İmamoğlu CHP'den ayrılır, bu kadın ayrılmaz gibi böyle bir hava. Şaşırırım. Beylikdüzü'ne ben ne yapacak? Beylikdüzü Ekrem İmamoğlu'nun kalesi. Kendisini genel Büyükşehir Belediyesi'ne taşıyan bir yer. Belediye başkanı içeride, vekil var orada. O vekil nasıl geçecek, duracak CHP'de? Çok şaşırtıcı. Ya farklı ilişkiler var. Bir de bakın şunu söyleyeyim. Bağlandı mı şey?
3: Bağlanıyor. Ha, bağlandı. O zaman, bağlandı mı? O zaman tamam, dönelim. Mehmet Bey'den uzun uzun yorumlar alacağız zaten. Gürsel Tekin tekrar attığımızda. Gürsel Bey tam evet. Sayarken kaldı. Sizdeyiz, buyurun.
4: Tekrar sayıyorum. Adana, Mersin, Tekirdağ, Eskişehir, Antalya, Balıkesir, büyük şehirlerde neresi kaldı?
3: Antalya var, Antalya
0: Muğla
3: var.
4: Muğla'yı bilmiyorum, bir temasım Ankara. Yok ama bu Ankara belediye başkanlarımız, Ankara Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nde görevine devam edecek. İstanbul'da tabii Mehmet biraz önce Üsküdar'a şaşırdı ama niye Beylikdüzü'ne değil de Üsküdar'a şaşırdın? Üsküdar'da Beylikdüzü'de partisinde göreve devam edecek. Biz de elimizde geldiği kadar arkadaşlarımıza yardımcı olacağız.
3: Çok ilginç bir tablo çıkarttınız ortaya Gürsel Bey. Şu anda manşet bu bence.
4: Sarıyer.
3: Arkadaşlar tek tek alta yazalım. Biz birazdan belediye başkanları tek tek anlatacaktık.
0: İBB.
3: Ama sizin ağzınızdan bunu duymak oldukça
4: bunu ilginç. Söylüyorum.
3: Ben mesela Eskişehir'e şaşırdım. Ayşe Ünlüce. Tekirdağ, Candan, Yüceer şaşırdım. Yani ilginç yerler buralar. Buralar partide kalacak diyor. Aynı tıpkı İstanbul'da Üsküdar ve Beylikdüzü demeniz gibi.
4: Şunu da söyleyeyim. Tabii milletvekili sayısını bilmiyorum. Yani kaç milletvekili gidecek, ne yapacak? Bir kısım milletvekillerimizin kendi bölgelerindeki o psikolojik baskı altında kurtulabilmiş değiller. Ama şuna emin olun. Büyük olasılıkla 2-3 ay sonra birçok milletvekilleri baba ocağına geri dönecektir.
3: Hmm. Giderler ama geri gelirler diyorsun.
0: İstanbul elbette, milletvekillerinde yani, durum ne Gürsel
4: ya
0: Bey?
4: Şunu söyleyeyim. Şimdi Gürkan Bey, siz çok yakinen süreci takip eden gazeteciler ve televizyoncularsınız. Sizin bildiklerinizin %10'unu milletvekilleri bilse herhalde partisini değiştirmezler, bir yere de gitmezler. Birçok milletvekili arkadaşlarımız bilmiyor. Çünkü haberdar değil. Mesela
3: Gürsel Bey, bu kastettiğiniz şey bizim burada anlattığımız dosyaları mı kastediyorsunuz? Onları diyorsunuz değil mi?
4: 76 tane itirafçısı olan
3: tabii,
4: bir siyasi hareketin peşine takılır mı Allah aşkına ya?
3: Evet.
4: Aklı olan bir insan kardeşim ne demek 76 tane itirafçı? Ya kim bunlar? Efendim bunlar iftiracıysa neden suç duyurusunda bulunmadınız? Bir kısmını neden partiden atamadınız? Ya bunları herhalde milletvekili arkadaşlarımız önümüzdeki günlerde sorgulayacaktır yani.
3: Evet, İstanbul milletvekillerini sordu Ferhat Murat.
0: Onlarla görüşüyor musunuz? Onların gitme kalma durumu ne?

0: Milletvekilleri tabii birkaç kişi, bunlar partiden ihraç edildi, özellikle İstanbul'da 3-4 milletvekili. Geri kalan milletvekillerimizin çoğunluğu görevine devam edecektir. Bir sıkıntı gözükmüyor. Tabii siyasette 24 saat çok uzun bir süredir. 24 saat sonra ne olacağını bugünden kestirmek mümkün değil. Ama belediye başkanları ile ilgili bunu kesin olarak söyleyebilirim. Çünkü arkadaşlarımız görevini Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam ediyor.
1: Paraç'ın bir sorusu var.
2: Tabii. Gürsel Başkanım, şimdi bir paylaşım yapmıştınız. Sevgili Gürkan da okudu. Bahçeşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Kadıköy, Pendik, Silivri, Esenyurt ilçe başkanları herhalde ihraç, değil mi bunlar?
3: Başakşehir'dir o.
0: Evet.
3: Bahçeşehir.
2: Şimdi bu sayı artacak mı? Böyle bir tespitiniz, çalışmanız var mı? Bunlar yeni partiyi, yani şimdi... bunlar yeni parti kurulacak partiye ile ilgili propaganda yapıyorlar CHP'li rozetiyle. Bu sayı artacak mı?
0: Ya şöyle düşünün, yani ben şu anda, siz TGRT'de çalışıyorsunuz. TGRT'nin ortasında CNN diye bağırıyorsunuz. Yani bunu kabul etmek mümkün değil. Bir ar edep diye bir şey vardır. Siyasi nezaket var. Tabii ki ayrılabilirsiniz. Tarihimizin birçok dönemlerinde ayrılıkları gördük. Hiç kimse kimsenin duygularını incitmedi. Partinin malına mülküne zarar vermedi. Şunu açık ve net söylüyorum. 39 ilçede bir bardağa bile dokunulursa, çünkü o 86 milyon vatandaşımızın ödemiş olduğu vergilerle alınan şeylerdir, demirbaşlardır. Bir demirbaş eksik olursa, harcama defteri, çok açık söylüyorum, harcama defterini, karar defterini düzenli olarak bırakmayan kim olursa hukuksal olarak mücadele eder.
1: Böyle bir bilginiz veya duyumunuz mu var? Böyle bir şey mi var? Yani demirbaşlara zarar mı veriliyor? Alınıyor, götürülüyor mu? Ne oluyor?
0: Elbette, elbette. Yani ben ayıp olur diye söylemedim bugüne kadar. Ya ne alet olsun. Ben hiç böyle bir şey görmedim. Şuna emin olun.
2: Holigancı.
0: 7 düel Cumhuriyet Halk Partisi'nin düşmanlarını getirin. Bu kadar zarar veremezler.
1: Ne yapmışlar Gürsel Bey mesela? Birkaç
0: ya
1: örnek.
0: Kabloları koparmışlar. Bilgisayarları almışlar. Birçok şeyler. İyi, aklınıza gelebilecek.
2: Yağmalamış.
0: Net söylüyorum. Harcama defterlerinin tamamını. Suçu çok ağırdır. Ben 8 kez görev bıraktım. 8 kez oturduğum görevleri devrettim.
2: Gürsel Başkan, bir şey söyleyeceğim. İlçe başkanları, bu 7 kişi ihraç, böyle onlar gibi davranan İstanbul'da belediye başkanı var mı? Ya açıktan böyle.
0: Hayır, şu anda yok. Hayır, yok.
1: Belediye başkanları biraz daha kontrollü davranıyor.
2: Evet,
1: daha
3: bir de
2: galiba.
3: Şu ilçe başkanlıklarında işte zarar verenler, kabloları koparanlar, bilgisayarları alıp götürenler. Yani bu aslında hırsızlık da oluyor bir taraftan baktığınızda. Bunlarla ilgili suç duyurusunda bulundunuz mu Sayın Tekin?
0: Efendim, öncelikle şunu söyleyeyim. Biz 2 ay önce bir arkadaşımızı, görevli bir arkadaşımız, 39 ilçe başkanımıza gittiler, fotoğrafları çektiler. Önümüzdeki günlerde teslim aldığımızda, yani bir önceki bizim arkadaşımızın çekmiş olduğu fotoğraflara uygun bir vaziyette bırakılmışsa elbette bir şey yok. Hayır, bırakılmamışsa hukuksal olarak bunun gereğini yapacağız, kim olursa olsun. Çünkü hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin demirbaşlarına, Cumhuriyet Halk Partililerin orada insanların gidip barındığı, oturduğu o sandalyeler, koltukları alamaz, kıramaz. Bunu da kabul etmemiz mümkün değil. Bu bir tuhaf bir şey. Ya mesela iki parti birleşti, öfke çok yüksekti. Bütün buna rağmen hiç kimse partisine zarar vermedi. Zaman zaman işte ekranlarda görüyorsunuz. Ne bileyim, Batman gibi, Niğde gibi birçok yerlerde çok olumsuzluklar yaşandı. Eşyaların götürülmesi falan. Bu bizim kültürümüze uygun bir şey değil ya. Yani.
3: Kesinlikle.
2: Bir de Sayın Kılıçdaroğlu gelecek, bir duyuru yapmıştınız. O
1: evet,
2: program devam mı?
1: Evet.
0: Evet, ayın 25'inde çok güçlü bir katılım töreni olacak. Sayın Genel Başkanımız da gelecek. Biz önce il merkezimizde yapmayı düşündük. Tabii talep çok olunca bizim il merkezimiz işte 400-500, belki açık alanlarda 500-600 kişi alır. Cumartesi günü bir de yağmur varmış. Riske sokmamak için büyük bir salon tuttuk. Hemen bizim ilimizin arkasında Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde yapacağız. İnşallah oradaki şu anda yayında olan bütün gazeteci arkadaşlarımızı, dostlarımıza davet ediyorum. Gelin görün heyecanı, coşkuyu.
1: Gürsel Bey, kaç kişilik bir katılım bekliyorsunuz?
0: Vallahi yani talepler çok. Bir kere üst üste taleplere baktığımızda gerçekten sayısı çok. Ben bugün söylersem bir abartılı bir rakam söylemiş olurum. Ancak gelirseniz orada göreceksiniz. En çok AK Parti, DEM, Gelecek Partisi, DEVA, İYİ Parti, hemen hemen her partide bize katılımlar var. Geçen hafta Avcılar'da katılım yaptık. 5 tane AK Parti'de gençlik kolunu da kardeşlerimiz partimize katıldı. DEVA Partisi'nde çok sayıda eski ilçe başkanları, yöneticiler partimize katıldı. Önümüzdeki günlerde de bu katılımlarımız devam edecek. Biz tabii bizim bütün dünyamız kimseye ayrıştırmak için değil, bir an önce Türkiye'nin gerçek gündemine döneceğiz. Çünkü son bir buçuk yıldır parti çok yoruldu, bizler de yorulduk. Çünkü partinin yorgunluğuna hiç sebep olmadık. Tam tersine bütün yükü sırtımıza aldık. Aman ha dedik ya, bir sağlıklı bir süreç içerisinde bunu bitiriverelim. Halbuki 45-50 gün sonra kongremiz yapmış olsaydık ve inanın bugün bu sorunların hiçbirisi olmamış olacaktı. Şimdi insanlar soruyor Butlan. Butlan'ın tek sorumlusu var. Daha fazla uzatmamak için konuklarınız da var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde zannedildiği gibi Cumhuriyet Halk Partililerin biri arasında bir rekabet yok, bir kavga yok. Bu kavga müteahhitlerle müşahitler arasında bir kavgadır. Yani 76 tane müteahhitin partinin iradesini değiştirmek için kullandıkları müteahhitlerle müşahitler arasında bir kavgadır. Müşahitler hep kazanacak, hep kazanacak, hep de kazanmıştır.
1: Mustafa'nın bir sözü var, bir de Mehmet Bey'in bir sorusu var.
2: Gürsel Başkanım, merhabalar.
0: Merhaba Mustafa'cığım.
2: Az önce görüştüğünüz belediye başkanları, partide kalacağını söylediğiniz belediye başkanları var. Sayın Kılıçdaroğlu cumartesi günü İstanbul'da olacak üye katılım toplantınıza, etkinliğinize. Bizler de orada olacağız. Bu belediye başkanları Sayın Kılıçdaroğlu'nu karşılamaya gelecek mi? O toplantıda böyle o birleşme soru. Ya da Kemal Bey'le ilk temas olacak mı? Bununla ilgili bir görüşme
0: şimdi
2: var
0: bizim
2: mı?
0: Mustafa'cığım, bizim Sayın Genel Başkanımızı biliyorsunuz. Asla böyle bir şatafatı sevmiyor. Bir karşılama törenini söyledik ama istemedi. Karşılama törenine gerek yok denildi. Onun için bir karşılama töreni olsaydı elbette belediye başkanı arkadaşlarımı da davet edecektim. İnşallah önümüzdeki günlerde sadece bir karşılama değil, aynı zamanda Ankara'da belediyelerden sorumlu genel başkan yardımcısı arkadaşımız Sayın Sarı'nın başkanlığında ve genel başkanın başkanlığında belediye başkanlarımızla bir araya gelinecek.
2: İstanbul Belediye Başkanları.
1: İstanbul
2: mu?
1: Sadece İstanbul.
0: Bütün Türkiye'deki önemli belediyelerde Gürsel Bey, Sayın Genel Başkanımız Türkiye, Sayın Müslüm Sarı'nın organizasyonuyla belediye başkanları toplantıları da yapılacaktır.
1: Faraç'ın sorusunu alalım, sonra benim de bir
2: evet
1: sorum var.
2: Gürsel Başkan, bu Tuzla Belediye Başkanı uzun süredir
1: evet,
2: AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. Bir de biliyorsunuz Şile'ye operasyon yapıldı 3 defa.
1: Evet.
2: Özgür Kabadayı içeride, yerine gelen meclis üyesi Sacit Terzi de partiden istifa etti. AK Parti'ye geçeceği neredeyse kesinleşmiş. Bu konuda bir bilgi ulaştı mı size?
1: Bilgi ve çabanız var mı?
2: Evet, çabanız var mı?
0: Yani bilgim var ama paylaşmak istemiyorum.
3: Zaten anlaşılıyor.
2: Peki. Sayın Başkan.
1: Birkaç soru daha kaldı Gürsel Bey, sonra uğurlayacağız sizi. Kemal Bey'le görüştünüz mü bu olay olduktan sonra? Yani Özgür Özel'in ayrılışını duyurduktan sonra Kemal Bey'le görüşmek
0: imkanı oldu mu? Bu akşam görüştüm Sayın Genel Başkan'a. Özellikle bugün görevinde uzaklaştırdığımız tedbiren disipline verdiğimiz ilçe başkanları ile ilgili kendisine bilgi verdim. Toplantıdan çıkmıştı, gayet iyi. Sayın Meclis Başkanı ile görüşmüştü. Özellikle önümüzdeki süreçte bu çözüm süreci ya da terörsüz Türkiye konusunda çok önemli açıklamalar yapacak Sayın Kılıçdaroğlu. Tabii elbette Sayın Kılıçdaroğlu naif bir insan. Yani bizim gibi değil. Hiç bunların böyle bir ayrılık falan şey içinde değildi. Dikkat ederseniz ilk günden itibaren yani bir partinin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu bilgisi olmadan kendisini grup başkanı olarak seçtirdi. Grup başkanı olarak seçtirdikten sonra Sayın Kılıçdaroğlu da arkadaşlarına talimat vererek Sayın Özgür Özel grup başkanı olarak devam etsin. Ben genel başkan olarak devam edelim ve parti bir an önce önümüzdeki süreçte kurultaya, kongreye götürelim. Sayın Özgür Özel'in iki gün önce arkadaşlarıyla almış olduğu karar, grup başkanlığı kararından bir gün sonra ne olduysa, nasıl bir baskıyla karşı karşıya kaldıysa döndü dedi ki hem grup başkanıyım hem genel başkanıyım dedi ve süreci yine enfekte etti. Yani Sayın Kılıçdaroğlu milletvekili arkadaşlarımıza baskı yapmadı. Herkes gönül rızasıyla, bu siyaset particilik bir gönül işidir. Öyle ona buna baskı yaparak değil. Şunu da söyleyeyim. Hepimiz bu kervanda ömrümüz geçti. Bir kısım milletvekillerin paylaşımını gördüm. Aman ha, dikkatli olun. Dikkatli olun. Yani önce arınacaksınız, sonra o tweetleri paylaşacaksınız.
1: Ne diyorlar Gürsel Bey?
0: Arınmanın ne olduğunu bilmiyorsanız bir gün Sayın Kılıçdaroğlu'na uğrayın. Arının öyle tweetlerinizi paylaşın.
1: Ne yani, dediler efendim? Ne dediler? Ne diyorlar?
0: Önümüzdeki günlerde onları, daha şimdi çok sıcak günler. Öyle yandan yöreden bir kısım milletvekillerine baskı yaparak Sayın Özgür Özel, Sayın Erdoğan'la görüştü, anlaştı. Aman ha, bekleyin, yakında partiyi alacağız falan diyen milletvekilleri ayaklarınızı denk alın. Bu kadarını söylüyorum. O milletvekillerin kim olduğunu önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız.
2: Vay.
1: Oldukça ilginç. Gerçekten
0: yani, bir biraz... Kardeşim, bu ya bir arınma partiyi böldü, biliyor musun? Ya Sayın Kılıçdaroğlu bu arınma cümlesini kullanmasaydı büyük olasılıkla bir şey olmayacaktı. İlk günden itibaren bir arınma alerjisiyle karşı karşıya kaldılar. Ya ne var kardeşim? Bütün dinlerin, bütün mezheplerin, bütün inançların ortak değeridir ya. Arınalım, kötülüklerde uzak duralım. İnsanlık adına bir şeyler yapalım dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Tabi biliyorsunuz Sayın Davutoğlu siyaset kesa getireceğim demişti. Sayın Erdoğan haklı olarak dedi ki ya ilçe başkanı bile bulamayız. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu da bizi gerçekten kritik bir sürece soktu. Ve önümüzdeki günlerde yönetici bile ararken evet neredeyse sicil ister duruma geldi. Çünkü Türk siyasetinin arınması lazım. Eğer bugün sorun yaşıyorsa, eğer bugün ciddi bir yoksullukla karşı karşıyaysak bunun temel sebebi maalesef yolsuzluktan kaynaklı olduğunu da hatırlatmak istiyorum.
1: Gürsel Bey, bir sorayım. Nuri Aslan şu anda vekaleten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstleniyor, yürütüyor. Nuri Aslan'la bir temasınız var mı efendim? Görüşüyor musunuz?
0: Nuri Bey çalışıyor. Çalışkan bir belediye başkan vekili. Ama birebir temasım yok. Arkadaşlarımızın hepsinin temasları var. Benim tahminime Nuri Bey de baba ocağını terk etmez.
2: Baba ocağı mı, ata ocağı mı? Bir de onu soracağım.
1: Ne, baba ocağı derken herhalde CHP'yi kastı.
2: CHP'yi kastı.
1: Atası, aynen, babası yok.
0: Kemal Bey. Kaç tane ocak var baba ocağından başka?
2: Atane var.
1: Peki. Mehmet Faraç.
2: Gürsel Başkanım. Tabii. Şimdi önemli bir şey soracağım. Siz partiye girdiğinizde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Binası'na girdiğinizde ben de yanınızdaydım. Havada uçuşan taşlar, pet şişeler, saldırılar, küfürlerin hepsine tanık oldum. Gerçekten büyük bir mücadele verdiniz. Çok insanın başarabileceği bir şey değildi. Sizi bir İstanbul'da yaşayan bir yurttaş olarak önce kutluyorum. Asıl sorum şu. Böyle bir tepki, Sayın Kılıçdaroğlu'na saldırılar, size çok yoğun saldırılar oldu iki arkadaşınızla birlikte. O olayın üzerinden yaklaşık bir herhalde 2 ay geçti değil mi? 2-3 ay geçti. Şu anda
1: daha fazla.
2: 4 ay mı?
1: Şey mi diyorsunuz? Gürsel Bey'in gelişi
2: mi? Başkanın il binasına girişinden
1: itibaren galiba değil mi?
0: Bizimki 10 ay ya.
3: 10 ay, 10 ay.
2: O kadar oldu mu ya? Vay be, su gibi geçmiş. Şimdi Sayın Başkan şunu soruyorum. O böyle kamuoyunda bir şey yaratılıyor. CHP falan oldu. Gitti de el koydular. Siz sokaklarda dolaşıyorsunuz. Katılım falan yapıyorsunuz sürekli. O ilk günden bu yana geçen sürede toplumun CHP tabanı tepkisi nasıl? Yaklaşımı nasıl size?
0: Önce şunu söyleyeyim. Biz ilk geldiğimiz günden itibaren genel merkezde iletişimimiz sağlıklı bir şekilde gitti. Hatta bunu teyit eden Özgür Çelik'in bir konuşması var. Sayın Özgür Özel beni aradı. İn Gürsel Tekin'i karşıla dedi. Ben dedi inmem dedi. Biz son derece iyi niyetli. Çünkü bizim bütün uğraşımız ortada bir sorun var. Sorunu çözmek için geldik. 50 gün sonra kongre yapacağız ve görevimiz bitecek. Ne olduysa İBB'de İBB sözcüsü bir hanımefendinin bir paylaşımıyla bütün olay enfekte oldu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi genel merkez yöneticileri bir belediye meclisine kudretleri yetmedi.
1: Bir dakika Gürsel Bey, onu bizim programda da konuşmuştunuz. O belediye meclis üyesi dediğiniz hanımefendi galiba Silivri'de İmamoğlu'yla görüştükten sonra tabii. Atıyor o tweet'i değil mi yani? Havada tabii, kalmasın.
0: Aynen. Tabii aynen öyle. Evet, zaten Sayın Özgür Özel'in grup başkan vekili seçildiği günden ertesi gün yine benzer olay oldu. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'yla uzlaşılmaması konusunda yine tıpkı İstanbul'da olduğu gibi orada da oldu. Bize yapılan kötülükleri buradan Ardahan'a yol olur. İftira, yalan, aklınıza gelebilecek doğru her yani türlü rezillikler. Doğru. Sadece bize mi? Biz dayanıklıyız. Ailelerimize, yakınlarımıza, eşlerimize, çocuklarımıza. Ama çok şükür Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan inancımızdan dolayı ben yayınınızda benim iki tane yiğit arkadaşım var. Gerçekten çokça kardeşlerim, abilerim var. Bu saatten sonra Zeki Bey benim abimdir. Erkan da benim kardeşimdir. Çok kolay değildir. Evet. Yani o kadar kudretli siyasetçilerin bile dayanamadığı bir yerde bu arkadaşlarımız dirençle yanımda aslanlar gibi durdular. Kendilerine saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum.
3: Ferhat Murat Gürsel Bey, şeyi de sorayım. Yani arınma meselesiyle başladı bu tartışma dediniz. Yani bu ifadenin evet kullanılmasıyla. Şimdi bugüne kadar gördüğümüz Cumhuriyet Halk Partisi'nde hep kurultayla ilgili yolsuzluk iddialarına karışan isimlerin partiden ihracı şeklinde bir karşılık buldu. Peki bu işin, az önce siz de çok ilginç bir cümle sarf ettiniz. Müteahhitlerle müşahitlerin mücadelesi dediniz.
0: Evet, evet.
3: O müteahhitlerle birlikte bu süreci belki oluşturan belediye başkanlarının ihracı, eğer partiden istifa etmezlerse, ki Ekrem İmamoğlu örneğin hani motive eden isimlerden birisi o Özgür Özel'i gerçi, ama istifa etmedi diyelim. Burada nasıl bir yol haritası izleyeceksiniz?
0: Efendim, öncelikle şunu söyleyeyim. Şu anda çokça arkadaşlarımız yargılama süreci içerisinde. Ben inanıyorum ki tıpkı Adana'da olduğu gibi, işte Adıyaman'da olduğu gibi, Adıyaman da baba ocağında kalacak, özellikle onu da ifade edeyim. İşte Beyoğlu Belediye Başkanı gibi çok arkadaşlarımız yargılanmak için önemli değil. Önemli olan yargılandıktan sonra hesap verebilmektir. Hesap veren arkadaşlarımızla elbette yolumuza devam edeceğiz. Ama gerçekten sorunlu olan arkadaşlarımız kalsa da elbette bizim kabul etmemiz mümkün değil. Çünkü bizim ortaya koymuş olduğumuz arınma politikasına uygun bir vaziyette davranacağız. Her arkadaşımız, ben inanıyorum ki, en kısa süre içerisinde özgürlüklerine kavuşur.
3: Yargılanma sürecinde herhangi bir eylem olmayacak anlamına mı geliyor bu cümle? Yani üyeliklerini askıya alma ve benzeri.
0: Ama hayır, olmayacak. Ama şunu söyleyeyim, yani
2: bir şey söyleyeceğim, soru değil.
0: Buyurun. Kesinleşmiş sorunlar olursa elbette onu da kabul etmemiz mümkün değil. Ya da suç hallerinde, suçüstü hallerde elbette bu konuda hiç tereddütsüz gereğini yaparız.
2: Sayın Müslüm Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı. Bu belediye başkanlarının katılımı, işte gelecekler, gidecekler milletvekilleri ilgili yarın diyor MYK'da kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Bunun sonucunu basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracağız diyor. Hmm.
1: Müslüm Sarıki evet. Hem parti sözcüsü hem evet. de yerel yönetimlerden evet. sorumlu genel başkan
2: yardımcısı.
1: Hadi Dündar.
4: Yürsel Bey, İstanbul'da işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak olan belediye başkanları olduğunu belirttiniz. Bir de yeni partiye geçecek olanlar var. Tabii bunlar sadece belediye başkanının ismi üzerinden yürütülen işlemler. Burada daha önemli olan meclis üyeleri. Bunlarla ilgili bir çalışmaya da işte bunlar geçecek olanlar, yeni partiye geçecek belediye başkanlarıyla birlikte parti meclisinde bulunan Cumhuriyet Halk Partili parti meclisi üyeleri de geçiş yapacaklar mı, yoksa oradaki yoğunluk Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde mi kalacak?
0: Şu ana kadar elimizde bir veri yok. Yani önümüzdeki günlerde hangi arkadaşlarımız gidecek, kim kalacak bilmiyorum ama İBB grubunda sık sık temasta olduğumuz çokça arkadaşlarımız var. Şu anda bir sorun gözükmüyor ama önümüzdeki günlerde tablo çıkınca o zaman rahatlıkla paylaşabilirim.
1: Gürsel Tekin, çok teşekkür ederiz. Bize manşetleri verdiniz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bu kritik gecede evet çok önemli başlıkları verdiniz. Çok sağ olun.
0: İyi
1: teşekkür ederiz.
0: Diliyorum. İyi
1: başarılar dilerim. Diliyoruz. Hayırlısı neyse sizin partiniz için, Türk siyaseti için o olsun diyelim.
0: Amin. Hakkımızda hayırlısı
1: Hakkımızda
0: neyse
1: olsun. Evet sevgili izleyiciler. Çok ilginç şeyler söyledi değil mi
2: Mehmet Bey? Çok şaşırtıcı. Başkan siyasetin dengesi şaştı. Yarın çok konuşulacak bunlar. Niye? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde şu anda kalacak olan çok önemli belediye başkanlarını söyledi.
1: Bir sayalım mı? Şunları bir getirelim. Tabii, buyurun Mehmet Bey de alalım. Hazır mı Eftal? Evet. Sevgili izleyiciler, hangi belediye? Bu arada şunları söyleyeyim. Bunlardan açık böyle bize yönelik mesaj değil ama hem yakın çevreleriyle, kimilerinin yakın çevreleri, kimileriyle kulis bilgisi telefonla, olarak telefonla evet, vesaire evet. görüştüğümüz isimler geliyor. Belediye başkanları ne yapacak? Herkesin gözünü çevirdiği isimlerin başında Mansur Yavaş geliyor sevgili izleyiciler. Herkes Mansur Yavaş ne yapacak diyor. Mansur Yavaş da biliyorsunuz yani ben çok uzun yıllardır tanırım kendisini. Konuşmayı pek sevmez. Yani bu tip konularda hele fikir beyan etmeyi sevmez. Az önce Gürsel Tekin'in de ifade ettiği gibi troll lincinden de yılmıştır. Yani onu da söyleyelim, artık bıkmış o konularda ortaya girmek istemiyor. Ama çok yakın bir ismiyle konuştuk, onları söyleyelim. Sevgili Mustafa da konuştu, ben de konuştum. Yayına girmeden önce sorduk. Kalma eğiliminde, hatta eğilim demeyelim.
2: Kalacak.
5: Hatta şunu söyledi. Özgür Özel'in CHP'yi böldüğünü düşünüyor Mansur Yavaş. O yakın isim, Mansur Bey'in çok yakında olan bir isim. Özgür Özel'in CHP'yi bölme girişiminde olduğunu düşünüyor.
3: Yakın isim mi düşünüyor, Mansur Yavaş mı düşünüyor?
5: Hayır, Mansur Yavaş böyle düşünüyor. Mansur Bey'in birebir yakınında olan, sıfırında olan bir isim. Mansur Yavaş, Özgür Özel'in CHP'yi böldüğünü, bu anlamda da bir destek vermediğini, önümüzdeki günlerde de muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde de Sayın Kılıçdaroğlu'yla da bir araya geleceğini, görüntü vereceğini
1: peki.
5: ifade etti. Evet.
1: Şimdi... Mansur Yavaş ne ifade eder?
2: Burada Mansur Yavaş bir ilçe belediye başkanıydı Ankara'da. Mansur Yavaş'ı Mansur Yavaş yapan, hatta iki kez %60'ın üzerinde oyla Ankara gibi uzun süre AK Parti'nin yönetiminde kalmış belediyeyi alan bir kimlik haline getiren CHP'dir. O yüzden CHP'den ayrılması eşyanın tabiatına aykırı olur. Yani kendi siyasi hayatında ciddi biçimde riske alır. Zirveye çıkmıştır hayatında. Bu saatten sonra partide kalması %100'dür. Ben gideceğine kesinlikle inanmıyorum. Mustafa da konuştu. Benim de o arada konuştuğum bazı milletvekilleri, Ankara'daki yöneticiler bu konuda hiç tereddüt olmadığını söylüyorlar.
1: Bu arada sevgili Faraj,
3: bence %100 demeyelim.
1: Tabii hiçbir zaman. Siyasette %100 olmaz. Evet, %99 bile zor olur. Ama şunun altını çizelim. Birazdan yaklaşık bir 15-20 dakika sonra Ankara Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım konuğumuz olacak. Evet. Kendisine de bu soruyu soracağız. Mansur.
3: Peki şimdi devam edelim. Mansur Yavaş'la ilgili bir şey söyleyebilir miyim?
1: Tabii.
3: Dün ben de kendisine yakın isimlere ulaştım. Dünkü bilgi Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalacağı yönünde. Ama yani Mansur Yavaş'ın hareket tarzına baktığımız zaman şu beklentiyi de öne koymamız lazım. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si o 60 gündür 65 gündür oluşturamadığı rüzgarı oluşturmamaya devam ederse Mansur Yavaş işi riske girebilir. Şimdi ben mesela bazı araştırmacılarla görüşüyorum program esnasında. Bana yazdıkları bilgi, yani ilk günlerde işte %22'lerde Gürkan Duman burada açıkladı hatırlarsan, evet, kurumsal kimliğin önde olduğunu. Özgür Özel'in partisinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne geçtiğini söylüyor. Bu da hem belediye başkanları nezdinde hem de milletvekilleri nezdinde dengeyi değiştirebilir. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani bekle gör politikasından öte daha somut hamleleri hayata geçirmesi gerekiyor.
2: Sessiz durması bile ya Ankara, bakın bir şeyi gözden
1: kaçırmayın. Şey mi Mansur Bey'in?
2: Evet. Ankara sembolik olarak CHP için çok önemli. Atatürk'ün partisi, Atatürk'ün başkentinde CHP gelmiş yıllar sonra orayı almış. Bu saatten sonra Mansur Yavaş bir hata yapma lüksü yok. Vahap Seçer.
1: Devam edelim. Evet. Vahap Seçer. Bir %60 oyla daha gelen, evet, belediye başkanı daha. Rekor oy. Bu iki, evet, isim Mansur Yavaş ve Vahap Seçer 2024 seçimlerin rekor oydu. Biz tabii. Türkiye'de kamuoyu Ekrem İmamoğlu'na odaklandığı için herkes onu başarı. Asıl başarı burada. Asıl ikisinin başarısı çok yüksekti. Tabii. İkisi de %60 oyla, tabii, rekor oyla geldiler. Vahap Seçer Mersin'de ne yapar dediğimizde bize çok yakın isimler kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağız.
2: Vahap Seçer partide Akdeniz bölgesinde etkili bir isim, Mersin bölgesinde etkili bir isim, CHP içerisinde etkili bir isim, başarılı bir belediye başkanı. Mersin'de CHP çok güçlü. Hep 4 milletvekilin altına çok düşmez orada. O yüzden o kemikleşmiş yapıyı da Vahap Seçer hem kendisi hem CHP hem de taban hem de partinin oradaki enerjisi açısından kesinlikle riske atacak bir figür değildir.
1: Bir de tabii şu arada Mersin'in demografik yapısı da, evet, çok ilginçtir. Çok. Değil mi? Yani, evet, her kesimden çok güçlü bir oy potansiyeli var. Milliyetçi oylar var. Evet. İşte deme yakın, evet, bir kesim var. Evet, ulusalcılar var. Vahap Seçer hepsini birleştiren, evet, bir unsur oluyor. Orada bugüne kadar bunu başardı.
2: Evet, çok doğru bir yere temas ettin sevgili Gürkan. Bir defa Mersin çok göç alan bir yerdir. Güneydoğu'dan çok.
1: Arap nüfus var, Kürt nüfus var.
2: Kürt yurttaşlar çok ağırlıklı. Evet. Orada Arap nüfus var, Nusayri Araplar var, Sünni Araplar var, çok etkin. Bir de Vahap Seçer'in kimliği sadece CHP'den değil, bütün bu oradaki demografik yapıyı CHP'nin altı okunda birleştirebilen çok nadir figürlerden biridir. O yüzden orada CHP'yi bir kale olarak tutmaya devam edecek.
1: Devam edecek. Gelelim bir merak konusu olan belediye başkanına. Paradoks, evet. Ben yayından önce aradım Cemil Bey'i, Cemil Tugay'ı aradım ama tabi bugünler pek belediye başkanlarının telefon açacağı günler değil sevgili
2: izleyiciler. Sayın başkanlar, telefonları açınız.
1: Gazetecilerin telefonlarını bugünlerde pek açmazlar. Öbür günlerde ararlar, açarlar ama bugünlerde pek açmazlar. Çünkü ağızlarından çıkacak bir kelimenin, tabii, bambaşka yorumlara, evet, sebep, evet, olmasını istemiyorlar. Tabii mutlaka kadroları var. Belediye meclisleri var. En önemli şey sevgili izleyiciler, buraya atlamayalım. Tabii. Belediye meclisleri çünkü hassas bir dengenin üzerinde, her an orada değişim olabilir, tablo değişebilir. Bakın Bursa'da gitti, belediye başkanlığı AK Parti'ye gitti. Her an gidebilir. Bazı iller daha rahat, bazı iller daha sıkıntılı. Dolayısıyla onun için topluca karar verecekler. Yani topluca derken kendi çalışma arkadaşlarıyla. Onun için bize pek demeç vermek istemiyorlar. Ama biz çok samimi olduğumuz bir ikisiyle. Birisini söyleyeyim ben buradan. Burdur belediye başkanı Ali Orkun Ercengiz'le konuştum. Kendisi de tanıdığım bir isimdir. Ali Orkuncu Ercengiz, Gürkan Bey beni biliyorsunuz, ben Özgür Özel'in çok yakın arkadaşıyım dedi. Eczacılık fakültesinden beri beraberiz biz dedi. Aynı okulda okuduk, aynı sıralarda okuduk. O günden beri siyasi yürüyüşümüz beraber devam etti. Benim gitmemem diye bir şey söz konusu olamaz, ben gideceğim dedi. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz bizzat bana söyledi. Ali Orkun Ercengiz yeni kurulacak partiye gidecekmiş, onu söyleyelim.
2: Ve Burdur, hı hı, 30 yılı aşkın süredir Cumhuriyet Halk Partisi'nde, evet, CHP'nin çok güçlü olduğu bir bölge. Bence oradaki belediye başkanında bu kararı onu çok ciddi biçimde sarsabilir. Onu da söyleyeyim. Yani 30 yıldır gelmiş. Orhan bir belediye başkanı da trafik kazasında vefat etti.
1: Evet, CHP'liydi. Allah rahmet eylesin.
2: Orada bir Cumhuriyet gazetesi muhabiri de yanında, öyle danışmanıydı, vefat etti.
1: Evet.
2: Allah rahmet eylesin.
1: Cemil Tugay.
3: Cemil Tugay ile ilgili teyide muhtaç ama. Hani bana gelen başka kulis bilgileri de var. Farklı bir partiye geçmek istediğine dair.
1: Mesela AK Parti'ye mi?
3: Orayı zorladığına dair.
1: Oraya iddialar
2: hem konuşuluyor.
1: O 3 aydır konuşuluyor.
3: Tabii teyide muhtaç olan kısmı orası değil. AK Parti'nin ciddi derecede buna veto verdiği söyleniyor.
5: Cemil Tugay ile
2: o yüzden mi yani biraz daha?
5: Ben bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Buyurun. Cemil Bey CHP'ye bir adım daha yakın. Ben yayına girmeden önce İzmir'deki CHP'nin üst düzey bir yöneticisiyle konuştum. Mehmet abi de konuştu.
2: Evet,
5: Cemil Tugay CHP'ye bir adım yakın. Belki önümüzdeki hafta, belki bir sonraki hafta CHP geri dönebilir.
2: Orada peki, şimdi 20...
1: Oldukça ilginç. Yani CHP'ye dönebilir diyorsun.
2: 28 belediye başkanı var orada.
5: Evet, orada
2: şu gidecek an... olan sayısı 4 ile 6 arasında.
1: Cemil Tugay'ın tepkisi Utku Gümrükçü'nün gelmesi miydi?
5: Evet, Utku Gümrükçü'nün gelmesine bir tepki vardı. Zaten bir süredir Özgür Özel ile ilgili Cemil Tugay'ın çok ciddi sorunları vardı. Hatta Özgür Özel ve Veli Ağbaba referanslı belediyeye gelen daire başkanlarını görevden aldı. Veli Ağbaba'nın yeğeni belediyede özel kalem müdürüydü. Cemil Başkan onu da görevden aldı. Neredeyse Veli Ağbaba ve Özgür Özel ikilisiyle o yapıyla tamamen köprüleri atmıştı zaten. Kemal Bey'e, yani CHP yönetimine il başkanı noktasında bir talep açtı. Yani uzlaşıyla belirleyelim bir isim oldu. Ama şu anda bana gelen bilgiler Utku Bey ile de doğrudan bir temas yok ama aracılarla arasında da bir yumuşama olduğu bilgisi geliyor.
1: Mustafa, çok enteresan, seni doğrulayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok tepe yönetiminden birisi Cemil Tugay'ın döneceğini söylüyor.
2: Evet, çok.
1: Şu
2: evet.
1: anda yazdı bana.
2: Bu bence çok önemli.
5: Bir Cemil defa, Tugay CHP'ye
4: Sayın bir... Özel'in de ısrarla telefonlarını açmadığı bilgisi haberlere yansımış.
1: Onu, ne onu kadar Mustafa...
2: Mustafa
1: son gün söylüyor. Flash haberleri Mustafa'dan
2: Mustafa
1: çıkıyor.
2: Mustafa, bu kavga haberlerini nereden buluyorsun?
1: Nereden buluyorsun? Dün de tartışmaların odağındaydın sevgili Mustafa.
5: Evet.
1: Yani anda. İl başkanlığında gördük bir seni.
5: Gazeteci olarak her yerde
1: varız. Her yerde var.
2: Yurtancım.
5: Ama bu gece, peki, bu gece daha da önemli bir bilgi vereceğim. Yeni partiyle ilgili sizinle paylaştım.
1: Peki. Gelelim ama. Gelelim ona. Bir süreyi tamamlayalım.
2: Biraz evet. önce evet. Ankara'nın sembolik gerekçesini CHP'nin içerisinde durması... Vahap Seçer'in o demografik yapı içerisinde bir kilit taşı diye nitelendirebileceğimiz bir duruşun olması. İzmir'de de aynı sorun, olay var. İzmir'de de aynı gerekçeler var. Şimdi 28 tane CHP'li belediye değil mi Mustafa?
1: Evet.
2: İzmir'de. Yani hiçbir şehre, belki hiçbir partiye o nasıl partinin yaşayabileceği ki? Süre boyunca inan yaşayamayacağı bir taban var orada. 28 tane. Buradan
3: tabii her seçim sonuçları açıklandığında hatırlarsın CHP'liler moral bulmak için İzmir gelsin.
2: İzmir. Evet. Şimdi İzmir'de
1: bazı komedyenlere
2: Cemil Tugay'ın ve oradaki
1: aldığımız... Ama bu sefer öyle olmadı. 2024 seçimlerinde her yer gelsin.
2: Evet, her yer gelsin. Evet. Şimdi büyük burada 28 ama, belediye evet. başkanı, bakın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li bir kızgınlıkla gitti. Bu belediye başkanlarının da öyle kendi iradeleriyle hareket tarzıyla çekip gitme gibi bir lüksü olamaz. CHP'nin orada bir kemik yapısı var. Bu kemik yapı onların koltuklarını ayakta tutuyor.
1: Doğru.
2: Bu kemik yapı doğru. onları o koltuklara doğru. oturtuyor. Yani bu figürlerin gitsin bakalım başka parti.
5: İzmir'de bunlardan
2: seçilme ihtimalleri %1 bile değil. Onları CHP var ediyor. O yüzden biz gittik Özgür Özel'e, biz gittik veriyor ama böyle bir lüksleri yok. Ben Cemil Tugay'ın da doğru bir karar verdiğine inanıyorum. O kızgınlık gitsin. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir tespiti vardı. Belediyelerle il örgütleri arasındaki o şey bağ koparılması gerekiyor. Yani birbirini böyle tetiklemek.
1: Doğru, hiyerarşik evet, bir ya, yapı olması ya, lazım.
2: İl başkanı CHP'de de, efendim AK Parti'de de, MHP'de de oranın lideridir, başkanıdır oranın. Yani belediye başkanı da üzerindedir orada. O yüzden bitecek. Cemil Tugay da biraz önce hepimizin dikkat çektiği gibi kalacak. Çünkü CHP'nin tabanı buna izin vermez. Vermeyecek yani.
1: Çok 6 tane de... isim isim gidiyoruz sevgili evet. izleyiciler. İsim isim gidiyoruz. Yeni parti, adı yeni olacağı söylenen partinin
2: evet.
1: Bugünkü açıklamasından sonra Özgür Özel'in hangi isimler, hangi büyükşehir belediye başkanları o partiye gidecek? Aldığımız bilgileri aradık, telefon açtık, öğrenmeye çalıştık ve bunları derledik. Sizin için tek tek isim isim gidiyoruz. Buralarda yalanlama olursa da bekliyoruz.
2: Evet,
1: yalan,
2: buradaki nüfus yapısına bakın, neredeyse 10 milyonun üzerinde doğru. bir yapı var. Ve burada bu 3 kişinin partide kalması CHP'nin geleceği için çok yaşamsal.
1: 3 isim dediniz evet. Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Cemil Tugay. Cemil. Şimdi gelelim sevgili önemli. İzleyiciler. Başından itibaren süreçte tavrını koyan ve duruşunu evet. bozmayan bir evet. isim Ahmet Akın. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın başından itibaren
2: şeffaf,
1: Kemal
2: net.
1: Bey'in yanında yer aldığını gösterdi. Zaten gitti, ziyarete gitti. Bunu da saklamadı. Başından itibaren de oradaydı. Dolayısıyla
5: neredeyse her hafta Kemal Bey'in yanındaydı.
1: Yani yanındaydı evet.
2: Ama bak bu Ahmet siyasetçilerde Akın böyle olur ya, renk değiştirmiş insan.
1: Elinizi öyle yapma.
2: Ya burada hay şeyi söyleyeyim. Gerçekten
1: yalpalama
2: böyle çok.
1: Yalpalama diyelim.
2: Yalpalarlar böyle ama gitti Ahmet bak Akın, Ahmet Akın ben kardeşim buradayım dedi ya. Dedi. Bitti yani.
1: Eleştiriler olursa da onları göğüsleyeceğinin işaretini verdi. Ve Ahmet Akın Cumhuriyet Halk Partisi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kalıyor sevgili izleyiciler. Bir başka haber kanalında Zeydan Karalar az önce söyledik. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim ve orada kalacağım dedi. Biliyorsunuz görevden uzaklaştırıldı Zeydan Karalar bir soruşturma dolayısıyla, ancak cezaevinden çıktı ve şu anda Adana'da, Adana siyasetinde de oldukça etkili. Bu bilgi doğru mu diye ben iyice bir teyit edin dedim sevgili Eftal'e. Evet dedi, Habertürk Televizyonu'nda galiba böyle bir bilgi paylaşılmış, onlar da son dakika olarak veriyorlar. Zeydan Karalar'ın Adana'da biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıyoruz açıklaması aslında oradaki birkaç milletvekili, ona çok yakın olan milletvekillerinin de tutumu hakkında bize bir fikir veriyor. Evet. Ama bugün o listelerde mesela onlar da hayır, giden milletvekilleri arasında gördüğüm birkaç isim var. Oysa ki evet.
2: Biri var.
1: Oysa ki mesela evet. Oysa ki Zeydan Karalar'la çok yakınlar. Birlikte yol yürüyorlar onlar. Evet. Öyle söylemek lazım. Bu bize bir
2: o da fikir net değil bence. Evet.
1: Şimdi gecenin sürprizlerinden bir tanesi Ayşe Ünlüce. Şimdi ben Ayşe Ünlüce'yi
2: buraya bir şey söylemek lazım.
1: Adana'ya. Buyurun.
2: Şimdi bakın, Adana CHP için çok dikkat çekici bir yerdir. Dördün altına milletvekili sayısı düşmemiştir. Bir başka milletvekili sanırım İyi Parti'den geçti ve şu an 5 milletvekili var orada. Ama Adana çok sarsıntı geçirdi, çok yara aldı. Biliyorsunuz merkezdeki 3 belediyeden ikisi operasyona uğradı. Biri Yüreğir Belediye Başkanı. Şu an açıkta, Seyhan Belediye Başkanı da cezaevinde.
5: Açıkta değil, belediye başkanı.
1: Zeydan Karalar.
3: Kendisi de uzaklaşırıldı zaten. Kendisi, Zeydan Karalar.
2: Tabii yani onu söylerim. İlçeleri söylüyorum.
1: Yüreğir'de Ali Demirçalı.
2: Açıkta.
5: Onun belediye başkanlığı düşürüldü. Yok. Belediye başkanlığı düşürüldü. Yerine belediye meclisinden belediye başkanı.
2: Tamam onu söylüyorum. Geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Yani
5: ama cezası onandığı için belediye başkanlığı düştü.
2: Olmuştu. Evet. Şimdi onun davası yargıtay.
1: Bu arada Zeydan Karalan'ın işi doğru.
2: Evet.
1: Neden? Gazeteci arkadaşımız Hilal Köylü görüşmüş kendisiyle ve şu anda bir sosyal medya paylaşım yapmış. Diyor ki Zeydan Karalar Özgür Özel'in kuracağı partiye geçmiyor. Net olarak söylüyorum diyor. Telefonla görüştüm, söylediklerini aktarıyorum diyor Hilal Köylü. CHP'de kalacağım. 54 yıllık CHP'liyim. Benim isimlerle işim yok. Mücadele Atatürk'ün iki büyük eserinden olan CHP'de sürdürülmeli diye net bir tavırla Zeydan Karalar tavrını açıklamış sevgili izleyiciler. Bunu da flash gelişme olarak alta yazabiliriz. Zeydan Karalar net olarak açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı. Görevden uzaklaştırılan tabii.
5: Onu Adana'dan gidecek belediye başkanları var, onu söyleyeyim. Yeni partiye katılacak. Çukurova ve Seyhan belediye başkanları yeni partiye katılıyorlar. Bu iki isim de, yani Çukurova belediye başkanı Emrah Kozay, Burhanettin Bulut'a yakın bir isim. Şu anda tutuklu bulunan Oya Tekin var, Seyhan Belediye Başkanı. Bunlar da CHP'den istifa edip bu kere iki isimde Burhanettin Bulut.
1: Peki, ilçelere girmeyelim de bir saniye. Şimdi gelelim Eskişehir'e. Eskişehir'de sürpriz bir durum var. Ben Ayşe Ünlüce'yi programa hazırlanırken Ayşe Ünlüce ile ilgili gider herhalde yeni partiye diye sağa sola biraz telefon trafiği yapıyordum falan. Sonra Eskişehir'i yakından bilen hem siyasetçilerimle hem de gazeteci dostlarımla konuştuğumda Gürkan Bey emin olmayın gitmeyebilir dediler. Ondan sonra ben de o zaman şöyle yapalım, şu grafiği şöyle hazırlayalım, bir soru işareti koyalım dedim Ayşe Ünlüce. Ancak az önce Gürsel Tekin çok net bir ifadeyle Ayşe Ünlüce kalıyor dedi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Böyle olunca ben de yazdım hemen, soru işaretini kaldır, CHP'de kalıyor. Çünkü Gürsel Tekin söyleyince mutlaka
2: vardır
1: bir bildiği. Ben şaşırdım biraz.
3: Yılmaz çünkü Büyükerşen bir şey söylemedi mi?
1: Bu arada o ne yapacak onu bilmiyorum tabii.
4: Yılmaz Bey zaten tavrı belli, defalarca
5: Yılmaz
4: açıklamalar
5: Bey,
4: yaptı
5: CHP
4: aslında yani.
5: Eskişehir'i görevden alınan il başkanının yerine bir il başkanı atatma peşinde. Volkan isimli bir arkadaş var. Onun desteklediği söyleniyor. CHP'ye il başkanı atatma peşinde. O bilgiyi de vereyim.
4: Zaten başından beri bence tavrı belliydi. Çünkü gazetecilere verdiği demeçlerden de özellikle Yavuz Donat kendisiyle ilgili bir röportaj yapmıştı. Köşesine de taşımıştı. Bu yolsuzluk işleriyle ilgili nasıl, ne kadar bir tepkisinin olduğunu da belirtmişti orada. Yani böyle bir tepki
1: kim
4: veren
1: kim?
3: Yılmaz Büyükerşen.
4: Yılmaz Büyükerşen yani.
1: Nasıl yolsuzluklara tepki veren?
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinde gerçekleşen bu yolsuzluk soruşturmalarının arkasında kurumsal kimliğin durması konusunda. Durulmaması gerektiği, en azından temizlenip öyle siyasetlerine devam etmeleri gerektiğiyle ilgili.
1: Ben atlamışım onu.
4: Yavuz Dolan, şey Yavuz Dolan kendisiyle aynı bir röportaj yapmıştı.
1: Ama yani neyse bu konuda. Kendi yargılamaları da vardı onun için. Yani. Neyse devam edelim.
3: Aday gösterilmediği için kızgın ya Özgür
1: Özel. Evet, yani, yok ben zannetmiyorum. Çünkü Özgür Özel'in çok yanında beyanları var. Şeyin.
5: Yılmaz Özgür Hoca'nın. Özel'in neredeyse.
1: Ama Yılmaz Hoca'nın kendi ayrı, vakfı ayrı yargılanıyor mesela. Neyse girmeyelim devam edelim. Öbür vole gelelim. Bu arada başkanımızı da fazla bekletmeyeceğiz. Bir 5-10 dakikaya geliyoruz hemen.
4: 24 Haziran 2026'da
1: Büşra Özdemir. Konuşmuş. Bu da tartışmalı aslında sevgili izleyiciler. Büşra Özdemir kim biliyor musunuz? Muhittin Böceğin yerine vekaleten parti belediye meclisinden seçilen başkan vekili Büşra Hanım şu anda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni yönetiyor. Başında o var. Fakat gider diyenler var, kalır diyenler var.
5: Antalya'da üst düzey bir CHP yöneticisiyle konuştum. Dün Büşra Özdemir'in de katıldı. 16 tane ilçe belediye iki tane istifa oldu. Tüm ilçe belediye, CHP'li ilçe belediye başkanları bir toplantı yaptılar. Ortak çıkan karar CHP'de kalacağız, CHP'de siyaset yapacağız.
2: Evet, evet Sayın Cemal Canpolat.
1: Ama bazı ben birkaç kişiden de aldığım bilgi gideceği yönünde. Ama tabii tartışmalı. Yalnız Antalya'da şöyle kritik bir durum var sevgili izleyiciler. Belediye meclisi önemli. Çünkü vekaleten orada duruyor değil mi?
2: Evet.
1: Vekaleten durduğu için durum değişik olabilir. Gider mi gitmez mi çok bilemiyorum
3: başkan
1: ama şu anda CHP'de
3: gitmez. Başkan vekilliği gitmez ama karar almada zorlanır. Yani başkan vekilliği bir görevden uzaklaştırma durumu olmadıkça gitmez. Parti değiştirmesinin bir önemi yok.
1: Ama alttakiler
3: ama
1: nasıl
3: karar alma meselesinde karar alma, problem olabilir.
1: Yani Sayın, yönetemeyebilir.
3: Evet.
2: Genel Başkan Yardımcısı Sayın Cemal Canpolat'a yayına girmeden aradım. O niye onu aradım? 3 gündür o bölgede çarşı pazar dolaşıyor. Nasıl dedim durum? Vekiller belediye başkanı konusunda çok çok iyi dedi. Bir sıkıntı yok dedi. Bu bile bence bir işaret.
1: Sevgili izleyiciler gerçekten çok yoğun bilginiz var. Çok teşekkür ediyorum. Sorularınızın hepsini görüyor arkadaşlarımız. Not ediyorlar. Taksim Meydanı hashtag ile bize yazmaya devam edin. Biz oradan bir eleme yapıp bazı soruları şey yapacağız, kullanacağız. Ve ilginiz için de çok çok teşekkür ediyorum. Şu anda sosyal medyada da en çok konuşulan konuyuz, programımız. Çok teşekkürler. Yeni partiye gidecek bir isim. Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli Belediye Başkanı. Denizli Belediye Başkanı'nın gitmesine kesin gözüyle bakılıyor herhalde. Bakın. Çok yakında bir hukuku var. Evet. Özgür Özel'le.
2: Evet.
1: Gene Özgür Özel'in memleketi Manisa, Besim Dutlulu. O da vekaleten gelen bir isim. Merhum Ferdi Zeyrek'in yerine gelmişti. Evet. Onu da yeni partiye gideceği söyleniyor. Evet. Şimdi sürpriz bir yere geldik. Tekirdağ. Yayına girdikten sonra ben bir isimle mesajlaştım sevgili izleyiciler. Yazdım. Gerçekten Tekirdağ siyasetini çok iyi bilen bir isim. O bilinen milletvekilleri vesaire değil. Bir isim bana dedi ki %99 kalıyor dedi. Ardından Gürsel Tekin de dedi ki Candan Yücer kalıyor. Cumhuriyet Halk Partisi de kalacak dedi. Oldukça ilginç çünkü o da değişim hareketiyle birlikte aslında hareket eden isimlerden biriydi. Ama şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde hani tabiri caizse baba ocağında kalmayı seçen belediye başkanlarından biri olacak. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yücer.
2: Oradaki dinamikler bunu zaten zorlar. Mustafa'cığım oradaki dinamikler bunu zaten zorlar. Trakya'da oldu mu olası CHP'nin bir şeyi var, üstünlüğü var o bölge. İlçelere de dahil, beldelerde. O yüzden Candan Hanım da bu tepkileri göz ardı edemez.
1: Peki.
5: Tekirdağ'da şimdi, şöyle bir bilgi vereyim. Tekirdağ'ın Kemal Bey için önemi şöyle. Orada Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı var Onur Bozkurtel. En başından beri evet. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Doğru doğru. Onur Bozkurtel.
2: Parti binasında ilk gün. Gördün mü sen de?
1: Ahmet Akın gibi hiç tavrını duruşunu bozmayan bir belediye başkanı. Evet. İlk günden itibaren evet. O şey Kemal Bey'in yanındaydı.
5: Ben buradan Onur Başkan'a da selamlar gönderiyorum.
1: Evet.
5: Dik duruşundan.
1: Evet.
5: Hiçbir zaman vazgeçmedi. Evet. Onurlu ve ismi gibi onurlu bir duruşu vardı. Ben onu da kendisini bu yayın vesilesiyle de kutluyorum.
3: Peki. Halka sesleniş yapıyor Mustafa Yavuz.
2: Ama doğru söylüyor. Biz o gün Gürkan da genel merkezdeydi. Yani orada duruyordu.
3: Şimdi şey gibi oldu. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi gibi bir konuşma yaptı.
1: Partili yani. Tabii ondan. Şimdi Ahmet Aras sevgili izleyiciler. Ahmet Aras oldukça ilginç bir isim. Muğla'da, Muğla bir daha önce Bodrum Belediye Başkanı. Bodrum'dan geçti Muğla'ya. Eşi hanımefendi de Menteşe değil mi? Oranın adı tam.
5: Evet Menteşe Belediye Başkanı.
1: Belediye Başkanı aynı zamanda.
3: Çok şimdi ilginç Ahmet Aras. Bu ilginç değil mi ya? Bunu niye eleştirmedi hiç Halk TV falan?
1: Nesini eleştirecek?
3: Karısı belediye başkanı kendi.
4: Halk büyük seçiyor. Büyük
1: halk seçiyor. Ya
3: halk seçiyor da adaylaştırmadan bahsediyoruz. Hani
5: adaylaştırmadan önce sonra evlendiler.
1: Sonra evlendiler.
5: Ha, İkisi tamam. De seçildikten
2: sonra. Sorun yok. Berat Bey. Sorun yok. Ama dediğin
1: doğru. Haber vermedik kusura bakmayın. Düğünü duyurmadık size.
2: Ya öyle şeyler
1: şimdi,
2: oldu partide.
1: Ahmet Bey, Ahmet Aras'ın yeni partiye gideceği konuşuluyor. Fakat yani hatta kesin gözüyle bakılıyor. Ama Muğla'dan da başka bilgiler de geliyor. Gider mi gitmez mi bilmiyoruz.
2: Burada çok büyük yara alır söyleyeyim. Bak Muğla, şimdi sevgili izleyenlere anlatayım. Muğla öyle sıradan, CHP için sıradan bir şehir değil. Merkezinden ilçelerine kadar ta 83'ten bakarım o dönemden bu yana çok etkili oldu. Son dönemde de çok etkili oldu. Ben Ahmet Aras'ın gideceğine inanmıyorum. Bir defa söyleyeyim.
5: Ben de Mehmet abi senin gibi düşünüyorum. Bana şimdi bilgi geldi. İki ilçe belediyesi konuşuyor. İlçelere gireceğiz nasıl orada bilgi vereyim. Evet. Köyceğiz ve Datça yeni partiye gidecekler.
1: Diyorlar Köyceğiz ve Datça gidiyor mu?
5: Muğla'da yeni
1: partiye. Bir dakika ben bir tane daha söyleyeyim gidecek. Marmaris ortak tanıyoruz. Acar Ünlü gidiyor mu? Ya,
5: bence gitmeyecek.
1: Aa.
5: Evet.
2: Ben ya çok şaşırdım. Köyceğiz Marmaris.
1: Acar Ünlü gitmezse çok şaşırdım. Ya.
5: Şöyle.
2: Datça'yı mı söylüyorsun?
1: Hayır gidecek? Marmaris'i konuşuyoruz biz ya.
2: Ha, tamam da Datça'da mı gidecek diyorsun?
5: Datça ve Köyceğiz
2: yıllardır yeni partiye... CHP'de olan belediyeler bunlar.
5: Evet.
2: Kaç yıldır yani?
5: Evet, yeni partiye gidecekler. Evet. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü CHP'de kalacak. CHP'li bir aile. Bana gelen bilgi o yönde. Kendisiyle bir
2: ben
5: temasım
2: yok. Ben de şunu söyleyeyim
5: yok.
2: Sana. Ege bölgesinde yeni kurulacağı iddia edilen partiye böyle bir akın olmayacak. Böyle bir gidişat olmayacak.
3: Milas'la parti Bodrum'u kurulsun, soruyorlar.
2: Parti kurulsun.
1: Nereye soruyorlar?
3: Milas'la
2: sonucu
3: Bodrum.
2: Göreceksiniz.
1: Bodrum. Ya Bodrum benim en çok merak ettiğim yerlerden biri sevgili izleyiciler.
2: Olduğu yer.
1: Bodrum'da Taner Mandalinacı değil mi? Mandalinacı. Mandalinci. Evet. Hep soyadını karıştırıyoruz. Gider mi?
5: Bana gelen bilgi bugün yayına girmeden önce de hatta yayından bir saat önce teyit ettim. Kafası karışık gitme eğiliminde ama nasıl kalacağıyla da ilgili böyle kafasında soru işaretleri var. %50-50 gibi bir durumu var Mandalinacı'nın. Milas. Milas Belediye Başkanı ismini şu anda unuttum. Çok eski bir partili yani 50 yıllık Hilmi değildi ismini şu anda unuttum. Çok eski bir partili bir yere gideceğini düşünmüyorum.
2: Bugün konuşulan isimlerin...
1: Bugün birisi yazıyor

0: Cumhurbaşkanı.
1: Nuri Aslan'a gelelim.
2: Nuri Aslan'a gelelim.
1: Nuri Aslan'a gelelim. Ankara'da başkanımızı da bekletmeyelim. Mustafa, Fahri Bey bekliyor bizi.
2: Bakın bugünkü bu isimlerin ortada dolaşması, bak çok önemli bir şeye dikkat çekeceğim. Bu isimlerin ortada dolaşması bir de dengeyi değiştirecek. Yani yarın yeni partiye gidecek olanlar kalacaklarla ilgili tartışmalar büyüdü.
3: Bana da şimdi bilgi geldi.
2: O tabanlar öyle tepkiler gelecek ki
1: Milas,
2: duracaklar yerlerinde.
1: Fevzi Topuz'muş ismi, merak ettiğin isim CHP'de kalıyormuş. Evet. Şimdi, yani ya şu anda bütün partilerden yağmur gibi mesajlar geliyor. Tabii bunları eliyoruz. Sevgili izleyiciler, yani şunu söyleyelim. Yani her gelen mesaj değil. Kimin attığı ve kimle nasıl görüştüğünü 3 aşağı 5 yukarı bu kadar senelik gazetecilik deneyimimizde anlıyoruz. Dolayısıyla oradan bir çıkarım yapmaya çalışıyoruz.
3: Manipülasyon fitresi çalışıyor.
1: Bütün... Bir Nuri Aslan.
2: Evet. En parti kritik tabanı ciddi biçimde seni izliyor Taksim Meydanı. Bak burada isimlerin gündeme gelmesi bile orada telefon trafiğini yoğunlaştırıyor.
1: Peki. Nuri Aslan. Evet. Çok ilginç bir isim. Evet. Çünkü yayından önce dediniz ki Mehmet Bey, şimdi Allah Allah.
2: Ben de
1: dediniz ki katiyen gider dediniz.
2: Şey gider, evet.
1: Ha, yani Ekrem İmamoğlu'yla hareket eder o.
2: CHP'de kalmaz.
1: Bu arada Mustafa da şey içinde dedi ki, bana mesaj attı. Ekrem İmamoğlu halen paylaşım yapmadı dedi şu an itibariyle.
0: Evet. Yeni partiyle ilgili.
1: Yaptı mı Eftal, bir baksana İmamoğlu'nun sosyal medya paylaşımı var mı?
0: Neredeyse saat 1.30'dan, yani gecenin 12-13 saat geçti. 12 saatlik üzerine yeni partiyle ilgili Ekrem İmamoğlu bir paylaşımı yok. Bak. Mutlak muttan kararı çıktığında bir saat sonra açıklama yapmıştı. Yeni partinin kurulmasıyla ilgili Özgür Özel adımı attı.
1: Yok, açıklama yokmuş.
2: Açıklama yokmuş.
1: Peki.
2: Böyle bir
1: Nuri Aslan için Gürsel Tekin dedi ki, biz de beraber hareket eder, Cumhuriyet Halk Partisi kalır dedi ama nasıl kalacak?
2: Bu bence Ekrem İmamoğlu'nun da havlu atacağı anlamına gelir siyasette.
3: Ama orada en bak önemli isim... bir detay var. Şimdi İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Büyükşehir Belediye Başkanı gitsin diyorsun demez.
2: Tabii.
3: Ama temasım yok dedi.
2: Yok temasım yok. Belki duyumlara dayanarak, Büyükşehir Belediye Başkanı temasım olmaması haber var.
1: Peki bitti değil mi Eftal
3: Bey? Normal değil yani.
1: Yok, şimdi dur. O zaman oturun Mehmet Bey, sizi oturtalım, buyurun. Hemen Ankara'ya uzanalım. Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım var. Fahri Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz Taksim Meydanı'na. Yaklaşık 13 dakikalık gecikme içinde kusura bakmayın lütfen.
4: Rica ederim. İyi akşamlar diliyorum. Tüm katılımcılara, örgütüm adına şükranlarımı sunuyorum.
1: Peki. Şimdi ben size özellikle Ankara siyasetinde soracağım. Kim gider kim kalır, ama ondan önce dün akşam saatlerinde ne oldu Fahri Bey? Siz ne yaşadınız? İl başkanlığına böyle bir kavgalı dövüşlü giriş mi oldu gene? Polisler, hatta polis de yok galiba. Bekçiler vardı. Bekçilerle girmek zorunda mı kaldınız? Bize bir anlatır mısınız? Dün ne yaşadınız efendim siz?
4: Gürkan Bey, Ankara'da komedi oynanıyor. Mevcut yönetici arkadaşlarımıza uzun süredir sabrediyoruz. Kendileriyle zaman zaman görüşmeler yapıyoruz. Cuma günü Sayın İl Başkan Vekili ile bizim il sekreterimiz ve il saymanımız yan yana geldiler. Bir devir teslim tutanağı tuttular. Cuma günü akşam ili teslim edeceğinin sözünü verdi. Sonra bir telefon açtı. Bana pazar gününe kadar müsaade edin dedi. Tamam dedik, biz pazar gününe kadar bir daha müsaade edelim dedik. Ve süreç böyle işlerken pazartesi günü bizim parti okulumuzda boya ve badana yapan işçi arkadaşlarımız Güven Park'taki il binamıza giderek oraya gerekli olan malzemenin kontrolü için odalara bakarken hiç partiyle alakası olmayan bir işçi arkadaşımıza fiziki saldırıda bulunup dışarıya atıyorlar. Sonra da diyorlar ki il başkanınız gelsin. Ben de davetlerini kıramadım. Akşam yanlarına gittim. Gittim gene ortada yoklar. Sonra baktık ki ışık yanıyor sönüyor. İçeriden malzeme çıkışı var. Müdahale ettik. Sonra Güven Park'ın her yanında polis ve bekçiler var. Onları da yanlarına alarak kendilerini korumak için geldiler. Slogan attılar, biz hiç cevap vermedik. Mesaj attılar, Ankara'yı Güven Park'ın önüne çağırdılar ama sonuçta gelen yok. Hala bilişim sorumlusu arkadaşımız şifreleri vermedi,
1: bir saniye,
4: telefonları vermiyor.

0: Ay Fahri Bey, vermiyor.
1: Bir saniye, bir adım adım gidelim. Ben tam anlamak istiyorum. Şimdi bir görevli gitmiş sizden anladığım kadarıyla tadilat bakım için. Onu dışarı atmışlar. Daha sonra siz başkanın gelsin evet. demişler. Siz de bu davete icabet etmişsiniz. Ve il başkanlığının o şu anki kullanılan binasına gitmişsiniz. Daha sonra siz orada bir şeyler evet. mi kaçırılıyor? Bir şeyler mi götürülüyordu? Yani onu mu ima ediyorsunuz? Ne demirbaşlar mı götürülüyordu? Ne
0: Efendim.
1: Oluyordu?
0: Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde her türlü yağmayı gerçekleştiriyorlar. Gerçekleştirmeye de devam ediyorlar. Yani bunlar toplum ahlakına aykırı şeyler. Bir yandan ayrı parti kuracağız diyorsunuz. Bir yandan flama peşinde koşuyorsunuz. Amblem peşinde koşuyorsunuz. Binayı tuttuk diyorsunuz. Badana yaptık diyorsunuz. Ayrılacağız diyorsunuz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde kalarak her türlü tahribatı yapıyorsunuz. Onların baba ocağı dediği, bizim ata ocağı dediğimiz mekanlarımıza bu tip tahribatlara artık müsaade etmeyeceğimizi kendilerine ilettik. Ve bize nazikçe devredeceklerini söylediler. Her zamanki olduğu gibi sözlerinde durmadılar. Sözlerinde durmayıp bir de davet edince davete icabet ettik.
1: Peki şu anda son durum ne?
0: Şu anda örgüt bizim denetimimizde, il binası bizim denetimimizde. Zannediyorum pazartesi günü boya ve badanacılar girecek. Kırdıkları kapı, kırdıkları dolapların tamirini yaptıracağız. İki tane sekreterimiz vardı. İki tane sekreterimizin dolaplarını kırmışlar ve onlara ait eşyaları almışlar. Bizim bilmediğimiz ama daha sonra öğrendiğimiz evrakları taşımışlar. Ayrıca bilgisayar disketleri ve bilgisayarları götürmüşler. Nereye götürdüklerini bilmiyoruz. Bugün savcılığa gerekli şikayette bulunduk. Takipçisiyiz.
1: Ya şimdi ben şöyle şaşkınım. Dün gece sizin o şeyleriniz, açıklamalarınızla ben de konudan haberdar oldum. Ama yani ben sizde yüz yüze hiç görüşmedim Fahri Bey. Ama televizyonda bir program yaptık. Çok etkili de bir program oldu. Ondan sonra Türkiye'nin çok önemli gazetecileri aradılar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yakından takip eden isimler aradılar. Ya biz böyle bir sağduyulu, sakin bir siyasetçiyi uzun yıllardır görmemiştik dediler. Aynen beyanlarını söylüyorum değil mi Mehmet abi, hatırlıyorsunuz?
2: Aynen öyle.
1: Hepimizin de sevdiği evet. önemli gazeteci büyüklerimiz böyle aradı. Şimdi yani bu kadar munis, bu kadar sakin, kucaklayıcı, kapsayıcı bir il başkanı nasıl bir ayda sizin bu şekilde getirdiler ve diyorsunuz ki ben savcılığa gideceğim artık. Yağmalıyorlar diyorsunuz. Ne oldu bu arada? Bir ayda ne oldu? Yani sabrınız mı taştı?
0: Ya Gürkan Bey, her gece il binasına gelip, her gece il binasından yayın yaparak her türlü tahriki yaptılar. Genel merkezimizin baskısına rağmen ben asla il binasına hiçbir arkadaşımı göndermedim. Kendileri bizi aradı, yan yana gelelim dedi, devir teslim yapacağız dedi. Bakın kamera gösteriyorsa bu tutanakları yaptık, hala bunları şunu teslim etmediler, bunu aldık. Bu tutanakların altında il başkan vekilinin imzaları var. Ya Allah aşkına, bir siyasi partinin yöneticileriyiz, ağzımızdan çıkan ya da attığımız imzaya sahip olmak zorundayız. Sürekli bizim iyi niyetimizi suistimal ederek, bizi korkaklıkla suçlayarak, bizim sabrımızı imtihan ederek, deneyerek, her türlü provokasyonu yapmalarına rağmen illa gelin, polisle gelin, bekçiyle gelin tekliflerini sunarak, biz bütün bunlara hayır diyen bir örgütüz. Ben kendilerine hiç yakıştıramadım ama takdir edersiniz ki o bina bizim babamızın tapulu malı değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gayrimenkulüdür, ata ocağıdır ve milletin malıdır. Biz milletin malına zarar veren herkesin karşısında durmaya and içmiş yöneticileriz. Bu bağlamda milletin malına zarar verdirmeyiz, vatanın malına zarar verdirmeyiz. Sabrımız taştığı için gittik ama gene çok nazik davrandık, hiçbir şey yapmadık. Arkadaşlar slogan attılar, bağırdılar, çağırdılar. Kendilerinin o video çekimlerini yaptılar. Amaçlarına ulaşmaya çalıştılar. Ona da ulaşamadılar. Biz nazikçe ayrıldık. Şu anda bina Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin elindedir. Pazartesi tadilat ve tamirat için gerekli ekipmanlar ve arkadaşlarımız gidecek. En kısa sürede boya badanası ve tamiratı bittikten sonra örgütümüzün hizmetine başlayacak.
1: Peki. Fahri Bey, gelelim bugüne. Şimdi bugün Özgür Özel'in bu açıklaması oldu. Bir kere deneyimli bir siyasetçi olarak bunu nasıl değerlendirdiniz? Neler hissettiniz? Oradan başlayalım. Sonra Ankara siyasetine doğru uzanalım. Ankara siyasetinde bu ayrılık kararı nasıl yankı bulacak? Yavaş yavaş da belediye başkanlarına ve Mansur Yavaş'a doğru gidelim. Sizin düşünceleriniz önemli.
0: Evet. Teşekkür ediyorum. Gürkan Bey, siz yeni parti diyorsunuz. Ben eski parti diyorum. Bir yıldır orta oyunu oynanıyor Ankara'da. Bütün makamları işgal etmiş. Ruhu ve bedeni birbirinden ayrılmış. Ne yaptığını bilmeyen bir yapının karşısında Cem Yılmaz'ı izlemeye gerek yok. Bunları izlediğiniz zaman para vermeden tiyatro zevkinizi giderebilirsiniz. Bu yüzden eski parti diye başlamak istiyorum. Dikkat edin. Parti satın almaya kalktılar. Partinin sahipleri güvenmedikleri için partilerini satmadılar. Parti kiralamak için çaba sarf ettiler. Bunlara güven olmadığı için kiraya vermediler. Sonuçta çareyi siyasi partiler çöplüğüne gittiler. Yeni parti diye bir partiyi alıp onu tamir edip milletimize sunmak istediler. Yeni partinin bir tarihine bakalım. Yeni partiyi ilk önce kim kurmuş? Rahmetli Özal'ın kardeşi kurmuş. Uzun süre ayakta kalamamış. Vefat etmiş. Siyasi partiler çöplüğüne gitmiş. Sonra kim kurmuş? Cumhuriyet mitinglerinin düzenleyicisi Sayın Tuncay Özkan kurmuş. O da ömrünü tamamlayamadan vefat etmiş. Şimdi Özgür Özel Bey yeni diye aldığı parti, siyasi partiler hurdalığından alınıp tamir edilmeye çalışan, işte değişimcilerin iki kanadı arasında nasıl inşa edileceği belli olmayan bir sürece soktular. Bir yanda manda ve himayeciler, diğer yanda Fethullah Gülen'le bağlantısı olanlar bir araya gelerek yeni dedikleri partiyi aldıkları yeri gizleyerek topluma sunmak istiyorlar. Bu partinin ömrü diğer partilerin ömrü kadar kısa süreceğine inanıyorum. Çok ileriye gidemez. Aslı suretine döner. Geldiği yere geri gider Gürkan Bey.
1: Peki. O zaman Ankara siyasetine biraz girelim. Ankara'da bir üye, delege ve partililer bazında nasıl bir yankı uyandırır? Tabii siz şimdi haliyle diyeceksiniz herhangi bir yankı uyandırmaz ama ben o zaman sizi başka bir kulvara sokacağım. Belediye başkanları. Belediye başkanları ne yapacak? Bu konuya dair bir fikriniz var mı? Şimdi Çankaya'da yeni bir seçim olacak.
2: Yarın.
1: Perşembe, yarın mı?
2: Yarın.
1: Bugün ne? Salı, çarşamba?
2: Yarın.
1: Perşembe mi?
2: Yarın,
1: ha, çarşamba
2: yarın.
1: Mı? Çankaya'da yeni başkan seçilecek. Başkan vekili.
3: Vekili.
1: Yeni mahalle var. En kritik yerlerden biri ilçe belediye başkanlarından. Fethi Yaşar. Fethi Yaşar'ın tutumu ne? Bunu soracağım. Keçiören gitti sizden. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Ama mesela başka Gölbaşı var değil mi Mustafa? Başka
4: Gölbaşı
1: nereler var?
4: Gölbaşı var, Mamak var.
1: Mamak var. Ha, Mamak var. Kaç çok önemli.
2: Var?
1: Merkez ilçelerden.
4: 16.
1: Buraların tutumu ne olacak?
4: Polatlı
1: bize bunlardan
4: var.
1: İpucu verir misiniz?
4: Polatlı
1: finalde
4: var.
1: De finalde de Mansur Yavaş.
2: Ya 15 tanenin kaçı kalacak mesela? Herkes merak ediyor onu.
1: Ama birkaç isim, sembol ismi de merak evet. edip soralım. Buyurun.
4: Başkanım zor yönden geldi
0: cevap
4: sorular.
0: Cevap vereyim Gürkan Bey. Fethi Yaşar çok önemli bir partili belediye başkanımızdır. Ankara'nın abisidir. Doğma büyüme CHP'lidir. Asla Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk edeceğine inanmıyorum. Bağırır, kızar, çağırır, farklı şeyler söyler. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk etme gibi bir durumu yoktur. Asla terk etmeyecektir. Oo. Bu yüzden biz buna emin olabilirsiniz. Ama Çankaya ile ilgili üzüntülerimi belli etmek istiyorum. Çankaya Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Can şu anda tutuklu. Benim eski yöneticimdir. Çok saygılı, sevgili, mülayim bir arkadaşımızdı. Bu arkadaşımızı bu hale nasıl getirdiler hala anlamakta zorluk çekiyorum. Biz Çankaya'nın yeni seçilecek başkan vekiline il örgütü olarak karışmama kararı aldık. Hmm. Belediye meclis üyelerimiz orada özgür iradeleriyle kendi aralarında başkan vekilini seçecektir. Çankaya'da seçilecek başkan vekilinin tutumuna göre ne yapacağını ancak söyleyebiliriz. Şimdiden böyle bir tespit yapmamız mümkün değildir. Ben Gölbaşı'nın, işte Şerefli Koçhisar'ın, Haymana'nın, pardon Haymana diyorum, Nallıhan'ın, Beypazarı'nın, işte Polatlı'nın gideceğini çok tahmin etmiyorum. Çünkü bunlar Mansur Bey'e bağlı belediyeler.
3: Behzatçı'yı ne yapacak Sayın Başkan?
0: Bu belediye...
3: Erdal Beşikçioğlu. Etimeskut.
0: Erdal Beşikçioğlu daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal yapısına saygı duyan, kurumsal yapısının içinde kalmak isteyen ve bu yönde siyasi tartışmalardan uzak kalmaya özen çaba sarf eden bir belediye başkanımız. Asla partiyi terk edeceğine inanmıyorum. Sadece söylemiş olduğu söylemlerden bir tanesini söyleyeyim. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal yapısına saygım var. Ben Özgür Özelci ya da Kemal Beyci değilim. Kurumsal yapının emrindeyim diyen cümleleri var, açıklamaları var. Bu bağlamda ben Erdal Bey'in de gideceğini zannetmiyorum.
1: Peki Mansur Yavaş'a gelmeden Mamak'a da bir sorayım. Mamak'ta durum nedir efendim? Var mı oraya dair bir bildiğiniz?
0: Mamak Belediye Başkanımız eski ilçe başkanımızdır. Yıllardır partinin içinde hizmet yapmış, kendine mülhasıl davranışları olan ama siyasette de gerçekten yerini koruyan bir arkadaşımızdır. Önder Bey ile hareket eder. Önder Bey partiyi terk ederse Mamak Belediye Başkanımız da partiyi terk eder. Ama ben ya, Önder Bey
2: Cumhuriyet Halk
1: Partisi'nden harika çözümlemeler yapıyorsunuz.
2: Önder Bey partiyi terk etmez. Bunu söyleyeyim önce. Evet. Bahri Bey.
3: Ya bu arada çok... Erdal Beşikçioğlu dedik ya. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiğine dair bilgiler var Sayın Başkan. Bu bilgi sizde de mevcut mu? Ya da doğru bir bilgi mi?
0: Ya Erdal Bey, Özgül Özel'i de ziyaret eder, genel başkanımız da ziyaret eder. O konuda son derece kibar ve nazik bir belediye başkanımızdır. Doğal olarak sanatçı yönünde ön plana çıkarttığı zaman siyaseti biraz geride bırakan, belediyecilik ve sanatını ön plana çıkartan bir belediye başkanımızdır. Zaman zaman telefon görüşmeleri, zaman zaman her iki tarafı da ziyaret etmekte kusur etmez. Ama partiye olan sadakati tartışılmaz bir belediye başkanımızdır.
2: Fahri Bey, biraz çok, çok dikkatli konuşuyorsunuz.
3: Çok politik.
2: Tam bir siyasetçi gibi ama netsiniz, şeffaf ve dürüst tepkileriniz. Şunu ben soracağım. Derler,
1: ya 15 yerinden konuştu.
2: 15 tane belediye başkanı var CHP'li şimdi. Ya isim vermeyin, vermemeye çalışıyorsunuz. Kaç tanesi gider Özgür Özel ekibinin içine? Tahminen.
0: Vallahi Mamak belki düşünebilir ama Veli Bey çok zeki bir belediye başkanıdır. İyi bir örgütçüdür. O her zaman güneşi Önder Sav'dır. Önder Sav'a bakar. Önder Bey ne yaparsa Mamak Belediye Başkanı onu yapar.
1: Onun dışındakilerde Çankaya'da emin değilim dediniz. Diğer yerler için?
2: 12 tane. 12
0: Çankaya'da tane şöyle seçilecek başkan vekilimizin şu anda kim olacağını bilmediğim için bir yorum yaparsam milletimize de yanlış bilgi vermiş olurum. Sizi de yanlış bilgilendirmiş olurum. Anladım. Ben de böyle bir cümleye cevap vermeyi doğru bulmam.
2: Peki Sayın Başkan, 15'i de duracak.
1: Gelelim bence finale. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'la da görüşüyorsunuz. Galiba bu il başkanlığı binası krizinde de aracı oldu mu? Öyle bir duyum geldi bize. Doğru mu bilmiyorum. Sayın Yavaş tabii çok Ankara siyasetinin belirleyici bir ismi. Hatta Türk siyasetinde de herkes Mansur Yavaş ne yapacak diye bekliyor. Dolayısıyla Mansur Yavaş nasıl bir tavır takınacak? Gidiyor mu? Kalıyor mu?
2: Manşeti
0: ben
2: verin
0: Cumhuriyet
2: başkanım.
0: Halk Partisi için Cumhuriyet Halk Partisi içinde Mansur Bey'i en iyi tanıyanlardan biriyim. Örgütün içinde 16 yıldır beraberim. partiye ilk geldiği günden beri de Mansur Yavaş'ın tüm seçimlerinde olağanüstü gayret sarf eden il başkan yardımcısıydım, ilçe başkanıydım. Şu anda da il başkanı olarak görev yapıyorum. Mansur Bey siyaseti çok sakin algılayan, mimikleriyle ne yapacağını belli etmeyen, kendi içinde mütalaasını yapan bir belediye başkanımız. Suyu bile üfleyerek içen bir belediye başkanımız. Bu yüzden Mansur Bey siyaseti artık parti içinde de piştiği için Cumhuriyet Halk Partisi'nde iyi tanımaya başladı. Ahdı vefaya inanan bir belediye başkanımız. Asla Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk etmeyeceğine adım kadar eminim.
3: Siz sürekli görüşüyor musunuz Sayın Başkan Mansur Bey'le?
0: Mansur Bey'le görüşmesem bile ruhlarımız yan yana olduğu için sürekli görüşüyor sayılırız.
3: Ama yani sizi ama il başkanı Mansur olduktan sonra Bey arayıp tebrik etti mi veya bir ziyaretleşme programı oldu mu? O gün de sormuştum ben böyle bir planlamanız var mı diye.
5: Görüşebileceğini söylemişti o zaman.
0: Ferhat Bey, şu ana kadar bir görüşmemiz olmadı. Sadece özel kalemi ve meclis başkan vekilleriyle görüşüyoruz. Selam da gönderiyor bize. O da bir takım Ankara'daki sıkıntılardan dolayı toparlanmaya çalışıyor. İşte Çankaya'daki operasyondan da etkilendiği için. Ama ilişkimizde bir bozukluk var mı? Asla yok. İl binasıyla ilgili ve grupla ilgili genel merkezimizde aracı olarak görüştü mü? Evet, görüştü. Bunu saklamaya gerek yok. Mansur Bey zaman zaman bu krizlere müdahale edip ortalığı sakinleştirme adına çok büyük çabalar sarf eden bir belediye başkanımız. Söylediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nden asla gitmez. Peki, çünkü siz yeni diyorsunuz. Ben eski partinin ruh halini yakından bildiği için oraya gideceğine asla inanmıyorum.
1: Mustafa Yavuz'un bir sorusu var.
4: Sayın Başkan, bugün CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Ulus Rüzgarlı'da da esnaf ziyareti yaptı. Evet. Çok da aslında gün boyu da tartışılan konulardan bir tanesiydi. Yani Kemal Bey hem sahaya indi, işte halkın arasına karıştı, esnaf ziyaretleri yaptı. Bir bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Kemal Bey Ankara'da böyle sahaya inip halkın içerisine karışacak başka programlar olacak mı? Bir de CHP Ankara'nın üye profili nasıl, böyle sahte üye vesaire yapılmış mı geçmiş dönem?
1: Dur, o soruya geçmeden şu an ilave edeyim. Bugünkü Ulus'ta mıydı o ziyaret?
4: Evet, Ulus Rüzgarlı'da.
1: Ulus Rüzgarlı'daki o ziyarette biraz eleştirildi, hatta tartışıldı diyelim. Özgür Özel de dedi ki böyle ne dedi, tam bir cümlesi vardı orada ya. Böyle dar çevreyle dedi bir işte sokak gezisi yapıyorlar, bunları planlıyorlar gibi demeye getirdi. Tam bulur arkadaşlar şimdi o cümlesini de. Yani biraz dedi ki o ayarlanmış bir gezi. Öyle halkın arasına çıkamıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bir de davulla zurnayla dedi gürültü yaratıyorlar falan dedi. Ne diyeceksiniz?
0: Ya çok basit. Bu Sayın Manisa milletvekilimizin kıskançlık krizi tuttu. Çünkü Sayın Genel Başkanımız 13 yıl boyunca elinden tutup yanında dolaştırdığı için, Rüzgarlı Sokak'ta da kendini göremediği için o kıskançlık krizine yakalanması doğal. Daha çok Genel Başkanımız cebinde şeker taşırdı. Bu şekeri de zaman zaman Manisa milletvekilimize verirdi. O alışkanlıkları hala özlüyor. Farkında, dönmek istiyor, dönemiyor. Yapacağı bir şey yok. Tamamen kıskançlık krizi.
1: Peki, yani orada halkın ilgisi vardı diyorsunuz anladığım kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu'na, öyle bir
0: elbette ortam ki halkın ilgisi çok yüksekti. Özel bir davetti, çünkü Kemal Bey'i sık sık bürosunda davet eden, sık sık yanına gelen bir kooperatif başkanıydı. Çok ısrar edince Kemal Bey de bir sabah kahvaltısı için oraya gitti ama daha arabasından iner inmez oradaki tüm esnafın yakın ilgisine, yakın ilişkisine tanık olduk. Kahvaltı yapacağı yerde kahvaltı da yapamadı. O kadar çok insan tokalaşmak, sarılmak, fotoğraf çektirmek istedi ki inanılmaz bir ilgi vardı. Davulcu kendiliğinden ortaya çıkmış bir davulcudur. Ankara'nın bütün davulcular ya Saman Pazarı'nda bulunur ya da Rüzgarlı Sokak'ta bulunur. Sayın Özgür Özel bunu çok iyi bilir. Kendisi de bu tip şeylere çok yakından tanık olmuştur. Ama söylediğim gibi Manisa milletvekilimizin zaman zaman 13 yıllık alışkanlığından dolayı kıskançlık krizlerini engel olamadan ifade etmiştir. Ama yapacak bir şey yok. Artık şeker dağıtan bir genel başkanı yok.
1: Peki Hadi Bey'in bir sorusu var.
5: Fahri Bey, bugün yeni parti açıklandıktan sonra siz genel başkanla bir görüşmeniz oldu mu? İlk yorumu ne oldu görüştüyseniz?
0: Şöyle, genel başkanımla sabah beraberdim. Öğleden sonra bir görüşmem olmadı. Ama yeni parti dediğiniz eski partiyi, yani siyasi partiler hurdalığından alınmış bir partiyle ilgili çalışmaların yakından takip ediyordum. Biz de ediyorduk. Bu partinin çok uzun yaşamayacağını, bu ilişkilerinde çok uzun gitmeyeceğini biliyoruz. Genel başkanımız da farkında. Dikkat ederseniz partinin açıklamalarıyla ilgili, yeniden inşasıyla ilgili tek kelime konuşmuyoruz. Şimdi şöyle düşünün. Ruhu ve bedeni ayrı bir insanın davranışlarını göz önüne getirin. Bir yanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanlığını işgal edeceksiniz. Bir yanda cenazelere, düğünlere genel başkan çelengi göndereceksiniz. Bir yandan partinin araçlarına binip Türkiye'yi dolaşacaksınız. Bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ve ilçe binalarını işgal edeceksiniz. Bir yandan partiye ihanet edip yeni bir partinin varlığından bahsedeceksiniz. Ama burada yapmanız gereken Murat Bakan'ın yaptığı asil bir görevi yapamaktan imtina edeceksiniz. Böyle istifa, davranan evet. Bir insanı çok fazla ciddiye alıp yorumlamak.
4: Özgür Özel istifa et diyor.
5: Şöyle, siz yeni partinin hani ileride yaşama şansının olamayacağını söylüyorsunuz. Bunu acaba İmamoğlu ve Özgür Özel'in iki başlılığına mı dayandırıyorsunuz, yoksa siyasi politikalarının işte bu belediye başkanlarının arkasında durma ve yolsuzlukları savunmadan dolayı mı böyle bir cümle kullanıyorsunuz?
0: Şöyle izah edeyim. Biraz geriye gidersek esasında burada konuşulacak çok ciddi başka şeyler var. Eğer 2014 yılına gidersek, 2014 yılında Kemal Bey'e suikast girişimlerini göz önüne alırsak, bu suikast girişimlerinin üstünün nasıl kapatıldığını takip ederseniz altından zoomcular ve değişimciler çıkar. FETÖ'cüler. Değişimciler de iki türlüye ayrılıyor.
1: Bir dakika.
0: FETÖ'cüler, Fahri Bey, manda ve himayeciler diye.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Artvin'de yaşanan suikast girişiminin soruşturmasının örtülmesi mi, yoksa neyin örtülmesi? Bunu kimler yaptı? Yani zoomcular dediniz, değişimciler mi örttü diyorsunuz?
0: Şöyle ifade edeyim, eğer müsaade ederseniz biraz vaktinizi alacağım.
1: Elbette, buyurun buyurun.
0: Birazcık çok kısa cümlelerle sonuca doğru geleyim. Şimdi 2014 yılı sahada yok edilmek istenen bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Şu andaki değişimciler ve zoomcular o zaman Kemal Bey'in meyakasını, parti meclisini oluşturuyor. Dikkat edin efendim. Kemal Bey'e Artvin'de bir saldırı oluyor. Saldırıyı PKK'nın üstlendiği söyleniyor. Roket atar ve uzun namlulu silahlarla taranıyor. İki polisimiz yaralanıyor. Bir askerimiz şehit oluyor. PKK'nın eylem ve etkinliklerine baktığınız zaman Artvin'de hiçbir terör faaliyetine karışmamış. Ama iyi irdelerseniz PKK'nın üstlendiğini ifade ediyorlar. Bunun böyle olmadığını devlet eninde sonunda ortaya çıkartacak. Hak, hukuk, adalet yürüyüşünde güvenlik güçlerimiz eğer bombalı aracı zamanında müdahale etmeselerdi, Kemal Bey ve yürüyüşe katılan birçok yurttaşımız hayatını kaybedecekti. Ama ilginç olan başka bir şey var. Ankara'nın merkezi ve Çubuk'ta Kemal Bey'e yapılan linç girişimi, bu kadar güvenlik görevlisi, bu kadar ordu mensubunun içinde bir şehit askerimizin cenazesinde Kemal Bey'e linç girişimin olunduğunda bu değişimci ve zoomcuların hiçbiri orada yok. Artvin'de yok. Adalet yürüyüşünde yok.
1: Dur bakayım.
0: Murat Kemal Emir Bey'in var. İki tane
1: orada Murat Emir var. Çubuk'ta Murat Emir.
0: Tehdit saldırısı. Şimdi Çubuk'ta Murat Emir değişimcilere sonradan katılmış bir arkadaşımızdır.
1: Neyse, yani var ama.
0: O zaman daha farklı bir düşüncenin içindeydi. Kemal ama Bey'in işin özüne bakmak lazım. Şimdi buradan takibe çıktığınızda Kemal Bey'in suikastlerinin ve linç girişimin perdesi aralanmalı ve mutlaka bunlar yeniden araştırma kapsamının içine alınması gerekir. Kemal Bey'i sahada yok edemeyenler 2023 Cumhurbaşkanlığından önce Zoom görüşmeleriyle ve değişimcileriyle de ittifak yaparak Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanmasına engel olmuşlardır. Bu planlanmış bir programdır ve Kemal Bey %48.5 oy aldığı halde bunların ve altılı masanın ihanetiyle Cumhurbaşkanlığını kaybetmiştir. Her taşın altından zoomcular ve değişimciler çıkmaktadır. Şimdi her zaman söylüyorum, bir daha söyleyeyim. 7 yıl, 6 dönem, 7 dönem, 30 yıl, 35 yıl, 40 yıl vekil olanlar, hiç değişmeyenler değişimci olamaz. Peki bu değişimcilerin yabancı istihbaratlarla ilişkileri nedir? Araştıran var mı? Soran var mı?
1: Ama çok önemli
0: şimdi
1: iddialar bunlar.
0: Uyan hücreleriyle
1: bunlar çok önemli iddialar ama.
4: Ben desteklemek adına, önemli iddialar. Efendim? Desteklemek adına söyleyeyim. Hüseyin Gün ilişkilerine, bağlantılarına bakmak lazım aslında. Biraz da belki onu kastediyor olabilir. Casusluk davasında ismi geçen Hüseyin şimdi, Gün var. Fahri Başkan belki onunla da ilgili paralel bir şey kurmak isteyebilir. Ekrem İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili casusluk davasında Hüseyin Gün ismi var. Çok peki, kritik ve kilit
2: bir isim. Elinizde bir veri mi var Fahri
1: evet,
2: Bey?
1: Evet evet, neye dayanarak söylüyorsun?
2: Çok önemli bir şey bu söyledikleriniz. Tabii. Gerçekten.
0: O veriler devletin elinde olacaktır ve devlet bunları mutlaka ortaya çıkaracaktır. Ana muhalefet partisinin lideri Türk toprakları içinde iki kere suikast, bir kere linç girişimine maruz kalıyorsa ve bunların üstü kapatılıyorsa mutlaka bunların yabancı istihbarat birimleriyle ilişkisi olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi Artvin'de PKK'nın hiçbir faaliyeti yokken Kemal Bey'e yapılan suikast girişimini PKK'ya bağlamak mantıklı gelmiyor. Çubuk'taki linç girişiminin üstünün kapatılması kesinlikle mantıklı değil. Devlet bunları ortaya çıkartacaktır. İki tane saldırı daha var. Birisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, birisi İstanbul Fatih Camii'nde önüne mermi atılan bir şahıs Belçika'dan geliyor.
3: Çubuk'taki saldırıyı gerçekleştiren şahısla Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluştuğunu ve helalleştiğini, kendisine özür dilediğini.
4: Saldıran orada değil. Yaşlı bir tane şahıs vardı.
1: Saldıran gelmedi. Saldıran.
4: Ağır bir İnek şey hırsızı evet. diye
1: kamuoyunda şey yapıyor. Saldıran değil. Saldıran gelmedi.
4: Saldıran gelmedi.
1: O beraber gelen, biz burada haberini biz yaptık. Hmm. Gelen kişi orada, o ev var. O evin de işte yakın makın diye birileri bir şeyler söylüyor o dönem.
2: Evet.
1: O söyleyen kişi gelmiş. Daha sonra Kemal Bey'den helallik istemiş. Ben hata yaptım, özür dilerim diye. Biz burada, hatta o zaman şimdi sevgili basın danışmanı olan Atakan Sönmez ilk o haberi bizim programımızda duyurmuştu. Fotoğraflarıyla birlikte yayınlamıştık. Evet. Fahri Bey, çok ilginç şeyler söylüyorsunuz. Biz bunları biraz konuşalım. Son olarak neler söyleyeceksiniz? Son sözlerinizi alalım. Bir de bundan sonra ne bekliyor Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'ni?
4: Ben de bir katkı vereyim, bir soru sorayım, o üzerine tamamlasın. Ankara'da önceki il yönetimi tarafından sahte üyeler yapılmış mıdır? İşte bunlara da falan bakabildiniz mi? Çünkü bununla ilgili bir iki iddia geldi bana.
1: Peki.
0: Gürkan Bey, biz Ankara'da son derece sakiniz. Parti kendisini temizleme gayreti içindedir. Yani 100 yıl önce Erzurum Kongresi'nde Mustafa Kemal Atatürk'e dayatılan manda ve himaye 107 yıl sonra Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na dayatılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi manda ve himayeyi kabul etmez. Kendi kodlarına dönmüştür. Laik demokratik cumhuriyetin anti-emperyalist tutumun devletçi yapısını korumaya ant içmiş bir partidir. Partimizdeki ayrılıklar Cumhuriyet Halk Partisi'ni güçlendirecektir. Partimiz yeniden sol söylemler, sosyal demokrat söylemler ve sosyal politikalar üzerinde ağırlık kazanacaktır. Biz gidenlerin peşinden değil, ne yapacaklarımızı tartışan bir parti haline dönüşeceğiz. Çok kısa sürede göreceksiniz, Eylül-Ekim ayı gelmeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplum nezdindeki durumunu hep beraber şahit olacağız. Eski partiye giden arkadaşlarımızın da çok kısa sürede yeniden ata ocağına döneceğimizi, bu programlarda bir daha dile getireceğimizi adım gibi biliyorum. Ve bu partinin uzun süre yaşamayacağını milletimiz görecektir.
1: Fahri Yıldırım, çok teşekkür ederiz efendim. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı. İyi akşamlar diliyoruz. Sağ ol.
0: İyi akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum.
1: Mehmet Bey, neler söyledi ya?
2: Vallahi şimdi
1: şaşırdınız mı?
2: Evet, çok şaşırdım. Bir defa iki şeye dikkat çekelim. Bir, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu operasyonlar, Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonlar sırasında ucu dışarıda istihbarat örgütlerine, yurt dışına uzanmış bir ahtapotun kolları dedi. Arkasından bir yılı aşkın süreden sonra Sayın Kılıçdaroğlu FETÖ'ye ısrarla dikkat çekti.
1: Evet.
2: Israrla. Şimdi burada Fahri Yıldırım'ın söylediklerini üçünü yan yana getirdiğimizde
1: ne çıkıyor?
2: Şu çıkıyor: bu işin arkasında FETÖ'nün etkisinin önümüzdeki günlerde ciddi biçimde kuşku olarak öne çıkacak. Yani hem Sayın Cumhurbaşkanı söyledikleri, istihbarat örgütleri dedi. Burada da Sayın İl Başkanı da ona dikkat çekti. Sayın Kılıçdaroğlu'nun FETÖ, ki zaten her şeyin içerisinde, o darbe girişiminin içerisinde biliyorsun, bir terör örgütü olarak karşımıza çıktı ama arkadan onu da istihbarat örgütlerinin yönlendirdiği ortaya çıktı. Burada gerçekten Sayın Kılıçdaroğlu'nu siyasetten bertaraf etme konusunda FETÖ bağlantılı diş istihbarat örgütleri hareket mi etti? Bende o kuşku her zaman vardır, söyleyeyim. Ya,
5: finansman kısmında mı yoksa
2: finansman akıl verme konusunda mı? Eylem kısmı. Bakın, aparatlar, istihbarat örgütleri geldi, ne oldu? Ankara'da ne oldu? Bir polis memuru geldi. Rus büyükelçi burada. Koruması hem de.
1: Carlos.
2: O kadar kolay sızarlar ki. Yani FETÖ'cü. İnanılmaz biçimde sinsi davranırlar. Burada bu olay, bakın Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanının
3: Muhsin Yazıcıoğlu.
2: Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'na yönelik o suikast oldu, artık net biçimde çıkıyor. Evet. Operasyon derinleştiriliyor. Burada da bu konu çıkarsa ben şaşırmam. Ya ben
5: 40 sizin tahmininiz ne işte? O finans, acaba ekonomik anlamda finansman kısmında mı çok büyük bir destek
2: eylem veriyorsa, açısından da mı? Eylem açısından da yapılmış olabilir. Çünkü bakın, elimizde çok 3 tane önemli veri var. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın lafını ben hep dikkatle izledim. Hep üzerine gittim bu konunun. Boşa konuşmaz Cumhurbaşkanı. Yani devletin başındaki insan, ucu dışarıda istihbarat örgütleri dedi. Ahtapotun kolları gibi sarmış dedi İmamoğlu'yla ilgili operasyonu anlatırken. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bakın durup dururken iki defa ve bir de 3 gün önceydi sanırım FETÖ'ye dikkat çekti. 3 kez bu terör örgütüne dikkat çekmişse, geçmiş dönemde bir kendisine bir yönelim olduğu konusunda kuşku büyür. Ben bunun üzerinde...
5: O zaman şöyle bir şey olabilir mi? Mesela Hüseyin Gündoğan dosyasında, evet, Wicker diye bir uygulama vardı. Evet. Ve bunun üzerinde işte nasıl davranacaklar, nasıl konuşacaklarını, hangi politikayı uygulayacaklarıyla ilgili emir talimat alınmıştı.
2: Sadece
5: yani.
2: Sadece fiziki bir suikast girişimi
5: burada
2: değil.
5: Burada da mı acaba öyle, evet, bir durum söz konusu,
2: bakın,
5: olacak?
2: O çok, bakın Sayın Gürsel Tekin ısrarla bu Hüseyin Gün'e dikkat çekiyor. Çok ısrarlı, her tweetinde, biraz önceki konuşmasına dikkat çekti. Sadece bu bir suikast, cana kast, bir saldırı olarak algılanmamalı. Şu unutulmasın: acaba o şaibeli kurultayın arkasında bu istihbarat örgütleriyle yine hem iktidardan, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, AK Parti'den, devletten intikam alamaya çalışan bir grubun müdahalesi hangi boyutlardaydı? Onun da araştırılması gerekiyor. Tarih bunu yazacak. Bakın, çok önemli bir şey söylüyorum. Şaibeli kurultayda bugün hem il başkanının, hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın, hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun dikkat çektiği aparatları yan yana getirdiğimizde çok sinsi bir operasyonla karşı karşıya oldu. Bakın, önümüzdeki günlerde deşifre olacak. Sayın Kılıçdaroğlu'nun FETÖ bakın FETÖ tehdide dikkat çekmesi siyaset tarihindeki en önemli çıkıştır. Son 10 yıldaki en önemli çıkıştır. Cumhuriyet Halk Partisi lideri söylüyor. Üstelik o, özür dileyerek söylüyor.
5: Burada şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Şimdi o zaman Türkiye'nin dış politikasını değiştirmeye yönelik işte dışarıdan bir girişim var ki Sayın Kılıçdaroğlu ona özellikle değinmek için NATO'nun Türkiye için neden önemli olduğu ile ilgili vurgu yaptı.
2: Yani NATO ile ilgili açıklaması da çok yaşamsaldı.
5: Şunu açıkça söyledi bence o zaman. Şimdi daha da oturuyor. Demek ki Türkiye üzerinde planlar yapan, Türkiye'nin dış siyasetini değiştirmeye çalışan o dışarıdaki güçlerin aparatı olamayacağını, onlar gibi hareket edemeyeceğini, onlar da kendilerine demek ki yeni bir aparat bulmak
2: derdinde. Ben niye dikkat çektim Rus Büyükelçi suikastine? Ben niye özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun FETÖ vurgusuna dikkat çektim? Bakın dikkat edin, son dönem mutlak butlan kararının çıkması Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin genel başkanlığına dönmesiyle birlikte trollerin, burada sevgili Gürkan'ın rakamları CHP'nin sözcüsü, iletişim sözcüsünden gelen rakamları açıkladı. Sadece 4900 kadarı FETÖ iltisaklı. Bunun yarısı Ekrem İmamoğlu FETÖ iltisaklıydı. Bu göz ardı edilemez. Yazıcıoğlu suikasti ve benzeri olaylar nasıl sorgulanıyorsa bakın önümüzdeki günlerde çok karanlık olayların üzerine ışık tutulacak. O peki, karanlık noktalarda CHP'ye hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun suikast girişimleri hem de gene o kurultay, şahibeli kurultaydaki olayların perde gerisi o İngiltere Alman bağlantılı operasyonların ciddi boyutları açığa çıkacaktır. Hiç kuşkum yok bunda.
1: Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Taksim Meydanı devam edecek sevgili izleyiciler.
6: TGRT FM Haber. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
7: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
8: Bu dinlediğiniz Selin'in 20 yıllık başarı hikayesi. Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohum yazıp 5290'a SMS göndererek ve www.tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
9: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda, aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
10: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeylere bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
13: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor.
14: İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
15: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
16: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
17: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
18: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
14: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
12: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
19: TGRT FM Haber.
1: Gelecek Partisi,
3: evet,
1: oradan kiranın fahiş olması, daha doğrusu kirayı ödeyememe, daha doğrusu zorlandıkları için çıkma yolunu seçmişler.
3: Onun detayını söyleyeyim mi?
1: Söyle.
3: Gelecek Partisi binada kalabilmek için son olarak çıkmadan önce 600 bin lira teklif ediyor. Yani ben buraya kadar çıkabilirim diyor. Ancak mal sahibi kabul etmiyor ki çok uzun bir vade değil. 1,5-2 yıl önce çıktı.
4: 1,5 yıl önce çıktı.
2: 2 yıl öncenin 600 bin lirası.
4: Evet. Telaffuzda bir şey
3: ancak
4: yaşadım, onu da söyleyeyim.
3: 5 milyona el sıkışıldığı ifade ediliyor şu an. 2,5 milyon. Tabii bunlar.
2: 2,5 milyon.
4: Konumu da şöyle, Mustafa Kemal Mahallesi'nin tam göbeğinde çok hareketli bir yer.
3: İyi Parti'ye yakın değil mi?
4: Yani yürüme mesafesi, evet, 50-100 metre mesafe İyi Parti'ye, Deva Partisi'ne,
3: evet,
4: Büyük Hangi Birlik Partisi'nin Çankaya ilçesinde.
3: Orada güzel bir SSK yapan yer vardı Mustafa Yavuz.
4: Evet, bir gün gelirseniz misafir ederim.
5: Aspavaların meşhurdu. Peki kaç metrekare ki ya bu kadar fazla yüksek?
4: Yani metrekaresi en aşağı bir 1500-2000 metrekare vardır kapalı alanın. Çünkü o bölgedeki binalar o metrekarede.
1: Yatay bir bina.
2: Şimdi bak bir dakika.
4: Tabii, yatay bir
2: bak,
4: bina.
2: Bak şimdi girdim internete. 3 milyon lira Mustafa Kemal Mahallesi.
4: Mustafa Kemal
2: bak,
4: Mahallesi.
2: 3 milyon lira bina aynı boyutlarda. 1 milyon 900, 1 milyon 700 bin.
3: Kirası.
2: Kirası. 3 milyon lira bu boyutta binanın benzerini bir fotoğrafı var ve kiralık i̇şte ilana girdim. İlanla onu gördüm. Ya şimdi
4: tabii burası bunun 3 milyon lirayla da bitmiyor. Buranın bir işletme gideri var. Bu işletme gideri nasıl karşılanacak? Kemal Bey'in bir ofisiyle ilgili neredeyse 2,5 yıldır nereden kaynağını buldunuz diye soruyorlardı. Şimdi biz soruyoruz. Bunun kaynağını nasıl oluşturacaklar? Sadece bu bina değil. 81 ilde 973 ilçede parti binası tutacaklar.
2: Bak, 3 milyon aynı yerde. Şimdi bir şey söyleyeyim. Bunu niye sordun?
3: Maaşlarını bağışlayacaktır
2: belki. Şimdi sevgili Gürkan,
4: yani
2: bunu niye
4: böyle
2: sorduğunu,
4: bir işletmenin, evet, böyle bir binanın
1: çünkü
4: aylık gideri.
1: Çünkü şöyle, yani neticede bu hani ya bana kalsa ben bu işlerin şu anda peşine takılmam. Neden takılmam? Çünkü sevgili izleyiciler, biz öyle şeyleri burada yaptık ki dosya. Yani burada özet yapsam ağlarız yani. Oturur ağlarız karşılıklı. Milyon dolarlar, verilen paralar, verilen kripto paralar vesaire, onlarca, yüzlerce dosya yaptık.
3: Market kartları. Market kartları.
1: Market kartları. Her şey havada uçuştu. Yani onun yanı sıra artık tamam, kalkıp da oranın kirası şu kadardı, buranın kirası bu kadardı demek bana çok akılcı gelmiyor. Gerçi yani siyasetin finansmanında 1 lira bile takip edilmesi gereken bir şeydir. Kaldı ki dünyada bunun çok ileri ülkelerde çarpıcı örneklerini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde kampanyanızdaki rakamları açıklamak durumundasınız veya aldığınız yardımlar neyse. Aynı şekilde
5: bizde durum bile çok daha farklı. Siyasi partiler kalmış, onu söylüyor. Bak siyasi partiler kalmış. Bir siyasi partiye bağışın belli bir miktarını belirlemiş. Diyor ki sen bunun üzerine çıkamazsın. Niye bunu belirliyor bu?
3: 677 bin.
5: 677 bin lira şu an güncel rakamla.
3: Yılda. Bir defa da tüzel veya gerçek
2: ayda 50 bin liraya geliyor yani.
5: Önce 50 bin liraydı zaten, ona göre şey geldi yani.
1: Şimdi
5: şöyle
1: mesela,
5: buradaki temel amaç şu, yani kanun koyucu şunun için bunu belirlemiş. Demiş ki parası olan kişi siyasi partiyi yönlendiremesin. Ben buraya yüklü miktarda bir bağış yaptın, sen benim isteklerim doğrultusunda hareket edeceksin. Ya da yarın öbür gün sen işte belediye başkanı olduğunda ya da işte milletvekili olduğunda ya da ülkenin yönetimine geldiğinde senin üzerinde bir etkisinin olamaması için siyasi partiler kanunu çerçevesinde bunun belli bir sınıra bağlamıştır. Bunun üzerinde yapamazsınız. Gerçek ve tüzel kişi sadece Türkiye'de bulunan, Türk vatandaşı olanlar bunu yapabilir. Fakat yabancı birinden bir bağış alabilir mi bir siyasi parti? Tamamen önü kapatılmış, hiçbir şekilde alamaz. Ne
1: peki,
5: gerçek kişiden ne
1: ama şimdi şöyle bir hesap yapacak olursak. 2,5 milyon liralık, hadi diyelim 2,5 milyon Buranın kiralama bedeli var. Şimdi buraya girmeniz demek zaten senede depozitosu var.
2: Senede 30 milyon sadece kira.
1: 30 milyon kira var. Bir de peşin olarak harcamanız gereken
2: tadilatı,
1: araç kereç, oranın vesairesi, dekoru, mekoru derken ben şöyle kabaca bir baktım. Yani 1,5-2 milyon dolar
2: evet
1: para gider. Temiz gider.
5: Bence, şimdi dediğim bence gibi, çok zorlanmayacaklar.
1: Bir siyasi parti için bu kadar büyük olmamalı ama henüz hazine yardımı almamış. Henüz daha üye aidatları oturmamış.
2: Hiç vesaire yok.
1: Için.
2: Parti yok.
1: Nasıl ortada tutuldu sorusu ortada durur yani. Bu.
2: Ama bir de şunu söyleyeyim. Bir
5: ama
2: de şunu...
5: Fahri Bey'i dinlediğimizde şu binanın içerisinde olabilecek bütün malzemelerin alındığını söyleyebiliriz yani.
1: Dur. Taksim Meydanı'nda çünkü... ironi yasak. Ben Ali Turan'dan beri ironiyi yasakladım.
2: Sevgili Gürkan şunu
1: söyleyeyim. Çünkü şundan izleyicimiz yanlış anlayabiliyor. Evet, evet. Onun için
3: yok,
1: ironi
3: ben
1: yapma.
3: Programın burada... sonunda bana bir dakikalık ironi vaktim ayır. Ama programın en son bölümünde.
1: Neyle ilgili? Tabii ki.
3: Burada yeni parti değil.
2: Asıl yani mesele. Burada
1: aman
2: asıl...
1: hayır. Bu ne? Aklıma gelen mi?
3: Ne?
1: Logo.
3: Yok canım.
2: Ya sevgili
3: Gürkan. Nereden esinlendikleriyle ilgili bir yok, jenerik senaryo
1: yok,
3: var.
1: Yok yapma ama.
2: No. Asıl mesele dikkat
3: Mesut
2: çekiyor.
3: Mesut Özarslan'ın küfürleşmesinin gerçekleştiği ortamın benzeri bir ortamda partinin ismi ne olsun diye konuşulmuş olabilir.
1: Anladım. Peki.
3: Şimdi, göze çarpan bir şey de bu olsun.
4: Bir bilgi mi? Polis bilgisi mi bu peki?
1: Hayır.
2: Onu... Şeyi söyleyeceğim.
3: Jenerik senaryo.
1: Ben ne kastettim?
2: Burada bilmiyorum. Çarpıcı konuya dikkat çekelim. Sayın Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan ayrıldıktan sonra bir ofiste avukatının Ceha Bey'in ofisinde o dar koşullarda değil mi? Orayı kullanıyor eline geldiğince ve o dönemde kendisinin araç gereçleri alındı. Korumalarının yemekleri kesildi. CHP genel merkezi tarafından kesildi. Siyasette çok ayıp bir hareketti o. Arkasından buranın masrafı nasıl karşılandı diye troller, tetikçiler harekete geçti. Nasıl bir yıpratalım? Sayın Kılıçdaroğlu'yla ilgili yolsuzluk olayı bulamıyorlar. Rüşvet, rezillik o açıdan hiçbir şey üzerine çamur sıçratamıyorlar. Geldiler o ofiste avukatının kendisine açmış ofisi o ofisin harcamaları üzerinden provokasyon kışkırtmaya yıpratma yapmaya çalıştılar. Peki şimdi soralım. Hiçbir ortada henüz bir parti yok. Bir belediyesi yok. Bu 2,5 milyon lira olduğu varsayılan binanın senede 30 milyon. Burada bunun şu anda içinin donanımı, araç, gereç, otomobil, personel ayda belki 10 milyon liralık bir gider olacak. Değil mi?
3: Evet.
2: Kim karşılıyor bunu? Asıl
3: ben
2: soru bu.
3: Bir Ankara milletvekilinin karşılayabileceğini düşünüyorum.
5: Bu sadece genel merkezin bir de ilçeleri düşünün.
3: Gürkan
5: Hacı
3: bilir
5: düşünün
3: onu.
2: Gürkan Bey.
1: Şey söylüyor Murat Emir'i diyor.
2: Murat Emir'i söylüyor. Ha çok.
3: Başkası
2: çok,
3: da var.
2: O yüzlerce tapusu kim? Olan...
3: Sonradan katılanlardan biri.
1: Bekar.
2: Adnan
1: İstifa mı? İstifa etti o. Gitti.
5: Geçer o.
2: Geri gitti. Şimdi bunun sorgulanması lazım. Bakın şöyle bir şey var. Ne oluyor? Arkada bir kaynak mı vardı? Bu hep Ekrem İmamoğlu'nun işte son olarak Remzi Baka mıydı o? Basa mıydı?
3: Baka.
2: Onun gündeme getirdiği bir havuz meselesi vardı. En son aldığı ihaleden de 850 milyon liraya aktardım %10 dedi. Burada bir havuz var. O havuzun halen deşifre olmamış kaynakları mı var? O kaynak
5: ama
2: mı atılıyor?
5: İddianamenin içerisinde şöyle bir şey var. Paranın nerede olduğunu yazıyor aslında orada. Şöyle söylüyor. Diyor ki bir milletvekili var. Turan Taşkın Özen.
2: Evet.
5: Onun aracıyla milletvekili dokunulmazlık zırhını kullanarak paraların bir yerlere aktarıldığı ile ilgili ifadeler var. Bak, hatta bu... mahkeme huzurunda etkin pişmanlıktan faydalanan biri de çıkıp mahkeme huzurunda da söyledi. Denildi ki İmamoğlu beni çağırdı. Şunu söyledi, eğer kaldırılması gereken bir para varsa Turan Taşkın Özer eve ona göre kaldırılsın evet. Yani.
2: Bir yerde bir stoklama mı var?
5: Bilmiyorum.
2: O çok tartışılacak.
3: Mehmet Faraj bu programda geçen haftaydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani cumartesi mi söyledim, salı mı söyledim hatırlamıyorum onu. Baka kardeşlerin Çankaya meselesini konuştuğumuz esnada oradan bir otofilo kiralama hizmetiyle ilgili bir ihalesiyle ilgili problem olduğunu söylemiştim. Aynı zamanda İETT'nin garajlarında farklı isimlerle hala Baka kardeşlerin
2: söylemiştin onu.
3: Bakım işlerini yürütmeye devam ettiğini evet. Ve Şaban Bakan'ın, Remzi Bakan'ın kardeşi Şaban Bakan'ın İETT'nin arka kapılarından giriş çıkış yaptığını da söylemiştin.
2: Evet.
3: Ve teyitli bunlar.
1: Şaban Bakan halen devam ediyor mu?
3: Evet.
1: Şu anda değil mi?
3: Şöyle yani...
2: Hayır, görüntüler
3: doğrudan
2: vardır
3: ön kapıdan
2: dedi.
3: Girmiyor. Arka kapılardan giriyor. Ama... Garajların sorumluları... Zaten bunu çok iyi biliyordur. Bak ben buradan gereken mercilere de aslında burada iletmiş olayım.
2: Şimdi bak sevgili Gürkan bir şey özetleyeyim bir dakikada. Şimdi yeni parti bakın bu parasal mesele çok tartışılacak. Ya arkanda aday yaptığın 28 tane belediye başkanı tutuklanmış. 20 tanesi AK Parti'ye geçmiş. Genel başkan yardımcıların rüşvet almakla suçlanıyor. Büyük rezaletler, skandallar gündemde duruyor. 2000 kişiyi ihraç etmişsin. Burada işte İstanbul'da senin 16 tane belediye başkanı operasyona uğramış. Böyle bir arkada temiz bir sayfa olmadan nasıl bir siyasi parti kurulur, ben şaşkınım diye. Ne diyecekler mesela? Yani bunu başta bir tarafta...
1: Yok, gerçekten doğru bir noktaya temas ediyorsunuz. Çünkü şöyle, hadi bırakın Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi kendisiyle beraber bıraktılar gittiler. Geldiniz
2: evet.
1: CHP.
2: Evet.
1: Ya bundan sonra mesela bu kadar çok iddialar,
2: evet,
1: bu kadar süren mahkemeler,
2: evet,
1: bu kadar hakkınızda yani İddialı. Artık ortalığa dökülen deliller, belki biz onlarca yüzlerce dosyasını yaptık.
2: Böceğin, Muhittin Böceğin sözleri yeter.
1: Sözleri var. Belediye başkanlarınız
2: Özkan Yalım'ın,
1: Özkan Yalım'ın sizin hakkınızda söylüyor. Evet. Bunlar siyaseten insanın peşini kolay bırakacak
2: bırakmaz.
1: Şeyler değil.
2: Bırakmaz.
1: Zorlanır yani bir insan.
2: Burada kazançlı olan kim biliyor musunuz?
1: Yani hepsi yalan, hepsi AK Parti'nin komplosu
2: evet,
1: diyerek
2: evet,
1: nereye
2: evet.
1: kadar
2: geliyor? Peştemal'e de onlar sardı zaten. Bir dakika, bir şey söyleyeyim şimdi. Bakın. Ya şu anda CHP'nin bölünmesi gerçekten bütün CHP tabanını üzüyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bence asıl CHP çok sevinmeli. Bu saatten sonra İmamoğlu yüzünden, onun aday yaptığı 16 belediye başkanı yüzünden Cumhuriyet Halk Partisi artık yolsuzluk, rüşvet şaibe iddialarıyla gazetelere, televizyonlara haber olamayacak. Bu CHP açısından çok olumlu bir yaklaşımdır. Asıl mesele madalyonun diğer yüzünde. Arkasında bu kadar kirli sayfalar olan bir grup toplumun karşısına nereye çıkacak? Mesela kitle sormayacak mı? Ey Özgür Özel, sana parti kurduran Ekrem İmamoğlu köftecilikte nasıl milyarder oldu diye sormayacak mı? Bu kadar mal var mı?
1: Köfteci saatine geldik herhalde.
2: Köfte mesela. Saati önemli. Ben
3: karnına acıkıyor herhalde.
2: Ben ona
3: sonuna doğru.
2: Bak, gazetecilik,
3: şeker hastası mısın nesin?
2: Gazeteciliğin temeli fikri takiptir. Ben bir evet. yurttaş olarak merak ediyorum. Ekrem İmamoğlu 2019-2024 tarihler arasında 117 tane tapuyu nasıl edindi? Acaba Türkiye'de değil, bırakın bütün dünya üzerinde bir belediye başkanı bu 5 yıllık süre içerisinde 117 tapuyu nereden getirdi? Öyle bir şahıs var mı yeryüzünde? Bu bile yeni grup parti kurmaya çalışan Özgür Özel ve ekibi için büyük bir handikaptır. Efendim Bolu büyük bir handikaptır. Uşak handikaptır. Sayın Muhittin Böceğin o inanılmaz açıklamaları, götürdüm 15 milyon euro verdim, arabalara şunu bıraktım, 1 milyon bıraktım, şuraya çanta aldım, şuraya saat aldım, belediye parası arabayı yaptırdım, efendim bir milletvekilinin meclisteki odasında zarfta 250 bin dolar poşette bulunuyor. Ya bütün bunlar yeni parti diye adlandırılan o grubun yakasını bırakmayacak.
1: Evet.
2: Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi ve onun peşinden giden yoldaşları sevinsinler. CHP büyük bir beladan kurtuldu. Büyük bir beladan kurtuldu. Yoksa bunlar kaldığı sürece seçime kadar, 2028'e kadar CHP rüşvet, CHP yolsuzluk. Ekrem İmamoğlu, Özkan Yalım, CHP Sayın Kılıçdaroğlu yarın partinin önünde bir kurban kessin.
4: Ben acaba bir, şöyle bununla bir şey de olabilir bir, mi? Gürkan Bey, yeni partiyle ilgili.
5: Evet. Şöyle bir şey de olabilir mi? Şimdi biz İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyduğumuzda hepimiz şaşırmıştık. Yani bu kadar erken, bu kadar acele neden duyuruldu? Sonra öğrendik ki kendi haklarında bir soruşturmanın olduğunu öğrendiler. Bundan dolayı da bir adaylık açıklaması vardı. Peki bugün...
1: Hadi Bey, bir de neye üzülüyorum biliyor musunuz? Yani mesela şöyle, şu okumayı yapmak çok güç olmasa gerek. Yani işte tam Cumhurbaşkanı oluyordu, engellediler deniyor ya.
4: Ya bugünkü Cumhurbaşkanı olması için... Üstad da onu söyleyecek.
1: Kardeşim, seçim ne zaman?
5: Evet,
1: seçim yok ki ortada.
4: Gürkan
1: ya
4: abi.
1: Ortada 4 yıl seçim yok. Hatta 4,5 yıl seçim yok. Ve siz sanki şöyle çok değerli Cumhuriyet Halk Partisi tabanına şunu vermeye çalışıyor. Sanki yarın seçim var. Seçime de adaylık için başvuruda bulunuyor. Evet. Bu engelleniyormuş gibi.
4: İşte bugünkü konuşmasında bir Türkiye, kelime bile Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığından bahsetmedi.
1: Evet. Cem Uzan olayında yaşadı. Herkes Cem Uzan'a dedi ki, o zaman hatırlarsınız Cem Uzan'da.
3: Tabii.
1: Tam işte siyasete girdi, başına bu işleri açtılar. Acaba öyle mi? Yoksa İmar Bankası'nda yaşanan o büyük yolsuzluk meselesi oldu ve ondan sonra kendisini dokunulmaz kılmak için siyasete girmenin
5: tabii
1: yolunu
5: mu seçti? Birileri mi gitti?
3: Yani şimdi Cem Uzan dönemini çok net söyleyelim.
1: Okumayı doğru yapmak belki, lazım. Belki. İşte bir de şunun altını ben ısrarla çizmek istiyorum. Yani siz Cumhurbaşkanlığı gibi, Türkiye gibi çok büyük bir ülkede, Cumhurbaşkanlığı gibi çok önemli bir göreve talipseniz zaten bu tarz bagajlarınızın olmaması gerekiyor.
5: Tertemiz olmak zorundasınız.
1: Tertemiz olmanız lazım. Hatta eleştirdiğiniz iktidardan da daha fazla temiz ve pürü pak olmanız lazım ki
5: alternatif olabilirsiniz.
1: Evet, alternatif yani. Olabilirsiniz.
2: Bir de 2,5 yılda, o hırs var ya, bakın o hırs, bugün o hırs bütün CHP'yi bu rüşvet yolsuzluk tartışmalarının içine sürükledi.
5: Doğru.
2: Çünkü aday yaptıkları işin
5: ama
2: içinde.
5: Ama biz bugün bir aynı de, tarihi yaşıyoruz.
2: Bir de bakın bir şey söyleyeyim. Hep şunu söylüyorlar. Ekrem İmamoğlu

0: konuşmasını dinledik. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına dair bir işaret görmedik. Vermedi.
1: Ben Özgür bugün... Özel olacak. Kim olacak?
0: Hayır, yok. Özgür o başka Özel birisi olacak. Mi olacak? Onu şimdi söyleyeceğim. Evet. Ben Özgür Özel ve yakın çevresi, özellikle Özgür Özel'in sağ siyasetten gelen, sağdan gelen isimlerle görüşüyorum ve konuşuyorum. Bana ilginç bir şey söylediler. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında artık bir engel kalmadığını söylediler. CHP'de bu sürekli bir engel olarak duruyordu. Bakın ya, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı...
2: Ama onu yalanladılar ya.
0: Ama CHP'de yalanladılar. CHP'de yalanladılar. Şimdi yeni partide bunu nasıl yalanlayacaklar? Yani bu partinin...
2: Hayır, ben... onu hem Abdullah Gül cephesinden açıklama geldi.
0: Ama CHP'deyken yalanladı.
3: Ya ben Abdullah Gül'ün böyle bir macera gireceğine inanmıyorum.
1: Ya önümüzdeki günlerde... Bak, Abdullah Gül'ün siyaset tarzı eşittir Mansur Yavaş'ın siyaset tarzı.
0: Bakın önümüzdeki günlerde... Bakın bir
1: sadece bir tane Cumhurbaşkanı adaylığıyla yola çıkmaz. Diğer Deva, Gelecek, şunları falan saymıyorum. Onları da koysanız çok fark etmez. Bakın, kaybedeceği bir seçime girmez Abdullah.
0: Abdullah Gül'ün önümüzdeki günlerde bu yeni partiyle yeniden Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesini çok sıkça duyacağız. Ya dolayısıyla düşünün, bu partinin bir Cumhurbaşkanı adayı olacak. Özgür Özel'in olamayacağı 3 aşağı 5 yukarı net. Ekrem İmamoğlu zaten olamayacak.
1: Zaten olamaz. Diploması.
0: Bence, dolayısıyla bence yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül olacak.
1: Şöyle çok emin konuşuyorum.
2: İddialı ama. Çok yani
0: ben şimdi önümüzdeki günlerde göreceğiz.
3: Ferhat'ın söylediği olay
1: Mehmet Varaç'ın parti kurulamazına döner mi?
0: Hayır.
3: Mansur
0: bak fiziken adaylığı şey daha realdir
3: ama resmi olarak tekrar söylüyorum. Partinin kurulması ben anlamsız olduğuna dikkat. Parti kurulur. 166 tane parti var. Dilekçeyi ver kur. Ama bir hiçtir. Bir ölü de olur.
1: Niye öyle diyorsun canım? %15-20 oy alsa mesela.
3: %2,5'u bulamayacaklar.
2: Bakın, İzmir'den hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden hem İYİ Parti'den milletvekilliği yapmış Aytun Çıray programımızı izliyor.
3: Evet.
2: Diyor ki Sayın Acır, Özgür Özel bugün derin devlet bana geldi. Teklif yaptılar. Ekrem'i bırak dediler. Otobüsün üstünden in dediler. Ankara merkezli siyaset yap dediler dedi. Peki kim bunlar? Kimin adına konuştular? Devlet adına mı? Kendi adlarına mı? Özgür Özel bunu açıklamak zorunda.
1: Ya da konuştular mı?
3: Ya devlet
1: ya da bunlar
3: adına.
1: Senaryo mu?
3: Bakın.
1: Ki bence senaryo mu söyleyeyim.
3: Aytun Bey iyi bir demokrattır. Duyarlı bir Türk vatandaşıdır. İyi bir cumhuriyetçidir. Önemli bir konuya dikkat çekmiş. Ben devletin biri gelecek de bunu yapacak. Devletin işi mi yok ya? Bilmiyorum. Ben bana çok hikaye gel. Özgür Özel bu konu böyle bir konuşma yaptıysa ben buna inanmıyorum.
1: Derin devlet peki. Kim bir de? Yani peki. Şimdi hakikaten
2: şimdi son,
1: yani.
2: Son cümlenizi şöyle, alayım. Evet. Ahbap'la bitireceğiz çünkü.
4: Bence tarihin...
0: CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik bir tweet attı. Bugün CHP'den kaç kişi istifa ettiğine alakalı bir tartışma vardı. Onunla ilgili çok spekülasyonlar yaratıldı. Yok 600 bin kişi, yok 1 milyon kişi istifa yok ettiğine dair.
2: Ne kadarmış?
0: Öyle bir şey yok. Şu anda CHP'nin sistemleri yenileniyor. Bu rakamla ilgili şu anda bir veri vermek mümkün olmadığına dair bir tweet attı Devrim Barış Çelik. Yani çok uzun bir metin.
3: Sevgili Atakan'la da yayın öncesi konuştum. Evet. O da dedi ki bunlar hep fason asparagas şeyler. Bu yarın öbür gün üye sistem üzerinden görülür. Ya öyle şeyler yazıyorlar ki. Yok 100 bin kişi istifa etti. Ya kim
0: hatta
3: istifa ediyor ya?
0: Hatta bir sistemin bu istifalarla birlikte çöktüğü gibi öyle bir şeyin olmadığını sistem
3: CHP'den istifa etmez. Bu Sayın balon da Devrim yeni Barış bir balon. Çelik. Bu da yeni bir balon.
2: Peki. Hadi Bey, Cumhuriyet, tamamlayın.
4: Şimdi şöyle, Sayın Özgür Özel'e baktığımızda bir başlangıç olduğunu söyledi. Ancak partinin logosunu ve ismini söylemeyerek çok hızlı acele ettiğini bize gösteriyor. Acaba İmamoğlu'ndaki gibi dokunulmazlıkları tartışma yaratacak olan ileriki günlerde milletvekilleri ve kendisiyle ilgili. Biz hızlıca yeni bir parti kuralım. Bu partinin ismini açıklayalım. Eğer bizimle ilgili dokunulmazlıklarımız meclise gelirse kaldırılması ile ilgili en azından oradan da bir mağdur edebiyatı üzerinden bakın biz yeni parti kurduk. Yeni partiyi bize kurdurmamak için böyle bir yola başvurdular diye acaba bir politika mı üretecekler? İleriki günlerde onu göreceğiz yani. Onun evet. ihtimalin yüksek olabileceğini söyleyeyim.
2: Bu da ilginç çünkü o mesele de biraz karışık. Şu anda herkes zemin yokluyor. Halen zemin yokluyor. Yani kesinlikle. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde ortada denilen gri alanda durduğu söylenen milletvekilleri, partililerin evet. bir kısmı zemin yokluyor. Herkes nasıl hareket edeceğine karar vermeye çalışıyor ama dediğiniz de önemli bir faktör. Çünkü dokunulmazlık konusunda galiba
4: meclis
2: genel
4: devam
2: merkeze
4: ediyor.
2: Hüseyin Yıldız değil mi? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ben dedi ki benim hakkımda var ben gideceğim olumlu. Dedi.

0: Oy vereceğim.
1: Oy, olumlu oy vereceğim kendim hakkında dedi. Böyle bir çıkış yaptı. E şimdi böyle bir tabloda biz kaldırılmasın milletvekilliği dokunulmazlığının, aslında kürsü dokunulmazlığı olması gerekirken bütün fiil ve eylemler için bir dokunulmazlık söz konusu mecliste.
2: Bu konuda
1: bunun arkasına sığınıp ben yolsuzlukları vesairenin hesabını vermem, kaçarım bu işten derse, onu tabii hem Yüce Türk Yargısı hem Yüce Türk Meclisi, bir de vicdanlarda da Türk milletinin vicdanı karar verir.
0: Burada kendinden emir olan biri zaten git kaldır kardeşim. Tabii. Yargılayın beni de.
1: Şimdi bugün programı hazırlarken sevgili Adi Dündar, aslında programın akışı tabii sabah başkaydı, öğlen başkaydı, akşam başka oldu. Aynen. Mecburen değiştirmek durumunda kaldık. Çünkü yakıcı gündem buydu. Fakat ahbap dosyası sürüyor. Derinleşerek, genişleyerek sürüyor. Oğuzhan Uğur, Babala TV'nin neydi, ne sahibiydi?
3: Babalayka.
1: Babala geçen TV. Hukuksal bir terim söyledik ya.
4: Aha, gerçek evet. Faydalanıcı.
1: Gerçek faydalanıcısı. Ne gerçek faydalanıcısı diye bir tanımlama öğrendik sevgili izleyiciler. Gerçek faydalanıcısı olan, diyelim biz de aynı tabiri kullanalım, Oğuzhan Uğur da tutuklandı 8 kişiyle beraber. Soruşturma derinleşiyor ve genişliyor. Ama burada sizlerle bir bölümünü paylaşacağım. Hakikaten bir ibret vesikası çünkü. Yani o bölümü getirelim sevgili Eftel'den rica edeyim. Haluk Levent dün Twitter sosyal medya hesabı kapatılacak evet dendi. Ve bir paylaşım yaptı. Upuzun anlatıyor. Andersen'den masallar. Masalları anlatıyor. Yani artık ben bu kadar utanmazlığında bu noktasını ilk kez görüyorum. Böyle bir şey olamaz. Çok kibar bir başlık yazmış benim sevgili arkadaşlarım. Haluk Levent'ten pişkin açıklama. Ya buna her türlü lafı söyleyebilirsiniz ama pişkin hafif kalır. Diyor ki son bir yılda dernek bünyesinde usulüne uygunsuz borçlanmalara girdim. Lafa bak.
4: Usulsüzlük diyor.
1: İçişleri denetimi gelmeden hepsini yerine koyacak gücüm vardı. Sadece biraz zaman lazımdı. Ya arkadaş sen
4: birazdan
1: ne anlatıyorsun ya?
4: Lazım.
1: Sen ne anlatıyorsun bize? Bize ne anlatıyorsun sen ya? Ya sen orada emekli maaşından arttırmış, arttıramamış, emekli maaşından boğazından kesmiş teyzenin, Hatice teyzenin, Fatma teyzenin gönderdiği depremzedelerin, çocukların parasını almışsın, yerine koyacaktım diyorsun. Neyi yerine koyacaksın ya? Ne yerine, yerine koyacak olan ne? Dalga mı geçiyorsun ve artık böyle bir şizofrenik akılla bütün toplumu da ikna etmeye çalışıyorsun. Böyle şey olur. Bakın sevgili izleyiciler, son bir yılda oradan al buraya ver, buradan al oraya ver mantığıyla borcu 5'e katlandı. Niye? Diyor ki ben 300 bin liralık borcum için diyor 1,5 milyon 2 milyon liraya okey diyordum diyor. Ödemediğine göre zaten okey dersin. Ne olacak ki? Ödeyecek adam borcunun artmasını istemez. Usulsüz işlem yaptım ama nasıl olsa denetim öncesi borcumu kapatırım dedim. Borcumu ödeyemeyim diye operasyonu pazar öğlen saatine aldılar diyor. Sevgili izleyiciler, yani bu ibretin kudretidir. Gerçekten ibretin kudretidir. Böyle bir şey nasıl olur? Yani insanların kesesinden, bütçesinden ayırdıkları, kiminin gerçekten hani çok alt sosyoekonomik grupta olan insanlar bile paralarından 100 lira, 200 lira, küçücük çocuklar cep harçlıklarından paralar gönderdiler. Emekli teyzeler, emekli amcalar paralar gönderdiler. Büyük şeyler iş adamlarını da gönderdiği de. O da niye vergisi verilmişse helal kazanç. O da gönderiyor milyon milyon paralar. Beyefendi kumarda paraları yemiş, batırmış, bahis oynamış vesaire. Şimdi de kalkmış diyor ki yerine koyacaktım. Erken yaptınız operasyonu diyor. Pes.
0: Bu kadar iyi.
1: Ben bu kadarına pes diyorum. Yürkan başka hocam, da bir şey demiyorum.
4: Söyleyebilir çok... miyim bununla ilgili? Şimdi bir... Yerine koyacaktım. Nasıl koyacaktın? Hı hı. İyi bir tüy aldın da bir maça bütün parayı gömüp oradan yüksek bir kazanç sağlayıp böyle mi koyacaktın? Hı hı. Ya hakikaten
0: ya da,
4: bak insanın
0: yine
4: aklıyla
0: kadınlardan mı alacaktın?
4: İnsanın yani aklıyla alay eden açıklamalar bunlar. Ama bak bir ilginç tarafı da şu. Ya bu nitelikli dolandırıcılığı hayatının her anına yerleştirmiş, bu psikolojide hareket eden ve manipülasyon yaparak da insanları etkileme becerisini ortaya koyabilen birisi. Ben de şahsen birkaç kez görüştüğüm için biliyorum. O manipülasyonu çok iyi ortaya koyuyor. İlginç olan şey şu. Şu söylediklerini dile getirdiği açıklamayı 9600 kişi beğenmiş. Şimdi 9600 tane Haluk Levent gel bizi de dolandır deme potansiyeli olan insan var. Bu birincisi. 2500 kişi de retweetlemiş. Alttaki yorumlara filan bakıyorum. hakikaten bazı yorumlar var. Yani bunlar eğer gerçek kişi ise onlar adına gerçekten üzülüyorum. Yani bu kadar pislik sokağa dökülmüş.
1: Bu kadar da olmaz artık yani, bu kadar.
4: Lağım patlamış. Hani baraj patladı diyorlar diye lağım patlamış. İnsanların insani duygularını kullanarak toparladıkları paralarla bahis oynanıyor. Bayern Münih'e basılıyor. Augsburg üst oyna. 4.5 üstü olur. Augsburg'a da oyna diye biz burada yazışmalarını verdik. Haluk Levent'in bizzat yazdığı ifadeleri verdik. Şimdi bunlar ortadayken, bir taraftan devletin itibarsızlaştırılması karşınızdayken nasıl bir gözünüz bürüdü? Nasıl bir sevgili, iktidar karşıtlığı mı diyeyim? Başka
1: Ferhat,
4: bir şey mi diyeyim? Muhalif
1: şey kesimin... Sevgili Ferhat, şöyle muhalefet filanla alakası
4: yok. Muhalif kesimin bir bölümüyse bu bambaşka bir şey
1: yani. Muhalif kesimin istismar edilmesidir. Başka hiçbir şey değildir. Ama sadece muhalefet değil.
4: Ama istismar değil, olmak isteyen hala insanlar var değil, gördüğüm kadarıyla.
1: Bak ben bir şey söyleyeceğim. Bir de kendince kendine de bir misyon biçiyor. Diyor ki yok Adalet Bakanı benim işte üzerime geldi falan. Ya senin ne şey hukukun var, ne oldu da sana ne kişisel garezi olabilir de böyle bir şey yapıyor.
4: Ayrıca sen
1: yani
4: kimsin,
1: nereden sana bunu kendine böyle
0: veriyorsun? Devlet tahammül etti
1: ya,
0: sana.
1: Evet, bu saate kadar tahammül etti, bravo.
4: Parayı almışsın, parayı iddiaya, bahse, kumara yatırmışsın. Yerine koyacaktım, ona fırsat tanımadılar diyerek yine devlet suçlu olacak. Ya böyle bir mantalite olabilir
0: bak,
4: mi?
0: Bak 2023
2: biz buna Anadolu'da Haluk Levent için
4: dik alasıyla karşı karşıyayız.
2: Biz buna Anadolu'da Haluk Levent için şöyle denir. Hırsız arsız olmuş, arsızın da ar damarı çatlamış derler. Yani
4: bu artık ar damarı falan değil. Bu bambaşka ya, bir damarı
0: bu
4: çatlamış.
0: Bu kadar rezaletin
4: yani.
0: Üzerine
4: ar damarıyla ilgili değil.
0: Bu yani. Bu şahsı gerçekten
2: arsız olduğu için o paylaşımı yaptı yani. Bu başkası şahsı edebiyle oturur.
4: Hani bir dakika, çok özür dilerim. Haluk Levent Efendi, böyle konuşmak lazım ona. Sen konuşacağım şeyler var diyerek üstten üstten birilerini tehdit edip de Süleyman Soylu'yu güya hedefine koyup, hani Atatürkçülük yemedi, Süveterler yemedi, artık bir ileri boyuta taşıp Süleyman Soylu'yla ilintilendirmeye çalışıp kendini sıyırmaya çalıştı. Konuşacaktın, bir şeyler anlatacaktın. Yapmadım. Niye bunların açıklamak? Hepsi siyasidir, bana operasyon çektiler demiştin. Şimdi diyorsun ki evet aldım o parayı. Kendini itiraf
0: kendi
4: ediyorsun.
0: Kendini yalanlıyor.
4: Kendi kendini yalanlıyorsun.
0: Hani
4: ne oldu o zaman? Bak bugüne geldiğimiz zaman sen o paraları kullandığını, aldığını, yani o Yeliskaya'ya farklı burada isimlere gönderdiğini sevgili, itiraf ediyorsun
1: sevgili
4: kardeşim.
1: Ferhat, burada bir hukukçu var aramızda. Sevgili Hadi Dündar. Ya bir derne bu para neye giriyor? Ne suça giriyor? Bu zimmet değil mi? Güveni kötüye kullanma değil mi? Yani ne
3: güveni Türkçe kötüye kullanma suçu oluşuyor orada. Fakat siz dernekten parayı aldığınız gibi bu suç oluşmuş oluyor. Siz geri yerine koysanız dahi bu suç oluşmuş olacaktır. Yani burada Haluk Levent'in kendince insanları kandırmaya yönelik yine bir adımını görüyoruz. Çünkü orada
1: geriye
3: ben
1: geriye koyma ne demek ben, ya? Böyle bir şey ben aklım
3: almıyor. Koysanız
1: ya. Geriye koyma ne demek ya?
3: Yerine
1: ya
3: koysanız
0: sanki
3: dahi
0: var ya, erik bahçesinden 5 tane erik almış, parayı oraya bıraktım der gibi alay ediyor resmen.
4: Hayır, bir de sen bugüne kadar yerine aldığın neyi yerine koydun kardeşim? Evet, 90'lı yani yıllardan beri.
3: Son bir yılda çıkardığını al dernek para aldığını söylüyor. Peki bunu gösteren bir veri var mı? Elinizde yani bununla ilgili yeni bir şey paylaşıyor musun? Hı hı. Son bir yılda bunu yapan neden bir daha bir yıl öncekini yapmamış? Neden 5 yıl önce 3 yıl önce de bu dernekteki paraları kendi kişisel harcaması için kullanmamış? Haluk Levent ilk defa mı kumar borcuna girmiş ya da kumar oynuyor? Haluk Levent ilk defa mı böyle bir eylemi ya da böyle bir hastalığı oluşuyor? Eğer depremden sonra toplanan paralardan sonra Haluk Levent böyle bir yola bulaşmış olsaydı belki bugün şunu konuşabilirdik. Ya daha sonra ortaya çıkmış bir hastalıktı. O hastalık ortaya çıktıktan sonra böyle bir durum ortaya çıktı. Fakat hayatına baktığınızda neredeyse mesleğe başladığı, yani sanatçılığa başladığı ilk günden bugüne kadar hep aynı bir hayatı sürdürmüş yani. Ve bu hayat çerçevesinde hep kendi hayatını ikame etmiş.
1: Ve Hadi Dündar, şunu ben görüyorum. Mesela diyor ki kendi beyanında da, ben diyor mesela 1 milyonluk borcum için diyor 5 milyona imza atıyordum diyor. Çünkü niye biliyor musunuz? Yani artık bir kredibilite, bir efendime söyleyeyim geri ödeme inancı, böyle bir şey yok zaten. 1 milyon o anki alacaklısının basıncından kurtulmak için 5 milyona da atıyor, 10 milyona da imza atıyor.
3: Öyle değil.
1: Ve ne diyor biliyor musunuz? Rakamlar böyle büyüdü.
3: Basınçtan kurtulmak için değil. Hayır, bu da bir dolandırıcılık yöntemidir. Siz şimdi derneğin eğer kasası boşsa, derneğin piyasada bir ismi varsa senet verirsiniz. Altına da derneğin mühürünü basarsınız. Ne kadar borcunuz var? 2.750 milyon dolar senedin altına imza atıyorsanız o şahıstan eğer siz 250 bin dolar bile alsanız kârdasınız. Niye? Çünkü kefil olarak gösterdiğiniz derneğin zaten kasasını boşaltmışsınız. Kasada hiçbir para yok yani.
0: İnce ayrıntı şurada. Dünyada rahat bakın geçmişte kumar oynayacak parayı da bulamamış. En son Amerika'daki kadınla yazışması çok ilginç. En son daha bir ay önce benden 15 bin lira istedi diyor. Dünyada rahat rahat kumar oynamak için dernek kurmuş tek şahıs olarak tarihe geçti. Ve yaptığı rezalet...
1: 14 üyesi var evet. Derneğinde bu arada.
0: Bakın.
1: Yani bu kadar kitlesel para toplayabilen bir derneğin...
0: Şu kadar bir yer.
1: 14 üye.
0: Bir de şöyle bir şey
4: köy
0: var.
4: Köy derneğinde bu kadar üye rahat yok. Rahat. Yani evet. Daha fazla var.
0: Şimdi
4: yani.
0: Diyecek evet, ki izleyenler de... nasıl rahat rahat kumar oynasın diye dernek kurdu. Kurdu işte bak 300 i̇şte. Milyonu götürmüş kumara İnanın. Yatırmış. Oradan çekmiş ona vermiş kadınlardan almış. Ve şu açıklamaya dikkat çekip bitiriyorum. Bütün yaptığı rezaletlerin üzerine tüy dikti.
3: İşte ısrarla üzerinde durduğum nokta burası zaten. Şunu söylüyoruz diyorum ki ya sen bu derneği kurduğun amacınla ortaya koyduğun amaç birbiriyle örtüşüyor. Yani şunu söylüyorum. Sen bu derneği dolandırıcılık eylemlerin için kurdun. Yani öyle bir dernek kurdun ki buraya para aktarılsın ve o paralarla ben istediğim şekilde bir hayat sürdürebileyim. Çünkü ilk hayatına baktığımız ve şu anki hayatına baktığımızda herhangi bir şey değişmemiş. Yani bir farklılık yok ve bu derneği dolandırıcılık için kurduğunu görüyoruz. Diyelim ki dolandırıcılık için kurulmamış olsun. Ne zaman 6 Şubat'tan sonra 7 milyar TL mi geldi derneğe? Siz o parayı kendi kişisel harcamanız için kullandığınız günden sonra o derneğe gelen her kuruş için yine ne olacaktır? Bir dolandırıcılık suçu olacak. Çünkü bizde kastın güncellenmesi diye bir şey de var. Yani bir para toplarsınız, gözünüz açılır, o parayı artık kendi kişisel harcamanız için kullanmaya başlarsınız. Orada da bu sefer suçun tipi değişecek. Eğer dolandırıcılık suçundan bahsedersek bu dosyanın içerisinde o bu derneği parlatan kimler varsa, bu derneğe para toplayan kimler varsa bu dosyanın kapsamında gidecekler, ifade verecekler. Belki şüpheli olacaklar, belki tutuklanacaklardır. Onu ileriki günlerde göreceğiz. Peki. Çünkü bu husus gerçekten çok önemli. Çünkü siz düşünün ki bir derneğe para topluyorsunuz. Çıkıyorsunuz, açıklama yapıyorsunuz, diyorsunuz ki ben bu derneğe 60 milyon TL para topladım diyorsunuz. Peki ertesi gün bunu soruyor musunuz? Bunun takibini yapıyor musunuz? Tamam parayı topladınız. Çok diyelim ki vicdani bir duyguyla bunu yaptınız. Dediniz ki deprem bölgesindeki insanlara yardım olsun diye ben para topladım dediniz. Ancak bunun takibini yaptınız mı? Parayı teslim ettiğiniz kişiye nereye harcadığını sordunuz mu? Daha sonra bununla ilgili bir görüşmeniz oldu mu? Ancak böyle bir durum söz konusu değilse o zaman siz bu konudan sorumlu olacaksınız. Peki. Sorumlu olmak zorundasınız.
1: Hadi dinler, çok teşekkür ediyorum. Ferhat Murat çok teşekkürler. Mustafa Yavuz çok teşekkürler. Ve sevgili Mehmet Faraç abimiz çok teşekkür
0: Biz
1: ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. Sevgili izleyiciler Taksim Meydanı'nın sonuna geldik. Haftanın ilk Taksim Meydanı'ydı. Çok dolu bir program oldu. Ben öyle hissettim. Gelen mesajlarınızdan da onu algılıyorum. Bizden sonra Haber Maratonu sevgili arkadaşımız Yakup Sağlam'la devam edecek. Biz de Perşembe akşamı tekrar huzurlarınızda olmak üzere Allah'a ısmarladık diyoruz. Huzurlu ve mutlu bir sabaha uyanmak dileğiyle efendim. Hoşça kalın.
5: TGRT FM Haber. Türkiye'nin sesi. Türkiye'nin frekans listesi. TGRT FM. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz. TGRT FM Haber.
6: Sanchez'le telefonda konuştu. Cumhurbaşkanı İspanya Milli Takımı'nı Dünya Kupası'ndaki başarısından dolayı kutladı. Erdoğan ayrıca Letonya Cumhurbaşkanı'yla da telefonda görüştü ve görüşmede ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.
7: Pedro Sanchez de telefonda konuştu. Dünya Kupası'nı kazanan İspanya milli takımının zaferini kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Sanchez'le telefon görüşmesi yaptı. Liderler Türkiye-İspanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. İspanya milli takımının Dünya Kupası'nda gösterdiği başarıdan dolayı Pedro Sanchez'i tebrik eden Erdoğan, Gazze'de yıkıntılar arasında maç seyreden Gazzelilerin İspanya'nın şampiyonluğunun ardından gösterdiği sevinci bilhassa çok değerli bulduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı, İspanya'nın Filistin konusunda izlediği vicdani ve ahlaki tutumun dünya çapında futbol taraftarlarının gönüllerinde de karşılık bulduğunu dile getirdi. Erdoğan gerçekleştirilen NATO Ankara zirvesinde ağırladığı Sanchez'i ziyareti için teşekkür ederken 2027 yılı başında yapılacak Türkiye-İspanya hükümetler arası zirvesi için de kendisini yeniden Türkiye'de görmek istediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Rinkeviç'le de telefonda görüştü. Erdoğan, NATO Ankara zirvesinde mevkidaşını Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı, müttefiklerin dayanışma ruhunun açık biçimde tezahür ettiği tarihi NATO zirvesinde alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin NATO bünyesinde Baltık bölgesinin güvenliğine de büyük önem verdiğini ve bu kapsamda katkılarını yoğunlaştırdığını belirtti. Erdoğan, başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Letonya arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesini arzu ettiğini söyledi.
6: TUSAŞ Motor Sanayi AŞ'nin Eskişehir yerleşkesinde yangın çıktı. Gecenin en sıcak gelişmesi yangın. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Şimdi sıcak gelişmenin detaylarını izleyelim.
7: TUSAŞ fabrikasında yangın çıktı. Sirenler peş peşe çaldı. Eskişehir'de faaliyet gösteren TUSAŞ Motor Sanayi AŞ fabrikasının imalat bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler bir yandan fabrika çalışanlarını tahliye ederken bir yandan da alevlere müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapıldı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. TUSAŞ Motor Sanayi AŞ'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sahada görev yapan tüm ekiplere kolaylık diliyor. TEİ ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ifadeleri kullanıldı.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Ulus'ta esnafı ziyaret etti. Esnafla kahvaltı yaptı. Kılıçdaroğlu vatandaşlarla da sohbet etti. Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'in kuracağı yeni partide soruldu.
8: Başkanım hoş geldiniz. Şerefler verdiniz.
9: Teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Güzel bir kahvaltıya bir esnaf sofrasına oturacağız.
10: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'nın Ulus semtinde esnaf ziyaretinde bulundu.
8: Başkanım hoş geldiniz. Evet. Gerçekten sizi çok seviyoruz. Ayrıca ilk esnaf ziyaretini... Çok ani oldum, inanılmaz mutlu olduk.
10: Ulus Rüzgarlı'da esnafla bir araya gelen Kılıçdaroğlu kahvaltı etti.
9: Babamız, annemiz, çocuklarımız ilk alışverişi esnaflardan yaparlar. Dolayısıyla esnaf kardeşlerimizin buna hoşgörüsü, duyarlı, kişi gider esnaflar alışveriş yapar. Bir defteri vardır, borçlarını yazar. Dolayısıyla karşılıklı güven ilişkisi vardır esnafla vatandaş arasında.
10: Ziyaret sırasında esnafın talep ve sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu vatandaşlarla da sohbet etti.
11: Bizim canımız kurban, hep beraber bu vatan bizim. Vatan bizim.
10: Kılıçdaroğlu'na ziyaret sırasında gazeteciler Özgür Özel'in kurması beklenen yeni partiye ilişkin düşüncelerini de sordu. Ancak CHP Genel Başkanı bu soruya cevap vermedi.
6: Meclis Başkanı Numa Kurtulmuş çerçeve yasada uzlaşı talebiyle siyasi parti turuna çıktı. Görüşmelerde yasanın taslak metni paylaşılmadı. Kurtulmuş sadece yasanın temel ilkelerine dair bilgilendirme yaptı. Meclis Başkanı bugün de siyasi parti turuna devam edecek ve çalışmalarını tamamlayacak.
10: siyasi parti turuna çıktı. Tam 4 partiyi ziyaret etti. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak çerçeve yasa vardı.
12: Artık bundan sonra bu işin savsaklanmadan, geciktirilmeden ve asla en ufak bir detayı ihmal edilmeden iyi planlanarak yapılması ve Türkiye'nin bu adımı atması şarttır.
10: Kurtulmuş'un ilk durağı MHP oldu. Genel Başkan Devlet Bahçeli Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. 45 dakikalık görüşmenin ardından yine kapıya çıkıp asansöre kadar uğurladı. Herhangi bir açıklama yapılmadı. İkinci duraksa DEM Parti'ydi. Kurtulmuş eş genel başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı ziyaret etti. DEM Parti yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre görüşmede Öcalan'ın statüsü ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi değerlendirildi. Barış ve demokratik çözüme odaklı bir çerçeve yasa dertlere derman olacaktır denildi.
13: Çerçeve yasayla birlikte demokratik entegrasyona zemin hazırlanması ve herkes için demokrasiyi, hukuku, özgürlükleri arttıracak bir siyasal iklim ve hukuki zemin üretmesi en büyük temennimiz ve talebimizdir.
10: Kurtulmuş'un üçüncü görüşmesi Yeni Yol Partisi yöneticileriyle oldu. Meclis Başkanı Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Grup Başkan Vekilleri Bülent Kaya ve Selçuk Özdağ, Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Mustafa Bilici ile bir araya geldi.
12: Bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz. Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Yani örgüt mensuplarını, münfesi örgüt mensuplarını kapsayacak geçici bir yasadır.
10: Son görüşme ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla meclisteki mermerli salonda gerçekleştirildi. Kılıçdaroğlu'nu kendisine yakın 12 milletvekili kapıda karşıladı. Kurtulmuş Kılıçdaroğlu görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü, açıklama olmadı. Edinilen bilgilere göre görüşmelerde çerçeve yasaya dair taslak paylaşılmadı. Kurtulmuş yasanın uzlaşıyla çıkması için destek talebini iletti. Görüşmelerde yasanın temel ilkelerine dair bilgilendirme yapıldı.
12: Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz. Ayrıca çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır.
10: Kurtulmuş 22 Temmuz Çarşamba günü de önce İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşecek. Ardından da AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki heyetle bir araya gelecek. Uzlaşı olması halinde teklif meclis tatile girmeden yasalaştırılacak.
12: Ümit ederim ki çok kısa bir süre içerisinde yasal hazırlıklar da tamamlanır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na önce komisyonlara, ardından da genel kurula getirilmiş olur.
6: Gülistan Doku soruşturması ile ilgili de önemli gelişmeler yaşanıyor. Aralarında dönemin valisinin eşi, 3 doktor ve hastane çalışanlarının da olduğu 15 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Doku'nun arkadaşının verdiği ifade ise acaba Gülistan Doku kaybolmadan önce hamile miydi sorusunu akıllara getirdi. Bu arada Tunceli Başsavcılığından da genç kızın cansız bedeninin korucularca yok edildiğine dair önemli delillere ulaşıldığını açıkladı.
14: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar! Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir. Bütün bunların hesabını sorulmasını istiyorum.
10: Kayıp dosyada taşlar yerinden oynadı. 15 gözaltı ve yeni bir tanıkla dosyada yeni sayfa açıldı. Gülistan Doku kaybolmadan önce hamile miydi?
15: Başsavcımız çok ince çalıştı dosyaya. Bize de söyledi. Bu soruşturmanın sonuna kadar girilmesi gerekiyor.
10: Yeniden açılan Gülistan Doku olayı ile ilgili gelişmeler sürüyor. Başsavcılık koordinesindeki 5 ilde düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Dosyanın merkezinde ise kasıtlı silinen hastane kayıtları ve şüpheli para hareketleri yer alıyor. Davada tutuklu dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de gözaltına alınanlar arasında. Ayrıca olayda sağlık verilerini silerek delil karartmakla suçlanan 3'ü doktor 10 hastane personeli de yakalandı. Son gözaltılarla birlikte Doku'nun üniversite arkadaşı Gülşen İlbaş'ın ifadesi de ortaya çıktı. İlbaş ifadesinde Gülistan Doku'nun kaybolmadan kısa süre önce şiddetli mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve baş dönmesi yaşadığını belirtti. Yemek kokularından rahatsız olan Doku'nun Tunceli Devlet Hastanesi'ne giderek yatışını istediği ancak bu talebin reddedildiğini iddia etti. Genç kadının ani kilo kaybı ve gizemli hastane ziyaretleri dosyada Gülistan Doku hamile miydi sorusunu akıllara getirdi. Siber ekipler şimdi hastane sisteminden kasıtlı olarak silinen o muayene kayıtlarının peşinde. Bu arada Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından da kritik bir açıklama geldi. Gülistan Doku'nun cansız bedeninin korucular tarafından organize şekilde yok edildiği, bilinçli bir şekilde gömüldüğüne dair önemli delillere ulaşıldığı açıklandı. Gözler titizlikle süren soruşturmada.
6: Yargıtay 0 kilometre araç alacakları yakından ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Boyası hatalı çıkan sıfır otomobilin değiştirilmesine gerek yok dedi. Sadece değer kaybının ödenmesini hükmetti.
16: Aracımızı teslim almaya geldik. Araçta kaputta kuş pisliği izleri.
17: Ben bir gezerken kapılarımın kusurlu olduğunu fark ettim. Yani aracı teslim almadan kusurlu olduğunu fark ettim.
10: Kiminde boya, kiminde kapı hatalı çıktı.
18: Hava yastığı açsaydı bu kadar bir yaralanma olmayacağını düşünüyoruz.
10: Kimi de hata yüzünden hayati tehlike atlattı. Hepsi de firmaların kapısını çaldı, değişim istedi. Şikayetlere bir yenisi eklendi. Bu kez ekspertizde Adana'da alınan sıfır araç lokal boyalı çıktı. Yine taraflar mahkemelik oldu. Son sözü Yargıtay söyledi.
19: Bizim buradaki beklentimiz bu işin sulh ve barış içinde çözülmesi. İlgili şirketten yaptığı bu kusurun karşılanmasını istiyoruz.
10: Araç sahibi otomobili ekspertize götürdü. Sol kapı ve orta direğin boyalı olduğunu öğrendi. Bayiden ayıpsız başka bir araç istedi ama talebi geri çevrildi.
20: Ben kimseye tavsiye etmiyorum. Onlar da biliyor, işi yokuşa sürüyorlar.
10: Sürücü Adana Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı. Otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesini talep etti. Davalı şirket ise aracın boyasının standartlara uygun olduğunu savundu. Davacının araca boya yaptırıp yaptırmadığının araştırılmasını istedi. Bilirkişi otomobilde boya akması olduğu, bu nedenle boya kalınlığının referans değerinin üzerinde çıktığını belirledi. Rapora tasarım ve üretim süreçlerinden kaynaklı araçta ayıp olduğunu yazdı. Mahkeme aracın değiştirilmesine hükmetti.
17: Ayıplı ürünün değiştirilmesi lazım veya para iadesi mi lazım?
10: Son sözü Yargıtay söyledi. Kusurun aracın yolcu taşımaya ve sürüş konforuna olumsuz etkisi bulunmadığına dikkat çekti. Yerel mahkemenin misliyle değişim kararı orantısız dedi. Aracın değer kaybının ödenmesinin yeterli olduğunu belirtti.
6: Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları açıklandı. Türkiye birincileri de belli oldu. YKS alan yeterlilik testinde Sözel Sayısal ve Eşit Ağırlık birincileri Kabataş Erkek Lisesi ile Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden. Gözler şimdi 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan üniversite tercihlerine çevrildi.
10: 2,5 milyon adayın merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Başarı tablosuna İstanbul damga vurdu. ÖSYM 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçlarını açıkladı. Temel yeterlilik testinde 5 aday Türkiye birincisi oldu. İlker Uyanıker, Abdullah Uslu, Miraç Koşar, Doğa Erdemir ve Şerif Efe Dartar Türkiye birinciliğini paylaşarak sınavın öne çıkan isimleri oldu. Alan yeterlilik testinde de 3 farklı puan türünün zirvesindeki isimler belli oldu. Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri Şerif Efe Dartar sayısal puan türünde Tuğsem Bahar da eşit ağırlıkta birinci oldu. Sözel puan türünde ise Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Enes Salahattin Coşkun ipi göğüsledi. Yabancı dil testinde de 5 farklı dil alanında Türkiye birincileri belirlendi. Dil alanındaki başarıda da İstanbul öne çıktı. 5 birinciden 4'ü İstanbul'daki okullardan gelirken Fransızca alanında Açık Öğretim Lisesi öğrencisi Sena İlhan zirveye adını yazdırdı. Sınavla ilgili önemli detaylar da ortaya çıktı. YKS'de bu yıl sıfır çeken sayısı geçen yıl oranla %64 arttı ve 67.087 kişiye çıktı. TYT'de 170.551, AYT'de 154.857 ve yabancı dil testinde ise 60.370 kişi başvurmasına rağmen sınava girmedi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte heyecan bu kez tercih maratonuna taşındı. Adaylar 29 Temmuz'la 10 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapacak.
6: Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırılarını üst üste 10. gecede sürdürdü. Savaş uçakları İran'ın komuta merkezlerini ve deniz gücünü hedef aldı. Pentagon, ateşkesin fiilen bozulduğu 7 Temmuz'dan bu yana 100 Amerikan askerinin yaralandığını açıkladı.
7: Orta Doğu'da sular durulmuyor. Washington Tahran hattında karşılıklı saldırılar 10 gündür kesintisiz sürüyor. Amerikan ordusu İran hedeflerine yönelik 10. gece üst üste devasa bir hava harekatı düzenledi. Savaş uçakları gece boyunca İran komuta merkezlerini ve deniz gücü kapasitelerini hedef aldı. Hürmüzgan eyaleti başta olmak üzere Bender Abbas ve Keşm adasında ard arda şiddetli patlamalar yaşandı. Saldırıların dozunun artmasında son günlerde ölen ve yaralanan Amerikan askerleri etkili oldu. Pentagon 7 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 100 ABD askerinin yaralandığını doğruladı. Ölen 4 asker için düzenlenecek cenaze nakil törenine Başkan Trump'ın da katılması bekleniyor. Çatışmalar küresel ticaretin şah damarı Hürmüz Boğazı'nı da vurdu. İran devrim muhafızlarının kurallara uymadığı gerekçesiyle vurduğu bir tankerin mürettebatı gemiyi terk etmek zorunda kaldı. Bölgeden günlük geçen gemi sayısı tek haneli rakamlara kadar geriledi. ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te kameralar karşısına geçti. Gündeminde İran vardı. Barış'a kapıyı kapattı. Sözlerine devam etti.
2: Onlar çaresizce bizimle görüşmek istiyor. Ancak anlamlı bir müzakereye hazır olana kadar bizim onlarla görüşmeye niyetimiz yok.
7: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın yeraltı nükleer tesisine ev sahipliği yaptığı iddia edilen Kazma Dağı'na da değindi.
2: Bahsettikleri yeni tesise kesinlikle saldıracağız. Nükleer silahlar nedeniyle bu işin içindeler ve yeniden bir nükleer tesis inşa etmeye çalışıyorlar. O tesisi vuracağız. Nükleer silahlar konusunda en ufak bir düşünceye bile kapıldıkları herhangi bir tesisi çok güçlü bir şekilde vuracağız.
7: Savaşın ateşi Yemen'e de sıçradı. İran destekli Husiler Suudi Arabistan gemilerine deniz ablukası ilan etti. Küresel ticaretin %15'inin geçtiği Kızıldeniz ve Babülmendeb boğazındaki bu tehdit küresel petrol piyasalarında alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Gerilim Suriye cephesinde de tansiyonu yükseltti. İran devrim muhafızları ABD'nin El Tanf askeri üssüne hedef aldığını açıkladı. Ancak Şam yönetimi ve Suriyeli kaynaklar üssün uzun süre önce boşaltıldığını ve saldırıda herhangi bir hasar oluşmadığını öne sürdü. Gerilim tüm bölgeyi sarmış durumda. Kuveyt ve Ürdün hava sahalarında füze ve İHA'lar vurulurken ABD bölgeye uçak ve yakıt ikmal filoları sevk etmeyi sürdürüyor. Akşam saatlerinde İran bir kez daha Irak'a hedef aldı. Erbil'de patlamalar yaşandı. Erbil havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Körfez'de de hareketli dakikalar yaşandı. İran Bahreyn'e saldırdı. Yerleşim yerlerinde siyah dumanların çıktığı görüldü.
6: İtalya'da polis müdahalesi sırasında hayatını kaybeden Faslı Abdelrahim Fakir'in ölümü ülke genelinde protestolara yol açtı.
21: İtalya'da gözaltında ölüm ülkeyi ayağa kaldırdı. Bolonya'da sokaklar savaş alanına döndü. Polisle göstericiler karşı karşıya geldi. Öfkenin merkezinde 42 yaşındaki Fas asıllı Abdurrahim Fakir vardı. İddiaya göre Fakir hakkında saldırgan davrandığı ihbarı yapıldı. Polis ekipleri olay yerine geldi. Görüntülerde Fakir'in yüzüstü yere yatırıldığı görüldü. Elleri ve ayakları kontrol altına alındı. O sırada defalarca yardım ve yeter artık diye bağırdığı duyuldu. Kısa süre sonra ise hareketsiz kaldı. Fakir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölüm haberi Bolonya'da binlerce kişiyi sokağa döktü. Fakir için adalet sloganları yükseldi. Ancak protestolar kısa sürede şiddete dönüştü. Göstericiler polis hatlarına yürüdü. Şişeler, havai fişekler ve ses bombaları kullanıldı. Polis ise biber gazı, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Kentin birçok noktasında çatışmalar yaşandı, araçlar ateşe verildi. Sokaklarda büyük hasar oluştu. Çatışmalarda göstericiler ve polisler dahil 11 kişi yaralandı. Bolonya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili adli soruşturma başlattı. Polisin vücut kamerası görüntüleri de delil olarak dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında 2 polis memuruyla 4 sağlık görevlisi inceleniyor.
6: Alışveriş indirimlerinin hesaplamalarından tüketiciyi manipüle eden sahte tüketici yorumlarına, içerik üreticilerinin tanıtımlarından yapay zeka ile üretilen reklamlara kadar birçok konuda yeni kurallar geliyor. İşte 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak yeni kurallar.
3: Ticari reklamlar için yeni dönem başlıyor. 1 Ağustos'tan itibaren tüketiciyi koruyacak yeni kurallar yürürlüğe girecek. Sosyal medya fenomenlerini tanıttığı bir ürünü hiç aldınız mı?
4: Bir iki kere almışımdır. Benim aldıklarım iyi çıktı ama benim arkadaşlarım çoğu zaman alıyorlar bazıları. %90 aldığı şeyler çok kötü çıkıyor. Yani muhtemelen kendileri kullanmıyorlardı fenomenleri yani.
3: Artık işletmeler yayımladıkları yorumları o ürünü ya da hizmeti alan kişilere ait olduğunu doğrulamak zorunda olacak. Sahte yorumlara veya tüketiciyi yanıltan puanlama sistemlerine geçit verilmeyecek. Yorumlara bakıyor musunuz?
22: Bakıyoruz evet mutlaka. Bir fikrimiz olsun diye hani bilmeden gitmeyelim neyle karşılaşacağımız belli olsun diye. Çok iyi çok güzel diyorlar. Berbat bir yer falan çıkıyor.
4: Yorumlara bir düzenleme gelmesi kesinlikle gerekiyor. Biri çok iyi diyor çok kötü çıkıyor.
23: Ben yorumlara pek bakmıyorum ama özellikle yakın çevremdeki arkadaşların önerilerine dikkat ediyorum. Çevremizin tercihi bizim için iyi bir referans oluyor.
3: Yapay zeka kullanılarak hazırlanan görsel ve video içerikleri tüketiciyi yanıltamayacak. Gerçek dışı izlenim oluşturan reklamlara izin verilmeyecek. Yanıltıcı videolara hiç denk geldiniz mi?
24: İlla ki denk geliyor. Ya pişman oluruz, bir daha gitmiyoruz.
25: Yorumlara bakıyorum. YouTuberlar sayesinde böyle bir bilgi sahibi olup sonra işte ürünleri araştırmaya çalışıyorum. Daha iyi hissediyorum kendimi.
3: Sosyal medya fenomenleri içinde kurallar sıkılaşıyor. Bir ürünün reklam olduğu açıkça belirtilecek. Gizli reklam yapılmasına ise izin verilmeyecek.
26: Bilindik markaları tercih ediyorum. Kesinlikle kullanmadan önerenler vardı. Yani sonuçta işin parasına bakıyorlar.
27: Bir markanın zayıflatıcı bir ilacını aldım. Takviye edici gıdasını. Ama ciddi sağlık problemleri yaşadım. Ben üzerine aldım. Bir doktorun yapmış olduğu ve bir sanatçının yapmış olduğu bir takviye edici gıdaydı.
28: Almayı düşündüğüm bir ürünse özellikle tabii ki yapılan yorumları ciddiye alırım.
3: Artık indirim oranı hesaplanırken indirimin başlamasından önceki 10 gün içerisinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak.
26: Yok ya çoğunlukla gerçek indirim yapılmıyor. Yani ilk önce yükseltip sonra indirdikleri için yani tüketici tuzağı gibi bir şey bu aslında.
29: Ben indirime inanmıyorum zaten. İndirim diye bir şey yok.
3: Yeni kurallarla amaç tüketiciyi yanıltan reklamların önüne geçmek ve internette daha güvenilir bir alışveriş ortamı oluşturmak.
6: Yargıtay'dan ensal bir boşanma kararı geldi. Ankara'da eşinin her akşam canlı konum isteme baskısına dayanamayan koca dava açtı. Mahkeme de sürekli konum istemeyi aşırı denetim ve kusur saydı. Sonunda çifti boşadı.
30: O da öyle bir şey istemez de. Ay.
31: Aklımızda olmadığı halde böyle bir şüphe yarattınız bende şimdi. Yani nerede olduğu konusunda hiç tereddüdümüz olmamıştır şimdiye kadar.
32: Yargıtay'ın verdiği emsal kararda eşinden sürekli konum istemek boşanma sebebi sayıldı.
30: Hiç öyle konum at deyip de isteyip de atmadığı olmadı. Tabii atmazsa bir soru işareti olur neden atmıyor, nerede diye bir şüphe duyarım.
33: Eğer ben eşimden şüpheleniyorsam, konum istiyorsam o eve girmem diyelim mesela.
32: Ankara'da yaşanan olayda bir koca eşinin kendisini denetim altında tutmasına isyan etti. etti. Çünkü kadın her akşam 7 ile 8 arasında adamın canlı konum paylaşmasını zorunlu kıldı.
0: Niye konum devamlı bildirsin? Yani onun bir anlamı yok. O zaman güvenmiyorsun demek ki.
32: Siz konum ister miydiniz?
0: Peki. Hayır, hayır.
32: Ya da o sizden istedi.
0: Ya ben atarım. Benim için çok sorun değil.
1: Konum sadece böyle özel bir durum için isterim.
5: İnsan rahatsız olur devamlı takip içerisinde olmaktan. Yani güveniyorsam takip etmem.
32: Konum atma baskısına daha fazla dayanamayan koca sosyal hayata müdahale gerekçesiyle boşanma davası açtı.
5: Konum istemem ama biz kendimiz karşılıklı bir şekilde konuşarak nereye gittiğimizde bilgi veririz.
32: Şifresini bilir misiniz peki telefonun?
5: Evet biliyorum.
8: Aç.
5: Açıyorum gerektiğinde kendisi bana söyler ama ondan izinsiz de asla telefonunu elime almam.
32: Dosyayı inceleyen mahkeme evlilikte sürekli konum takibi yapılmasını ve denetimi kusur saydı, çiftin boşanmasına karar verdi. Yargıtay'ında onadığı bu karar emsal niteliği kazandı.
5: Yani ben istedim o atmadı. Bir şüphe olur yani o zaman.
8: Eşimin konumunu sürekli takip etmem. Herkesin kendi özgür iradesiyle hareket edebildiği bir alan olması lazım.
6: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçında evinde Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0'lık skorla mağlup etti.
7: Fenerbahçe sezona galibiyetle başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçında evinde Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. İsmail Kartal yönetimindeki temsilcimiz Fenerbahçe, Polonya ekibi Górnik Zabrze ile Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Fenerbahçe, konuk ettiği rakibini 1-0'lık skorla mağlup ederek rövanş maçı öncesinde avantajı eline aldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 37. dakikada frikikten Anderson Talisca attı. Sarı lacivertler tüm ilk yarıyı Górnik Zabrze yarı sahasında oynadı ve %75 topla oynama üstünlüğü yakaladı. İkinci yarıya da kuvvetli bir oyunla başlayan Fenerbahçe önce 56. dakikada Anderson Talisca ile ardından 63. dakikada Bartu Elmaz'la iki kez direğe takıldı. Maçın rövanşı 29 Temmuz Çarşamba akşamı Türkiye saatiyle 21'de Zabrze Ernesto Pohla Stadyumunda oynanacak.
9: TGRT FM Haber.
11: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
12: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
13: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
14: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
15: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
16: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
18: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
11: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
9: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
19: Arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz. TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
10: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
10: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
10: Burada.
4: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
17: Burada.
4: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
10: Burada.
4: Kickbox Dünya Şampiyonu.
17: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
17: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
20: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Zünnûn-i Mısri Hazretleri, Mısır'da yetişen büyük velilerden. İsmi Sevban bin İbrahim. Künyesi Ebu'l-Feyz. Lakabı Zünnûn, nisbesi El-Mısri'dir. Güney Mısır'ın Sudan'a yakın sınır bölgesinde yaşayan Nube kabilesindendir. Bu sebeple babası En-Nubi nisbesiyle anılır. 155 miladi 772 tarihinde doğdu. 245 miladi 859 tarihinde Mısır'da vefat etti. Eshab-ı Kiram'dan Amr bin As Hazretlerinin yanına defnedildi. Zünnûn-i Mısri Hazretlerinin hocası, Maliki mezhebinin imamı, Malik bin Enes Hazretleridir. Muvatta'yı bizzat kendisinden okudu ve fıkıh ilmini ondan öğrendi. Manevi ilimleri, Şeyh İsrafil Hazretlerinden öğrenip, kemale ulaştı. Fakat halini bilmeyen pek çok kimse, ona düşman oldu ve vefatına kadar değerini anlayamadı. Mısır'da tasavvuf ilmini ilk defa o açıkladı. Yüksek din ilimlerinin sekizincisi olan tasavvuf, ahlak ilmi, onun açıklamasından ve izahlarından sonra Mısır'da yayıldı ve nice kimselerin dünya ve ahiret saadetine kavuşmasına sebep oldu. Zünnûn-i Mısri Hazretleri, Cenab-ı Hakk'ın aşığıydı. Onun sevgisiyle deli divane olurdu. Darda kalanların dostu, dehşet içinde olanların tesellisi ve hasrette kalanların arzusuydu. Zünnûn-i Mısri Hazretleri, güzel halleri ve kerametleriyle meşhur oldu. Zünnûn lakabının verilmesine sebep şu hadise olmuştur. Bir deniz yolculuğu sırasında bindiği gemide bir tüccara ait mücevher dolu bir kese kaybolmuştu. Gemide bulunanlar sen aldın diyerek ona iftira edip hakarete ve işkence yapmaya başladılar. Suçsuz olduğundan dua ederek kurtulmak istedi. Allahü Teala'ya dua edince hemen suyun yüzüne ağızlarında birer mücevher bulunan binlerce balık çıktı. O balıkların ağzındaki mücevherden bir tane alıp gemidekilere verdi. Bu durumu gören gemideki esas hırsız keseyi getirip verdi. Bunun üzerine Zünnûn-i Mısri Hazretleri işkencelerden kurtuldu. Bu sebeple ismine balık sahibi, balıkçı manasında Zünnûn denildi. Zünnûn-i Mısri Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmiştir. Fesadın 6 sebebi vardır. 1. Ahiret işindeki niyetin zayıflığı. 2. Bedenin şeytana esir olması. 3. Ecelin yakın olmasına rağmen uzun emelin galip gelmesi. 4. Kulun rızasını Allah-u Teâlâ'nın rızasından önde tutmak. 5. Heva ve hevese uyup sünneti terk etmek. 6. Önce geçenlerin iyiliklerini söylemeyip kusurlarını araştırmak. Zünnûn-i Mısri Hazretleri az yemek yemeyi tavsiye ederdi. Bu sebeple ben hiçbir zaman midemi doyurmadım. Çünkü ne zaman midemi dolduracak olsam, ya günaha düşerim veya günah işleme arzusuna kapılırım, buyurdu. Üç şeyin üç şeyde birlikte bulunmamasına üzülür ve şöyle derdi: İlim var, amel yok. Amel var, ihlas yok. İhlas var, teslimiyet yok. Zünnûn-i Mısri Hazretlerine, kul hangi sebeple cennete girer diye soruldukta, beş şey ile: eğrilik bulunmayan bir doğruluk, gevşeklik bulunmayan bir gayret, gizli aşikar Allahü Teala'yı anmak, murakabe etmek, yol hazırlığı yapıp ölüme hazırlanarak ölümü beklemek, hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekmek buyurdu.

olsa bile olandan verirse, fakirleşmesi kendisine sevimli gelirse, övülmek ve kötülenmek kendisine aynı gelirse, cevabını verdi. Bozulan kalbi düzeltmek için ne yapmak lazımdır diye sorduklarında, 5 şey yapmalıdır. Helal yemek, Kur'an-ı Kerim okumak, salihlerle sohbet etmek, gece ibadet etmek, seher vaktinde ağlamak cevabını verdi. Kalbini en güzel koruyan kimdir diye sorduklarında, diline en çok hakim olan cevabını verdi. Kur'an-ı Kerim alimlerinin durumunu sorduklarında, onlar bu yolda dizlerini çürüttü. Ömürlerini ve bedenlerini bu yolda harcadılar. Böylece Kur'an-ı Kerim ilmine sahip oldular. Bu ilme vakıf olabilmek için bu kadarla kalmadılar. Dudaklarında kan kalmadı. Gözyaşları sel olup aktı. Kur'an-ı Kerim ilmini onlar böyle buldu. Hidayete eren bunlar oldu. Hidayete eren bunlar oldu. İmanlarını emniyet altına bunlar aldı, cevabını verdi. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini anlatalım. Bir gün bir çocuk Zünnûn-i Mısri Hazretlerinin yanına gelip, "Bana büyük miktarda para miras kaldı. Bunu sizin hizmetinizde sarf etmek istiyorum," dedi. Zünnûn-i Mısri, "Bulû ve Reşit çağın geldi mi?" deyince, çocuk, "Hayır," dedi. Zünnûn-i Mısri Hazretleri, "O zaman senin paranı harcamak uygun olmaz. Reşit oluncaya kadar sabret," dedi. Çocuk reşit olunca, Hazreti Zünnûn'un hizmetinde bulunmaya başladı ve bütün parasını fakirlere dağıttı. Bir gün, önemli bir ihtiyacı karşılamak için borç para almak icap edince, çocuk, "Keşke daha fazla param olsaydı da bu yolda harcasaydım," dedi. Zünnûn-i Mısri Hazretleri, bu sözleri söyleyen çocuğun daha olgunlaşmadığını anladı. Genci yanına çağırarak, "Falan attara git, falan ottan 3 dirhem versin," dedi. Genç gidip söylenileni alıp getirdi. Zünnûn-i Mısri Hazretleri, "Bunları havanda es, yağda hamur haline getir. Ondan 3 boncuk yap ve hepsini iğne ile delerek bana getir," dedi. Genç söylenilenleri yapıp onun yanına gitti. Zünnûn-i Mısri Hazretleri 3 boncuğu eline aldı, biraz ovuşturdu ve dua etti. Her biri hiç kimsenin görmediği birer mücevher oldu. Gence dönerek, "Bunları al pazara götür, değerini öğren gel," dedi. Genç pazara gitti. Bunların her birine 100.000 dirhem altın verildiğini öğrendi. Gelip durumu Zünnûn-i Mısri'ye bildirince, ona, "Bunları havana koy, ufala ve suya at gitsin. Şunu bil ki, talebelerim ekmek bulamadıkları için aç değil, istedikleri için açtırlar," dedi. Bunun üzerine genç tövbe etti. Gönlünde dünyanın hiçbir değeri kalmadı. Zünnûn-i Mısri Hazretleri, kalplere şifa olan sohbetlerinde buyurdu ki, "İnsanı arzulardan kurtaran dost 2'dir. Gözü ve kulağı muhafaza etmektir. Kalbin kararmasının 4 alameti vardır. 1- İbadetin tadını duymaz. 2- Allah korkusu hatırına gelmez. 3- Gördüklerinden ibret almaz. 4- Okuduklarını, öğrendiklerini anlamaz, kavrayamaz. Öyle birisiyle dostluk kur ki, senin değişmenle değişmesin. Her azanın tövbesi vardır. Kalp ve gönlün tövbesi, şehveti terk etmektir. Gözün tövbesi, harama bakmamaktır. Dilin tövbesi, fena söz söylemekten, gıybet etmekten çekinmektir.

0: dinlemektir. Kulağın tövbesi, kötü sözleri dinlememektir. Ayağın tövbesi, haram yerlere gitmekten kendini korumaktır. Şu üç şey, ihlas alametidir. Birincisi, meth ve kötülenmek ona tesir etmez. İkincisi, amelleri unutur, günahlarını düşünür. Üçüncüsü, Hak Teâlâ'dan gayrısını gönlünden çıkarır. Tövbe iki kısımdır. İnâbet tövbesi, kulun Allahü Teâlâ'dan korkup tövbe etmesi. İsticâbe tövbesi, kulun Allahü Teâlâ'dan utanıp tövbe etmesidir. Yemekle dolan midede hikmet durmaz. İlim tahsil ettiği halde bununla amel etmeyene alim denilemez. Eline iki ekmek geçip bunların hangisi helaldendir diye araştırmadan, düşünmeden yiyen kimse hak yoldan felah bulamaz. Murakabenin alameti Allahü Teala'nın tercih ettiğini tercih etmek, onun büyük gördüğünü büyük görmek ve küçük gördüğünü küçük görmektir. Sabır, Allahü Teala'nın emirlerine muhalif olan davranışlardan uzaklaşmak, ondan gelen musibetlere sükûnetle karşılık vermek ve fakirlik ihsan ettiği zaman zengin görünmektir. Allahü Teala'yı sevmenin alameti bütün ahlakta ve bütün işlerde onun sevgili peygamberi olan Muhammed aleyhisselama uymaktır. Doğruluk Allahü Teala'nın bir kılıcıdır ki üzerine konulan her şeyi keser. Doğru kimse dili hak ve gerçek olanı anlatan kimsedir. Kanaat eden rahat bulur, üstün olur. İnsanların ayıplarıyla meşgul olan kendi aybını görmez. Biz öyle insanlara kavuştuk ki onların her birinin ilmi arttıkça zühdü de artıyordu. Dünyaya karşı ihtiyatsız olup onu sevmiyorlardı. Ama siz bu halin tam zıddına sahipsiniz. İlminiz arttıkça dünyaya karşı sevginiz artıyor. Ona kavuşmak için birbirinizi iterek geçiyorsunuz. Onlar başkaydı. Dünya malını ilim elde etmek için harcarlardı. Onları böyle gördük. Ama siz şimdi tam tersine, bir bilginiz varsa dünyalık sahibi olmak için ortalığa saçıyorsunuz. Sevgi seni konuşturur. Korku rahatsız eder, haya susturur. İnsanlar Allahü Teala'dan korktukları müddetçe doğru yolda yürürler. Bu korku kalplerinden gitti mi, yollarını kaybederler. Bir kula bak. Vaktini boşa harcıyorsa, boş şeylerle vakit geçiriyorsa, Allahü Teala'yı anmıyorsa, bilesin ki Allahü Teala onu sevmiyor. Kim güzel amelini riyakarlıkta kullanırsa, onun yapmış olduğu iyi ameller günaha dönüşür. Yusuf bin Hüseyin, Zünnûn-i Mısri Hazretlerine, kiminle dost olayım diye sorunca, fazla bir şeye sahip olmayan, senin hiçbir halinden dolayı seni ayıplamayan, kendilerine karşı ne kadar değişirsen değiş, sana karşı gösterdikleri tavırlarını değiştirmeyen kimselerle dost ol. Çünkü dostlara en çok muhtaç olduğun zaman, çok değiştiğin zamandır, buyurdu. Yusuf bin Hüseyin dedi ki, Zünnûn-i Mısri Hazretlerine, kiminle arkadaş olayım diye sordum. Cevabında, hasta olduğunda seni ziyaret eden, günah işlediğinde, senin için Allahü Teala'dan af dileyen kimseyle buyurdu. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini anlatalım. Yusuf adında gezgin bir zat Zünnûn-i Mısri Hazretlerinin ismi azamı bildiğini öğrenince Mısır'a gitti. Huzuruna varınca önceleri iltifat görmedi. Sonra huzura kabul edildi ve Zünnûn-i Mısri Hazretlerine bir sene hizmet etti. Bir gün ona, "Ey üstad, sana bir sene hizmet ettim. Artık hakkımı vermen gerekir. Senin ismi azamı bildiğini söylediler. Onu benden iyi emanet edeceğin bir başka kimse olmayacağını bilirsin," dedi. Zünnûn-i Mısri Hazretleri sükût etti. Cevap vermedi. 6 ay sonra bir tabağa konmuş ve bir mendile sarılmış bir şey çıkardı. O zata, "Fustat'ta bulunan falan dostumuzu bilirsin değil mi?" diye sordu. O zat, "Evet," dedi. Zünnûn Hazretleri, "İşte, bunu ona götür," dedi. O da sarılı tabağı alıp giderken, Zünnûn-i Mısri gibi bir zat hediye gönderiyor. Acaba nedir, ne kadar kıymetlidir diye düşündü. Merakını yenemeyerek tabağı açtı. İçinden bir fare fırladı ve kaçıp kayboldu. Bu duruma kızarak geri döndü. Zünnûn-i Mısri Hazretleri ona buyurdu ki, "Biz seni denedik, sana bir fare emanet ettik. Ona hıyanet ettin. Hiç sana ismi azamı güvenip teslim edebilir miyiz?" Zünnûn-i Mısri Hazretleri sevenlerine şöyle buyurdu: "Avamın tövbesi günahlardan, evliyanın tövbesi gaflettendir. Enbiyanın tövbesi ise bulundukları yüksek derecelerden daha yükseğine kavuşamadıkları içindir. Rıza, kaderin tecellileri, acıları karşısında kalbin sürur içinde olmasıdır. Bütün evliyanın sözleri şu 4 cümle etrafında dönüp durmuştur. 1. Allahü Teala'yı çok sevmelidir. 2. Dünyalıkların, yani haramların ve mekruhların azından bile nefret etmelidir. 3. Allahü Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'e tam uymalıdır. 4. Gelecek olan her günün daha kötüye gideceğinden endişelenmelidir. Kalbini kötülüklerden koruyarak murakabe eden kimsenin Allahü Teala azalarını da kötülüklerden korur. İnsanlara fitne ve fesat şu 6 şeyden dolayı gelir. 1. Ahirete olan amellerde niyetinin zayıflığından. 2. Bedenini İslamiyete uymayan arzularını yapmaya hazır tutmaktan. 3. Ömrün kısa olmasına rağmen tuli emel peşinde koşmaktan. 4. İnsanların rızasını Yaradan'ın rızasına tercih etmelerinden. 5. Nefslerine uyup sünneti terk etmelerinden. 6. Selef-i Salihinin yolundan gitmemekten. Zünnûn-i Mısri birisine şöyle nasihatte bulundu: "Senin yanında en tercih edilen ve en sevilen şey Allahü Teala'nın farz kıldığı emirlerini yapmak ve yasak kıldığı şeylerden sakınmak olsun. Çünkü Allahü Teala'nın sana emrettiği ibadetler kendin için seçtiğin, güzel gördüğün amellerden daha hayırlıdır ve daha yüksektir. Kulun farz olan ibadetleri hakkıyla yapması, sakınılması lazım gelen şeylerden gereği gibi sakınması gerekir. Çünkü kulu Rabbinden uzaklaştıran, imanın tadını duymaktan alıkoyan, sıdk ve doğruluğun hakikatine kavuşmaktan ve ahirete bakmaktan kalpleri alıkoyan, Allahü Teala'nın kalbe, kulağa, göze, dile, ele, ayağa, karına ve daha başka uzuvlara dair emirlerine gereken ehemmiyeti vermemektendir." Zünnûn-i Mısri Hazretleri sevenlerine nasihatlerinde şöyle buyurdular: Şerefüllü insan bi ilmi vel edep, la bi mal vel nesep. Yani insanın şerefi, meziyeti, üstünlüğü, kıymeti, değeri, kıymeti ne dersen de, şerefül insan bi ilmi vel edep. İlim sahibi olması ve edepli olmasıdır. La bi mal vel nesep. Çok zengin olması, çok etiket sahibi olması, çok meşhur olması veya filancanın oğlu olması değil. Allah indinde, ahiret indinde insanın kıymeti, ilim sahibi olması ve edep sahibi olmasıdır. İlim için Hazreti Ali Kerramallahu veçeh buyuruyor ki, Men allemeni harfen sayyereni abden. Bana bir harf, yani bir kelime, yani dinden bir mesele, dinimize ait bana bir mesele öğretenin kölesi olurum. Ama dinden bana bir şey öğretirsen, bu kadar büyük hak var. Dolayısıyla hocanın hakkının anne ve baba hakkından önde olmasının sebebi bu. Anne baba nihayet dünyaya getirir ama akıbeti hakkında ne emek verir? Evet, ilk mürşidi anne babadır. Kelime-i şehadet okutur, ezan okur, kâmet okur. Ama ondan sonraki hayatında eğer o bir mürşid-i kâmilin eline düşmezse, eğer bir ehl-i sünnet âliminin eline düşmezse, Allah korusun, çok zor olur. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruyor ki: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenu, amenu billahi ve resulihi. Ey iman edenler, Allah'a ve peygamberine iman edin. Hem iman edenlere hitap ediyor hem de Allah'a ve peygambere iman edin diyor. Bu işte anne ve babadan aldığı dini terbiye, dini bilgi de yetmez. Ondan sonra bir hocanın önünde veyahut onun eserleriyle tekrar dinini ve imanını güçlendirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir talebe dinine ait bir mesele öğrenmek için evinden çıksa, hocasının evine kadar yürüse, melekler kanatlarını bunun ayaklarının altına döşer. Bu şerefli kul benim üzerime bassın diye. Gökteki bütün kuşlar, karadaki bütün hayvanlar, denizdeki bütün balıklar bu kul için istiğfar ederler, dua ederler. Ya Rabbi, bu senin dinini öğrenmek için yola çıkmış, affet bunu diye. Bu öğrenmek için gidene verilen ecir. Ya öğretmek için giderse buyurdular. Bu nihayet öğrenmek için gidiyor. Eğer bunu öğretmek için giderse elbette ki bundan daha çok ecir alır. Allahü Teala'nın dinine hizmet varsa her Müslümanın üzerine şu üç unsurdan birini yapmak farzdır. Eğer bir yerde Allahü Teala'nın dinine bir hizmet varsa bir mümin bu üç halden biri olmak mecburiyetindedir. Eğer bu üçünden de değilse hiç yaşamasın daha iyidir. Çünkü öbür tarafta çok acı azap çekecektir. Neden? Bizden öncekiler bu üç şartı ve bir tanesini veya ikisini yerine getirmeselerdi, bugün biz belki de Hristiyan çocuğuyduk, belki bir Yahudi çocuğuyduk, belki dinsizdik. Çünkü İslamiyet bize bir emekle gelmiştir. Farzın birincisi, fiilen iştiraktır. Bizzat, nitekim ashab-ı kiram ta Mekke-i Mükerreme'den, Medine-i Münevvere'den, çeşitli memleketlere herhalde toprak sahibi olmak için değil, ganimet sahibi olmak için değil, ilahi kelimetullah için gittiler. Allahü Teala'nın dinini kullarına anlatmak için geldiler. Birincisi fiilen, bedenen. Buna imkan yoksa malen desteklemesi lazım. Demek ki ya fiilen iştirak edecektir, ayakları yorulacaktır, biraz hakarete uğrayacaktır. Belki yorulacaktır veyahut destek verecektir. Bu da mümkün değilse, üçüncüsü elini açıp dua edecektir. Allah'ım, ben iştirak edemiyorum. Acizim, hastayım, neyse, sıkıntım çok. Ama şu insanlara yardım eyle. Onları her türlü kötülükten muhafaza eyle. İşlerini rast getir, çocuklar kurtulsunlar, dinsiz imansız yetişmesinler diye dua etse, yine bu şartı yerine getirmiş olur. Aksi halde çok tehlikeli. Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam, bir mümin sabahleyin kalktığı zaman ya alim olarak kalkmalıdır, yani o gün bir şey öğretmelidir, ya talebe olarak kalkmalıdır, yani gidip bir şey öğrenmelidir, veyahut da dinleyici olarak kalkmalıdır. Yani gidip bir yerden dinler, yani öğrenmez de bir camiye gider yahut bir hocaya gider, bir şey istifade eder. Eğer bu da olmazsa muhabbetle kalkar. Yani bunları yapamadığının üzüntüsünü duyar ve bu üç halden birine sevgi besler. Allah'ım bana da nasip et der. Ama bir beşinci olamaz. Veyahut da dördüncüsü yoksa bir dördüncüsü olamaz. Yani bir mümin sabahleyin ya alim ya müteallim olarak yahut da samiin olarak, işitici olarak kalkar. Dördüncüsü olamaz. Eğer dört muhabbetse beşincisi olamaz. Şu halde dünyaya gelmek, Müslüman olmak bir sorumluluk getiriyor, bir mesuliyet getiriyor. Bu mesuliyeti hiçbir şekilde üzerinden atamaz, bunu yok sayamaz. Çünkü hepimiz artık elhamdülillah buna tam iman ettik. Hesap var, sonunda ise ya sevap var ya azap var. Ama mutlaka ahirette bir terazi var. Oraya ameller konacak ve tartılacak. O yüzden bir mübarek zat buyuruyor ki Allahü Teala kullarına üç şey vermiştir. Bunların ikisi dünyada kalır, birisi ahirete gider. Bir, topraktan yaratıldık. Herhalde toprak olacağız. Başka ne olacağız? Yani nefsimiz, bedenimiz çürümeye mahkum. İki, müminin ikinci varlığı ruhudur. Ruh, o da âlem-i emirden gelmiştir. İnsan vefat ederken kendi mekanına, kendi makamına gider. O da senden ayrılır. Üç, kala kala bir içerisinde mahşerde sana kalan kısım sadece amellerin, yani yaptıkların, iyiliklerin veya kötülüklerin, neyse, bunlar öbür tarafa gidecektir. Kötülük derken tabii insanın içi titriyor. Keşke hiç söylenmese bu kelime ama söyleniyor, var çünkü. Sonra Allahü Teala çok şefkatli, çok merhametli, çok affedici olduğu için bu yapılan hataların temizlenmesi için 5 vakit namazı emretmiştir. Namazlar arasındaki hatalarımız silinsin diye. Yetmedi, cuma gününü yaratmıştır. Allahü Teala bu gecelerde, bu mübarek saatlerde yapılan duaları kabul ediyor ve bir haftalık hatalarımızı, günahlarımızı siliyor. Hatta büyüklerimiz buyurdular ki, cuma günü ve gecesi ve Ramazan-ı Şerif'in 30 gün ve gecesi hiç kimseye azap yoktur. Kafirler dahi olsa, yani bu gece her şey duruyor. Bu gecenin şerefi ve büyüklüğü bakımından. Bu da yetmedi. Allahü Teala mübarek geceleri yarattı. Bir de bir ay müddetle Ramazan-ı Şerif'i yarattı. Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam, 3-5 insan bir araya gelir de Allah'tan ve peygamberden bahsetmezse Allah oraya lanet etsin buyuruyor. Edep nedir? Edep haddini bilmektir. Benim sınırım ne? İş yerinde, evlilikte, cemiyette, her yerde herkesin bir sınırı vardır. O sınır içinde kalmak kaydıyla geçici dünya cennet olurdu. Bütün üzüntüler, bütün sıkıntılar, bütün kavgalar, bütün üzüntüler neyse hep sınır tecavüzünden olmaktadır. Onun için eğer evin hanımı kendi sınırını bilirse, yani o edebi takınmışsa cennet hanımı. Bir erkek kendi sınırını bilirse, benim sınırım bu kadardır derse, o sınır içinde konuşur, hareket ederse, orası bir cennet olur. Peki bu sınır acaba nedir? İşte bu ilimdir. İlmi öğrenmeyen ne sınır tanır, ne sınırsızlık tanır. O halde büyükler buyurdular ki, önce iman, ondan sonra ilim. Çünkü bütün ibadetler ilme bağlıdır. Önce iman, evet, sonra da ilim öğrenmek şarttır. Ve yine bir hadis-i şerifte Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam, rütbetül ilme alel rüte veyahut da fevkal rüte. Buyuruyor ki mübarek sallallahu aleyhi ve sellem, ilim rütbesi, ilmin derecesi alel rüte. Yani bütün rütbelerin en yücesidir. Bir hadis-i şerifte Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam, bir alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. Yani bir alim vefat ederse, bütün alem, bütün insanlar ölmüş gibidir. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birkaç tanesini anlatalım. Bir gün Zünnûn-i Mısri Hazretlerinin yanına birisi geldi ve "Borcum var, ödemek için hiç param yok." dedi. O da yerden bir taş alarak o zata verdi. Borçlu onu çarşıya götürdüğünde cebindeki taşın zümrüt olduğunu gördü. 400 altına sattı ve borcunu ödedi. Kalan ile de rahat rahat geçindi. Bir genç Allah adamlarını, velileri inkâr ederdi. Zünnûn-i Mısri Hazretleri yüzüğünü ona verip, "Bunu çarşıya götür, bir altına sat." buyurdu. Götürdü. Çarşıdakiler bir gümüşten fazla vermediler. Genç geri gelip durumu anlattı. "Mücevheratçılara götür, bakalım ne verirler." buyurdu. 1000 altına o yüzüğü satın almak istediler. Genç geri dönüp durumu haber verdi. O zaman gence, "Senin Allahü Teala'nın sevgili kullarını anlamadaki ilmin, çarşıdakilerin bu yüzüğü bilmeleri ve ona değer biçmeleri gibidir." buyurdu. Genç bu söz üzerine tövbe ederek kalbinden o inkârı attı. Zünnûn-i Mısri Hazretleri kalplere şifa olan sohbetlerinde buyurdu ki, "Nefsinin ayıplarını, kusurlarını görmeyen kimse, doğru yoldan ayrılıp azgınlaşır. Dünyada haram, günah olan işlerle meşgul olan kimseler, herkesin yanında zelil olur, aşağılanır. İlimlerin en faydalısı, kulluk vazifesiyle ilgili hükümleri öğrenmektir. Ve yine ilimlerin en yükseği, tevhid ilmi olup, Allahü Teala'nın zatına ve sıfatlarına ait olan bilgileri öğrenmektir." Talebelerine şöyle nasihat etmiştir: "Evlatlarım, size ilim tahsili ile edep öğrenmeyi tavsiye ederim. Hemen her zaman Allahü Teala'nın huzurunda olduğunu biliniz ve dikkat ediniz. Geçtiğimiz asırlardaki büyük alimlerin izini bırakmayınız. Resulullah Efendimizin sünnetine uygun davranınız. O sünnetin hakiki uygulayıcısı olan eshabın davranışını da gözünden ırak etmeyiniz. Fıkıh ve hadis öğreniniz. Cahil tarikatçilerden sakınınız. Şöhret peşinde koşmayın. Şöhret afettir, tehlikelidir. Hemen her halinizle insanlardan biri gibi yaşayın. Namazınızı her zaman cemaatle kılmaya gayret edin. Bid'at sahibi sapıklar ile ve dünyaya düşkün kimselerle arkadaşlık etmeyin. Kadılık ve müftülük gibi övülen bir makam da olsa herhangi bir makama meyletmeyin. Devlet idarecileri ve onların adamlarıyla dostluk kurmayın. Din dışı hareketleriyle meşhur, sözünü bilmeyen bayağı kimselerle de arkadaşlık etmeyin. Az konuşun, az yiyin, az uyuyun. Oturmak için daha çok ıssız yerleri tercih edin. Helal yemeye çok gayret eyleyin. Şüpheli şeyleri terk edin. Çok kere dünyalık isteği size ağır basar. Ağır basan bu talep için yola düşerseniz, dininiz elden gider, çok gülmeyin. Kahkaha ile gülmek kalbi öldürür. Kimseyi hakir görmeyin. Kimseyle münakaşa etmeyin. Kimseden bir şey istemeyin. Hiç kimseye sana hizmet etmesi için emir vermeyin. Tasavvuf büyüklerine dil uzatmayın. Onları inkar eden felakete düşer. Gözleriniz yaşlı, ameliniz temiz olsun. Sermayeniz fıkıh, din bilgisi, eviniz mescit olsun. Yine buyurdular ki, tarikat, zikir ile Allahü Teala'ya kavuşma yoludur. Zikir, Allahü Teala'yı hatırlamak demektir. Her sözünde ve her işinde onun emirlerine ve yasaklarına sarılmaktır. Yaklaşık olarak son 100 seneden beri tarikat diyerek birçok şeyler uyduruldu. Eshab, hakiki İslam alimlerinin, Eshab-ı Kiram'ın hakiki İslam alimlerinin Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem'den ve Eshab-ı Kiram'dan aleyhimür rıdvan'dan alıp bildirdikleri doğru yol unutuldu. Dinde cahil olanlar, hatta İslamiyet'in emirlerine açıkça uymayanlar şeyh ve tarikatçı unvanı alarak zikir ve ibadet adı altında dinimizin yasak ettiği birçok günahları ve bid'atleri işlediler. Bugün sahte, yalancı mürşitlere, Müslümanları sömüren tarikatçılara, dini siyasete alet edenlere çok rastlanmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir kimsenin havada uçtuğunu ve deniz üzerinde yürüdüğünü yahut ağzına ateş koyup yuttuğunu görseniz, fakat İslamiyete uymayan bir iş yapsa, keramet sahibiyim derse de, onu büyücü, yalancı, sapık ve insanları doğru yoldan saptırıcı biliniz. İhlas üzere olunuz. İhlas, insanların görmesini hatıra getirmeyip, Yaradan'ın daima gördüğünü unutmamaktır. Sebeplerde Allahü Teala'ya dil uzatmayınız. Her halde Allahü Teala'dan gelene razı ve sükûn üzere olunuz. Allah adamlarının huzurunda şu üç sıfat üzere bulununuz. Alçak gönüllülük, iyi geçinmek ve kötülüklerden arınmış bir kalp. Hakiki yaşamak nefsini öldürmenle olur. Nefsini öldürmek, nefsinin arzularını, haram ve zararlı isteklerini yerine getirmemek demektir. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini anlatalım. Bir gün ihtiyar bir kadın çaresiz olarak Zünnûn-i Mısri Hazretlerinin yanına geldi ve biricik oğlumu, ciğerparemi Nil nehrinde timsah kaptı. Ne olur kurtar diye yalvardı. Zünnûn-i Mısri Hazretleri Nil nehrine gitti. Orada ellerini açıp Ya Rabbi, şu kadının çocuğunu kurtar diye yalvardı. Biraz sonra su üzerinde bir timsah göründü. Kenara yaklaşıp çocuğu sağ salim bırakıp gitti. Bu hadise kadının çok tuhafına gitti ve ey Zünnûn, esasen size inanmamıştım ve ciddiye de almamıştım. Şimdi yanıldığımı ve Allahü Teala'nın sevgili kulunun duasını nasıl kabul ettiğini gözümle gördüm dedi ve Zünnûn-i Mısri Hazretlerinin büyüklüğünü kabul etti, kendisinden özür diledi. Zünnûn-i Mısri Hazretleri kalplere şifa olan sohbetlerinde buyurdu ki, hakiki yaşamak, nefsinin arzularını, haram ve zararlı isteklerini yerine getirmemek demektir. Allahü Teala'ya en yakın olan ahlakı güzel, kalbi rahat olandır. En üstün amel kalbin Allahü Teala'dan başkasına yönelmemesidir. Bid'at yoluna sapmayınız. İtaat ediniz, muhalif olmayınız. Sabrediniz, sızlanmayınız. Sabit kalınız, ayrılıp dağılmayınız. Bekleyiniz, ümit kesmeyiniz. Özünüzü günahtan temizleyiniz, kirletmeyiniz. Hele Mevla'nızın kapısından hiç ayrılmayınız. Şükrün esası, nimetin sahibini bilmek, bunu kalb ile itiraf etmek ve dille söylemektir. Allahü Teala'nın rızası için haline sabreden fakir, Allah'a şükreden zenginden daha değerlidir. Haline şükredebilen fakir ise şükreden zenginden ve sabreden fakirden daha üstündür. İnsan kendini kelime-i tevhid söylemeye, la ilahe illallah demeye alıştırmazsa, ölüm döşeğindeyken onu hatırlaması ve söylemesi güç olur. Allahü Teala bir kulunu severse, ona fazla mal ve evlat vermez. Çünkü Allah'a olan muhabbetini engelleyecek bir ortak olmamış olur. Çünkü Allahü Teala gayurdur. İbadette olduğu gibi sevgide de ortaklığı kabul etmez. Kalp, dünya arzularından birine bağlı kaldığı ve onun geçici lezzetlerinden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe imkanı yok, ahireti sevmiş olamaz. İyi huy sahibi insanlardan gelen şeylere aldırmaz. Bu hal ise her şeyin Allahü Teala'nın dilemesiyle olduğunu bilmektendir. Böyle olan kimse nefsini hakir görür. Zünnun-i Mısri Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmiştir. Her gün, her namazda Ettehiyyatü'yü okurken Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam veriyoruz. Selamımızı alıyor ve bizi tanıyor. Ölürken herkes onu görecek. Bu zatı tanıyor musunuz diye soracaklar. Kâfirler tanımıyoruz diyecek. Cömertin yemeği şifadır. Cimrinin ki hastalık iras eder. Cömert bir komşusu var. Ondan yiyecek istiyor. O şahsa soruyorlar. Bu işin sırrı cömertin yemeğinde şifa vardır. Hadis-i şerifi diyor. Kalpleri bağlayan muhabbettir. Hubbu fillah imanın temeli, en kuvvetli alameti ve şükrü müminleri sevmek. Muhabbetle mürşid-i kâmil'in kalbine bağlanan talebe feyzi, rahmeti, nuru, muhabbeti, marifeti, ihlası çeker, olgunlaşır, kemale gelir. El-mukatebe, nısf-ı mukaleme. El-mukatebe, kel-muhataba. Muhabbetle feyz çekmede, mesafe, zaman, mekan, mevzu bahis değil. İfade ve istifade de sagir kebir, ölü diri müsavidir. Hazreti Ali radıyallahu anh demişler ki, bir gün afiyetiniz yok mu sizin? Vallahi demiş, bir gün sabahtan akşama kadar hiç günah işlemediğim bir günüm olsa benim en büyük bayramım odur. Dolayısıyla Allahü Teala bize de inşallah belki bir saat yahut da iki saat günahsız geçirmek nasip etsin. Peygamberimiz buyuruyorlar ki aleyhissalatü vesselam, iki mümin Allah için bir araya gelirse şeytan uzakta beklermiş, aralarına giremezmiş. Bunlar Allah için bir araya geldiler, ben bunları bozamam diye. Cenab-ı Hak cevheri çöplüğe atmaz. Bu ehl-i sünnet itikadı, bu büyükleri tanımak nimeti bir cevherdir. Allahü Teala bu cevheri ancak bu cevheri taşıyacak kalplere nasip eder. Dolayısıyla Allahü Teala bu cevheri çöplüğe atmaz. Onun için bu iki nimete kavuşan Müslümanlar yalnız bu nimetinden dolayı Allahü Teala'ya ne kadar hamd etsek, teşekkür etsek, şükretsek, onun yoluna kurban olsak çok az. Büyüklerimiz buyurdular ki, Allah'tan ümit kesmek küfürdür. Evvela imanını tazele. Eğer Allahü Teala sana iki nimet vermişse, her şey vermiştir. Başka bir şeyi talep etmene ihtiyaç yok, lüzum da yok. O iki nimetten biri, ehl-i sünnet vel cemaat itikadı. İkincisi de bu yolun büyüklerini tanımak. Evlatlarım, görmekle tanımak çok farklı şey. Ebu Leheb, Ebu Cehil, hepsi Cenab-ı Peygamber'i gördü. ama tanımadılar. Neden? Çünkü Allahü Teala o cevheri onların kalplerine uygun görmedi ve o kalplere nasip etmedi. Saadet-i ebediyede geçiyor. İyiliğe elverişli olmayan kimse faydelenemez. Peygamberi dahi görse, onun için görmek yeterli değil, tanımak çok mühim. Tanımak bir nasip meselesi. Peygamberimiz buyuruyorlar ki, aleyhissalatu vesselam, insanlığa teşekkür etmeyen Allahü Teala'ya şükretmiş olamaz. Vücudumun her zerresi dile gelse, Rabbimin ihsan ettiği bu nimetin şükrünün binde birini yapamaz. Bismillahirrahmanirrahim. Eshab-ı kiram içinde salebe, zahitliğiyle, takvasıyla, namaza olan düşkünlüğüyle tanınan, bilinen bir zat idi. Hatta alnının ortasında namaz izi var idi. Hatta bir tek çamaşırı vardı. Kendisi gelir namazı kılar, daha sonra hanımına verirdi. O kadar da fakirliğe razıydı. Hiçbir şikayeti yok idi. Ama bir gün sabahleyin geldi Cenab-ı Peygamber'e aleyhissalatu vesselam. Dedi ki ben zengin olmak istiyorum. Dua et. Allah bana çok mal versin, para versin. Cenab-ı Peygamber buyurdu ki Salebe, Allahü Teala'dan kork. Sen yapma bunu. Hani hayırlısını iste ama illa ben bunu isterim, şunu isterim deme. Allah korusun. Rabbimin gücüne gider. Hayır dedi. Ya Resulallah, ben zengin olayım, yeter bu kadar dedi. Daha sonra Salebe'ye şöyle dedi. Bu iki oldu. Peygamber'e ısrar edilmez. Bak ben talep ediyor muyum? Ben nazar etsem her taraf altın olur. Melek geliyor bana söylüyor, şu dağa nazar et, altın yapsın Cenab-ı Hak. Ben diyorum ki, bana lazım değil, bana Rabbimin sevgisi lazım. Gel sen bana benze. Hayır ya Resulallah, ben zengin olacağım. Dua et, ben çok zengin olayım diye ısrar etti. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz mübarek ellerini açıp, Ya Rabbi, bunu zengin yap, dedi. Bu duadan sonra artık Medine'nin sokakları onun koyunlarından geçilmez oldu. Salebe 5 vakit namazı cemaatle kılardı. Cumalara anca zor gelmeye başladı. Sonra bayram namazlarına da gelemedi. Zekat emri geldi. Bu sefer zekatını istediler. Dedi ki, ben sizin için mi kazandım bu kadar parayı? Vermem, dedi. Ve de bu sonu oldu. Ya Rabbi, Allah muhafaza etsin. Hubbu dünya re'si külli hatiyatin. Onun için Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam, dünya sevgisi, para, mal, şöhret sevgisi her cins günahtan daha büyüktür. Her cins ama. Yani ne kadar günah varsa say, onların en büyüğü dünya sevgisidir. Dünya nedir? Dünya leh, lab, yani oyun ve eğlence, kibir, zinetlenmek, çok mal ve evlatla iftihar etmek, Allah korusun. Çok mal ve evlat sahibi olmak. Onun için diyorlar ki, servet ve şöhret iki felaket. Bakınız bütün insanlar bu iki şeyin peşinde. Ya servetin peşinde, ya şöhretin peşinde. Ama işte ne ele geçirmesi mümkün, ya da elde edildiği zaman huzur vermesi mümkün. Mümkün değil. Hazreti Ali ne buyurmuş radıyallahu anh? İnsanın parası arttıkça düşmanı artar. İlmi arttıkça dostu artar. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Allah'a, peygambere ve içinizden olan emire itaat edin. Emir İslam alimleridir. Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam, Allahü Azimüşşan sizin şeklinize, biçiminize, kılık kıyafetinize değil, işinize de değil, kalbinize ve niyetinize bakar. Kalpteki niyet daima şunun cevabını vermek zorundadır. Niçin? Yani şunu bilelim ki, ahirete gittiğimiz zaman, niçin sorusunun karşılığını Allahü Teala bizden daha iyi biliyor. Kendisine ait olanları bu tarafa, kendisine ait olmayanları öbür tarafa atacak. Nitekim bir hadis-i şerifte, çok müminler büyük sevaplarla, büyük ümitlerle gelecekler. Ama kendilerine ait olmayan o kadar çok ameller karşısına çıkacak ki, onlar hepsi gittikten sonra pişman olacak. Niçin? Bu suale iyi hazırlanalım. Niçin sorusunun karşılığı en iyi şekilde ihlasla verilebilir. Yani Allah için konuşmak, Allah için dinlemek, Allah için kazanmak, Allah için vermek. Tasavvufun gayesi Cenab-ı Hakk'ın rızasıdır. Hatta bir zat nafile hacca gidecekmiş. Büyüklerden birisine gelmiş. Hocam demiş, ben hacca gidiyorum, bana dua edin. Ama demiş, sen haccını yaptın. Sen hacca gittin, farzı yerine getirdin. Bu ne? Bu demiş efendim, nafile. Peki niçin gidiyorsun demiş nafile hacca? Demiş ki, Rabbimin rızası için gidiyorum. Aferin. Ama Rabbimizin rızasını kazanacak burada o kadar insanlar var ki, şurada dul bir kadıncağız var. Çocuklarına bakmaktan aciz. Orada evlenecek bir delikanlı var. Bir türlü para bulup evlenemiyor. Çok borçlu insanlar var. Onlara Rabbimizin rızasını kazanmak için hizmet etmek varken, ne işin var senin nafile haçta? Orada Allah korusun, bir sünneti kaçırsan veyahut da yerine getirmesen, nafile haccın havaya gidecek. Gel demiş, bu sevapları kazan. Rabbimin rızasını kazan. Adam duraklamış. Peki demiş, kalbin ne diyor? Haç diyor. Haklısın demiş. Ben zannettim ki sen Allahü Teala'nın rızası için gidiyorsun. Ama gördüm ki sen nefsinin rızası için gidiyorsun. Kazandığın paranın yeri belli oldu demiş. Sen doğru nefsinin arzusuna git. Senden Rabbim razı olamaz. Çünkü sen o parayı Allah rızası için kazanmadın. Onun için onun razı olduğu yere harcayamazsın. Dinin temeli imandır. İnanmak mermere yazı yazmak gibi olmalıdır. Yoksa bilmek değil. İnsan bildiğini unutur ama imanını unutmaz. Çünkü imanın akılla alakası yok. O ayrı, o apayrı. En son olarak can yani ruh kalpten çıkar. Beyinden çıkar, kulaktan çıkar, burundan çıkar. Yani artık onlar fonksiyonlarını yerine getiremez hale gelir. Ama kalpten çıkmaz henüz. Kalpten en son çıkar. Dolayısıyla kalpte muhabbeti olan, kalpte imanı olan, aşkla muhabbetin hatırlamakla da ilgisi olmadığı için imanlı gider. Onun için sevgisiz dünya olmaz, muhabbetsiz, aşksız din olmaz. Aşka kavuşmak için de aşıklarla beraber olmak lazım. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini anlatalım. Zamanın hükümdarı bir gün Zünnun Hazretlerini hakkındaki ithamların aslını öğrenmek için huzuruna çağırdı. Hükümdarın yanına götürülürken yolda bir ihtiyarla karşılaştı. İhtiyar Zünnun-i Mısri Hazretlerine bakarak, "Şimdi seni hükümdarın yanına çıkartacaklar. Sakın ondan korkma. Onu üstün görme. Asıl korkulacak Allahü Teala'dır. Kendini haklı göstermeye çalışma. Yapılan ithamlar dışındaysan, sana haksızlık yapılmışsa Allahü Teala'ya sığın. Seni kurtarır." dedi. Hükümdarın karşısına çıkarılınca hükümdar, "Senin için zındıktır, doğru yoldan ayrıldı, kafirdir diyorlar. Bu ithamlara karşı ne dersin?" diye sordu. Zünnun-i Mısri Hazretleri, "Ne söyleyeyim? Hayır değilim desem, bana bu isnadı yapmış olan Müslümanları itham etmiş, onların yalancı olduklarını söylemiş olurum. Evet, öyledir desem, yalan söylemiş olurum. Bu bakımdan siz reyinize müracaat ediniz ve hükmünüzü buna göre veriniz. Ben nefsimden yana olup onu müdafaa edecek değilim." dedi. Bunun üzerine hükümdar biraz düşünüp, bu kimse yapılan iftiralardan uzaktır diyerek onu serbest bıraktı. Zünnûn-i Mısri Hazretleri, kalplere şifa olan sohbetlerinde buyurdu ki, Câbir bin Abdullah Hazretleri der ki, Resûlullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir cuma günü bize dönüp, ey insanlar, vakit geçirmeden Allahü Teala'ya tövbe ediniz, ona dönünüz, fırsat eldeyken salih ameller yapınız. Allahü Teala ile aranızda olan hakları yerine getiriniz ki saadete eresiniz. Çok sadaka veriniz ki rızıklı olasınız. Maruf ile emrediniz ki korunasınız. Münkeri yasaklayınız ki yardım olunasınız buyurdu. Muhammed bin Abdullah Sülemi Hazretlerinden bildirilir. Dedi ki, Medine-i Münevvere'de Resulullah'ın eshabından bir cemaatle oturdum, sohbet ettim. Onlardan birisi dedi ki, Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse ölümünden yarım gün önce tövbe etse, Allahü Teala onun tövbesini kabul eder, dediğini işittim. Bir başkası, ben Resulullah Efendimizin, bir kimse can boğaza gelmeden ve can çekişmeden önce tövbe etse, Allahü Teala tövbesini kabul eder, buyurduğunu işittim dedi. Muhammed bin Mutarrif Hazretlerinden bildirilir. Allahü Teala insanoğlunun haline esef olunur. O günah işler, benden mağfiret ister. Ben de onun günahını af ve mağfiret ederim. İnsanoğlunun haline şaşılır ki, yine günaha dönüp, benden af ve mağfiret ister. Ben de onu affederim. Yine insanoğlunun haline şaşılır ki, günahı terk etmez. Benim rahmetimden de ümidini kesmez. Şahit olunuz, ben onu mağfiret ettim, buyurdu. Resulullah Efendimiz, pişmanlık tövbedir, buyurdu. Yine buyurdu ki, bir kimse bir günah işlese, sonra pişman olsa, pişmanlığı o günaha kefarettir.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca, akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
10: Bir yiyip bin şükredeceğiz inşallah.
11: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
12: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
13: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

Yeni bir günde birlikteyiz. Hava çok sıcak. Türkiye genelinde öyle ama özellikle Türkiye'nin güneyinde iç bölgelerde Marmara'da hava mevsim normallerinin bir hayli üzerinde. Şu anda da çarşambaya kadar bu sıcağın devam edeceğine dair bilgiler oldukça kuvvetli, pek çok kaynaktan geliyor. Biz de elimizden geldiğince size her zaman olduğu gibi serin esintili yerler öneriyoruz. Sabah bu saatlerde bile hava bu kadar sıcaksa güneşin yükseldiği saatlerde durum nasıl olacak? Hakikaten dikkatli olmak lazım. İşi dışarıda olanlar var, özellikle o sıcak saatte çalışmak zorunda olanlar var. Düşünün, bir otelde çalışıyorsunuz, otelin plajında çalışıyorsunuz. Herkes gölgeye çekilebilse bile.

çalışanlara bu sıcakta çatıda çalışmaya devam ettiler. Ve ne kadar dikkat gerektiren bir iş değil mi? Hani biraz kenarda bekleyelim dediğiniz, kenarda da gölge yok. Aşağı inmeniz, dinlenmeniz gerekiyor. Bazı işler diğerlerine göre daha zor. Evet, ama hepimizin hedefi alnımızın teriyle evimizin rızkını kazanmak. Herkese kolay gelsin.

Her yerde bu dev çekirgeler konuşuluyor. Bir kere bu dev çekirgelerin şehirlerde, Trakya dahil, Marmara'nın genelinde çok yaygın olduğunu söyleyelim. Işığa geliyorlar, o yüzden bahçenizde, işte balkonunuzda, terasınızda otururken mümkün olunca çok ışık kaynağı kullanmamaya çalışın. Gece daha çok geliyorlar, gündüz sıcak sebebiyle çok hareketli değiller. Bu dev çekirgelerin zararlı mı zararsız mı olduğu çok konuşuldu. Bir kere kendini savunmak haricinde insanları ısırmadığı ifade ediliyor. Nereden geldi? Hep Balkanlardan soğuk hava gelir diyoruz. Bu defa çekirge geldi. Trakya'ya yayıldı önce, sonra İstanbul'da da görünmeye başlandı. Balkonlardan evin içine, perdelere, aralarına kadar giriyor. Gerçekten çok büyükler. Ve akşam saatlerinde açık pencerelerden, bahçelerden, balkonlardan, teraslardan geliyorlar. Nasıl bu kadar, ben hayatımda ilk defa bu kadar büyük çekirge gördüm. Ama istilacı bir tür olmadığı ve kendini savunmak dışında da ısırma eğiliminde olmayan bir tür olduğu ifade ediliyor. Boyutları 25 santime kadar uzayan bir türmüş bu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksek Okulu Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Başkanı Doktor Ergün Bacak açıklamış efendim. Beyaz yüzlü çalı çekirgesiymiş bunlar. Genelde 5-6 santim büyüklüğünde ama 25 santime kadar da uzayabiliyor. Yapısı oldukça iri, antenleri çok uzun. Baktığınızda çok enteresan bir yüz şekli var. Hakikaten istilacı olmadığı, hatta tam tersine. Tarım alanlarına zarar veren bazı böcekleri yediği ifade ediliyor. Küçük, kendisinden küçük diğer böcekleri yiyerek tarım arazisinde böceklenmenin önlenmesi için faydalı olduğu söyleniyor. Yani aslında evet, baktığınızda korkutucu geliyor ama gün sonunda zararlı olmadığı, istilacı olmadığı, insana zarar vermediği aklımızın bir kenarında bulunsun. Usulca tekrar dışarıya bırakmak, eve girdiğinde evet korkutucu ama usulca dışarıya bırakmak lazım.

Eğer evde kediniz varsa zaten kediniz bu çekirgeleri fark edip hemen yakalamasına, yıkalanmasına yardımcı olacaktır ama elinden almak lazım. Nasıl çıkaracağız çekirgeyi dışarıya? Sıçrıyor sonuçta ama genelde perdelere tutunuyor. Perdelerde cama yakın. Camı açmak ve perdeyi hafifçe dışarıya doğru çevirip içeriden o tutunduğu yeri hafif hafif vurmak yeterli olacak. Böylece dışarıya çıkacak. Siz kurtulacaksınız, o da kurtulacak. Bu hani her şey, bizim dışımızda her şeyi ortadan kaldıralım ama istediğimizde her şey tekrar geri gelsin. Böyle bir düşüncemiz var. Mesela arılar için de aynısı. Eve bir arı girdiğinde onu öldürmek yerine pencereyi açmak, perdenin kenarından yine çıkmasına yardımcı olmak, evde bir gazeteyle, bir havluyla bir hava akımı oluşturarak arının pencereye doğru yönlenmesini sağlamak, bunlar yapabileceğimiz şeyler. Onun dışında yapabileceğimiz ne var? Onun dışında aslında mesela bir arıyı dışarıya çıkartmak konusunda, eğer hani biraz daha iğnesi olduğu vesaire düşünülürse, daha dikkatli davranmak lazım. Hele de kimi insanlar için arı sokması öldürücü derecede alerjik olabilir. O yüzden risk almamak lazım. Arı konusu biraz daha hassas. O yüzden kapıyı, pencereyi açmak, mümkün olduğunca bir hava akımı oluşturmak odanın

içinde ve çıkmasını beklemek lazım. Eski Türk geleneklerinde arı mutluluk demekmiş efendim. Şimdi biz arı gelince ay ay ay yapıyoruz, böyle kovmaya çalışıyoruz ya. Eski Türkler arının kendilerine mutluluk getirdiğini düşünürlermiş. O yüzden de hiçbir zaman arıyı kovmazlarmış. Hani kovmayalım, bırakalım kendi. Hele de mesela diyelim ki bir açık alana pikniğe gittiniz ve arı geldi. Vay efendim arılar geldi, ama arılar gelmedi ki, biz arılara geldik. Düşündüğünüzde mantık olarak, hele de böyle masanıza onların sevdiği şekerli gıdalar. Bu arada proteini şekerden daha çok seviyorlar sanki. Böyle şarküteri ürünleri varsa masada, baldan reçelden ziyade onlara geliyorlar. Hatta böyle kendi aramızda espriler yapıyoruz. Bunlar spor yapanlar, bunlar yapmayanlar diye. Protein seven arılar bu son dönemde değişti. Mesela arı bir şarküteri ürünü görünce ona gelmesi, bence proteinden çok herhalde kokusu ve yağı ile alakalı bir şey. Ama gün sonunda arılar, işte sofrada bal varsa, reçel varsa buna gelecektir. Bundan kaçarımız yok. Gittiğim bazı açık alanlarda kapların içine işte bal, reçel, şekerli su koyarak arıları bir yerlere çekmek ve müşterilerin biraz daha rahat etmesini sağlamak yolunda çabalar var. Ama gün sonunda arı bu. Oradakinden de yer, biraz çilek reçeli de yer, biraz kayısının tadına bakar. Burada da benim balım varmış der. Zaten üreten ben değil miyim der. Herhangi bir şey söyleyemeyiz kendisine. Dediğim gibi o bize gelmiyor gün sonunda. Biz onun doğal ortamına gidiyoruz.

Ne pişirelim akşama? Bakalım takvim yaprağımız ne demiş. Bu arada üniversite sınav sonuçları açıklandı. Unutmadan, evet, onu da not almıştım. Hayırlı olsun diyelim. ÖSYM 2'si onun iptal edildiğini söylemiş. YKS sonuçları açıklandı. 22'sinde açıklanacaktı. 21'inde açıklandı. Bugün itibariyle sonuçlar erişime açıldı. Gençler için hayırlı olsun diyelim. Puana değil, sıralamaya bakacaklar. Bu artık hepimiz tarafından öğrenildi. 2,5 milyon aday katıldı sınava ve tercihler 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM 2 sorunun iptal edildiğini açıkladı. O sorular değerlendirmeye, puanlamaya alınmayacak. Şampiyonlar var tabii. Hem TYT testinden hem de AYT testinden birinciler açıklandı. Dil testi için de birinciler açıklandı. Kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılımının daha yüksek olduğu bir sınavı geride bıraktık. Bu bize aynı zamanda eğitim konusunda belki ciddi almak konusunda ya da kariyer konusunda, eğitim üzerine kariyer yapmak konusunda kızların daha hevesli olduğunu da söyleyebilir. Bakalım sonuçları şöyle bir görmeye çalışıyorum. Bu testlerle ilgili yapılan değerlendirmede AYT'deki 11 ALT testten 8'inde erkek adaylar, 3'ünde kadın adayların ortalaması daha yüksekmiş. AYT'de 11, ALT'de 8 adaydan 8'inde erkek adaylar, 3'ünde ise kadın adayların ortalaması daha yüksekmiş. İki soru iptal edildi demiştim. Değerlendirmeye alınmayacağını tekrar söyleyeyim. 20-21 Haziran'da yapılmıştı sınav. Aşağı yukarı bir ay sonra sonuçlar açıklandı. Ve şimdi artık tercih zamanı. Hepsi için hayırlı olsun.

pişirelim. Takvim yaprağımız bize un çorbası, güveç, şöbiyet demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun diyelim. Bizde akşam Arnavut ciğeri vardı. Hani böyle fikir olsun diye minik minik patatesli kırmızı toz biberle böyle 2 dakika unladığım ciğerleri 2 dakika tavaya attım çıkardım. Hemen çıtır çıtır olmuştu. Çok güzeldi, ciğer de güzeldi. Kasabamız sağ olsun her zaman bizi verdiğimiz paranın karşılığını alacak ürünlerle uğurluyor. Bir de o tarafı var değil mi? Gidiyorsunuz, alışveriş yapıyorsunuz, para veriyorsunuz emeğinizin karşılığını, ama karşılığında aldığınız ürün verdiğiniz paranın ederi değil. İnsan üzülüyor bu durumda. İşte böyle durumlarda aslında ben küçük semtleri çok seviyorum. Herkes birbirini tanıyor. Kasabınızı tanıyorsunuz, bakkalınızı, marketinizi, manavınızı. Alışveriş yaptığınızda size yanlış bir şey yapması, size bozuk bir ürün vermesi mümkün olmuyor. Onlar zaten bozuk ürünü rafta da tutmuyorlar. Bazı küçük semtlerde bir arkadaşımla konuşuyordum, bisikletini tamire götürecekmiş. Yeni taşındı bizim bulunduğumuz yere, burada bisikletçi dedi. Bir bisikletçiden bahsetti. Mesela 4 kuşaktır bisikletçiler o semtte. Yani o insana güvenmeyip ne yapacaksınız? O insan 4 nesildir bisikletçilik yapıyorsa ve bu süre içinde hiç kimseyi üzecek bir hata yapmadıysa, hata olur insan için ama bilerek yapılmasın yeter ki, o kişiye güvenebiliriz diye düşünüyorum. Esnaflık ruhu böyle bir şey, ahilik ruhu. İnsanlar orada kalıcı olduğunu biliyorlar. Bugün hizmet verdiği insanla yarın yüz yüze geleceğini ya da yarın ondan bir şey alacağını biliyorlar. Ona bir şey soracağını, ona işinin düşeceğini biliyor. Küçük toplumların birbiriyle iletişiminin temelindeki saygı aslında dönüp dolaşıp yine birbirleriyle iletişim halinde olma zorunluluğundan kaynaklanıyor. İnsanlar kendisine yapılmasını istemediği bir davranışı başkasına yapmadığı sürece, bu toplumlarda esnaf müşteri ilişkisi de, iki esnaf arasındaki ilişki de hep güzel oluyor.

Evet, bir taraftan da tabii petrol fiyatlarına ne oluyor sorusu var. Amerika-İran arasındaki savaşın yeniden alevlenmiş olması hem altın fiyatlarını düşürdü. Amerika'da altınla ilgili beklenti düşük, faiz beklentisi yüksek. Dolayısıyla faizin yüksek olduğu yerde insanlar yastık altında altın tutmak istemiyorlar. Onun yerine işte şimdi mesela düğün sezonu Türkiye'de, altın biraz daha revaçta, evet, ama bu sezon geçtikten sonra yine sonbaharla kışla birlikte eğer yatırım açısından onu hareketlendirecek bir ivme olmazsa yükseliş olmayabilir. Sebebi hakikaten petrol fiyatlarında beklenen yükseliş. Bu savaş psikolojisi altını ters köşe yaptı. Normalde altınla ilgili beklenti savaş ortamında yükselmesi yönündedir ama bu sefer öyle olmadı. Altın fiyatları gördüğü o yüksek değerlerin altında. Bugün biraz yükselişle başlamıştı ben yayına girmeden önce baktığımda. Ama yine de o yeniden gördüğü noktayı tabii ki görecek. Ama ne zaman görecek, yatırımcı buraya para yatırmış olan kişiler ne zaman bunun karşılığını alacaklar, onu bilmiyoruz. İnşallah paramızın, şöyle söyleyelim, doğru cümleyi bulmaya çalışıyorum. Paramızın değer kaybetmediği, bugün bir şey aldığımızda yarın eyvah fiyatı artar mı diye düşünmediğimiz, hani o bundan, bu pandemi öncesi diyelim ona. Pandemi dünyanın ayarlarıyla oynadı, bizim de tabii ki ayarlarımızı bozdu. Pandemi öncesinde o bir mala güvendiğimiz, onu aldığımız, onu işte seneye de aşağı yukarı ne kadar artabilir ki de diye yaklaştığımız günler geri gelsin. Bu paranın huzuru diyelim ona, paranın kendi içindeki huzuru yeniden sağlansın.

Hafta sonu yağışlı olacak hava. Hafta içi dışarıda yapılacak işleri toparlamakta fayda var Türkiye genelinde cumartesinin. Şimdi bir iki yer saydık, onun dışında yağışlı olacağını söyleyebiliriz. Güneydoğu'da, Ege'de, kıyı kesimde yağış yok ama onun dışında genel anlamıyla yağışlı bir cumartesi pazara gidiyoruz. Ve hava sıcaklığı da yaklaşık bugünkü değerlerden 8-10 derece düşük olacak. O yüzden dışarıda yapılacak işleriniz varsa bugün yarın toparlamakta fayda var.

0: 2 biber, 1 patlıcan, 2 domates, biraz pirinç, biraz zeytinyağı ve bir soğanınız varsa. Öyle yapıyorlar ya sosyal medyada. Bir soğanın varsa şunu yap. Arkadaşım, bir soğanla mı kalıyorsun? Soğanla başlıyorsun, bir içindekiler listesi var, upuzun. O yüzden biraz da onun naziri olsun diye söyledim ama soğanı tereyağında bir kavurun. Arkasından biraz biber, biraz patlıcan şöyle bir çevirin. Üzerine dökün domatesi, güzelce kaynamaya başlasın. Yarım çay bardağı kadar pirinç katın, bir karıştırın, suyunu verin, kapatın. Pilav gibi olmayacak asla, sulu bir yemek ama içinde pirinç taneleri de var. Çok lezzetli, acıyı çok güzel kaldıran, yanında karpuz isteyen, yoğurt isteyen muhteşem hafif bir öğle yemeği tarif ettim bile. Kulağınızda kalsın. Kısa bir ara, sonra tekrar buluşacağız. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Cafer Abbasoğlu ile birlikteyiz. Bugün lenf ödem nedir diye konuşacağız. Özellikle yaz mevsimi için tehlikeli, hatta hastayı yoğun bakıma kadar götürebilecek bir takım komplikasyonların başlangıç noktası olan bir hastalığı konuşacağız. Cafer Bey, merhabalar.
1: Merhabalar Hülya Hanım, teşekkür ederim sizlere.
0: Bugün lenfödem konuşacağız. Bir kere önce hastalığı tanımlayalım istiyorum. Neden bu kadar korkuyoruz? Lenfödem nasıl bir hastalıktır?
1: Lenfödem genellikle ya bacaklarda olur veya kollarda olur ve daha önceden bacaklarına mesela bazen iyi bakmayan hastalar mesela diye mantar olur, iyi bakmaz, dönem dönem kızarır ve lenfanjit olur ve antibiyotik kullanırlar. Bu şişlikler bazen bacaklarda kalıyor. Bazen kasık bölgelerinden ameliyat olurlar. Bunlar kadın ameliyatları veya ortopedi ameliyatları olabilir. Bu ameliyat oldukları zaman falan kasık bölgelerinde lenf düğümleri alınır. Veya hasta trafik kazası geçirilir, ayağı burkulur. Burkulduğu zaman bu lenf yolları burulmuş olur ve tıkanmış olur, zedelenmiş olur. Dolayısıyla lenf sıvısı bacakta aşağıdan yukarıya doğru bir şekilde akmaz ve akmadığı için de ayak bileklerinde kalır, ayak sırtında kalır ve bacak şiş kalır. Ve çizme girdikleri zaman belirgin bir şekilde bir bacaklarına çizme rahatlıkla olur, diğer bacaklarına olmaz. Dolayısıyla biz bunları ayakkabısında için, yani bir ayakkabının böyle numarası böyle lenfödem hastalarında değişmiş olur. Biz bu hastaları muayene ettiğimiz zaman cihazdan, yani Doppler ultrasonla baktığımız zaman görüyoruz ki bunların gerçekten cilt altında lenf yollarında genişlemeleri vardır ve kasık bölgelerinde veya diz altında da diz arkalarında bunların lenf düğümlerinde genişleme ve büyüme, şişme vardır. Dolayısıyla bu hastaların genellikle vücut dirençleri düşük olduğu zaman bacaklarında, özellikle bu sıcak havalarda ayak parmaklarında terleme olursa, bu terleme orada infeksiyona, mantara yol açır ve bu infeksiyon, mantar da tekrar lenf yollarında daralmalara, tıkanmalara ve infeksiyona neden olur. Bu daralmalar ve tıkanmalar ve infeksiyonlar lenf yollarında olduğu zaman bacakta hastalar genellikle 40 derece ateşleri olur. Ve bu 40 derece ateşlerle hastalar hekime gider. Hekimler genellikle bunlara antibiyotik vererek, tabi bu antibiyotik de bazen mesela uzun müddet kullandıkları zaman böbreklerine ve diğer organlara zararlılar oluyor. Bunlar bir şikayetlerinde azalmaları oluyor. Ve bu sıcak havalarda gerçekten bu hastalar çok dikkat etmeleri lazım. Çünkü eğer dikkat etmedikleri zaman ayak parmaklarının aralarında terlemeler olur ve bu terlemeler orada infeksiyona neden olur ve infeksiyona neden oldukları zaman falan tekrar bunların bacaklarındaki lenf yolları inflamasyonuna bağlı, yani iltihaplanmasına bağlı lenfanjit olur ve hastalar büyük ıstırap çekerler, ateşlenirler ve hayat tehlike geçirerek hastanelere veya yoğun bakımlara aileleri tarafından taşınmış olurlar.
0: Şimdi biz lenfödem dediğimizde aslında ayaklardaki şişlikten bahsediyoruz. Ayaklarda, bacaklarda ya da eklemlerde, bileklerde de olabilir, kolda bileklerinde de olabilir. Tek belirtisi bu mudur? Yani baktığınız zaman biz lenfödemi sadece şişlikle mi anlarız? Nasıl anlamak lazım?
1: Lenfödemler genellikle tek bacakta veya tek kolda olur. İkisinde de olabilir ama genelde tek olur. Genelde hastaların hikayelerinde veya anlatımlarında bu yavaş yavaş oldu ve şişti. Ya bir ameliyat hikayeleri vardır veya burkulma hikayeleri vardır veya ayak parmak aralarında mantar ve enfeksiyon veya bakımsızlık nedeniyle de bunlar olabilir. Veya kalp hastalarıdır. Ayak bileklerini çok rahat bir şekilde bunlar bükmedikleri için, hareket etmedikleri için orada lenf yollarında bir arıza veya hasar olmuştur. Veya Hülya Hanım, genellikle meme kanserlerinde tedavi oldukları zaman, yani genel cerrahlar tarafından meme kanserlerinde, meme ameliyatlarında koltuk altı lenf bezleri de alınmış olur. Çünkü lenf bezleri koltuk altında bu kanser hücresini başka bölgelere yaymasın diye koltuk altında da lenf bezleri alınır. Bu lenf bezleri de alındığı zaman koltuk altına bazen ilk günlerde, bazen 2-3 yıl sonra, bazen 5 yıl sonra kollarda bir şişme olur. Çünkü kollardaki bu şişmeler, ameliyat olan tarafta kollarda şişme olur. Çünkü kollarda, yani da artık lenf düğümleri bu kollarda lenf sıvısını, lenf yolları taşımıyor ve taşımadığı için de kolda şişlik sıvı, yani lenf sıvısı kalıyor, sarı bir sıvıdır ve kol şişiyor. Bunları da lenfödemdir. Bu da bir lenfödemdir ve önemlidir. Bu hastalar özellikle bu sıcak havalarda, mesela topraklara temastan, böceklerin sokmalarına temastan, tekrar mesela bir parmaklarını kestikleri zaman parmaklarına batmadan, herhangi bir infeksiyondan, özellikle terlemelerden uzak durmalar lazım. Terledikleri zaman, herhangi bir infeksiyona küçücük maruz kaldıkları zaman lenfe yolları bunlarda zaten hasarlı ve hassastır ve vücut direnci de bu hastaların düşüktür ve düştüğü zaman vücut direnci ve enfeksiyona da böyle çabuk maruz kaldıkları için kollarda veya bacaklarda daha önce lenfödem şikayetleri varsa enfeksiyona maruz kalarak lenfanjit oluyorlar ve kolları kızarıyor veya bacakları kızarıyor ve şişlikleri artıyor ve yüksek derece ateşten hastalar yoğun bakıma veya hastaneye gidiyorlar. Bazen beyinle ilgili yüksek derece ateşe bağlı olarak hasar geçirmiş oluyorlar. Bu hastalar gerçekten, tabi bunların hepsi normal şartlarda, uygun zamanlarda hepsinin uygun tedavileri vardır. Biz bu hastalara genellikle düşük enerjili lazer tedavisi uyguluyoruz. Düşük enerjili lazer tedavisi 6 tane lazer ışınından ibarettir. Bunlar mavi, yeşil, kırmızı, sarı, ultraviyole gibi mavi gibi ışınlara sahiptir. Bu ışınların hepsinin dalga boyları birbirlerinden farklıdır. Güçleri birbirlerinden farklıdır. Bu infeksiyon muayene sırasında da bize malum oluyor. Hastanın neresindedir, derinliği nedir, derecesi nedir ve hangi bölgedeki lenf düğümlerini, lenf damarlarını tutmuştur. Ona göre ışın veriyoruz ve bu ışın sayesinde lenf düğümlerini yumuşatıyor, lenf tıkanmış lenf yollarını genişletiyor ve açıyor. Dolayısıyla lenf sıvısı direne oluyor, yani akıyor. Akışını hızlandırıyor, akmasına izin veriyor, yolu açıyor çünkü. Dolayısıyla şişlik büyük ölçüde azalmış oluyor ve hasta da rahatlamış oluyor. Yani elini rahatlıkla kullanıyor, bacaklarını rahatlıkla kullanmış oluyor. Ve çok önemli bir tedavilerden birisidir. Son zamanlarda bütün dünyada kullanılıyor bu tedavi. Biz de bu tedavileri kullanmış oluyoruz.
0: Yan etkisi var mı bu tedavide?
1: Herhangi bir yan etkisi yoktur. Dünyanın bütün klinikleri kullanıyor. Şimdiye kadar da biz kullandık bir sürü hastalarımızdan. Hem hastalar çok memnun, herhangi de bir yan etkisini de görmedik.
0: Herkes kullanabilir mi?
1: Herkes kullanabilir, her yaşta kullanabilir. Çünkü bazen bu lenfödem hastalıkları bazen genç yaşlarda da görünür, ileri yaşlarda da görünür. Bazen mesela 20 yıldır bazı hastaların lenfödemleri vardır. tam tedavi edilmemiş veya bazı hekim arkadaşlar tarafından senin tedavin yoktur, sen fizik tedavi yap veya çorap giy, bu şekilde hayatına devam demişler. Ama lenfödem hastaları kolda olursa, bacakta olursa, tek bacakta olursa veya çift bacakta da olabilir bazen, ayak bileklerinde, vücudun neresinde oluyorsa olsun muhakkak tedavileri vardır. Ve biz bunları düşük enerjili lazer tedavisiyle seans seans, yani toplam 10 seans, her gün 1 seans tedavi ediyoruz. 10 gün içinde peş peşe geliyor hastalar ve büyük ölçüde şikayetlerinden, gerilmelerinden, şişliklerinden kurtulmuş oluyor ve hayat standartları yükselerek normal hayatlarına dönmüş oluyorlar.
0: Bu tedavi her mevsimde yapılabilir mi?
1: Bu tedavi her mevsimde yapılabilir. Yani bu bir hastalıktır. Ne kadar erken tedavilerine başladıklar zaman bir o kadar iyidir. Ama bu mevsimde bacaklar bazen terliyor. Ondan sonra kollar terliyor veya sıcak etkisi altında kalarak şikayetleri artabilir. Ve bunlar arttıkları zamanda da enfeksiyona maruz kalarak hastalar hastanelik olur. Ve Allah etmesin enfeksiyona bağlı yüksek derece enfeksiyonun sayesinde yoğun bakıma kaldırılır ve orada tabii tedavileri devam eder, ama olmasın diye muhakkak hastalara dikkatli olmalarını, böyle bir hastalıkları varsa ayak parmaklarını temiz tutmaları, yıkamaları, kurumaları, kurutmaları, çorap, varis çorapları, lenfödem çorapları varsa çoraplarını giymeleri, kollarında eğer mesela lenfödemleri varsa lenfödem çoraplarını kullanmaları, böceklerden veya topraklarda herhangi bir mesela çölde veya denizde gezecekleri zaman falan bacaklarında veya kollarında herhangi bir infeksiyona maruz kalarak kesiden veya batacak bir şeyden uzak durmaları, ayakkabı veya terlik girdikleri zaman ayaklarını vurmamaları, yara olmamaları. Çünkü kolda veya bacakta vücut direncinin düşmesine bağlı, ki bunlarda vücut direnci de daha da düşüktür, enfeksiyona maruz kalır ve tekrar hastayı hastanelik eder. Dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz.
0: Peki tedavi olduktan sonra 10 seans, 10 gün arkasından hızlıca bir değişim, bir iyileşme görür mü hasta?
1: Yani 10 günün içinde muhakkak hızlıca bir değişim görüyor. Örneğin diyelim mesela bir bacağı 30 santim, bir bacağı 24 santim. O 30 santim olan lenfödem olan bacak.
0: 30 santimden kastınız nedir?
1: Çapı. Ayak çapı. Yani bacağında ayak bileğindeki çap farkı o kadar farklı oluyor bazen. Bu çap hemen 10 günün içinde en az 2 santim iniyor. Ama aslında bu tedavi şöyle. Biz bu ışını kana emdiriyoruz. Kana emdiği zaman hemoglobin dediğimiz kan hücresini etkiliyor. Ve kan hücresini etkilediği zaman bu 10 gün bizden tedavileri hastaların bitiyor, ama bu tedavi kan hücresini emdiği için bu tedavi 1 ay sonra, 2 ay sonra, 5 ay sonra, 6 ay sonra hastayla beraber devam ediyor. Hmm. Ve bunun şişliği zamanla inmeye devam ediyor. Tabii lenfödem hastalıkları herhangi bir nedene bağlı, bunlar ameliyatlardan olabilir veya zamanla olabilir veya infeksiyona bağlı olabilir, herhangi bir nedene bağlı lenf sisteminde arızaya neden olmuşsa bunlar tansiyon hastası veya şeker hastasına benziyor. Bunların komplikasyonlarından korunmak lazım. Biz eğer şeker hastasıysak şekeri yemiyoruz ve ilaçlarımızı kullanıyoruz. Şeker hastalığının komplikasyonu örneğin dikkat etmesen gözün kör olabilir, diyalize bağlanabilirsin, kalp ameliyatı olabilir, bacağın kesilebilir. Bunlar olmasın diye hastalar korunmuş oluyor. Lenfödem hastalarının da korunma şekilleri vardır. Bunları da bizler hastalarımızdan nasıl korunacaklarını paylaşıyoruz.
0: Peki tekrar eder mi tedaviden sonra?
1: Genelde hastalara dikkat ettikleri zaman tekrar etme şansları yoktur. Hı hı. Çünkü bu lazerle ilgili biz bu yolları açıyoruz. Lazer açıyor, lenf yollarını genişletiyor ve lenf düğümlerini, kalan lenf düğümü şimdi az vardır genelde. Bu lenf düğümleri örneğin kask ameliyat olmuş veya kadın doğum ameliyat olmuş, o bölgelerdeki lenf düğümlerini cerrah ameliyat sırasında buna toplamış. Çünkü bu lenf düğümleri o bölgede kanserli hücreleri çevreye yaymasında yardımcı olur. Yaymasın diye lenf düğümlerini cerrahlar alır. Aldığı zaman lenf düğümleri o lenf sıvısı o bölgede lenf düğümünde süzmediği için ve dolayısıyla süzemediği için aşağıda sıvı kalıyor ve dolayısıyla genişlemiş oluyor. Bacak şiş kalıyor. Bacak şiş kaldığı zaman rahat kullanamıyor, ayakkabı giyemiyor, normal hayatına devam edemiyor ve bacak direnci düşerek, immün sistemi düşerek dönem dönemde kızarıklıklara ve lenfanjitlere haberci oluyor ve bunları tanık oluyoruz.
0: Peki bu hastalık süresince, daha doğrusu tedavi süresince hasta ağrı, sızı, sancı hisseder mi? Bu lazer tedavisi ağrılı bir süreç midir?
1: Lazer tedavisi asla ağrılı bir süreç değil. Yani güneş ışını düşün, güneş ışını alıyorsun. Herhangi bir şey değil, ameliyat değil, ağrısı yoktur. Ondan sonra sadece bir ışın alıyorsun, normal yürüyorsun, geliyorsun, ışını alıyorsun ve gidiyorsun. Bu ışını biz kana emdiriyoruz. Kan bu ışını emdiği zaman kan hücresi değişime uğradığı için o bölgelerde lenf yollarında genişleme yapıyor, lenf düğümlerinde gevşeme yapıyor. Ve dolayısıyla o bölgedeki ödemi çözmüş oluyor. Ödemi çözdüğü için hasta tam tersine bir herhangi bir şikayet olmuyor. Tam tersine rahatlıyor çünkü ödemi çözülmüş oluyor. Ve tabii lenfödem hastalarında da diğer hastalıklara nazaran çok fazla şikayetleri olmuyor. Ağrı şikayetleri sadece şişlik şikayetleri oluyor. Ve şişlik şikayetleri olduğu için de çoğu insanlar farkında olmadan şikayetleri olmuyor veya şikayet etmiyor. Çünkü sessiz ve sinsi bir şekilde bir hastalıktır bu. Sinsi bir şekilde lenf yollarını tutuyor ve lenf yolları daralmış oluyor ve tıkanmış oluyor. Ve hastanın lenf drenajı olmadığı için kollarında veya bacaklarında kalıcı şişliklere neden oluyor.
0: Bunun için son olarak önereceğiniz egzersizler vesaire var mıdır?
1: Yani muhakkak egzersiz bizler öneriyoruz. Yani örneğin diye mesela ayak bileğinde varsa, ayaklarında varsa ayak bileklerinden hareketleri öneriyoruz. Bu mevsimlerde yüzmeyi, suda özellikle deniz suyunda yüzmeyi öneriyoruz. Ondan sonra bunları genellikle biz ölçerek lenfedemlere ait ve onların kullanacağı şekilde çoraplar var öneriyoruz. Eğer kollarında varsa kol çorapları giydiriyoruz veya hareket muhakkak öneriyoruz ve hijyene temizliklerine dikkat etsinler. Manikür, pedikür yaptıklar zaman çok dikkatli olsunlar. Herhangi bir yerden enfeksiyon kapmasın. O hasta olan kollarında genellikle ağır taşımamalarını ve enfeksiyondan ve vücut direncinin düşüreceği herhangi bir hastalıktan uzak dursunlar. Tavsiye ediyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz.
1: Ben teşekkür ederim Hülya Hanım. Teşekkürler.
0: Dünyanın sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ahmet Yıldırım bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim, sağ olun Ahmet Bey. Biz bugün prematüreyi konuşacağız. Prematüre nedir? Prematüre bebek, doğum riskleri, sonrasında bakımı, büyütülmesi, annenin vereceği çaba ve prematüre olmaması için, bebeğin normal şartlarda, normal zamanında doğabilmesi için neler yapılabileceğini konu etmeye çalışacağız. Tabii sizler de doktor olarak prematüre dediğimizde ya da doğum prematüre, bebek prematüre dediğimizde biraz endişe ediyorsunuz diye düşünüyorum. Nasıl bakışınız ya da prematüre nedir, doktorlar açısından nasıl riskleri vardır?
1: Tabii bizim buradaki en büyük gayemiz bebeğin sağlıklı bir şekilde anne karnında 37. haftayı doldurması ve ondan sonraki süreçte sağlıklı bir şekilde doğması, özellikle normal doğumla dünyaya gelmesi. Ama tabii prematüre bebekler, tabii ki onlar da erken gelmek istemiyorlar ama çeşitli sorunlar sonucunda ortaya çıkıyor bu durum. Biz prematüriteye 37. haftadan önce bebeğin doğmasına aslında tam olarak tanım koyuyoruz. Yani burada tabii çok sebep var. Anne ile ilgili sebepler var. Bebeklerle ilgili sebepler var. Burada az önce söylediğiniz gibi sorunun çözümü aslında prematüritenin engellenmesi. Yani erken doğumun engellenmesi. Biz bunun için gebe okullarında hep şunu söylüyoruz. Yani eğer bir riskli gebeliğiniz varsa o gebeliğe uygun davranmak gerekiyor. İşte anneyi çok yormamak, özellikle mesela ağır bir işte çalışıyorsa, ayakta kalacağı bir işte çalışıyorsa daha erken rapor alması, daha erken istirahat etmesi.
0: Zaten hastanelerde bu riskleri göze alarak doğuma ne kadar, yani doğumdan ne kadar önce izne ayrılacağına karar veriyor değil mi? Risk varsa
1: tabii.
0: Rapor veriyorlar zaten.
1: Tabii kadın doğum uzmanlarımız veriyor ama bazen anneler annelik duygularını yenik düşüp işte daha geç rapor alayım ki doğumdan sonra o hakkımı kullanayım, bebeğimle daha çok zaman geçireyim diye bazen hekimi de yanıltabiliyorlar. Tabii bu tamamen annelik duygusuyla alakalı bir durum. Ama işte fayda sağlamak isterken zarar da verebiliyorlar. O yüzden biz hep annelere söylüyoruz, yani mutlaka varsa sorunlarınız mutlaka dile getirin. Kadın doğumcu arkadaşlarımıza yardımcı olun. Çünkü onlar da bebeğin işte bizim kucağımıza sağlıklı bir şekilde gelmesi için bu serüvende ellerinden geleni yapıyorlar. Onların da bu konuda tabii desteğe ihtiyacı var. En büyük destekçimiz bizim de, onların da annedir. Yani annenin doğru yaklaşması, daha mantıklı düşünmesi gerekiyor. Tabii annenin genetik hastalıkları da olabiliyor bazen. Mesela bunları doktoruna mutlaka söylemesi gerekiyor. İşte bizim servikal yetmezlik dediğimiz, işte halk arasında rahim ağzı yetmezliği olarak bilinen bir rahatsızlığı var mı? Daha önce benzer bir doğum ya da işte bir kayıp öyküsü var mı? 200-300 gebelik öyküsü var mı ailede? Diyabeti var mı? Hipertansiyonu var mı? Alkol, sigara, işte en büyük sıkıntı burada alkol, sigaradan çıkıyor. Anneler söylemiyorlar sigara içtiklerini. Sigara içmek zaten çok büyük bir deformite ama bunun saklanması daha büyük bir sıkıntı. Çünkü doktor onun annenin sigara içmediğini düşünerek tedavilerini ve gebeliği takip etmeye çalışıyor. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Dediğim gibi aslında en büyük görev burada anneye düşüyor. Yani prematüriteyi en çok engelleyebilecek olan kişi doktordan ziyade ilk önce anne. Annenin bilinçli olması, doktorunu işte bilgilendirmesi, doktorunun her daim olaya ortak etmesi. Bunu eğer anneler dediğim gibi çok böyle düzenli bir şekilde kontrollerine giderlerse, bu saydığım kriterleri, saydığım bilgileri hekimlerine doğru bir şekilde verirlerse prematüriteyi azaltmak onların elinde.
0: Burada tabii anne de istemez, bebek de istemez biraz önce söylediğiniz gibi erken doğumu. Ama şöyle de bir tarafı var işin. Eğer hikayesi varsa ya mesela sigara içiyorsa ve hamilelik süresince içmeye saklı gizli devam ediyorsa anne bilmeli ki aslında bu bilgileri saklayarak ya da yanlışla ısrar ederek bebeğin erken doğumuna maalesef zemin hazırlıyor.
1: Ne yazık ki.
0: Burada tabii kritik sınırlar da var. Mesela siz 3 haftadan bahsettiniz. 3 hafta ve öncesine aslında bu doğum tarihi ne kadar yaklaşırsa risk o kadar azalıyor. Ama mesela 7 haftalık doğmakla 7 aylık doğmakla 8 aylık doğmak arasında bir fark olduğu hep söyleniyor. Gerçi sizin uzmanlık alanınız değil ama bu çocuklara çok dokunan bir uzmanlık alanınız var çocuk doktoru olarak. Bu ikisi arasında nasıl bir fark var? Yani 7 aylık doğanlar neden hayata daha kolay tutunuyor da 8 aylık doğanlarda risk daha yüksek?
1: Ya, genellikle şöyle bir durum var. Akciğerin gelişmesiyle ilgili bir süreç aslında bu. Bebeğin akciğeri yaklaşık 28. hafta, yani 7. aya tekabül eden kısımda gelişmeye başlıyor ve yaklaşık bir ay içerisinde olgunlaşıyor. Yani artık doğup dünyada yaşayabilecek, dünyada nefes alabilecek hale geliyor. Anne karnından çıktığı zaman nefes alabilecek bir pozisyona geliyor. Biz işte burada o dediğiniz o bir ay o kadar kıymetli ki. Çünkü akciğeri bizim hazır hale getirmemiz gerekiyor. Mesela 7 aylık bir anne erken doğum tehdidi var. Hekim onu yatırmak istiyor. Diyor ki yatsan istirahat et, hastanede kal. Yeter ki diyor bir ay daha bebeği biraz daha güçlendirelim. Çeşitli tedavileri uygulayalım. Akciğerini olgun hale getirelim. Ve onu akciğerini hazır halde doğmasa alalım istiyor. Çünkü burada en önemli bizim prematürtedeki en büyük sıkıntımız solunum sıkıntıları. Yani bebeklerin akciğerlerinin hazır olmaması ve doğdukları zaman da ne yazık ki dünyayla oksijenle barışamamaları. En büyük sıkıntımız bu. O yüzden bizim kadın doğum hekimlerinin de bizim de en büyük buradaki hedefimiz bebeğin akciğerlerinin matür olması, yani olgun hale gelmesi, hı hı, ve hazır hale gelip doğuma almak. O yüzden biz mesela biz 7. ay bizim için kritik bir noktadır. 8. aydan sonra akciğerle ilgili sorunlarımız giderek azalıyor. Hı hı. Doğuma yaklaştıkça bebeğin olgunluğu artıyor, organları gelişiyor ve artık hazır hale geliyor. Yani her kazanılan her dakika aslında bebek için çok büyük fırsat oluyor. Şöyle bir bilgi var. Anne karnında geçirilen her bir gün dışarıda geçirilen 3 güne bedel. Yani gelişim anlamında 3 kat daha hızlı gelişiyor bebek anne karnında. O yüzden biz bebeği anne karnında bir 10 gün tutarsak aslında 1 aylık dışarıda yaşayacağımız, kalacağımız 1 aylık hedefi tutturmuş oluyoruz. O yüzden aslında ısrar ediliyor anne karnında kalsın, biraz daha yatıralım, biraz daha bekleyelim. Hekimlerin ısrarı tamamen bebeğin dünyaya daha hazır halde doğması.
0: Prematüre olarak dünyaya gelen bebeklerin özellikleri nelerdir? Bebeği elimize aldığımızda normal kilosunda, haftasında doğmuş bebekten daha farklı mıdır?
1: Ya tabii şimdi doku altı yağ dokusu çok daha az normal bebeğe göre. Çünkü doku altı yağ dokusu son bir ayda gelişiyor bebeklerde. Tabii doku altındaki yağ dokusu az olduğu zaman da bebeğin ısı kontrolü zorlaşıyor. Yani bebek kendi ısısını kontrol etmekte zorlanıyor. Ama bizim için en büyük sıkıntı şu bebeklerdeki ne yazık ki tanımlı bebek ölümlerinin en büyük sebebi prematürite, erken doğumlar. Yani biz en çok bebeği ne yazık ki erken doğduğu için kaybediyoruz. O yüzden dediğim gibi ilk tedavimiz prematüriteyi önlemek oluyor. Ama doğduktan sonra tabii az önce söylediğim gibi doku altındaki yağ dokusunun az olması, işte solunumla ilgili sıkıntılar yaşaması normal bebekten onu ayırıyor. Biz tabii prematür bebeğin doğumuna gittiğimiz zaman mutlaka yanımızda anne karnındaki şartları kopyalamaya çalışan bir cihazla gidiyoruz. İşte küvez dediğimiz bir fanusla gidiyoruz. Bebeğin işte anne karnından çıktıktan sonra yadırgamaması için oksijen miktarını dengeleyen, nemi dengeleyen, sıcaklığı koruyan bir fanusla gidiyoruz ki bebek doğduktan sonra bu alışma sürecini daha rahat atlatsın diye. Ama dediğim gibi her 10 bebekten biri ne yazık ki prematür doğuyor. Yani erken doğuyor. Biz prematür doğan bebeklerin aslında doğum sonrası sıkıntılarından ziyade ileriki dönemdeki sıkıntılarına aslında odaklanmaya çalışıyoruz. Çünkü ileride eğer erken müdahale edilmeyen sıkıntılar olursa bunları çözemezsek ileride çok daha ciddi sorunlar bizi bekliyor.
0: Nedir bunlar Ahmet Bey?
1: Mesela şimdi doğumla ilgili ilk önce söyleyeyim. Mesela akut doğum halinde başımıza gelen en büyük sıkıntılar işte solunum sıkıntıları. Nefesin tutması, biz ona apne diyoruz. İşte hipoglisemi, yani kan şekerinin düşük olması. İşte bazen erken doğan bebeklerde sepsis dediğimiz işte kandaki enfeksiyon miktarının artması. Sarılık, beslenme sorunları mesela en büyük sorunlarımız beslenme sorunları.
0: Yutma sorunu mu oluyor bu bebeklerde?
1: Tabii. Hem yutma hem de bağırsaklar tam hazır olarak doğmadığı için işte bizim nek dediğimiz bir tablo var. Bağırsakların yeteri kadar besinleri hareket ettirememesiyle ortaya çıkan bir tablo ortaya çıkıyor. Bir de işte halk arasında işte beyin kanaması diye bizim ventriküler kanaması dediğimiz kanamalar ortaya çıkabiliyor. Bunların hepsi bebeğin küçük doğmasıyla alakalı. Yani ve bunların sonuçları ne yazık ki çocuğun ileride işte dikkat eksikliği ve hiperaktivitesinin olmasına, işte halk arasında yine beyin felci diye geçiyor. Serebral palsi dediğimiz hastalığa dönüşmesine ya da ne bileyim işte işitme sorunlarına, girişme sorunlarına sebebiyet veriyor. Biz bunları da erken dönemde bebek eğer normal işte hastane koşullarında doğarsa, işte neonatal yoğun bakım desteği alabiliyorsa bunu sorunları çok çözebiliyoruz. Çoğunluğu çözülüyor. Mesela görmeyle ilgili sorunlar yaşanabiliyor. İşte retinopati dediğimiz ne yazık ki yine yeni doğan körlüğünün en büyük sebeplerinden bir tanesi. Yine erken doğum. Bunları önleyebiliyoruz. Yeter ki dediğim gibi uygun şartlarda ve takipli bebek olsun.
0: Bunlarla ilgili alınabilecek tedbirler, tabii bebeği takip ederken mutlaka bir yol haritası var. Anneye de mutlaka özel bakım veriliyor. Şimdi yeni doğan bebek, yeni doğan döneminde en büyük problem annenin bebeğe süt vermesi, emzirmesi. Normal bir bebek doğduğu zaman bile kucağına almakta, emzirmekte zorluk çekiyor. Eğer bu bebek prematüre ise, prematür bir bebekse, o zaman anne sütü hem çok daha değerli oluyor hem de vermek daha zorlaşıyor.
1: Evet, aynen öyle aslında. Şimdi bebeğin tabii mekanik bir şekilde anne memesinden sütü çekmesi gerekiyor. Ama erken doğmuş bebeğin birincisi emme yutma refleksi tam gelişmemiş oluyor. Yani çocuk zaten doğal olarak onun bedeninde var olan o refleksi kazanamadan doğmuş oluyor. Birincisi mekanik olarak o sütü kanallardan okumlayıp çekemiyor. Tabii bu dediğim gibi bebeğin küçük doğmasıyla alakalı. Kaslarının yetersiz olması da tabii burada etken. İkincisi tabii bebek erken doğduğu için anne yeterince uyarılamıyor. Yani uyarılamadığı için göğüsleri süt gelmesi zaman alıyor. O yüzden de zaten emzirilemiyor. Biz tabii burada şey yapıyoruz. Yani burada en büyük nokta gerekirse anne sütünü sağmak ve sağıp bebeğe vermek. Çünkü özellikle ilk 24 saat anne sütüyle bebeği tanıştırmak gerekiyor. Hatta bu ne kadar erken olursa bebeğin bağırsaklarına o anne sütü ne kadar erken ulaşırsa bu az önce saydığım problemlerin çoğu daha az karşımıza çıkıyor. Bizim buradaki en büyük kriterimiz tabii ki ilk önce annenin sütünün olması. İkincisi sağabilmek, anneye gerekli eğitimi verebilmek ve bebeğe bu sütü alırken kolaylık sağlamak. İşte biz dediğim gibi makinelerle sağabiliyoruz, mekanik olarak sağabiliyoruz anne göğsünü ve çıkan sütü de çeşitli yöntemlerle bebeğe verebiliyoruz.
0: Burada her iki taraf için çok güzel bir ilaç var. Hem bebeğe iyi gelen hem anneye sütü arttıran, moral veren, bebeğin bakımıyla ilgili, bebeğin büyüyeceği ve belki de kendi boyunu geçeceğiyle ilgili ten tene temas. Zaten birbirlerinin parçası olarak yaşayan iki canlı ayrıldıktan sonra her ikisi de mutsuz oluyorlar ve mümkün olunca birbirlerine dokunmak istiyorlar. Prematürede bu biraz engelleniyor. Bu ten tene temasın bebeğin gelişimiyle ilgili özellikle prematür bebeklerde bir faydası var mı? Sizin klinik gözleminiz burada bize ne söylüyor?
1: Tabii son 20 yıldır bununla ilgili de araştırmalar var. Özellikle bebeğin anneyle teması ne kadar erken olursa anne sütü o kadar verimli geliyor, çok geliyor. İkincisi tabii biz son 20 yıldaki gelişmelere bağlı olarak Türkiye'de de çok ciddi değişimler var. Mesela neonatal yoğun bakım servislerinde artık tamamında anne odaları var. Yani biz artık bebekleri anneden ayırmamaya çalışıyoruz. Mesela bebek bakımlarını annenin yapmasını istiyoruz. Mümkünse annenin yoğun bakımda kalmasını istiyoruz. Yani yoğun bakımın arkasında bir oda yatıyoruz anneye ve anne orada düzenli olarak bakımlarını gelip kendisi yapmasını istiyoruz. Bebeğin annesinin kokusuna, sıcaklığına uzak kalmasını istemiyoruz. Bu dünyada da böyle. Biz de buna çok hızlı bir şekilde ayak uydurduk. Mesela birçok üniversitenin birçok yoğun bakımında artık rutin bir şekilde anne otelleri diye geçiyor. Anne otelleri var ve bunlar yoğun bakımın içinde, yani dışında değil. Anne orada kalıyor. İstediği zaman bebeğini görebiliyor. İşte bakım saatlerinde bakımını o yapıyor. Tabii ki hemşire gözetiminde yapılıyor. Bu yoğun bakım hemşirelerinin gözetiminde yapılıyor. Ama bizim buradaki az önce söylediğiniz gibi ten tene temas bebeğe güven veriyor. Annenin uyarılmasını sağlıyor. Annenin sütünün daha hızlı gelmesini, daha çok gelmesini sağlıyor. Bebeğin ait olduğu yere ne kadar yakın olursa o kadar çabuk toparlayacağını biz kendi gözlerimizle klinik olarak da görüyoruz zaten. O yüzden bu bizim için çok kıymetli.
0: Bunun dışında tabii biz prematüre doğumun azalmasının aslında hem anne hem bebek için en iyi seçenek olduğunu, ama buna rağmen eğer olursa da prematüre bebeklerin artık özellikle bu son 20 yılda gelişen teknolojiyle anne karnını taklit eden ortamlarda ve mümkün olduğunca yine ten tene temasla, anne bebek temasıyla hızlıca toparlandığını görüyoruz. Buradaki yol haritası nasıl? Nelere bakarak bebek anneyle kavuşturuluyor? Süreç ne kadar devam ediyor? Doğum haftası mutlaka kritiktir, hafta artı günü, ama yine de bir parametresi var mı bu işin? Aşağı yukarı ne kadar süre içinde bebek anneyle normal hayatına dönebiliyor?
1: Şimdi normalde prematürite dediğimiz tanım aslında kendi içinde de ağır prematürite, orta prematürite gibi alt gruplara ayrılabiliyor. Biz tabii burada bebeğin ağırlığını da işin içine katarak tanımlıyoruz bebeği. Biz normalde tabii prematürite eğer bebeğin işte 38 hafta, 37 hafta ve 36 ile 37 hafta arasında ise bazen hiç yoğun bakıma gerek duymadan bebeğe direkt kilo tartımını, kilo takibini yaparak anneye verebiliyoruz. Ama çoğu zaman yaklaşık bir haftalık, özellikle hafif prematüritelerde bir haftalık bir yoğun bakım misafirliği yeterli olabiliyor. Anne ile beraber bebeği ilk önce adaptasyon süreci, ardından da eve yollayabiliyoruz. Ama ağır prematürotelerde ne yazık ki bu az önce saydığım retinopatidir, işte nekrozant enterokolittir, solunum sıkıntılarıdır, bu gibi sorunların tamamen çözülmesini bekliyoruz. Bebeği erken anneye vermek, erken eve göndermek ciddi sorunlara yol açabiliyor. Çünkü anne henüz farkında olmadan, mesela bebeğin solunumunun çok hızlı olduğunu farkına varamayabiliyor. Ya da beslenemediğinin ya da kakasının işte kanlı olduğunu farkına varamayabiliyor. O yüzden aslında en doğru süreç bebeğin düzeltilmiş yaşına uygun bir şekilde yaklaşıp bebeğin kilosunun 2000-2200 gram civarına getirilip, ancak işte ev şartlarına uygun hale geldiğini görmek, annenin ona bakabileceğine emin olmak ve ikna olmak gerekiyor. Biz işte anne ile bebeği o yüzden yoğun bakımlarda birleştiriyoruz ki diyoruz ki bebeğe bakın, ilk önce geldiğinizde en üst düzey yoğun bakımdaydınız, sonra orta düzey, şimdi en basit düzey yoğun bakımdasınız, bebeğinize bakabiliyorsunuz, artık siz bebeğe bakabilecek düzeydesiniz, artık gidebilirsiniz, bir hafta sonra sizi tekrar görmek istiyoruz diyebiliyoruz. Burada dediğim gibi annenin eğitimi, annenin durumu, annenin bebeğe olan yaklaşımı, bebeğin durumu, bebeğin bu saydığımız prematür sorunlarına sahip olup olmaması ya da bu sorunları aşıp aşmaması çok önemli.
0: Düzeltilmiş yaş, prematür bebeklerde bu çok konuşuluyor. Nedir düzeltilmiş ay, düzeltilmiş yaş?